0: Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu tarafından seçilecekler. Oy kullanılarak.
1: Devam edelim Hakan abi. Şunu sana sormak istiyorum. Bu çift sözleşmeyle ilgili mesajlar geliyor. Hatta bir dinleyicimiz şimdi gene yazmış. Enver Sinan Bardak yazmış. Aygüme, çift sözleşme açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Ne diyorsun bununla ilgili? Türkiye Futbol Federasyonu açıklaması ile ilgili.
0: Vallahi
1: Yok dedi.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı açıklamanın karşılığında Hakan Safi'nin geçmişte yaptığı açıklamalar var.
1: Evet.
0: Ben Kerem Aktürkoğlu ile kendi şirketim üzerinden anlaşarak asansiyon transferinin önünü açtım dedi. Hatta şeyi de söyledi. Biz seçilemezsek de bu paraları
1: ben ödeyeceğim dedi.
0: Ben kulübüme ödetmeyeceğim dedi.
1: İmaj hakkı anlamında söyledi onu da. İmaj hakkı anlamında.
0: Evet. Ama imaj hakkı anlaşması, 7 milyon euroluk bir imaj hakkı anlaşmasının örneği yok. Çünkü Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru ne kadar para veriyor, Galatasaray'ın göğüs sponsoru ne kadar para veriyor da Safi Holding imaj hakkı olarak bu yüksek bedelleri Kerem Aktürkoğlu'na ödüyor. O tartışma konusu. Ben Hakan Safi bu açıklamayı İbrahim Seten'e yaptığı zaman yayın yapmıştım. Ve Fenerbahçe bu işten cezasız kurtulamaz demiştim. Çünkü ölçülülüğe de bakıyor UEFA ve FIFA. Diyor ki yani bu adamın imaj hakkı karşılığı bu rakamdır değildir diye de bakıyor. Harcama limitlerini delmek için yapıp yapmadığına bakıyor. Türkiye'de harcama limitleri açısından dört büyüklerin bir sıkıntısı yok. En azından öyle biliyoruz. Çünkü çok yüksek parasal limitler ve mesela bu seneki harcama limiti Euro'nun geçen seneki Temmuz ayı şeyine göre,
1: kuruna göre.
0: Yapılıyor. İşte enflasyonun etkisi dahil ediliyor falan. Türkiye'de paçayı kurtarabiliyorlar ama UEFA burada hem bütçe aşımından kurtulup kurtulmamak için hile yapılıp yapılmadığına bakıyor. Hem de o %70 sınırı aşıp aşmadığına bakıyor. Resmi olarak UEFA bu cezayı açıkladıktan sonra biz neyin olduğunu öğreneceğiz. UEFA bu imaj hakkı anlaşmasının kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle bir ceza verirse Türkiye Futbol Federasyonu da Fenerbahçe'yi disiplin kuruluna sevk etmek zorunda kalacak diye.
1: Burada o zaman reklamdan sonra sorumu sorayım istersen. Kısa bir araya gideyim, ondan sonra soruyu sorayım abi.
0: Tamam.
1: Çok kısa bir ara. Aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek.
0: Tamam.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, beğeniler, yorumlar önemli. Abonelikler önemli. Hype puanlar çok çok önemli. Şimdi Hakan abi, şunu sana sormak istiyorum. Ben o dönemde bu Kerem Aktürkoğlu falan olaylar olduğu zaman federasyondan biriyle konuştum. Dedim ki nedir ne değildir. Ya Aygün dedi, yani 25'e yakın futbolcunun dedi, Süper Lig'de oynayan 25'e yakın futbolcunun bu tarz sözleşmeleri var burada dedi, asgari ücretle gösterilen dedi. Şimdi buna onay veren Türkiye Futbol, sen dedin ya demin, oradan sana soru sormak istiyorum. Buna onay veren kurum Türkiye Futbol Federasyonu. Peki nasıl ceza kesecek Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'ye? Buna onay veren kurum federasyon zaten. Sevgili Aygün abi.
0: Hayır, buna onay vermiyorlar. Kendilerine gönderilen sözleşmeyi onaylıyorlar. Kendilerine
1: ama o sözleşme şey üzerinden Hakan abi.
0: Yapımı tamamlarsam eğer.
1: Buyurun efendim pardon.
0: Müsaade edersen. Kendilerine imaj sözleşmeleri gönderiliyor mu gönderilmiyor mu bilmiyoruz. Tek tip sözleşmede Kerem'in bu imaj anlaşması var mı yok mu onu bilmiyoruz. Ben bilmiyorum yani. Ama ben Hakan Safi bu açıklamayı yaptığı zaman yani YouTube kanalında da senin kanalında da Fenerbahçe bu durumdan dolayı büyük ihtimalle ceza alır demiştim. Şimdi UEFA yetkililerinin 3 ay önce yaptığı incelemede ya da 4 ay önce yaptığı incelemede Mourinho'nun, Skriniar'ın ve bir futbolcunun daha sözleşmelerinin gerçeği yansıtmadığına dair şüpheler oluştu, haberleri çıktı. Şimdi biz şeyi beklemeden UEFA'nın kararını beklemeden ne yorum yaparsak yapalım.
1: Yanlış.
0: Yanlış yaparız. Hmm. Öte yandan Hakan Safi, ben Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle konuştum, sıkıntı yok diye iki defa açıklama yapmıştı.
1: Ali Bey de öyle açıklama yaptı, öyle hatırlıyorum ben.
0: Ama bu, ben hatırlamıyorum Ali Bey'in yaptığı açıklamayı, ama bu yazışmalar, bu görüşmeler konuşarak olmaz. Ciddi kurumlar birbirleriyle yazışırlar.
1: Söz uçar, yazı kalır, doğru.
0: O kadar. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm kulüplerin taleplerini teker teker ve yazılı olarak alması gerektiğini rahmetli abim Cem Can ta 2000 yılında yazdı. Defalarca konuştuk ama Türk futbolunda tüm federasyonlara siyasetçiler, valiler arayıp aman transfer yasağını kaldırmamız konusunda aynen, yardımcı ol, aman lisans almamız konusunda bize yardımcı ol, aman bize ceza verme dediği için ve kulüpler gerçekten ekonomik zorlukları çok yoğun yaşadığı için Türkiye Futbol Federasyonları ezelden beridir konuşarak hallediyor çoğu şeyi. Ama artık bundan sonra bir gerçekten kurumsallıktan bahsediliyorsa Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübü, Muğla Spor Kulübü, aklınıza kim geliyorsa federasyonların taleplerini ya da sorularını yazılı olarak iletir, yazılı olarak cevabını alır. O zaman kuralların etrafından dolaşılmayan bir düzene kavuşulur.
1: İşte bunun, işte onu sonra söylüyorum. Yani mesela bu sözleşme gittiği zaman bakmıyorlar mı Hakan abi, adamın sözleşmesi asgari ücretli. Ya demiyorlar mı, ya arkadaş sen bu sözleşmeyi gönderdin, burada asgari ücret yazıyor. İşte asgari ücret, evet. Demin küsür. Niye sormuyorlar? Evet. Onu sormaya çalışıyorum sana sevgili abi.
0: Bence soruyorlardır. Şimdi ben lütfen reklam ve yayın arası istemiyorum.
1: Vermiyorum şöyle, abi. Bütün reklamları kaldır, parasını ben ödeyeceğim. Hakan abi konuşuyor.
0: Şunu anlatacağım. Yaklaşık 1998-99 yılıydı. Ben İngiltere futbolunun, FA'nın mali direktörüyle röportaj yaptım. Ankara'ya gelmişlerdi bir panel için. Adamı orada yakaladım. Hint asıllı bir İngiliz vatandaşıydı. Orada şeyi sordum. 3 defa sordum ve utandım diye yazdım zaten makalemde. Gerçekte daha yüksek maaş ödeyip az vergi vermek için asgari ücret gösterenlere ülkenizde ne yapıyorsunuz dedim. Yüksek maaş almasına rağmen asgari ücrette gösterilen sporcular var mı? Varsa bunu yakaladığınızda kulüplere ve sporculara ne ceza veriyorsunuz dedim. Adam anlamadı. O zaman da bütün sporcularımız bizim asgari ücretliydi 90'lı yılların sonunda. Biz iki anlamadım. Anladığında şey dedi, siz ne diyorsunuz ya dedi. Bizde futbolcuların hesapları 4 farklı birim tarafından incelenir. Kulüpler sporcuya, menajerine tek bir hesaptan tek bir hesaba ödemelerini yapmak zorundadır. Diğerleri illegal ödeme kabul edilir. Ve İngiltere'deki her futbolcu, İngiltere'deki her vatandaş gibi çok caydırıcı cezalarla karşı karşıya kalır. Hiçbir ayrımcılık yapılamaz dedi. Ve resmen ben utandım. Bu kadar basit yöntemleri hayata geçirmek benim ülkemde mümkün değil mi?
1: Evet, maalesef. Ya Hakan abi, burada sözleşmeler, şimdi baktığın zaman başkanın cebinde farklı sözleşme var, federasyona gönderilen farklı sözleşmeler var. Yani, da yaşadık biz, biliyorsun sen.
0: Ali Bey, Ali Koç ortalığı yıkmıyor muydu?
1: Evet, farklı bizim, sözleşmelerden dolayı.
0: Bizim aklımızda oynuyorlar. Bizim 10 liramızı kabul etmeyenlerin daha ucuza anlaşma yaptığına inanmamızı bekliyorlar. Çift sözleşme yapıyorlar. Kuralların etrafından dolanıyorlar dedi. Ne dediyse Fenerbahçe kulübünde karşımıza çıktı. Bu şu açıdan önemli Aygün. Mesela Kerem Aktürkoğlu ya da diğer asgari ücretli gösterilen değil, futbolcular değil.

0: halkımız en çok futbolla ilgileniyor. Ve işte tribünde şiddet meselesi.
1: Evet.
0: Finansal konularda yapılan hileler. Eğer bunlar cezalandırılmazsa meşrulaştırılıyor.
1: Maalesef.
0: İyi ifade ettiğimi tahmin ediyorum. O yüzden özellikle halkın büyük ilgisiyle takip edilen kulüplerimiz bu kurallara sonuna kadar uymak zorundalar. Şimdi bizim zerre kuruş borcumuz yok dedi Sayın Dursun Özbek. Biz geçen hafta öğrendik, o haberinde fikri takibini yapamadım ama 3 büyük kulübe 100'er milyon euroya yakın vergi
1: borcu var.
0: Nasıl oluyor abi bu? Borcum yok demek, borcum yok demektir. Ve vergi borçları varsa zaten profesyonel futbolcular için ödedikleri stopajları geri alamazlar. Kural bu. Neyse, acayip acayip şeyler oluyor. Ben ama şu rakamları bir öğreneyim ya, hazır aklıma gelmişken.
1: Bu önemli abi, bu kısım önemli.
0: Biraz habercilik yapayım. Neden bu kadar borçları var onu da öğrenmiş oluruz. Bir tek şey değil, borç miktarım değil.
1: Bu kısım önemli, dediğin doğru. Bu kısım çok önemli, dediğin doğru. Ama bunu şimdi sen borcunu ödemediğin zaman 65 kez bankalar seni arıyor. Mail atıyor, mesaj atıyor.
0: Aygün öyle bir şey yapmıyor. Bana bir hafta önceden
1: biraz kibar gittim abi.
0: Yok, bir hafta önceden haber veriyor. Kredi kartınızın
1: son ödeme tarihi.
0: Son ödeme tarihi budur diye. Sonra 3 gün önce haber veriyor. Sonra son gün haber veriyor. Sonra 2 gün önce bir daha, 2 gün sonra bir daha mesaj ediyor.
1: Ödemediğin zaman da banka arkadaş arıyor.
0: Hayır. Ödemenizi yapmadıysanız
1: ciddiye almayın bunu diyor.
0: Ciddiye almayın diyor. Sonra eğer ödeme yapamadıysam, yapamadığım çok oldu. 4 gün sonra arıyor. Bu da yani 5-6 bin lira falan bir rakam. Diyor ki yani 4 gün geçti ödeme yapmanızdan, bugün akşama kadar yatırabiliyor musunuz? Hayır, yatıramıyorum. Peki ne zaman yatırabilirsiniz?
1: Tabii.
0: Diyorum ki 10 gün sonra yatırırım. Emekli maaşım o zaman geliyor. Diyor, bir bakayım diyor. Türk sözlerimizi tutan bir müşterimiz diyor. Evet, 18'inde emekli maaşı ödüyoruz.
1: Ama şey kısmı çok güzel ya.
0: Yani ben 5500 liralık kredi taksidim için 7 defa aramıyorum.
1: Evet abi, maalesef.
0: Şimdi sonrasında
1: ve ama belki de belki gece uyuyamıyor insanlar ama bunlar da yüzer milyon bilmem neler çok rahatlar abi.
0: Öyle normal Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta çok kimsenin normal parası kalmaz durumu var.
1: Evet Hakan abi, söyle abi. Yavaş yavaş programımız.
0: Vallahi ben emekli olduğum vurgusunu yaptım. Bankalar tarafından arandığım vurgusunu yaptım. Daha, sana
1: nasıl mesaj artık, vereyim diyorsun. Sana nasıl mesaj artık, vereyim diyorsun.
0: Artık yücelle ne yaparsınız?
1: Abi şöyle garanti verebilirim. Bankaların aramasını engelleyeceğim. Bütün bankaların numarasını sen telefonundan engelleyeceğim. Bak kimse aramayacak seni, yemin ediyorum. Seviyorsun Hakan abi.
0: İnşallah hep gülersin.
1: Cümlemiz inşallah. İnşallah cümlemiz.
0: Görüşmek üzere.
1: Kendine çok iyi bak abim benim. Allah'a emanet ol. Hı kısmı çok güzeldi Hakan abi ya.
0: Allah yücelde sana bol kısmı.
1: Abi, Hakan abi. O hı kısmı çok güzeldi ya.
0: bir bakalım
1: diyor.
0: Söyleyorsun ama tutar mısın? orada tek önemli hizmet şu. Genel müdürlükte arandığın zaman bir de mesaj geliyor yanında.
1: Şu arada seni diye.
0: Genel müdürlükten şu kişiyle görüşüyorsunuz. Yani hile yapılmasının da önüne geçiyorlar. Lan çok aranıyorum ya.
1: Aynen. Yapacak bir şey yok Hakan. Hepimiz aranıyoruz. Ama aranmak güzeldir Hakan abi. Bir de aranmadığını düşün. Moralim bozulur abi.
0: Doğru.
1: Peki kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol abi. Bakın, saygılar.
0: Bakın dinleyenler. Duyuyorsunuz. Aydın Özgürtek benim üstü kapalı maaş teklifini nasıl arkasından dolaşarak kaca çıkart.
1: Abi
0: kazandı. İşte ustalık da böyle bir şey. Ustalık tamamen budur.

0: O video yapan arkadaşlarımız da daha çok izlendiği zaman biraz daha keyfi yerine gelir diyorum. Nurgül Hanım mı var? Yara mı var? Nurgül Hanım. Evet, hattımızda futbol alanından Nurgül Günaydın var. 24 saat sonra Nurgül'e ulaştık sevgili dinleyiciler. Gazetelere ilanlar verdik. Kayıp aranıyor dedik. Sonunda
1: Yapmayın.
0: Nurgül'ü bulduk.
1: Yapmayın. Yapmayın. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Ankara'dan selamlar.
0: Nurgül'cüğüm, Ankara'da havalar nasıl?
1: Ama şu anda çok güzel Ankara'da. Güzel güneşli bir hava var. Tabii hafif esen bir rüzgar da var şu anda.
0: Akşam maçın havası nasıl olur sence?
1: Akşam maçın havası güzel olur. Çekişmeli bir maç olacak tabii ki. Yani Gençlerbirliği'nin aklı son hafta oynanacak olan lig maçında yine
0: Yine
1: Trabzonspor
0: Trabzon
1: oynayacak. Bu
0: oynayacak,
1: kez
0: evet.
1: Trabzon'da maç olacak
0: Bence de.
1: biliyorsun. Son maç. Tabii mutlaka aklı orada olacak. Diğer maçlarda olacak. Küme düşme hattındaki takımlardan bir tanesi. Diğer maçların sonuçları da çok önemli. Ama tabii ki bugün de yeniden Metin Diyadin'le birlikte
0: Evet ya,
1: onlar
0: Metin
1: da
0: hocama da başarılar diyeyim şimdiden. Nurgül,
1: kupa
0: sanki
1: için
0: şöyle sana söyleyeyim ya, biraz daha ben öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum sen katılır mısın? Gençler biri biraz daha ligde kalmak mücadelesi verecek gibi geliyor bana. Yani
1: mutlaka
0: bu akşam çok
1: mutlaka.
0: fazla, yani
1: Ya
0: kupada,
1: ben
0: söyle.
1: ya öyle düşünmüyorum. Aslında kupayı da çok isteyecektir. Çünkü onlar da tarihlerine, müzelerine bir kupa götürmek için mutlaka son güçlerine kadar mücadele edecekler. Ama tabii ağırlıklı olarak kafalar ligde olacak.
0: Tabii ki.
1: Çünkü kendi maçlarını kazanmak zorundalar her şeyden önce. Kendileri kazandıktan sonra diğer maçların hesabını yapmaya gerek kalmayacak sanırım.
0: Aynen.
1: Çok senaryolar var. O kadar kafa karıştırıcı ki. O
0: Çok
1: yüzden
0: senaryo var ya. Geçen gün okudum. Fena yani, dediğin gibi.
1: evet, aynı şekilde.
0: İstersen şöyle kısa bir araya gidelim sevgilim. Yok,
1: Olur.
0: vaktimiz varmış. Özür dilerim. Vaktimiz varmış. Çok özür dilerim. Vaktimiz varmış. 3-4 dakikamız varmış. Sevgili Nurgül, dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. Oradan başlamak istiyorum. Dinleyebildin mi veya okuyabildin mi açıklama? Sen belki
1: Yani
0: yoktun.
1: birazını okuyabildim. Sosyal medyadan özellikle takip edebildim. Çokça şeyler söyledi. Çok konular var. Bilmiyorum yani Dünya Kupası öncesinde böyle bir programa gitmek ya da böyle bir programı yapmak çok mecburi miydi? Çünkü orada sanırım bazı açıklamaları
0: Sıkıntıya
1: sıkıntılı,
0: sokacak.
1: sıkıntıyı sokacak. Hatta paylaşımlarda da gördüm silinmesi için de yani çalışmalar yapılıyor falan diye bir tweetler de atıldı ama tabii ne kadar gerçekçi çok bilmiyorum. Ama bence Dünya Kupası öncesinde çok elzem değildi. Ya da daha planlı programlı olsaydı keşke konuşulacak şeyler. Çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu en iyi tanıyanlardan biriyiz. Spontane konuşur. Bazen belki her doğru belki her yerde söylenmez ifadesine yola çıkarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun o yönden biraz hani dediğim gibi spontane konuştuğu için bence daha sonraya bıraksaydı daha iyi olurdu.
0: Peki şu cümlesine katılıyor musun? Özellikle Trabzon açısından sormak istiyorum. Çünkü bu sene hakikaten hakkı yenen en çok takımlardan bir tanesi Trabzonspor. Onu söyleyelim. Ligin kaderini hakemler belirlemedi dedi. Bu cümlesine katılıyor musun? Neler
1: Hiç
0: söylersin?
1: katılmıyorum. Hiç katılmıyorum. Hiçbirine katılmıyorum. Çünkü ligin kaderini tamamen hakemler belirledi. Şampiyonu da onlar tayin etti. Yani çünkü o kadar çok puan farkı yok şu anda arada. Trabzonspor'un bakın Galatasaray'dan sonra maç kazanamadığını herkes görüyor. Hangi pozisyonların penaltı verilip de Trabzonspor'a puan kaybedildiği, hangi maçlarda en azından sen biliyorsun ben de sahadayım görüyorum yani orada hangi pozisyonlarda hakemlere hocaların da sağ kenarında nasıl isyan ettiğini birebir şahidiyim. Kendim de görüyorum çoğu pozisyonu. Ben ligin kaderini hakemlerin tayin ettiğini düşünüyorum tam tersine.
0: Çok kısa bir aradan sonra futbol aradan Nurgül Gülen'de sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Futbol aradan Nurgül Gülen'le sohbetimiz devam ediyor. Trabzon'un 11'ine baktığımız zaman Onana, Pina, Salih, Envaios, Mustafa, Folcarelli, Olayi, Zubkov, Muçi, Agusto ve Onaçu 11'e çıkması bekleniyormuş sevgili Nurgül Günaydın. Ne diyorsun bu 11'le ilgili? Nurgül gitti mi hatta? Ben kendi kendime mi konuşuyorum? Alo.
1: Hayır
0: Ha dur.
1: duyuyorum ben seni.
0: Ha
1: Ha, yani
0: 11'i okudum. Duydun mu? 11 okudum, duydun mu?
1: duydum çok hızlı okuduğum için şimdi ben de tabii kendime
0: Onana,
1: göre bir
0: Onana,
1: ben
0: Onana,
1: kalede Onana evet.
0: Pina, Salih.
1: Pina Mustafa Eskiyerliaç. Mustafa
0: Ha.
1: dönüyor. Mustafa dönüyor.
0: O zaman sen
1: Mustafa
0: ver 11'i. Ben çünkü Galatasaray'daki 11'e de göre okuyorum. Söyle.
1: Ya.

0: Yani tabii benim tahminim o kalede Onana olacak. Sağ bekte Pina, sol bekte Mustafa Eskerilaç olacak. Şimdi Kusevic bir sakatlığı vardı biliyorsunuz ama döndü. Ama tabii bu maçta ben oynayacağını çok düşünmüyorum. Belki rotasyonda düşünür, işte ikinci yarıda oyunu alır.
1: Duruma göre diyorsun.
0: Evet. Merkez orta sahada da farklı bir üçlü yapabilir. Bouchard, Foccarelli olay olabilir. Çünkü Bouchard son haftalarda çok iyi. Ama şöyle bir ileri üçlü de düşünüyorum. Hemen onu bir şey daha söyleyeceğim. İleri üçlü de işte Muçi solda olur, sağda Zubkov. İşte onu açıyor ileride. Ama tabii bunun haricinde farklı bir senaryo daha olabilir. Orta sahada Foccarelli olay yapıp Bouchard olayla da çıkabilir. Yani iki farklı senaryo var. Çünkü Bouchard'ın performansı çok iyi bu son haftalarda. Onunla başlayabilir, Foccarelli olayıyla başlayabilir. Sadece orada bir soru işareti var. Tabii kanatlarda da Zubkov'u bekliyorum ben. O da iyiydi. Son Beşiktaş maçında da hem asist hem golü var biliyorsunuz. Kendini biraz toparladı. Son haftalarda biraz da moralsiz görünüyordu. Dediğim gibi ben Muçi'yi de Trabzonspor'un dinamosu olarak orta
1: Görüyorsun.
0: sahada 10 numara
1: Muçi'nin durumu ne şu
0: pozisyonda.
1: anda peki?
0: Yani Muçi'nin durumu ne? Muçi'yi son maçta sorduk Beşiktaş maçından sonra. Fatih Tekke çok net konuşuyordu. Muçi bende var diyordu ama bu son maçta sanki ekonomik anlamda biraz belki soru işaretleri olabilir dedi. Ama ben yine de Trabzonspor'un Beşiktaş'tan bir indirim isteyebileceğini tahmin ediyorum. Yani çünkü biliyorsun rakam yüksek. O yüzden taktik de var evet ama bu şeyde transferde ben %60'larda diyorum. Önceden konuşsaydık %80-90 diyebilirdik. Ama şu anda hani 5 taksit 8,5 milyon euro artı KDV iyi bir rakam. Hani şunu soruyorlar bize, sen 8,5 milyon verir misin Muçi'ye? Ya tabii ki 20-21 gole katkı sağlayan bir oyuncu şu anda. Trabzonspor'da Hamşik ve Bakasetas'tan sonra belki de orada en fazla katkı sağlayan oyunculardan bir tanesi oldu. Ben veririm yani ama tabii Trabzonspor dediğim gibi indirim isteyecek oyuncudan.
1: Bir görüş 20'sine kadar galiba değil mi?
0: Evet, 20 Mayıs. 20 Mayıs'a kadar
1: Süre
0: evet.
1: istediler değil mi?
0: Ha, 20 Mayıs'a kadar süresi var Aygün Özbek.
1: Selam Aygün abi. Bursa'dan selam, seviliyorsunuz. Oğlum Trabzonlu, kızım Fenerler, gün sizi dinliyoruz. Seviliyorsun abim demiş. Çok teşekkürler. Dinleyicim isminize bakalım. Colak 4957, sevgili kardeşimize teşekkürlerimizi iletelim. Onana da son durum ne?
0: Onana, yani ben Onana ile ilgili aslında biraz ümitliydim ama tabii Manchester United'ın biliyorsun Şampiyonlar Ligi'ne kalmış olması biraz planları bozacak gibi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde takımın kalması halinde oyuncuların sanıyorum rakamı yanlış söylemeyeyim ama 9 milyon euro gibi bir rakamı hak edeceklerdi. Onana da bunun içinde olacak tabii ki. Orada senaryolar biraz değişti. Onana'nın kalma ihtimali ben biraz düşük görüyorum.
1: Finansal anlamda düşük görüyorsun.
0: Evet.
1: Transfer politikası nasıl olacak bu sene Trabzonspor'un, sevgili Nurgül?
0: Yani Trabzonspor'da tabii Fatih Tekke'nin raporuna göre hareket edecek. Bunu Ertuğrul Doğan da söyledi. Hocamız bize hani eksik mevkilerde verecek raporunu ama tabii ara istiyor. Trabzonspor'da isimler var. Çok gündeme gelen isimler var. Spesifik henüz bir şey yok. Ben dediğim gibi ben en az 5 transfer bekliyorum Trabzonspor'da. Çünkü Avrupa'da mücadele edecek olması da çok önemli. Yani her kulvarda yarışacak bir Trabzonspor'u hazırlamak zorundalar. Tabii bu arada ekonomik dengeyi de iyi gözetmek zorunda Trabzonspor. Bir yandan borçları kapatmayı, işte faizleri, vergilere borç ödemeye devam ederken bir anda çok fazla açılacaklarını da düşünmüyorum şu anlamda. Hani çok büyük yıldız oyuncu getirip de İşte 20 milyon euro, 25 milyon euro bandına çıkabileceklerini çok düşünmüyorum. Temkinli, sağlam adımlarla. İşte bir olay gibi, Foccarelli gibi, Pina gibi, Çivuke gibi yetenekli ve maliyeti düşük oyuncuları bulup getirecektir Trabzonspor yine.
1: Allah'ına kurban Nurgül Hanım, hakemler hakkında konuşmaları için futbolu bilmeyen adamlar bu ülkenin geleceğiyle oynuyorlar demiş. Kerim Ayan yazmış. Teşekkürler sevgili
0: Kesinlikle.
1: Kerim'e. Deminki şeyle ilgili,
0: Evet.
1: İbrahim Hacı Osman'ın açıklamasıyla ilgili. Peki bununla ilgili Trabzonspor yönetimi ne yapmayı düşünüyor önümüzdeki seneyle ilgili? Yenilen haklarla alakalı.
0: Yani Trabzonspor biliyorsunuz bu konuda en sert tepkiyi veren takımların belki de en başında geliyor. Ben aynı tepkiyi mesela Galatasaray Antalya maçında Antalya Spor'dan beklerdim. Şunu çok açık ve net söyleyeyim, Antalya'ya da selam olsun. Antalya Spor Kulübü Başkanı bana göre bugüne kadar kendi takımın haklarını savunan, doğruları konuşanlardan bir tanesiydi. Çünkü zaman zaman o kadar güzel açıklamalar yapıyordu ki ben bunları hep not ettim hatta bir kenara. Anadolu'daki takımların yani Anadolu şehirlerinin kendi takımlarına sahip çıkmaları gerektiğini, hakemler konusundaki eleştirilerini hep yakından takip ettim. Tabii ki Galatasaray şampiyon oldu. Belki ona gölge düşürmemek adına, hani fair play adına o maçtan sonra konuşmadı ama ben o günü ufak da olsa bir sitem bekliyordum. Biz Trabzon Beşiktaş maçındaydık ama maçı da takip ediyorduk. Yani Antalya Spor'un golünün hemen ardından işte penaltı verilmesi, oradan ard arda Antalya aleyhine, yani bunlar spesifik örnek belki ama bu anlamda Trabzonspor'dan başka kim çok fazla sesi çıkıyor? İşte zaman zaman Samsun Spor Kulübü'nün, zaman zaman Antalya Spor. Ama sezon sonu geldiği zaman da küme düşmemek adına o kadar büyük çaba sarf ediyorlar ki bence herkes hakkını aramalı. Trabzonspor gibi hakeme düdük de astırmalı. Çünkü hiçbir hakem bana göre yani doğru karar vermekten imtina etmemeli. Hiçbir şekilde şaibeye karışmamalı. Adının bu şekilde geçmesi bile çok üzücü Türk hakemliği adına. Neden Dünya Kupası'nda bir tane Türk hakemi yok? Maalesef. Yani ben çok spesifik bir örnek yaşadım. Beşiktaş maçından sonra Trabzon'a dönerken sana birebir anlatacağım Aygün Özitek.
1: Dinliyorum.
0: Ama bunu
1: şu an bütün Türkiye dinliyor biliyorsun şu an.
0: Yok ama yok, şu anda anlatmayacağım.
1: Sonra anlatacağım.
0: Yayında anlatmayacağım. Tamam. Evet, sana sonra anlatacağım. Çok enteresan hakemlerle alakalı bir olay yaşadım birebir. Sana anlatacağım bunu. Şimdi tamam. Burada anlatmak çok doğru olmaz ama çok bariz bazı şeyleri görmek adına da şahit olduğum bir olaydı. O yüzden Trabzonspor önümüzdeki sezon belki daha sert açıklamalar yapacak. Belki artık, çünkü bu sezon Trabzonspor bir toparlanma sezonu yaşıyordu. Hani şampiyonluk parolası tabii ki her zaman hedef şampiyonluktur ama ben şampiyon olacağım diye spesifik olarak ne Fatih Tekke ne de kulüp başkanı bir ifade kullanmadı. Belki o hedefle daha net olarak yola çıksaydı çok daha keskin açıklamalar yapabilirdi. Ama bu sezon hem Avrupa'da hem Süper Lig'de yarışacak bir Trabzonspor hedefi şampiyonluk olarak belirleyecek ufak bir hatada ya da işte Trabzonspor aleyhinde yanlış verilecek bir kararda çok daha keskin olabileceğini düşünüyorum. Ki yapılması gereken de bu. Bir daha yapmamaları için ben Nasrettin Hoca fıkrasını çok seviyorum. Kestiği kırmadan önce biliyorsunuz. Yani işte çocuğunu çeşmeye su almaya gönderirken önce dersini veriyor. Çünkü soruyorlar niye böyle yaptı. Zaten testiyi kırdıktan sonra hiçbir anlamı kalmaz. Bununla ilgili açıklama da yapacaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor'un duruşu burada nettir. Umarım herkese örnek olur. Herkes hak ettiği şekilde şampiyon
1: Nurgül
0: olsun.
1: Nurgül ama çok konuştuğundan dolayı son haftalarda ben Trabzonspor'un inanılmaz bir şekilde hakkını evet. Yendiğini görüyorum.
0: Evet evet.
1: Ya orada da bir gövde mücadele şey verdi böyle.
0: İfade ettim. Söyledim. Galatasaray maçından sonra ki maçlara bakın. Bütün maçları da takip eden bir muhabir olarak söylüyorum. Gerçekten çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Yani saha kenarında ya gözün çok küçük bir örnek vereyim. Yani gözümüzün önünde biz de görüyoruz. İşte top rakipten çıkıyor. Topu alıp rakip takıma veriyor. Yani şeye topun kimden çıktıysa o takıma veriyor. Trabzonspor rakibine veriyor. Ya bunlar çok küçük örnek. Orada çıldırdığını görüyorum yani adeta Fatih Tekke'nin saha kenarında. Şunu da söyleyeyim. Çok samimi söylüyorum. Trabzonluları olarak, Trabzonsporluları olarak Trabzonspor'dan yana da çalmasınlar. İstemiyor. Yani camia bunu istemiyor zaten. Trabzonspor adanın hiçbir zaman haksızlıkla elde edilmiş puandan puanla geçmesini istemiyor zaten. Trabzonspor'a da vermeyin yani çalmayın bu haksız düdükleri. İstemiyor zaten. Trabzonspor kulübü bunu istemiyor. Yani yenildiği zaman rakip takımı alkışlayan bir Trabzonspor var ya. Beşiktaş 4-3'lük maçı hiç unutmuyorum ya. O inanılmaz güzel bir maçtı. Trabzonspor 3-3'ü getirdi. 4. golü atamadı. Rodayaka geldi. Talişka'nın oradaki serbest vuruşundan golü yedi ve Trabzonspor iki takımı da alkışladı. Böyle bir camia aslında. Ama yeter ki siz haksızlık yapmayın, hakkını yemeyin. Yani bana göre herkes aynı duruşu sergilemeli.
1: Aygün abicim hayırlı yayınlar. İzmir'den Halil Bayram, Nurgül Hanım'a sevgiler, saygılar. Gerçekten bir Fenerbahçe olarak onu çok seviyoruz ve beğeniyoruz. Abi bu işin sonu nereye varacak? Her sene şampiyonu ve küme düşeni

0: hakemler belirliyor. Atalan Üsküdar'a
1: Ne yazık
0: geçiyor
1: ki.
0: demiş. Ne yazık ki
1: Ne yazık
0: hakikaten
1: ki.
0: ya.
1: Ne yazık ki yani evde çocuklarımız maç izlemiyor. Ben maçtan geliyorum. Trabzonspor maçını dahi çocuk izlemiyor. Avrupa maçı izliyor. Liverpool maçını izliyor. İngiltere'den izliyor çocuklar artık. Niye? Ligde yani her şey belli. Senaryolar belli. Yani hiçbir zevki yok. O zaman şöyle yapalım. Hakemler kim istiyorsa hakemler bir takım kursun. Bir de o şampiyonları takımla beraber maç yapsınlar, şampiyon yapsınlar. İstedikleri gibi.
0: Bu sezon şimdiye kadar 69 puan toplayan Trabzonspor'un söz konusu puanların neredeyse yarısını İstanbul takımlarına karşı oynamış ve almış. 30 puan
1: Evet.
0: İstanbul takımlarına almış Nurgül.
1: Evet,
0: Trabzonspor.
1: Fatih Tekke bu anlamda da çok iyi bir grafik çizdi.
0: İstatistik yakaladı değil
1: Gerçekten
0: mi?
1: iyi bir istatistik yakaladı. Dediğim gibi çok eksikleri vardı. Trabzonspor'un çok sakatları vardı. Sezon sonuna kadar halen daha sakat vermeye devam ediyor. Biliyorsunuz Batagol ameliyat oldu. Şimdi 4 aydan konuşuluyor, bahsediliyor. 4 aylık bir süreç çok uzun bir zaman kampta olamayacak. Yani belki son dönemlerine katılabilir. Yoksa Trabzonspor gerçekten çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Biliyorsunuz Galatasaray'a karşı ben bunu çok önemli ve çok değerli buluyorum. Hem eksiklerine rağmen hem sakatlarına rağmen çok önemli bir mücadele ortaya koydu. Kendi hakkıyla da kazandı. Sonrası çok önemliydi. Sonrası zaten ne olduysa işte oldu. Trabzonspor'un aracındaki hani direksiyon Trabzonspor'daydı ama frene bastı birileri orada. Bu kadar açık kusura bakmayın. Yani bu kadar net ve keskin konuşmak zorundayım.
0: Ben bununla ilgili
1: Bazen
0: sosyal medyada çok fazla tweet attım, televizyon yayınladım ve
1: evet,
0: burada da söyledim yani.
1: biliyorum,
0: Ben
1: biliyorum,
0: açık
1: biliyorum.
0: ve net söyleyeyim. Çok değişik şeyler oluyor yani, onu söyleyeyim.
1: Kesinlikle katılıyorum size.
0: Yani bu anlamda ben işte onu sana söylemek istedim demin Nurgül, söylemek yani bu olayı aslında normalde Sayın Ertuğrul'dan sık sık İstanbul'da mesela toplantılar yapıyor. Ben de sağ olsunlar çağırıyorlar beni, gidiyorum.
1: Evet,
0: Bu
1: evet.
0: anlamda en ufak bir açıklama yapmaması bana biraz şaşırtıcı geldi. Onu sana sormak
1: Yani
0: istedim.
1: artık yoruldu çünkü ceza yemekten yoruldu Ertuğrul Doğan. Aygün Özeytek.
0: Transfer
1: Yani
0: paraları cezaya mı gidiyor diyorsun?
1: kesin en fazla ceza yiyen kulüp başkanı belki de. Yani biliyorsun aylarca hak mahrumiyeti aldı. Kendi
0: Demedim İbrahim
1: takımının
0: Hacı Osmanoğlu, kulüp başkanları istediği gibi konuşsun. Esten
1: ha,
0: cezalar veriliyordu,
1: bunu
0: artık onlara
1: hatırla ama
0: vermeyeceğim demedim İbrahim Hacı
1: yani
0: Osmanoğlu.
1: Sayın Başkan İbrahim Bey yani ben de severim Trabzon'a en son geldiği zaman da konuştuk ama orada da o soruyu ben sordum. Galatasaray Trabzonspor maçına neden Cihan Aydın dördüncü kez üst üste
0: Bunu bana
1: veriliyor
0: niye
1: diye.
0: sorusun dedi ya.
1: Bana niye söylüyorsun dedi. Yani ben de evet severim ama yani ben gazeteciyim bu soruyu sormak zorundayım. Trabzonspor'u takip ediyorum ama ben doğru söylemek zorundayım. Orada Trabzon şehrinin de Trabzonspor takımının da siz orada bir anlamda vicdanısınız. Taraftar sonuçta bu takımı takip ettiğimiz için bizi de eleştiriyor yeri geldiği zaman. Neden konuşmuyorsunuz diye. Biz Ertuğrul Doğan'a da soruyoruz ama Ertuğrul Doğan'ı ben çok iyi anlayabiliyorum. Dediğim gibi 4 ay süreyle hiç takımının maçlarını takip edemeyen bir kulüp başkanı düşünebiliyor musunuz? Yani en fazla ceza ağzını açtığın en fazla ceza yiyen kulüp Trabzonspor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Trabzonspor Galatasaray maçında bütün tribünler basın tribünü ve protokol hariç bütün tribünler kapatılıyor. Galatasaray Fenerbahçe maçında da 7-8 tane bloklara ceza veriliyor. Yani ben anlamıyorum.
0: Burada bir
1: Bu nasıl bir
0: adaletsizlik var.
1: anlayış?
0: Burada bir adaletsizlik var
1: Niye?
0: diyorsun.
1: Niye? İşte anonsçu yüzüğü kıstı, taraftarlar orada eşlik etti. Aynı şeyi ben Galatasaray tribünde de şahit oldum. Orada da yapıldı. Cezanın en büyük nedeni oymuş. Orada çalan şarkıda anonsunun müziği nakarat kısmında kesmesi, taraftarın onu kendine göre söylemesi. Futbol zaten bir şölen. Herkes bunu yapıyor. Kendileri de bu şarkıyı söylüyor. Tabii sözlerini farklı yapıyorlar. Ama Trabzonspor'un bütün bugüne kadar saha kapatmanın dışında verilen en büyük ceza Trabzonspor
0: 56 blok
1: kulübü
0: kapandı ya. 56
1: ve
0: blok değil mi?
1: yani
0: Öyle
1: diyorum
0: hatırlıyorum.
1: basın tribünü ve protokol hariç.
0: Yani 56
1: Yani
0: blok kapandı. Doğru.
1: ya düşünebiliyor musunuz? Ve Trabzonlu bir hatta fanatik Trabzonlu bir kim o? Trabzonlu bir federasyon başkanı ona bakmıyor. İşte Trabzonlular adaletli davranacağım diye kendi takımının hakları gidiyor.
0: Onu
1: Yani böyle de bir
0: anladım. Doğru söylüyorsun.
1: öyle
0: Doğru
1: de bir durum
0: söylüyorsun.
1: var. Öyle de bir durum var. Ben diyorum Trabzonspor heyecan katmıştır yeniden şampiyonluk yarışına. Fenerbahçe için de bizim için de çok yeni senaryolar yazıldı. Hepimiz heyecanlandık. Bütün maçları o arada herkeste bir heyecan oldu ama ne yazık ki yine o devreye yine birileri girdi. Ben

0: şahsi düşüncem bu.
1: Anladım.
0: Trabzonspor 4 hafta üst üste galibiyet alamadı.
1: 5. 5.
0: 5. Sonunda 5 evet.
1: Hayır, 6. hafta aldı. 5 maç arka arkaya, 3 beraberlik, 2
0: beraberlik, 1 mağlubiyet. 3 beraberlik, 1 mağlubiyet, 4.
1: Ondan sonra çok yayınlar yapılınca tahmin ediyorum. Ondan sonra bir şey oldu. Nurgül, Adnan abime de sevgilerimi ileteyim. Onunla Esen, sevgili Adnan abime de sevgilerimi ileteyim. Eski Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi. Evet. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için sevgili Nurgül,
0: ben
1: günaydın.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese çok selam gönderiyorum buradan, Ankara'dan, Trabzon'dan.
1: Aleyküm selam herkese.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşürüz. Evet, aklımızda futbol aradan Nurgül Günaydın vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor
2: 0538 052 14 87 Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
5: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
6: Merhabalar, mutlu günler. Radyo Spor frekansına hepiniz hoş geldiniz. Boyalı Alan'da ben Özer Çelik Süngü bugün sizlere eşlik ediyor olacağım. Yoğun bir basketbol haftasındayız. Euroleague'de Final Four'a katılacak 4 takımın 3'ü belli oldu. Bugün playoff'ların 5. maçında Valencia ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek ve Final Four'a katılan son takımı bu akşam itibariyle tayin edeceğiz. Women NBA'de yeni sezon elbette başladı. Oraya bakacağız. NBA playoff'ları dolu dizgin bir şekilde devam ediyor ve Fenerbahçe Beko 3 sezon üst üste Final Four'a kalmayı da başarmış oldu. Onların da Final Four başarısını değerlendireceğiz. Sevgili Kutluhan Koca da hattımızda bizlerle beraber Euroleague ve Women NBA'yi konuşacak, basketbol yorumcusu Kutluhan. Hoş geldin.
7: Hoş bulduk Özer, iyi yayınlar.
6: Teşekkür ederim Kutluhan. Katıldığın için yeniden teşekkür ederim. Tabii yoğun bir gündem var. Hızlıca başlayalım istiyorum abi seninle birlikte. Önce Final Four'la Euroleague'le başlayalım. 3 takım belli, onlara geleceğiz. Bugün beşinci maç var. Valencia ile Panathinaikos arasında. Panathinaikos serinin ilk 2 maçını deplasmanda çaldıktan sonra bu serinin herhalde 5. maça taşınmasını basketbol kamuoyu olarak çok beklemiyorduk. Ama gel gelelim, Valencia'da bir 5. maç. Şu ana kadar ev sahibi takımlar seride kendi evlerinde maç kazanamadılar. Senin genel olarak bu seriyle alakalı yorumun nedir, düşüncen nedir? 5. maçtan ne beklersin?
7: Abi öncelikle davetin için teşekkür ederim. Burada basketbol konuşmak keyif. En az o kadar keyifli bir şey de tabii ki bu seriyi takip etmek. Çünkü dediğin gibi yani çok beklenmedik şekilde gelişti. Valencia'nın çok güçlü olduğu iç sahasında, yeni salonunda böyle bir sezon geçirdikten sonra 2-0 yapması, ki çok dramatik maç sonlarıyla 2-0 yaptı. Gerçekten takip etmesi çok özel bir seri izliyoruz, ki diğer serilerin hikayesine, gidişatına bakıldığında bu seri daha da özel bir hal aldı. Daha fazla serinin 5 maça gitmesini bekliyorduk ama bu seri tek başına 5. maça gidip öyle bir hikaye sundu ki doyurdu adeta. Dediğim gibi ilk 2 maç, ardından 2 maç hakikaten hiç beklenmeyecek şekilde, ama Panathinaikos'un artık bir baskı sebebiyle mi, yani o iç sahaya daha avantajına, o kadar düzenleyecek Final Four'a gitme baskısı mı, başkanın yarattığı baskı mı artık bilmiyorum. Bir şekilde her iki maça da çok kötü başladılar. 10-15 sayılık farkı kapatmak durumunda, 20 sayılık farkı kapatmak durumunda kaldıkları bir senaryoya soktular kendilerini. Ki benzer durumu biz Fenerbahçe Zalgiris'te,
6: evet.
7: Zalgiris'te oyuncular da bundan çok bahsetmişlerdi. İlk iki maçta yani farkı 18-20'ye çıkarıyor Fenerbahçe çok çabuk. Biz oradan dönemiyoruz, dönmekte çok zorlanıyoruz diye. Aynısını Panathinaikos kendi sahasında yaşadı. Hele ki o ilk iki maçı aldıktan sonra tabii ki beklemediğimiz bir senaryoydu. Geri dönüşlere Valencia'nın karşı çıkması da ayrı bir hikaye oldu. Özellikle Jean Montero, ya belki de Bogdanovic'den beri o salonda yazılan en acayip deplasman oyuncusu hikayesini yazdı.
6: Kesinlikle öyle. 29 sayı, 7 rebound, 7 asist 4. maçtaki performansı. Euroleague tarihinde bunu 0 top kaybıyla düzeltiyorum. Yani bu istatistik kağıdını bir playoff maçında yapan başka oyuncu yok. Aynı zamanda verimlilik istatistiğinde de Colton Myers'la beraber tarihi bir performansı ortaya koymuş oldu. 5. maça istiyorsan şöyle gelelim. Bir dinleyicimizin de yorumu olmuş İzmir'den Ayhan Bey. Panathinaikos kazanırsa Euroleague playofflarında evinde maç kazanamadan Final Four'a kalan başka bir takım hatırlıyor musunuz demiş. Benim bildiğim kadarıyla yok abi aklıma gelen. Ama 5. maçı istiyorsan şöyle geçelim Kutlan, çok affedersin. Ya bir tarafta sezonun en özel hikayelerinden bir tanesi Valencia var ki zaten normal sezonu ikinci bitirdiler. Pedro Martinez yılın koçu seçildi. Jean Montero yani bu sezon Euroleague'in en iyi çıkış yapan oyuncusu denebilir. Silvan Francisco ile birlikte belki de öteki taraftaysa burayı oynamayı çok iyi bilen bir koç. Burayı oynamayı son derece iyi bilen bir oyuncu grubu var. Bir tarafta belki biraz daha bireysel kalitelerden söz ederken diğer tarafta kolektif olarak iyi bir performans ortaya koyan bir takım var. Ergin Ataman kariyerindeki 5. maçların şu ana kadar hepsini kazandı playofflarda ama hepsi onun iç sahada oynadığı maçlardı. Onu da ekleyip pası sana atayım.
7: Kesinlikle dinleyicimizin yorumuna şöyle bir katkıda bulunayım. Zaten 24 kez seri son maça taşınıyor. Bu önceki 23 eşleşmenin sadece ikisinde deplasman takımı kazandı ve onlarda da bu kadar enteresan bir hikaye çıkmış mıdır hatırlamıyorum. Mesela örnek vermek gerekirse Fenerbahçe Monaco sayısı. Fenerbahçe kendi evinde bir maç kazanmıştı. Olympiakos'un aynı sezon başardığı deplasman galibiyetinde de aynı şey vardı diye hatırlıyorum. O yüzden hani kim kazanırsa kazansın çok büyük bir hikaye yazmış olacak bir kere. Valencia kazanırsa çok iyi getirdiği, çok iyi büyüttüğü bir sonu adeta üstüne çilek koymuş olacak. Ve onlar hatta hani tabii ki Final Four'a gittikten sonra her takım şampiyonluğu hedefler ama herhalde sezon hedefine ulaşmış olacaklar. Panathinaikos için tabii ki oraya gittikten sonra kendilerine şampiyonluk hedef olacak. Onlar asla hikayeyi bitirmiş olmayacaklar ama Valencia açısından öyle bir şey var. Yani Valencia kazanırsa akşam 10'da başlayacak maçı kendilerine sezon hikayesini en iyi şekilde belki de tamamlamış olacak. Bu sezon Euroleague'e gelmiş bir takım. Çok çok büyük transferler yapmamış bir takım kadrosunda ama o kadroyu geniş tutan, o kadrodaki birçok oyuncudan verim alan ve Jean Montero gibi senin de dediğin gibi Francisco ile beraber en iyi çıkış yapan, en büyük çıkış yapan oyuncu. Bütün büyük takımların radarına sokan, hatta NCAA'nin radarına sokan, çok büyük bir kontrat teklifiyle NCAA'nin radarına sokan Pedro Martinez. Martinez bu sezon Hapoel Tel Aviv'le de biliyorsun Ofer Yana'yla da çok atıştı ve galip çıktı. Bu seride de hem Ergin Ataman hem Yana Kovulmuş tabii Valencia'nın genel, acaba Pedro Martinez dememek lazım, çekişmesi var, oradan galip çıkmaya çalışacak. Ama senin dediğin gibi bu bir psikolojik savaşsa belki de o savaşı en güçlü rakibe karşılaşmış durumda. Çünkü Ergin Ataman 4-5. maç bundan önce 2019-2021, 2024-2025 hepsinde galip geldi bir şekilde. Ama buradaki kritik nokta belki de farklılık diyelim. İlk kez bu 5. maça, böyle bir 5. maça deplasmanda çıkıyor.
6: Kesinlikle. Hoca da bugün Valencia'ya gelirken geçtiğimiz yılın Final Four tişörtünü giyerek gelmiş. Yine akıl oyunlarında güzel bir mesajı var Ergin Ataman'ın.
7: Seviyor.
6: Yes, çok seviyor. Ben çok iyi bir maç izleyeceğimizi yine düşünüyorum açıkçası bu iki takım arasında. Hani beni bu seride biraz şaşırtan durum, hani noktalamadan onu söylemek istiyorum. Çok fazla aslında plan değişimine gittiğini görmedik iki koçun da. Aslında ilk maçtan beridir İki takım da aynı taktiği, aynı stratejiyi yansıtıyor. Sadece uygulamalardaki farklar bence burada biraz daha galipleri şu ana kadar belirlemiş oldu. Ben 5. maçta da bir farklılık beklemiyorum. Valencia kendi evinde ilk iki maçta çok kötü şut atmıştı. Bakalım bugün o şut performansı değişecek mi? Senin eklemek istediğin şey var mıydı bu maça dair?
7: Ya dediğin gibi onu o planlar bile işte playoff abi. Yani biliyorsun bir farklı bir oyuncu. İşte Braxton Key çıktı biliyorsun. Ondan önce işte Nigel çok kötü bir maç oynamıştı.
6: İkinci maçtan çaldı.
7: İkinci maçı çalan oyuncu diyebiliriz direkt. Yani hikaye kimin çıkacağı, kimin kendini göstereceği farklı oyuncu. İşte Montero falan diyoruz, diğer tarafta Nigel diyoruz ama farklı kim çıkacak? Mesela dördüncü maçta Pau için Cedi çıktı. Takım oyunda tuttu ama yetmedi. Yine belki Cedi'den öyle bir performans göreceğiz. Diğer tarafta belki dediğin gibi 3 sayı performansı uzunlardan biri. Rivers olabilir, Postelli olabilir. Belki onlar öne çıkacak. Ya keyifli olacak. Çok çok keyifli bir maç olacak. Zaten seni de çok

0: keyifli oldu. Çok eğlenceli bir maç izleyeceğiz. Yani tek bir seri 5. maça gitti ama en gitmesi gereken 5. maça gitmesi gereken seri 5. maça gitti.
1: Kesinlikle öyle. Buradan serilerini bitirip Final Four'a yükselen takımları istersen bakalım ve tabii ki Fenerbahçe Beko ile başlayalım. Kutluhan, sen tabii sezon boyunca bu takımı oldukça yakından takip ettin. Birçok maçı yerinden izledin. Takımla çok fazla zaman geçirdin. Basın toplantılarında da bulundun. Fenerbahçe Beko'nun, yani bu sezonki Fenerbahçe Beko'nun geçtiğimiz yılki takımdan farklılıkları ne? Bu yılki Final Four macerasını, yolculuğunu sen nasıl değerlendirirsin?
0: Ya güzel bir sezon oldu. Çünkü inişi çıkışı bol bir sezon oldu. Güzel bir sezon derken yani rahat bir sezon olmadı ama hikayesi güzel oldu. Şunu söylemek lazım. Öncelikle geçen sezonla farkı çok daha aslında savunmasına bağımlı ve çok daha takım oyununa ve farklı oyunculardan katkı almaya bağımlı bir takımdı Fenerbahçe Beko. Ve Zalgiris Kaunas serisinde de 4 maçın 4'ünde de farklı oyuncular zaten öne çıkarak bu ihtiyacı karşıladılar. Geçtiğimiz sezon Nigel gibi Guduric gibi oyuncular saha içinde farklı problemle farklı sorunları Fenerbahçe için çözebiliyorlardı. Bu sezon o kadar saha içinde bireysel çözüm üretebilen oyuncu fazlalığından yoksundu Fenerbahçe. Ama liderleri, takımın çimentoları diyebileceğimiz, takımın karakterini belirleyen oyuncular yine takımdalardı. Bunlar Devon Hall. İyi normal sezon geçirmedi ama Silvan Francisco'yu beziren savunmayı yaptı. Nicolo Medlis. Normal sezonda hep çok iyiydi. Sakatlık yaşadı. O yaşına rağmen sakatlıktan çok iyi döndü ve yine liderlik etti. Wade Baldwin saha içinde saha dışında takıma liderlik etti ve yani son maçta da gördük. Kim beklerdi Cambridge kaldığında double double yapacak 4. maçta işte Final Four biletini, işte Final Four anahtarı Cambridge'de olacak ve onun double double'ı da gideceksin. Kimse beklemez ama bu da işte Fenerbahçe basketbolu. Fenerbahçe sesi gibi küsün, senin de dediğin gibi basın toplantılarında sürekli tekrar bir şey, bizim basketbolumuzu, bizim Fenerbahçe basketbolunu göstermemiz lazım, sergilememiz lazım. Normal sezonda bunu sergileyemiyordu Fenerbahçe. Bütün oyuncularından bu kadar kolektif katkı alamıyordu ama bu oyuncuların hepsi bir şampiyonluk takımı olduğunu, şampiyonluk için kurulmuş bir takım olduğunu ve o zamanları, o anları iyi oynayabileceğini farkında, bilincinde olarak buraya kadar geldi ve Final Four'a, playoff'a gelirken de çok formsuz olan, belki de 8 takım arasındaki en formsuz takımdı. Ki normal sezonun son 2-3 istisna maçından birinde Jessica Vickers şunu demişti. Biz şu an net ratingde 11. 12. sıradayız. Biz bir play-in takımı bile değil demişti. Kendi takımına bir eleştiri yapmıştı. O eleştiriyi göğüsleyen takım, o eleştiriyi göğüsleyen oyuncu grubu playoff'ta ne kadar farklı, ne kadar iyi bir takım, sert bir takım olabileceğini gösterdi ve tam bir şampiyon karakteriyle Final Four'a çıktı.
1: Kesinlikle, yani bir yandan da 3 sezon üst üste Final Four oldu. Pandemiyi saymazsak son 12 yılda 11 playoff, düzeltiyorum, Final Four, Şaras. Bence bu çok enteresan da bir rekor düşündüğümüzde, yani Euroleague tarihini. En fazla arka arka Euroleague Final Four'u gören koç. Bu da bence Şaras Eskevicius'un Avrupa basketbolunda koç olarak imzası açısından çok büyük bir ibare. Final Four'da tabii Fenerbahçe Beko'nun rakibi, belki de playoff'larda Fenerbahçe Beko'dan daha iyi basketbolu, daha momentum yüksek basketbol oynayan yegane takım olan Olympiakos olacak. Sen oradan istiyorsan Fenerbahçe'den Olympiakos'a doğru geçip biraz o eşleşmeyi çok ufak değerlendirelim. Çok dominant bir playoff galibiyeti aldı onlar da ve buraya son derece istim üstünde geliyorlar ve ev sahibi avantajları da var tabii ki.
0: Ya orada da mesela biz Şaras'ı ve Fenerbahçe Beko'yu övüyoruz. Olympiakos'u övmek lazım. 5 Final Four oldu onlarda üst üste. Barçokas'ı övmek lazım tabii ki burada. Ama onların şöyle bir farkı var. Sonuca ulaşamadılar.
1: Evet. O biraz baskıya dönüştü onlar için. Oyun.
0: Evet, farklı bir baskı yaratmaya başladı. Bir de Atina'da oynayacaklar. Aslında Panathinaikos'un gelmesi halinde oraya ve finale çıkması halinde. Onlar da finale çıkabilirse adeta bir deplasman maçı olacak onlara ama bizim kendi yarı finalimizi konuşmamız gerekirse biz Fenerbahçe taraftarı da orada olacak ama tabii ki daha fazla Olympiakos taraftarı olacak. Adeta bir deplasmana çıkacağız. Her ne kadar bir Pire deplasmana kadar olmasa da. Bu ne kadar baskı yaratır? O işte geçtiğimiz sezon Monaco eşleşmesine de birazcık istim üstüne gelen taraf onlardı. Bu niye çok iyi bir sezon geçiriyor özellikle? Mesela orada çok kötü bir maç geçirmişti. Sasha Vezenkov aynı şekilde. Hep o yıldızların en önemli, en olması gereken maçlarda tıkandığı bir Olympiakos istiyoruz. Bu sene de mesela hani Tyler Dorsey'e orada güvenir misin? Yani hep bir soru işaretim var. Mesela Panathinaikos gelse çok daha zor olur derdim. Bir çok daha oraya hazır oyuncuları, çok daha orada kendini göstermiş oyuncuları var. Nigel Sulukas iyileşirse Sulukas'ı, yani ne olursa olsun şampiyon bir takımdan bahsediyoruz. Olympiakos bir türlü o apoliti takamadı. Yani mesela Fenerbahçe'de Jalgiris'le oynarken bile yani sahada şunu görüyordun. Yenildiği maçta dahi şunu görüyordun. Ya bu takım, şampiyon takım bir şekilde o sorunu çözer. Yenildi 3. maçta. Arada 2 gün var. Çoğumuz ne dedik basketbol kamuoyu olarak? Ya bir şekilde Fenerbahçe belli ayarlamaları yapar ve buradan çıkar. E çıktı. Uzatmada çıktı. Zor çıktı. Tabii ki zor olacak. Ama işte Olympiakos konusunda bazı şeyler yolunda gitmediğinde o ayarlamaları kim yapacak kısa olarak özellikle düşünüyorum. Ekstra birini yine çıkarmaları gerekecek orada. O bir soru işareti ve bizim için de avantaj açıkçası. Fenerbahçe Beko için de avantaj.
1: Kesinlikle. Yani burada Olympiakos'un hep bu ölüm kalım anlarında hani tabiri caizse öldüğünü görüyoruz büyük maçlarda. O yüzden normal sezonu ne kadar isim üzerine geçirmiş olsalar da etki nasıl olacak göreceğiz. Bir de tabii ki Euroleague'de normal sezonu birinci bitirme laneti de var. Öyle ya da böyle.
0: Orada çok enteresan bir şey var. Diğeri dördüncü bitirme laneti de var. Oradan da biz geliyoruz. Bakalım ne olacak.
1: Evet yani. Bir yerden kırılacak artık bu.
0: Bir yerden kırılacak. Orada şunu ekleyeyim. Çok kısa şöyle bir baskıda şöyle bir fark var. Barçukas eğer burada elenirse görevinden olma gibi bir ihtimal var. Spor öncesinde boşlu olduğunu düşünürsek mesela Fenerbahçe cephesinde öyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Yani Şaras Eskirtüs'ün bu oyuncu grubuyla yazın yapılan transferlerden bir kısmı bu kadar uyum sağlayamamışken zaten takımı buraya getirmesi dahi çok büyük takdir topladı. Sarı tribünü, hatta bir sonraki maçta lacivert tribünü gördük. Diğer tarafta baskı çok daha büyük.
1: Kesinlikle öyle. Yani Fenerbahçe'de de hani kulüp olarak kulübün çok türbülanslı bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz ama bu dönemde basketbol şubesi yani bu kulübün yıllardır olduğu gibi aslında en istikrarlı, aynen evet. En istikrarı temeli hem kadın basketbolunda hem erkek basketbolunda Fenerbahçe basketbol şubesine bu anlamda şapka çıkarmak lazım. Öteki tarafta da Real Madrid Final Four'a yükselmeyi başaran bir diğer takım olmuştu. Hapoel'i onlar da 3-1 elediler. Onlar biraz Final Four'a kötü haberlerle geliyorlar. Tavares Final Four'da oynayamayacak. Son okuduğuma göre Alex'ten de galiba yok. Real Madrid eksik bir şekilde gelecek Final Four'a. Onlar için de çok ufak istiyorsan onu söylemiş olalım. Oradan Women NBA'ye geçelim. Var mıydı eklemek istediğim şey Real Madrid için?
0: Orada herhalde en çok şükrettikleri şey veya şükretmekten ziyade yani memnun oldukları şey diyeyim. Garuba 2021'den beri en formda dönemini geçirerek geliyor. Belki hani ona birazcık şey yapabilir ama dediğin gibi özellikle pot altında sıkıntı yaşıyorlar. Hele ki Lesorlu Panathinaikos rakipleri olursa çok çok daha zorlanacaklardır.
1: Ya kesinlikle hani orada Nan'ın shortsun hani ikili oyun oynayan kısaların karşısında tabii kalmak anlamında çok büyük bir avantaj Garuba ama hem Len hem Tavares olmadan bu sefer de Panathinaikos uzunlarıyla fiziksel eşleşebilecek kaliteleri olmayacak. Scariolo bence kötü bir sezon geçirmedi Real Madrid'in başında ama zor bir sınav bekliyor onu da Final Four'da. Buradan istiyorsan senle Women NBA'ye geçelim. Women NBA'de yeni sezon başladı. 8 Mayıs itibariyle 30. yılını kutluyor Women NBA ve tabii ki aslında yoğun da bir yaz dönemi geçirdi. Yani off season diyelim daha doğrusu Women NBA'de. Çünkü hem iki yeni takım eklendi. Portland ve Toronto'da iki yeni takım geldi. Aynı zamanda oyuncular sendikası ve ligin kendisi arasında yeni bir toplu iş sözleşmesi yapıldı ki uzun bir süreç oldu bu. Kısa sürmedi bu görüşmeler. Yani hatta greve kadar gidilme ihtimali konuşuldu. Ama bütün bunların arkada kaldığı iki yeni takımın eklendiği bir Women NBA sezonu yeni yeni başladı. Bu yeni sezonda neler bekliyor bizi sence Kutluhan?
0: Valla yani şöyle söyleyeyim, o süreç o kadar uzun sürdü ki acaba sezon oynanmayacak mı? Acaba tarihin ilk lockout'u mu gelecek gibi soruları da biz sormaya başlamıştık takip edenler olarak. Nafisa Collier'ın oyuncular birliğinin önemli figürlerinden geçmişte Fenerbahçe formasında giydi. Geçtiğimiz sezonun son maçından, Minnesota'nın elendiği maçtan sonra yaptığı açıklamalar çok acayip. Yani ligimiz çok iyi ama çok kötü liderlerimiz var deyip direkt ligin komisyonu Kate Engelbert'ü hedef almıştı ve oradan başlayan bir pazarlık süreci. Aralarında çok büyük farklar vardı iki tarafın oyuncular birliğiyle lig yönetiminin ama o farklar senin de bahsettiğin gibi Mart'ın ilk haftasındaki görüşmeler 10 gün, bir haftaya yaklaşık sürdü ve 100 saatin üzerinde görüştüler. Sabahlara kadar görüştüler ve bir şekilde orta yolu bulup neyse ki biz taraftarlar açısından da sezonu başladılar. Bu sezonun bir şekilde başlaması gerekiyor. Aslında oyuncular da oynamak istiyorlar sezonu. Çünkü bir ilgi fırtınası var. Özellikle Amerika'da ve aslında globale de yayılan bir ilgi fırtınası var. O ilgiyi kaybetmek istemiyorlar normal olarak. İşte Caitlin Clark'ların, Paige Beckers'ların son iki sezonda lige katılması. Evet. Çok büyük bir ilgi patlaması da oldu. Yayın anlaşmaları 2.2 milyar dolardı ki son işte Front Office Sports'un verdiği bir bilgiye göre 3 milyar doların üstüne çıkmıştı. Son işte Kanada'da bir yayın anlaşması da yaptılar. Toronto lige katıldığı için. Takım

0: Bunların birçoğu maçlarını büyük salonlarda oynamaya başlıyorlar. Geçen sene Golden State katıldı biliyorsun San Francisco'da Chase Center'da uzay üstü gibi bir salon biliyorsun ve Golden State Warriors için yapıldı ama 19 bin ortalamaya oynadılar. Her maçta sold out, bütün biletleri sattılar. Birçok takım için bu geçerli. İşte Dallas bu sene değil gelecek sezon yanılmıyorsam bütün maçlarını ne büyük salonda, şehrin en büyük salonunda oynayacağını açıkladı. Indiana aynı şeyi yapıyor. Caitlin Clark var zaten. Yayın haklarına vurgu yaptım. Yani kazanıyordu. Hem oyuncuların kazandığı, hem oyuncuların ilgi gördüğü, hem de ekonomik anlamda kazanmaya başladığı süreçte bu işte bu ekonomik anlamdaki çıkarı tam anlamıyla sağlamak için ya şöyle söyleyeyim, ilk maksimum teklif 850 bin dolardı bir tarafından gelen. Oyuncular bunu pazarlıkta 1.4 milyon dolara kadar çektiler. Maksimum 1.4 milyon dolar, minimum 270 bin dolar yaklaşık alıyorlar. Eskiden maksimum 270 bin dolardı. Evet. Hemen hemen öyle söyleyeyim. Öyle bir fark var. Oyuncular çok kazanıyor, lig çok kazanıyor ve kazanmaya da büyümeye de devam edecekler. 2030'a vardığımızda bu sezon 15 olan takım sayısı 18'e garanti çıkacak, belki daha fazlası da olacak.
1: Evet, heyecanlı bir sezon bizi bekliyor. En önemlisi tabii ki çok ümit verici yetenekler var. Caitlin Clark gibi, Paige Buchers gibi Women NBA'de bu sezon bizlere yine güzel bir basketbol şöleni sunacakmış gibi gözüküyor. Kutluhan, sezon devam ettikçe seninle Women NBA'de daha fazla konuşmak çok isterim elbette.
0: Ben de.
1: Bugün de zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Seni daha fazla takip etmek isteyenlere Substack hesabını da buradan önermiş olalım efendim. Kutluhan Kocadağ'ın Substack hesabında basketbol hakkındaki görüşlerini, yazılarını okuyabilirsiniz. Çok teşekkürler zaman ayırdığın için.
0: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Sezon devam ettikçe dediğin gibi görüşür konuşuruz. Çok sağ ol. Çok
1: teşekkürler. Şimdi bir reklam arası, sonra yine sizlerleyiz.
2: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Boyalı Alan'da yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Kutluhan Kocadağ ile birlikte Euroleague'de Valencia Panathinaikos serisindeki 5. maçı konuştuk. Oraya bir ön izleme attık. O maç bu akşam saat 10'da Türkiye saatiyle, onu hatırlatmış olalım. Ardından Euroleague Final Four'a yükselen 3 takıma tabii ki başta temsilcimiz Fenerbahçe Beko olmak üzere baktık. Olympiakos'u ve Real Madrid'i de değerlendirdik. Women NBA'de yeni başlayan sezon hakkında konuştuk. Tabii orası enteresan bir sezon olacak. Keza yeni yapılan toplu iş sözleşmesi sonrası artık Women NBA'in de kazandığı para, oyuncuların kazandığı para oldukça arttı. Bunun tabii ki Avrupa'daki kadın basketbolunda etkileme potansiyeli çok yüksek. Çünkü biz genelde Women NBA'de oynayan basketbolcuların Women NBA sezonu bittikten sonra Avrupa'ya, Türkiye'deki kulüplerimize ve birçok Euroleague takımına geldiklerini görüyorduk. Ama bundan sonra çok fazla bu geçişi yapmayacak gibi gözüküyor Women NBA'deki Amerikalı oyuncular özellikle. Elbette bu da kadın basketbolu için artık yeni bir devir anlamına geliyor. Bu sezonki performansları da orada yakından takip edeceğiz. Sırada NBA var. NBA playofflarını konuşacağız. Sevgili Efe Yamanlar bizle birlikte olacak. Şu an sanırsam hazır değil daha kendisi. Efe hazır olduğu zaman Efe ile beraber konuşacağız NBA playofflarını. Tabii playofflarda çok nefes kesen bir şekilde devam ediyor. Oraya Efe ile beraber gelmeden evvel de bu akşam tabii ki Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de liderliği belirlemek için kritik bir mücadele var. Erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gen karşı karşıya geliyor. Bu maçı kazanan normal sezonu artık lider olarak tamamlayacak diyebiliriz Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde. Bu tarafta tabii Fenerbahçe Beko Final Four'u garantiledikten sonra ligde Beşiktaş karşısında. Beşiktaş ne yazık ki Euro Cup finalini kaybetti Burj Basket'e ve sonrasında da biraz bunun moral bozukluğunu üzerlerinde taşıyorlar. Son gelen haberleri de bakılırsa tabii ki resmi değil bu. Sadece kendim aldığım kaynaklardan bunu söyleyebilirim ki bir Euroleague daveti de pek olası gözükmüyor temsilcimiz için ne yazık ki. Bakalım onlar da bu sezonda normal sezon nerede noktalayacaklar. Ligde tabii ki bir şampiyonluk, bir kupa için mücadele etmeye çalışıyor Beşiktaş Gain. O karşılaşmada yine bu akşam oynanacak, onu da söylemiş olalım. NBA playofflarına doğru da döndüğümüzde elbette konferans finallerine yükselen iki takım belli oldu. Batı konferansında Oklahoma City Thunder Lakers'ı 4-0 ile süpürdü. New York Knicks'te Doğu konferansında Philadelphia 76ers'ı 4-0 süpürmeyi başararak konferans finallerine çıkma biletini elde etti. New York'ta iki sezon üst üste böylelikle konferans finali konferans finaline çıkma başarısını göstermiş oldu. Tabii onlar için bir ilginç konu, geçtiğimiz senede bu takım konferans finallerine çıkmıştı. Bunun ardından konferans finallerini Indiana'ya kaybedince

0: koçları Tom Thibodeau'yu göndermişlerdi. Yeni koç Mike Brown da yine Halefi'nin burada göstermiş olduğu başarıyı tekrar etti en azından. Ki bence çok daha etkileyici bir basketbol oynayarak da bunu elde etti. O basketbolun da temellerini konuşacağız. Çünkü Mike Brown'un şu anda New York oynattığı hücum aslında NBA'de 2010'lu yılları tanımlayan bir takımın, bir hanedanın hücum programıydı, hücum taktikleriydi belki de. Onu da sevgili Efe'yle yine daha detaylı konuşacağız. Öteki taraftaysa son şampiyon Oklahoma City Thunder kaldı ki zaten bu sezonun da yine en büyük şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Belki de birincisiydi. Playoff'larda henüz maç kaybetmedi. İlk iki serisini de 4-0 süpürmeyi başardı OKC Thunder ve onlar da konferans finaline yeniden çıkmış oldular. San Antonio Spurs Minnesota serisinin galibini rakip olarak bekliyorlar. Değerlendireceğiz NBA playofflarını, şimdi bir yarış arası.
1: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Boyalı Alan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. NBA playoffları diyeceğiz. Efe Yamanlar bizlerle birlikte ve NBA playofflarını onunla konuşacağız. Nesine basketbol editörü, Nesine TV sunucusu ve tabii ki Doktor'un oyununda da kendisini NBA hakkında konuşurken takip ediyoruz. Efe hoş geldin.
2: Hoş bulduk Özer.
0: Abi playofflarda seninle beraber sık sık burada da konuşma fırsatı bulduk ki bundan ötürü çok da mutluyum. Yavaş yavaş iki tane biten serimiz var. İki tane de beşinci maç aslında playofflarda karşımıza çıktı. Önce istiyorsan genel bir röntgen çekelim. İkinci ayaklar, NBA playoffları ikinci ayakları şu an için nasıl geçiyor dersin?
2: Ya aslında bence beklenenden çok farklı bir şey olmadı. Yani özellikle işte Lakers Thunder serisi mesela ben serinin 4-0 veya 4-1 biteceğini düşünüyordum. Hani Lakers'ın bir maç alabileceğini temizledik seninle. Hatta 4. maçta bu alabileceği bir maç olabilirdi ama Thunder buna izin vermedi ve 4-0'lı seriyi bitirdi. Şu an Lakers'ı da 8-0 biliyorlar.
0: Evet, kaybetmediler henüz.
2: Normal bir seviyeleri var ama aksaklıkların yok değil. Onu söylemek lazım. Yani şöyle derinlemesine bir analiz yaptığımızda muhakkak ki Oklahoma'nın da aksaklıkları tutuyor. Diğer taraftan New York gerçekten biz seninle 2-3 sefer radyoda bunu konuşuyoruz. Atlanta serisinin 5. maçından itibaren çok acayip bir seviyeye çıktı. Yani hücumda bu kadar efektif bir New York bekliyor muyduk? Bilmiyorum sen neler söylesin. Daha açıkçası böyle bir hücum performansı beklemiyordum.
0: Yani kesinlikle öyle. İstiyorsan o zaman şöyle başlayalım Efe. New York Philadelphia serisi üzerinden biraz New York'u övelim seninle birlikte. Yani New York'un şu an bence çıktığı seviye Oklahoma City Thunder ve San Antonio Spurs seviyesinde diye düşünüyorum ben açıkçası. Şu anda onlardan çok da aşağı kalır bir noktada değil benim gözümde bu takım. Ve bunu yaparken hücumda Karl Anthony Towns'ın asist kariyerindeki asist rekorlarını kıra kıra bunu elde ettiğini görüyoruz. New York'un şu anki hücum düzeni, hücum şeması sana bir NBA takımını, özellikle de bir NBA hanedanını hatırlatıyor mu diye sormak istiyorum.
2: Ya güzel soru. Açıkçası hani senin aklında kim var bilmiyorum ama ya
0: ben burada sana direkt şöyle söyleyeyim. Golden State Warriors'ın hanedan döneminde New York'un şu anki head coach'u Mike Brown o takımın asistan koçuydu ve o takımın hücum şemasında da en önemli sorumlulardan bir tanesi olarak gözüküyordu. Hani tepede uzunun daha çok topu aldığı, guardların ve forvetlerin çok daha topsuz hareketlilik üzerinden ve birbirlerine perde koyarak yarattığı bir hücum şeması. Golden State'de Draymond Green bu topları alıp pasları dağıtan oyuncuydu. Mike Brown Golden State'den sonra Sacramento Kings'e gittiğinde aynı işi Domantas Sabonis'te yaptı ve De'Aaron Fox'u bu şekilde koşturdu, hareket ettirdi. Ya şimdi de baktığımızda NBA playofflarında şapkadan yeni bir tavşan olarak yüzü dönük şekilde takım arkadaşları için yaratan bir Karl Anthony Towns'ı görüyoruz ve topsuz hareketlilik konusunda çok iyi bir OG Anunobi ve bir o kadar fedakar bir Jalen Brunson'la çok çeşitli, çok zengin ve tahmin edilmesi, okuması çok zor bir New York Knicks hücum şeması sanki bizim karşımızda. Sen bilmiyorum bu benzerliği görüyor musun?
2: Ya şöyle, oyun anlamında %100 sana katılıyorum. Bir de tabii ellerindeki malzemeden bunu çıkarması bana çok daha acayip geliyor. Onu söylemek lazım. Ya şöyle son 4. maçın istatistiklerine bakıyorum abi. %56 ile üçlük attı bu takım. Zaten 144 sayı buldular.
0: Zaten o maçta playoff üçlük rekoru kırdılar.
2: Abi böyle bir şey olamaz. Yani McBride mesela 9'da 7 ile üçlükle oynadı. Harf'tan 6'da 4 aldılar. Şöyle bakıyorum, Jalen Brunson 10'da 6 ile dedi ki aslında Brunson orta mesafeyi de çok büyük ustalıkla kullanabilen bir oyuncu. Bunu da seyircimiz izlediğimde görüyordum. Şamet mesela benim New York'ta en büyük X faktörlerinden biri oldu bu açıkçası seride. 6'da 4 ile oynadı son maçta. Yani senin orada tespitin çok doğru. Açıkçası buraya gelirken ben buradan bu malzemeden bunu çıkartıp çıkartamayacaklarıyla alakalı ciddi sorunlar yaşıyordum. Bir şekilde çıkartmayı başardıktan sonra da hücum anlamında hiç yetişilemiyor. Yani onu söylemek lazım.
0: Kesinlikle.
2: Ön plana çıkartıyorsun. Çok kıymetli bir performans gösteriyor. Bunu söylemek lazım ama mesela Richie Robinson'ın oyunda olduğu anlarda da o fizikselliği de çok arttırdıklarını söylemek lazım. Yani Philadelphia'ya karşı böyle anında evet, NBA tabii ki de eskisi gibi bir fiziğe asla sahip değil. Ama yine de NBA'yi durdurmak için, NBA'nin en kötü halini durdurmak için bile sizin o fizikselliği bir şekilde rakibe kanıtlamanız gerekiyordu. Bunu da başardılar. Şu an acayip bir seviyedeler.
0: Yani bence şunu söylemek lazım Efe. Bu takım geçtiğimiz sene de NBA'de Doğu Konferansı finallerine çıkmıştı. Ve buradan elendikten sonra, konferans finallerinde Indiana'ya elendikten sonra Tom Thibodeau'yu görevinden alıp Mike Brown'u yeni koç olarak göreve getirdiler. Ve Mike Brown'un aslında bu sezonki konferans finali yürüyüşünde de Tom Thibodeau'dan farklı çok net yaptığı birkaç şey var. Ve bence bunların en başında derin bir rotasyon geliyor. New York Knicks'in şu anda hakikaten güvenebileceği, playofflarda süre vermekten çekinmediği 8 tane oyuncusu var. Yani bench'ten Landry Shamet, Deuce McBride, Mitchell Robinson, bu oyuncuların gelip verdiği katkı, Jose Alvarado, verdikleri katkı katiyen göz ardı edilebilecek bir katkı değil. Bu anlamda bence Mike Brown da zor bir görevi kabul etmişti ama üstesinden de geliyor doğrusunu söylemek gerekirse. Ona da bu anlamda bence şapka çıkarmak lazım. Buradan istiyorsan Oklahoma Lakers serisine geçelim. Oklahoma henüz playofflarda maç kaybetmedi. Dolu dizgin yollarına devam ediyorlar. Yani AJ Mitchell'ın oynadığı performans herkesin gözünü bir yandan yaşartıyordur tabii ki. Onlar da tabii ki Jalen Williams'ın yokluğuna rağmen mağlubiyet görmeden playoff'ta devam ediyorlar. Sen Lakers Oklahoma serisini nasıl değerlendirirsin?
2: Ya şimdi söylediğim gibi Oklahoma'nın da inanılmaz bir otomatikliği var. Yani Oklahoma City sahaya çıktığında ne yapacağını, gerektiğine karşı neler uygulayabileceğini çok nasıl gördüğümüz bir takım. Biz serinin başında seninle yorum yaparken hep aynı şeyi söylüyorduk. Yani Lakers'ın Oklahoma'ya karşı verebileceği cevaplar çok kısıtlı.
0: Yani bence şunu söylemek lazım abi. O anlamda Lakers'a da şapka çıkartalım. Doğru bir taktiği vardı Lakers'ın. Lakers birçok maçta bence çok doğru bir strateji uyguladı. Çok doğru bir taktik uyguladı. Yalnızca yani bu taktikle rakibi yenebilecek kalite bu Lakers kadrosunda yoktu. Yani Lakers'ın fikirleri çok doğruydu ama o fikirleri uygulamaya gücü bir noktadan sonra yetmedi. Zaten birçok maçta genelde ilk yarıları yakın gördük. Hani 3. ve 4. çeyreklerde biraz daha maçlar hep Oklahoma lehine kırıldı.
2: Evet, oralarda artık gücü ve pili bitiyordu Lakers'ın, onu söylemek lazım. Ya ben abi aynı şeyi söylüyorum. Aynısı Philadelphia için de geçerli, aynısı Lakers için de geçerli. Eldeki materyale baktığımızda ve eldeki materyalin sağlık durumuna baktığımızda zaten bu takımların bir konferans yarı finali oynaması bence belli bir ölçüde başarılı sayılabilir. Ve karşılarına çıkan takımların da çok komplike, çok oynadığı basketbolu bilen takımlar olduğunu söylemek lazım. Yani şimdi Lakers'ın elindeki bu materyalle Oklahoma'yla mücadele etme şansı sıfır abi. Yani bu burada ne LeBron James'e kutulabilir, ne Austin Reeves'e kutulabilir ya da başka bir oyuncu grubuna kutulmasına gerek yok. Sonuçta Oklahoma'da mesela Shai'nin kötü performans verdiği maçlar oldu veya beklenene vermediği maçlar oldu ama bir şekilde farklı oyunculardan, farklı isimlerden o sayı katkısını almaya devam ettiler. Özellikle Oklahoma'nın yaptığı savunmaya Lakers'ın bu hücumunun bir karşılık vermesi gerçekten mümkün değil. Yani LeBron 2018 LeBron James olsaydı belki başka bir şey konuşabilirdik ama ya artık 2026'daki LeBron'dan da bunu da beklememek lazım zaten. O da ona çok büyük bir haksızlık. Ki bence kariyerine çok yakışan bir playoff'un çizdiğini söylemek lazım. Hani ben bazen yorumlar görüyorum. İşte LeBron 4-0 süpürüldü. Ya bırak da süpürülsün abi. 23 sene basketbol oynayan bir adamın süpürülmeme şansı var mı? Öyle bir örnek gösterebiliyorlarsa bana denemem. Okeylerim bunu.
0: Yani 41 yaşında ortaya koyduğu performans hakikaten şapka çıkarılması gereken bir performans. Yani klasik bir LeBron performansıydı 41 yaşında olmasına rağmen.

0: Peki LeBron bu yaz artık sözleşmesinin sonunda Lakers ile. Sence LeBron James'i Lakers formasıyla son kez izledik mi, yoksa sen kralın geleceğinde Lakers'a geri dönüşünü görüyor musun?
1: Şöyle bir durum var. Şimdi en son okuduğum haberlerde Lakers yönetiminin LeBron'un belli bir maaş indirimini kabul ettiğinde Lakers'la yoluna devam etmesini istediğini söylediler. En azından böyle haberler çıkıyor. Burada biraz top LeBron'a kalacak. Yani LeBron tarafından da yine açıkçası böyle şampiyonluğa oynayabilecek bir takımda daha düşük bir kontrata oynayabileceği haberleri de geliyor. Ama LeBron'la ilgili şunu söylemek lazım. LeBron'un bence maksimum bir sezonu daha var. Yani LeBron bence 24. sezonla birlikte kariyerine veda edecek. En azından bu benim şu anki öngörüm. Ve LeBron'un kendi kişisel hayatının da tamamı şu an Los Angeles bölgesinde devam ediyor. Yani bütün yaptığı yatırımlar, işler, prodüksiyon şirketleri, şunlar bunlar. Yani sevdiğiniz diyebilir ki ya bu adam için hangi şehirde olduğunun ne kadar önemi var? Bunu bilemeyiz. İşte çocuklarının eğitimi veya Bronny James'in şu an NBA kariyeri, bunların hepsini düşündüğümüzde Lakers'la anlaşmaya daha yakın, daha teşmi olabilir. Ama orada en büyük sorun tabii ki de Lakers'ın kuracağı kadro ve Lakers'ın gelecek sezon şampiyonlukta ne kadar iddialı olabileceği noktası çok kritik. Ellerinde bir de Auston Reeves gibi bir durum var. Yani Reeves'e bu para verilecek mi? Reeves artık bu takımın gerçekten ikinci süperstar olarak konumlandırılacak mı? Bu çok kritik. Kesinlikle bir uzun alınması gerekiyor. En az bir kanat alınması gerekiyor. En az bir şutör alınması gerekiyor.
0: Bakalım
1: Yani
0: o noktada Lakers ne yapacak? Ona da beraber
1: bunu...
0: bakacağız. Buradan devam eden playoff serilerini konuşacağız. Önce ufak bir reklam arası.
2: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Boyalı alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özel Çelik Süngü sizlere eşlik ediyorum bu boyalı alan programında. Sevgili Efemanlarla birlikte NBA playofflarını değerlendiriyoruz. Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers ve New York Knicks, Philadelphia 76ers serilerini konuştuk. Şu anda devam etmekte olan iki seri var. Bu iki seri de 2-2 dengedeydi. Beşinci maçları şu an oynanıyor. San Antonio ile başlayalım istersen Efe. San Antonio Minnesota. Orada dün gece 5. maç oynandı. Serilerin en kritik maçlarından bir tanesidir 5. maçlar ve San Antonio'dan çok net bir galibiyet Minnesota Timberwolves karşısında. Serinin 4. maçında Victor Wembanyama 9 dakika sahada kalıp sonrasında Nazrid'in suratına attığı dirsekten dolayı maçtan ihraç edilmişti. 5. maça ceza verilip verilmeyeceği konuşuluyordu. Herhangi bir ceza çıkmadı. 5. maça da başladı. Hem de nasıl başladı? İlk 6 dakikada 16 sayı atarak başladı ve San Antonio Spurs serinin 5. maçında Minnesota Timberwolves'u 126-97 mağlup ederek seride 3-2 avantajı eline geçirdi. Sen neler söylersin?
1: Şimdi abi öncelikle bir istatistikle geleceğim konuya. Dünkü maçta yani serinin 3-2'ye geldiği maçta boyalı alan sayıları San Antonio 68, Minnesota 36. Ya yani bu çok dramatik bir fark.
0: Evet.
1: Bu çok dramatik bir fark. Bir de bunun yanında abi bak biz böyle zaman zaman muhtemelen bu soru sana da geliyor. İşte Özer, Efe, Minnesota ne yapar? Sence Minnesota ne eder? Hani böyle sorular geliyor çeşitli yayınlarda. Abi hepsinde şunu söylüyorum. Minnesota'nın ne yapacağını Minnesota'nın kendisi de bilmiyor.
0: Doğru.
1: Yani bir karşılaşmayı atıyorum kazandıktan sonra bir sonraki maç bir takımın 25 sayı fark yemesini, özellikle bunu playoff'ta yaşamasını ben yok da algılayamıyoruz. Yani normal sezonda bu olur abi. Bir gece önce mesela 20 ile maç kazanırsınız. Öbür akşam bir back to back oynuyorsunuzdur. Takımın hiç hali yoktur. Veya motivasyonu çok düşüktür. Vakit takım sizin 20 sayıyla yeniliyor. Ama playoff'ta bu kadar odaklanmanın önemli olduğu bir noktada böyle geçişler demin açıkçası çok kafamı karıştırıyor. Bence Minnesota'nın artık bu seride eğer seri 4-2 biterse veya San Antonio bu seriyi geçerse ki bence büyük ihtimal Minnesota'nın artık bence farklı kararlar vermesi gerekiyor. Yani Anthony Edwards belli bir yaşantı oyuncu segmentinin bana göre en iyisi. Hatta Amerika'nın şu an basketboldaki lokomotif oyuncusu olmak adına en büyük adaylardan biri. Ama sizin artık playoff'ta bu noktalarda takımınızı bir şekilde ayakta tutabiliyor olmanız lazımdı. Şimdi Victor Wembanyama bir önceki maç biliyorsun sen de söyledin bir ceza aldı ve oyundan atıldı. 9 dakika sahada kalabildi ki neredeyse NBA yönetiminden de bir ceza geliyordu. Bir şekilde NBA yönetiminden o ceza gelmeyince Sivri'de yoluna devam ettirdikten şaşmada ve döndüğünde

0: Nasıl oldu biraz da?
1: Ya burada aslında boyalı alan sayıları ile ilgili Efe şunu söylemek lazım. Bu serinin ilk maçında Victor Wembanyama 12 blok yaparak NBA playoffları tarihinde bir maçta en çok blok yapan oyuncu oldu. Yani
0: Evet.
1: Minnesota bu serinin başında boyalı alanı zorlayıp Wembanyama'yı bir yerde yıpratmaya çalıştı. Ona hep saldırmaya çalıştılar ama Wemby de o kadar iyi kaldı ki seri devam ettikçe yıpranan taraf sanki biraz daha Minnesota oldu mental anlamda ve biraz daha pısıp biraz daha boyalı alanın dışına doğru gitmeye başladılar. Yani şu an Minnesota'ya baktığımızda söylediğin gibi bu boyalı alan sayısı farkı çok büyük bir fark ve Minnesota'nın üçlük çizgisinin dışından Donte DiVincenzo da Denver serisinde Achilles tendonunu koparıp sezonu kapadığından dolayı çok fazla güvenilebilir bir eli yok. Julius Randle bu anlamda iyi bir şutör değil. Jaden McDaniels İyi bir playoff geçiriyor ama iyi bir üçlükçü değil. Bu anlamda Minnesota'da üçlük çizgisinin dışına doğru ne kadar taştıkça o kadar fazla serinin kontrolünü elinden kaybediyor gibi gözüküyor. Yani bu anlamda Victor Wembanyama'nın da yaptığı işi bana sorarsan azımsamamak lazım. Çok önemli bir üstünlük kuruyor. Ki hani karşısında da Rudy Gobert gibi NBA tarihinde 4 defa yılın savunmacısı seçilmiş bir oyuncu var. Dünkü maçta da öyle bir fake attı ki Rudy Gobert'in hani aklını başından aldı. En son
0: Aynen
1: Beyblade
0: öyle.
1: gibi dönüyordu yani sahada Rudy Gobert. Wembanyama gerçekten iyi bir seri geçiriyor. San Antonio 3-2 üstünlüğü eline geçirdi bu seride. 6. maç Minnesota'nın evinde. Bakalım orada Minnesota tamam mı diyecek yoksa devam mı? Bunu bekliyor olacağız. Bugün bir diğer 2-2 dengedeki serinin 5. maçı oynanacak. Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons. Detroit ilk iki maçı evinde kazandı. Sonrasında seri Cleveland'a gelince de Cleveland kendi evindeki iki maçı kazanmayı başardı. Özellikle 4. maçta Donovan Mitchell ilk yarısını 2 sayıyla tamamladığı maçın ikinci yarısında 39 sayı attı. 41 sayıyla maçı noktaladı ve playoff tarihinde bir devrede en çok sayı bulan tarihteki ikinci oyuncu oldu. 39 sayılık ikinci yarı performansıyla birlikte seri 2-2 dengede yeniden Detroit'e dönüyor. Sence Cleveland burada kazandığı iki maçla birlikte seride bir üstünlük eline geçirdi mi momentum olarak? Ne düşünürsün?
0: Ya bence ilmi olarak geçilmiş olabilir ama biraz Minnesota için söylediğimiz şeyler Cleveland için de geçerli. Yani dördüncü maçta kazandıkları maçta mesela ilk yarıya bakıyorsun başka bir Cleveland var. İkinci yarıya bakıyorsun başka bir Cleveland var. Zaten Detroit'le böyle göğüs göğüse kıran kırana bir mücadele verebilecek bir ekip değiller. Bunu söylemek lazım. Yani o Orlando'nun başardığı, Detroit'i çok zorladığı hani biz seninle hep diyoruz ya abi biz basketbol değil güreş izledik diye. Cleveland'ın bunu yapma şansı yok. Ama tabii şunu söylemek lazım. Mesela bu son karşılaşmada Cleveland 34 kere çizgiye gitti ve bunun 30'undan isabet buldu. Yani bir şekilde Detroit'le güreşmeseler bile o teması kendilerine bir avantaj olarak devşirmeyi akıllarına getirdiler. Ki James Harden bence özellikle maçın başlangıcında çok iyi performans gösterdi. Çünkü şu an Cleveland'ın yaptığı bir iş var. Topu hücumdaki ilk aksiyonu James Harden'a yaptırmıyorlar. Bu biraz da James Harden'ın daha çok maçın içinde kalmasını, daha çok ayakta kalmasını sağlamak adına yapıyor. Bu tabii ortaya.
1: Evet, burada Efe'nin ufak bir sesinde problem var. Şöyle devam etmek lazım. James Harden diyordu aslında Efe de bu noktada. Harden serinin 4. maçında 24 sayı 11 asist yaptı. Çift taneli asistleri görmeyi başardı ve bu anlamda kötü giden seride yeniden kendisine gelmiş oldu, silkelenmiş oldu ve performansıyla takımına galibiyeti getirdi. Bence daha önemlisi serinin 3. maçında Cleveland'ın 116-109 kazandığı maçta özellikle ortaya koyduğu performans Harden'ın önemliydi. Yani 19 sayı attı, 7 asist yaptı ama önemli olan orada yüzdeli bir performans ortaya koyması ve seride varlık gösterebilmesiydi. Öte yandan Donovan Mitchell da Cleveland'da oynanan iki maçta da çok büyük oynadı. İlk maçta, 3. maçta 35 sayı, 4. maçta dediğim gibi az önce 41 demiştim, düzelteyim, 43. İlk yarısında 4 sayı attığı maçın ikinci yarısında 39 sayı bularak 43 sayı atmayı başarmıştı. Cleveland'ın guard tandemi Harden ve Mitchell'ın bu performansı tabii ki oldukça kritik ve önemliydi. Onlar da bu şekilde galibiyetleri getirdiler. Bir yandan sevgili Efe faul atışlarından bahsetti. Cleveland son maçta 34 defa çizgiye gitti. Şimdi Detroit'in evine giden bir maçta Detroit deplasmanında hakemler temaslara bu kadar fazla Cleveland lehine düdük çalacak mı görmek gerekiyor. Çünkü Detroit bu sezon NBA'in en iyi savunma yapan takımıydı. Hatta şöyle de bir istatistik var. 1987 yılından beri NBA'de normal sezonda en fazla top çalma ve en fazla blok yapan rekoru aynı takıma gitmiyordu. New Jersey Nets'ten beri Detroit bu sezon

0: hem en çok top çalan NBA takımı oldular hem de en çok blok yapan NBA takımı oldular. Savunmada hakikaten çok sert, çok fiziksel ve çok yırtıcı bir takımlar. Zaten normal sezonu Doğu Konferansı'nda lider bitirirken de bu şekilde bitirmeyi başarmıştı Detroit. Onların savunmadaki yırtıcılığı onlara bu liderliği getirmişti. Şimdi kendi evlerine döndüğünde tabii ki düdük kalitesi biraz daha onların istediği noktada olabilir. Bu da Cleveland'ı nasıl etkileyecek bu maçta biraz daha görmek lazım. Efe, bu gece oynanacak 5. maç. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Son olarak onu sorayım sana.
1: Ya ben Detroit'in abi bugün o teması bu sefer kendi lehine çevirebileceğini düşünüyorum. Çünkü onlar da artık Cleveland'ın ivmeyi aldığını ve geldiği noktayı görüyorlar ama kırılabileceklerini de biliyorlar. Yani biz seninle veya tüm basketbol severler nasıl dışarıdan baktığımızda Cleveland'ın kırılabileceğini görüyoruz. Bunu da yapmanın en kolay yolu o sertlikle o teması maksimize ederek yapılabilir. Ben o yüzden bu akşam daha sert bir Detroit görüyorum. Daha sert bir karşılaşma geçebilir. Hani iki tarafın da birbirine yaptığı avantajlar çok belli. Yani Cleveland iyi hücum etmeden Detroit'i geçemez. Detroit de sertleşmeden Cleveland'ın bu ivmeyi kazanmasını engelleyemez. Aslında reçeteler çok belli. Hani bunu o maçta hangi taraf daha iyi yaparsa maçı da o taraf kazanıyor biraz.
0: Peki şunu sormak istiyorum Detroit'le alakalı. Yani Detroit, yani bu playoff'ların belki de sadece Detroit adına değil genel olarak en büyük hayal kırıklığı Jaylen Duren. Yani evet. Bu sezon ilk defa All-Star seçildi. Belki NBA'de yılın en iyi karmalarına seçilecek tipte bir sezon geçirdi. Ama her istatistikte normal sezondaki performansının katlarca altında Detroit'in uzun oyuncusu. Son maçta 26 dakika sahada kaldı. Bence Detroit Paul Reed'in oynadığı dakikalarda daha iyi bir takım olarak gözüktü. Her ne kadar Donovan Mitchell biraz boyalı alanda Paul Reed'i üzmüş olsa da. Yani... Detroit'te Kate Cunningham dışında kimden gelecek bu katkı sorusu hala büyük bir soru. Yani Caris LeVert 4. maçta çıktı oynadı ama Duren sanki biraz artık J.B. Bickerstaff'in orada bir karar vermesi gerekiyor. Belki biraz daha Jaylen Duren'in sürelerini kesip o süreleri Paul Reed'e belki Isaiah Stewart'a veriyor olması lazım. Yani benim son zamanlarda gördüğüm en büyük playoff düşüşlerinden bir tanesi bu Paul Jaylen Duren'in yaşadığı.
1: Ya bence o tamamen mental bir çöküş. Ya onu söylemek lazım. Açıkçası ben şimdi maçları izlerken de hani taktik anlamında bir oyuncunun olmadığına zaten koçu inandığında bence bu noktalarda hızlıca bir değişime gideceğini düşünüyorum. Eğer gitmiyorsa da biraz oyuncuyu da motive etmek için.
0: Özgüvenini korumak için.
1: Özellikle. Evet, onu korumak için yapıyor olabilir. Ya ben o yüzden Duran'ın düşüşünün mental olduğunu düşünüyorum. Abi burası playoff. Ya burada normal sezondaki performansınızın veya normal sezondaki o mental gücünüzün çok çok üstüne çıkmanız gerekiyor. Çünkü çok kısa sürelerde maç yapıyorsunuz. Çok kısa sürelerde sürekli yolculuk halindesiniz ve her an elenebilirsiniz. Yani her an sezonunuz bitebilir. Bu çok ağır bir sorumluluk. Durun bunun altından kalkamadı. Onu söylemek lazım. Ya Detroit'in bence bu sezonki kendilerine çıkarması gereken en büyük pay... Evet, normal sezonda çok iyi bir takım, çok sert bir takım ve normal sezonu bir şekilde böyle doğuda iddialı götürebiliyorlar. Ama sizin hücumunuzun özellikle playofflarda sert savunmalara karşı, rakibin size odaklanmış haline karşı çok daha fazla seçeneğe ihtiyacı var. Bence bu off season'da Detroit'in yapması gereken şey Kate Cunningham'ın biraz düşüş yaşadığı anlarda topu başka birine teslim edebilmeyi sağlamaları lazım. Yani LeVert'le bir maç yaptılar ama ikinci maç yapabilir misin? İnanılmaz bir soru işareti bu.
0: Ya kesinlikle öyle. Zaten bu anlamda hani şuna da bakmak lazım. Detroit kadrosunda Cunningham'dan sonra bu anlamdaki en büyük ikinci aday Dennis Jenkins sezona NBA yani, kontratı olmadan başladı. Çift evet. Yönlü kontrata sahip bir oyuncuydu. Sezondaki çıkışının ardından Detroit ona bir kontrat verdi. Öyle olunca da şimdi playoff serisinde takımın ne kadar zorlandığını görüyoruz. Bence
1: aynen öyle.
0: Tobias Harris'e şapka çıkarmak lazım. Şu ana kadar playofflarda gerçekten normalde hani Tobias Harris'in NBA'deki lakabı Casper'dır. Hani sevimli hayalet olan Casper'dan bahsediyoruz. Çünkü kritik maçlarda biraz hayalete dönüşmesiyle bilinir. Ama bu playofflarda bence o da o kötü şanının dışında bir performans ortaya koyuyor. Ama yetmez. Yani bir takımın en iyi ikinci hücum oyuncusunun Tobias Harris olduğu bir senaryoda o takım NBA'de playofflarda çok fazla ilerleyemez. Bu anlamda Detroit'in de belli problemleri var. Ama Kate Cunningham bence gerçekten büyük maçların büyük oyuncusu olma anlamında çok iyi bir karakter, iyi bir NBA süperstarı. Beşinci maçlar dediğimiz gibi NBA playofflarında çok kritik bir maç. Hatta şöyle söyleyeyim efendim. 2-2 dengede girilen playoff serilerinde 5. maçları kazanan takımlar NBA tarihindeki playoff serilerinin %72'sini şu ana kadar kazanmış durumdalar. Yani 5. maçların niye bu kadar kritik olduğunu öyle bir istatistikle de yine desteklemiş olalım. Efe, bunun dışında eklemek istediğim bir şey var mıydı bu seriyle alakalı olarak?
1: Abi şöyle, bu serinin ne olacağı tabii çok dengelerin değiştiği bir nokta ama şunu söylemek lazım. Doğu finaline giderken New York oraya ulaştı. Şimdi ya Cleveland ya Detroit gidecek. Ve giden takımın açıkçası Doğu şampiyonu olmasının oranı %35 falan benim gözümde.
0: Bence de orada içinde. New York çok daha favori. Efe Yamanlar, seninle beraber NBA playofflarını değerlendirdik. Detaylı yorumlarını Nesine'den okuyabilir dinleyicilerimiz. Doktorun oyunundan da seni yine NBA yorumlarını takip edebilirler. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Özer. Görüşürüz.
0: Boyalı Alan'da bugünlük sonuna geliyoruz programın. Ben Özer Çelik, çünkü sizlere eşlik ettim. Mutlu günler.
2: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
6: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
7: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
8: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
10: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Ali Erim ve Bertel Am'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporometre hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden çarşamba, Mert Elam sonunda yanımızda. Mert Elam hoş geldin.
1: Evet, sonunda geldin Ali abi.
0: Sonunda geldin sen de, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Ne var ne yok?
1: Valla bende bir yaramazlık yok. Ben buradaydım. Sen buralarda yoktun. Haberler sende.
0: Evet, haberler bende. Sabah biraz konuştuk, hatta bir yarım saat kadar konuştuk El Clasico macerasını. Orada ama neyi anlatmayı unuttum biliyor musun?
1: Neyi?
0: Hakem, sen hakemlerle alakalı olarak konuşurken oradaki hakeme nasıl davranıldığını anlatacaktım. Daha ilk konuşmada
1: Kim taraftar tarafından?
0: taraftar tarafından o aklıma geldi. Onu anlatacaktım, onu atladım. Şimdi kısaca anlatayım. Şimdi işte biz anlatım pozisyonundayız. Emre Gürkaynak maçı anlatıyor. Yanında Engin Keala var. Ben de onların yanındayım. Ondan sonra sağımızda solumuzda işte şey uluslararası basın var. İspanyol gazeteciler var. Sadece gazeteye çalışan insanlar var. Spor yazarları var. Herkes karşılaşmayı takip ediyor. Orada tabii birçok teknik malzeme var. İşte mikser var, ses mikseri var, kulaklıklar var. Bir sürü kablo geçiyor. Ondan sonra oradan canlı yayın yapan şeyler var. Televizyon kanalları var. O şeyde ışıkları var onların, kameraları var falan. O yüzden teknik görevliler var orada. Teknik görevliler de basın tribünün en üst tarafında takip ettiler karşılaşmayı. Böyle 4-5 kişi. Bak, hakem Barcelona aleyhine her karar verdiğinde küfürler havada uçuştu.
1: Teknik görevli.
0: Teknik taraftan küfürler
1: Allah.
0: havada uçuştu. 1-2 herhalde dedim, sinirlendiler pozisyonu. Önce bir tane offside verdi. Ona çok sinirlendiler. Bize yakın yardımcı. Ardından iki tane out corner kararında Real Madrid lehine corner verdiler. Onların o ünlü küfrü havalarda uçuştu böyle. Demek ki sadece şey değilmiş. Ne derler? Bizde değilmiş durum.

0: Onu düşündüm.
1: Ben de sen böyle söylerken maç başlamadan önce hakemler anons ediliyor ya, orada da
0: Evet.
1: acaba ıslık
0: Yok, orada herhangi
1: var
0: bir şey
1: mı?
0: olmadı
1: Ben
0: ama
1: de maçına gittim, dikkat etmedim hiç de.
0: artı bazı spor yazarları genel hakemin verdiği kararlarda baya baya böyle bir ses çıkardılar.
1: Bizdeki gibi.
0: Bizdeki gibi çok beklemiyordum ben açıkçası.
1: Akdeniz ülkesi ama
0: Ama
1: yani.
0: o teknik taraftaki arkadaşlar bayağı ateşlilerdi
1: Hı
0: yani.
1: hı.
0: Birkaç küfür şeyim oldu. Ne derler? İspanyolca birkaç tane
1: Maruz
0: geliştirdim.
1: kaldı yani.
0: Evet. Hazır mı Murat Fevzi? Evet, şimdi Murat Fevzi Tanırlı. Telefon attığımızda kendisi biliyorsunuz Esport'un kadrosunda, Esport'un yorumcularından bir tanesi. O da bizle beraber İspanya'daydı. Aynı zamanda Hürriyet gazetesinde de biliyorsunuz hakemler üzerine yazıları var. Dün İbrahim Hacı Osmoğlu'nun açıklamalarından bir tanesi Murat Fevzi Tanırlı'nın dikkatini çekmiş. O açıklamayı sabah biz de kısaca konuşmuştuk. 5 büyük lige göre bizde hakem hataları daha az oluyor demişti İbrahim Hacı Osmoğlu Federasyon Başkanımız. Biz de acaba o veri neye göre, nasıl bir veri diye sabah Mert'le birbirimize sormuştuk. Bu konu Murat Fevzi'nin dikkatini çektiği için biraz da onunla konuşacağız. Murat Fevzi, hoş geldin İspanya'dan.
2: Hoş bulduk İspanya'dan. Teşekkürler. Sen de hoş
0: Hoş
2: geldin.
0: bulduk. Nasıl geçti İspanya seyahati?
2: Gayet
0: Mesela
2: güzeldi.
0: beraber
2: Gayet
0: seyahat
2: güzeldi.
0: ettiğin insanlar anlaşması kolay, uyumlu, kavgasız gürültüsüz insanlar mıydı benim haricimde?
2: Bir kısmı evet senin haricindekiler iyiydi ama seninle biraz sıkıntı oldu artık. Onu da Rashford'la giderdik diye
0: Onu da
2: düşünüyorum.
0: Rashford'la giderdin. Peki.
2: Gayet
0: Şimdi
2: güzeldi. Teşekkür ederim. Hepsi,
0: dünkü
2: her şey güzeldi.
0: açıklamaları düşünürsek, dünkü açıklamalara dönersek,
2: Evet.
0: federasyon başkanımızın, sen nasıl değerlendiriyorsun, neler söylersin?
2: Güzel bir cümle sarf ettiniz. Ben bağlanmadan ikiniz de hangi verilere dayanarak dedim Mert. Bence en doğru soru bu. Bizde sıkıntı şu. Mesela biz hakemin içindeyiz ve sürekli takip ediyoruz Avrupa'yı, her tarafı. Beş büyük lig hakemler nasıl maç yönetiyor ve haftada izlediğimiz canlı maç sayısı da hayli fazla. Ben önce genel olarak bir çok iyi futbol izleyicisi olarak sizlere sorayım. Sizce beş büyük Avrupa Ligi'nde tamamen verisiz soruyorum bunu, gözleme dayalı olarak. Karşılaştığınız, izlediğiniz maçlardaki hakem hatalarıyla bizdeki hakem hataları arasındaki kıyası siz nasıl yaparsınız?
1: Valla Süper Lig en iyi demezdim yani bu konuda, ben kesinlikle büyük ihtimalle en kötü derdim. Özellikle Bundesliga'ya kıyasla ya da Premier Lig'e kıyasla zaten çok gerideyizdir.
2: Evet.
1: Diğer ligler hani Akdeniz ülkeleri, İtalya, İspanya bilmiyorum, onlarda da bizim gibi tartışılıyor ama bizim kadar büyük tartışmalar olduğunu da görmüyorum ben takip edebildiğim kadarıyla. O yüzden başkanın açıklaması bana da çok sürpriz geldi.
2: Evet, yani iki boyut var bence. Birincisi şu, ya Sayın Başkan'ın bu konuda bilgi verenler aynı geçen sezonlardaki gibi işte hakemler değişsin, gençleşsin, şöyle olsun, böyle olsun, eski yüzler gitsin, yenileri gelsin yaklaşımı gibi. Geçen sezondu galiba TRT Spor'da Merkez Başkanı bir programa katıldığında şu istatistiği paylaşmıştı. Orada neyse ki bir veri vardı ama manipüle edilmiş bir veri vardı. Yani biz en az kart gösteren lig izlemişti. Bu açıdan övünmüştü. Fakat işin trajik tarafı şuydu. Evet, çok doğru, veri doğruydu bu arada. Veriye itiraz etmiyorum, %100 doğru. Ama işte burada hakemlik devreye giriyor. Hiçbir şekilde faul çalmazsanız kart göstereceğiniz pozisyon da olmuyor. Net faullere, net sarı kartlı pozisyonlara. Dolayısıyla kart sayınız da az kalıyor. İşte Mehmet Türkmen örnek verildi mesela. Mehmet Türkmen maçlarını izleyin. Street futbol mu izliyorsunuz, sokak futbol mu izliyorsunuz yoksa gerçekten İFAB oyun kurallarına bağlı bir futbol maçı mı izliyorsunuz? Ayırt edemezsiniz. Çünkü net fauller, net kartlar her maçta çok ciddi şekilde az oluyor. Verilmiyor yani, gösterilmiyor. Gösterilmeyince de kart ortalaması otomatik olarak kendiliğinden düşüyor. Hakemlerin başarı kalitesinden değil, hakemlerin tam tersi futbol oyun kurallarından çok uzak olmasından. Bu zincirleme şuraya geliyor. Zincirleme olarak Süper Lig'i aldığınız hakemlere Süper Lig'de hakemlik öğretmeye çalışıyorsunuz. Bunların bir kısmının melekesi yok. Bir kısmının gerçekten hakemliği iyi ama tecrübesi yok. Gelişmeye ihtiyaçları var. Ama bunların melekesi olmayan kısımlarını bir de FIFA yaptığınız zaman iş iyice Arap saçına dönüyor. Avrupa'nın 5 büyük ligiyle Türkiye hakemliğini hangi veriye dayanarak kıyaslıyorlar ben merak ediyorum. Örnek veriyorum, kaç var müdahalesi oldu, kaçı doğruydu? Mesela ben bunları sunabilirim. Bundesliga'sının, Premier Lig'in hepsini sunabilirim. Bizdeki VAR müdahaleleriyle karşılaştırdığımızda skandal seviyedeyiz. Bizdeki siyah beyaz hatalarla Avrupa'daki maçlardaki siyah beyaz hata oranında en az 3-4 kat farklı olsun. Bizde her maçta siyah beyaz hatadan geçilmiyor, örnek veriyorum. Bunları da mesela

0: sonucu tesir eden hatalar olarak ben sıralayabilirim. Premier Lig'de en azından sıralarım. Orada bile Avrupa'nın 5 büyük liginin senin dediğin gibi sevgili Mert fersah fersah üstündeyiz kötülük anlamında. Hı hı. Ama bu söze geldiği zaman çok kolay sarf edilebiliyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum ben. Bir de gerçekten hani diyelim biz verilerle ispatlıyoruz ama en azından bunu iddia eden kurumun kurumsal anlamda istatistikler budur. Bu istatistiklerden de görüleceği üzere biz Avrupa'nın şurasındayız denmesi gerekir. Yani bunu hiçbir somut veri vermeden, analitik olarak bahsetmeden, bir kanıta dayandırmadan herkes söyler. O zaman biz de söyleyebiliriz. Ben de derim o zaman. Ben de Avrupa'nın en iyi futbol yorumcusuyum. Ben de bunu iddia ediyorum. O zaman aynı şekilde gider. Bu şekilde kıyaslarla hiçbir veri olmadan bu şekilde yaklaşabiliriz. Bizim zaten en çok kızdığımız nokta şu. Hakemliğin içinden gelmiş ve hakemini takip eden insanlar olarak. En büyük talebimiz şuydu. MHK'nin resmi adresinden tartışmalı pozisyonlar konusunda hem halk bilginlersiniz, futbol severler hem de MHK'nin hakemlere verdiği eğitimlerde hangi pozisyonlara nasıl yaklaşıldığının şeffaf şekilde örneğini görelim istedim. Ama bunların hiçbiri kullanılmadı. MHK resmi adresinin açılması bile en azından kamuoyunun tartıştığı pozisyonlarda bilgilenmek için olduğu yola çıkıldı bu düşünceyle. Hakem atamaları ve VAR atamalarını ilan etmekten başka hiçbir şey yapılmadı orada. Dolayısıyla biz şu anda herhangi bir pozisyonun bu merkez hakem kurulunun hakemlere nasıl eğitim verildiğini ve nasıl pozisyonlarda hakemlerin standart kararları vermesi gerektiği konusunda bilgimiz yok. Şimdi Avrupa ile kıyas konusunda hiç veri yok zaten. Neye göre en kötüyüz? Neye göre en iyiyiz? Futbol kamuoyuna, kulüplere, futbol severe göre futbol hakemlerimiz şu anda bizim son yıllarda görmediğimiz kadar kötü durumda. Emre Belezoğlu açıklama yaptı biliyorsunuz. Ben de 30 senedir bu işin içindeyim. Bu kadar hakem tartışılan ve kötü performans bu yıl dışında görmedim dedi. %100 haklı imza atarım ben düşüncesine.
1: Murat Fevzi, şimdi sen mesela MHK'nin resmi hesabı açıldı dedin. Oradan bilgilendirici paylaşımlar yapılabilir dedin.
0: Yok, onlar onu vaat ederek açtılar onu.
1: Tamam. Onlar vaat ettiler. Şimdi bu bence teorikte çok güzel bir fikir. Teoride çok güzel bir fikir. Hani MHK'nin resmi hesabına girelim. Bakalım bazı pozisyonlarda kural ne, yorum ne, nasıl olmalı. Fakat onu yaptıklarında MHK'nin resmi sitesine öyle bir değerlendirme koyduklarında yarın öbür gün bir karşılaşmada benzer pozisyonda farklı karar çıkarsa herhalde ondan çekiniyorlar. Ne demek istediğimi anlatabildim mi?
0: Evet evet anladım.
1: Çünkü o zaman herkes dönecek diyecek ki kardeşim bak senin hakemi burada bu kararı verdi. Al MHK'nin resmi sitesinde benzer pozisyonda karar bu. Yoksa aslında oraya belki pozisyonları koymadan bazı kuralları insanlara anlatmak daha iyi bir seçenek olabilir. Örnek veriyorum Paris Saint Germain Bayern maçında mesela Paris Saint Germain'li savunma oyuncusu topu uzaklaştırmak isterken kendi arkadaşına çarpmıştı, eline çarpmıştı. Evet. Orada büyük itiraz koptu. Yani ben de hiçbir kuralı bilmem. Bir tek o kuralı biliyorum. Ben rahattım mesela izlerken. Bu mesela bunun gibi şeyler insanları bilinçlendirmek amacıyla öğretilebilir.
0: Tabii.
1: Bu oyuncu değişiklikleri olur. İşte hakemin düdük çaldıktan sonra top oyundayken neyi verip veremeyeceği bazı böyle futbolla ilgili detay kurallar oradan açıklanabilir. Ama pozisyon koyarlarsa yarın öbür gün Türkiye'de tabii senin dediğin gibi birçok hani tartışmalı ve neredeyse skandala yakın karar verildiği için onun altından kalkamazlar diye düşünüyorum.
0: Evet doğru. O açıdan o zaman şöyle oluyor. Biz şeffaf şekilde bütün pozisyonları, tartışmalı pozisyonları adresimizden açıklayacağız diye iddiada bulunacaklar o zaman. Hani derler ya ağzınla amelin bir olsun. Yani ağzından çıkanı ya uygula, uygulamayacaksan da böyle vaatte
1: bulunacaksın. Tabii orada haklısın. O evet. Belki düşünülmeden konuşulmuş bir şey olabilir. Ona bakarsan biliyorsun bu kulüplerinde itiraz edecekleri bir sistem vardı. O sistemi de önce duyurdular çok büyük bir olaymış gibi. Ondan sonra o sistem işlemedi, çalışmadı. Sonra yaklaşık bir eğer yanılıyorsan beni düzeltebilirsin. 9-10 ay sonra tekrar gündeme geldi. Aa tamam açıyoruz dediler. Sonra ne oldu bilmiyorum.
0: Tutarlılık izleme modülü tutarsızlığa dönüştü.
1: Değil mi? Oydu tutarlılık izleme modülü müydü adı?
0: Evet evet.
1: Muhteşem bir isim koymuşlar.
0: Muhteşem isim. Şöyle bir şey oldu orada da. Howard Webb buraya Galatasaray maçına gözlemci gelmişti. Galatasaray hangi maçtı hatırlamıyorum ama o maça gözlemci geldiğinde Galatasaray Juventus olabilir. Hı hı. Viva'da bir şey yaptılar. Merkez Hakem Kurulu'nda buluştu. İşte uygulamalarımızı tanıttık diye haber yapıldı. Ve tutarlılık izleme modülü orada bahsedildi. Böyle yapıyoruz diye. Ama senin dediğin gibi duyurulduğu günden itibaren bir kez bile yapılmamıştı. Howard Webb geldikten sonra harekete geçiyoruz dediler tekrar. Birkaç kulüp dedi ki işte bize bununla ilgili bir geri dönüş oldu ilk defa diye. Howard Webb biraz orada katalizör oldu. Orada da şöyle bir şey oldu. Hatta federasyon sayfasında Howard Webb'in gelişi bir hafta sonra falan duyuruldu. Şey diye, Merkez Hakem'in davetlisi olarak İstanbul'a gelen diye duyuruldu. Hı-hı. Halbuki Howard Webb Galatasaray-Juventus maçı için gelmişti. O gelmişken de davet edildi ama MHK'nin davetlisi olarak gelmedi. UEFA'nın görevlendirmesi olarak gelmiş.
1: Yani ben de şey diyebilir miyim? Avrupa Ligi finaline gelecek olan herkes Radyo Spor'un davetlisi olarak geldi diyebilir miyim 2-3 gün sonra?
0: Kesinlikle. Ne olur ki? Zevkle diyebilirsin.
1: Evet. Aynı hesapla yapabiliriz bunu.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Evet. Murat Feriz'e çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Peki sana dilerim. Şöyle bir şey sorayım mı?
0: Tabii ki.
1: Sana veda etmeden önce. El Clasico ile ilgili, İspanya seyahatiyle ilgili aklında kalan 3 şey ne?
0: Aklımda kalan 3 şey. Evet. Bir tabii
1: yani
0: ki,
1: bu seyahati nasıl hatırlayacaksın?
0: Bir tabii ki yani organizasyon olarak tabii ki çok iyiydi. El Clasico tarihine geçmiş olması açısından, La Liga tarihine geçmiş olması açısından unutulmaz bir olay. İkincisi Rashford röportajımızın gelişim anı. Seninle Rashford üzerine konuşurken Engin'in amiyane olacaktır. Elinden tutup getirmesiyle.
1: Rashford'u bulup getirmesiyle değil mi?
0: Ya resmen Rashford'u bulup getirmesiyle bizim sohbetimizin eşleşmiş olması. Bir de işin futbol dışı duygusal taraflarının hani Hansi Flick'in hayatında unutulmayacak bir şey. Biz de o maçı Hansi Flick üzerinden hatırladığımızda hani babasını kaybetmiş bir teknik direktörün takımın tarihe geçen anında bir sahada özverili bulunması temel 3 maddem olur ama tapaslar ve Barcelona keyfi de eklenecek diğer maddeler olur kesinlikle.
1: Evet. Senin de emeğine sağlık. Ağzına sağlık.
0: Sağ olasın. Senin de aynı
1: Sport
0: şekilde.
1: Ailesi olarak sana da teşekkür ediyoruz.
0: Ben de bütün ekip arkadaşlarımıza, yayın, yapım hepsine çok teşekkür ederim. Yine güzel bir organizasyon oldu.
1: Evet. O zaman görüşmek üzere diyelim.
2: Ağzına sağlık. Görüşmek üzere.
0: Mert iyi yayınlar. Hoşçakalın.
1: Evet. Murat Fevzi Tanırlı bizle beraberdi. Şimdi 14.16 oldu saatlerimiz. Dinleyicimiz Yasin demiş ki Ali abi demiş, Rashford'u getirip neden yayından çıktın? Bunu Engin Kale'ye de, Engin Kale'ye de sormuşlar. Hatta işte ikimize de kaçtım falan demişler. Onu anlatayım şimdi ne olduğunu, nasıl olduğunu. Ondan sonra ama önce bir araya gidelim.
3: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
1: Evet, kısa aramıza gittik geldik. Saatleri 14.19 yaptık. Radyo Spor'da Türkiye'nin en iyisini Hattrick'i dinliyorsunuz. Ali Erim, Mert Elam sizlerle beraber. Rashford röportajında ne oldu? İşte neden bırakıp gittiniz adamı hikayeyle bize bunu soruyorlar. Şimdi orada normalde biz üçümüz yayındaydık. İşte sabah da biraz Mert'e anlattım. Yayını da uzattık. Neden? Çünkü dediler ki işte size bir flash röportaj olarak bir Barcelona'lı oyuncu getireceğiz. Çok güzel. Onu bekliyoruz. Ondan sonra haber geldi. İşte Frankie de Jong gelecek dediler. Güzel, işte İngilizce biliyor. Frankie de Jong'u bekliyoruz. Hatta aslında Murat ya da Engin tahmin etmişti Frankie de Jong gelebilir diye. Neyse bekliyoruz. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika yayındayız. Haber yok. Ondan sonra işte konuşurken de sabahta Mert'e anlattım. Sağınızda solunuzda onlarca başka gazeteci, başka kanallar, dünyanın her yerinden gelmişler, yayın yapıyorlar. Oyuncular da oraya gelip röportaj verdikleri için taraftarlar da o tribünde kaldılar. Sadece o taraftarlardaki, o tribündeki taraftarlar kaldı. İşte onlar oyuncuya bağırıyor falan. Böyle pek kendinizi sağlıklı bir şekilde duyamıyorsunuz. İşte Engin bir şeyler söylüyor, ben bir şeyler söylüyorum. Ama bir taraftan da gözümüz hep sağda. Frankie de Jong arıyoruz ne zaman gelecek diye. Çünkü bu tarz durumlarda yayını çok uzatmak sağlıklı değil. Yani maç bitti, biraz yorum yaptın. Ondan sonra röportajları verdin. Kapatman gerekir. Çünkü kimseyi hani bir Barcelona şampiyonluğu için bir saat yayında tutamazsın. Yani sen maçı izledin zaten iki saat. Bir de benim maçtan sonra bir saat Barcelona ile ilgili, Real Madrid ile ilgili konuşmamı pazar gecesi şeyde dinlemezsin. O yüzden biz de istiyoruz ki hemen gelsin. Yapalım röportajı. Zaten başka oyuncu alamayacağımız belli. Ondan sonra yayını kapatalım. Ama yok, Frankie de Jong bir türlü yok işte. O bize Frankie de Jong gelecek dedikten 20 ya da 25 dakika sonra yok gelmiyor dediler. Öyle olunca Engin de

0: Orada sorumluluk aldı. Dedi gideyim ben bir bakayım. Normal canlı yayında terk etti. Ondan sonra orada işte sahada şeyler devam ediyor. Oyuncular, eşleri, çocukları geldi, aileleri geldi. Orada oyuncular onlarla beraber kutluyorlar şampiyonluğu. Sonra biz de Murat Fevzi ile yayına devam ediyoruz. İşte o ara Rashford konuşuyoruz. Ben Rashford'a anlattım böyle. Salladım Rashford'a. Şöyle oldu, böyle oldu. İşte United'da böyleydi. İşte takım onun üzerine kurmak istediklerinde o şeyi kaldıramadı falan filan. Anlatıyoruz böyle. Sonra bir baktık. Böyle Engin'in yanında kim o dedi? Abi baktım Rashford geliyor. Sonra Engin de şimdi normalde biz orada 3 kişiyiz. 4 kişi olduğu zaman kadra şişiyor. Tek mikrofon var. Yani birinin şey olması
1: Çıkması
0: lazım.
1: lazım.
0: Kenarda olması lazım. Ondan sonra Engin de işte Engin de benim gibi düşünüyor. O da kibar adam yani. Centilmen adam. O da rol çalmayayım diye Rashford'u o getirmesine rağmen gelir gelmez o şeye geçti. Kadrajın arkasına geçti. Ondan sonra ben de Engin getirdi. Engin'in yapması gerekir. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben şimdi düşün Engin gitti o tarafa. Uğraştı getirdi Rashford'u. Hadi sen konuş. Olmasın diye bir kez ben geri şey yaptım. Öyle olunca tabii ikimiz de aynı anda böyle ekrandan çıkıyormuş gibi gözüktük. Halbuki olay bunlar var. Sonra hani demin yani sen git hani şeyi sen getirdin. Olay bunlar ibaret. Yani biz Engin'le ince düşündük diye. Öyle bir şey
1: Murat
0: oldu.
1: Elstan'ın orada ama zaten
0: Murat
1: değil mi?
0: Fevzi tanıdı orada. Ama benim hatam da şu oldu. Rashford geldiğinde elini sıkmam lazımdı. Onu yapmadım. Onu unuttum ben açıkçası. Yani hani
1: O anlık değil mi?
0: işte o
1: Anlık şeyler.
0: anlık böyle şey yapamadım orada ama sonra demişler abi bari en azından elini sıksaydın. Doğru. Orada hani tebrik edip ondan sonra hani
1: Tabii.
0: kadrajı açmak gerekirdi. O benim hatam oldu ama hikaye bundan ibaret. Yani Engin ve ben hani birbirimizi önüne geçmeyelim, rol çalmayalım diye. O öyle düşmüş. Ben de aynı şeyi düşününce öyle oldu. Ama sonra şey çok güzel oldu. Röportaj çok güzel oldu. Çok keyifli. Rashford'un da bilmiyorum ne kadar geldi böyle acayip naif bir ses tonu var. Dikkat ettiniz mi?
1: Yok ben izlemedim
0: Böyle
1: bu
0: hani
1: arada.
0: hiç o adamdan çıkacak bir şey tonu değil. O kadar sakin, böyle o kadar böyle naif, o kadar böyle ince bir...
1: Aksanı çok İngiliz mi?
0: Yok öyle çok hani müthiş şey bir yok. Yani
1: Anlaşılmıyor
0: çok
1: ya onlar.
0: anlaşılmıyor. İskoçya şey gibi değil yani.
1: İyi.
0: Anlaşılabilir bir İngilizcesi var bizim açımızdan tabii. Öyle bir şey oldu. Onun da hikayesi bu yani. Durumundan ibaret. Peki şimdi bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşması var. 20.30'da. Ve Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşmasının galibi biliyorsunuz finalde Konyaspor'la karşı karşıya gelecek ve uzman sorumu Mert'e soruyorum. Türkiye Kupası finali hangi şehrimizde?
1: Antalya.
0: Bravo. Acaba dedim unutur mu bunu?
1: Yok. Tartışıldı bir de çünkü üzerine çok.
0: Hı.
1: Konya finale çıkınca Konya'nın çıkacağı pek hesapta yoktu. Konya yakın şu anda çünkü Antalya'ya.
0: Yapacak bir şey yok. Birine yakın olacak illa değil mi?
1: Olacak tabii ki o ister istemez de işte bu hesaplanmadan sanki çok stat belli olmuş gibi söylenmişti. Yani benim gördüğüm kadarıyla oradan aklımda kalmış Antalya diye.
0: Evet, Trabzonspor bu sezon iyi bir yıl geçirdi. Trabzonspor'un kurduğu kadro, maliyet, Trabzonspor Galatasaray maçına kadar diyelim ligde çok çok iyi işler yaptı. Kazanması gereken hemen hemen tüm karşılaşmaları kazandı. Fenerbahçe iki kez mağlup olmasına rağmen Galatasaray maçıyla Fenerbahçe'yi de geçti. Beşiktaş'ı o karşılaşmaya kadar mağlup edememişti. Beşiktaş'la berabere kalmıştı. Galatasaray'la berabere kalmıştı. Yani Trabzonspor tek derbi galibiyetiyle ligde oldukça avantajlı, iyi bir konuma gelmişti. Ama ondan sonra Trabzonspor'da sezonun seyri lig açısından kötüye doğru gitti. Trabzonspor üst üste maçlarda puan kaybetti. Önce şampiyonluk şansını kaybetti. Sonra ikincilik şansını kaybetti ve Beşiktaş galibiyetiyle ligi 3. sırada bitirecek artık Trabzonspor. Ama genel olarak Trabzonspor seyircisi bu sezona baktığında lig performansını bence başarılı olarak değerlendirmesi gerekir. Fakat bu performansın yanına tabii bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu ekleyebilirse Trabzonspor çok çok iyi olacak. Aynı zamanda kupa şampiyonumuz Avrupa Ligi'ne
1: Playoff turu değil
0: playoff turundan gidiyor.
1: mi?
0: Yani Avrupa'ya tek turla başlayacak. O turda elenirse direkt Konferans Ligi gruplarına gidecek. Yani kupayı almak demek gelecek sene kesinlikle Avrupa'da
1: Aynen.
0: olmak demek. Trabzonspor adına. Ve bugün muhtemel 11 ekranda savunma hattında

0: sağ stoper dışında Trabzonspor'da hani ideal Folcorelli'nin nesi var?
1: Onda da ufak bir sıkıntı vardı kadroda ama ilk 11'de bugün muhtemellerde gözükmüyor.
0: Evet, şimdi tabii yayıncı kuruluşa baktığımız için Mustafa Eskiellaç, Veivu, Salih, Pina, Onana yazılmış savunma hattında.
1: Evet, ona da sakatlanmıştı son maç ama dönmüş. Çok büyük problem yok demek
0: Evet.
1: ki.
0: Ulay, Buchuari, Muçi, Zubkov, Augusto ve Onuachu. Trabzonspor'un muhtemel 11'i bu.
1: Vakeme de yok.
0: Vakeme de yok.
1: Augusto'yu ya kanatta ya Muçi'yi kanatta değerlendirecek.
0: Evet, ya da işte zaman zaman yaptıkları gibi değişerek orada
1: Aynen.
0: kaymaları yaparak oynayacaklar. Diğer tarafta Gençlerbirliği. Gençlerbirliği'nin sezonunu anlatmak için bayağı bir uzun dakikalara ihtiyaç var. Gerçekten enteresan işler. İki kez Metin Diyedin, iki kez Volkan Demirel, Hüseyin Eroğlu, Levent Şahin. Başka?
1: Daha ne olsun?
0: 2, 4, 5, 6.
1: 6 oldu
0: Doğru
1: işte.
0: yaptın mı? Yanlış
1: Aynen.
0: saymadım. 6 teknik direktör. Toplam oynayacağınız maç sayısı 34.
1: 5 maçta bir. Neredeyse yani 6
0: Evet,
1: maçta bir.
0: ama Gençlerbirliği de bu hafta sonu kritik galibiyetle Kasımpaşa önünde en azından son haftaya düşme hattının üzerinde girdi. Ama tabii ki Gençlerbirliği açısından kupa önemli olsa da ligde kalmak hayati. Gençlerbirliği'nin ligde kalması lazım. Trabzonspor maçında acaba rotasyon olur mu? Gücünü Gençlerbirliği deplasmandaki Trabzonspor maçına mı saklar? Gençlerbirliği bir puan alıp Antalyaspor kazandığı zaman zannedersem Antalyaspor değil mi? İkili avarajda
1: Tabii.
0: üstün olan taraf. O yüzden Gençlerbirliği'ne beraberlik dahi yetmeyebilir Antalya'nın kazanması durumunda. O yüzden de hani Gençlerbirliği cephesinin bu karşılaşma ile ilgili motivasyonu bir soru işareti gibi gözüküyor. Bu Trabzonspor için bence büyük avantaj. Hiç
1: Tabii ki.
0: tartışmaya bile gerek yok. O yüzden de ben buradan bakınca zor da olsa Trabzonspor'un galip geleceğini, turu geçeceğini, finalde Konyaspor'un rakibi olacağını düşünüyorum. Çok uzun bir giriş yaptım. Ama şimdi kısa bir araya gidelim. Vaktimiz gelmiş. Buçuk reklamını uzatmayalım. Hemen ardından Mert Elam'ın Gençlerbirliği Trabzonspor maçı yorumuyla buradayız.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.31 saatlerimiz. Gençlerbirliği Trabzonspor 20.30'da ATV'de yayınlanacak karşılaşma. Ben uzun bir giriş yaptım Eryaman Stadyumu'nda bu arada. Şimdi Mert de maçla ilgili fikirlerini söyleyecek. Mert, neler olur bu akşam?
1: Valla Gençlerbirliği bir önceki tur herkesi sürprize ya da şaşkına çevirdi. Rotasyonlu çıktığı kadroyla deplasmanda Galatasaray'ı mağlup edip bir üst tura çıktı. O maçta da Volkan Demirel yedek kadro çıkarmıştı. Ligi düşünerek haliyle, ama Galatasaray da o maç rotasyonlu bir kadroyla çıkmıştı. Şimdi bugün böyle bir ihtimal yok. Trabzonspor cephesi için Trabzonspor ligde her şeyini belirledi. Üçüncü ve şu andan sonra en büyük motivasyonu kupada şampiyonluk. Kupada Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın elendiği noktada şampiyonluktan başkası da başarısızlık olarak değerlendirecek Trabzonspor için. O yüzden Trabzonspor'un kesin kazanması gereken bir karşılaşma. Gençlerbirliği için bugün kaybedildiği senaryo çok anormal bir senaryo değil. Hem zaten güç dengesi düşünüldüğünde Trabzonspor favori. Bir de ligdeki durum düşünüldüğünde Gençlerbirliği taraftarı da gayet normal karşılayacaktır. Yani bugün aslında Gençlerbirliği'nin maçta kaybedeceği bir şey de yok. Bu da bir avantaj olabilir
0: Rahatlık
1: tabii ki.
0: getirebilir değil mi? O rahatlıkla
1: Aynen,
0: beraber.
1: daha iyi oyuna getirebilir. Yedek kadro çıkacaksa eğer Metin Diyar'ın, yedek kadroda üzerinde bir baskı olmadan bugün hani çok az kişi herhalde Gençlerbirliği'nin turu geçmesini bekliyordur. Ben de iddia yazı yazdım. Trabzonspor galibiyeti dedim. Sen daha çok gollere yönelmiştin sabah. Bilmiyorum fikrin değişti mi sonra ama. O yüzden Gençlerbirliği burada rahat olan taraf, baskı Trabzonspor'un üzerinde. Trabzonspor'un son dönemde Beşiktaş maçına kadar kaybettiği puanlar, Beşiktaş maçında da hani puan kaybetmedi belki ama okuduğum kadarıyla maçı canlı izlememekle birlikte oyunda o kadar bir üstünü yoktu. Beşiktaş çok daha baskın olan taraftı. Ama Trabzonspor'un bu sezonu iyi yaptığı şeylerden biri de sonuca gidebilmek. Kötü oynadığı maçlarda da 3 puanı alabilme özelliği var. Kolay gol buluyor. Duran toplardan çoğu maçı çözmeyi başardı. Yan toplar, kafa topları etkili. Bugün Onuachu da oynayacak. Augusto var. Zubkov bu isimleri besleyebilecek bir isim. Pina gözüküyor muhtemelde. Bucin uzaktan şut tehdidi. Merkezde de çok yetenekli iki oyuncu. Ya Bol Folcarelli'ye kıyasla Bucuari mesela Beşiktaş maçında bayağı beğenilmiş. Neden alındığının yani göstergesi olan bir karşılaşma denmiş Bucuari için. Yetenekli de bir orta saha ikilisi. O yüzden bugün hani Trabzonspor sonuca gidebilir, daha rahat gidebilir diye düşünüyorum. Ama aksi senaryoda Fatih Tekke de hani buraya kadar çok iyi getirdi sezonu. Çok da başarılı bence sezon da teknik direktörü. Ama eleştiri oklarından nasibini alır.
0: Kesin alır değil mi hiç?
1: Yani
0: Oradan
1: hani
0: kurtuluş yok.
1: ikinci olamadı, şampiyon olamadı, tamam. Üçüncü olmak başarı, Beşiktaş'ı da geçti. Ama burada rakiplerin elenmişken, üç büyükler elenmişken sen Gençlerbirliği'ne kaybedersen, hatta Konya'ya kaybedersen finalde geçmiş olsun.
0: Trabzon bu sezon Türkiye Kupası'nda büyük bir maç oynadı mı?
1: Beşiktaş'ta Fenerbahçe aynı gruptaydı.
0: Trabzon'la Galatasaray oynamadı değil mi?
1: Şeyde oynadı. Trabzon Süper Kupa'da Galatasaray'la oynadı yarı finalde.
0: Tamam.
1: Kaybetti. O maçta
0: Ama
1: da
0: kupada
1: yok,
0: oynamadı.
1: kupada oynamadı. O maçta da bayağı kötüydü. Süper Kupa yarı final maçında da rahat bir galibiyet almıştı Galatasaray. Onu hatırlıyorum. Ama kupada hatırlamıyorum.
0: Samsun'u geçti. Başakşehir'le oynadı. Kupada Fethiye'yle oynadı. İstanbulspor, Alanyaspor. Yok, bir de Van'a elemiş Trabzonspor, evet. Yani büyük takımlarla karşılaşmadan, direkt rakipleriyle karşılaşmadan Trabzonspor finale kadar gidebilir. Hatta kupayı da alabilir. Bu da bir fikstür avantajı işte. Ama dediğin gibi eğer o kupa gelmezse de bu kez Trabzonspor seyircisi zaten eleştirir. Bizim Mehmet Uzundurukan, eski çalışma arkadaşımız, görüyorum story'de hiç beğenmiyor.
1: Acımıyor mu
0: Hiç
1: Fatih
0: beğenmiyor.
1: Tekke?
0: Hiç beğenmiyor Fatih Tekke'yi.
1: Allah Allah.
0: Valla ne zaman Trabzonspor takılsa bir Fatih Tekke storiesi geliyor Mehmet'ten. Beğenmeyen var Trabzonspor taraftarları arasında. Bu da çok garip değil.
1: Ama tabii görevine devam eder. Fatih Tekke'nin görevini
0: Etmesi de gerekir zaten.
1: zaten öyle bir şey olmaz. Hani o kesin de çok daha fazla eleştiri alır ama.
0: Evet. İstanbul'dan Burak Dün attığın story'yi aşamıyorum demiş. Kime sarıldığını da çözemedim. Beni aydınlatırsan sevinirim. Hmm. Evet. Dün batılı anlamda ilk denememi yaptım. Yapay zeka videomu oluşturdum. Ama tabii tam da istediğim gibi olmadı. Bence fena olmadı. Güzel oldu.
1: Arkadan kime benziyorsun biliyor musun?
0: Kime?
1: Klopp'a benzettim ben seni.
0: Klopp'a mı benzettin?
1: Net yani bilmesem mesela senin paylaştığını.
0: Mesela beni bir 15 santim falan şey yapmış. Uzun göstermiş. Yapay zeka bu bakımdan teşekkür ediyorum. Ama onun dışında tabii biliyorsunuz bir şeyler yazıyorsunuz. Sonra onu düzeltiyorsunuz. Sonra eklemeler yapıyorsunuz. Bazı şeyleri özellikle video oluşturmada çözmem lazım. Kime sarılıyorsunuz derseniz orada herhalde kişisel haklar yüzünden herhangi bir Barcelona oyuncusunun suratını yapamıyor. Hı hı. Onu anladım. Mesela 12 numaralı bir oyuncu yok abi diye bana şey gelmiş. Mesaj gelmiş. O da olabilir. Yani belki onlara dikkat ediyor. Dolayısıyla o hiç kimse. Yani yapay zekanın ürettiği bir şey işte. Böyle bir.
1: Ben Hakimi'ye, onu da Hakimi'ye benzettim. Ha,
0: Eşref Hakimi. Yani o bir Barcelona oyuncu olarak düşünmeyin onu. Ben zaten Barcelona takımı olarak yazdım promptu ama öyle bir şey çıktı. Ondan sonra da işte biraz sağını soluyu oynadık. O sağ solu oynadığın zaman da bütün şeyleri değiştiriyor. Onu çok anlamadım zaten. Mesela bana alternatif olarak verdiği videolar vardı. Ben bir tanesini beğendim. O bir tanesi üzerinde değişiklik yapmak isterken video çoğu şeyi değişti. Hı hı. Videonun alternatifleriyle beraber. Oraları daha tam çözemedim. Daha dün kurcalamaya başladığım için. Dolayısıyla o videoda öyle çok içinden çıkamayacak bir soru değil aslında.
1: Ya bu yapay zekanın böyle videolarda kullanımı da sen zevkine mi yapıyorsun mesela? Buradan nasıl bir şey geçen 1 milyon Valverde ile 1 milyon Chouameni

0: Senin
1: Aa, evet
0: savaş
1: ya.
0: meydanındaki
1: Onu hep yapıyorlar, bilmiyor musun sen?
0: ben bilmiyorum.
1: O
0: Mesela neye yarıyor bu?
1: Reels'ta çok var. Ben sana onu anlattım ya. Bilmiyor musun onu?
0: Çok anlatmışındır da.
1: Mesela şöyle oluyor. 150 Sylvester Stallone 500 kurt köpeğiyle kavga ediyor falan.
0: İşte sen onları çok seviyorsun.
1: Sevmiyorum işte, oraya bir
0: denk
1: takılıyorsun.
0: Denk geliyorsun ama işte.
1: Ha,
0: Denk
1: denk
0: gelip
1: geliyorum işte.
0: izliyorsun yani.
1: Aynen.
0: Seviyorsun derken izliyorsun. Ama Genco abi atmış bana geçen mesela. Allah Allah dedim, hani ne var bunda mesela bu kadar fazla, hani
1: Ya
0: ne, nasıl
1: içerik
0: ilgi
1: işte.
0: çekiyor?
1: İçerik. Milletin
0: İçerik.
1: önüne düşüyor. Milletin önüne düşünce de izliyorlar yani.
0: Çok popüler oluyor bir de böyle
1: Ama yani
0: şeyler.
1: gerçekten iyi kullanabilirsen, mesela böyle bir şey şu an iletişim fakültesi öğrenciler için inanılmaz bir nimet. İnanılmaz bir nimet. Yani hiçbir şey yapmadan kendi filmini oluşturabiliyorsun. Sadece şey girerek, prompt girerek. Ben inanamıyorum ya. Ben düşündüm, bu bizim okul zamanında olsaydı böyle bir şey. Ya film yaparsın bununla. Film çıkar. Bak ne oyuncuya ihtiyacın var. Ne mekana ihtiyacın var. Ne dekora ihtiyacın var. Ne ışığa ihtiyacın var. Ne sese ihtiyacın var. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Tek kişi film çıkartırsın. Yani kısa film çıkartırsın ve yarışmalara falan katılırsın. Hani biz okulda kamera gördüğümüz zaman heyecanlanıyorduk. Aa, kamera falan, kamerayla bir şeyler yapacağız diye. Şimdi iletişim fakültesi öğrencilerin elinin altında böyle bir şey var.
0: Valla bilmiyorum, bana hala çok şey geliyor, anlamsız geliyor bu şekilde kullanımı da. Bilmiyorum, çağ da oraya gidiyor. Sen iyi ucundan tutmuşsun, bir yerinden başlamışsın yani.
1: Ya işte merak ettim, dün öyle bir baktım. Şimdi Bursa'dan Murat. John Duran'ın temsilcisi İstanbul'da transfer görüşmesi yapıyormuş.
0: Evet, bugün yazdı gördüm.
1: Galatasaray'ın bu elemanla bir alakası yoktur inşallah demiş.
0: Vallahi var gibi gözüküyor. Abdullah Kavukçu da bize gelmek isteyen oyuncular var dedi, rakibe gidip işte sonra bize gelmek isteyen. Duran birkaç gündür işte muhabirler tarafından yazılıyor, istemiş. Adam zaten Galatasaray'ların işte paylaşımlarını beğeniyor. Hem kulübün attı hem Davinson'un attığı. Bayağı göz kırpıyor Galatasaray'a. Galatasaray'da demek ki bir nabız yoklamış gibi bu konuyla ilgili.
1: Galatasaray'da boş değil diyorsun.
0: Galatasaray da boş değil gibi. Karşılıklı bir flörtleşme var gibi gözüküyor. Ama ne kadar mantıklı Duran'ın burada yaşadıklarından sonra, Zenit'te kısa sürede yaşadıklarından sonra, genelde bilmiyorum, ben Zenit'te attığı gollerden ziyade yaşadığı tartışmalarla önüme düştü hep John Duran. Çok riskli bir hamle olur. Tabi yedek golcü olarak herhalde düşünülecek. Osimhen'in alternatifi gibi. Icardi yerine. Icardi'ye devam edilmeyecek. Ben öyle yorumluyorum. Yani iyi bir yedek olabilir tabii ki ama çok da pahalı bir yedek olur. Bu kadar pahalı bir yedeğe de gerek var mı? Çok fazla indirime gider mi bilmiyorum sözleşmesi. Çünkü çok iyiydi. Fenerbahçe'de sen 13-14 diyordun galiba. 18-19'lar
1: Evet, evet,
0: konuşuluyordu.
1: evet, evet, evet.
0: 13-14.
1: Bence artık bulamaz.
0: İşte yani
1: Galatasaray o rakamı vermez John Duran'a. Zannetmiyorum öyle bir sözleşme bulabileceğini. Mutlaka bir daha indirime gitmesi gerekir. Ama farz et ki, şöyle söyleyeyim sana, 10 milyon euronun altına düştü. İşte Fenerbahçe'den anladığımız kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla 13-14 alıyordu. Farz et ki 8 ya da 9 milyon euroya düştü. Osimhen'in arkasına koydun mu John Duran'ı?
0: Ben koymam abi. Ben takımımda böyle
1: Problemli
0: problem
1: adam istemem
0: çıkartabilecek.
1: diyorsun.
0: Zaten Icardi ile Okan Buruk'un da çok hani zorlandığı Icardi yönetmekte artık bu yıl konuşulurken, ondan tabiri caizse hani kurtulacak diyeceğim ama şey olarak söylüyorum bunu, sadece ilişkisel anlamda. Bir de John Duran gibi bir oyuncuyla niye riske giresin ki? Yani gerek var mı böyle bir şey? Bir de John Duran'ın sakatlığıyla ilgili de çok şey oldu. Sakatlandı, tam hazır dönemedi. Fizik olarak da eski John Duran kadar güçlü gözükmüyordu. O yüzden bana şu an dışarıdan bakınca çok riskli bir transfer gibi geliyor. Ama yukarıda bizim arkadaşlarımızdan Cihan mesela daha olumlu.
1: John Duran'a mı?
0: Evet.
1: Hadi ya.
0: Yani Icardi sonrası için öyle bir oyuncu isterim diyor yedekte. Hani böyle iyi bir yedek bulabilir misin? Mesela ben dedim ki Bertu ile ilgileniyor Galatasaray.
1: Oo, Bertu kabul etmez.
0: İşte ikinci forvet olarak.
1: Bertu Galatasaray taraftar 3 olarak kabul eder.
0: Aynen işte, ben de onu dedim. Büyük ihtimal 3 olarak düşünülür. Yine iyi bir yabancı ister ama o iyi yabancı da John Duran mı olur? Yoksa başka daha genç potansiyelli o artı 4 kontenjanına uyacak bir yabancı mı olur? Şerif gibi falan.

0: Fenerbahçe'deki.
1: Valla ben de istemem. Yani bayağı problemli oyuncu gibi gözüküyor. Her an bir bomba patlatma ihtimali var takım içinde. Bir huzursuzluk çıkarma, bir şey yapma. Gerek yok yani. Bir de Türkiye'de biliyorsun bizdeki olaylar da çok abartılıyor. Çok büyütülüyor. Hani bir şey oldu, basit bir şey olsa da ne bileyim ikinci de üçüncü de falan artık çok büyük şey olur. Olay olur. Uğraşırsın yani boşu boşuna.
0: Yani başka piyasada ikinci forvet olabilecek kaliteli isim yok mu da John Duran'a gidiliyor? Ya da gidiliyor mu, menajerinin biraz şey çabası mı bu? Piyasa yapma çabası mı? O da tabii şimdi bilinmez. Ben Galatasaray'la flörtleşiyor dedim de biraz da temkinli davranmak lazım bu tarz durumlarda. Hani menajerinin piyasa yapma çabası da olabilir
1: Tabii,
0: bu tarz
1: tabii.
0: şeyler.
1: Evet, Mehmet Ünlü artık tarzını değiştirdi.
0: Asıyor kesiyor.
1: Asıyor kesiyor.
0: Ne diyor?
1: Hakan Çalhanoğlu olmadığı sürece Galatasaray her oyuncuyla görüşebilir demiş.
0: Allah Allah. Ne Hakan Çalhanoğlu şeyi varmış ya.
1: Vallahi.
0: Duran bile onay verdi, Hakan Çalhanoğlu'na vermiyor.
1: Mehmet Ünlü'den beklenmeyecek mesajlar. O da şeye Türk futbol iklimine uydu sonunda.
0: O da herhalde o devre arasındaki şeylere de çok taktı. Hakan Çalhanoğlu'nun transfer görüşme süreci. Gitmek istiyor mu istemiyor mu, bir işte ayrılmak istiyor deniyor ama açıklama yapıyor, işte Inter'de kalacağım diyor. Çok sürünceme de bırakmıştı.
1: Peki şöyle bir soru sorayım. Kontrat aynı. Rakam aynı. John Duran'la mı, Icardi ile mi?
0: Birinden
1: Galatasaray.
0: birini seçeceğim.
1: Evet. İki tane opsiyon var. İkisinde de verdiğiniz rakam aynı. 5 milyon euro deyin, 6 milyon euro deyin. Neyse, çok önemli değil. Ya John Duran'ı kadrona katacaksın ya Icardi ile devam edeceksin.
0: Valla çok zor soru.
1: Ben mesela burada çok netim.
0: Yani ben Duran diyeceğim yine de
1: Sen
0: sen
1: Duran mı
0: Icardi
1: dersin? Ben
0: diyeceksin
1: net
0: herhalde.
1: Icardi
0: Ben
1: derim
0: Duran
1: burada.
0: derim. Ama çok gönül rahatlığıyla demem tabii ki. Duran da yani. İkisini de istemem aslında. Sen niye Icardi diyorsun?
1: Çünkü Icardi'den 3 aşağı 5 yukarı ne alacağım belli. Yani Icardi sana ligde işte en kötü haliyle 13-14 tane gol atıyor. Mesela John Duran 6 hafta kadro dışı, 3 hafta ağrım var, 4 hafta arkadaşımla kavga ettim, 2 maçta olağanüstü gol attım diye bütün böyle şeyi allak bullak edebilecek bir adam diye düşündüğüm için hani
0: Orası
1: ben
0: öyle.
1: biraz daha garanti bir şeye giderdim orada ikinci santrafor olarak. Çünkü yani ikinci santraforunda şöyle bir önemi ortaya çıkıyor. Onun da belli istikrarlı sayıda skor katkısı vermesi lazım. Yani o kaçırılmaz. Hani orada böyle çok loto oynayacağım bir adam aldığın zaman başarı bence uzaklaşıyor. Çünkü ikinci santrafor sezonu içinde bayağı iş düşüyor
0: Hele Osimhen bu
1: takımda.
0: sezon çok maç kaçırdı. Gerçi seneye Afrika Ulusal Kupası da yok ama bilmiyorum ben neden Duran dedim. Daha fiziksel kapasitesi yüksek diye Icardi'ye kıyasla. O yüzden bir de Şampiyonlar Ligi olacak ya Galatasaray'ın.
1: Aynen.
0: Yani Icardi orada çok ön plan çıkamıyor. Duran orada en azından iş yapar diye düşündüğüm için tercih ettim de yoksa ikisini etmem.
1: Ali abi ya, çok Duran, Ali abi demiş, Duran patlama yapsa demiş. Valla yani Duran'ın potansiyeliyle ilgili zaten hiç kimse bir şey söylemedi. Biz de geldiği zaman beni heyecanlandıran oyunculardan biriydi yani Aston Villa'da gördüklerimiz, ama yani böyle bir karakter olduğunu pek bilmiyorduk açıkçası. Duran sonuçta Aston Villa'da 6 ay oynadı gitti. Ondan sonra Al-Nassr döneminde Ronaldo ile kavga ettiği söylendi mesela. Hani orada da tabii Ronaldo dedikleri için ben diğer tarafı tuttum. Hiç
0: Ronaldo
1: şey
0: kesin
1: yapmadan
0: haksızdır.
1: ne derler, aynen Ronaldo ise diğer taraf haklıdır diye düşündüm. O benim hatam. Ama yani potansiyel başka bir şey. O potansiyelin kullanılıp kullanılmaması tamamen farklı bir şey. Şu ana kadar Duran sizce yüzde kaçıyla potansiyelin yüzde kaçını ortaya koymuştur?
0: Bir de şey olmayacak mı? Duran'ı nasıl aldı Fenerbahçe? Osimhen'in muadili gibi marka santrfor olarak transfer etti. Şu an bir sene sonra Galatasaray Fenerbahçe'nin marka santrforunu yedek santrfor olarak transfer edecek. Hani onların ası olarak düşündüğü bizim yedeğimiz olacak.
1: Evet. Ahmet Tarin, Galatasaray neden Sidiki Şerif tarzı bir oyuncuya gitmiyor ki demiş. Dertsiz başına dert alıyor. Tabii bilmiyoruz. Bunlar söylenti ama yazıldı. Yani yazıldığı için konuşuyoruz. Zaten Sidiki Şerif tarzı bir oyuncuyu Mert defalarca söyledi.
0: Evet, yani, bir de çok aynı
1: ara,
0: isim vererek.
1: Ara transfer döneminde de dile getirdi. O tarz bir önceye gidilmesi gerektiğini. Gidebilir mi Galatasaray? Tabii ki gidebilir. Belki Duran'la Galatasaray bir nabız yoklayacak. Belki hiç düşünmüyorlar. Belki Mert'in dediği gibi hani bir menajer şeyi var ortada. Bilemiyoruz yani ne olduğunu.
0: Belki ekonomik olarak şimdi kiralık herhalde gelecek.
1: Tabii.
0: Ne bileyim 7 milyon euro verecek. Sen Sidiki Şerif gibi bir oyuncu istediğinde Fenerbahçe ne kadar verdi ya da verecek yaz döneminde? 20 küsür tabii, ya da 18-19 milyon euro. Bir de yıllık ücreti var. Belki daha pahalıya gelecek o yapacağın genç yatırım. Belki çok o kadar o bölgeye para harcamak istemiyor. O yüzden Duran gibi bir isme de gitmek istiyor olabilir şimdi düşününce.
1: Evet, dün akşamki maçtan sonra Ronaldo'ya sarılma videosu yap demiş. Yapay zekayla. Valla Ronaldo gördüm halini ya. Mert söyledikten sonra merak ettim, ben de baktım. Ondan sonra kaleci Beto'nun son 3 finalde yediği golleri
0: hatalı
1: koymuşlar.
0: Hatalı goller yemiş değil mi sürekli?
1: Felaket goller yemiş ya.
0: Açmadım da okudum. Çok kötü.
1: Onu edit yapmışlar üst üste goller. Yani bir tanesi de tamamen boşa çıkıyor. Saçma sapan böyle hani acemi kaleci gibi. Oyuncu dokunuyor, top boş kaleye tıngır mıngır gidiyor. Öteki gol gene şeyle çarpışma takım arkadaşıyla. Yani pardon, takım arkadaşıyla ayağındaki topu açıyor. Rakip
0: son
1: geliyor,
0: maç
1: ayağından alıyor.
0: Takım arkadaşıyla birbirine
1: son
0: girdi.
1: Gol takım arkadaşıyla çarpışma. Yani Ronaldo'ya üzüldüm ama 0.2 saniye sonra geçti. Hemen o halini gördüm, biraz üzücüydü tabii çünkü taştan gol yemişler. Bir de orada bir tane şey bile yok.
0: Halil oyuncusu yok yani.
1: Hani taştan gol yersin de hani biz de eleştiriyoruz taştan gol yedi falan diye de en azından orada rakip falan oluyor yani.
0: Dokunmuyorlar topa bile, gol oluyor. Bir de bitime 12 saniye var maçın.
1: Evet.
0: Yani o pozisyonu savuştursa maç bitecek herhalde ama olmadı. Haftaya kaldı iş.
1: Ali abi, futbol biraz da risk oyunu değil midir? Biraz risk al. Ya Duran tutarsa demiş. Vallahi bunlar karar. Biz kendi görüşümüzü söyledik. Yani ben istemem.
0: Yani kesin kadar, başarısı olur diyemeyiz. Ama
1: riskli bir oyuncu,
0: ihtimali,
1: ben istemem.
0: Başarısı olma ihtimali yüksek diye düşünüyoruz biz.
1: Bakalım. Bayrampaşa'dan Cengiz, Okan Buruk'un takımdan ayrılma ihtimalinden sonra gelecek teknik direktörün John Duran'ı birinci santrafor seçmesi çok mu imkansız duruyor sizce demiş.
0: Nasıl ya?
1: Osimhen'in önüne koydu.
0: Niye? Neye dayanarak böyle bir mesaj attı?
1: Bilmiyorum, belki işte potansiyeliyle alakalı, öyle bir şey olmaz tabii.
0: Osimhen'in gitmesi lazım ancak yani o gerçekleşmesi için.
1: Mehmet Ünlü şöyle demiş. Icardi sezon başı hazırlık dönemi geçirse daha diri ve fit olur mu? Geçen sezon geçirdi ama sakatlıktan dönerek geçirdi demiş. Hı hı. Yani tabii ki Icardi çalışırsa zaten o seviyesine ulaşır. Icardi ile ilgili en büyük eleştiri ne? O çabayı göstermemesi. Yani ben bütün sene boyunca Icardi'nin kilo vermemesini eleştirdim. Yani kilo verememek gibi bir dünya yok. Ya bu kabul edilir bir şey değil. Icardi 10 kilo fazlasıyla oynayamaz. 10 kilo fazlasıyla olmaz profesyonel sporda. O, onu bile yapmadı.
0: Şu an kilolu mu Icardi? Ben bayağıdır kilo üzerinden tartışıldığını görmüyorum.
1: Hala kilolu.
0: Da, kilolu mudur?
1: Hala kilolu yani. 10 kilo fazlası olmasın. 5 kilo fazlası var yani. 6 kilo fazlası var. O yüzden de problem orada. İşte yoksa Icardi ile alakalı olarak zaten Galatasaray çok fazla uzatmazdı. Ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Galatasaray'da Fenerbahçe'de yaptıklarını yapamaz bence demiş bir dinleyici.
0: Niye? Galatasaray'da problem olmuyor mu? Galatasaray'da da neler neler yaşanıyor yani. Kerem Aktürk olduğu zamanı, Icardi ile yaşananlar.
1: Bakalım.
0: Sıcak yani taraftarın bir kısmı o zaman John Duran'a.
1: Evet, bir dinleyici gol attıktan sonra hareket yapmamış mıydı Duran Galatasaray'a karşı diye kızmış.
0: Ama o son dakika golüydü. Bilmiyorum ne yaptığını hatırlamıyorum da şey bir goldü. Beraberliği getiren kritik bir gol attı orada. Tam ne yaptığını hatırlamıyorum da sonra zaten paylaşımları beğendiği için Galatasaraylıların arayı düzeltmiştir.
1: Evet, Seattle'daki dinleyicimiz IT işinde yapay zeka kullanmayan işten kovuluyor diye bir şey yapmış, yorumda bulunmuş.

0: Mert benim kadar şey değil. Ne derler? Keskin değil John Duran konusuyla alakalı olarak.
1: Ama ben de girmem.
0: Hani sizlerin arasında da var. Olumlu bakan da var. Olumsuz bakan da var. Bakalım onu zaman gösterecek. Diyelim. Şimdi bugün Türkiye Kupası'nda yarı finalin ikinci karşılaşması. Konyaspor'un rakibi belli olacak. 20.30'da Gençlerbirliği ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de Manchester City eksik maçını saat 22'de Palace'ı ağırlayarak tamamlayacak. La Liga'da 4 mücadele var. Şampiyon Barcelona Alaves deplasmanında çıkacak 22.30'da. Bunun yanında diğer 3 karşılaşma, ikisi saat 20'de, diğeri 22.30'da Esport ve Esport Plus'tan takip edilebilir. Orada da biliyorsunuz düşme attı Alev Alev. Çok garip bir lig. Şu an Avrupa'ya giden takımla düşen takım arasında 6 puanlık bir fark var. Şaka gibi ama gerçek. Fransa'da da takımların takımı Paris Saint-Germain bugün şampiyonluğunu garantileyebilir. Lens diye mi okunuyor bu?
1: Evet, ben öyle okuyorum.
0: Takım karşısında Zaire Emery, Nuno Mendes, Hakimi ve Pacho bugün sakatlıkları sebebiyle Lens deplasmanında forma giyemeyecek.
1: Bu sezon Paris Saint-Germain'de en çok süre alan oyuncu kim? Dakika olarak.
0: Kaleci mi yoksa? Kim?
1: Kaleciler değişti. Şövalye
0: Vitinha
1: oynadı.
0: Herhalde.
1: Yok.
0: Kim?
1: Zaire Emery.
0: Aa.
1: Ana kadroda aslında ideal
0: demezdi
1: 11'de bana olmayan isim.
0: Demezdi.
1: Ben geçen baktım. En çok dakikayı almış.
0: İlginçmiş.
1: Dembele de ilk 11'de 9 kere maça çıkmış Lig 1'de. Sezon oyuncusu ödülünü almış o da.
0: Evet. İlginç. Peki. Programın böylece sonuna geldik. Mert ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Az sonra her zaman olduğu gibi Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da
1: hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
4: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
5: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyospor dinliyorum. Ve çünkü Radyospor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
6: Neden Radyospor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
7: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
10: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
11: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki sizlerin de katılımıyla WhatsApp hattımız devrede. Soru, görüş, öneri hepsini bekliyoruz. 0-538-052-14-87 bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Ercan abi hoş geldin.
12: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
11: Evet, gündem bir şekilde yoğun olmayı başarıyor Ercan abi. Ligde her ne kadar birçok şey belli olsa da yani gazetelere baktığımızda, dijital platformlara baktığımızda, yönetimlerin özellikle transfer çalışmalarına baktığımızda gerçekten gündemin yoğun olduğunu yine söyleyebiliriz. İki büyük kulübümüzde zaten seçim hazırlığı var ama bugün enteresan bir olayla uyandık. Çok kötü bir olay. Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Torreira'ya bir fiziki saldırı gerçekleşti.
12: Maalesef.
11: Çok üzücü bir olay. Öncelikle kınıyoruz tabii ki böylesi bir olayı.
12: Kınıyoruz. Torreira'ya da büyük geçmiş olsun. Evet.

0: büyük geçmiş olsun. Gerçekten hiç de beklemediğimiz, Türkiye'ye de yakışmayan bir hareket. Evet, Türkiye'nin evet. uluslararası itibarına da yakışmayan bir hareket oldu. Muhtemelen akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi tarafından gerçekleştirildi bu saldırı diye düşünüyorum. Normal bir insanın yapacağı bir şey değil çünkü.
1: Ya, olmaması gereken işte dediğin gibi maalesef dünyanın bazı hiç beklenilmeyen ülkelerinde de zaman zaman böyle garip davranışlar oluyor.
0: Maalesef.
1: Onu da söyleyebilirim. Bu yüzden de ben tekrar üzüldüm, çok üzüldüm. Geçmiş olsun diyorum.
0: Evet, geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Umuyoruz ki tekrarlanmaz böylesi olaylar. Zaten Türkiye'de pek yaşanmazdı bu. Dediğim gibi muhtemelen pek akli dengesi yerinde olmayan bir
1: evet, yani
0: kişi.
1: Onu bilemeyiz tabii de.
0: Evet, tarafından yapıldığını düşünüyorum ben.
1: Artık olay
0: bu.
1: Adli bir vaka olmuştur.
0: Evet.
1: Bundan sonra adli olarak devam edecektir.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek divanda konuştu bugün. Kısa bir konuşma yaptı. Ercan abi zaten tek aday.
1: Evet.
0: Dedi ki 2 sene daha göreve talibiz dedi. Seçimden önceki son divan toplantımız. Bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla beraber bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. 2 sene daha göreve talibiz dedi. Projelerimizi ve vizyonumuzu 16 Mayıs'ta paylaşacağız dedi. Yani bugün divan kurulunda paylaşmıyorum. 16 Mayıs'ta ben bunları Galatasaray kamuoyuyla paylaşacağım dedi. Bizi engellemek, durdurmak isteyenler de oldu dedi kısaca.
1: 16 Mayıs'ta da çok...
0: 3 gün kaldı.
1: Evet. Bu yüzden de biz de merakla tabii bekliyoruz projeleri. Nedir? Şampiyonlar Ligi ile ilgili yine bazı işte hangi oyuncu modeline bakılacaktır? Tesisleşme. Bunlar hakkında geniş bilgiler verecektir kamuoyuna tahmin ediyorum.
0: Evet, ekonomik durum.
1: Başkanı Dursun Özbek.
0: Yani, ekonomik durumla ilgili bilgilendirme yapacaktır. Dolayısıyla bekleyeceğiz yani 16 Mayıs'ı bekleyeceğiz. 3 gün sonrasını bekleyeceğiz. Galatasaray ile ilgili çok fazla haber yok. Dün açıklanan bir kutlama programı vardı. Onu paylaşalım istersen. Cuma yok. Günü. Cuma günü Galatasaray kutlamaları yapacak. Topbaşı ne zaman yapacak futbolcular? Yarın akşam 5'te. Yani Perşembe 17'de topbaşı yapacaklar. Kasımpaşa mücadelesi için mütevazı bir kutlama olacak gibi görünüyor. Bu sene geçen sene çok şaşalı bir kutlama vardı. Yenikapı'da çok büyük bir kalabalık toplanmıştı. Sanatçılar sahne almıştı. Biraz tabii o kutlamaların sarkması eleştirilmişti Galatasaray taraftarı tarafından. Çok fazla
1: ve
0: sanatçı
1: yağmur
0: vardı.
1: Yağmur da yağmıştı hatırladığım kadarıyla.
0: Yağmur vardı. Bu kadar büyük bir organizasyonu tabii kısa sürede planlamak, hayata geçirmek kolay değil. Bu sene öyle bir planlama yok. Yenikapı yok. Galatasaray 15'te Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüste yola çıkacak. Galatasaraylı futbolcular stadyuma gelecekler. Taraftarı selamlayarak bir konvoy eşliğinde 19.05'te de futbolcular yavaş yavaş sahneye çıkacaklar kendi şarkılarıyla.
1: Bu olayı seviyorum ben. Kendi şarkıları, oyuncular sahneye çıkıyor.
0: Hı hı.
1: Kupa alınıyor. Taraftarlarla hep beraber.
0: En doğrusu da
1: en
0: bu gibi geliyor bu.
1: Bana
0: ya.
1: Da öyle geliyor.
0: Yani,
1: bana da öyle geliyor.
0: Tabii geçen senenin bir özelliği vardı. Ekstra bir yıldız daha kazandı Galatasaray. 25. şampiyonluk, 5. yıldız.
1: Doğru.
0: Bunun için ekstra bir kutlama planlaması yapılmıştı yönetim tarafından. Ama bu sene oyuncuların da bir an önce hani tatile gitme isteği, dinlenme isteği, geçen sene Yenikapı'da yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Galatasaray'da mütevazı bir kutlamayı tercih
1: evet,
0: etti bu sene.
1: Evet.
0: Yine ışık gösterilir. Tabii havai fişekler, dronlar olur. Onlar için herhangi bir şey, bir kısıtlama yok. Ama çok uzun sürmeyecek. Galatasaray kupasını alacak. Taraftar ve futbolcular bir araya gelecek ve kutlamalar bitecek. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulunuyor. Bir dinleyelim.
2: Direktör. Kadın hamili takımımız ise Dünya Kupası Avrupa elemelerinde başarılı sonuçlara iddiasını devam ettiriyor. Az zamanda önemli atılımlar yapan kadın milli takımımız zorlu periyottan alnının akıyla çıkacaktır. 27 yıllık hasedi sona erdirmek isteyen Ümit Milli Takımımızın önünde önemli iki maç var. Geleceğimizin yıldızlarına olan inancımız tam. Gençlerimizin de Avrupa Şampiyonası'na adlarını yazdıracaklarını bekliyoruz. Milli takımımızda her zaman destek veren değerli yol arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza arasında katılan Vakıfbank ailesine teşekkür ediyorum. Bu destekleri Dünya Kupası öncesinde bizleri daima gururlandıran A milli takımımızın gücüne güç katacaktır. Sözlerime son verirken spor ailemize katılan Vakıfbank aramıza hoş geldiniz diyor. Bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
0: Evet, bir sponsorluk görüşmesi var Vakıfbank ve Türkiye Futbol Federasyonu arasında. Burada kısa bir görüşme, kısa bir konuşma yaptı Sayın Başkan. İlerleyen dakikalarda başka açıklamalar olursa tabii ki döneriz. Şimdi bakıyorum Ercan abi. Galatasaray'da tek aday var. Kutlamalardan bahsettik.
1: Evet.
0: Geçen sene yaşanan olumsuzluklardan bahsettik. Ben sen de dedim ben işte bu tarz şeyleri daha çok seviyorum. Ben de
1: seviyorum. Uzat geliyor. Ay kupa var. Oyuncular, taraftarlar iç içe mutlu bir şekilde şampiyonluğu kutluyorlar. Ya olayı o akşam işte diyelim ki 4 saat 5 saat sürünce de zaten herkes sıkılıyor.
0: Ya bir de yeni kapıda mesela geçen sene saatlerce ayakta beklemişti insanlar. Yağmur yağmıştı.
1: Geçen sene bayağı zorlanmıştı.
0: Tabii insanların o kadar uzun süre ihtiyaçları da oluyor. O ihtiyaçların da karşılanması.
1: Ya gerek. Şampiyonluk zaten şampiyonluğun güzeli kutlamanın statta kutlanır.
0: Stattadır evet. Bence.
1: En güzeli.
0: En güzeli öyledir Ercan abi. Geçen senelerdeki şampiyonluklardan şimdi sosyal medyaya da biraz baktım. Bugün de bazı Galatasaraylı yorumcular değinmişler. Benim çok dikkatimi çekmemişti açıkçası ama bayağı sıkıntılı olaylar da yaşanmış. Nedir bu olaylar? Kutlama esnasında işi olmayan birçok insanın sahada olması Ercan abi. Yani tamam kulüp görevlileri olur, korumalar olabilir. Evet ama aileler olabilir. Tamam ama o kadar büyük bir kalabalık o kutlamalarda saha içinde oluyor ki futbolcuların taraftar tarafından görünmesinin bile seçilmesinin bile bazen önüne
1: geçiyor. Tabii
0: geçiyor. Geçen hatta sene Victor Nelson'un hatırlayacaksınız bir paylaşımı olmuştu hatırladığım kadarıyla. Galiba ailesinden biri işte o kalabalıkta sıkışmış. İşte onun için de bir serzenişi olmuştu. Yani o kalabalığın da bu sene önüne geçmesi isteniyor Galatasaray yönetiminden. Influencerlar evet. Oluyor, işte işi olmayan bazıları eş dost aracılığıyla oraya giriyor vesaire. Bunların olmasını istemiyorlar.
1: Bunların tabii ki önleminin alması orada aktörler, futbolcular.
0: Evet.
1: Onların günü.
0: Sade olması lazım.
1: Futbolcuların ve teknik kadronun günü o. Hı-hı. Şampiyonluk günü.
0: Yayıncı kuruluştan birkaç kişi olabilir. Evet. Dediğim gibi birkaç koruma olabilir.
1: Orada futbolcuların, teknik direktörlerin işte o da çok kısa bir süre oluyor. Bazı yöneticiler de geliyor. Hı-hı. Öyle kutlayıp bitireceksin.
0: Uzatmanın da bir anlamı yok. İşte kupayla belki bir tur atılır.
1: Fotoğraflar çekilir. Şampiyonluk turu gelenekseldir. Atılır evet. Alındıktan sonra. Onlar fotoğraf çok güzel çektirilir. Görüntüler oluştu.
0: Onlar güzel. Ama gerçekten de bayağı gereksiz insan da varmış son dönemdeki kutlamalarda anladığım kadarıyla. Bu konuda da bazı serzenişler gördüm, okudum, duydum. Bunu da burada dile getirmek istedim.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yorumlar da geliyor sizlerden. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Beşiktaş'la ilgili sorular da var. Dün bayağı bir Beşiktaş'ı konuştuk aslında. Değerlendirdik. Doğru. Ama yine de Beşiktaş'ta da yani ara ara böyle konuyu değiştire değiştire gitmekte de fayda var bugün. Bir dinleyicimiz Hull City'yi sormuş Ercan abi. Görüşünüz nedir Hull City ile ilgili demiş.
1: Ya geçtiğimiz sezon averajla ligde kaldı. Bu sezon playoff'a yükseldi. Şimdi final oynayacak. Takımda bayağı bir değişimler oldu. Ki şunu belirtmem lazım. Championship dünyanın hiç de kolay olmayan liglerinden biri. Takım sayısı kesinlikle fazla. Maç sayısı çok

0: fazla. Onların dışında o ligde de oynayanlar FA Cup oynuyorlar. Kupa maçlarında görev yapıyor oyuncular. Ve orada da iddialı olmak istiyorlar. Çıkarsa da yaklaşık 300 milyon sterlinlik bir gelir gelecek takıma.
1: Evet.
0: Bunu başarabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz.
1: Wembley'de maç, zor bir maç ama artık tek bir maça kaldı iş. Her şey olabilir.
0: Finale yükseldiğin anda bir takıma belki ya biraz daha favori diyebilirsin ama genelde finaller %50'dir. Evet, benim
1: Evet.
0: görüşüm o.
1: Evet. O yüzden yani her şey olabilir. Neden olmasın da diyorum. Çünkü bir Türk iş insanının hani Hintliler var, işte Amerikalı iş insanları var, Çinli iş insanları var
0: Var var
1: Premier
0: evet.
1: Lig'de. Bir de Türk iş insanı olsun.
0: O taraftan baktığında %100 sana katılıyorum.
1: Değil mi yani Türkiye'nin de imaj açısından bence güzel olur. Hiç fena olmaz.
0: Bir sürü ülkeden değişik iş insanları gelip orada Premier Lig'de kulüp sahibi
1: Kulüp
0: oluyorlar.
1: sahibi oluyorlar.
0: Bayağı da birkaç senedir uğraşıyor Hal City, iyi soru. Bir geçen sene pek iyi gitmedi. Bakalım. Wembley'deki finalde göreceğiz.
1: Finalde göreceğiz. Biz de heyecanla takip edeceğiz tabii ki. Tabii transfer çalışmaları da var Ercan abi ama dün konuştuğumuz konu takımları çok zorlayacak gibi görünüyor. 10 artı 4 kuralı.
0: Evet.
1: Çünkü çoğu takımda zaten hali hazırda 8-9 tane kontratlı oyuncu devam ediyor.
0: Ya sözleşmesi devam eden oyuncularla beraber tabii bunun düşmesi, yani her sene değişmesi olarak cümlemi düzelteceğim. Bu kural değişince bol bol bazen kulüpler zor durumda kalıyor. Fakat şunu da düşünmeden edemiyorum. Yani tekrar Futbol Federasyonu kulüplerle bir görüşmüştür herhalde. Ya 10 artı 4. Ya ben hayır böyle yaptım, böyle olacak diye değil de bazı kulüpler bu konuda çünkü açıklama da yapmadılar.
1: Şimdi benim bildiğim Galatasaray 14 artı 0 olsun. Yani eski sistem devam etsin istiyor. Çünkü Avrupa'da başarı
0: Evet.
1: hedefliyoruz.
0: Evet.
1: Genç oyuncularla Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayız. Yani herkes Birleşmiş Milletler gibi. Biz sürekli azaltırsak yabancı sayısını baş etme şansımız kolay olmaz. O yüzden 14 yabancı en ideali diye bir başvuruda bulunmuş galiba anladığım kadarıyla. Ama diğer takımların mesela Galatasaray bunu isterken en oturmuş kadroda Galatasaray'ın kadrosu mesela. Yani
0: Evet.
1: diğer kulüpler daha da zorlanabilir. Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı daha da zorlanabilir. Çünkü Galatasaray'ın yerli kalitesi de yüksek. İlk 11'e
0: Bu
1: koyabileceği.
0: böyle itiraz, tekrar görüşme olur mu? Dünkü açıklamalarda Futbol Federasyonu Başkanı'nın hiç öyle bir hava hissetmedim.
1: Yarım saatte değişiyor bak kararları.
0: Olabilir belki, belki.
1: Yani daha önce de bunun
0: Ama dün
1: örnekleri
0: öyle bir
1: var.
0: hava hissetmedim.
1: Ben de hissetmedim ama evet.
0: Daha ligin başlamasına da var. 24 Ağustos'ta başlıyor.
1: Evet. Transferin
0: Belki
1: de başlamasına var.
0: zaten bunun transferden önce eğer bir değişim olacaksa açıklanması
1: Geçen
0: gerekiyor.
1: sene işte açıkladıkları artı iki kuralında değişiklik yaptılar mesela. Transferler devam ederken artı iki
0: Evet.
1: kuralındaki değişikliği açıklamışlardı. Bu sene de yine yapabilirler. Yani bu yönetimin bu değişiklikleri pek şaşırtmıyor açıkçası bizlere.
0: Olabilir. Tekrar bir kulüplerle belki görüşürler. Bu konuda tabii transfer dönemine daha var.
1: Transfer dönemine daha var ama nabız yoklamalar, böyle elenseler güreş tabiriyle şu anda başlamış durumda anladığımız kadarıyla. 2 gündür yazılan bir isim var. Ben bu oyuncuyu tanımıyorum. Galatasaray'da mesela 23 yaş altı Mukau diye bir isim gündeme geldi. 10 milyon euroluk bir bedeli varmış. Demokratik Kongolu 6 numara. Ben tanımıyorum oyuncuyu.
0: Oyuncuyu ben de net olarak
1: Lille'de
0: bilmiyorum.
1: forma giyiyor. Mekelen'den 5 milyon euroya almışlar 2024-2025 sezonunda.
0: Şimdi bir anda 10 olmuş.
1: Şu anda 10 isteniyor, evet.
0: Bu konuda tabii bilinen bir oyuncuysa ya scoutların takip ettiği, hocanın evet bu olabilir dediği. Fakat senin az önce konuyu açtığın gibi Kupa 1'de Şampiyonlar Ligi'nde genç oyuncularla yürüme ihtimali ki bu genç oyuncular Liverpool'da da var, diğer takımlarda da var, Bayern'de

0: var. Ama dikkat edersen maçlarda sahaya çıkan kadrolarda usta oyuncuların çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Ya takımı tamamen gençleştireceksin şöyle. Diyelim ki işte benim yaş ortalamam diyeceksin 24. 25. Real Madrid birkaç senedir buna uğraştı. Net olarak başarı geldi mi tartışılır, gelmedi. Dikkat edersen işte Mbappe var, Courtois var. Ya yaş ortalamasını yükselten. Mbappe de yaş dediğin 29.
1: 29.
0: Carvajal var, o zaten sakatlandı.
1: Sakatlandı.
0: O da gidecek bu sene. Öyle gençlerle dolu bir kadro olarak değerlendiriyorsan ona bir şey diyemem.
1: Belki Barcelona'yı sayabiliriz. Çok genç oyuncusu
0: Barcelona'nın
1: var.
0: okulu,
1: Ama onların da öyle bir farkı var.
0: ya Barcelona bu işin fabrikası. Ajax gibi, eski Ajax. Şimdi Ajax'tan da yetişmiyor son dönemlerde. Ki kısa zamanda tekrar onlar da yetiştirme durumuna geçebilirler. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü çok iyi bir akademileri var. Ama Barcelona dediğin gibi mutlaka o La Masia'dan oyuncularını kadroya katıyor.
1: Evet, kesinlikle. Yani onlar için bir problem, bir 16-17 yaşında sahaya atabileceği oyuncular oluyor
0: Evet,
1: zaten.
0: artık orası şöyle akademi de değil, bir futbol üniversitesi diyelim. Gencecik oyuncuları bir anda profesyonel kadroya dahil edip 17-18 yaşında formayı teslim edebiliyorlar. Demek ki öyle hazırlıyorlar.
1: Ya hazırlık böyle. Onlarda.
0: Ya her an oynamaya oyuncuyu hazır hale getiriyorlar. Bu da 14 yaşında başlar. Oyuncu da bunu hisseder zaten.
1: Şimdi tabii kimler gidecek, kimler gelecek? Biraz Icardi'nin durumu da Galatasaray'da belirleyici olacak gibi görünüyor Ercan abi. Çünkü kalacak mı, gidecek mi hala netlik kazanmadı. O giderse belki onun yerine de yine bir yabancı forvet alınması söz konusu olacak.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Birçok tabii transfer dedikodusu da var kulüpler için. Bunlardan biri Van Dijk, o olabileceğini düşünmüyorum. Çok 35 yaşına gelecek zaten Van Dijk ve çok yüksek bir maaşı var Liverpool'da. Bir yıllık da kontratı var. Bir gündeme attı Van Dijk ama ya olma ihtimali çok düşük bence.
0: İşte kontrat var. Yüksek maaş. Yoksa Van Dijk'ın yaş olarak stoper örneklerini dün vermiştik zaten. Deneyimli stoperler oynayabiliyorlar. Bahsettiğim o bir yıllık sözleşmeyle Liverpool yine zirveye şampiyonluğa oynayacak. Ve sözleşmesi de varsa güzel bir anı olabilir. Vazgeçilemeyecek teklif yapılırsa. Çünkü Liverpool'da bonservis ister şimdi. Ya bir yıl sözleşmesi ilgilendirmez Liverpool'u.
1: Ve ilk 11'den de düşmedi.
0: Ya
1: Hala
0: Liverpool,
1: ilk 11'in değişmez oyuncusu,
0: ya
1: kaptanı.
0: şaşırır mısın Liverpool 25 milyon euro bonservis isterse?
1: Yok, şaşırmam.
0: Van Dijk alıyorsun çünkü. Bir yılda sözleşmesi var.
1: Van Dijk'ın
0: Yani
1: gelme
0: öyle
1: ihtimali çok düşmüş.
0: Liverpool'un 5-10 milyon euro bonservise evet diyeceğini sanmıyorum. Öyle değil mi?
1: Evet. Şimdi ben baktım. Haftalık 350 bin sterlin kazanıyor. Yani bonuslarla 20 milyon sterline tekabül ediyor. Baktığımızda bunlar tabii çok yüksek yani canım, bir maliyet.
0: Bayağı.
1: Çok yüksek.
0: Yani eğer razı edilirse de bir büyük bir transfer başarısı konuşuluyor çünkü. Bunu demek zorundayız. İsim çıkıyor. Daha çok isim çıkacak ama.
1: 18,2 milyon yıllık şey brüt. Hani bu, desen ki bunun 10 milyonu net desen.
0: Ondan daha fazladır da. Türkiye gelmesi için de bir de Türkiye parası var. Bunu ikiye katlaman lazım.
1: Değer mi? Bence değmez.
0: Yani oyuncunun yıllık gelirini ikiye katlaman lazım. İkiye katlamaya yakın bir rakam olması gerekiyor. Çünkü bizim ülkemize geldiler mi Süper Lig'de bir anda fiyat ikiye
1: Çarpı
0: katlıyor.
1: 2 çarpı 3 oluyor. Yani
0: İki
1: pek
0: buçuk oluyor, üç oluyor.
1: yani olabilirliği yok gibi geliyor bana. Ha, Van Dijk der ki ben doğuştan Galatasaraylıyım, 5 milyon oynarım.
0: Yok öyle bir şey
1: Kanım
0: demez.
1: sarı kırmızı akıyor. Ya öyle bir şey olursa tabii Galatasaray ister Van Dijk'ı, bir Fenerbahçe de ister, her takım ister de şu anki fiyatlarla, bonuslarla yani Liverpool'dan aldığı paranın daha fazlasını ödeyeceksin. Artı bir de hani kontrat kırıp gelecek.
0: Bana zor geliyor Mehmet.
1: Ben
0: Dediğin çok
1: imkansıza yakın.
0: cümle çok önemli. Kontratı kıracak. Yakacak kontratı. Ve bir yıllık da kontratı var.
1: Evet, bir yıllık.
0: Ya hiç sanmıyorum.
1: 30 Haziran 2027 kontratın bitiş tarihi.
0: Belki Liverpool onunla bir iki sene daha devam etmek isteyecek.
1: Belki. Yani dediğim gibi 11'den de düşmedi. Hala takım kaptanı ve her maç ilk 11 oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunları herhalde insanlar bilmeden mi yazıyorlar? Hani reyting uğruna mı gündeme geliyor bilemiyorum. Pek olabilirliği yok gibi geliyor bana bu
0: Bana da öyle
1: transferin.
0: geliyor.
1: Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de de Sayın Hakan Safi'nin tabii çalışmaları var İtalya'da. Bunu biliyoruz. Dün de konuştuk. Şimdi Fenerbahçe'de de 19 tane yabancı var Ercan abi. Onların da bazı isimlerden çıkması gerekecek. Ya kiralık ya satacak, elden çıkaracak. Şimdi Ederson,
0: 19 yabancı dedin, değil mi?
1: evet 19 yabancı.
0: Şimdi şöyle bir hesap yapalım. 10 yabancı artı 4 olacak, değil mi bir de?
1: Evet.
0: Ya Fenerbahçe'nin bu yabancıların %95'inden kurtulması gerekiyor.
1: Nasıl olacak o? Satmak almaktan daha zor.
0: Bir kere zarar ediyorsun.
1: Tabii.
0: O kesin.
1: Onu aldın, beşi elden çıkarmaya çalışıyorsun.
0: Oyuncuların iki kalecinin toplam maliyeti Ivaković ile Brezilyalı kaleci Ederson'un. Şöyle bakalım. Bayağı Avrupa'da bu bütçeye kaleci oynamaz.
1: Yok, mümkün değil.
0: Daha düşüğe oynar. Onu demek istedim tabii.
1: Tabii ki daha düşüyor oynar.
0: Çok yüksek çünkü.
1: Hatta menajerinin, Ederson'un menajerinin bir açıklaması vardı. Onu ben sana aktarayım. Diyor ki Fenerbahçe mutlaka Ederson'la yola devam etmeli diyor Mendes. Jorge Mendes menajeri.
0: Evet.
1: Brezilya milli takımının kalecisini göndermek bütün transferleri etkiler diyor. Yani bundan sonra yapacağınız transferleri de etkiler diyor. Fener yani Brezilya milli takımının kaptanını biz istemiyoruz, gönderiyoruz derseniz diyor. Bundan sonra yapacağınız transferleri de etkiler. Dolayısıyla Ederson'u ikna edin. Sadece Ederson değil, Asensio ve Semedo da mutsuz. Bu oyuncular kaçan şampiyonluktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Ederson Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kalesini koruyacak. Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek yapılacak transfer operasyonlarında olumsuz etki oluşturacaktır. Fenerbahçe Ederson'u kalması için ikna etmeli. Livakovic'den sonra Ederson'un da gönderilmesi hiç iyi olmaz. Açıklama böyle. Mendes'in açıklaması.
0: İki Dünya Kupası oynamış kaleciyi göndermek istiyorsun. Mendes bildiğimiz Mendes.
1: Evet.
0: Yılların Mendes'i. Buna tabii kurup karar verecek. Fakat dediğin gibi bazı pürüzler çıkabilir. Brezilya'dan, İngiltere Premier Ligi'nden oyuncu alırken. Bunlar olabilir. Ben
1: Yani
0: sana
1: Brezilya'da bir
0: söylüyorum.
1: oyuncuyu alacaksın. Ederson'u göndermişsin. Kaptanını arar oyuncu, değil mi?
0: Neden gittin diye.
1: Neden gittin? Ne oldu? Nasıl bir kulüp Fenerbahçe?
0: Bence arar.
1: Genelde
0: Ya bunları da tabii düşünmek gerekiyor. Gönder gitsin ne olmuyor?
1: bir de dün de konuştuk. Hani 2 yıllık daha kontratım var. 22 milyon net alacağım var. Öderseniz giderim demiş Ederson. Haberler böyle.
0: Ederson iki türlü de kazanıyor. Oynadı mı da devam edecek kazanmaya. Takımdan gönderirlerse de parasını verecekler. Öyle de kazanacak.
1: Kaldı, oynatmadın yine kazanacak.
0: Tabii canım.
1: Sağlık için spor yapar antrenmanlarda.
0: Yine kazanır.
1: Yine kazanır.
0: Devam edecek. Yani parasını alacak.
1: Bir şekilde sanki ben Mendes doğru söylüyor gibi geldi bana. Yani bir şekilde Ederson'dan Fenerbahçe faydalanmalı gibi geliyor bana. Bu kadar yüksek maliyetli bir oyuncudan, bu yaştaki bir oyuncudan hele hele çıkmak, hem de kötü anılarla çıkmak zarar verebilir Fenerbahçe'ye.
0: Verir tabii.
1: Hem maddi hem manevi.
0: Transfer

0: piyasasında konuşulur.
1: Konuşulur, değil mi?
0: Uluslararası transfer markette bu konu gündeme gelir.
1: Yani Brezilya milli takımının kalecisi yıllarca City'de oynamış, kupalar kazanmış, ilk sezonun ardından Fenerbahçe'ye yolları ayrıldı.
0: Daha öncesi de var. Nedeni? Tekrar konuşulur ya. Kaleciler niye olmuyor diye konuşulur.
1: Önce Livakovic.
0: Livakovic de Dünya Kupası'nda çok iyi oynamış.
1: Yıllardır o da Hırvatistan'ın milli takımında.
0: Hırvatistan'ın takım kalecisi. Konuşulmaz mı? Konuşulmaz. Arka arkaya ne oluyor denir.
1: Bu sefer gelecekler de daha ağır kontratlar ister belki. Yani tamam gelirim ama daha ağır bir kontrat isterim diyebilirler.
0: Bu oyunculara da dahil edebiliriz mi?
1: Yeni gelecek oyuncuların tabii. Şimdi tabii Nkunku ismi yine gündeme geldi Fenerbahçe'de. Sayın Hakan Safir'in Nkunku transferini de bitirmek istediği yönünde seçime yaklaşılan bu günlerde de bu tarz isimlerle hani oy potansiyelini genişletmek istediği söyleniyor.
0: Ya şimdi şu var.
1: Ben her türlü Aziz Yıldırım'ın ağır olduğunu düşünüyorum.
0: Olabilir ama oyuncularla resmi sözleşme imzalayamıyorsun.
1: E tabi. Bir belki ön protokol yapabilirsin. İşte ben seçilirsem seninle bu fiyatı anlaştım.
0: Peki oyuncuya başka teklif gelirse ne olacak?
1: Sonrası bilemiyorum.
0: Ya o işin bir garantisi var mı? Yok. Oyuncu tarafı da ya oyuncu temsilcileri de bize başka teklif gelirse gideriz diyebilirler.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii Fenerbahçe'de 19 yabancı var dedik. Birçok oyuncuyla yolların ayrılması da planlanıyor. Bu oyuncu satışlarından da Fenerbahçe'nin hedeflediği bir meblağ varmış Ercan abi. 100 milyon evet. Euro civarında bir para hedefliyor. İşte Osterwolde, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Dominik Livakovic, Torgeles Nene, Fred gibi isimlerin satışı gerçekleşecek gibi görünüyor Fenerbahçe'de.
0: Evet, Nene de bir operasyon yaşayacak. Fred zaten bilmiyorum, o kadar büyük bir bonservis beklentisi gelebilir mi Fred'den?
1: Zannetmiyorum.
0: Ya Osterwolde'ye belki bir teklif gelebilir.
1: Burada en para edecek oyuncu bence Osterwolde. Hem stoper hem sol bek
0: olarak düşünülürse ona gelebilir. Brown o 23 yaş kategorisine uyuyor, transfer anlamında söylüyorum.
1: Ben bu açıdan kalabileceğini düşünüyorum. Ama oyuncu mutsuzdur, gitmek istiyordur, bilemem.
0: Aynı kanaatteyim sende. Yani 23 yaş, Nene de esasında.
1: Nene de uyuyor, evet.
0: O kategoriye uyuyor. Onun için fazla oyuncuyu elinde varken böyle bir oyuncu, başka bir oyuncu arayışı ekstra masraf demek. Tabii kulüp daha iyisini bilir. Tabii Şerif var. Onunla ilgili olarak da belki kiraya verirler ama onun da maliyeti yüksek.
1: Şerif'in ben kalması gerektiğini düşünüyorum. Yani yedek oyuncu olarak ilk 11 oyuncusu değil belki Şerif ama yedek olarak Fenerbahçe'nin elinde tutabileceği bir oyuncu bence. Benim düşüncem.
0: Evet, şu anda
1: o kadar kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum.
0: Fransa genç takımlarında direkt santrafor.
1: Fiziği iyi.
0: Bu gelecek anlamında Fransa'nın da ondan bir şeyler beklediğini gösteriyor.
1: Yani bir potansiyeli var.
0: Onu da dediğim gibi teknik direktör karar verecek.
1: Zaten gelen bilgiler Domenico Tedesco evet onu istemiş ama yedek olarak istemiş. Yani ilk 11 olarak değil, Şerif'i istediğini biliyoruz. Muhabirler dedi zaten Şerif'i isteyen Tedesco diye ama yedek oyuncu olarak istemiş.
0: Evet.
1: Gelecek yatırım olarak istemiş Tedesco Şerif'i. Bence Şerif de iyi bir yedek olabilir. Hani o yaş kontenjanına da uyuyor değil mi Şerif?
0: Bence de. Neden
1: o da kalabilir. O da kalabilir bence Fenerbahçe'de. Önemli olan o 10 yabancı nasıl olacak?
0: İşte elindeki yabancılardan ne kadar zamanda, hangi sürelerde ve hangi şartlarda kurtulacaksın? Bütün mesele buna kilitleniyor.
1: Ederson var, başlayalım. Semedo var 2. Artı 10'da olanlardan. Skriniar var.
0: Evet.
1: 3. Şu an için Osterwolde var 4.

0: Archie artı 4 içinde. Orta sahaya geldik. Kante, Gendouzi, Fred oldu 8.
1: 8.
0: Asensio, Talisca 9. Başka var mı?
1: 10 tane oldu Asensio ve Talisca.
0: Asensio, Talisca. Başka, o zaman göndermen lazım ki oyuncu alabilirsin.
1: Gönderemezsem olay bu.
0: Musaba'yı saymadık. Musaba da var. Daha kadroda.
1: Yaş olarak?
0: Yaş olarak artı 10'da. Yani 10 içinde.
1: Evet.
0: Artı kontenjanda değil.
1: Mesela Musaba var.
0: İşte
1: Beka var.
0: Beka var. İşte Diego Carlos var. Daha
1: onları sayma. Amrabat var.
0: Amrabat, onları sayarsak zaten 19 oluyor.
1: Livakovic var.
0: İşte onlarla 19 Ercan abi. Yani ne bunlar... yapacaksın? Bunları göndereceksin. Maliyet hepsi. İşleri çok zor takımlarımızın. Yani hala tabii herkes transfer soruyor ama eldeki oyunculardan da verim almak lazım. En azından bazılarından.
1: Bir de şu var tabii. Her takım için geçerli. Kadrosunda düşünmediğin oyuncuyla sezon başı kampına gitmeyeceksin. Çünkü sen sezon başında bir takımın omurgasını kuruyorsun.
0: Düşünmüyorsan boşuna yorma. Kendini de takımı da oyuncuyu da.
1: Ona ayrı bir program vereceksin. Değil mi?
0: E tabii, bence de. Ben burada seninleyim.
1: Ben seni kadroya pek yazmayı düşünmüyorum. Yani elimizde tamam param var. Ya paranı ödeyeceğiz ama kadroya yazmayı düşünmüyorum. Gitmezsen. Bu yüzden de yılbaşı, yani sezon başı kadrosuna öyle götürdüğün zaman 35 kişiyi, o kamptan hayır gelmez.
0: Genelde de gelmiyor, evet.
1: İşte Chelsea kaç kişiyle gitti kampa? 40.
0: 40 küsür.
1: Evet. Ne oldu?
0: Bir şey olmadı.
1: En taze örneği. Ya oyuncuların değerini koruyabilir. Oyuncunun değerini korursun zaten. Oyuncu zaten değerliyse kendi değerini korur. Ya sisteme uymuyordur, götürmezsin oyuncuyu. Bunlar küçük ayrıntılar ama önemli bence.
0: Çok önemli Ercan abi. Çünkü şu anda ben tabii Fenerbahçe'nin mali tablosuna hakim değilim. Sadece muhabir arkadaşlarımızla konuşuyorum işte.
1: Ben bunu sonuç anlamında söylüyorum.
0: Evet evet, yani burada dinleyicilerimizle paylaşmak için sürekli muhabir arkadaşlarımızı arıyorum işte. Fenerbahçe muhabirlerini, Beşiktaş muhabirlerini, Galatasaray muhabirlerini. İşte nedir durumlar? Kafamda soru varsa soruyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Dediklerine göre çok ciddi bir kasa kolaylığına ihtiyacı varmış Fenerbahçe'nin. Yani başkan olacak kişinin ciddi bir kasa kolaylığı sağlaması da gerekecekmiş. Transfer konularında da sıkıntı yaşayabileceği söyleniyor Fenerbahçe'nin. Şu açıdan sıkıntı yaşayabilir deniyor. Çok fazla yabancı oyuncusu var zaten. 10 artı 4 kuralı da yine Fenerbahçe'yi zorlayacak kurallardan biri deniyor.
1: Değişim olmazsa bütün takımları zorlayacak.
0: Hı hı. Şimdi bugün Fenerbahçe ile ilgili enteresan bir haber geldi. İtalyan gazeteci Maurizio Pistocchi'den. Diyor ki, Pistocchi ismini de verelim. Bizim üstümüze kalmasın çünkü. Biz de demedik bunu. Maurizio Pistocchi dedi. Fenerbahçe'de bir başkan adayı Paolo Maldini ile bir araya geldi. Milano'da öğle yemeği yedi. Paolo Maldini de yeniden futbol dünyasına dönmeye karar verdi. Bu nedenle bazı takımlarla iletişim halinde diyor Pistocchi.
1: Evet, evet.
0: Bu gelişim direktörü olarak görev yapmıştı. 2018 yılında Milan'da 24 yıllık. Tabii Milan geçmişi var Paolo Maldini'nin.
1: Maldini ailesinin var.
0: Maldini ailesinin var. Yani 2019'da teknik heyet sorumlusu olmuştu ve 2023 yılında da Milan'daki görevinden ayrılmıştı. 2 yıldır herhangi bir görevde bulunmuyordu Paolo Maldini. Bu isim de herhalde İtalya'da olduğunu bildiğimiz Hakan Safi diye düşünüyorum.
1: Ben. Bilemem.
0: Ya bu bir düşünce benim.
1: Ya o İtalyan medyasında yazılmış.
0: İtalyan medyası, evet, yazdı bunu.
1: O tabii sportif gelişim direktörü, takımın patronluğu gibi bir şey. Milan takımında da biraz aralar bozuldu mahalleriyle. Şu andaki yönetimle.
0: Evet.
1: Onu söyleyelim. O tabii yine bir arayış içinde olabilir ama Maldini bir ekoldür aile olarak.
0: Tabii.
1: Oğlu da, babası da, hepsi Milan'da yer almıştır. Milan Cesare ailesi için.
0: Maldini, Paolo Maldini.
1: Milan ailesi içindedir Maldini.
0: Tabii tabii. Yani Milan dendiğinde akla ilk gelen isim herhalde Maldini ismidir.
1: Bir de
0: olarak.
1: Tabii ki dünyanın en deneyimli isimlerinden biri futbol konusunda.
0: Futbolda. Bu su götürmez bir gerçek bence.
1: Onu da kabul edelim.
0: Evet.
1: Abi görüş alışverişi olmuş olabilir.
0: Olabilir.
1: Biz şöyle yapmayı düşünüyoruz. Yani yemekte konuşulabilir. Böyle bir ya bir fikir, onun futbol aklından bir fikir
0: almak
1: olabilir. Neden olmasın?
0: İçin olabilir. Bir dostluk yemeği olabilir.
1: Her şey olabilir. Evet.
0: İtalyan gazetecinin haberi de böyleydi. Ama Maldini ismi de beni yani çok sevdiğim bir isim olduğu için Paolo Maldini heyecanlandıran bir isim yani. Futbolu takip edenler 40 yaş üstü herkese heyecanlandırır herhalde ya, Maldini ismi.
1: Futbol aklı olan bir isimden bahsediyoruz Maldini'den.
0: Maldini'nin o saha içi liderliği yani şimdi aklıma bazı maçlar geliyor. O yani o maçlarda rakipleri de olağanüstü saygı duyardı Maldini. Evet. Hakemler de Maldini varsa bırakırdı hakem zaten Maldini çözerdi olayı.
1: Evet.
0: Öyle bir adamdı. Paolo Maldini. Bakalım yani bu tarz görüşmeler çok olacaktır tabii ki Fenerbahçe'de özellikle. Çünkü iki başkan adayı da güçlü bir yönetimle ve güçlü bir futbol kadrosuyla gelmek istiyor göreve. Dolayısıyla bu tarz görüşmeler
1: daha da çok var.
0: Olacaktır. Olmalıdır da zaten.
1: Oyuncularla da, teknik adamlarla da, ya oyuncular derken oyuncu temsilcileriyle. Oyuncuyla direkt konuşamıyorsun şu anda transfer evet. Başlamadığı için. Ama oyuncu temsilcileriyle konuşmada bir yasak yok.
0: Hı hı. Tabii tabii artık konuşabilir takımlar. Biraz da Beşiktaş'ı konuşalım Ercan abi. Beşiktaş'ta da yine kaleci konusunda James Trafford ismi gündeme geldi. Manchester City'nin İngiliz filebekçisi. Trafford yani fena bir kaleci değil. 23 yaşında genç. Benim beğendiğim, yetenekli bulduğum kalecilerden biri. Ama Beşiktaş için kaleciden daha önemli problemler var gibi geliyor bana.
1: Beşiktaş'ın o iki kanat işini halletmesi lazım. Sol bek işini halletmesi lazım. Orta sahaya yine önemli oyuncu alması lazım. Sonra Oh'un birinci santrafor mu devam ettirecekler? Yoksa daha önemli bir santraforla yine devam edip Oh'u kadroda tutup ama kanat forveti almadıktan sonra istersen Lewandowski al Mehmet. Kanat forvetin yoksa oyuncuya o konfor alanı sağlayamazsın. Hiçbir şekilde sağlayamazsın. Mümkün değil bu. Bir de tabii savunmadan çıkacak oyuncular. Yani sağda diyelim Murillo. Temposu. Sol açığın ya da sol kanat savunmanın temposu. Bunları artık sağlaman gerekiyor. Ya Beşiktaş'ta yine transfer hareketli geçer bence.
0: Öyle bir görüntü var. Şöyle haberler de var. Serdal Adalı'nın, Sayın Başkan'ın Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştireceği ve özellikle teknik ekibini geliştirmesi yönünde tavsiyede bulunacağı haberleri bugün birkaç yerde birden çıktı.
1: Ya bu haberler çıkabilir de oyuncu ekibini kurmuş durumda. Ya oyuncu dediğim Sergen
0: teknik
1: Yalçın.
0: Ekibini.
1: Teknik ekibini. Ya başkan böyle bir şey demez bence. Şunu der, revizyon yapmamız lazım yardımcılarında der. Biz bunlarla çalışmayı düşünür müsün der. Bazı öneriler getirebilir. Ya onu teknik direktöre bırakmazlar. Revizyonu söylerler. Adaylar şunlar diyebilirler. Bunu da teknik direktör kabul eder mi bilemem. Mourinho etmişti mesela geçen sezon başı.
0: Kabul edilmeme ihtimali de var Sergen Yalçın tarafından. Çok işine karışılmasından hoşlanmayan bir karakter çünkü.
1: Genelde de teknik direktörün işine karışılmaması gerekiyor. Bir de bunun için görüşme değil ya. Bu sadece konuşulmuştur bile bu. Şimdi ben oturup bunu saatlerce konuşacak halleri yok.
0: İki ayrı gazetede çıktı Ercan abi bu haberler.
1: Evet.
0: Biri Sözcü'de çıktı. Sözcü gazetesi diyor.

0: Sergen Yalçın'ın ekibini güçlendirmek istiyor Sayın Serdal Adalı. 2 veya 3 yardımcı antrenör teklifi sunacak. Kabul edilmesi halinde Sergen Yalçın'la devam edilecek. Aksi takdirde yolların ayrılabileceği konuşuluyor. B planı da belli. B planının en güçlü adayı da Şenol Güneş.
1: Ya şimdi dönüyor dolaşıyor. Aynı isimler üzerinde devam ediyoruz. Yani şunu söylemek lazım. C planı yok mu? D planı yok mu? E planı yok mu? Ha, dönüyor dolaşıyor aynen devam.
0: Bir kısır döngü var gibi.
1: Şenol Hoca olmadı diyelim. Başarılı olamadı. Olur. Normaldir. Serdar Hoca ile yine sezonumu kapatacağım. Öyle mi olacak?
0: Sonra tekrar Sergen Yalçın. Üçüncü dönem.
1: Olacak. Artık bunları çok iyi düşünmeleri lazım. Taraftar da tabii bunu görüp sinirleniyor değil mi?
0: E tabi taraftar da bir net adım istiyor. Mesela diğer gazete Fanatik Gazetesi. Orada da diyor ki Josef de Souza, Atiba ve Ricardo Quaresma gibi isimler Sergen Yalçın'ın yardımcısı olması için Serdal Adalı'nın adayları isim de vermiş mesela Fanatik. Dediğim gibi birçok yerde bu yönde haberler var. Hani Beşiktaş'ın kaleciden daha büyük problemi var dememin nedeni buydu. Benim kadro, evet. Kadro değil. Şimdi Sergen Yalçın'la devam edilecek mi? Nasıl devam edilecek? Güçlendirilmiş Sergen Yalçın dönemi mi? Göreceğiz. Yoksa orada bir kopma noktasına gelindi mi? O da bir soru işareti benim kafamda.
1: Ya istikrar diyoruz, devam diyoruz. Ya bir takımın başarıyı elde edebilmesi, yani teknik kadronun, sahada yer alan kadronun büyük ölçüde devam etmesi diye düşünüyoruz. Hı hı. Ama bu kadro oluşturacağız deniyor. Her senede artık net olarak bu yaz bayağı ana bir kadronun ortaya çıkması lazım. Hı hı. Biraz artık tamamdır. Yani bu yaz önemli. Transfer döneminde Beşiktaş için.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz başka bir noktadan yaklaşmış. Sergen Hoca demiş, profesyonel bir teknik direktör iletişimci kullanmalı. Yardım almalı, sonra manasız polemiklere konu oluyor demiş.
1: Her şey olabilir. Dinleyicimizin önerisidir bu. Hı hı.
0: Sergen Yalçın, Quaresma bende oynamazdı demişti. Şimdi nasıl yardımcısı olacak?
1: Yardımcısı olmadı. Bu çıkan isimler.
0: Ya bu evet, gazetelerde yazan isimlerden bahsettik biz sadece.
1: Ya belki böyle bir olay hiç yok.
0: Belki de yok, evet. Yani bu tarz haberler var. Biz de sizlerle paylaşıyoruz, konuşuyoruz burada. Dost sohbeti. Davutoğlu, yani uzun zamandır, en az iki transfer dönemidir Beşiktaş'ta yazılan bir isim. Diyor ki dinleyicimiz, çok şey katar Beşiktaş'a.
1: Ya Beşiktaş'a katar mı katmaz mı? Bu çok zor kararlara girdi Beşiktaş transfer konusunda. Bekleneni sağlayamazsa ıslıklanır. O kadar zor durumlarda Beşiktaş artık. Şimdi taraftar çok sinirli şu anda.
0: Ya bazen işte güvenip alıyorsun ama beklediğini bulamıyorsun Ercan abi. Mesela işte Türkiye Ligi'nde oynamıştı Raşitsa. Beşiktaş beğenerek aldı ama bir verim alamadı Raşitsa'dan, örnek.
1: Yani şöyle diyebiliriz. Raşitsa sıfır çekti bence.
0: Sıfır çekti. Evet, Galatasaray'da kilit oyunculardan biriydi.
1: Okan Buruk'un sisteminde.
0: Evet.
1: Ama Beşiktaş'ın bu sisteminde oynayamadı.
0: Oynayamadı.
1: Hangi antrenör gelirse de oynayamadı. Olmadı. Hı hı. O da bir sürü antrenör gördü.
0: Şimdi Sergen Yalçın'da da kolay vazgeçilmemesi gerekiyor. Çünkü Sergen Yalçın döneminde kadroda da bayağı bir değişim oldu. Mesela en golcü iki oyuncuyla yollar ayrıldı. Fernandez'le ve Silva'yla.
1: Evet.
0: Şimdi demek ki Sergen Yalçın bir kendi oyun sistemine uygun bir kadro planlıyor. Bir kadro planlaması var kafasında. Dolayısıyla hani yarım sezonun ardından da hadi Sergen Yalçın sen de git, seninle de olmadı demek bana mantıklı da gelmiyor. Bu denli önemli isimleri de hani kadrodan
1: zor
0: çıkardıktan sonra Beşiktaş.
1: Öyle değil mi? Zor.
0: Zor.
1: Ya böyle yani, onu çıkar, onu getir. O oyuncuyu bul. Peki bu oyuncular hepsi tutmayacak zaten. Biliyorsun transferlerde bütün transferlerin tutması büyük şanstır.
0: %50 başarıdır denir.
1: Evet.
0: Evet.

0: Ya mesela yeni teknik direktör geldi. Dedi ki Orkun benim sistemime uygun değil.
1: Ha, ne yapacaksın?
0: Ne olacaksın? Ne yapacaksın?
1: Büyük oyuncu ama biz işte böyle oynayamayacağız, böyle oynayacağız.
0: Yani bizde Orkun'a yer yok. Bizim oyun sistemimizde. Orkun tarzı bir oyuncuya yer yok dedi. Ne yapacaksın o zaman?
1: Öyle değil mi?
0: Şu an elindeki en büyük değer değil mi Orkun? Diyebilir mi? Diyebilir.
1: Takım kaptanı.
0: Hı hı.
1: Ben diyeceğini pek sanmıyorum.
0: Örnek verdim. Yani büyük bir örnek ama evet. Örnek yani. Sonuçta Rafa Silva da Sergen Yalçın'ın sistemine uymadı mesela.
1: Olmadı.
0: Olmadı. Sergen Yalçın da olmadı. Mesela işte onun da hiç kim diyebilirdi ki Rafa Silva sezona damga vurmuş oyuncu.
1: Mesela Çerni de çok etkisiz kalıyor bu sistemde.
0: Çok
1: mi?
0: Etkisiz kalıyor. Ama Rafa bambaşka bir örnek. Yani sezona damgasını vurmuş oyuncu, herkesin kadrosunda görmek istediği oyuncu, hemen her maçta skor katkısı, fark yaratmış. Şimdi geldi Sergen Hoca, bir uyuşmazlık oldu aralarında.
1: O belli.
0: O belli, o net. İşte Fernandez orta sahada sürekli ceza sahasında gol atardı. Bir o da gitti.
1: Yakın takıma hava.
0: Evet, o da gitti.
1: O tabii iyi bir transfer
0: bonservisle gitti.
1: Bonservis, maaş. Ama öyle bir oyuncu da bulamadı.
0: Bulamadı işte, onu diyorum, demek istiyorum.
1: Demek şimdi ki bulmak kolay değil öyle oyuncuları.
0: Elindeki değeri de sahip çıkman lazım. En azından buraya kadar Sergen Yalçın'la gelmişken bir tam sezon bence şans verilmeli. Benim bakış açım.
1: Yani yeni sezonu hazırlanmalı.
0: Hı hı.
1: Oyuncular da mutlaka gelecektir. Ona göre bir hı hı. sistem artık oturur mu oturmaz mı? Ki oturma ihtimali var. Değil mi? İstikrarla devam edeceğim.
0: Var. Var tabii tabii.
1: Yoksa çok zor bence. Yani teknik direktörü tekrar değiştir ya da o hiç olmazsa ne olacak? Yine değiştireceğim. O kısıt ne diyorlar ona? O dairenin içine giriyorsun. Çıkamıyorsun o dairenin içinde.
0: Şimdi dinleyicimiz demiş ki hocanın ekibinde Çağdaş Oda hoca vardı, Murat hoca vardı. Onlar ayrılınca ekibi zayıfladı. Şimdi Josef ve Quaresma hocalıkla ilgisi olmayan iki isim gelirse de bir katkı veremez diyor.
1: Ya bir hocalık kursuna gittiler mi dediği doğru dinleyicimizin. Değil mi?
0: Doğru. Tabii.
1: Onun eğitimini alman gerekiyor.
0: Josef de Souza ve Ricardo Quaresma.
1: Onun belirli bir eğitimini alman gerekiyor. Çünkü futbolculuk ayrı. Futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik adamlığa geçiş için bayağı uğraşıyorsun. Sınavlara giriyorsun, kurslar bitiriyorsun, kademe atlıyorsun.
0: Hı hı.
1: Öyle hemen gel hadi sen antrenör oldun la olmuyor iş. Onun da eğitimi var. Oyuncularla onun da oyuncularla nasıl konuşulur, nasıl diyalog halinde olmak lazım antrenmanda. Bunların hep eğitimi veriliyor. İsim mi var diye oyuncuyu aldığında olmaz ki öyle bir şey. Antrenör yaptığında. Bence.
0: Transfer listesi göndermiş dinleyicimiz Beşiktaş için. Kim Minje'ye demiş. Mamardaşvili, Salih Özcan, Denizgül. Güzel isimler.
1: Evet. Kim Minje'nin amacı da İngiltere Premier Ligi. Röportajını okudum. Ben her yerde oynadım, bir de Premier Ligi göreyim diyor.
0: Bir ilgi de var diye ben de biliyorum ama evet, biraz beklemek lazım. Kim Minje için.
1: Mamardaşvili çok önemli transfer olur.
0: İyi kaleci.
1: Standart üstü bir kaleci. Mamardaşvili.
0: Yani benim beğendiğim bir kaleci. Ama olur mu olmaz mı? Maliyeti ne olur? Maliyeti de yüksektir Mamardaşvili'nin.
1: Öyle bir olay oldu ki İngiltere'de herkes Ederson'un yıllık 11 milyon euro maaş aldığını biliyor bütün kaleciler.
0: Evet.
1: Mamardaşvili de Liverpool'un kadrosunda.
0: Evet.
1: Bir de daha genç.
0: Onun da maaşına bir bakayım. Yıllık 4.4 milyon sterlin.
1: Evet. Tabii düşük. Bu vergi hariç. Hı-hı. Dahil.
0: Evet. 1.1'de potansiyel bonuslar var. 5.5 yani. 7 yıllık sözleşmesi varmış Ercan abi.
1: Yani bu kaleciyi Liverpool bırakmadığı sürece alamazsın diyor.
0: Evet. 2031'e kadar sözleşmesi var. 2031 Haziran.
1: Daha şu anda 5 yıl.
0: Yani çok, bir de buna ciddi bonservis ödeyeceksin. En az 6-7 milyon da kaleci maaşı ödeyeceksin. Kolay bir transfer değil.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sorular da tabii ki geliyor sizlerden. Şimdi Sergen Yalçın'ın puan ortalamasını çıkarmış dinleyicimiz. Diyor ki 1.40'tı puan ortalaması. Sezon ortalarına doğru 2.23'e yükseltti. Bu şekilde devam ederse yükseltemez mi, başarılı olamaz mı? Her şey ihtimal dahilinde.
1: Şimdi şu var. Bu takımın kurulmasında sezon başında geldi ya. Hı hı. Ne sezon başı çalışması yaptı, ne bu takımın kurulmasında hiçbir şekilde bir etkisi oldu. Ondan sonra devre arasında Beşiktaş işte 3-4 oyuncu aldı biliyorsun. Onlarla bir süre gidildi. Sonra oyuncular da düştü. Çünkü açıklamalar, ya yani mesela Galatasaray derbisinden sonra gerek yönetim tarafından, gerekse teknik kadro tarafından ligle ilgimiz kalmadı dendi. Hı hı. Bu yanlış bir strateji. Biz sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Sizi oyuncuların bir an olsun bile aklından çıkarmayacaksın. Yani, tamam, lig bitti. O zaman dükkanı kapatalım, gençler oynasın.
0: Gidelim.
1: Değil mi? Gençler oynasın. Onları bir deneyelim lig için. Ona bakarsın. Çünkü devamını hemen getireceğim. Kupayı almak garanti mi?
0: Olmadığını gördük.
1: Eğlenip gidiyorsun.
0: Olmadığını gördük. Garanti değilmiş.
1: Daha önceki yıllarda da gördük bunu. Tek maçını oynuyorsun, eğlenip gidiyorsun. Olmuyor. Bak, iki topun direkten döndü. Son dakika penaltı gitti. O strateji çok yanlıştı. O taraftar ona da kızdı. Ya taraftar oraya lig maçı... Yine niye geliyor tribüne? Tamam, o da biliyor ligin bittiğini ama... Beşiktaş'ın kazanması, iyi oynaması için Beşiktaş taraftarı tribüne geliyor.
0: Güzel futbol. Galibiyet.
1: Ya hiçbir şekilde asırlık çınarları, şöyle öyle söyleyeceğim. Ya işte biz ligi artık, tamam, ligde iddiamız kalmadı diye bir açıklama yapmaları son derece yanlış bence. Çok yanlış.
0: Destekleyici bir açıklama geldi Recep Uçar'dan. Bu hafta sonu Çaykur Rizespor'la oynayacak Beşiktaş. Recep Uçar diyor ki, biz evet diyor son 5 maçımızı kazandık. Gönül ister ki 6. maçımızı da kazanıp ligi iyi bir şekilde kapatalım. Yani bir düşme korkumuz yok. Avrupa kupalarına gidemeyiz ama bir kazanma serimiz var. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Son maç olsa da kazanmak istiyoruz diyor.
1: Mesela.
0: Yani.
1: Ya futbolda herkes kazanmak istiyor. Ama sen bunu, o duyguyu, işte biz olmadı, Galatasaray derbisini kaybettik. Bundan sonra da ki haftalara baktığımızda kupaya ağırlık vereceğiz diye. Bu, oyuncu bunu duydu mu zaten bayram eder. Nasıl olsa ligde der.
0: Bir beklenti yok.
1: Bir beklenti yok. Her maçın bir beklentisinin olması lazım.
0: Kendimi sen zorlamayayım.
1: Beşiktaş takımısın sen. Ha, kendimi zorlamayayım. Tabii ki o psikolojik olarak yerleşir. Riske girmeyeyim fazla. Ya yani sezon kapanırken bir sakatlık yaşamayayım. Öyle bir şey yok. Mücadele edeceksin. İkili mücadelelerde dikkat edersen ligde birçok maçta zorlanlar yaşadı Beşiktaş takımı ondan sonra. O riskleri göremedik.
0: Baya baya zorlandı.
1: Hı-hı. Ya Trabzonspor neredeyse oynatmadığı oyuncularla oynatmadığı oyuncularla devam etti değil mi? Hı-hı. Son Beşiktaş-Trabzon maçına baktığımızda. O takımı bile zorlayamadım. Fatih Tekke zor 11 kurduk dedi. Hı hı. Gençler de vardı sahada 11'de. Sen normal kadronla çıktın, o takımı zorlayamadın. Haftalar önce bu düşüş başlamıştı zaten. Oyuncular tamamıyla kupaya kanalize olmuştu. Kupadan elenince de onun moral bozukluğuyla Trabzon maçında top oynayamadılar.

0: olmalıydı. Kalan yedisini bizden çaldılar dedi.
1: Çok ağır bir basın toplantısıydı.
0: Evet.
1: Real Madrid'de ben üyelerle dedi konuşurum. Tribünler protesto edebilir. Ama ben başkanlığa adayım. Yine en iyisini koruyacağım dedi.
0: Karşıma aday çıkacaksa da çıksın ama gölgeler arasında konuşmasın dedi.
1: Yani bayağı üyeler arasında zaten güçlü olduğunu biliniyor
0: Evet.
1: İspanya'da. Bu yüzden Perez Avrupa'nın sayılı önemli iş insanları arasında. Ve çok iyi kadrolar kurdu Real Madrid'i. Ha şu kavgaya da açıklık getirdi. Oyuncular arasındaki kavgaya. Sizin dedi haberiniz yok. Senede iki ya da dört kavga olur dedi mesela. Ama bu sefer haberinizin olması olmadı dedi. O içeriden haber çıkmış ya.
0: Köstebek'i arıyorlar şu anda.
1: Evet.
0: Köstebek
1: Bulurlar.
0: bulunur. Bulunur. Yani Perez sert bir başkan. Gazetecilere biraz serzenişte bulundu. Neden dünyanın en büyük kulübüne saldırmaya çalışıyorlar dedi. Real Madrid herkes için kazançtır. Futbol dünyasında bir hazinedir dedi.
1: Doğru. 15 defa Kupa 1 almış bir takımdan bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni. Mesela Real Madrid hemen düzelebilir.
0: Düzelir.
1: Çünkü Real Madrid'de kalbur üstü oyuncular. Zaten genç ve fena olmayan bir kadro. Yine birkaç tane kalbur üstü transfer yapar. Bir bakmışsın Real Madrid yine Avrupa'da finalde ya da kupayı almış. Liginde tekrar şampiyon olmuş. Real Madrid bunları çok iyi hallediyor. Çünkü çok zengin bir kulüp. Dünyanın en zengin kulübü.
0: Holiganlar ve kara borsacılar Real Madrid'i ele geçirmek istiyor. Sadece bu yıl kombinileri sattıkları için 1600 üyeyi ihraç ettik. Bu da önemli bir açıklama.
1: Bunları demek ki takip ediyorlar.
0: Gazetecilerin Real Madrid'e saldırma gibi bir hakkı yok. Bu yeni seçimlerde yürüttüğüm kampanyada kulübü savunacağım. Asla yorulmadım, yorulmayacağım dedi.
1: Sabah en erken kalkan benim. Gece de en geç yatan benim dedi kulüpte. Onu öyle bir cümle de kullandı.
0: Evet, yaşı da Ercan abi bir hayli ileri, 79 yaşında Perez.
1: Ama devam diyor.
0: Ama inanılmaz çalışıyorum diyor.
1: Bak ne çok önemli bu.
0: Evet.
1: Sabah erkenden kalkıyorum. En erken ben kalkıyorum. Gece de en geç ben yatıyorum kulüpte diyor.
0: Takım kötü oynuyorsa ıslıklayabilirler. Ancak kötü oyundan dolayı öfkeli olan insanları ıslıklamaya teşvik eden organize bir hareket var. Burada dış mihraklardan da bahsediyor aslında. Kulüp içindeki dış
1: Ya
0: mihraklar diyor.
1: diyor ki eğer böyle aday olmak istiyorsanız gelin karşıma aday olun diyor. Öyle değil mi?
0: Oyuncularımızı ıslıklamak bana hiçbir zaman mantıklı gelmedi. Kendi çocuklarımızı yuhalamak gibi geliyor. Florentino istifa desinler, önemli değil. Seçimlere girsinler ve karşıma çıksınlar diyor.
1: Evet.
0: Birileri beni kulüpten kovabileceğini sanıyor. Bunun için beni vurmaları gerekecek. Üyeler gitmem gerektiğine karar verene kadar hiçbir yere gitmiyorum. 26 yıldır buradayım. Oyuncuların kavga etmediği tek bir yıl bile geçmedi ama bunlar aile içinde kalır. Kaos havasına izin vermeyeceğim diyor
1: Ya
0: Florentino
1: futbol,
0: Perez.
1: sen de biliyorsun bunu, takım sporlarında, antrenmanlarda daha büyük tartışmalar yaşanır. Kavga da olabilir.
0: Olur.
1: Öyle tertemiz, aa ne güzel takım, çok iyi, öyle bir şey yok. Çıkar.
0: Hatta bunu bazıları da ister yani bir tane çıksın da takımı kendine getirsin diye.
1: Evet.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden de mesajlar geliyor. Bakıyoruz tabii ki mesajlara da. Bugün Gençler Birliği ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Ercan abim. İkinci finalisti arıyoruz.
1: Evet, ilk finalist Konyaspor.
0: İlk finalist Konyaspor. Rakibi kim olacak? Gençler Birliği mi Trabzonspor mu? Ligi artık üçüncü bitirdi Trabzonspor. Gençler Birliği
1: Küme düşmemeye çalışıyor.
0: için hala lig daha önemli gibi
1: Hafta
0: görünüyor.
1: sonunda ligde karşılaşacaklar.
0: Evet, nasıl bir maç olur sence? Yani yedeklerle çıkmıştı Galatasaray maçına. Rotasyonla

0: diyelim.
1: Ve bu akşam aynı düşünce olabilir mi?
0: Bence olur.
1: Çünkü hafta sonu gerçekten onlar için bir final.
0: Kesin. Tam final. Sezon finali.
1: Yenilirlerse düşecekler büyük ihtimalle.
0: Evet, Antalyaspor'un mücadelesine bağlı olacak. Nurgül günaydın, telefon attığımızda bakalım Trabzonspor cephesinde durum nasıl? Nurgül merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, kolay gelsin.
0: Sevgili Nurgül, şimdi bugün önemli bir maç var saat 20.30'da. Finalist olabilmek için Gençler Birliği karşısında olacak Trabzonspor.
2: Evet.
0: Az kadro mu bekliyorsun? Nedir durum şu anda Trabzon cephesinde?
2: Yani gerçekten çok enteresan da bir maç olacak. Biliyorsunuz hafta sonu da pazar günü Trabzonspor Gençler Birliği Süper Lig'de son hafta maçını oynayacak.
0: Evet.
2: Tabii çok farklı senaryolar var. Şimdi Gençler Birliği'nin aklı düşme potasında olduğu için biliyorsunuz bu maçta olacak deniliyor ama tabii ki kupayı da kimse bırakmak istemeyecektir. Yani kupada da kendisini göstermek için, finale kalmak için mücadele edecek. Ama Trabzonspor bugün ligdeki maça göre biraz daha toparlamış bir vaziyette kadroyla geldi. Çok fazla eksiği yok. Geçen haftadan Pina ve Mustafa Eskiyerler biliyorsunuz kart cezalısıydı. Zaten Beşiktaş maçını oynamamışlardı. Batagol'un sakatlığı devam ediyor. Savic döndü ama tabii 11'de olur mu? Ben 11'de olacağını çok düşünmüyorum. Belki ikinci yarıda hoca oyunun gidişatına göre kendisine bir şans verebilir.
0: Ama Trabzonspor'un biri versene bize. Muhtemel
2: olmuyor. Ben şöyle tahmin ediyorum. Yani tabii ki kalede Onan olacak. Bekliyorum. Geçen hafta bir sakatlığı vardı. Ayak bileğinde bir sıkıntı yaşamıştı. Ama çok ciddi bir şey değildi. Hafta içi zaten onunla ilgili de bilgi aldık ama büyük ihtimalle kalede Onan olacak. Pina ve Mustafa Eskiyerler sağ ve sol bekte bekliyorum ben bugün. Dediğim gibi Savic yani var ama ben 11'de beklemiyorum onu. Orta sahada farklı bir varyasyon olabilir. Ne olabilir? İşte Buşari son haftalarda çok iyi. Buşari Folcarelli olayı yapabilir hoca. Belki Folcarelli olayıyla da başlayabilir. Ama ben orada Buşari Folcarelli olay üçlüsünü bekliyorum. İleride de Muçi olacak. Merkez 10 numarada onu bekliyorum. Sağda Zıpkov olacak. Tabii forvette de Onaç olacak. Bunun haricinde dediğim gibi o farklı senaryoda da orta saha ikilisi Folcarelli olay olma olasılığı da yüksek. Ama Fatih Tekke'nin son dakikada nasıl bir karar vereceğini tabii şu anda kestirmek mümkün değil.
1: Ya kağıt üzerinde Trabzonspor bence maçın ve turun favorisi.
2: Evet, turun favorisi. Çünkü Trabzonspor'un dediğim gibi Gençler Birliği'nin aklı belki son maçta olacak. Yine Trabzonspor'la karşılaşacak. Hani ligde kalabilmek adına çok önemli bir maça çıkacak Trabzonspor'la. Trabzonspor da Avrupa'ya gidebilmek için belki de hani orada çok fazla ön eleme oynanacak. Bildiğim kadarıyla iki ön eleme oynayacak. Eğer kupayı kazanamazsa sonra playofflardan başlayacak. Öyle bir şey vardı. Orada da farklı bir senaryo var. Erken de açmak istemiyor tabii sezonu. Hiçbir futbolcu erken başlamak istemez. O yüzden ben oyuncuların da bugün maçta en iyilerini sahaya yansıtacaklarını düşünüyorum. Trabzonspor favorisi tabii ki. İlk yarıdaki maç çok enteresandı. İki takım arasındaki maç çok gollüydü. 3-3'ten sonra 4-3 Gençler Birliği galip gelmişti. Trabzonspor orada da bir kırılma yaşamıştı aslında. Bir taraftarında tepkisini çekmişti. O maçta gerçekten kötü bir Trabzonspor izlemişti taraftarlar. Çok kolay gol yiyen bir Trabzonspor izlemiştik.
1: Doğru.
2: Tabii orada şu da vardı işte dediğim gibi sakat ve cezalı oyunculardan yana bir şanssızlık yaşıyor sezon başından beri Trabzonspor. Ama tabii bu maç çok farklı olacak. Oyuncular da dediğim gibi biraz profesyonel düşününce ligi biraz erken açmamak adına o yüzden bugün kupanın evet favorisi ama ben yine de daha temkinli konuşmak adına Gençler Birliği'nin nasıl bakacağı, Metin Diyad'ın yeniden takıma döndü ve ilk maçı yine Metin Diyad'ın ayrıldıktan sonra yeniden takıma döndü. Bugün yine Trabzonspor'la ilk maçı olacak.
1: İkinci maç. Yani ligde oynadı, kupada ikinci maç. İlk maçı oluyor tabii.
2: Kupada ilk maçı, evet. Evet. Kupada, ligde ikinci maçı. Ama dediğim gibi kupada değil de akılları daha çok ligde olacak bir Gençler Birliği var. Ama tabii Trabzonspor lig içinde daha çok farklı şeyler yazılıp çiziliyor. İşte Sopa Trabzonspor'un olsun ligi, yani ama öyle olacağını, ben öyle bir senaryoyu ihtimal vermiyorum.
0: İki takım da çıkar, kazanmayı oynar iki maçı da.
2: Kesinlikle iki takım da iki maçı, çok güzel söylediniz. En net cevabı budur. Yani Trabzonspor iki maçı da sahasında nihayetinde kazanarak kapatmak ister. Taraftarına galibiyet hediye ederek kapatmak ister. Bunların çokça konuşulduğu bir süreç geçiriyoruz şu anda. Onun için bunu da burada belirtmek istedim.
0: Bir dinleyicimin sorusu var sana. Muçi'yi soruyor.
2: Muçi. Evet, Muçi. Muçi'yi biz de sorduk Beşiktaş maçında Fatih Hoca'ya. Ben özellikle sormak istiyordum zaten kendisine. Biliyorsunuz Muçi bir sezonluğuna 1 milyon euro artı KDV kiralama bedeliyle 3 taksit halinde almıştı Trabzonspor. Sözleşmede 8,5 milyon euro artı KDV'si var. Tabii 5 taksitle eğer Trabzonspor kadrosuna katmak istiyorsa böyle bir şey var. Satın alma opsiyonu 1 artı 3 yıllık olmak üzere. Ama Trabzonspor'da şunu sezinledim. Fatih Tekke'nin öncesinde Ertuğrul Doğan'a sordu bazı gazeteci arkadaşlarımız maç çıkışı. Hocanın raporuna göre hareket edeceğiz dedi. Sanki daha önce çok yüksek olan ihtimal biraz zayıfladı gibi geliyor bana. Çünkü Beşiktaş maçı sonrasında da Fatih Tekke hani net olarak o ilk kullandığı ifadeyi kullanmadı. Hani bende Muçi var demişti Beşiktaş maçından sonra. Doğru. Trabzon'daki maçtan sonra. Bu maçta biraz işte ekonomik koşullar neyi gerektirirden başladı. Hani siz de tahmin edersiniz. Biraz sanki farklı boyutlara taşındı. Kulübün o anlamda bir değerlendirme daha yapacağını düşünüyorum. Çünkü 8,5 milyon euro şu konuşuluyor. Hani 8,5 milyon euro Muçi'ye verir misiniz? Ben şunu söylüyorum. Kendi düşüncem. 21 gole katkı veren bir Muçi'den bahsediyoruz. Orta saha oyuncusu. Ben şunu hatırlıyorum. Bakasetas ve Hamşik'ten sonra o bölgede bana göre en iyi katkı veren oyuncu. Bence hak eder.
1: Ama doğru söylüyor. Doğru söylüyorsun.
2: Ve bence Muçi için Beşiktaş'tan bir indirim talebi olacak Trabzonspor'un. Benim ön sezilerim bunu söylüyor. Hani hem Fatih Hoca'dan hem Ertuğrul Doğan'ın söylemlerinden hareketle bunu söylüyorum. Bir indirim talep edecek 8,5 milyon üzerinden ve taksit sayısı aynı kalmak şartıyla 5 taksit denmişti çünkü. 1 artı 3 yıllık oradaki geçen opsiyonun süresi. Belki bir indirim talep edecek. Eğer Sergen Yalçın devam ederse Beşiktaş'ta, ki oyuncuyla hala kafasında olmadığını dile getirmişti Sergen Yalçın. Beşiktaş'ta sıcak bakacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Peki bütçesi ne kadar olur bu yaz döneminde Trabzonspor'un, kısaca anlatman gerekirse?
2: Yani bütçesi şöyle, Trabzonspor hani çok afaki rakamlar ben ayırabileceğini düşünmüyorum. Şöyle benim kendi tahminim, yine işte Olay gibi, Polkarelli gibi, Çivuki gibi yetenekli ve iyi oyuncuları kadroya kazandırmak için Trabzonspor şu anda çalışmalarını yürütüyor. Hani işte Osimhen gibi ya da işte Sané gibi çok yıldız oyuncuları getirip çok büyük paralar verecek bir kulüp değil. Zaten şu andaki borç 5 milyar eurodan bahsediliyor ki bu bile büyük, çok fazla geliyor. Trabzonspor camiası bunu bile fazla buluyor. İşte istimlak konusu var, tesisten oradan gelecek parayla bu borcu kapatıp tertemiz bir sayfa açmak istiyor Trabzonspor. Bu süreçte yeniden transferle hani o bütçeleri aşmak ya da çok büyük rakamlara girmek istemiyor. Dediğim gibi şu anda scout ekibi gerçekten çok başarılı. Fatih Tekke de bazı isimler getiriyor tabii yönetime. Onları veriyorlar. Çok yüksek rakamlara oyuncu transfer etmeyeceğini düşünüyorum ve ben en az 5 transfer yapacağını tahmin ediyorum Trabzonspor'un. Çünkü gerçekten kaleciden başlayarak oldukça fazla eksiği var. Artı bunun yanında genç oyunculara yatırım yapmaya da devam edecek. Genç potansiyelli oyuncuları kadroya
0: katacak. Süper Lig'den kimse gelir mi Trabzonspor'a?
2: Süper Lig'den yerli anlamında belki bir oyuncu gelebilir. Ama bence öncelikle çözülmesi gereken konu kaleci konusu. Onana'nın kalması Galatasaray maçından sonra biraz daha sıcak bir havaya büründü ortam, ama şimdi Manchester United'ın da Şampiyonlar Ligi'nde katılacak olması, oyuncunun sözleşmesindeki o oyunculara verilecek olan o yüksek miktardaki para gerçekten insanın iştahını kapatacak düzeyde biraz zorlaştırdı gibi Onana'nın kalmasını. Ben Onana'nın artık bu saatten sonra kalma ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Ki Trabzonspor'da o bütçelere çıkamaz. Çünkü Manchester United oyuncuyu daha da kiralayacağını zannetmiyorum. Satabilir ama Trabzonspor'da o bütçelere çıkamaz. Kaleci konusunda mutlaka genç kalecilerin önüne bir kaleci düşünülecek.

0: Çünkü
1: Ulayya teklif var mı?
0: Ulayya, tabii ilk yarının o dönemde yurt içinden ve özellikle Galatasaray'dan zaten bunu söylemekte bir sakınca yok zannediyorum. Galatasaray'ın bir ilgisi olmuştu. Rakamlar çok yüksekti. Trabzonspor'un tuttuğu rakam çok yüksekti. Yurt dışından var, evet, Ulayya, Avusturya var, Ulayya var. Yani Folcarelli var ama Trabzonspor Folcarelli göndermesine çok sıcak bakmıyor. Ulayla Avusturya biraz daha sıcak diyebilirim onların. Hani rakamını bulduğu zaman aslında Batagova en iyi rakam gelmişti. Ama onun da bir sakatlığı oldu biliyorsunuz. 4 aylık bir süreçten bahsediliyor. Kamp dönemine ne kadarına yetişecek, bir ay sonrasına ne kadarına katılabilecek, o da şüpheli. Onun da transferi bu sezon çok olası gözükmüyor. Ama dediğim gibi işte Augusto veya Olay'ın transferi daha yakın gözüküyor şu anda. Onlara gelebilecek yüksek rakamlara kulüp kapıları açık tutacaktır.
1: Hı hı. Sevgili Nurgül, çok teşekkürler.
2: İyi çalışmalar.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, Trabzonspor'da da son durumu aldık sevgili Nurgül Günaydın'dan. Trabzonspor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşımız. Ercan'a ağzına sağlık.
2: Teşekkürler. Herkese iyi günler.
1: Herkese iyi günler diliyoruz. Radyo Spor'da kalın. Hoşçakalın.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
4: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
5: Radyospor! Radyospor! Sporun tek adresi.
6: Radyospor!
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe günündeyiz saatlerimizde. Tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Maçlarla başlayacağım. Dün Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaldeki ikinci maç oynandı. İlk maçta Konyaspor Beşiktaş'ı mağlup ederek adını finale yazdırmayı başarmıştı. Dün de Gençler Birliği ile Trabzonspor Gençler Birliği'nin ev sahipliğinde karşı karşıya geldiler ve Trabzonspor zor da olsa 2-1 kazanmayı başardı ve adını finale yazdırdı. Gençler Birliği ligde kalma mücadelesi veriyor. Hafta sonunda Trabzonspor deplasmanında çok kritik bir karşılaşmaları var. Teknik direktör Metin Diyadin de bu maçı düşünerek kendi ifadesiyle rotasyonu yapmak durumunda kaldı ilk 11'de. Çok sayıda genç oyuncu adını eminim birçok kişi de bu maçla birlikte duymuştur birçok oyuncunun. Böyle bir kadro çıkarmak durumunda kaldı. Sezonu kapatan oyuncuları olduğunu, iğneyle oynayan oyuncuları olduğunu dile getirdi ve çok rotasyonlu bir kadro sahaya sürdü. Buna rağmen Gençler Birliği'nin gençleri de gerçekten iyi bir mücadele ortaya koydular. İlk yarıda 0-0'lık eşitlik vardı. Trabzonspor ilk yarı boyunca rakip kaleye şut çekemedi. Trabzonspor'un ilk şutu ikinci yarıda geldi. 1-0'da geriye düştü Trabzonspor. 62'de Erk Arda Aslan genç oyuncunun golüyle Gençler Birliği öne geçmeyi başardı. Sonrasında Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin dokunuşları 3 değişiklik birden yaptı. Ozan Tufan'ı, Agustoy ve Umut Nayır'ı sahaya sürdü. 78'de bir duran topta Arda Çağan Çelik'in kendi kalesine attığı golle maç dengeye geldi. Ve 90+2'de de bir duran topu paslaşarak kullandı Trabzonspor. Muçi sol tarafta topla buluştu. Sağına çekti ve müthiş bir vuruşla kaleci Erhan Erentürk'ü de mağlup edip Trabzonspor'a finali getirmiş oldu. Tabii Trabzonspor maçın son bölümünde büyük baskı kurdu. Skor 1-1'e geldikten sonra da çok net pozisyonlardan yararlanamadı. Direğe takıldı. Karşılaşmada iki kez ve sonda da maçı uzatmaya götürmeden tur biletini cebine koymuş oldu Trabzonspor için. Şu anda zaten sezonun en önemli maçıydı bu ama sezonun en önemli maçına yarışır bir oyun maçın büyük bölümünde Trabzonspor'dan görmedik. Zaten bu da eleştirildi. Fatih Tekke de bir şeyler söyledi maç sonu eleştirilere dair. Onların hepsine bakacağız. Kupa demişken dün İtalya'da da kupa finali vardı ve Inter Lazio'yu 2-0 mağlup ederek İtalya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Sezonu da duble yaparak, lig kupa dublesi yaparak tamamlamış oldu. İngiltere Premier Lig'de Manchester City, lider Arsenal'ın en yakın takipçisi Crystal Palace'la oynadı. Eksik maçını tamamlamış oldu ve City de bu maçı 3-0 kazandı. Semenyo'yla 31'de öne geçti. 40'da Marmouche skoru 2-0'a getirdi ve 84'te de Savinho'nun golü mücadelede skoru belirledi. Bu sonuçla birlikte City puanını 77 yaptı. Lider Arsenal'ın da 79 puanı bulunuyor. 2 puanlık bir marş. City average olarak da şu anda Arsenal'dan 1

önde. İş çünkü genel varıcı da kalabilir Premier Lig'de. Bakalım kalan 2 haftada neler olacak, hep birlikte göreceğiz. La Liga'da dün 4 karşılaşma vardı. Şampiyon Barcelona Alaves deplasmanına gitti ve 1-0 kaybetti. Gol atamadan Barcelona mücadeleyi kaybetti. Alaves için de kritik bir galibiyet oldu. Haftaya küme düşme hattında girmişlerdi. Fakat dün aldıkları galibiyetle birlikte şu anda güncel tabloda 19.luktan 15.liğe kadar çıkmış oldular. Diğer tarafta Espanyol Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti. Espanyol da uzun zamandır maç kazanamıyordu La Liga'da. Küme düşme tehlikesi yaşıyordu ama onlar da dünkü galibiyetle birlikte 42 puana çıktılar. Küme düşme hattıyla şu anda 3 puanlık bir fark oluşturmayı başardılar. Yine kümede kalma mücadelesi veren takımlardan Sevilla Villarreal'i deplasmanda 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etmeyi başardı. Onlar da puanı 43 yaptı. Küme düşme hattıyla puan farkı 4. Ve Hetafe Mallorca 3-1 Hetafe üstünlüğü vardı. Hetafe son dönemde çok sıkıntılıydı aslında. Sonuncu Oviedo'ya bile 9 kişiyken rakibi gol atamamışlardı. Puan kaybetmişlerdi ama Mallorca önünde 3-1 ile kazanmayı başardı. Onlar da ligin şu anda 7.si konumundalar. 7.likte La Liga'da Avrupa Kupaları demek. Hetafe de bu sırayı koruyabilirse gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek. Fransa Lig 1'de dün beklendiği gibi şampiyon belli oldu. Paris Saint-Germain en yakın takipçisi Lens deplasmanındaydı. İlk yarıda Kvara ile öne geçti ve 90+3'te de Mbaye'nin golüyle 2-0 kazanmayı başardı. Ve bitime artık bundan sonra bir maç kaldı Fransa Lig 1'de. Rakibiyle de puan farkını 9'a çıkardı ve şampiyonluğa ulaştı. Sürpriz bir durum yok Fransa Lig 1'de. Bakalım Paris Saint-Germain asıl Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'a karşı neler yapacak? O tabii ki merak konusu. Ay sonunda onu da öğrenmiş olacağız. Futbolda bir de İskoçya'dan bahsedeyim. İskoçya'da da şampiyonluk yarışı gerçekten nefes kesiyor. Dün sondan bir önceki haftanın karşılaşmaları vardı. Lider Hearts Falkirk'ü 3-0 mağlup etti. Rahat bir galibiyet denebilir. 29'da geldi ilk gol ve 3 farklı galibiyet. Yalnız en yakın rakibi 1 puan gerisinde haftaya başlayan Celtic, Motherwell deplasmanında bir hayli zorlandı. Maçta geriye düştü. 1-0, 2-1 öne geçti. 85'te maç 2-2'ye geldi. Maç bu skorla bitecek denirken 90 artılarda artık uzatmanın da bitmesine yakın bir bölümde bir pozisyon oldu. VAR uyardı ve Celtic'le yine penaltı düdüğü çıktı. Ama çok da tartışmalı bir düdük. Ben de videoyu izledim. Orada golü attı Celtic. Ihan Açoy'la 3-2 kazanmayı başardı. Şimdi son hafta Celtic'le Hearts karşı karşıya gelecekler. Hearts yenilmediği takdirde 66 yıl sonra İskoçya Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak. Ama Celtic kazanırsa da Celtic son hafta rakibini geçip şampiyon olacak. Gerçekten inanılmaz bir karşılaşma olacak iki takım arasında. Hatta tarihini de söyleyeyim. 16 Mayıs o maçın da tarihi, yani 2 gün sonra. Cumartesi günü o karşılaşma oynanacak. Saatte 14.30'da o mücadele. Yarın yine belki bahsederiz ama şimdiden de söylemiş olayım. Peki basketbolda dün Euroleague'de son yarı finaliste belli oldu. Valencia Panathinaikos'u kendi evinde 81-64 mağlup etmeyi başardı. Ve 2-0'dan seride geri dönüp turu geçmeyi başardı. Bu seride bundan önceki 4 maçı da deplasman ekipleri kazanmıştı ama Valencia kendi evinde hata yapmadı. Son periyotta da üstün bir oyunla Panathinaikos'u saf dışı bıraktı. Real Madrid de yarı finalde. Onlar da Final Four'da eşleştiler. Fenerbahçe Beko'da Olympiakos'la oynayacak. Bakalım burada 2 maçta şampiyon olunuyor. Fenerbahçe burada ünvanını korumak için mücadele edecek. Bakalım bunu başarabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Onun haricinde tabii ki ülke gündeminde Fenerbahçe'deki seçim gündemi, Galatasaray'da transferle ilgili yapılan haberler var.

0: Reklam.
1: Arabanı arabamla Takoma, değerinde tüm sat.
2: Radyo Spor.
3: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
4: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
3: 40 bin mi?
4: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Binacele Kılçuk hocam.
9: Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL, 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mar Sancaktepe'de.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
12: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
14: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.16 saatlerimiz sabah sporunda Gençler Birliği Trabzonspor maçıyla başlangıcı yapacağız. Zira Türkiye Kupası'nda yarı finalde dün akşam 20.30'da bu iki takım karşı karşıya geldiler. Gençler Birliği zaten Metin Diyadin hocam çıkardığı kadroyla asıl önemli maçın hafta sonu Trabzonspor deplasmanındaki maç olduğunu gösterdi. Trabzonspor'da da lig maçı çok önemli değil. Şu anda ligde üçüncülük kesinleştiği için artık kupa önemli. Trabzonspor'da da Beşiktaş maçında birkaç oyuncu dinlenmişti. Fatih Tekke dinlendirmeyi tercih etmişti. Dün de elinde çıkarabileceği en iyi kadrolardan birini çıkardı Fatih Tekke. Ama maçın gidişatı pek o maçın başlangıcındaki havaya uygun ilerlemedi diyebiliriz. Yani Trabzonspor'un birçok genç oyuncuyu sahaya süren Gençler Birliği karşısında daha baskın bir oyun, daha rahat bir galibiyet alması bekleniyordu. Zaten favori olarak çıktığı maçta bir de hani bu kadar rotasyon da beklenmiyordu Gençler Birliği cephesinde. Bir önceki turda da o rotasyon vardı ama yine de böyle genç takımdan oyuncular yoktu Gençler Birliği'nde. Yedek oyunculardı. Galatasaray karşısında gayet de iyi oynamışlardı. Burada herhalde 4-5 oyuncu, kimisi genç, kimisi genç olmasa da bu sezon mesela orta sahadaki Ensar 27 yaşında ama 3. kez bu sezon forma giyen bir oyuncu. Yani bayağı rotasyonlu bir kadro Gençler Birliği'nde ama dediğim gibi buna rağmen Trabzonspor ilk yarıda çok zorlandı. İlk yarıda bu takıma karşı şut çekememesi Trabzonspor'un çok kabul edilebilir bir şey değil. Maç sonu Fatih Tekke'de espriyle karışık. Hani bu tarz maçlar hoca götürebilecek maçlar demiş. Gerçekten de öyle yani bu genç rakibine karşı, çok büyük rotasyona çıkan rakibine karşı ilk yarıda Trabzonspor'un şutu yok. Rakibinin 4 şutu var. Gençler Birliği de tabii ki çok net pozisyon üretemedi ama Trabzonspor'un şut çekememesi enteresandı. İkinci yarı değişiklik yapmayı tercih etmedi Fatih Tekke. İkinci yarı başlangıcında ilk yarıdaki oyundan sonra takımına güvendi. Bu oyuncuların herhalde maçı çevirebileceğini düşündü ama orada da işler çok yolunda gitmedi. İlk şut 54'te geldi. Muçi Trabzonspor'da şutu çeken oyuncu oldu. O da savunma arkasına hareketlendiği bir pozisyonda şutu çekti. Ama Trabzonspor sonra 62'de kalesinde golü gördü. Erk Arda Aslan golü atan genç oyuncu, 2008 doğumlu. Henüz 17 yaşında, Kasım doğumlu bir oyuncu. Çok da güzel ceza sahasına girerken uzak köşeye plaseyi gönderdi. Onana'yı avladı ve sürpriz şekilde Gençler Birliği maçta

0: hakemlerle fiziki bir temas kurduğu için. Ama hakem Ali Yılmaz sadece formayı çıkarttığı için kart gösterdi. Ben öyle yorumladım. Hakemin oyuncuları ne dedi bilmiyorum pozisyonla ilgili. Ama ben izlerken bir eyvah dedim. Şimdi gösterir mi Ali Yılmaz diye. Ama Ali Yılmaz da göstermemeyi tercih etti. Dün kendisi bayağı da faul düdüğü çaldı. Bilmiyorum beğendin mi senin bir ara beğendiğin
1: ben
0: bir
1: de
0: hakemde.
1: Sana soracaktım.
0: Ben hiç beğenmedim kendisi.
1: Hiç beğenmedim.
0: Hiç beğenmedim. Çok kolay faul düdükleri çaldı yani. Kim kendini yere bıraktıysa faul düdüğünü çaldı. Çok riske girmedi Ali Yılmaz. O yüzden kendisini pek beğenmedim. Neyse o golden sonra tabii Trabzonspor'da Fatih Tekke hemen dokunuşları yaptı. 3 oyuncu birden değiştirdi ve bir baskı kurdu Trabzonspor. Zaten Trabzonspor bu sezon böyle çok maç oynadı. Geriye düştüğü karşılaşmalar oldu. Kötü ilk yarılar oynadı ama ikinci yarılarla birlikte o baskıyı da kurmayı başarıyor. Burada da öyle oldu. Önce şans golüyle bir duran topta kendi kalesine gol oldu. Trabzonspor beraberliği buldu. Golden hemen sonra aslında Umut Nayır'ın kale ağzında dokunamadığı Onu Açun'u vurup savunma oyuncusunu çıkardı. Pozisyon var. Trabzonspor orada hemen maçta öne geçebilirdi. Olmadı. Agusto'nun direkten dönen şutu ve en sonunda da Muçi'nin yine şapkadan tavşan çıkarmasıyla Trabzonspor kazanmayı başardı. Yani bu sezonun özeti gibi bir karşılaşma oldu Trabzonspor açısından. Muçi de çok zor bir noktadan kaleci Erhan'ı mağlup etti ve maçı uzatmaya götürmeden Trabzonspor kazanmayı başardı. Zaten gidişat ikinci yarıda hani Trabzonspor'un kazanacağı yönündeydi. Uzatmada da büyük ihtimal Trabzonspor kazanırdı. Ama işi fazla uzatmadan Bordo Maviler kazanmayı başardı. Tabii ki tebrik etmek lazım. Hem Trabzonspor'u finale çıktığı için hem de Gençler Birliği'ni böyle bir mücadele ortaya koydukları için. Özellikle genç oyuncular için söylüyorum. İki takım da bence tebriği farklı şekillerde hak ediyor. Şimdi Trabzonspor'da hedef gelecek hafta Cuma günü oynanacak kupa finali. Bakalım orada da Konyaspor rakip. Onu da gelecek hafta zaten daha detaylı konuşuruz. Ali abi sen neler dersin? Hoş geldin bu arada.
1: Hoş bulduk. Günaydın herkese. İyi günler diliyorum. Sen de hoş geldin. Yani ben Trabzonspor'un Beşiktaş maçını izleyemedim. Galatasaray galibiyetinden sonra Trabzonspor'un ilk kazandığı maç Beşiktaş mücadelesiydi. Oradaki oyunu tam olarak bilmiyorum. Ama ben Trabzonspor'u ligde bıraktığım gibi buldum. Trabzonspor dün iyi değildi. Dün rotasyonunu yapan Gençler Birliği karşısında ilk 45 dakikada Trabzonspor kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmadı. Bu tabii çok kabul edilebilir bir durum değil Trabzonspor açısından. Yani top Trabzonspor'da güzel. %60'ın üzerinde top Trabzonspor'da. Trabzonspor topu dolaştırıyor ama onun dışında başka hiçbir şey yok Trabzonspor'da. Yani organize bir atak, ondan sonra bir şut denemesi, birebir de rakibini zorlayan bir oyuncu. Yani Trabzonspor ilk 45 dakika neden oynadı anlamak mümkün değil. Gençler Birliği'nin rotasyonunu yapan Gençler Birliği'nin ilk yarıda 4 şutu var. Topa işte %30-%35 civarında sahip oldu Gençler Birliği. En azından 4 kere şut çekmeyi düşündü. Trabzonspor'da o bile yoktu. Yani felaket bir ilk yarı oynadı. Hatta Trabzonspor'u bıraktığım gibi buldum dedim. Daha da kötü demek de yanlış olmaz Trabzonspor için. İkinci yarıda Gençler Birliği'nde Arda'nın golü olağanüstü bir gol. Çok çok iyi bir gol. Yani dribling yaparken topu oraya vurabilmek, o topu öyle çevirebilmek müthiş yetenek ister. Ben hayran kaldım gole. Çok beğendim. Ama tabii Gençler Birliği'nin sahadaki kadrosunun normal şartlarda Trabzonspor'un bu kadrosuyla mücadele etmesi çok kolay değil. Hatta az önce sen söyledin. Yani o kornerde şans Trabzonspor'un yanında olmasa belki maç en fazla uzardı diye düşünüyorum ben. Yani ona rağmen en fazla uzatırdı diye düşünüyorum. Trabzonspor uzatabilirdi diye düşünüyorum. İşte 1-1 sonrası o pozisyon. Agusto'nun şutu ve Muçi'nin şutu. Başka bir şey yok yani maçta. Kimse kusura bakmasın. Hani dün maçı izlemeyen bir Trabzonspor taraftarı ne kaçırdı? Hiçbir şey kaçırmadı. Yani iki tane çok güzel gol kaçırdı.

0: Gençler Birliği'nin ve Muçi'nin golü. Bir tane çok güzel şut kaçırdı.
1: İki
0: Felipe.
1: tane aslında. Muşi'nin de frikikte sol çaprazdan direğe çarpan
0: Ha, bir tane de işte Ozan Tufan'ın
1: topuna.
0: şutu var, hani belki
1: Ozan'ın da evet kurtarışı
0: onu da
1: güzeldi orada.
0: söylersen. Ama yani maçın 65-70 dakikası hiçbir şey oynanmadı ne yazık ki. Bu kadar kötü olmaya hakkı yok. Mesela Trabzonspor'un böylesine kritik bir karşılaşmada. Şimdi Trabzonspor ligde işte sezon başından beri söylenen ilk dört hedefi içerisinde kaldı. Güzel. Ama kupada ayağına böyle bir fırsat gelmişken bu maç böylesine risk edilmemeliydi. Trabzonspor'un ciddi bir tempo sorunu var. Bunu hep söylüyorum ben. Ve Trabzonspor yani eğer o tempoyu yapamıyorsa yani uzun onu açıyor oynayabilir. Bu ayıp değil. Trabzonspor'un onu açıyor bulmaya çalışması ceza sahası içerisinde ayıp bir şey değil. Ama yani Trabzonspor'da dün onu açıyor top atan yoktu. Maçın çok büyük bölümünde. Yani ligin gol kralı senin kadronda. Herhangi bir sakatlığı yok. Rakip rotasyonu yapmış. Eğer maçta tempo yapamıyorsa Trabzonspor onu açıyor oynasın. Yani tekrar söylüyorum ayıp bir şey değil bu. Sende ligin en değerli, en iyi santraforlarından biri var. Uzun oynarsın onu açıyor ve onu açının yanına yaklaştıracağın oyuncularla oradan bir şey çıkarmaya çalışırsın. O yüzden de ben dün çok şaşırdım. Hani Gençler Birliği'ni anlayabiliyorum. Gençler Birliği kaotik bir sezonun ardından artık son maça kaldı. Hatta son maçta durumlar karışık Gençler Birliği içinde yani. Kazansa berabere kalsa hani kazansa bile değil mi Antalya'nın kazanmasıyla beraber
1: Kazansa bir şey kalmıyor.
0: kazansa
1: 2 puan önde zaten.
0: devam ediyordum pardon 2 puan önde
1: Beraberlik sıkıntı
0: ya,
1: olabilir
0: beraberlik
1: hala.
0: sıkıntı pardon dün bakmıştık beraberlik sıkıntıydı. Hani tek puan bile yetmeyebiliyor kazanması gereken bir karşılaşma kendini garantiye alması. Gençler Birliği anlıyorum. Ha, ona rağmen zaten çıkan kadroda Metin Diyed'in de söylemişti. 5 oyuncu sezonu kapattı. 3 oyuncu iğneyle oynuyor. 3 tane genç oyuncumuz var diyor. 11 şeyde takımda oynayabilecek seviyede diyor. Gençler Birliği'ni anlıyorum. Gençler Birliği ile ilgili hiç söyleyecek hiçbir şeyim yok. Şartlar itibariyle ben de Metin Diyed'in yerinde olsam belki ben de böyle düşünebilirdim. Çünkü bir tarafta kupa var. Tamam güzel. Ama kupada final maçı değil bu. Yani daha bir maç daha oynayacaksın kupada. Ama ligde düşmek Türkiye'de çok şey ifade ediyor. Yani Avrupa gibi değil. Hani düştük çok önemli değil diyebilen işte Karagümrük var, İstanbulspor var. Başka çok oraya takım koyamıyorsun. Yani düştüğün anda paramparça olma ihtimalin var. O yüzden Gençler Birliği'ni anlıyorum ama Trabzonspor'un bahanesi ne mesela? Hani Trabzonspor'un artık ligde bir stresi yok. Hafta sonu oynayacağı karşılaşma stresli değil. Evet, stoper pozisyonunda eksiği var. Ama yani Gençler Birliği'nin kadrosuna bakın. Hani eksik diyeceksek. O yüzden de dün Trabzonspor hani skor dışında beni ciddi hayal kırıklığına uğrattı. Mesela kestirmeden söyleyeyim. Bu oyun Konyaspor'u finalde yenmeye yetmez. Yani final 240 dakika oynanır. 0-0 biter. Penaltılarla yani Konyaspor Trabzonspor maçı şimdiden penaltılara gidecek gibi gözüküyor. Yani hani Konyaspor'un Fenerbahçe ve Beşiktaş önündeki oyununu da düşünürsen o maç 0-0'a bağlanır. 240 dakika izleriz hiçbir şey olmaz. Yani 240 dakika gibi gelir. O yüzden söylüyorum. 0-0 biter. Penaltılarla artık kim kazanırsa kupayı alır gibi gözüküyor. Yani Trabzonspor'un hani ligde Avrupa içinde yarışmadığı bir sezonda artık bu dönemlerde biraz daha diri olması, biraz daha oyununu yükseltmiş olması gerekirdi. Şimdi Trabzonspor'u sezon boyunca istikrarıyla övdük. Evet. Ama net bir şey söyleyeyim. Trabzonspor'un oyununda uzun süredir gelişme yok. Bu mesela endişe verici. Şimdi Beşiktaş'ta taraftarlar eleştiriyor. Şöyle böyle diye ama Beşiktaş'ın oyununun ciddi şekilde değiştiğini sezon içerisinde gördük Sergen Yalçın'la. Fatih Tekke'de böyle bir oyun korunmaya çalışıldı. Ama yani dün mesela Muçi golü atmasa, o şutu çekmese, o golü atmasa işte Fatih Tekke kendi de söylüyor. Az önce sen de dile getirdin. Yani çok eleştirilir. Teknik direktör götürecek maç ama teknik direktör götürecek maçken teknik direktörün de sorumluluğu Trabzonspor'un oyununun iyi noktaya gelmesi. Hiç mi yükselmez oyun? Hiç mi ileri gitmez mesela? Olmadı yani. Çok uzun süredir Trabzonspor'un oyunu sabit. Kusura bakmayın. Arada maçlar oldu. işte Galatasaray maçı gibi kazanılan karşılaşmalar. Ama diğer mücadelelerde zaten Galatasaray'ı yendikten sonra Trabzonspor'un 4 maçta puan kaybetmesinin sebebi de bu. Başka bir sebebi yok. Sen oraya getirmişsin ligi, Galatasaray'ı yenmişsin, artık şampiyonluk adayı olmuşsun. Ondan sonra nasıl o kadar fazla puan kaybedebilirsin? Oyunun iyi değilse kaybedebilirsin. Hani bunu Trabzonspor'un çok dramatik sakatlıklarına bağlayamazsın. Şimdi Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Evet, ama Fenerbahçe'de Skriniar, Asensio, Talisca gibi 3 tane çok kritik parça sezonun en önemli bölümlerinden bir tanesinde yoktu. Şimdi Trabzonspor'da Onuachi oyunda mı? Oyunda. Zubkov oynuyor mu? Oynuyor. Ulaya oynuyor mu? Oynuyor. Bir yer onlar da sakatlandı. Ama yani tek tek noktalarda gittiler. Anlatabildim mi? Onuachi genelde sağdaydı. Trabzonspor'da takımın en büyük silahı. İşte bu noktada Trabzonspor'un mesela gelecek sene, dün onu düşündüm. Bilmiyorum sen de düşündün mü? Mesela Muçi'yi bırakmaması lazım.
1: Bu kadar ekstra
0: Tabii bu
1: goller
0: kadar
1: atıyorsa.
0: ekstra sana katkı sağlayan bir oyuncu. Ve hani o uyumu da bulmuşsun Muçi ile. Şimdi mesela Muçi'yi Trabzonspor'dan al, başka bir takıma koy. Muçi gene Beşiktaş'taki haline dönebilir. Şimdi burada uyumu yakaladı. Yani çok mu iyi oynuyor? Çok iyi oynamıyor ama çok ekstra gol atıyor yani. Sana seni böyle direkten alacak, şey yapmaktan, yol kazası yapmaktan kurtaracak çok gol attı adam. O yüzden mesela ben Fatih Tekke olsam isterim Muçi'yi yani.
1: Kornerde ortayı Muçi mi
0: Kornerde
1: yaptı?
0: ortaya kim attı hatırlamıyorum. Onu hatırlamıyorum ama hani şutlarıyla sana hayat veren bir oyuncu oldu. O yüzden tutmak lazım mesela. Şimdi Trabzonspor'un kadrosunda, gelecek sene teknik kadrosunda, işte yönetim bazında, mevcut oyuncu grubunda öyle anormal bir değişiklik beklemiyoruz. Daha gelişmesini bekliyoruz. Yani bu kadronun, iskeletin korunup işlemeyen parçalar yerine işte yeni isimlerin gelmesi ve biraz daha hani rotasyonu genişleyecek, derinliği genişleyecek bir kadro bekliyoruz. O yüzden de bu kadroda mesela Muçi'ye ihtiyaç var. Normalde Zubkov'un böyle şeyler yapması lazım. Ama Zubkov da enteresan oyuncu. Yani kötü oyuncu kimse diyemez. Ama daha fazla etkili olması lazım. Ya yani Trabzonspor sağ önü ona emanet edecekse böyle 3 asist 4 golle olmaz bütün sezon Trabzonspor adına. Hani hiçbir şey yapamadın. Tekrar söylüyorum. Ayıp değil. Onu aç ile oyna. Yani Zubkov çeksin, onu açıyor, topu kaldırsın ya. Bak 4 kere kaldırır topu Onuachi'nin kafasına doğru. Belki üçü olmaz ama bir tanesini değerlendirir. Dörtte bir, beşte bir, altıda bir yapar Onuachi. Yeter ki Onuachi ile oynayın. Yani onu da çok anlayamıyorum. Trabzonspor bu kadar kötü oynarken Onuachi silahını böylesine yani cebinde tutması. Yani Onuachi'nin mu gol atması daha yüksek ihtimal yapılan ortada ya da yapılacak ortalarda. Yoksa Muçi'nin böyle bir şutla gol atması mı yani? Muçi acayip işler yaptı düşündüğün zaman. Hani şutların xG'si kaçtır acaba? Golün xG'si kaçtır? Gol beklentisi nedir orada? Öyle bir şut çıkartıyor ki kaleci de Erhan da çaresiz kaldı yani. Topun gidişi falan olağanüstü attığı golde. O yüzden biraz sistemim var Trabzonspor'a oyun yüzünden. Kazanmak tabii ki güzel. Finale çıkmak tabii ki güzel Trabzonspor için. Ama oyun hiç gelişmedi son 1,5-2 aydır. Artı final için şu an çok kötü bir şey var. Bence ortada durum var futbol olarak. Ve gelecek sene için de, yani gelecek sene böyle olmaz. Gelecek sene Trabzonspor daha fazla puan kaybeder bu temposuzlukla. Bu pas hızının çok düşük olmasıyla. Ve hani normalde Onuachi'nin yapacağı şeye bakması gerekirken bu takımın, hani Onuachi'yi kendi kendine kullanmadığı için bu kez Muçi'nin ya da işte başka bir oyuncunun. Çünkü yani Trabzonspor en son dönemlerinde en kolay gole nasıl gitti dersen aklıma şu geliyor. Muçi şut çekti ve duran toptan biri gole attı Trabzonspor'da. Hani aklımda onlar kaldı. Tabii ki böyle değil. Hani son 10 golüne baksan belki bu söylediğim bir ya da iki tane çıkacak ama benim aklımda kalan o Trabzonspor'un oyunuyla alakalı olarak. Yani duran topları iyi kullanan, iyi değerlendiren bir takım. Evet değerli. Bir de biri şapkadan tavşan çıkartıyor Trabzonspor'da. İşte bu gelecek

0: sene için şu aşamada önemli bir şeydir. Ne derler? Uyarı ışığıdır. Çünkü gelecek sene Trabzonspor Avrupa'da olacak.
1: Eğer kupayı kazanırsa kesin Avrupa'da olacak ama kazanamazsa elemelerde elenme ama ihtimali de var.
0: Sonuçta bu seneki Beşiktaş gibi değil mi?
1: Aynen.
0: Yani Avrupa Ligi ile başlayacak.
1: Konferansa düşebilir.
0: Konferansa düşebilir. Konferansta da düştüğü zaman playoff turuna mı düşünüyordu? Düşüyordu. Tek tura düşüyordu galiba değil mi?
1: Galiba. Ama galiba. Beşiktaş orada da elendi.
0: Ya tamam, Beşiktaş orada elendi ama hani orada elenmek zor normal şartlarda yani. Normalde elenmezsin orada. Hani gelecek sene bir de Avrupa girecek bu işin içine.
1: Tabii lig aşamasına kalırsa daha da zor iş. 7.35 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel gücünde
2: 5G. Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
6: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
7: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
8: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
9: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
10: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Öncelikle Metris Kavşağı'ndan başlayacağız. Gece saatlerinde burada arıza yapan bir tır vardı ve bu tıra iki araç çarptı. Bölgede şu anda kaza var. Araç arızası kazaya döndü. Şu anda Sultan Şifli tarafından ve Tem Ankara önünden buraya doğru katılımlarda ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Mümkünse bu noktadan uzak durun. Şu anda Sultan Gazi içinde de Meydan Caddesi'nin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bölge çok kalabalık. Erken saatlerde yine Çağlayan'da yan yolda bir kaza meydana gelmişti. Müdahale sağlandı ama yoğunluk kısa sürede Merter'e ulaştı. Şu an Merter'den itibaren köprüye doğru ciddi bir yoğunluk var. Bir de Haramdere bağlantılı Avcılar gişeler öncesi Tem yönünde bir kamyon arızası var. Köprü 1 Çamlıca rampada, köprü 2 ise Kartal Kavşağı'ndan önce yoğunlaşacak. Tünelse Uzunçayır'dan yoğun, Anadolu yönünde ise şu anda tünel ve köprülerde yoğunluk yok. Nakkaşefe, Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Kavacık'ta yoğunluklar var katılımlarda. Yavuz Sultan Selim Köprüsü değerlendirilebilir. İstanbul'da yoğunluk %70 ve detaylar 104.2'de. Ankara'ya baktığımızda %50'lerde yoğunluk, bir kaza var. Mumcu Caddesi çıkışı Işıklar'da bir kaza meydana geldi. Bu noktayı kullanacakların dikkatine, detaylar 88.4'te. İzmir'deyiz. Yoğunluk ortalaması %30'larda, bir araç arızası var. Ankara Caddesi liman yönünde Ege Üniversitesi Viyadüğü'nde bir araç arıza yaptı. Bölgeyi kullanacakların dikkatine, detaylar 102.5'te. Ve aynı zamanda tüm Türkiye'nin rotasını yolcu uygulamasından planlayabilir ve yolculuğunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İyi yolculuklar.

0: bir arada. Kumho Lastikleri yol durumunu sundu.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
2: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: erkenden al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Flexi ile verin, şirketinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, Arsa ve. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahmin Nereye oyna?
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. Sabah.

0: 7.43 saatlerimiz Gençler Birliği Trabzonspor maçını konuşuyorduk. Dinleyicilerden gelen mesajlar da var. Onlara bir hızlıca bakalım. İstanbul'dan Ferşat Trabzonspor taraftarıymış. Dediklerimize katılmış. Oyun çok düştü. Gençler Birliği'nin kadrosunu görünce ilk yarı işi bitiririz dedim. İnanamadım. Hiçbir şey oynamadık. Ulay ile Zubkov bırakmışlar. Vakeme'yi çok seviyoruz ama olmuyor, gücü yetmiyor. Lövik de çok düz bir oyuncu. Bu oyunla Konya maçını kazanmamız zor demiş. Ulay'daki düşüş mesela şimdi Beykoz'dan Ekrem Bey de 40-50 milyonlardan bahsetti. Ulay 2-3 maçtır izliyorum. İnanın 3-5 bile etmez. Oyuna hiçbir katkıda bulunmuyor demiş. Ulay'daki düşüş zaten gözle görülür şekilde belli son haftalarda. Ben de buna dikkat çekmiştim bir karşılaşma sonrasında. Olabilir sonuçta genç bir oyuncu hala. Ara transferde işte Galatasaray'la geçti. Yok Premier takımları istiyor. Etkilenmiş olabilir yani oyuncu. Genç olduğu için bu kariyerinde daha önce maruz kalmadığı bir şey. Belki de desteğe ihtiyacı var. Belki o desteği bulamadı. Bulsa bile belki hazır değil oyuncu. O yüzden normal. Yani bunlar çok bana garip gelmiyor. Ama tabii ki Trabzonspor'un da işine de gelmiyor bir taraftan. Yani oyuncunun satışı çünkü yazın konuşuyordu. Çok iyi rakamlar konuşuluyordu. Şimdi son maçlarını izleyen scoutlar herhalde fikir değiştirmiştir. Biraz daha hani böyle yüksek bedelli satış için daha istikrarlı bir performansa ihtiyacı var.
1: Bence tam tersi değiştirmemiştir. Yani genç oyuncular için az önce sen zaten güzel örnekledin. Yani bunların hepsi zaten paketin içinde var genç oyuncularda. Zaten sürekli istikrarlı bu şekilde oynasa 40 değil 80 milyon eurolar konuşulur Ulay için. Bunlar son derece normal. Yani Ulay ile alakalı olarak oraya bence çok fazla takılmasın Trabzonspor. Yani Trabzonspor'un sorunu şu an Ulay değil. Ulay çok büyük bir potansiyel ama gencecik bir oyuncu, oynadığı maç sayısı belli, yaşananlar belli. Dediğin gibi orada inişler çıkışlar olabilir. Trabzonspor bir süre sonra tekrar Ulay'ı en iyi haliyle ya da işte sezon içerisinde gördüğümüz iyi durumuyla sahada görecektir. Benim ona şüphem yok. Ama asıl problem diğer hani artık kariyerinde belli bir seviyeye gelmiş, belli maç oynamış, belli olgunluğa uğraşmış. O tecrübedeki oyuncuların bu hali. Yani Ulay'ı onları kaldırmayacak. O oyuncular Ulay'ı tekrar eski seviyesine çekecek. Yani 19 yaşındaki bir oyuncunun eğer Trabzonspor'a liderlik etmesini bekliyorsanız o oyuncu zaten 40 değil 80 milyon euroluk oyuncudur. Konu o değil. Evet Ulay'a katılıyorum. Sen zaten bunu ilk söyleyenlerden birisin. Hani hem oyuncuyla alakalı olarak çok potansiyelli olduğunu hem de düşüşü ilk söyleyenlerden birisin. Ama gerçekten konu o değil. Bence Trabzonspor'la alakalı olarak.
0: Bir de yani Ulay'ın düştüğü dönemde Buçuari'nin de biraz vites yükseltmiş olması da Trabzonspor için bir kazanım oldu. Ondan da beklenti çünkü çok yüksekti. Hatta belki Ulay'ı satılırsa ilk 11'e transfer bile yapmama durumu olabilir Buçuari'nin performansını yükseltmesiyle beraber. O da Trabzonspor adına sevindici. Dün gerçi o da çok ön plana çıkamadı ama bir hareketlilik Buçuari'de Ulay'a göre daha fazla diye düşünüyorum. Fırat Erdem, o da Trabzonspor bu sezon hiçbir maçında oyunun sahibi olamadı. Fatih Hoca'nın her maç sonu ilk yarıyı konuşmak istemiyorum açıklamalarına bir çözüm bulamadı. Bu oyunla 3. sıra gerçekten büyük başarı demiş. İşte Trabzonspor'un burada övünecek noktası az önce Ali abi aslında espriyle karışık söyleden Trabzonspor denince aklıma Muçin uzaktan şutları, golleri ve duran top golleri geliyor dedi. Duran topu gerçekten çok iyi kullanıyor Trabzonspor. Bu da artık İngiltere Premier Lig'de de işte Arsenal'la ortaya çıktı. Duran topları iyi kullanmak da önemli bir meziyet. Sonuçta bu zaten en baştan beri böyleydi. Biz de burada konuşurken büyük takımlar için mesela oyunu oturtana kadar duran toplardan öne geçmeyi başarmak büyük lüks. Mesela Galatasaray geçen sezonda herhalde birçok karşılaşmada ilk golü duran topla buluyordu. Duran top kullanımı çok etkiliydi. İşte Saray'la Mertens'le bunları çok iyi yapıyordu. Sonrasında zaten bir sıra geçtikten sonra oyun daha rahat hale gelebiliyor. Trabzonspor'da bu sezon duran toptan en çok gol bulan takım Süper Lig'de. Uzaktan da işte şutlarla ekstra goller de buluyorlar Muçi ile. O ekstra işleri yaptıkları için o oyunun iyi olmamasını tolere edebiliyorlar. Bir de oyunu işin içine katabilseler zaten şu an Trabzonspor çok daha farklı bir yerde de olabilirdi. oyun ama çok eşlik edemedi Durantov ve o ekstra gollere. Fatih Tekke'nin herhalde geliştirmeye çalışacağı şey o akan oyundaki performans olacak.
1: Evet, yani orada işte Trabzonspor'da bir kere beklerin mutlak surette kanat oyuncularının desteklemesi ve tempoya eşlik etmeleri gerekiyor. Zaman zaman Pina bunu çok iyi yapıyor. Mustafa Eskelilaç da yapıyor aslında. Mesela Trabzonspor'da Pina ve Mustafa Eskelilaç'ın ben bir şans olduğunu düşünüyorum. Ama onlar da daha fazla mesela destek verebilirler. Özellikle böyle rakiplere karşı. Daha fazla ileride olabilirler. Yani Trabzonspor biraz oyuncularla nasıl söyleyeyim, oyuncuların birbiriyle arası açık. Ömer abinin deyimiyle blokları fazla açık Trabzonspor'a. Yani Trabzonspor biraz daha oyunu ve rakibi birbirine doğru kapatsa aslında Pina, Mustafa Eskelilaç daha etkili olabilirler. Ve bu yaşanan tempo sorunu da bu kadar fazla gözler önüne çıkmaz. Yani oyun ne kadar oyuncular birbirinden açık o kadar daha zorlaşıyor Trabzonspor adına. Yoksa Pina mesela asist sayısı olarak fena katkı vermedi. Mustafa Eskelilaç'ın her zaman o potansiyeli var ki Mustafa Eskelilaç hani direkt koşularla, driplingle de savunmanın dengesini bozabilecek bir oyuncu. Merkeze girdiği zaman da onu yapabilir.

0: çıkabiliyor. Geriden direkt topla da çıkabiliyor Mustafa Eskiyeleç. Ama mesela kullanımları az genel olarak. 90 dakika içerisinde bu oyuncuların. Dolayısıyla Trabzonspor belki gelecek sene biraz daha dar alanda oynayan ve merkezdeki oyuncuların da en önemli eksiği, bunu da sezon içerisinde söyledim, benim gördüğüm kaleyi düşünmeyen oyuncular. Kaleyi düşünen oyuncuya da ihtiyacı var merkezde. Şimdi mesela Muçi onu çok iyi yaptığı için Trabzonspor'a çok ekstra katkı sağladı. Ama Ulaşı ve Buchari, Ulaşı ve Folcarelli mesela eksikler. Hem ceza sahası içerisinde olmakta hem kaleyi düşünmekte. Trabzonspor'un bir tane de öyle merkeze ihtiyacı var. O da kesin. Hani çünkü bahsettiğimiz lig Süper Lig. Trabzonspor bu ligin büyük takımı. O yüzden de daha fazla kaleyi düşünen, daha fazla hücum etmeyi düşünen hem bence teknik direktörlere, teknik direktör bakış açısına daha doğrusu, çünkü Fatih Tekke onu değiştirebilir. Yani çok zor bir olay değil. Artı, ama merkezde bir tane o profilde oyuncuya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Artı tabii kanatlardaki rotasyon da Trabzonspor için yine çok önemli olacak. Yani Trabzonspor mesela kanat oyuncusu seçerken mutlaka alacaklar. Herhalde iki tane kanat kesin gelir Trabzonspor'a gibi gözüküyor. O kanatların mutlak surette orta kalitesinin ve beki kullanma melekesinin yüksek olması gerekecek. Yani bu olmazsa olmaz Trabzonspor'da. Yani Trabzonspor'un böyle mesela çok pırpır bir kanada ihtiyacı yok. Öyle bir kanat ihtiyacı yok Trabzonspor'un. Ya Trabzonspor'un hani nasıl söyleyeyim, Raşit Gezal tarzında oyun kurucu kanada belki daha çok ihtiyacı var. Bunu sadece Onuachu'nun varlığı yüzünden söylüyorum. Yani çünkü senin takımında Onuachu var. Şimdi farz et, iyi bir dönemindeki profil olarak düşünün. Profil olarak düşünün. Raşit Gezal var Trabzonspor'un sağ ön tarafında. Bekini kullanır mı? Kullanır. Orta yapar mı? Yapar. Gerektiğinde şut çeker mi? Çeker. İşte öyle bir, o tarz bir profil ihtiyacı var gibi Trabzonspor'un. Yani çünkü pırpır kanat olabilir. Tabii ki olabilir. Ama 11'de tercih edilmez mesela Trabzonspor'un şu oyun kurgusunda. Yani orada biraz daha oyun aklı yüksek. İşte dediğim gibi, yani oraya koy, Pina daha çok çıksın. Çünkü Pina'nın orta kalitesi iyi yani. Pina onu açıyor, bulabiliyor. Pina'nın ya 6 ya da asist olması lazım ligde sadece. Bakacağım şimdi ben.
1: Zubkov'dan fazla mı? Gerçi kaynaktan kaynağa da değişiyor.
0: Benim kaynağımdan söyleyeceğim. Sonra başka bir yerden de bakarız tekrar. Ben ya 6-7 de olması gerektiği hatırlıyorum şeyin. Pina'nın.
1: Ben Transfermarkt'tan bakacağım ama orası tabii çok değişik. Pina'nın burada 7 gözüküyor
0: Bende de
1: mesela.
0: 7 gözüküyor.
1: Bu kaynakta.
0: Pina'nın asisti. Zubkov'un da 7 gözüküyor. Mesela. Bende asisti.
1: Zubkov'un da mı 7?
0: Bende
1: Benimkinde Zubkov yok ilk 25 kişi arasında.
0: 7 asist gözüküyor burada Zubkov'da. İşte o yüzden de Pina gibi bir oyuncu daha fazla oralarda olmalı. Yani mesela Pina 7 asist yapıyorsa sana, 7 asist katkı veriyorsa bence Süper Lig seviyesinde Pina'nın alanını boşaltmasını, o riski alabilecek bir düzen de kurabilirsin. Her karşılaşma için söylemiyorum bunu, ama Trabzonspor'un işte Gençlerbirliği gibi şartları zor olan bir rakiple oynarken mesela Pina'yı daha fazla görmeli. Yani Pina'yı sürekli olarak, örnek veriyorum sana, Zubkov'un yanında oralarda ya da daha ilerisinde görebilirsin. Yani rakip sana gelemiyorsa, rakip bir problem çıkartamıyorsa, rakibin kadrosu böyleyse, rotasyon varsa, oysa buysa. Ama bu çok oluyor Süper Lig'de. Hani şimdi kupa maçı üzerinden konuşuyoruz ama ligde de böyle takım sayısı çok fazla. Örnek veriyorum, işte sol bek mesela daha hızlı kademeye girebilecek. Hani Sacha Boey tarzı, direkt arkaya koşu yapabilecek, o alanları kapatabilecek bir bek olur. Pina'yı daha ileride kullanırsın. Hücumda bir fazla oyuncu olmuş gibi olur. Çünkü tekrar söylüyorum, Pina orta yapabiliyor. Yani şeyi görebiliyor, onu açıyor görebiliyor. Şimdi ben de onu açıyor varsa, Pina varsa, eğer bir taraftan almaya çalışıyorsam diğer taraftan da doğal olarak onu dengelemem lazım takım içerisinde. Demek ki ne yapmam gerekiyor? Ya stoperlerim o seviyede çok hızlı stoperler olacak, ya merkezde geriye çok hızlı dönebilecek ya da ilk topları iyi basabilecek bir oyuncu mu olacak? Ya da işte bunlarla beraber, hani hepsinden az az En azından sol bekimin de hızlı kademeye

0: girebilen bir bek olması lazım. Yani Trabzonspor'da böyle ince ayarlar olsa gelecek sene işler gene belli bir seviyede kalabilir. Ama şu anki oyun Trabzonspor'a gelecek sene yetmeyecek.
1: Benim listemde bulamadım dedim ilk sayfada da 12 gözüküyor Zubkov'un asist sayısı.
0: 12 olamaz
1: Sende
0: herhalde.
1: 7,
0: 7-12.
1: Transfermarkt'ta 12.
0: Bütün sezon mu ama? Ben sadece lige bakıyorum.
1: Tabii, lig.
0: Sadece ligde 12 mi?
1: Sadece ligde 30 maçta 4 gol 12 asist gözüküyor. Pina'nınki de 7 asist gözüküyor. Mesela Pina'da ortak.
0: TFF'nin sayfasında var mı
1: TFF'de
0: şey?
1: asist krallığı yok. Gol krallığı var sadece. Ama bayağı fark var arada. 7.55 bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Düzlükte kazanır. Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada. 5'te kalan altılı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor. Şampiyonlar son düzlükte.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
5: Büyük rahatlık PTR.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz. Gençler Birliği'nden de şimdi bahsedeyim. Dün teknik direktör Metin Diyedin karşılaşmadan önce hem kupa hem de ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Böyle bir durumda da 5 oyuncumuz sakatlıklarla sezonu kapattı. Bizimle birlikte değil diyor. 3 oyuncumuz yine el oynuyor diyor. Ve rotasyona bir kadroyla çıkmak zorundayız diyor. Şimdi bu isimler kimler sezonu kapatan ve iğneyle oynayan oyuncular? Dün haberlere böyle bir göz gezdirdim. Sekou Keita, Talisson ve Varejanovic sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatmışlar. Keita aslında ön tarafta. Şimdi Niang da kadroda düşünülmüyor Metin Diaz'ın döneminde. Önemli bir parçaydı. Onun yokluğu kritik. Talisson savunmada stoper ağırlıklı ama bekte kullanılan bir isimdi. Varejanovic genelde yedekten oyuna giren, o çok büyük önem arz etmiyor ama sonuçta rotasyon da daralmış oldu. Diğer iki sezon kapatan oyuncu sakatlıkla ilgili olmayabilir. O da Onyekuru. Bir süreden beri işte kadroya giremiyor. Niang yine sezon sonuna kadar izinliymiş. Takım içinde huzursuzluk yarattığı gerekçesiyle. Bu beş ismi sezonun geri kalanında kullanmayacak. Gençler Birliği zaten geri kalan dediğimde bir maç kaldı. Ve savunmada Žužek, Oğulcan orta sahada ve sol bek Abdurrahim'in de sakatlıkları varmış ki iğneyle oynuyor dediği herhalde 3 oyuncu da bu 3 isim benim yaptığım araştırmaya göre. Yani bayağı önemli eksikler Gençler Birliği için. Ama artık son bir maç kaldı. O son maçta da eldeki en iyi kadroyla varını yoğunu ortaya koyacak Gençler Birliği. Tabii burada Antalyaspor'un kazanamadığı senaryolarda da Gençler Birliği Trabzonspor'a kaybetse de ligde kalıyor. Ama Antalyaspor da kendi evinde Kocaelispor'la oynayacağı için kazanabileceği düşünülüyor. Kocaeli'nin de sonuçta ligde bir iddiası yok ve son dönemde de çok formda da değiller. Bir Konya gibi gelmiyorlar yani bu karşılaşmaya. Ama belli de olmaz bu. Gençler Birliği'nin öyle de bir şansı var. Yani Antalyaspor kazanamazsa Gençler Birliği her şartta ligde kalmayı başaracak. Dün ben orta sahada Diabata'yı Gençler Birliği'nde bayağı beğendim. Tweet de attım oyuncuyla ilgili. Çok hoşuma gitti oyunu. Çok soğukkanlı, topu çok iyi kullanıyor. Genç de bir oyuncuymuş. Daha yeni transfer edilmiş devre arasında. Genç takım için transfer edilmiş ama Galatasaray maçında da ilk 11'di. Hmm. Kupada orada da dikkatimi çekmişti.
1: Doğru orada.
0: Orta sahada valla hani yaşı tabii bu oyuncuların bazen tartışma konusu ama doğru kabul edelim. Hani 2007 doğumlu bir oyuncu için bence çok olgun bir oyuncu. Uzun vadede de iş yapabileceğini düşünüyorum Diabate'nin. Bayağı beğendim. Dün Gençler Birliği'nde benim en çok dikkatimi çeken oyuncu o oldu. Bakalım bundan sonra Diabate'yi de yakından takip edeceğim karşılaşmalarını. İstikrarlı performans verirse böyle transferde yapıyor oyuncular Anadolu kulüplerinden. Çok ekstrem bir örnek ama Endişimiye Yarımalatya'da çıkıp Başakşehir yapıp oradan Fransa Lig 1 yapmıştı. Diabate'de de ben öyle bir potansiyel gördüm. Yani iyi bir potansiyel gördüm. Bakalım kariyer gelişimi nasıl olacak? Metin Hoca'nın da tabii dokunuşları eğer kalacaksa önümüzdeki sezon ve Süper Lig'de olacaklarsa fark yaratabilir oyuncu üzerinde. Metin Hoca ile takım çok daha farklı gözüküyor. Gençler Birliği gerçekten hani Metin Hoca döneminde izlemesi keyif veren takımlardan biriydi. Ben o açıdan Süper Lig'de kalmalarını isterim. Peki şimdi dün final belli oldu dedik. Konya Spor'la Trabzonspor Antalya stadında karşılaşma oynanacak. Gelecek hafta Cuma günü 22 Mayıs başlama saati 20.45 karşılaşmanın. Yalnız statla ilgili Trabzonspor cephesinin Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuruda bulunacağı dün 61 saat tarafından paylaşıldı değişmesi için. Öncelikle burada şu konuşuldu, biz de konuştuk. İşte stat Konya'ya daha yakın, Trabzon'a uzak diye böyle bir Trabzonspor'un itirazı olduğu konuşuluyordu, okuyordum. Bu bir herhalde birinci gerekçe. İkinci gerekçe de Antalya Stadı'nın zeminiyle alakalı sıkıntı. Hani böyle bir zeminde niye bir Türkiye Kupası final karşılaşması oynatılıyor? Dün Furkan Uzun'da gördüm Trabzonspor muhabirlerinden. Ben o açıdan düşünmemiştim stat zemini. Hani dikte bir zemin söyle desen benim aklıma Antalya Stadı geliyor zeminin kötülüğü konusunda. Hmm. Senin mesela hangi bir spesifik şeyin var mı?
1: Yok, güzel.
0: stat zemini. Antalya çünkü yıllardır hep güneş almıyor, stat yanlış konumlanmış. Bizim Murat abi de burada hani Antalyalı, ondan

0: da duyuyoruz. Ben de hep böyle Antalya farklı bir yer edinmiştim. Stadın da orası olması, olası işte sakatlıklar, ihtimaller.
1: İlkinin zaten bir geçerliliği yok çünkü stada ilk giren yeri kapmıyor.
0: Orada da herhalde taraftarların ulaşımı, dolulukla ilgili endişeler, hani Konya doldurabilir ama
1: Yok yani
0: Trabzon'dan gitmesi
1: yok yani
0: kolay değil gibi herhalde. Ben öyle yorumladım,
1: onunla
0: bilmiyorum.
1: bir şey olmaması lazım. Sonuçta bir yer seçilecekti ve bir seyahat olacaktı her takım taraftarları için. Sonuçta ayrılan koltuk sayısı, yer belli. Ona itiraz etmemek gerekiyor. Bu tamamen şans. Coğrafi yakınlık olması bir şans. Ama diğeri daha haklı bir gerekçe. Ama bunu da Türkiye Futbol Federasyonu herhalde değerlendirmiştir, düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Çünkü senin organizasyonunun en değerli maçının bozuk bir zeminde oynanma ihtimali yok. Herhalde yapmazsın. Deli olman lazım. Türkiye Kupası final karşılaşması bozuk bir zeminde oynanamaz. Elinde bütün statları seçme imkanın varken eğer bozuk bir zemini seçersen zaten oynatma o kupayı daha iyi federasyon olarak. Onu yapmazlar diye düşünüyorum. Antalya Stadı'nın zemininin son halini Antalyalı taraftarlar yazar bize şimdi.
0: Belki iyileşmiştir, hani bizim
1: Aynen.
0: genel konuşuyoruz
1: Biz
0: ama
1: o
0: son
1: genel
0: dönemde
1: aklımızda kalan şeyden
0: evet.
1: bahsettik. Ama ilkinin dediğim gibi bir geçerliliği yok benim gözümde. Elbet bir seyahat olacaktı. Trabzonspor ya da Konyaspor taraftarları için. Zaten bu hani yarı finallerden önce belirlendi. Öyle de olması gerekir zaten. Oraya çok fazla takılmıyorum ben. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Ya da o gerçekten haber doğru mu? 61 saat yazdı. Ben de okudum.
0: Yani onlar işte yerel basın olduğu için herhalde kulüp içinden almışlardı diye düşündüm. O yüzden ben de yayında paylaştım. Hani stadın yeri de tabii değişebilir. Hani Türkiye olduğu için normalde başka bir ülke için çok gündem
1: İşte o
0: olmazdı
1: da çok
0: bu.
1: üzücü olur. O da çok üzücü olur. Yani federasyon eğer değiştirirse bu saatten sonra o zaman adama derler ki niye ilk başta Antalya'yı seçtin? Neye göre seçtin? Şimdi neye göre değiştiriyorsun? Yani zemine göre değiştiriyorum derse felaket. O daha da felaket olur. Hani sen 2 hafta önce
0: Bilmiyor
1: bu
0: muydum?
1: kararı aldın. 2 hafta sonra zemine göre değiştiriyorum dersen felaket olur. O yüzden ben değişme ihtimalini düşük görüyorum.
0: Aslında evet, olması gereken dediğin gibi düşük, yani olmaması
1: Ama
0: lazım.
1: umarım yani Antalya'nın zemini biz gelecek hafta Cuma günü maçı izlemek için ekran başına geçtiğimizde eyvah dedirtmez.
0: Mustafa Dürüst, eşim Antalyalı olduğu için her yaz Antalya'ya gidiyoruz tatile. Kendime gölgelik alan bulmakta zorlanıyorum. Her taraf her zaman güneş alıyor diye şikayet ediyorum. Stadın güneş almaması inanılmaz bir olay. Dünyanın en komik şeylerinden biri olabilir demiş. Diğer bir mesaj Eren Bey'den. Eren yazıyor WhatsApp'ında ama soyadı da mı Eren? Günaydın. Türkiye Kupası finali nerede olacağı ne zaman belirlenmişti? Bu serzeniş biraz saçma değil mi? Demiş. Evet, daha önce belirlenmişti bu şeylerden önce. Finale çıkacak takımlar belli olmadan önce. O yüzden saçma değil mi? Evet, biraz saçma. Daha önce böyle bir serzeniş varsa belki en başta yapılabilirdi. Ama şu an o başvuru yapılıyor. Trabzon taraftarı Selman İstanbul'dan yazıyor. Seyirci anlamında düşünürsek Konya'nın dışında olması Konya için dezavantaj. Diğer hiçbir yer Trabzonspor için dezavantaj değil bence. Trabzonspor Trabzon'dan büyük demiş. Dinleyicimizin evet soyadı da Eren'miş. Eren.
1: Çok güzel.
0: Eren ilk defa sanki böyle bir kombinasyon duydum. Selam olsun dinleyicimize. Günaydın, finalin nerede olacağı ligler başlamadan açıklansa keşke. Şampiyonlar Ligi gibi demiş. Evet, bizde kupa finali de çok geç açıklanıyor. Tarihi de çok geç açıklanıyor. Kupa finalinin oynanacağı yer de çok geç açıklanıyor. Keşke tabii, bence de daha erken açıklansa, daha erken bilsek. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu yakın zamanda işte yeni sezon planlamasını duyurdu. Yeni sezonla ilgili her tarih artık belli, açılış, devre arası ne kadar uzun olacağı. Bunlar yurt dışında da çünkü genelde çok önceden planlanıyor ve açıklanıyordu. Biz biraz geç kalıyorduk bunlarda. Ama kupa finallerinde hala geçiz. Yani tahmin ediyorum ki diğer yerlerde hani finallerin nerede nasıl olacağı, hangi tarihte olacağı sezon başından bellidir. Biz orada biraz gerideyiz. Bilmiyorum niye böyleyiz. Bir sebebi tabii olmalı. Diğer yerlerde böyle olmadığını düşündüğümüzde böyle olması için bir sebebi olmalı. Tam olarak nedir? Oradaki dengeleri mi gözetiyorlar finale çıkacak takımlara göre? Ama final belli olduktan sonra da değil. Çeyrek finallerde galiba açıklamışlardı. Kupa finalinin oynanacağı yeri. Bilemiyorum tam sebebi nedir? Yani niye sezon başında açıklamayı tercih etmiyorlar? Tarihi açıklamıyorlar. Bir stadı açıklayabilirler.
1: Hani şeye nasıl bakıyorsunuz? Hep aynı stadda oynanmasına.
0: Güzel. Wembley ise Wembley yani İngiltere'de. Değil mi?
1: Onun öyle gibi. Bir stat bulamamamız belki bizim için bir şey oluyor, problem oluyor. Çünkü Atatürk Olimpiyat Stadı o şekilde benimsenemedi. Hani bir futbol stadı mesela, hani Okan Burak Atatürk Olimpiyat Stadı dediğin zaman biliyorsun kaçıyor gidiyor yani, o kadar beğenmiyor o stadı. Genelde taraftarlar da beğenmiyor. İşte ulaşım artık çözüldü. Metro gidebiliyor stada. Aslında kapasite olarak, genelde zemin olarak da sıkıntısız bir stat. Bir de hani aylardan işte Mayıs sonu olduğu için iklimle alakalı da tabii kış dönemi kadar bir problemi olmuyor Olimpiyat stadının. Aslında normalde olabilir mi? Olabilir ama çok benimsenmeyen bir stat olduğu için ondan biraz uzak duruyorlar. Fakat aslında öyle bir stadımız olsa, mesela playoff finalleri, Türkiye Kupası finalleri tarzı organizasyonlar orada yapılabilir. Hatta işte hep konuşuldu, milli takımın da acaba bir stadı olması gerekir mi? Başka statlarda oynamak yerine. Bunlar konuşulan şeyler. Orada tek bir doğru yok tabii. Çünkü farklı uygulamalar olduğunu bütün zaten Avrupa'da ve dünyada görüyoruz. Ama Türkiye Kupası finali için de hani o senin söylediğin dur bakalım bir ne olacak konusundan biraz çıkabilmek, uzaklaşmak için sezonun belli bir bölümünde Türkiye Kupası'nın oynanacağı yer açıklanıp tabii bütün şartlar düşünülerek, burada önemli olan iki şart var. En önemli iki şart. Biri zemin, biri kapasite. Statla alakalı olarak, ama hani kapasiteyle ilgili zaten bir sorunumuz yok. Zeminle ilgili sorunlarımız devam ediyor. Fakat daha erken açıklanırsa bu tartışmalardan da sıyrılırız. Yani bütün kulüpler artık tamam. Nerede? Kayseri'de mi? Tamam, Kayseri'de. Yani bunu kabul edeceksin artık. Yapacağın bir şey yok. Yani o finale Kayseri Spor çıktığı zaman da yapabileceğim bir şey yok bana sorarsan.
0: İşte Şampiyonlar Ligi'nde Münih, Allianz Arena'da Bayern Münih çıkıyor. Şimdi rakibi itiraz mı edecek?
1: Aynen öyle.
0: Çok önceden belli mi zaten? Öyle.
1: Çok önceden olduğu zaman o tartışmalar da ortadan kalkıyor. O yapılabilir rahatlıkla. Neden yapılmıyor dersen? Bilmiyorum. İşte yani bazı şeyleri anlayamıyoruz. Yani Türkiye Kupası'nın statüsünü normal hale çevirmeleri 15 sene sürdüğü için bunlarda da biraz bekleyeceğiz gibi gözüküyor.
0: Evet, belki seneye erkenden açıklarlar hatadan ders çıkarıp. Şimdi dünkü sonuçla birlikte 2026 Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar da belli oldu. Biliyorsunuz artık yeni formatta 4 takım Süper Kupa'da mücadele ediyor. Ligi ilk iki sırada bitiren takımlarla Türkiye Kupası'nda finale çıkan takımlar. Yani nasıl oldu Süper Kupa? Gelecek sezon oynanacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor arasında Süper Kupa karşılaşmaları oynanacak. Beşiktaş ligdeki konumu gereği ve tabii ki kupadan da elendiği için Süper Kupa'da mücadele edemeyecek. Bu sezon da Beşiktaş Süper Kupa'da yoktu. Süper Kupa'da Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon ve Samsunspor oynamışlardı. Şimdi Samsun'un yerine Konyaspor gelmiş oldu. Trabzonspor'da bir dinleyicimiz yazmış. Türkiye Kupası'nın son yıllardaki en istikrarlı takımı, üst üste 3. yıl finale çıkmayı başardılar demiş. Doğru. 3 yıldır final oldu. İlk iki finalde Beşiktaş'a ve Galatasaray'a kaybetti. Şimdi ilk defa favori olarak çıkacağı bir final olacak bu 3 senede Trabzonspor. Bakalım favori olduğu finalde kazanabilecek mi? Peki geçenlerde Ali abiye bir soru sordum ben YouTube'daki programımızda. Türkiye Kupası'nı Trabzonspor en son ne zaman kazandı ve hangi teknik direktörle kazandı acaba, hatırlayan var mı? Dinleyicilerimize böyle hızlı bir uzman sorusu sormuş olayım. Trabzonspor en son ne zaman kupayı kazandı ve...
1: ChatGPT'ler açıldı.
0: Hayır canım, ben size soruyorum. Bana yapay zekayı bulaştırmayın. Sizin düşüncenizi bilmiyorsanız bilmiyorsunuz. Ama biliyorsanız da lütfen yapay zekaya

0: danışmadan ya da Google'a yazmadan bana cevapları göndermeniz.
1: Yapay zeka mı, Google mı?
0: Şu an mı? Google geride kaldı artık. O da Gemini mı? Onun yapay zekası.
1: Artık onu mu kullanırım diyorsun?
0: Ben hala Google'ı yazı kullanıyorum bu arada çoğunlukla. Ama zaten Google kullanırken de yukarıda sana
1: Geliyor
0: bir
1: şimdi.
0: yapay zeka şeyini öneriyor. Onun da bir cevabı geliyor. Orada sana bırakıyor tercihi. İş biraz oraya gidiyor yapay zekaya da ben sizin cevaplarınızı istiyorum. Bir dinleyici bir isim yazmış ama ismi yanlış hatırlıyor. Daha doğru cevabı verebilen dinleyicimiz yok. 4 mesaj gelmiş. Doğru cevap henüz gelmedi. Şunu söyleyeyim. Trabzonspor bugüne kadar Türkiye Kupası'na 9 kez şampiyonluğa ulaşmış. Ve Türkiye Kupası tarihinde en çok şampiyon olan 3. takım. Orada Galatasaray'ın 19 şampiyonluğu var. Açık ara lider. İkinci Beşiktaş'ın 11 şampiyonluğu var. Trabzonspor 9 ve 3. Fenerbahçe. Enteresan. Tabii lig şampiyonluğunda ikinci ama Türkiye Kupası'nda sadece 7 şampiyonluğu var Fenerbahçe'nin. Zaten bir ara 20 küsür senelik bir şeyi vardı Fenerbahçe'nin. Kazanamama serisi vardı. En son bakayım 83'te kazandıktan sonra 29'muş hatta. 2012'de kazanıyor Aykut Kocaman'la Türkiye Kupası'nı. O da işin enteresan noktalarından biri. 3 şampiyonluğu olan bir takım yok. 4 büyüklerden sonra ikişer şampiyonluk takımlar geliyor ligimizde. Konyaspor, onlar da daha önce bir kez kupayı kazanmışlardı. 2016-17 senesinde Aykut Kocaman'la kupayı kazanmışlardı. Aykut Kocaman'da 3 kupa şampiyonluğu var. İkisi Fenerbahçe, biri Konya. En başarılı isimlerden birisi. Konya'da ikinci kez kupa için mücadele edecek. Evet, doğru cevap bir dinleyicimizden gelmişti ama sildi mi? Yok, silmemiş. Eddie Newton. Benim gördüğüm ilk doğru cevap Zaza Girişen isimli dinleyicimizden gelmiş. Evet, Eddie Newton. Birçokları belki hatırlamayacaktır bile. Eddie Newton kimdi, neydi, ne zaman gelmişti, nasıl olmuştu? 2019-20'de geçici olarak, değil mi? Son haftalarda görevdeydi ve kupa finalinde şampiyonluk yaşamıştı Trabzonspor'la. O tarihten bu yana Trabzonspor'un herhangi bir şampiyonluğu yok.
1: Asıl soru şu, Edinilson şimdi ne yapıyor?
0: Edinilton şimdi hiçbir şey yapmıyor.
1: Evet.
0: Başakşehir'de en son futbol ve scout direktörüymüş 2024 Ağustos'a kadar. Ama ondan sonra herhangi bir profesyonel görevi gözükmüyor.
1: Zaten 9 maçı var kariyerinde.
0: Evet, o da Trabzonspor'da kupayı kazandıktan sonra teknik direktör görevine getirilmişti. Oradaki başarıdan sonra Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olarak geliyor. Chelsea'de yardımcı antrenörlükten Lampard'ın yardımcısıyken kupayı kazanıyor. Yeni sezona başlıyor ama 9 maçta gönderiliyor.
1: İlginç bir kariyer.
0: Çok da düşük puan ortalaması bu arada. 9 maçta 1.22
1: 22.
0: puan ortalaması tutturmuş. Ve üst üste en son 3 mağlubiyetten sonra Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa görevine son verilmiş. Evet, böylelikle hafızaları da tazelemiş olduk. Bir araya daha gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Radyo Spor.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
11: Bursan Next.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Grand Prix'si 15-17 Mayıs'ta canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle Esport Plus'ta.
1: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Opel Mokka GS Hybrid Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.22 saatlerimiz. Gençler Birliği Trabzonspor maçını bayağı bir konuştuk. Maçta ya da Trabzon'la ilgili diyeyim, daha doğru bir haber de var. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Dün sol bekte Trabzonspor'da Lovik forma şansı buldu. Mustafa Eskellaç yoktu. Mustafa Eskellaç da denene göre takım arkadaşıyla antrenmanda çarpışıyor. Sakatlanıyor. O yüzden kadrodan çıkarıldı, söylendi. Bir muhabirden okumuş olmam lazım, Fatih Tekke'den değil. O yüzden Mustafa yokmuş karşılaşmada. Bakalım, final tabii daha kritik Trabzonspor için. Orada olacak mı? Onu da herhalde zaman içinde göreceğiz.
1: Sen Eddie Newton deyince YouTube'da sana sorduğum sorular aklıma geldi. Bugün ne yazık ki yine senin için hazırladığım soruların şiddeti ve zorluğu bu dilde en yüksek seviye hangisiydi?
0: Hangisi o bilmiyorum. Hani AB, anladım.
1: Onu hep karıştırıyorum ben, hangisi en üst seviyeli.
0: C falan herhalde.
1: C1 mi işte, neyse yani. O seviyede sana hazırladığım soruların gene zorluk derecesi.
0: Hazır mı hepsi?
1: Hepsi kafamda.
0: Kafanda. Benim şu an hiç yok.
1: Hiç yok mu?
0: Yok. Gün içinde hazırlayacağım ben de.
1: Birkaç tane şey gördüm ben. İşte 2 günden 3 günden beri tabii daha yoğun bakıyorum tekrardan. Hı hı. Bir tanesi şöyle söyleyeyim sana. El Clasico'da basın tribünde oturduğum koltuğun numarasını soracağım sana.
0: Güzel. Ben de maçı izlediğim için bakacağım, onu, bulabilir
1: bunu,
0: miyim?
1: Bilmem, bunu herkes bilir sorusu bu. O seviyede sorularla seni bugün YouTube'da bekliyorum.
0: Evet, güzel. Ben o kadar herhalde yapmam yine ama bakalım.
1: Benim elim kayıyor. Hep öyle oluyor. Hani daha normal bir şey diye bakayım diyorum ama öyle istatistiklere falan bakınca bir anda istem dışı bir soru kendiliğinden zor hale geliyor.
0: Ama bu işte seninle alakalı. Yani o şeye, istatistiğe bakıp kolay da sorulabilecek şeyi çıkarabilirsin aslında.
1: Evet evet, benimle alakalı işte.
0: Yani yoksa şeyle, her şeyde kolay bir soru çıkarabilirsin.
1: Ama işte sen zeki bir adam olduğun için daha böyle şey yapayım, öyle gidiyor yani hani. İş bunu diyorum, çok çabuk kolay bilir yani, bu olmaz
0: bileyim,
1: diyorum.
0: Bileyim kötü mü?
1: Ne?
0: Bileyim, kolay bileyim.
1: Ama işte biraz izleyenlerin de düşünmesi lazım bu neydi diye. Hani bir esprisi olsun yani, çok basit bir şey sorulursa onun bir tabii çok güzel tarafı olmuyor. Dün şey izledim tekrardan. Şu efsanevi yarışma var ya, kim milyoner olmak ister. Onun Amerika'daki versiyonunda son soruda.

0: Hani o
1: Joker
0: çocuk
1: hakkında.
0: babasını arıyor ya. İşte baba diyor, aslında diyor senin yardımına ihtiyacım yok. Sadece 1 milyon dolar kazandığımı söylemek için seni aradım diyor. Yani çok efsanevi bir hareket. Zaten
1: Müthiş.
0: benim izlediğim şeyde de tarihin en iyi telefon konuşması diye yazmışlar. Biraz onun gibi. Bakalım bugünkü sorularım hazır. Dediğim gibi.
1: Benim az
0: Biraz
1: önce
0: zorlanabilirsin.
1: sorduğum soru da çoğu dinleyici de bilemedi. Hüseyin Şimşir diyen çok oldu, Yılmaz Vural diyen çok oldu, Şenol Güneş diyen çok oldu. Newton diyen bir kişi gördüm. Diğeri de bu ses de şey yapmaya çalışırken Wellington diye çıkmış. Newton yazacakmış. Söylemiş aslında da Wellington diye yazmış.
0: Ya tabii yani.
1: Öyle diyor
0: Tabii
1: artık.
0: tabii.
1: Ama gerçekten o kadar bazen saçma mesajlar geliyor ki bize, belli şeyden olduğunu.
0: Dikteyle yazıldı değil mi?
1: Dikte ederek yazıldı. O tam anlamamış oluyor o. Hala geliştiremediler bunları tam olarak. Hatasız değil mi?
0: Valla
1: Onun da gelişimi
0: hatasız
1: açık.
0: geliştiremediler de işte ben biliyorsun birkaç gündür bakıyorum böyle videolara yapmaya çalışıyorum falan. Ağzım açık kalıyor. Ağzım açık kalıyor.
1: Bugün şey gördüm sabah. Bir iş bandı mı demek lazım işte, fabrikadaki iş bandında,
0: Montaj hattı.
1: montaj hattı daha doğru, görev olan bir robot 8 saatlik mesai yapmış. O verilen işi de hani bayağı
0: Senin gibi
1: yapıyormuş.
0: izin kullanıyor mu?
1: Büyük ihtimal kullanmıyordur. Tatile gitmiyordur. Tuvalete gitmiyordur. Yemek derdi yoktur. Yemek molası, tuvalet molası. 8 saat aralıksız çalışıyordur. Şarjı da oluyorsa da herhalde olduğu yerde zaten onu hallediyorlardır.
0: Yani işte şu an hani sıradan bir kullanıcının elinin altındaki yapay zeka teknolojisini düşündüğünde herkesin söylediği herhalde son derece mantıklı. Şimdi tabii internet çağıyla beraber insanlar için çok fazla iş imkanı doğdu. Son 30 yılda orası kesin. Çok fazla iş çıkardı internet insanlar için. Bu çok iyi oldu aynı zamanda ekonomi açısından da. Fakat şu an gelinen noktada da o işlerin bir kısmının geri alınacağı da net.
1: Orada da ben biraz pozitif bakmak istiyorum. Çünkü ben de bu haberleri okuyunca karamsarlığa düşüyorum. İşsizlik sayısı çok artacak. Büyük firmalar binlerce kişi işten çıkarıyor, haberlerini görüyorum yurt dışında. Moralim bozuluyor ama şöyle avutuyorum okuduklarımdan. Başka iş kolları açılır. Hani yapay zeka bir kısmını alır. Evet, doğru.
0: Tabii ki.
1: En başta da aynı endişe varmış internet çağında ama başka iş kolları çıkıyor insanların çalışabileceği. Burada da ona inanıyorum. O yüzden de moralimi çok bozmamaya çalışıyorum. İyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Benim işimi de şu anda Radyo Spor'da bilmiyorum ne zaman elimden alacak yapay zeka. Ama kısa vadede herhalde yapay zeka henüz bizim işle ilgili bir sıkıntımız olmaz diye düşünüyorum.
0: Ya kısa vadede belki olmaz ama işte ben yapay zeka ile sesli olarak da konuşuyorum. Baya iyi ya. Yani
1: Alabilir diyorsun. Fazla
0: ne?
1: güvenme kendine diyorsun.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Mesela 2-3 sene sonra 2-3 sene sonra şurada üçüncü duran boş mikrofon Genco Bora'nın yerine çok rahat yapay zeka olabilir. En azından daha doğru bilgiler verir.
1: Biz seninle bir programda
0: Yaptık evet kullandık.
1: kullandık ama olmadı tabii şey olarak.
0: Ne?
1: Daha o zaman için
0: Evet, ama
1: hazır.
0: tabii bir de bizim kullandığımız versiyon baz versiyon baz sürüm olduğu için o da etkiliydi. Çok çabuk gelişiyor. Şimdi işte ben daha üst bir versiyonu kullanıyorum. O videoları yapabilmek için. Orada ciddi fark olduğunu düşünüyorum ben şu an. Onu daha önceden bu kadar uzun süre kullanmamıştım. Daha kısıtlıydı deneyimim. O yüzden hani bir iki sene belki bilemedin 2-3 sene sonra burada açık bir bilgisayar. Bizi duyabilecek bir bilgisayar. Seninle konuşurken ondan sonra hem bizi düzeltmek için hem de katkı vermek için çok enteresan bir şey olabilir yani. Sen, ben ve yapay zeka ile bir program bile çok şu an bana uzak gelmiyor.
1: Hakem atamalarını yapay zeka aldı olanları görüyoruz demiş dinleyicimiz
0: İşte
1: Aykut Bey.
0: gerçekten alsa zaten böyle olmazdı. Hani
1: O,
0: sözde.
1: orada da yine kendimi avutayım. Yapay zeka o bilgileri, gerçi manuel giriyorsun da yapay zeka kendi de girebilir ki ileride. İnsana bile ihtiyaç duymayabilir mi acaba? O zaman insan gibi oluyor zaten. Her şeyi de kendi yapacaksa, insan faktörü devreden çıkacaksa, ki ona doğru gittiği söyleniyor bir taraftan da, ama bilmiyorum ya, hoşuma gitmiyor bu haberler. Neyse, konuyu çıkaralım
0: Yani
1: yapay
0: her
1: zekadan.
0: girilen veride kendini geliştirdiği için o zaten işin en iyi tarafı. Yani senin girdiğin her bilgi, senin söylediğin her şey, senin sorduğun her soru o uygulamayı geliştiriyor. Şimdi insan öyle bir varlık değil. Yani aynı hatayı biz 57 kere yapabiliyoruz. Ama o senin bir düzeltmenle beraber o hatayı bir daha yapmayacak. Bitti gitti. O konu onun için kapandı. Sen o düzeltmeyi yaptıktan sonra onda, hayır bu öyle değil, böyle olması gerekiyor dedikten sonra tamam, o konuyu kapatıyor kendi açısından. İnsan öyle değil. Biz seninle aynı hatayı 57 kere üst üste
1: Tabii
0: yapabiliriz.
1: biz yazılımımıza girip bu
0: Aynen.
1: hatayı bir daha yapma diye
0: Hala da
1: onu demiyoruz.
0: anlamayabiliriz
1: Tabii.
0: nerede hata yaptığımızı.
1: Biraz zaman gerekiyor bizim düzeltmemiz için.
0: Aynen.
1: Yapay zekada tık diye.
0: İşte orada da güzel olur yani aslında sabah sporunda bir şey. Yapay zeka. Bir de ona ben şey yaparım. Barış Ertül'ün ses tonunu yaparım.
1: Bir de değil mi ses tonunu bile
0: Tabii.
1: istediğin kişi gibi
0: Barış
1: yapabilirsin yani.
0: Ertül'ün ses tonunu yaparız. Barış Ertül AI deriz ona da. Barış Ertül tekrar geri döner sabah sporuna. Öyle bir şey de yapabilirim bak. Yani çünkü Barış abi mesela bir saat konuşsa burada ya da bir saat konuştuğu bir programı bize yapay zeka yüklesek, desek ki bu ses tonuyla bu şekilde konuş, onu da yapacak. İşte işin zaten acayip tarafı o. Yani böyle vurgula, böyle konuş ama deriz uzatma. Onun kadar uzatma. Barış Aycı kadar uzatma deriz. Ama böyle konuş deriz. Onun sesiyle, onun vurgusuyla bir şey yapabiliriz burada 2-3 sene sonra. Gerçekten de.
1: Dinleyicimiz Ankara'dan de değil ya da Ankara'dan olmayabilir. Zahit Aydoğan yapay zeka bir miras yedidir demiş. Google'daki bütün bilgi birikimi alıp sesli olarak bize satıyor. Büyük bir balon gibi bence demiş. Belli kullanımlar için ben de katılıyorum. Sonuçta onun da bir bilgi havuzu var aldığı. Oraya aslında yanlış bilgi girersen yanlışı da belki senin önüne çıkartabiliyor ki bir sürü kere de yanlış bilgi zaten
0: Evet ama
1: çıkıyor belli
0: işte bunun en
1: sürümlerde.
0: önemli tarafının kendini geliştirmek olduğunu unutmayın. Yani Google'a girilen bir bilgi tekrar sorulduğunda hala yanlış bilgi. Ama yapay zeka bir kere onun yanlış bilgi olduğunu öğrendiğinde bir daha oraya gitmiyor. Onu unutmayın. O yüzden balon değil. Yani internete bir yanlış bir bilgi girdi. Sen onu Google'a search ettin. O senin önüne çıktı. Sen o yanlış bilgiyi gördün. Düzeltmedin. Öyle kaldı. O hep orada. Silinmediği sürece. İnternette. Ama yapay zekaya biri sordu. Yanlış bilgiyi aldı. O yanlış bilgiyi yapay zeka düzeltti, kontrol etti. Yanlış olduğunu anladı. Bir daha geriye dönüş yok. Konu kapandı. O yüzden kimse balon demesin.
1: Yanlış olduğunu peki kendi kendine mi anlıyor? Yine
0: İşte
1: insan
0: sen
1: dokunuşu mu?
0: işte o yüzden diyorum. Senin söylediklerinle öğreniyor. Yani sen onu düzeltiyorsun. O araştırmayı yapıyor. Yanlış olduğunu anlıyor. Çünkü aynı soruyu sen sormuyorsun ki. Dünyada senin gibi aynı soruyu soran binlerce kişi var. Belki on binlerce kişi var. O bir kere sisteme girdikten sonra o bilginin yanlış olduğu, bir daha oraya bakılmıyor. Geçmiş olsun. O konu gitti.
1: Peki burada manipüle edilemiyor mu? Mesela işte az önceki soruyu sordum. Yapay zekaya. Trabzonspor en son kiminle Türkiye Kupası şampiyon oldu? Bana dedi ki Eddie Newton doğru cevabı verdi diyelim.
0: Sen de hayır dedin.
1: Hayır, doğru bilgi o değil. En son 2022'de şunla kazanmıştı dediğimde aa doğru efendim falan.
0: Gene kontrol ediyor ama. Başka kaynaklardan kontrol ediyor. Bir de
1: Ben de bir de
0: senin gibi manipüle etmeye çalışan insan sayısı az. Mesela Wikipedia'da açık bir kaynak biliyorsun. Wikipedia'ya giriyorsun. Bir yanlış varsa düzeltiyorsun. İnsanlar onu kasıtlı olarak yanlış yazıyorlar ama sonra gene
1: kaç
0: iyi niyetli
1: dakika.
0: insanlar düzeltiyor onu. Dolayısıyla hani manipüle etmeye çalışanların sayısı doğru bilgiye ulaşmaya çalışan insanların sayısına göre çok daha az olduğu için o bir noktada kendini buluyor işte. O yüzden de bu böyle kar topunun şeyi, o kar topu efekti o kadar hızlı büyüyor ki karşında. Yani tekrar söylüyorum 2-3 sene sonra belki senin sıcaklığında, senin göz temasında, senin anlamanda bir şey olmayacak ama bizle program yapabilecek bir şey olacak yani. Orası bence çok kesin gibi.
1: Uzak değil diyorsun. Denizli'den Muhammed Akçı işsizlik için kendinizi üzmeyin demiş. Denizli'ye geldiğinizde sizi misafir etmek isterim. İş yerimizin camındaki 5 yıldan beri inmeyen eleman aranıyor yazısını göstermek isterim demiş. Belki duyuyorsunuzdur ama çalışacak personel bulamıyoruz. İşkuru arayıp her ay ilanımızı güncelliyoruz ama maalesef olmuyor. Bulduğumuzda bir iki hafta çalışmadan sonra gidiyor. Yeni jenerasyon maalesef disiplin içinde çalışmaya uymuyor demiş. Ya bu da diğer bir problem. Bunu da duyuyorum doğru. Yani arıyoruz, bulamıyoruz. Buluyoruz, tutamıyoruz.
0: Ya tabii onun başka ekonomik şeyleri de var. Anlıyorum. Yeni

0: nesille alakalı öyle şikayetler var. Kısmen katılsam da tabii işin ekonomik tarafı da çok kolay değil ülkede. Onu da unutmayalım ama şöyle bir şey
1: İşte
0: söyleniyor.
1: ekonomik taraf kötü olduğu için aslında zaten insanların o işte çalışması gerekmiyor mu? Çalışmayınca para kazanamıyor. Nasıl geçiniyor mesela? Nasıl
0: Ama
1: göz oluyor bu ekonomik şeyde?
0: yani şöyle
1: O bana
0: söyleyeyim.
1: oturmuyor. Yanlış bir şey mi düşünüyorum burada? Eksik gördüğüm ne var?
0: Mesela çalışmaya başlayan insanların daha fazla borç yaptığı bilinen bir gerçek. Çünkü o belli bir ekonomi yarattığında, ekonomi çok büyük de olmasa harcamaya başlıyorsun. O harcama yüzünden çalışmaya devam etmen gerekiyor. Ama kazandığın rakam ülke şartlarında az olduğu için bir noktadan sonra döndürülemez hale geliyor. Yani o da çok enteresan bir ikilem şu an insanların yaşadığı. Onu da çevremde görüyorum.
1: Ama o zaman burada yine iş insanda bitiyor. O da bütçesine göre harcayacak. Yani sıfırdan büyük kazanıyor
0: Evet,
1: kazandığı
0: o
1: para.
0: işte zaten çok kolay yapılamıyor, olmuyor. Fakat şöyle de bir gerçek var. Özellikle el melekesi yüksek olan insanların ileride çok daha yüksek rakamlar kazanma ihtimali görülüyor. Bu bir tamirat da olabilir, elektrik işi de olabilir, tesisat işi de olabilir, kuaförlük, berberlik gibi işler de olabilir. Oralarda şey daha açık gibi gözüküyor.
1: Orada yapay zekanın, robotların bu işi ellerine alma ihtimaliyle
0: Valla
1: ilgili ne
0: o yapay
1: konuşuluyor?
0: zeka değil, o artık robot olur. Ama robotun
1: Programlanarak yani bir
0: hani senin
1: şekilde.
0: gelip bir işte evindeki musluğu, tesisatı yapması, bir duvarını boyaması, işte bir şeyini döşemesi, fayansını döşemesi o biraz daha uzak gelecek. Şu an için değil. Fakat eli bu tarz şey tutan insanlar, iş tutan insanlar kesinlikle senden benden daha fazla para kazanacaklar yani. Orası bence kesin. Ve hak ediyorlar da bence yani. Onu da söyleyeyim yani o işler çok kolay işler değil, göründüğü gibi kolay işler değil. Şu an böyle bizde herkesin ya da üniversiteye gitme hevesi, üniversiteye gitme şeyi var. Hani biraz da şartlar insanları o tarafa doğru itiyor ülkede ama gelecek orada değil.
1: Bu arada üniversiteye gitme şeyi de bence biraz azalıyor. Bu sadece el işinden kaynaklı değil. Sosyal medyanın varlığıyla oradan kolay yoldan para kazanma şeyi de var artık çocuklarda.
0: Evet.
1: Maalesef bir de teşhircilikle acayip de paralar kazanıldığını ben görüyorum. Çok da üzülüyorum ve gençleri de etkiliyor
0: Doğru.
1: anladığım kadarıyla.
0: Doğru.
1: Sadece o da değil tabii ki bir sürü etken var. Sosyal medyayla birlikte para kazanma yolu çok. O da üniversiteye olan bakışı, okumaya olan bakışı değiştiriyor. Sonuçta
0: Kim bu kadar uğraşacak düşüncesi değil mi? Bir
1: tabii
0: de
1: çok rahat
0: uğraşsak da ne kadar para kazanacağız?
1: yani orada neler kazanıldığını görüyorum o sistemlerle, abonelik sistemleriyle. Millet niye okusun
0: Uğraş.
1: ki yani orada okuyup belki 10 yılda kazanacağı parayı bir ayda kazanıyor. 2 ayda kazanıyor o kişiler. O yüzden bilmiyorum çok farklı bir dönemdeyiz. Neyse 8.38 yapmışız. Çok da reklamı geciktirmeyelim. Araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr. Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Ve'ye gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez.

0: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada. 5'te kalan altılı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Radyo Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
7: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese günaydın. İyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'dayız. %80 yoğunluk var. Avrupa yakasında TEM'de bir trafik kazası 2. köprü istikametli Hastal'da meydana geldi. Ancak otogar bağlantı yolunun girişinde TEM'den otogara dönüş noktasında bir kaza var ki bu Sultan Gazi'yi tamamen tıkadı. Özellikle rotadan uzak durmak lazım. Birinci köprü üstünde Anadolu istikametli sağ şeritte bir araç arızalandı. Köprü Avrupa'ya doğru zaten Kartal'dan itibaren çok yoğun, artık Zincirlikuyu'dan Anadolu'ya doğru da yoğun. Ümraniye Anadolu Alemdar Caddesi'nde Çakmak Köprüsü sonrası Tepeüstü doğru araç arızalandı. Avrupa yakası E5'te Şirin Evler'de Avcılar'a doğru kaza var ve trafik yoğunluğu Bakırköy'e ulaşmak üzere. Basın Ekspres'te de iki telli de E5'e doğru bir başka kaza detayı aldık. Şehrin kuzeyi Marmara Otoyolu ise sakin. Ankara'ya döndük. Kaza noktaları oldukça yine İstanbul gibi fazla. Şehrin merkezinde Sanatoryum Caddesi'nde merkez yönlü hastane sonrasında bir trafik kazası var. Yine Eşref Bekles Caddesi'nde ise Gölbaşı yönüne doğru Akköprü üzerinde bir araç arızalandı. Bir başka araç Ziya Gökalp Caddesi Kurtuluş Kavşağı öncesinde arızalı kaldı. Bir de Tıp Fakültesi Caddesi'nde Abidinpaşa Kavşağı'nda otobüs kaldı arızalı. Malazgirt Bulvarı'nda Öveçler yönlü iş bloklarına gelmeden bir trafik kazası oldu. Bilkent Köprüsü'nde şehir hastanesi lambalarına gelmeden bir başka kaza haberi aldık. Bir de çevre yoluna dönelim. Kuzey çevre yolu Susuz yönünde Etlik ayrımı sonrası bir kaza var. Trafik hayli yoğun durumda bu bölgede. İzmir'de olay çok fazla yok. Bir araç arızası uyarısı Cumhuriyet Bulvarı'ndan geldi. Alsancak istikametli Borsa Kavşağı sonrası bir araç kaldı. Ancak İzmir'in trafiği bugün Karşıyaka tarafından Bornova'ya hem Anadolu Caddesi hem de otobanda oldukça yoğun durumda. Bunu da dile getirmiş olalım efendim. Ayrıntıları Radyo Trafik Yolda uygulamamızdan takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
6: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
8: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.44 saatlerimiz. Şimdi az önceki konuyla ilgili mesajlar geldi dinleyicilerden. Muhammed Hakçı'ya cevaben birkaç mesaj gelmiş. Özgün Gökoğlu mesela onlardan biri. Allah bilir 100 binlik iş vardır, 50 bin TL maaş veriyordur, ondan bulamıyordur demiş. Benzer bir tarz mesaj daha gelmişti. Bilemiyorum. Emre Salman bir diğer dinleyicimiz. O da şöyle diyor. Kendi piyasamız içerisinde en yüksek maaşları biz veriyoruz. Üstüne prim veriyoruz. İş yerinde yemek çıktığı halde yemek kartı da veriyoruz. Buna rağmen ne yazık ki performansı çok düşük. Hatta 2-3 ay sadece işte bir akıllı telefon parası için çalışıp çıkan gençler var. Fazlasıyla hazıra alıştırdık bu çocukları ebeveynler olarak. Hata bizde, X kuşağında demiş. Böyle bir öz eleştiri yapmış. Twitter'dan bir dinleyicimizin mesajını gördüm reklam arasında. Niki 10. köyün muhtarı. Yeni nesil ve toksik sosyal medya üzerine yaptığın sohbet güzel ve faydalıydı. Lütfen her gün bu konuya değinin. Gençlik elden gidiyor demiş. Bu da herhalde bir şeydir değil mi? Klişelerden biridir. Her nesil genç nesil için olumsuz bakar. Gençlik evet. Nereye gidiyor? Elden gidiyor. Bunlardan adam olmaz tabiri caizse. Ama bir şekilde hayat devam ediyor. Bu futboldaki hani bu sezon bitmez şey klişesi gibi her sezonda.
1: Bu sezon karakolda biter.
0: Ya da öyle değil mi? Karakolda biter. Bitiyor bir şekilde. Hani karakolda, marakolda. Ligler de bitiyor. Hayat da devam ediyor. Gençlik de bir yere gidiyor. Evet çok iyi bir yere gitmediği ben de katılıyorum hemfikirim. Ama orada da herhalde su akacak, yolunu bulacak. Bugüne kadar nasıl geldiyse dünya bir şekilde devam edecek. Ama işte iyi mi olacak, kötü mü olacak, nasıl bir gelecek? Bir de geçmişe göre tabii çok hızlı değiştiği için yani eskiden yenilik dediğin ne bileyim 200 yılda bir olurdu. Ondan önce 1000 yılda bir, belki 10 bin yılda bir farklılık olurdu. Bizde her dakika bir şey çıkıyor.
1: Evet zaten yani, zorlayıcı tarafı da o.
0: Çok zor yani bunu adapte olabilmek.
1: Uyum sağlamak tabii.
0: Bu teknolojileri takip edebilmek. Ben bir ara bakayım dedim hani yapay zeka. 2-3 gün üst üste baktım ama her gün şu firma şöyle bir yenilik çıkardı. Uf, bu firma şunu yaptı inanılmaz onu da geçti. İşte bu firma şimdi geliyor gümbür gümbür. Ben nasıl takip edeyim bunları her gün? Benim mevcut işim var. Bir de bunu mu takip edeceğim? Nasıl takip edeceğim? Çok zor yani bu dönemde bu işleri takip edebilmek. Geri kalmamak çağdan. Valla benim de işte böyle endişelerim oluyor zaman zaman.
1: Futbola spora yansıması nasıl olur sizce?
0: Valla Hetafe'yi mi okudum en son? Hetafe galiba yapay zekayı kullanıyormuş. Geri bildirim alıyorlarmış sürekli yapay zekadan. Olur orada da yani illaki. Taktiklerde olur.
1: Taktiklerde, analizlerde.
0: Analizlerde veri yüklersin. O veriyi yorumlatırsın herhalde. Rapor çıkartır.
1: Evet bu bir video yüklersin. Mesela birkaç soruyla beraber hani bu takımın özelliklerini neyi farklı yaptığını, ekstra bir şey yaptığını mı diğer takımlara göre herhalde onun raporunu alabilirsin hızlı bir şekilde. Yani mesela bir maça hazırlanıyorsun. Bir maça izlerken hazırlanırken teknik direktörler rakiplerinin karşılaşmalarını takip ediyorlar. En az 3-5 maçını belki 6-7 maçını izliyor, takip ediyor ama tabii çok büyük bir zaman. O kadar zamanları yok. O kadar dikkatli takip edemez, izleyemez. Belki o veriler işte yüklenerek sen örnek veriyorum Bilbao ile oynayacaksın. Bilbao'nun son 7 maçının 90'ar dakikasını yükledin. Ve orada belli şeylerle hani parametrelerle belli sorularla oradan bir analiz alabilirsin. Müthiş olmaz mı?
0: Olur tabii ki.
1: Bizde vardı ya B'nin 3 dakikalık özetlerinden analiz yapılmış teknik direktörler tarafından. Onun bir başka versiyonu işte. Herhalde o da çok yardımcı olur zaman açısından teknik direktörlere.
0: Evet bu devirde bir de zamanı iyi kullanmak da
1: tabii.
0: Verimli kullanmak da önemli. Şu an hani sen de yapıyorsun herhalde şirketlerde de artık o raporlar yapay zekaya şey yapılıyor, devrediliyor. Onlar yapıyorlar. Raporu o şekilde hazırlamayana enayi gözüyle bakılıyor artık. Kendin bu kadar
1: vakit harcamak.
0: Değil mi? Ona bırakıyorsun. O sana bir işte rapor hazırlıyor. Önemli noktaları belki gösteriyor. Bilmiyorum senin tercihine göre. İnsanlar artık böyle hayatlarını, günlük hayatlarını
1: peki o kazandığın vakitle ne yapıyorsun? Instagram'da reels kaydırıyorsun.
0: Valla geleceğim noktalardan biri
1: o
0: de oydu.
1: O sarmala geri dönüyorsun.
0: Aynen o kazandığın vakitte ne yapıyorsun acaba?
1: Şey
0: bir işe yarıyor mu gerçekten? Yoksa boş boş. Aslında o işe kafa harcasan belki daha iyi. Tabii yapay zeka yaptırmayıp kendin yapsan.
1: Seni geliştirecek çünkü.
0: Sosyal medya gelişmiyor. Sosyal medya uyuşturuyor.
1: Evet.
0: Beynini bence.
1: 50 Rambo'ya karşı 1000 Godzilla savaşını izliyorsun sonra.
0: Evet, müthiş. Gerçekten hayata dair acayip katkı ya bu video izlemek. Valla raporu hazırla, işin için de daha iyi olur yani.
1: Tabii.
0: Ama neyse, bilmiyorum, buradan da artık insanlar da dersler çıkaracak yani. İnşallah. Diyeceğim de o kadar kolay
1: neyse değil. Neyse ya, içini bu kadar karartma.
0: Benim kara işim canım. Ben kendim iyiyim bu arada şey olarak. Sosyal medya bağımlılığım çok daha düşük seviyede. Dışarıda yürüyorum. Hani kendime bakmaya çalışıyorum. Ama

0: insanları gördükçe de bir taraftan üzülüyorum. Bir de korkuyorum da iş konusunda yani iş net şekilde beni korkutan şeylerden biri. Eşim elimden alır mı kısmı, işsizlik artar mı kısmı. Onlar bence endişelenmeliyim de bu arada Ali abi. Endişelenme dedin değil mi en başta? Bence endişelenmeliyim belli bir seviyede. Endişelenmezsem daha kötü bence. Çünkü bu sefer boşlarım. Hiç endişelenmemek de bence iyi bir şey değil. Belli bir ölçüde endişelenmek de lazım ki kendini geliştirebil. Yani bu
1: Ama
0: iş
1: zaten
0: endişelenmeden de
1: iş
0: olmuyor.
1: disipliniyle alakalı yani endişelenmek başka bir şey, iş disiplini başka bir şey. İş disiplini dediğin zaman zaten görevini sonuna kadar yapman gerektiğinin bilincinde olup ona göre hazırlanıp ona göre hayatına devam etmek. Ama endişe senin vücuduna ve sana zarar veren bir şey. O yüzden bence ikisini ayırmak lazım. Yani disiplinli olmak, istikrarlı olmak, yaptığın işe özen göstermek, bunlar bireysel kaliteyle alakalı. Ama eyvah böyle bir durum var endişesiyle kendi kendini yemeye başlarsan bunun vücudunda uzun vadede ağır hasarları oluyor.
0: Benim kastettiğim endişe ama senin bahsettiğin endişe gibi bir benim hayatımı etkileyecek bir endişeden bahsetmiyorum ama. Sonuçta Ali abi kötü duygular da olacak hayatta yani. Onlar da
1: Olacak
0: biraz
1: ama işte onun
0: işlevsel olacak.
1: sürekli olmaması
0: Tam
1: gerekiyor.
0: benim
1: Anlatmaya
0: söylediğim de
1: çalıştım o.
0: dozu yani ben
1: Bir
0: kafayı
1: doz
0: da yemiyorum.
1: istiyorum diyorsun sen.
0: Lazım
1: Be
0: insanı
1: 5 miligram günde sana endişe verelim.
0: zaten aşılar maşılar ne aslında hani oradan yola çıkarsan. Sana şeyi vermiyor mu mikrobu? Vermiyor mu?
1: Bağışıklık kazan diye.
0: Kazan diye. Hani bu da lazım. Bu da lazım yani. Hayatta güllük gülistanlık değil her zaman.
1: Doğru, o da doğru.
0: O seni itici bir güç de olacak. Yani endişe, dozunda bir endişe bence çok faydalı. Dozunda bir stres. Stres de faydalı bir şey normalde. Bir işi daha iyi yapmanı sağlayan bir şey stres dozunda. Abartısı senin dediğin gibi zarar veriyor. Dozunda
1: İşte
0: olabilirse
1: biliyorsun
0: yani.
1: ben hep şeyde de konuşuyordum ya kulüplerle alakalı olarak da. Yani o farkındalık olursa sende o farkındalık olursa bazı şeyler zaten kendiliğinden doğal geldiği için diğer taraflara çok bakmana gerek olmuyor. Yani mesela bir kulüpte ekonomisini yönetirken kendi gerçekleri içerisinde kalsa sana federasyonun ya da UEFA'nın şunu harcama bunu yapma deme gibi bir lüksü yok yani. Sen zaten o sınırlar içerisinde kalıyorsun. Ama bunu yaparken kendi bilincinle yaptığın için o tarafı hiç düşünmüyorsun. Ben hep o tarafı tercih ediyorum. Hayatta da hep o tarafa bakmaya çalıştım. Yani üç şey düşüneceğimi sadece bir şeyi düşünüp onun sorumluluğunu hissetmek ve onu yapmak diğer iki işi kendiliğinden çözdüğü için bence çok basit ve etkili bir yöntem. Kulüpler için de hep bunu anlatmaya çalıştım yani. Hani bu baskıyla şeyle olacak bir iş değil. Sen böyle yap, öyle yap, öyle yapmak zorundasın. Yani bu ilkokul çocuğu değil ki koskoca kulüp. Koskoca kulüp milyon eurolarını kendini batıracak şekilde harcıyorsa o zaman zaten iş işten geçmiştir. Yani UEFA ya da TFF'nin sana müdahalesi artık çok geçtir o noktada. Sen sorumluluğu kendin alman gerekir. Yani o şeye karşı ne derler o bilinci çoktan anlamış, çoktan uyguluyor olman gerekir. Bence işte insan hayatı da öyle. Sen o bilinçle hareket ettiğinde hayattaki çoğu şey kendiliğinden çözülüyor diye bakarım ben. Ama tabii o biraz daha zor çünkü disiplin gerektiriyor yani.
0: Bir de orada yine eğitim nasıl eğitim aldığı, nasıl bir aileden geldiğin de belirleyici. Orada da o yüzden belli bir yaşa kadar da bir çerçevede çizilmesi lazım sana. Durduk yere de bunu kendiliğinden bir anda öğrenemiyorsun. Onu öğrenmen için de belli bir şeyden geçiyor olman lazım.
1: İşte şey
0: Sistemden,
1: yapay
0: eğitimden.
1: zeka gibi düşün yani yaptığın hataları anla, gör, analiz et. Biz nerede hata yaptık da. Yani mesela şimdi biz İspanya'ya gittik. İspanya'ya gittiğimizde benim kafamda şeyler oluştu. Bazı şeyler oluştu. Ben bir daha yapmayacağım onları mesela. Anlatabildim mi? Öyle bakmaya çalışıyorum ben. Yani gittim geldim değil. Gittim ama gittik ne oldu orada? Biz ekip olarak neyle karşılaştık? Mesela neyi daha iyi yapabilirdik? Nerede eksik kaldık? Anlatabildim mi? Şimdi bir daha gittiğimde kafamda notlar var. Diyeceğim ki bunu yapmadan gitmeyeceğiz. Bu olmadan gitmeyecek. Öyle bakmaya çalışıyorum işte ben de.
0: Yok çok güzel yapıyorsun ama bunu bu şekilde bakabilecek de bir altyapın var belli ki. Belli bir destek almışsın. Belki ailenden, belki eğitiminden, belki sonrasında okuduğun kitaplardan veya
1: Olabilir.
0: ilişkilerinden, gözlemlerinden almışsındır. Buna hazırmışsındır ama işte ben de kendi üzerimde bir sürü şeyde o dersleri çıkaramadım. Onu yapacak altyapım yokmuş yani. Aileden görmemişim, eğitimini almamışım. Belki doğru insanlarla bir araya gelmemişim. O yüzden çok zorlayıcı oluyor bunu 35 yaşından sonra anlamaya çalışmak. O yüzden en temelde yine kulüpler gibi değil tabii ki ama çocuklara da o belli bir çerçevede eğitimi hem okulda hem ailede vermek gerekiyor. Belli bir altyapı oluşturmak lazım. Çünkü kendi başına oluşturman çok istisnai oluyor.
1: Yani sen, işte daha uzun şey uzun oluyor. Daha uzun süre oluyor. Evet, yani. Çok uzun süre. Herkes yapabilir çünkü bu atla deme bir olay değil bunlar yani anlattıklarım. Değil. Herkes yapabilir. İşte ne zaman fark ettiğin, o fark ettikten sonra eyleme geçip geçmediğin.
0: Doğru kişilerden yardım alıp alamadın. O da belirleyici.
1: Aynen.
0: Hani bilmiyorsan bir kişiye gidiyorsun. Belki dolandırıcı çıkıyor yardım aldığın kişi. O da şans bana kalırsa. Neyse konu uzun. 8.56 olmuş. Bir ara bak daha.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi
3: kredi? Radyo Spor.
5: Umran Oto Ekspertiz. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak
9: Finans. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.58 saatlerimiz. Bugün Türkiye Kupası yarı final maçından sonra başka noktalara gittik yine. Nereden yola çıktık hiç hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun Ali abi? Sohbet buralara kadar geldi ama.
1: Bilmiyorum, bir şey, bir yapay zeka dedi biri, sonra konu koptu.
0: Yapay zeka sen mi dedin? Senin de yapay zeka.
1: Ki Eddie Newton'da en son hatırladım. Eddie Newton'a bakıyorduk. Türkiye Kupası kim aldı falan.
0: Ondan sonra bir şeyler oldu.
1: Sonra bir şeyler oldu.
0: Nere olduysa. Güzel, ben böyle seviyorum. Programda böyle kendiliğinden konu başka yere gidince keyif de alıyorum konuşmaktan. Dinleyiciler de arada böyle futbol dışı konuşmak da anlıyorum ki iyi geliyor. Hı hı. Çünkü 3 saat program yapıyoruz. Bazen evet 3 saat futbolda konuşuyor olduğumuz oluyor, çok oluyor. Ama futbol dışı konularda ilgi çekiyor. Bugün de öyle günlerden biri, gelen mesajlara bakılırsa herkes kendi deneyiminden yola çıkarak mesajlar gönderiyor. İzmir'den mesela Ayhan, o da şöyle bir tespitte bulunmuş. Yeni nesil çok talepkar diyor. Bu aslında iyi bir şey ama kanaatkar değiller diyor. Talep ettiği şeyi elde etmesine rağmen o hala ona yeterli gelmiyor. Asıl tehlike de burada başlıyor bana göre demiş. Talepkarlık ve kanaatkarlık. Güzel kelimeler kullanmış bence dinleyicimiz. Benim hoşuma gitti. Kanaat kısmında çok net katılıyorum. Çok kanaatkar olmadıkları, sürekli
1: ama
0: tatminsizlik.
1: Ki. Tatminsizliği yaratan ne? Direkt sosyal medya.
0: İşte evet, başkasını görüyor. Tabii. Daha iyisini görüyor.
1: Tabii
0: sürekli
1: yani
0: sürekli önünde, göz
1: söylediği,
0: önünde.
1: Söylediği kelimeler doğru kelimeler ama mümkün değil. Yani sosyal medyadaki yaşamları görünce sadece çocuklar, gençler değil ki. Yetişkinler de aynı problemi yaşıyorlar. Yani dikkat ederseniz az önce konuştuğumuz konu kendi bütçesinin dışına çıkıyor.

0: birçok yetişkin yeni evli çift var. Yani ondan eksik kalmamak için, o duyguyu yaşamak için.
1: Böyle sürekli yurt dışı tatillere giden,
0: Aynen.
1: radyoda program yapan insanlar var.
0: Aynen, yani o işte çok ciddi bir problem. Yani mümkün değil insanların
1: Tabii.
0: şey olması, hele gençlerin. Çünkü hadi adı üzerinde yetişkin, gençler çok kolay etkileniyorlar. Daha birçok görüşleri oturmamış hayatta. Görünüş onlar için çok önemli. Beğenilmek onlar için çok önemli. Kabul edilmek onlar için çok önemli. Ya bunlar gençlerin hayatı. Gençlerin hayatı yetişkinlerin hayatıyla bir değil ki. Herkes genç oldu. O dönemleri düşünsün yani. Sen karşı cins tarafından beğenilmek, onaylanmak için gençsin zaten. Aynı zamanda işte kıyafetiydi, o suydu, bu suydu, onlar da çok etkileniyorlar. O yüzden de işte o söylediği dinleyicinin tablo ortaya çıkıyor.
1: Eskiden de bunlar önemliydi ama çok kısıtlı bir çevreyi görüyordun
0: Aynen
1: etrafında.
0: öyle.
1: Şimdi
0: Aynen öyle.
1: milyonlarca, milyarlarca insana ulaşabiliyorsun sosyal medyadan. Çok ünlü birini görüyorsun sürekli, yakın arkadaşlarını görüyorsun sürekli, günlük hayatını paylaşıyorlar. Eskiden bu kadar haberdar değildin ki arkadaşının günlük
0: Tamam.
1: yaşantısından. Şimdi her şeyine
0: Herkesle
1: hakimsin.
0: beraber yaşıyorsun.
1: Değil mi? Birlikte yaşıyorsun. O yüzden o da sağlıksız. Mesela geçenlerde işte Alp'in kontrolü için hastaneye gittik. Çocuk bölümündeyiz böyle. Oraya genç kız diyebileceğimiz birileri geldi, böyle kardeşler. Makyaj yapmışlar mesela, çok küçük yaş. Yani bayağı küçük yaş. O yaş için herhalde normal olmasa gerek. Mesela onu görünce yine garipsedim
0: Evet,
1: açıkçası.
0: evet.
1: Ama etrafımda ben çok az görsem de sosyal medyada çok olduğunu biliyorum bunun. O yaşlardaki genç kızların işte birilerine özenip onları yaptığına çok sık ben de şahit oluyorum. Ama gençlerin işi gerçekten bu sosyal medya birlikte kolay değil. Bununla ilgili hani kendi başlarında bu sosyal medyanın çok sağlıksız olduğunu tespit edip yollarına da devam edecek olgunlukta
0: Yok
1: değiller.
0: canım, mümkün değil.
1: Burada bizde de konuşuluyor. Sosyal medyaya bir kimlikle girmek, 18 yaş üstü şartı aranması eleştiriliyor da bunlar. Ama böyle bir şey de gerekiyor sanki, uygulanma hükümetler tarafından.
0: Aslında daha küçük yaştaki, hani
1: Bunları
0: ergen ve
1: korumak
0: ergenlik
1: gerekiyor.
0: öncesi çocuklarda yasaklanması düşünülüyor direkt. Bırak kimlikle
1: Bunu başlayan
0: girmeyi.
1: ülkeler var
0: Tabii,
1: galiba.
0: aynen, yani
1: Okudum
0: bırak
1: ama.
0: şeyi, kimlikle girmeyi, direkt yani çocuklara öyle bir etkisi var ki. Şu an düşünüyorlar, taşınıyorlar işte, bazıları yapıyor, diyorlar ki çok etkiliyor yani çocukları. Bak, gençleri demiyorum, çocukları çok etkiliyor. Dolayısıyla girmesinler 14 yaşına kadar, 15 yaşına kadar girmesinler sosyal medyaya.
1: Bu çocuk yetiştirmede de bugünlerde, bu zamanlarda en çok tabii karşılaşılan tabloda 2-3 yaşındaki çocukların elindeki tabletler, oynadıkları oyunlar.
0: Senden benden iyi kullanıyorlar.
1: Evet, biz de belki, ya ben vermeyi düşünmüyorum belli bir yaşa kadar
0: Ben
1: ama
0: hediye edeceğim Ali amcası olarak ona ilk
1: ama böyle
0: tableti.
1: 5 yaşından falan sonra hediye et.
0: Al diyeceğim sana tableti, oyna.
1: Küçük yaşta olmasın.
0: Açacağım mavi siteyi, orada oyuncuların özelliklerine baksın. 7 yaşında da başlarız çalıştırmaya.
1: Ya belli bir yaşa kadar olmasını istemem ama belli bir yaştan sonra kaçınılmaz
0: Tabii
1: zaten. Geride kalmaması
0: tabii,
1: lazım.
0: aynen, yapabileceğim
1: Sonuçta
0: bir şey yok.
1: yaşıtları kullanıyorken
0: Ben
1: onunla
0: şaka
1: geri
0: yapmıyorum.
1: almışlar.
0: Ben gördüm yani, mesela 4-5 yaşında çocukların benden çok daha hızlı, çok daha iyi tablet kullandığını ben gördüm. Şeymiş gibi, yani kendi bir parçasıymış gibi kullanıyor
1: Evet.
0: tableti, yani 4-5 tuş bir şeyler yapıyor, veya ne yapıyor anlamıyorum ama görüyorum, yani o kadar iyi kullanıyorlar ki kaçış yok ondan.
1: Şeyi de anlıyorum, ebeveynleri de şimdi. Ben de yeni yeni deneyimlediğim için. Çocukla sürekli ilgilenmek gerçekten çok yorucu bir mesai.
0: Tableti ilgilensin
1: Vallahi yani
0: diyorlar,
1: biz yapmıyoruz tabii şu an. Çok daha küçük tabii ki ilgileniyoruz da anlayabiliyorum. Ya ileride başımıza gelecekleri tahmin edebiliyorum. Ona enerjimiz yetmeyebilir gerçekten ve bir yerde al artık. Şu tableti de bizi bir rahat bırak kısmı olabilir. Bir de desteğin yoksa etrafında, ebeveynlerinden yani kendi anne babandan da bir desteğin yoksa ya da yardımcın yoksa evin içinde, ki o da ekstra bir maliyet. Çoğu kişide öyle bir yardımcı yok.
0: tabii
1: O yüzden o da
0: canım.
1: anlaşılabilir. Yani yargılamıyorum çocuğuna tablet verenleri. Bir yerde mecbur kalıyorlar. Çünkü onların da bütün gün çalışıyorlar belki anne baba olarak. Evde bir de
0: Tabii onun
1: çocukla
0: yorgunluğu,
1: nasıl
0: doğru.
1: ilgileneceksin? Hani kendinle ilgilenecek halin yok neredeyse. Çok şey bir dönem. Kötü bir dönem. Bir de şöyle bir şey okudum. Bu tabletten yazıyoruz artık. Bilgisayardan yazıyoruz. Elle yazım da çok azaldı. Mesela sen yazıyorsun galiba. Normal kağıt kalem kullanıyor musun
0: Kullanıyorum.
1: şu anda? Nerede kullanıyorsun en çok mesela?
0: Defterime not yazarken kullanıyorum.
1: defterini ama aktif kullanıyorsun. Mesela

0: bu da aslında tabletten kullanmak da yazıyı öğrenmeyi etkileyen bir şeymiş. Yani kalemle yazmaya göre tabletle yazmak daha öğrenmeyi kötü etkileyen bir unsurmuş.
1: Yavaşlatıyor muymuş?
0: Yani kalemle yazmanın daha farklı beyinde bağıntılar oluşturduğu söyleniyor. Daha faydalı olduğu söyleniyor. Ama tabletten bilgisayarda o mekanik tuşlara basarak yazmanın daha kötü olduğu söyleniyor. Ve kalem kağıt kullanan da gittikçe hani okullarda bile herhalde bilmiyorum kağıt kalem şu an ne durumda kullanılıyor, ne kadar kullanılıyor. Orada da çünkü tablet dönemi birçok yerde tablete geçildi. Normal eskiden bizim yazmayı öğrenirdik böyle defterle. Hani gitgide o azalacak herhalde bir yerde sadece tablete
1: kesin
0: dönecek iş. Ama o da bilişsel olarak çok iyi bir şey olmadığı söyleniyor bu dönem çalışmalarında. Evet bayağı şey değişik bir program oldu ama biraz karamsarlık da oldu zaman zaman. Ama böyle tablo bu. Bunlar da bugünün gerçekleri. Sen bir yerde futbol etkisini sormuştun. Bir dinleyiciden hakemler yakında yapay zeka olur diye bir mesaj gelmişti. Ben onun hani yapay zeka mı olur, robot mu olur, nasıl olur bilmiyorum da ben de onun varın öyle kullanılacağını düşünüyorum. Bunu birkaç programda söyledim. Belli parametreler oluşturulacak faul için. İşte şu kadar gücü geçerse faul, geçmezse faul değil gibi. Bunu zaten anlık tespit edecek oradaki yapay zeka hakem ya da robot hakem neyse. Faul düdüğü çalacak veya çalmayacak. Offside'lar falan zaten çok anlık herhalde teknolojiyle tespit edilir akan oyunda. Elle oynamaları yine belli bir standarda bence oturturlar. Mesela o zaman için her elle oynamayı penaltı çalabilirler. Kolaylaştırıp işi. Bir yerde de o işin mekanikleşeceğini düşünüyorum. Şu an mesela teniste artık o çizgi hakemleri kalktı. Çizgi hakemi diye bir şey yok. Tenis izleyenler bilir. Serviste atılırken ya da rallide arka tarafta ikişer tane hakem olur en az. Grand Slam'lerde üçer hakem hatta. Bir de çizgi hakem olur. Aslında dörder, sekiz hakem birden olurdu. Şu an hiçbiri yok. Çünkü anlık olarak top çarptığı anda içeride mi dışarıda mı belli oluyor. Baş hakeme gidiyor. Baş hakem kararı veriyor. İleride belki baş hakem de kalkacak. Ona da ihtiyaç kalmayacak. Bu teniste var mesela. Hakem sayısı azaldı. Şu an futbolda yok ama tenis genelde önden gidiyor bu Şahin Göz uygulaması falan.
1: Doğru.
0: Vardan önde gelmişti. Futbolda da minimum hakeme doğru gidilebilir. Bu da işin bir başka boyutu. Yakında valla yapay zeka falan kendi ligini kuracak. Robotlar ligini biz herhalde izleyeceğiz. Bütün insanlar bir kenara robotları izleyeceğimiz bir şey olacak diye endişe ediyorum. Ali Şahin, eğer bir yıl içerisinde bebeğinizin önüne cep telefonunuzu koymazsanız adımı değiştiririm demiş. Bu mesajı unutmasın dinleyicimiz.
1: Yeni ismi hayırlı olsun.
0: Ali Şahin evet, yeni ismini düşünmeye başlasın.
1: Yakın bir şey seçsin.
0: Şimdiden Ali Şahin.
1: Ali klasik bir isim, Mehmet, Ahmet gibi bir şeyle devam eder hayatına.
0: Mehmet Şahin olabilir.
1: Mehmet Şahin de herhalde Türkiye'de 157 bin tane falan vardır.
0: Şahin de çok kullanılan bir soyad.
1: Aynen.
0: Mehmet zaten en çok kullanılan isim. Gerçi
1: en çok kullanılan soyad Yılmaz'mış Türkiye'de.
0: Yılmaz. Çok klişe evet.
1: Ama Şahin de çok var.
0: Vardır.
1: İşte Mehmet Şahin olarak devam eder hayatına. Bir şey yok ya Ali Mehmet, Ahmet.
0: Bir de aynı yakında şey şeyi düşüneceğiz biz. Vincenzo Montella'ya hangi ismi taksak?
1: Ya sorma ya, orada çok büyük derdim var ya. Yani bu Vincenzo. Dün de bahsettim yani.
0: Vincenzo Montella.
1: Vatandaşlık olayı da bir garip.
0: Kütük neresi olacak?
1: Kütük neresi olacak? İsmi ne olacak?
0: Vincenzo'ya benzer. Mesela Marcio Nobre'yi Mert Nobre yapmıştık. İşte Marco evet. Aurelio, Mehmet Aurelio. Vincenzo'yu mesela V'yi nasıl Türkçe bir Vahit Montella?
1: Valla bilmiyorum.
0: O da yakında derdimiz olabilir işte. İbrahim Hoca Osmanoğlu bahsetti bilmeyenler için. Türk vatandaşı Dünya Kupası başlamadan önce bile
1: onu yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani. Değil mi? Ne alakası var ya? Yani of Mert ya.
0: Peki seni hemen modunu düşürmeyeyim çok fazla. Buradan bir başka İtalyan'a geçeyim. Carlo Ancelotti'ye geçeyim. Evet. O da Dünya Kupası'nda.
1: Evet.
0: Brezilya milli takımıyla olacak.
1: Evet.
0: Dün The Athletic'te bir röportajı yayınlandı. Okudun mu? Böyle bölüm okudum. Bölüm önüne düşmüştür belki.
1: Ondan önce sen Brezilyalı hangi oyuncuydu? Casemiro mu? Onunla ilgili söylediklerini okudun mu?
0: Casemiro ile ilgili tam net Casemiro ile ilgili bir part hatırlamıyorum okuduğum şeyden.
1: Vecihi diyorlar Vincenzo'ya. Vincenzo Montella, Vecihi. Olur, güzel isimdir. Benim Vecihi diye çok sevdiğim bir arkadaşım vardı ilkokulda.
0: Öyle mi?
1: Aynen, güzel isimdir. Severim Vecihi. Enteresan isimdir.
0: Şener Şen'in şeyi miydi bir de filmde Vecihi karakterini oynuyordu?
1: Onu bilmiyorum. Olabilir de. Hı-hı. Onu hatırlayamadım.
0: Neyse.
1: Burada
0: Casemiro diyordun.
1: Casemiro zannedersem Brezilya milli takımında oynayan bir oyuncu. Yani son zamanlarda kadroda Casemiro olabilir. Çünkü en son Casemiro ile ilgili bir şeyler okudum. Mutlaka kazanmamız gereken Paraguay maçında Ancelotti geldi. Ben demiş soyunma odasına girmiş devre arasında. Ben demiş 5 dakika sigara içeceğim. Sonra geleceğim, konuşma yapacağım demiş.
0: Evet.
1: Çok iyi değil mi ya?
0: Aynen.
1: Çok yani, şimdi mutlaka kazanman gereken bir maçın devre arasında 15 dakikalık devre arasında 5 dakikalık sigara morası veriyorsun. Ondan sonra gitmiş gelmiş konuşmuş. Brezilya oyuncular demiş ki vay be, bu adam her şeyi biliyor. Ya bu adam tamam, bu adam olmuş demişler. O çok hoşuma gitti. Okudum onu. Çok kral bir hareket yani.
0: Ancelotti deyince çok da oturuyor aslında. Yani şaşırmıyorsun.
1: Yani, şu panik yok, bir şey yok. Yani adam 5 dakika sigara molasını veriyor kendi. Ondan sonra geliyor, anlatıyor derdini ve herkesi kendine hayran bırakıyor. Ya oyuncular demiş ki bu adam her şeyi biliyor. Tamam yani hani. Şimdi onu aldın mı zaten oyuncu grubundan, soyunma odasından, işlerin bence çok büyük bölümünü hallediyorsun. Hı-hı. Yani teknik direktörü o şekilde güveniyorlarsa, o şekilde inanıyorlarsa, bu hani insan olarak da ikna edebilirsin. İlişki olarak da ikna edebilirsin. Teknik adamlık olarak da ikna edebilirsin. İkisi beraber olursa harika olur tabii.
0: Hı-hı. Şimdi röportajında İngilizce bir ifade var. Bunu tam olarak Türkçe'ye nasıl çevireceğimi bilemedim ama Ancelotti'ye bu oyuncularla olan ilişkileri soruluyor ve bu kadar yüksek egoları nasıl yönetiyorsun ve nasıl kazanan takım oluşturuyorsun diye soruyorlar. Bir de çünkü Ancelotti kariyerinde de öyle isimlerle çalışmış ki hem futbolcu bazında hem işte başkan seviyesinde. Berlusconi, Abramovich, işte Paris Saint-Germain'de.
1: Sıkıntılı adamlar yani.
0: Paris Saint-Germain'de çalıştı. Napoli'de De Laurentiis'e çalıştı. İşte Fiorentina Perez'e iki farklı dönem.
1: Normal bir başkanla çalışmamış yani. İşte bilmiyorum. Aynen. Yani Abramovich çok normal bir adam değil. De Laurentiis zaten ortada. Öteki
0: Berlusconi.
1: Berlusconi zaten.
0: İşte Fiorentina Perez. Şey. Yani Paris Saint-Germain yine farklı bir kulüp.
1: Onu bilmiyorum işte. Paris Saint-Germain başkanı kimdi bilmiyorum. Şey büyük ihtimalle
0: Nasser El
1: Khelaifi. Katar grubudur, evet.
0: O başkan.
1: Onunla ilgili tabii kötü bir şey duymadık ama.
0: Sonuçta çok para yatırdığı için belki beklentisi, baskısı yüksektir. Onun da iletişimi diğerleri kadar ben de kötü duymadım da. Oyuncu olarak Ronaldo'lar, işte İbrahimovic, Benzema, Drogba, Zidane, Kaka, Bale, Seedorf. Haberde daha hani bunlar yazılmış şeyler yok. John Terry'ler, Frank Lampard'lar falan yazılmamış. Acayip isimlerle çalışmış ve sırrı sorulmuş. Çok da aslında basit bir cevabı var. Türkçe'ye de tam nasıl çevireceğimi bilemedim de. Ben diyor oyuncularımla, yani İngilizceyi okuyayım Ali abi, sen belki çevirebilirsin. I tried to have a relationship with the person, not with the player diyor. Yani oyuncuyla
1: i̇nsani
0: değil, onun
1: kurmaya çalıştım.
0: İnsanita yani insan olarak bakmaya çalışıyorum değil mi?
1: İnsani olarak, evet. Evet.
0: Çünkü sen bir insansın diyor. Sadece futbol oynayan bir insansın diyor. Bu benim kafamda çok netti diyor. Ben hep bu şekilde oyuncularıma baktım diyor. İlk şey olarak çok basit ama bu bir yöntem Ancelotti'nin.
1: Evet, bunu Paris Saint-Germain'deki oyuncu grubuyla da ilgili bir anısını anlatmışlardı. Lavezzi olabilir orada ama olmayabilir ya. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim.
0: Lavezzi de durduk yere aklına gelmez ya.
1: Yok ya, Genco Boranlık yapmayayım şimdi. Ama bu hikaye Paris Saint-Germain'de oluyor. Takım akşam yemeğine gidecek beraber, bir takımdaki belli bir grup, işte artık kaç kişiyse belki bütün takım. Biri diyor ki Ancelotti'yi de çağıralım. Ondan sonra diğer şeyler, oyuncular huzursuz oluyor. Ya şimdi hani gelecek teknik direktörümüz, biz burada rahat rahat takılıyoruz. Ondan sonra gelecek, hani böyle bir şey olmayacak yani, ortamın havası kaçacak falan diye düşünüyorlar. Sonra arıyorlar Ancelotti'yi. Biz burada yemekteyiz, gelir misin diyorlar. O da tamam gelirim diyor. Gidiyor yemeğe. Ondan sonra bir sohbet, bir muhabbet. Kendi Milan anılarını anlatıyor. Gene bütün grubu avucunun içine alıyor. Hepsi hayranlıkla Ancelotti'yi dinliyor. Ondan sonra prosunu bitirdikten sonra da eyvallah deyip gidiyor. Hepsi de arkasından yine bütün Paris Saint-Germain grubu. Hatta bu önemli bir karşılaşma öncesi yapılıyor bu yemek. Ondan sonra diyorlar ki o karşılaşmaya çıktık, Ancelotti için kazandık. 5-0 mı ne kazanıyorlar, hı hı, o maçı. Yani o kadar etkiliyor oyuncuları Ancelotti. İşte Everton

0: zamanında bir oyuncuyu evine çağırıyor. Evinde ona yemek yapıyor. O yemeği anlatıyor. İçtiği şarabı anlatıyor İtalya'da. Öyle bir etkiliyor ki oyuncuları bu tarz hareketleriyle Ancelotti. O yüzden de zaten böyle bir kariyere sahip. İşte bu çok çok büyük bir fark teknik direktörlükte. Tabii bu hani zorlayarak yapabileceğiniz bir şey değil yani. Ancelotti belli ki özel bir adam bu konularda. Ve oturup konuştuğu zaman insanları avucunun içine alabiliyor. O anlattığı hikayelerle insanları etkileyebiliyor. Sonuçta çok önemli bir oyuncu. İtalya milli takım oyuncusu, Milan'ın en iyi zamanının oyuncusu. Yani şey de değil, boş kurşun da değil Ancelotti. Ama aynı zamanda o ikili ilişkide kurabilen bir adam. İşte öyle yaptığın zaman sana inanan bir oyuncu grubu oluyor. Sana inanan bir oyuncu grubu da senin için oynayabiliyor. Kulüp için oynayabiliyor. O farkı yaratıyor adam. Yani Brezilya milli takımının oyuncu grubunu bir soyunma odası konuşmasıyla avucun içine almak bence sadece sözde kullanabilecek bir şey. Yani bunu pratikte yapmak, yani 100 teknik direktörün bence 95'i yapamaz bunu. Ama onu yapıyor işte.
1: Bir de geçen sezon Real Madrid hocası ve Real Madrid'de de bu sezonki sıkıntılar olunca haliyle Ancelotti'ye de sorulmuş. O da Real Madrid'deki sıkıntıyı şöyle tespit etmiş. Bu diyor eski jenerasyon oyuncuların tekrar oluşturulması lazım diyor, o tecrübeli isimlerin. Bu takımda son yıllarda Casemiro gitti, Kroos, Modric, Benzema, Nacho gibi isimler gitti. Soyunma odasındaki atmosfer önemlidir ve o atmosferde bu tarz karakterli, liderlik gösterebilecek oyunculardan doğar diyor. Ve Real Madrid'in de böyle bir kadro oluşturması gerek diyor. Bu onlara başarı sağlayan şeylerden biri. Sadece teknik kalite değil diyor. Başarı için iyi bir denge sağlamanız lazım. Hem teknik kalite hem işin o tecrübe, liderlik kısmı tespiti de bu Real Madrid'le ilgili ki gerçekten de şu an öyle liderlik edebilecek de bir şey yok. İşte Carvajal takım kaptanı
0: Ama
1: dedin.
0: beğenilmeyen biri.
1: Beğenilmeyen bir kaptan. Ve takımda da bir
0: Mbappe
1: baş
0: zaten
1: boşluk var.
0: lider değil. Olsa
1: Aynen.
0: Paris Saint-Germain'de olurdu. Vinicius öyle. Doğru yani öyle bir karakter pek gözükmüyor şu
1: Yani
0: an.
1: bu sene Ancelotti'de kalsa ne kadar iyi oyuncu yönetse bile
0: Zorlanabilirdi.
1: zorlanırdı. Zaten geçen sezon da tahminen zorlandı. Bu sezon ama aşağı çıktı
0: Yine
1: tabii problemler.
0: röportajda söyledikleri oyuncuların fikrini alma konusu da
1: Heh,
0: güzel.
1: ona geleceğim. Orada da işte Pirlo örneğini veriyor. Pirlo'nun Milan'da böyle derin oyun kurucu oynama fikri aslında Pirlo'dan çıkmış. Ben oyuncularımla oturur konuşurum diyor taktik konusunda. Bir şeyi dayatmam diyor.
0: Strateji dayatmam diyor. O çok güzel.
1: Evet.
0: Bir şey düşünürüm ama dayatmam diyor.
1: Aynen.
0: Konuşurum diyor.
1: Ve şeye de katılmıyorum diyor hani Real Madrid'in bir oyun kimliği yok. İşte benim bir oyun kimliğim yok. Var. Ben de çok taktisyenim ama işte dayatmama kısmı. Oyuncularla fikir alışverişindeyim. Yoksa bizim de çok net bir planımız var diyor. Sonuçta oyuncularla oluşturduğum. Ve onu sahada da çok iyi uyguluyorlar diyor. Hani dışarıdan çok belki anlaşılmıyor ama Real Madrid'de ya da taktik yok işte bende taktik yok diye bir şey yok diyor tabii ki. Tabii ki var. Ama oyuncularla istişare ederek bunu oluşturuyormuş. Bu da yine röportajdan dikkat çeken bir kısımdı. Oyuncularla konuşmak bir zayıflık değil diyor Carlo Ancelotti. Birçok kişi için belki zayıflık teknik direktörlerin egosunu düşündüğünde oyuncudan akıl mı alacağım ben? Ben Ancelotti'yim, ben Mourinho'yum. Ama Ancelotti tam tersi. Oyuncudan geri bildirim alıyor ve bunun da öneminden bahsediyor. Belki de oyuncuları işte bu sayede o senin tabirin avucun içine alabiliyor Carlo Ancelotti. Şimdi de Dünya Kupası'nda o da Brezilya'yla Brezilya en son ne zaman Dünya Kupası'nda şampiyon oldu? Kaç yıllık hasreti bitirmeye çalışacak?
0: Kaç yıllık? 2002, 2006, 2010'da kim aldı? İspanya aldı. 2014'te Almanya aldı. 2006 İtalya'ydı. 2002 o zaman.
1: 2002'den sonra ilk şampiyonluğu için
0: 2002.
1: Brezilya'yla ki çok da iyi bir dönemden geçmiyorlar. Hem sakatlık krizleri var Brezilya'da bu arada birçok oyuncuda. Kadrosundaki 24 oyuncu da netleştirmiş röportajında dediğine göre kalan 2 oyuncu için net değilmiş. Orada da hani Neymar mı artık Sara da galiba adaylardan biri olacak.
0: Neymar alsın ya.
1: Neymar'la ilgili yine konuşmuş ama ortada böyle bir şey dememiş. Ama onun fiziksel durumu belirleyici olacak. O da
0: O
1: çok iyi
0: 25
1: değil gibi.
0: artı 1 olarak düşünsün Neymar'ı. 25 yıl kadrosunu yapsın. Neymar da bonus olsun. Yani Dünya Kupası gibi kısa aralıklarda oynanacak şeylerde, turnuvalarda Ben

0: ön plana çıkar.
1: Hı.
0: Ama onun dışında hani yoktur bence.
1: İşte Casemiro şu an ağır top. Kalede Alisson, Ederson
0: Onlar.
1: ağır toplar aklıma gelenler. Thiago Silva da artık yok değil mi? Brezilya bir takımda. Gerçi onu
0: Yeter artık yani.
1: bir,
0: O,
1: büyük
0: gerçi
1: bir
0: olabilir. Son maça bakmadım. Belki de vardır ha. Bilmiyorum
1: Thiago
0: yani.
1: Silva olunca ben de bir emin olamadım ama
0: Thiago Silva
1: böylesinden
0: zaten Dünya Kupası'ndan sonra bir Premier Lig yapar yani.
1: yeter artık bıraksın o da. 9-21 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Ali, ben senden hoşlanıyorum.
4: O zaman Mayıs'ta nişan, Haziran gibi kır düğünü yapsak. Çocuğa da bir gün anneler, bir gün annemler bakar.
5: Gaza gelip hızını alamıyorsan, soluğu S-Sport Plus'ta al. MotoGP heyecanını.

0: Grand Prix'si 15-17 Mayıs'ta canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle Esport Plus'ta.
1: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.

0: Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
4: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
6: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 79.833 dolardan işlem görmekte. 80.000 doların altına sarktı fiyat ama çok da yakın. TL olarak da 3.629.275'te.
0: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
1: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
0: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: Evet, iddiada günün maçlarından bahsedeceğiz. Bugün günün maçları neler diye soracak olursanız, La Liga'da hafta içi mesaisi var. Bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 20'de Valencia Rayo Vallecano. Valencia şu anda 13. Rayo Vallecano 10. Arada 1 puanlık fark var. Orada puanlar çok yakın. Girona Real Sociedad. Girona şu anda 19. küme düşme hattında. Çıkmak için de en azından bir beraberlik alması gerekiyor. Real Sociedad da Avrupa mücadelesi veriyor 8. Real Madrid, Real Oviedo. Real Madrid El Clasico mağlubiyetinden sonra ligi de kaybetti. Artık Arbeloa hani Real Madrid'in gerçek kimliğini göstermek istiyoruz gibi bir ifade kullanmış galiba dün basın toplantısında, ama ne kadar olur tartışılır. Burada avantajı Real Madrid'in, rakibi Oviedo sonuncu ve ligden düşmesi artık kesinleşen ilk takım oldu La Liga'da. O yüzden çok da zorlanmaması beklenebilir Real Madrid'in. Suudi Arabistan'da 3 maç görüyorum. Avrupa'da kupa finalleri oynanıyor. Dün İtalya'da Inter şampiyon oldu. Bugün Belçika'da ve Danimarka'da finaller görüyorum. Belçika'da Union Saint-Gilloise Anderlecht, Danimarka'da da Kopenhag Midtjylland. Kopenhag, sen söylemiştin, o şampiyona playoff'una kalamadı. İlk 6 takım arasına giremedi normal sezonda. Küme düşmemeyi oynadı ama kupada da finale kadar gelebilmişler. Bugün onlar var. Önemli karşılaşma olarak. Senin Norveç'ten bir maç var mı diye bakıyorum. Yok. Norveç'ten bir maç yok. Bir de İsveç'te de kupa finali varmış. Mjölby Hammarby. 16'da bu karşılaşmanın yine başlama saati. Daha da bilmiyorum bugün önereceğim maç olur mu ama.
1: Ben Saint-Gilloise kupayı alır diye düşünüyorum Belçika'da.
0: 1.46 düz galibiyeti.
1: Evet. Bunun yanında Real Madrid'in de artık Oviedo önünde bir tepki verip ilk yarıyı önde kapatıp 1.5 gol üstü yapmasını bekleyebiliriz biraz risk alarak. Bakalım. Tabii ki risk alarak söylüyorum. Real Madrid olmasına rağmen içindeki hani parçalanmış bir durum var Real Madrid'de. Fakat bir yerde tepki vermeleri gerekiyor. Bakalım o tepkiyi bugün verebilirler mi? Ama bence denenebilir. Yani ilk yarı 1 ve 1.5 gol üstü.
0: Direkt ilk yarı 1'in oranı bile 1.50. Yani evet. Kötü değil aslında.
1: Tabii. O bile denenebilir dediğin gibi. Şey kupon bile. Yapısına göre. Bu arada bir iki dinleyici biz YouTube hani sorular derken onu merak etmiş, onu sormuş. Şimdi Lucky Analyst bizim iddia kuşağının da sponsor olduğu için söyleyelim. Lucky Analyst'in YouTube kanalında biz Mert'le beraber Ortaya Karışık diye bir program yapıyoruz. Onu da yeri gelmişken duyuralım. Lucky Analyst'de Türkçe yazıyorlar.
0: Hı hı. Evet, Türkçe karakterlerle Lucky Analyst yazabilirsiniz. Bugün ama de
1: Mert Elam Ortaya Karışık diye aratırsanız da çıkar.
0: Çıkıyor mu?
1: Çıkar herhalde.
0: Çünkü yani Mert YouTube Elam algoritmasının her şeyde çıkarmadığını okudum geçen gün.
1: Öyle
0: de.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Yani Mert Elam Ortaya Karışık diye yazdığında eğer bir tatil programı çıkmıyorsa büyük ihtimalle bizim program çıkar diye düşünüyorum YouTube'da yaptığımız.
0: Bakayım yazacağım.
1: Hani ya
0: şimdi
1: bir yemek programı çıkar ya bir seyahat programı çıkar ama normalde çıkması lazım.
0: Çıktı.
1: Çıktı değil mi?
0: Çıktı, direkt çıktı.
1: Mert Elam Ortaya Karışık diye aratın çıkar.
0: Aynen, direkt çıktı.
1: İzlenme sayılarımızdan da ne kadar ilgi gördüğümüz ortada.
0: Aynen. Çok ilgi görülüyor. Ajans bunu yazdım bu arada, altta da 6 yıl önce seninle Ajans Spor YouTube'a çektiğimiz bir videoda çıktı.
1: Evet. Ama şey güzel program. YouTube'daki program.
0: YouTube'da tabii yeni programımız, konseptimiz hoşumuza gidiyor. Bugün
1: yani
0: de çekimimiz
1: bugün
0: var.
1: İki tane maç denerdim. Saint-Gilloise'ın kupa alması direkt bir ve Real Madrid ilk yarı 1 ve 1.5 gol üstü.
0: Kopenhag Midtjylland'de de oranları söyleyeyim. Neredeyse aynı. 2.40 Kopenhag, 2.41 Midtjylland'e verilmiş. Ama BBSS 2 bu karşılaşmanın. Valencia Vallecano'da da Valencia bir adım önde. 1.98'de Vallecano'da Konferans Ligi'nde final oynayacak. Onlar da tarihi bir sezon geçiriyorlar. Ligde kalmayı çok büyük ölçüde garantilediler artık. Matematiksel olarak çok az şansları var. Zaten ligde de bu arada 10'uncular. Hani 18'inciye düşmek de kolay değil. Ama bugün onlar da puan alırsa daha da rahatlayacaklar. Asıl maç tabii Girona Real Sociedad. Girona için hayati bir karşılaşma. Senin Girona stadında yaptığın seyahatten sonra mı başladı her şey? Yoksa da
1: yok,
0: sen giderken de mi öyleydi?
1: Yok, ben gittiğimde Şampiyonlar Ligi takımıydı.
0: Yani şu an La Liga iki takımı olabilir.
1: Real Madrid sezonda maçını izledik. Real Madrid maçından 3 gün sonra Liverpool'u ağırlayacaklardı o statta. Çok mutlulardı biz gittiğimizde. Tabii takım düşüşe geçmişti. Ama bu kadar kötü durumda değillerdi. Seviyoruz ya Girona'yı da. Bizi çok üşütse de. Öyle hatırlayacak olsak da. Girona'yı güzel, sevimli bir yerde. Bu arada Belçika'da da şampiyonluk playoff'unda 3 karşılaşma kaldı. Orada Club Brugge 50 puanla lider. Saint-Gilloise 49 puanla ikinci. Yani bu iki takımdan biri şampiyon olacak.
0: Birbirleriyle maçları var mı?
1: Var. Bu hafta sonu Club Brugge ile Saint-Gilloise oynuyor ama Saint-Gilloise deplasmanda. Anderlecht'te aynı şeyde, çok affedersin. Aynı şampiyonluk grubunda 29 puanda kaldı. sadece 7 maçta 2 kez kazanabilmişler şampiyonluk grubunda. Yani orada Anderlecht'in gücü yetmedi.
0: Evet, bununla da o zaman bu bölümü kapatalım.
2: .356 Luckyshop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Radyo Spor.
5: Barış Taş yeniden, yeniden doğuyor. Barış Taş yeniden, yeniden doğuyor.
6: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
7: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den, pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Radyo Spor. Reklam.
10: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

9.35 saatlerimiz şimdi bir son dakika demek lazım. Sıcak bir gelişme. Onunla devam edeyim. Adalet Bakanı Akın Güllek bugün bir tweet paylaştı ve dedi ki Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu, yani MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları

0: ile elde edilen deliller neticesinde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır, dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ve sıcak bir gelişme tabii. Bu açıklamada herhangi bir isim yok şüpheliler hakkında ama kamuoyunda şu an isimlerde konuşulmaya başlandı. Detayları da herhalde gün içerisinde daha da ortaya çıkacaktır ama olay yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçları üzerinden çıkıyor. Gelecek hafta da bu arada bu konudan tabii bağımsız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu yöneticilerle ilgili bilgilerin geleceğini ve orada sevklerin olacağını söylemişti. Orada da bir ara verildi sanki çalışmalara. Hem futbolda hem işte savcılık kanadında. O da tabii farklı iddiaları da haliyle beraberinde getirdi böyle bir açıklama olunca. Ama orada da herhalde bir yerde devam edecek işte Dünya Kupası sonrası. Yönetici kısmı da Dünya Kupası öncesi belli ki başlayacak TFF kanadında. Oradan sekler çıkacak. Böyle bir tablo var. Bir son dakika gelişmesi olduğu için de ben de paylaşmak istedim. Peki şimdi programı yavaş yavaş kapatırken sıcak gelişmelerden biri şu. Fenerbahçe dün olağanüstü genel kurul toplantısının tarihlerini ilan etti resmi olarak. Karar defterine de herhalde yazılmış. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul 6-7 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır, dedi Fenerbahçe Kulübü. Burada da bir tartışma vardı. Statta yapılacak milli maç, işte seçim ileri bir tarihe ertelenebilir deniyordu yetişmeyeceği için. Ama adaylar da ertelemek bir kenara daha bile erken olmasını talep ediyorlardı. Ama ilk açıklanan tarih, sen o zaman gerçi ilk açıklanan tarih değil, ondan bir sonraki haftaya bakmak lazım diyordun. Kimi kaynak o açıklanan tarih aslında ikinci tarih diyordu. Ama özünde artık net olarak tarih 6-7 Haziran. Fenerbahçe 6-7 Haziran'da seçimini yapacak, yeni başkanı seçecek. Bu konuda aslında bayağı da uzamıştı. Fenerbahçe yönetimi de bu haberler sonrası kısa vadede hemen bir karar da almadı. Belki herhalde bir istişareler yapıldı tarihle ilgili ve nihai karar 6-7 Haziran oldu. Herhalde bir şey olmayacaktır burada. Çünkü ilk açıklanan da tarih olduğu için 6-7 Haziran adaylardan da bir itiraz gelmeyecektir. Fenerbahçe 7 Haziran günü yeni başkanını seçecek. Şu ana kadar zaten çıkan iki aday var. Bu saatten sonra da üçüncü bir adayın çıkması beklenmiyor. O yüzden Aziz Yıldırım'la Hakan Safi arasında bir başkanlık seçimi göreceğiz. 6-7 Haziran'da önemli bir tarih olacak Fenerbahçe kulübü için. Haberlerimden biri buydu. Bugün paylaşacağım. Diğer konu bu Fenerbahçe'nin UEFA'dan alacağı ceza konusuyla alakalı. Dün yine basın mensupları, meslektaşlarımızdan bilgiler, haberler geliyor. Yönetim kanadından resmi bir açıklama gelmese de. Mesela Yağız'da gördüğüm kadarıyla Mourinho'nun alacakları ve Kerem Aktürkoğlu'nun UEFA ile yapılan görüşmelerin ardından bütçeye dahil edilen maaşı nedeniyle harcama limiti aşılmış ve UEFA'dan da yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir para cezası geleceği söylenmiş. Ceza da kesinleşmiş. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre. Ersin Düzen'in yine dün NAV'daki programından bir kesit önüme düştü. O da Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği sözleşmenin tek tip sözleşme olduğunu Kerem Aktürkoğlu konusunda. Hakan Safi ve kendisi de değil gerçi de şirketiyle olan sözleşmenin de Fenerbahçe'den bağımsız bir sözleşme olduğu için bu tek tip sözleşmeyi ihlal eden bir unsur olmadığını özetle dile getirdi. Yani o sözleşmede Fenerbahçe'nin feysinin geçmediği bağımsız bir anlaşma olduğu söylenmiş ki imaj hakları sözleşmesi olarak söyleniyordu en başta. Fakat imaj hakları da aslında normal şartlar altında o tek tip sözleşmede verilmesi gereken, içinde olması gereken şey. Belki de orada bilmiyorum iki imaj hakları sözleşmesi mi oldu ya da Hakan Safi ile olan imaj hakları değil başka bir şey adı altında olmuş olması lazım ki. Çünkü aksi halde çift sözleşmeye giriyor imaj haklarıysa. Çünkü imaj haklarını da sen federasyona bildirmek zorundasın o tek tip sözleşme gereği. Orada bir şeyler oldu ama tam ne oldu da bence tam belli değil süreçte. Ama
1: senin dediğin gibi olsa o zaman Icardi'ninki nasıl olacak? Icardi'nin şeyi sponsorluk tarafı...
0: Sözleşmeyle bildirilmiştir büyük ihtimalle.
1: O da imaj haklarına girmiyor mu peki?
0: Evet. Ama Galatasaray karşılıyor herhalde orada. Burada Hakan Safi'nin kendisi. Fenerbahçe değil.
1: Nasıl yani? Galatasaray karşılıyor yani. Derken?
0: İşte ya da o sözleşme bildiriliyor bir şekilde. Şeye, Türkiye Futbol Federasyonu'na.
1: Hmm.
0: Ya dediğim gibi benim de çok şey anladığım işler değil ama bir de burada şey var. Icardi'de hani yıllık ücreti de belli bir seviyede Galatasaray zaten veriyor.
1: Hmm.
0: 6 milyon euro olması lazım. Fenerbahçe'nin asgari ücretle anlaştığı söylendi ki dün İbrahim Seten de mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu yalanladı diyor asgari ücreti de biz gördük diyor Tahir Kum'la. Asgari ücretle sözleşme TFF'ye giden diyor Kerem Aktürkoğlu. Orada bir de öyle bir sıkıntı var. Hani
1: ama işte ben hala şeyi anlayamıyorum Mert ya. Yani asgari ücretle gösteriyor Fenerbahçe işte gördük diyen insanlar var. Yani bunun bir mutlak sureti çok sağlam bir hukuki danışmanlık altında yapılmış olması lazım.
0: Zaten Hakan Safi de öyle diyordu. TFF'le
1: yani
0: başka
1: bir şey olamaz yani hani.
0: Diyordu.
1: Yani deli olmak lazım böyle bir şey yapmak için. Dün de hani kafamı basmadığını anlatmaya çalıştım bu konuyu. Hani ben Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yapayım asgari ücret olsun. Federasyon o sözleşmeyi götüreyim demek hani çok çok sağlam bir hukuki destek almadığı sürece intiharla eşdeğer.
0: İşte o destek de güya alınmıştı. Alınmadan da yapılmaz yani zaten dediğin gibi. Ve şu ana kadar da zaten TFF nezdinde herhangi bir yaptırım da gelmedi. Ama UEFA kanadında işte sözleşme dahil edildi diyor mesela Yağız sonrasında. Kerem'in sözleşmesi UEFA tarafına. Yani demek UEFA'ya da önce öyle bildirilmemiş ama sonrasında bildirince bu sefer limit aşımı olmuş.
1: Bu da limit aşımı cezası mı oluyor?
0: Evet, limit aşımı cezası olduğu söyleniyor. Ama tabii bunların hepsi gazetecilerin istihbaratı sonrası çıkan haberler.
1: Suçu kime atarsın? Şimdi burada Fenerbahçe kasasından 10 milyon euro çıkmak zorunda olacak kulüp.
0: Yönetime bu işi yapana, imzayı atana işte.
1: İşte.
0: Onay verene. Ali Koç, Hakan Safi işte kimse. Oyuncu ne yapacak burada zaten?
1: Yani bu çok mesela yani büyük bir hata. Yani kulüp yönetiminde çok ciddi bir hata. Eğer bu söyledikleri ceza UEFA'dan gelirse, öyle bir şey çıkarsa, yani çok affedilir bir hata değil açıkçası.
0: Bunun da bir tabii yapan için yaptırımı da olmayacak. Şey olarak hani Ali Koç yönetimi ya da kimse artık bu işin altında imzası olan, sonuçta onların dönemi geçti.
1: Ama Hakan Safi şimdi başkan adayı yani.
0: Evet. Bir de şey okudum dün, bu Eylül döneminde herhalde o seçim döneminde Fenerbahçe bazı maddeleri de geçirmeye çalışıyordu bu projelerle ilgili olarak Ali Koç yönetimi ama oraya bir muhalefet olmuştu ve geçmemişti herhalde. Oradan da ekstra para gelmeyince UEFA limiti aşılmış bir taraftan onun da etkisi olduğu söylenmiş. Hani o dönem Aziz Yıldırım muhalefet etti. Şimdi ceza aldı Fenerbahçe şimdi kendi göreve gelirse o zamanki muhalefetin belki acısında çıkmış olacak denmiş.
1: Ama şöyle bir şey var. Yani bir yerden para gelecek, bizim limitimiz yükselecek mi? Burada asıl konu. Yoksa bu UEFA tarafından denetlendiğinde burada bir usulsüzlük olduğu anlaşılıp onun üzerinden mi ceza verecek olması? Mesela Fenerbahçe'nin harcama limitleri yüksek olsaydı, UEFA bunu denetleseydi gene bir ceza kesecek miydi? Kesmeyecek. O zaman söylediğim kadarıyla kesmeyecek gibi oluyor o zaman. Eğer öyleyse.
0: Niye?
1: Çünkü limiti yüksekse, limit içinde kalıyorsa.
0: Ha, kalıyorsa evet.
1: O zaman kesmeyecek. O zaman bir usulsüzlük yok demek. Şimdi hangisi? O yüzden benim kafam karışıyor. Yani UEFA sözleşmedeki usulsüzlüğe kesmiyor cezayı. Senin limitinin dışında şey var diye kesiyor.
0: Evet.
1: Harcaman var diye kesiyor.
0: Ama benim anladığım
1: o zaman demek ki bu ilk başta alınan hukuki danışmanlık doğru. Çünkü TFF'den de bir eylem görmüyoruz. Şimdi

0: UEFA eğer cezayı keserken deseydi ki kardeşim bu sözleşmede usulsüzlük, bunun cezası şudur deseydi farklı bir hikaye. Sen yanlış mı söylüyorum? Hani siz de söyleyin, beni
1: Yok.
0: düzeltin. Sesli düşünüyorum çünkü şu an. Ama sen bir harcama yaptın. Bu harcamayla beraber limit aşımı oldu. Ama aynı zamanda UEFA onu denetlediği için zaten limitin içine alıyor bir de. O da var.
1: Evet işte. Ama ona ceza vermeyi şey yapmıyorlar.
0: Niye düşünmüyorlar o zaman? Ya bunu limitin içine alman gerekiyor diyor. Limitim olsaydı ceza yemeyecektim. Limitim olmadığı için limit aşımı yaptı. Ben limit aşımından ceza yedim. O zaman UEFA diyor ki anladığım kadarıyla. Tamam, sen böyle bir sözleşme yapmışsın. Ama bunu dışarıda tutamazsın. Bunu içeri alman lazım. Ama burada sana bir ceza kesmiyorum diyor.
1: Aslında
0: Bunu burada
1: kesmesi lazım.
0: gösteremezsin diyor.
1: Aslında kesmesi lazım. O da orada kesmesi lazım. O sözleşme eğer usule aykırıysa UEFA tarafından, ki bunu dahil et diyorlar sonra limite.
0: Tamam,
1: Demek
0: dahil
1: ki
0: et diyor ama orada dahil et derken bir şey görmüyor.
1: niye
0: Yani
1: görmüyor işte?
0: usulsüzlük görüyor
1: O
0: ama
1: zaman ona ne?
0: cezaya gerek duyacak bir usulsüzlük görmüyor. Bunu burada gösteremezsin, içeride gösterebilirsin diyor.
1: Ama abi bu cezai bir şeydir ya. O
0: Onlara
1: niye
0: göre değil.
1: karışıyor o zaman?
0: Onlara göre değil demek
1: Karışmasın
0: ki.
1: o zaman. Bana ne? Ben
0: Seni
1: dışarıda.
0: yönlendiriyor.
1: O
0: Diyor ki
1: zaman
0: bunu burada
1: ceza versin.
0: gösteremezsin. Bak ceza versin.
1: Gösteremezsinse ceza versin.
0: Tamam.
1: Usule
0: Okey
1: aykırıysa.
0: ama demek ki yok şeylerinde.
1: Bence orada
0: Anlıyorum.
1: ikili ilişki.
0: Öyle mi diyorsun?
1: E tabi. Yoksa orada ceza kesmesi lazım zaten. Niye UEFA sana bunu liste şeye dahil et diyor. Tespit ediyorsa versin cezayı. Niye onunla uğraşıyor ki? Yani niye kökünde cezayı vermiyor da sonra yok şey limite ekle oradan açtığında ben sana ceza vereyim diyor.
0: Ne
1: Öbür
0: bileyim
1: türlü
0: işte, yani başka kulüplerde nasıl oluyor,
1: ben
0: ne
1: ikili
0: bitiyor.
1: ilişki olduğunu düşünüyorum.
0: Bu kadar karışık olmaması lazım ya.
1: Evet biraz
0: Bu
1: karışık
0: şeylerin.
1: ama işte neyse. Daha bunlar burada tabii tekrar söyleyeyim. Muhabirlerden gelen bilgiler. Fenerbahçe yönetiminden herhangi bir yazılı açıklama yok şu ana kadar. Belki de başka türlü bir ceza açıklaması göreceğiz biz. Haziran ayında bekleniyormuş o ceza. Onu da beklemek lazım. Şu an hala iddia boyutunda olduğunu da hatırlatayım. Diğer taraftan haberlerde dün Hüseyin Özkök'ün paylaştığı bir haber benim dikkatimi çekti. Hatta alıntıladım dikkatimi çeken kısmını. UEFA İcra Kurulu 20 Mayıs'ta, yani bundan 6 gün sonra İstanbul'daki Avrupa Ligi finali öncesinde toplanacak. Ve yeni mali kriterleri onaylayacak. Sport Bild'in haberine göre de buradaki maddelerde şöyle şeyler var. Ben bizi daha çok ilgilendiren kısmı okumak istiyorum. Benim dikkatimi çeken kısım. Diyor ki haberde, kulüp adı kullanılarak futbol dışında elde edilen gelirler futbol takımına gelir olarak kaydedilemeyecek. Örnek, gayrimenkul projeleri, otel işletmeciliği gibi şeylerden elde edilen gelirler ya hiç kabul edilmeyecek veya duruma göre maksimum %10 oranında diğer gelirler olarak kabul edilecek. Diyor ki gayrimenkul projesi deyince zaten biz. Yani biz burada biziz. Bizim kulüpleri direkt olarak bağlayacak, etkileyecek bir durum. Tabii bunun arkasından dolanma yolunu da şimdiden bizim kulüpler büyük ihtimal düşünmeye başlamışlardır. Sonuçta bir kural koyuyor UEFA. Sadece biz de değil, bunu diğer kulüpler de yapıyor. Arkasından dolanmanın yollarını bir şekilde buluyorlar. Bu gerçekten kötü etkileyebilir bizim kulüpleri Avrupa çapında. Başka maddeler de var mesela. Sahip olan şirketler aynı çatı altındaki şirketlere satılıp bu gelir olarak gösterilemeyecek
0: Yani diyor ki
1: diyor.
0: sen hani takımın ismini kullanarak bunu yapamayacaksın ama başka bir isimli şirket açıp öyle de yapamazsın diyor.
1: Evet.
0: Öyle kolay değil diyor yani hani. Sen kulübün A, ben de A değil. Hani A spor kulübü değil. Ne bileyim işte Mavi Ticaret diye bir şirket açtım. O şirket üzerinden bu faaliyetleri de yapamazsın diyor. Yemezler diyor yani. O kadar da değil diyor.
1: Burada önlemler getirmeye çalışacak UEFA ama işte
0: Ama
1: markasından
0: diyorsun biz de bu işlerin
1: dolanmak.
0: piriyiz, bir
1: Biz
0: şey
1: piriyiz.
0: buluruz diyorsun.
1: Diğerleri de, diğer ülkeler de buluyorlar. Orada da sahiplikle ilgili. Bizde bir de bu dernekler, sportif AŞ'ler, onların kendi arasındaki alacak verecek hesapları da yıllardır bir eleştiri konusu. Olduğundan fazla gösteriyor. Bazen çok yüksek gelir gösterdikleri şey aslında gelir falan değil.

0: Kağıt peki, üzerinde giyilir.
1: Peki bunlardan UEFA'ya ne?
0: UEFA'da adil rekabeti oluşturmak için.
1: Adil rekabeti yok ki.
0: Mümkün olduğu kadar.
1: Premier Lig'de bir takım 300 milyon euro kazanırken ligde benim şampiyonum yayın geliri olarak 6 milyon euro alırken hangi adil rekabetten bahsediyor?
0: Yani. Ona UEFA ne yapsın ama?
1: Efendim?
0: Ona UEFA ne yapabilir ki?
1: Tam UEFA ama burada adil bir rekabet var mı?
0: Abi zaten tam adil bir rekabet
1: ben
0: olmayacak.
1: Ben ne yapabilirim peki? Burada. Tamam UEFA bir şey yapmasın. Peki ben ne yapabilirim? Ha, sen... Yani beni Şampiyonlar Ligi'nde onunla yarıştırıyor. Hı hı. Ve diyor ki sen ne yapalım? Sen de bu kadarsın. Ama ben para üretebiliyorum kulüp olarak. Belki benim ligim üretmiyor parayı ama ben kulüp olarak o parayı üretiyorum. O parayı da sonuçta çalarak çırparak üretmiyorum. Yani evet kendi gücümü kullanıyorum. Ama bir şey yapıyorum değil mi? Bir sonuçta inşaatçılıkta da bir yere geldik kulüp olarak yani.
0: Tabii ki.
1: Artık projelerimiz beğeniyor, beğeniliyor. Yerleri de güzel. Arsayı da bedavaya getiriyorum. Ama bir şekilde kulüp olarak para üretiyorum. Ya bundan sana ne? Ya seni niye ilgilendiriyor UEFA olarak? Ben çalıp çırpmıyorum ki. Ne yapayım yani benim ligimde ben şampiyon oluyorum. Yani bu lig 6 milyon euro veriyor bana yayın geliri olarak. 6 milyon euro veriyor. 6-7 milyon euro veriyor. Çok iyi işler gitti. Lig değerini 2'ye katladı. 15 milyon euro alacağım. Ya adam 300 milyon euro alıyor yayın geliri olarak. Hangi adil rekabet?
0: Senin dediğinden şunu anladım ben. Galatasaray'ın önü kesilmeye çalışılıyor herhalde. Bu şeyle
1: Galatasaray'ın değil yani bu UEFA'nın şeyi değil. UEFA'nın karışabileceği bir şey değil. Yani spor dışındaki gelirler. Ya spordan üretemiyorsam lig üretemiyorsa ben başka bir şeye bakarım. Yani sen bir yerden istediğin parayı kazanamıyorsan ve paraya ihtiyacın varsa ikinci bir iş ararsın. Yani bu şey değil mi? Hayatın doğal akışı değil mi?
0: Şirketin izin veriyor mu?
1: Veriyor.
0: Tamam, bazısı da vermiyor. UEFA'da vermiyor. Yani?
1: O zaman bana para ver. O zaman sen bana para ver benim rekabet edebilmem için. Yani ben hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Üst düzey rekabet etmek isteyeceğim. O zaman sen beni şey olarak ne derler? Kurda kuşa yem ediyorsun. Ben gideyim o zaman figüran olayım orada yani. Niye figüran olayım ki? Ben de rekabet etmek istiyorum. Ama ligin üretebildiği bir değer var. O kadar üretebiliyor o da.
0: Anladım demeye çalıştığını. Aslında sen özünde zaten bunlara karşısın da Türkiye içinde.
1: Evet.
0: Ama yapılıyorsa da UEFA'da buna karışmasın diyorsun.
1: Karışmasın tabii yani. Ona ne kardeşim? Ben spor kulübü olarak bir şekilde başka bir alanda faaliyet göstererek onu alıyorum. O parayı yaratıyorum. Bak çalıp çırpmıyorum yani. Bir şey yapmıyorum. Yani anladın mı? Bana şey oldu ne derler? Hani şeyde konuşuluyor ya Arap sermayesinde işte sponsorluk falan hani 50 milyon eurolar 100 milyon eurolar bir anda para geliyor. Nereden geldiği belli değil o paranın. Kişisel servetten aktarılıyor yani. Anladığımız o. Öyle bir şey değil bu.
0: Hı hı.
1: Diyorum yani işte bir geldik bir noktaya geldik inşaatçılıkta ya Allah Allah. Bırak önümüzü aç. O konuda yani.
0: Vallahi bu haber bu. Bakalım resmileşecek mi resmileşmeyecek mi?
1: Umarım anlatabilmişimdir ne demek istediğim. Ben normalde bu konsepte tamamen karşıyım.
0: Biliyorum.
1: Tamamen karşıyım yani. Çok saçma geliyor bana. Ama ya yani UEFA'nın da karışabileceği bir şey değil diye düşünüyorum.
0: Ama UEFA'da böyle düşündüğün gibi düşünmüyor. Bakalım. Son haber oldu bu. 9.55 bugünlük programın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor.
6: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Mar Showroom'larına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin. 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL'ye taksit ve sıfır faizle ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
4: Hem arsa hem ev, arsa ve ev. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Opel Mokka GS Hybrid, Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Radyo Spor.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor,
3: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur.
6: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
10: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
11: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
12: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
13: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar, yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu görüyorsun, gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşüncelerin için 0212-363-0434 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özüpek Twitter, Aygün Özüpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487'de WhatsApp hattımız. Basketbol Süper Lig'in 29. haftasında erteleme mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'yi 82-75 mağlup etti. Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar da belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda biliyorsunuz final Trabzonspor dün akşam kazandı. Trabzon ve Konya finalde oynayacak, karşı karşıya. Detayına birazdan gireceğiz. Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar da belli oldu. 2026 Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Süper Kupa'da mücadele edecek ilk iki takımı olmuştu biliyorsunuz. Trabzonspor finale yükselmesinin ardından Süper Kupa'da mücadele edecek diğer takım da Konya Spor ve Trabzon Spor oldu diyelim. Fırtınada geri dönüş. Ernest Muçi Trabzon'u uzatmalarda finale götürdü. Trabzon üst üste 3. kez finalde, detene gireceğiz. Ernest Muçi geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fatih Hoca'dan da kupa finali sözleri. Hoca kovduracak maçlar bunlar dedi sevgili Fatih Tekke Hoca. Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı dün zaten açıkladı Fenerbahçe Spor Kulübü. Zaten hep konuşuyorduk, 6-7 Haziran'da yapılacağını açıkladı Fenerbahçe Kulübü. Dursun Özbek de açıklamalarda bulundu. Mayıs ayı divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulunduğunu belirtelim. Günaydın. Alo.
3: Günaydın Aygün Bey.
2: Kimle görüşüyoruz?
3: Doktor Kenan Yeltimur. Zaman zaman bağlanmaya
2: çalışıyorum. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun.
3: Teşekkürler. Sağ olun Aygün Bey. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Buyurun.
3: Ben de bir şey diyeyim. Bir soruyla size başlayayım. Hayır, yani. Her zaman siz soruyorsunuz.
2: Ben valla sormuyorum.
3: Sizce bu Hacı Osmanoğlu'nun, yani sizin şahsi fikrinizi öğrenmek istiyorum. Hakemlerin hiç hatası olmadı diye fikrine katılıyor musunuz?
2: Ben ona kahkaha attım dün.
3: Nasıl?
2: Kahkaha attım o sözüne ben.
3: Yani
2: kahkahalar attım, güldüm yani. İnanılır mı ona? Ona ancak Kadir İnanır inanır diyeyim dediğim yani.
3: Peki Hakan Can nasıl yani? Dün sizin konuşmalarınızı sonuna kadar dinledim. Hakan Can'a niye fikrinizi söylemiyorsunuz?
2: Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Yorumcu kendisi yani. Onun fikrine ben müdahale edemem. Nasıl siz konuşuyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, fikrini söylüyorsunuz. Onun da tabii ki, onun da kendi yorum var. Yani ben zaten İbrahim Hacı Osmanoğlu başlamak üzere, Ferhat Gündoğdu başlamak üzere ben aynı cümlelerimi hep kullanıyorum biliyorsunuz. Ferhat Bey, bir tek İbrahim Bey'i alkışladığım nokta bu Şike Bayes olayıydı biliyorsunuz. İnşallah sulandırılmaz dedim ama sulandırıldığını da gördük. Ondan dolayı da tepkimi dile getirdim. Onlarca başka bir şey yok biliyorsunuz sayın doktorum.
3: Biliyorum. Peki şöyle bir şey var mı ya? Dünya Kupası olduğundan dolayı biz ara verdik. Ya bir ülkede yani böyle bir şey olabilir mi ya?
2: Maalesef.
3: Adaletten daha değerli bir şey olabilir mi ya? Olsun da sporun şeyini olsun yani. Eğer bir hak varsa, eğer bir problem varsa adaletin yarını diğer günü ölçeği günü olmaz.
2: Doğru.
3: Yani
2: doğru.
3: Burada bizim ülke açımızda gerçekten de insanı ağlayacak halimiz var ya.
2: Maalesef.
3: Yani varsın, bakın hatırlıyorsunuz değil mi? İngiltere Başbakanı'ydı. İngiltere kulüplerini
2: 5 yıl.
3: Belli bir süre kupadan almış ve adama
2: bağlanıyor. 5 yıl aldı, 5 yıl.
3: Değil mi? Ama evet. Derdeler şu anda. Biz eğer yetecekleri yapmazsak, başımızı kuma gömersek, valla kimse kusura bakmasın, bir adım ileri olamayız.
2: Doğru.
3: Artık bir de şunu söylüyorum dinleyenlere, sevgili dostlarımıza. Osimhen, Torreira, eğer Fenerbahçe'de olsaydı şimdiye kadar kaç maç cezalıydı ve nasıl olurdu? Yani bir de şunu diyorlar ya, Osimhen işte Fenerbahçe'de olsaydı Fenerbahçe'den

0: mümkün oldu. Yine olmadı kardeşim. O sene Fenerbahçe'de olsaydı üst üste karşılar kırmızı kart görürdü.
1: Peki.
0: O açıdan birazcık adalet. Hadi iyi çalışmalar.
1: Sağ olun, görüşmek üzere, kendinize bakın. Evet, bugün de 14 Mayıs 2026 tarih son dakika gelişmesini verelim. Adana merkezi yürütülen bir yasa dışı bahis operasyonu kapsamında içinde Rasim Ozan Kütahyalı'nda olmuş olduğu yaklaşık 200'e yakın kişi galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 200'e yakın kişiyle ilgili şu an bir gözaltı adli süreç başlatıldığını belirtelim. Eğer savcılıktan bununla ilgili de detaylı bilgi gelirse ben birazdan sizlere aktaracağımı söyleyeyim. Dinleyicim var. Ben mesaj okumaya devam edeyim. Tamam. Günaydın Aygün abi. Sinan ben. Fenerbahçe artık mesele sadece transferde. Doğru yapılanma meselesi. Yabancı kuralı ortadayken şişkin kadroyla yeni yıldız nasıl alınacak? Önce gönderecek oyuncular, sonra yapılacak doğru transferler belirleyici olacak. Biz artık isim değil, mücadele eden takım, güçlü yönetim ve net futbol aklı görmek istiyoruz. Bu seçim kulübün geleceğini belirleyecek. İyi gibi duruyor demiş. İyi yayınlar abi demiş. Teşekkürler. Günaydın. Alo.
2: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: İstanbul'dan Yener Aygün abi, nasılsın, iyisin?
1: Buyurun Yener Bey, iyiyim, nasılsınız, hoş geldiniz, buyurun.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı günler öncelikle.
1: Sağ olun abi. Efendim, size de.
2: Geçenlerde iki kere bağlandım yine abi de şu konularda değinmek.
1: Buyurun.
2: Abi. Şimdi mesela en son Galatasaray Antalya'ya girdi, şampiyon oldu. Ben şuna düşünemiyorum Aygün abi, mesela Antalya bize karşı güzel top oynadı, doğru mu abi?
1: Evet.
2: Şimdi mesela bu Anadolu takımları mesela... Bu dört büyüğe karşı veya Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe oynadı. Topu acaba kendi rakiplerini oynasalar ve hiç bu sıkıntı yaşarlar mı?
1: Biraz ben daha yaşamam. Vizyonda görünme anlamında. Şimdi doğru mu? Yani kendini biraz daha gösterme anlamında bunlar, biraz daha
2: şey yapıyor. Tabii bize karşı da oynasın, oynamasın demiyoruz. Yani Galatasaray'a karşı da oynasınlar, Fenerbahçe'ye karşı da oynasın. Hepsi aynı top oynasın. Ama aynı top oynayın. Şimdi siz bir sezon boyunca oynamamışsınız, oynamamış, kümele kalma mücadelesi veriyorsunuz, geliyorsunuz. Canınızı dişinize takıyor son 5 hafta. Böyle başta oynayın bu topu.
1: Doğru. Başta oynayın. Başta
2: yaşamayın. Doğru mu abi?
1: Doğru. Doğru.
2: Yani.
1: Doğru.
2: Başta oynayın bu topu ki bu ligde kalın yani. Bu sıkıntı yaşamayın. Şimdi bu hafta Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacak. Trabzon
1: Gençler Birliği
2: içeride. Gençler Birliği oynayacak. Eyüp'le Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe Eyüp oynayacak. Doğru. Trabzon'la yani, Gençler Birliği. Yani, Kasımpaşa Galatasaray.
2: Bir nevi atasözümüz var. Yukarı çıkırsan bıyık, aşağı çıkırsan sakal.
1: Aynen. O pazar günkü maçlar ligin kaderini yani, belirleyecek. Evet.
2: Şimdi ligin kaderini düşme belirleyecek. Yani belirleyecek. Yani bu topu zamanda oynasanız. Yani mesela Eyüp Spor bir sürü topçusunu gönderdi. Doğru mu abi?
1: Doğru. Doğru.
2: Kimisi dedi alt ligin hazırlığını yapıyor. Ondan sonra top oynama başlatak. Dün mesela Gençler Birliği maçını seyrettim. Kupa maçını gerçekten. Çok güzel top oynadı o gençler abi. Ne güzel oynadılar ya. Hele attığı gol o çocuğun Arda mıydı?
1: Evet yani Arda.
2: Ne güzel bir gol attı ya vallahi. Dün hayran oldum o çocuğa. Çok güzel top oynadı Gençler Birliği. Yani inşallah hak eden kalsın abi.
1: Peki.
2: Bir de doktor abiye söylüyorum.
1: Kime?
2: O da doktor abi. Önce
1: ha, doktor Bey.
2: Doktor abi. Yani lütfen biraz yani yorumlar. Yani Galatasaray. Bir tek bu ligde Galatasaray yok yani. Anlatabildim. Her şey biraz kabul edecek.
1: Herkesin kendine göre bir yorumu var.
2: Kendine görüşü var. Tabii. Şimdi Osimhen, Torreira. Torreira'ya saldıranlar da kınıyorum burada. Yani bu Fenerbahçeli'de olsa kınardım. Beşiktaş'ta olsa kınardım. Olmaz. Yapılmaması gereken şeyler. Ama biraz yani...
1: Biraz özel hayatla ilgilenmiş galiba o ya.
2: Tabii.
1: Özel hayatla alakalı.
2: Özel hayatla olabilir.
1: Evet yani bir kızla alakalı bir olaymış, onu söyleyelim. Tabii yani ki tahsip etmediğimizi belirtelim.
2: Yine de şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Tahsip etmediğimizi belirtelim abi, tekrar söyleyelim.
2: Saçma sonra... sapan şeyler abi.
1: Evet
2: yani.
1: Peki.
2: Anlatabildim yani.
1: Çok teşekkürler.
2: Neyse abi.
1: Sağ ol, görüşmek üzere.
2: Kendine iyi bak.
1: Sağ ol, görüşmek üzere. İyi yayınlar Aygün abi, İzmir'den Kral 49 abi. Yarın Galatasaray'ın şampiyonluk galası için hangi sanatçılar gelecek, bilgin var mı? Benim bildiğim kadarıyla galiba bir DJ performansı olacak diye okudum, öyle hatırlıyorum ben. Sanatçı ismi görmedim. Yurt dışından bir iki sanatçı ismi yazdı bazı arkadaşlar ama galiba olmadı, onlarla ilgili herhangi bir gelişme olmadı diyelim. Çok kısa bir araya gidelim.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam. Arabanı arabamla takoma,
5: değerinde cinsat. Radyo Spor. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Aslı senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele Kılçık hocam.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
14: Birikim yapmak yetmiyor.
15: Değerlendirmek de lazım.
16: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
17: Bu kadar mesai harcayamam ben.
18: Günlük hesapla kafam rahat.
19: Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
13: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Günaydın İstanbul'dan Berk. Dün akşam oğluma Dünya Kupası Panini çıkartmalarını hediye ettim. İlk defa iPad'den uzak, PlayStation'dan uzak bu kadar mutlu olduğu bir geceye şahit oldum. Uzun zamandır demiş. Günaydın.
20: Günaydın Aygün abi, merhaba, Serkan ben.
1: Serkan, nasılsın, hoş geldin.
20: Sağ ol abi. Demek Trabzonspor konumuz.
1: Bugün günlerden Trabzonspor.
20: Evet Aygün abi, dün akşam tabii maçı gene izledik ama. Dün akşam şöyle bir şey diyebilirim. Trabzonspor dün akşamki oynadığı oyun bence ligin özetiydi. Yani Trabzonspor bu seneki ligin özeti.
1: Ne anlamda özeti? Futbol,
20: şöyle, futbol adına bir oyun ortaya koyamıyor. Futbol yok. Sistem denen, ben bilmiyorum. Yani ben burada hatırlarsın abi, Abdullah Avcı'yı çok eleştirdim. Hani sana bağlanıp bu oyunun karşılığı yok. Bu oyunu kimse izlemez. Bu oyunun şeyi yok dedim. İlk zamanlar bana bayağı kızmıştın hatırlarsan.
1: Yok estağfurullah, ben kimseye kızmam biliyorsun.
20: Yok yani şeydi abi, ne istiyorsun hani, bu takım kazanıyor falan dedin. Evet. Ama ben dedim ki o günde.
1: Günde futbol yok diyorsun, takım finale çıktı.
20: Ama abi şimdi bu futbolla nasıl bir rakip...
1: Kupa alırsa ne yapacaksın? Futbol yok, sistem yok, kupa aldık mı diyeceksin? Ne diyeceksin o zaman da?
20: Ya abi bak şimdi...
1: Bir futbol, bir sistem var ki kupa gelecek o zaman, doğru mu?
20: Şöyle diyeyim abi, biz golü yiyince bu takım atak edebiliyor değil mi?
1: Evet.
20: Ya o zaman biz başlayınca edelim yani. Şimdi geride bekleyerek kontrollü oyun, kontrollü oyun, kontrollü oyun, kontrollü... Ya bu futbolu... Yani abi kimse izlemiyor mu artık? Yani bu futbolu Türkiye'de... Abdullah Avcı'nın ben bu oyunla kimse şey yapamayacağını söyledim ve 4-5 senedir Abdullah Avcı takım bulamıyor oynatmaya. Yani Fatih Hoca bizim benim gibi Trabzonsporlu, Trabzonlu, hiçbir şeyine kefilim. Trabzonspor bir TL'sini yemez yedirtmez de kimseye.
1: Doğru.
20: Ama
1: doğru.
20: Bu oyunla ne yazık ki gelecek sezonki şey de bilecek. Kadro bahanesi mesela Güneş'e bir rakibimizle oynarken kadro bahanesi de yoktu besbelli. Evet. Adamlar yedekle çekti. Biz az kadro sahibiz. Pozisyonumuz yok. Abi bunun yani kusura bakmasın, hocam da artık kendini özel işlesini yapması gerekiyor. Tamam kazandık. Ha, şimdi diyecek ki bizim taraftarlar kazandık. Kazandık ama haftaya ne olacak? Haftaya yani bu oyunla abi sürmez ama yani. Bilmiyorum Aygün abi.
1: Önümüzdeki hafta sonra lig bitiyor, ondan sonra rahatsın sen de. Sonraki hafta ne olacak diye düşünmeyeceksin.
20: Ama bak şimdi diyor ki yönetim kombine satmaya çalışıyor, kombineye alan yok diyor. Abi
1: yani ha, bu haklı ama bu... ya orada haklı yönetim.
20: Haklı da abi şimdi.
1: Haklı bu... yani onu sana söyleyeyim. Niye almıyor Trabzon taraftarı? Niye küstü takımına? Niye yalnız ya, bıraktı?
20: Niye küstü? Ya gelip de bu futbolu sen sevmediğin bir diziyi, filmi gidip izler misin her hafta?
1: Ya, forma almıyor, kombine almıyor. Yani o zaman da bak Forma almıyorsun, kombin almıyorsun, destek olmuyorsun. E Yıldız transfer yap diyorsun. Nasıl olacak bu iş?
20: Şimdi Trabzonspor...
1: İyi bir transfer yap diyecekler. Nasıl olacak bu iş? Gelir yok, gider çok. E bir de öte yandan takımını yalnız bırakmışsın. Tribünlere gelmiyorsun. E transfer yapmıyorsun. E yapacaksın. Transfer iyi transferler yapacaksın ki dediğin sistem de olacak. Futbol da olacak. Doğru mu?
20: Şimdi
1: bak, doğru. Ernest Muçin'in şimdi fiyatıyla ilgili pazarlıkta sürüyor. Ne kadar? 8-8,5 milyon euroymuş galiba Muçin'in fiyatı.
20: Evet doğru. Bir şeyi de süresi de var.
1: 20'sine kadar.
20: 20'sine kadar bir opsiyon var galiba ama ne olacak bilmiyoruz. Ama abi bak şimdi.
1: Trabzon taraftarı takımını yalnız bırakmaması gerekiyor. Sana söyleyeyim.
20: Takımı bayağı destek. Bak ben bu kadar eleştirdiğim halde ben her hafta maça gidiyorum burada.
1: Ben genel anlamda konuşuyorum. Sen anlamda değil. Genel anlamda.
20: Hayır, yok öyle yok. Şey olarak diyorum. Ama şimdi biz Ünal Karaman hocamız da geldi. Ünal hocamız öne geçiyordu. Çok şey yapıyordu. Maç kaybetti. Çok başlandı ama taraftar maça gidiyor. Niye gidiyordu? Heyecan vardı sahada. E şimdi Trabzon maçını şu anda izlerken. Yani ben mesela Galatasaray'la Fener'le Beşiktaş'la top oynarken şunu demiyorum hocama. Çık da bangır bangır onlara tek kale top oynadı. Sahada yem bırak demiyorum ama. Peki. Anadolu kulüplerimizle
1: oynarken. Hızlı toparlayalım.
20: Tamam. Hı, o zaman bari bir futbol oynayanlar. İnsanlar maça gelip izlesin zevk alsın. Karadeniz insanı bizim Karadeniz'in yapısı gereği de abi durgun futbolu sevmez. Karadeniz'de olduğu gibi hırçın futbol sever.
1: Azgın dalgalarda. Aynen. Peki.
20: Aynen bunu ister abi. Peki. İyi yayınlar diyorum.
1: Sağ ol, görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Aygün Bey, Ramazan, Eskişehir'den sizi severek takip ediyorum. Saygımı, minnetlerimle, sevgilerimle demiş. Teşekkür ediyoruz. O da çayını içerken bir fotoğraf atmış bize. Afiyet şeker olsun. Merhaba Aygün Bey, Trabzon'u tebrik ediyorum. Kupayı da alıp Göztepe'mizi Avrupa'ya yollayacak. Göztepe'li Hayrettin demiş. Çok varyasyonlar var ya. Düşmede de çok varyasyonlar var. Son hafta varyasyon haftası değil mi? Biz araya mı gidiyoruz? Baktın sen buna. Ha, dinleyicim var, pardon. Günaydın.
15: Günaydın abi.
1: Günaydın.
15: İzmir'den Söndürücü Ahmet.
1: Ahmet nasılsın, hoş geldin.
15: Şükür Allah abi, seni sormalı.
1: Nasıl gidiyor işler?
15: Vallahi şükür Allah abi, şükür duruyoruz.
1: Dinliyor seni.
15: Aygün abi, Aygün abi bu Twitter'da Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını gördüm de. Aslı var mı abi?
1: Gerçek onlar.
15: Evet, şampiyonluk netleşti abi, artık ortaya çıktı beyefendi. Hı hı. Bu hakemlerle ilgili bir açıklama yapmış abi, yani hakemlerimiz çok güzel. Şöyle
1: çok iyi dedi, çok iyi dedi. Çok iyi dedi.
15: Abi bir lafına çok takıldım.
1: Hangisi
15: ki, o? Bizim İngiltere'deki olan hatalar diyor. Bizim ligde olsa diyor geri yerinden oynar diyor. Abi dedim acaba bu adam nerede yaşıyor? Yani uzaydan yapmış.
1: Maç izlemiyor mu acaba diye düşündün. Ha?
15: Vallahi abi kendi kendime onu sordum. Çok şaşırdım yani, dedim gerçekten bu adam herhalde ya Türkiye'de yaşamıyor ya Patagonya'da mı, ya da uzaydan mı yaşıyor, ben anlayamadım.
1: Ya da maçları dedi, izlemiyor. Ya da maçları izlemiyor.
15: Abi daha bu Türkiye'de ne olması gerekiyor ya, ben anlayamıyorum yani. Allah göstermesin, insanlar yani birbirlerini öldürsünler yani. Ne bekliyorlar yani bu yapılan hatalardan, bu haksızlıklardan, adaletsizliklerden yani. Ne bekliyor yani?
1: Doğru.
15: Yani bir İngiltere'de olsaymış, İngiltere'de olan hatala burada olsaymış yer yerinden oynar. Baba. Peki. Vallahi çok şaşırdım abi. Yani dedim herhalde bu dediğim gibi Türkiye'de değil, herhalde başka bir yeri seyrediyor galiba.
1: Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
15: Ben teşekkür ederim.
1: Aygün abi, federasyon hakemleri beğenip ligde şampiyonlukta şey yok demesinden sonra başka bir şey konuşmaya gerek yok demiş dinleyicimiz Oktay Taşdemir. Teşekkür ederim. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali. Aygün abi, telefona bağlanan doktoru tebrik ediyorum. Hakan Can dün konu Fenerbahçe olunca çok kuvvetli yorumlar yapıyor. Olumsuz yönde demiş. Devam edelim. Aygün Bey, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osman'ın hakem tartışmalı ilgili yaptığı açıklamada parmağımla dokunsam Trabzon şampiyon olur dedi. Tarafsız davrandığını söyledi. Bu sözlere bakarak hakemleri iyi niyetli olmayan bir federasyon başkanı tarafından etkilenebileceğini, şampiyonun belirlenebileceğini anlayabilir miyiz demiş. Yücel, dinleyicim var. Günaydın.
21: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
21: Ben Ankara'da Mustafa, Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun Mustafa, hoş geldiniz.
21: Aynı zamanda eczacıyım, bugün Eczacılar Günü.
1: Öyle mi? Bütün eczacıların Eczacılar Günü kutlu olsun. Öyle mi?
21: Evet, bugün 14 Mayıs. Hani 14 Mart Doktorları Tıp Bayramı. Bizim de 14 Mayıs
1: Eczacıların Bayramı. Vay be.
21: Ben kutlamış dünya eczacı.
1: Kusura bakmayın. Ay, kaçırmışım ben.
21: Yok kusur olabilirim canım. Bir, her gün bir şey günü zaten.
1: Yemin ederim 365 günü bir şey.
21: Evet yani maalesef öyle gün olduğu için ben de en azından.
1: Ama bu önemli. Eczacılar günü kutlu olsun tekrar.
21: Valla inşallah yeni bir virüs diyorlar çıkmaz. Hani insanlar tedirgin oldu. O pandemiden sonra bu hantavirüs diye bir şey var.
1: Herkes evet ya dikkat oldu. Etmek lazım.
21: İnşallah öyle bir şey çıkmaz.
1: Farelerden zaten şeyler kemirgenli hayvanlardan bulaşıyor. Ona da dikkat etmek lazım doğru.
21: Zaten hani şey zamanlardan geçiyoruz işte savaş var, evet ekonomik ya. Sorunlar var. İnşallah bir de böyle bir şeyle tekrar

0: Yani niye o zaman hani acaba bir şeylik, büyüklük yapıp gelip hani şimdi başlayınca, kendi başında olunca birlik beraberliğe sıcak bakıyor. Ama başkası, Ali Koç da şey bir insan değildi bence, hani öyle art niyetli bir insan değildi. Gelseydi evet, keşke onun yanında da
1: destek olsaydı. Diyorsun,
0: ya da diğer insanları da alıp elinden tutup getirseydi, onunla birlikte şey yapsaydı. Hani şimdi bu kendi başında olunca, birlik beraberlik deyince, o zaman da bana açıkçası şey gelmiyor. Hani
1: inandırıcı gelmiyor.
0: Keşke hani başka, bizim güzel çalışan başkanlarımızın yanında da aynı
1: olsaydı,
0: şekilde
1: destek olsaydı. İyi günde, kötü günde.
0: Aynen.
1: Başkanların yanında diğer başkanlar da sonuna kadar katılıyorum. destek kulübün, olsaydı. Doğru söylüyorsun.
0: Yani rakip kulübün ibra edilmeyen başkanı bile Adnan Polat geliyor orada birliktelik gösteriyor. Yani adamı başkanken ibra etmediler, mahkemelik oldular. Ama geliyor kulübüne, bir aradalık gösteriyor. Yani ben o öyle bir şey yaşasam gitmem açıkçası.
1: Peki.
0: Ama Galatasaray'da farklı birliktelik var. Fenerbahçe o bütünlüğü, ciddi, samimi bütünlüğü yakalayamıyor bir türlü. Ben onu demek istedim. Peki.
1: Çok teşekkürler. Tekrar eczacılar gününüz kutlu olsun tekrar. Sizin izninizle bütün eczacılarımızın günü çok kutlu olsun. Sağ olun.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun, çok mersi. Devam edelim mesaj okumaya. Selami Ulgensoy ne demiş sevgili Selami Bey? Bence bu sene Aykut Kocaman gelmesi lazım. Fenerbahçe'nin futbol takımını toplaması lazım. Bence sadece o toparlar demiş. Nuri Şahin ismi de geçti bugün. Bir gazetede gördüm galiba. Aziz Yıldırım Nuri Şahin de düşünüyor diye. Aykut Kocaman'a tepki var. Şu an düşünülmüyor diye. Hatta bazıları işte Aykut Kocaman'la anlaştı. Tepkiden dolayı işte şöyle bir açıklama yaptı. Seçimden sonra ben hoca adayıyla ve transferler açıklayacağım gibi cümleler var. Çok fazla bilgi kirliliği var. Onu söyleyelim. Dinleyicim var efendim. Günaydın.
2: Günaydınlar abi.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: Ben İzmir'den taksici Veli Aygün abicim. Nasılsın?
1: İyi Veli, sen nasılsın? İyi misin kardeşim?
2: İyiyim abi. Ne yapayım? İyi olmaya çalışıyoruz. İyi değiliz de iyi olmaya çalışıyoruz.
1: Hepimiz moral öyleyiz.
2: Yani şampiyon olacağımıza çok inanıyorduk. Olmalı abi ya.
1: Vallahi doğru söylüyorsun. Doğru vallahi söylüyorsun kardeşim.
2: Vallahi moraller bozdu. Çalışıyoruz takside. Çalışıyoruz ama bitik çalışıyoruz ya. Vallahi olacak.
1: Allah yardımcımız olsun diyorsun. Doğru.
2: Öyle öyle. İşte teknik direktörümüz inşallah kim olacak bekliyoruz. Yani Aykut Kocaman mı olacak? Kim olacak?
1: Nuri Şahin mi? O mu? Bu aynen. Mu? Yabancı mı? Yerli mi? Belli değil.
2: Değil abi. Nuri Şahin de aslında ne bileyim iyi gibi geliyor bana ama hayırlısı olsun inşallah. Başkanımız da seçilirse hayırlısı bundan sonra.
1: Ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Yok abi.
1: Kendine çok,
2: çok
1: iyi bak. Çok dikkatli kullan. Özellikle sana da söyleyeyim. Bütün taksici arkadaşlara da söyleyeyim. Ya, çok teşekkürler kendine. Dün gördüm galiba ya. Bir taksiciye biri gene ya, hakikaten bu Allah yardımcınız olsun ya. Adam arabaya almış, öne oturmuş, parasını çalıyor, bir yandan da bıçaklamaya falan çalışıyor. Öyle bir haber gördüm. İnşallah şeydir, bir şey olmamıştır taksici kardeşimize de. Hakikaten çok zor meslek ya. Ya gündüz de alsan zor, gece de alsan zor ya. Dünyanın en zor mesleklerinden biri taksicilik, ben sana söyleyeyim ha. Maden ocakları da aynı şekilde de. Taksi de çok zor abi. Kelle koltukta gidiyorsun ya resmen. Aldığın kişinin ne olduğunu bilmiyorsun abi. Günaydın.
3: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: İstanbul'dan Cemil ben, Aygün abi. Nasılsın?
1: Sağ ol, sen nasılsın? İyi misin? Hoş geldin.
3: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Allah razı olsun.
1: Aa, gitti. Eyvah. Valla bizden kaynaklanan bir şey değil. Hattan düşün sevgili kardeşim. Bugün biraz yoğunluk da var her zaman olduğu gibi. İlginizden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bir buçuğa kadar gene dinleyici alacağız. Sonra sevgili Tuğba bağlanacak bizi. Arkasından da sevgili Ezgi bağlanacak. Trabzon bağlantısı yapacağız. Ezgi de uçakta Trabzon'a gidiyor. O da tahmin ediyorum işte kaç gibi olacak? 11 gibi bizle beraber olacak sevgili Ezgi Alp. Günaydın.
4: Günaydın. Günaydın Aygün abi. İsmim Zeki. Ankara'dan arıyorum. Nasılsınız?
1: İyiyim Zeki Bey. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
4: Ben de iyiyim. Teşekkür
1: buyurun
4: ederim.
1: Buyurun Zeki Bey.
4: Valla açıkçası bir 4 hafta kadar önce, yani bir yakın bir zaman önce bağlanmak için çok uğraştım. O zamanlar farklı şeyler söylemek istiyordum. Ama bir türlü hani kısmet olmadı. Yoğun bir programınız vardı. Şimdi bazı keşkelerinden bahsedeyim kısaca. Fazla
1: evet, buyurun efendim. Almadan. Buyurun, buyurun Zeki Bey.
4: Tedesco'nun soyunma odasını kaybettiğinden bahsediliyor. Eğer bu gerçekliyse, hani bir söylentiyse sadece, keşke ama keşke Tedesco'da ısrar edilseydi. Niye diyeceksiniz? Sadece Tedesco değil, futbol son yıllarda çok fazla değişikliğe uğradı. İşin içine çok fazla yazılım girdi, çok fazla analiz girdi, hatta artık yapay zeka girdi.
1: Doğru.
4: Ben artık böyle 60-65 yaşındaki üstündeki

0: hocalarımızın bu yeni akıma ayak uydurmakta çok zorlanacaklarını düşünüyorum. Tedesco'nun da sadece Tedesco değil, örnek veriyorum Nuri Şahin, örnek veriyorum Selçuk İnan, Çağdaş Atan gibi hocaların biraz daha böyle sabır göstermesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü o hani son 10 yılda 15 yılda çok başarılı olmuş teknik direktörler bundan sonrasında bir çağ kapanıyor sanki bir çağ açılıyormuş gibi geliyor bana.
1: Doğru.
0: Yeni çağda çok fazla varlık gösteremeyeceklerini düşünüyorum.
1: Doğru.
0: Yine bir keşke diyeyim. Saadettin Saran devre arasında gerçi burada Ertan Torunoğlu'nu da katmak lazım ama çok gereksiz bütçelerle gereksiz transferler yapıp en azından bir stoper ve bir net bir santraforu kadroya dahil edildi.
1: Araya gireyim. 8 tane santrafor ismi verdi senin Saadettin Saran. Ben size söyleyeyim. Birebir bildiğim için söylüyorum. Bunda Lukaku başta olmak üzere, Vedat Muriç başta olmak üzere. Hocanın istediği Şerif'ti, kusura bakmayın.
0: Yani şöyle ifade
1: bakın net size söyleyeyim. Bu net bilgidir. Bakın net bilgidir. Yani birebir bilgidir. Bilginiz olsun diye söylüyorum.
0: Zaten ben %100 doğru olduğuna eminim. Ama mesela Lukman konusunda sadece hani orada biraz egoist tavırla Fenerbahçe kulübü teminat mektubu vermez dedi.
1: Ertan Torunoğlu'na.
0: Oyuncuyu elimizden kaçırdı. Oyuncu Atletico Madrid'e gitti. Atletico Madrid'e neler yaptığını neredeyse ağlaya ağlaya izledik.
1: Evet.
0: Hani bizde olsaydı belki de şu an çok farklı şeyler konuşuyorduk.
1: Ya da bunu kim getirileceklerdi? Sadece... Bak o da var. Bizim ligimize yani, bazı yıldızlar böyle... da koymuyor. Yanlış anlama. Doğru mu? Bizim ligim bu adam bu kadar para verir mi diye 3 gün sonra başlardı bizim medyamız. Doğru mu? Veya sosyal medyamız.
0: Ama şöyle olabilirdi. En azından net Fenerbahçe net bir santrafora ihtiyacı vardı.
1: Doğru,
0: ve
1: doğru.
0: O net santraforu aldı ama aşı tutmadı.
1: Doğru,
0: ama hiçbir şey almayınca bu sefer hiçbir şey yapılmamış gibi göründü.
1: Doğru. Son keşkeniz.
0: Ben çok seviyorum. Çok düzgün bir insan ama çok çok güzel işler yaptı bence. Ama hem geleceğe yönelik sponsorluk gelirlerinin erken kızdırılması.
1: Onlarla ilgili Altısazay'ın başkanı açıklama yapacak. Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Çok fazla şeylere bazen inanmayın. Bunu önce ortaya atan arkadaşlar sonra öyle değilmişleri tweetler atmaya başladılar. Bence açıklamaları beklemeniz daha faydalı olur. Ne size söyleyeyim.
0: Anladım.
1: Yani sosyal medyaya çok fazla inanmayın. İnanılmaz bilgi kirliliği var çünkü. Bilginiz olsun.
0: Yani şöyle dediğim gibi çok sevdiğim ve çok karakterini olarak da beğendiğim bir insan. Ama bazen yapılan büyük bir iki hata bir anda böyle 30 milyonluk bir camianın önünde sizi çok değersizleştirilebiliyor. O yüzden ben Saadettin Saran adına da çok üzgünüm. Keşke hani böyle olmasaydı.
1: Peki. Çok teşekkürler diyeyim. Reklama da gitmem lazım. Son cümlenizi alayım lütfen. Son cümleniz. Alo. Son cümleniz.
0: Son cümlem aslında var ama biraz bunu sürecek. Sizi meşgul etmeyeyim. Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri, hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da.

0: Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Vay vay vay, MasterChef galiba ya. Ne kadar güzel bir resim. Yiğit Zeynenoğlu. Şahane bir resim ya. Fotoğrafına baktım şimdi WhatsApp'taki. Sevgili Yiğit kardeşimiz diyor ki Aygün Bey, Adana'dan Yiğit diyor. Program başladığından beri kahkaha atmadın diyor. Günümüze keyif gelsin diye sizden bir gülme bekliyoruz demiş. Sevgiler saygılar demiş. Ya Yiğit, bağlananlar beni güldürmedi ki kardeşim. Ha? Haklı değil miyim yani? Herkes bir şey söyledi. Yani güne kötü başladık hakikaten ya ilk andan itibaren. Valla şahane bir fotoğraf ya Yiğit ya. Şahane bir resim. Valla helal olsun ya. MasterChef kendisi. Yani öyle sana söyleyeyim. Valla ne yemekler yapıyordur. Bir de Adana mutfağı abi ya. Adana mutfağı deyince Beşiktaş adı Tuğba Hacı Bayramoğlu'na bağlanman gerekir. Çünkü o da çok sever kebabı.
3: Kebabı? Senin yerine ben kahkaha atayım.
2: Ama sen de seviyorsun.
3: Hayır, neye seviniyorum yani. Şimdi hep diyorlar karamsar konuşuyorsun, bilmem ne yorumlar yapıyorlar ya. Muçi gol attı, Trabzonspor finale çıktı. Trabzonspor kupayı kazanırsa Beşiktaş bir öneleme daha az oynayacak.
2: Evet.
3: Böyle mi bakayım yani artık?
2: Nasıl bakacaksın olaya peki? Nasıl bakmak istiyorsun olaya?
3: Yani şimdi... Şimdi iki açıdan bakabiliyoruz. Herkese günaydın bu arada.
2: Günaydın.
3: Şimdi ben hep şunun tepkisindeydim. Muçi Sergen Yalçın istemedi, eyvallah. İstemeyebilirsin ama en yakın rakibine veremezsin. Yani
2: ama o yani Tuğba, şunu sana söyleyeyim. Yani para anlamına baktığın zaman, fiyat anlamına baktığın zaman, elindeki değeri biraz daha oynatma anlamına baktığın zaman, parlatma anlamına baktığın zaman, finans
3: tamam,
2: anlamında verebilirsin yani. Şimdi
3: okay,
2: bak Muçi inanılmaz bir performans sergiledi, doğru mu?
3: Evet, Fatih Tek, hoca dokunuşu işte. Bakın.
2: Evet, o hoca dokunuşu, doğru.
3: Şimdi hoca dokunuşu. Şimdi bir hoca, Muçi bende yok dedi Sergen Yalçın. Diğer hoca Fatih Tekke, Muçi bende var dedi. Zaten ben Trabzon'daki maça ilk kere gittiğimde de bu arka arkaya hocaların toplantısına ikisine de soruldu. Ben de sordum Fatih Hoca. Muçi bende var dedi, Muçi bende yok dedi. Hoca dokunuşu ve bir, nasıl bir noktaya geliyor oyuncu performansını görüyorsunuz. Bir de o golleri atmak da kolay şeyler değil. Genelde de böyle son dakikalarda uzaktan şutlarla bir de takımına maç kazandırıyor. Bir de böylesine enteresan
2: özelliği
3: bir durum
2: var. Hmm.
3: Böyle enteresan bir özelliği var. Yani
2: dün sen bir tweet attın Ernest Muçi ile ilgili. O tweet'i söyle istersen. Onu
3: 11 gol, 4 asist ligde. Kupada da 4 gol, 5 asist. Toplamda 15 gol, 9 asist. Yani çok ciddi bir skor katkısı.
2: 24 gole katkısı var adamın ya toplamda.
3: 24 gole katkısı var. Bir de oynamadığı maçlar var. Ve de full sezon değil bu. Çünkü Trabzon'a hemen gitmedi. Arada sakatlandığı maçlar var. Aslında oynadığı maçlarda mutlaka neredeyse hepsinde gol atmış ya da bir skora katkısı olmuş bir oyuncu. Şimdi işin bu kısmını en yakın rakibine niye veriyorsun diye ben hep söylüyorum. Çünkü Trabzonspor Muçi'nin attığı goller sayesinde Beşiktaş'ın önüne geçti ve şimdi kupada finalde. Şimdi bu açıda öyle. Evet, senin oyuncundu. Belki başka bir takımda bu kadar parlamayabilirdi. O farklı bir şey. O başka bir bakış açısı. Hadi öyle bakalım. Öyle iyimser
2: gene
3: tarafından bakarsan.
2: 71. dakikada yine pozisyona bakıyorum şimdi. Televizyon gene veriyor. O gene bir frikik kullanışı, direkten dönen top. Adam hakikaten uzaktan
3: evet.
2: Şutları çok etkili.
3: Uzaktan şimdi, şutları çok, çok etkili. Etkili. Demek ki şimdi bu bir hoca dokunuşudur. Bu bir hoca dokunuşudur.
2: Ya da Muçi kendini mi buldu orada? Yani tribün taraftar baskısı çok fazla yok Beşiktaş'taki kadar Trabzon'da belki de. Ondan dolayı mı veya çok daha rahat mı? Neden böyle oldu peki? Yani iki tane Muçi izliyoruz. Siyahla beyaz arasındaki Muçi var. Burada siyah olan Muçi Trabzon'da bembeyaz noktaya geldi.
3: Bembeyaz bir Muçi. Evet, evet, burada çok tartışıldı ilk geldiğinden itibaren parası.
2: Fiyat anlamında diyorsun değil mi?
3: Evet.

0: bir hata yaptığını vesaire. Bir de tabii şimdi Rafa Silva vardı. Yani daha onun yedeği gibiydi. Onun da etkisi var. Yani burada Muçi oynadığı hiçbir maçta mevkisinde oynamadı. Bunun altını çizelim Beşiktaş'ta. Çünkü zaten iyisi vardı. Rafa vardı elinde. Tam o pozisyonda Muçi oynatmıyordu. Farklı noktalarda oynatıyordu. O zaman da oyuncu istediği performansı veremiyordu. Trabzonspor'a gittiğinde istediği mevkide oynadı. Zaten görüşmesinde de birebir hani bu konuşuluyor, istediği mevkide oynayacak diye. Fatih Tekke de ona güveniyor. Ve hoca dokunuşunun boş çıkmadığını gördük. Beşiktaş'ta ise hoca Cengiz'e dokunmaya çalıştı. Ve bir şey kazanamadı. Bir şey.
1: Televizyonda bir yorumu vardı. Cengiz'i bana verse bir ayda bak ben ne hale
0: Evet,
1: getiririm diye.
0: 4 gol attı Cengiz. 4 olması lazım yanlış bilmiyorsam. Bir ayda bütün sezonu şans verdi. 4 gol attı Cengiz. Bütün sezon
1: Şans vermedi.
0: oynamamış bir Muçi. Din 24 gole katkısı var.
1: Evet, 24 gole katkısı var.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani ve de 15 gol atıyor. Bu farkı. Şimdi evet hani dediğiniz gibi bardağın boş tarafından baktığında başka bir şey, dolu tarafından evet bir açıdan oyuncu değerlenmiş oluyor. Kupada da kupa finalinde de böyle gol atar finali getiren, kupayı getiren isim olursa Avrupa'dan da hani teklifler var diye duyuyoruz. Belki de başka bir takıma gidecek Avrupa'da bu
1: Serbest
0: kısmı.
1: kalma bedeli 8,5 milyon euro değil mi?
0: Yani Trabzonspor
1: Ve
0: zorunlu
1: yapılan
0: bir hareket
1: anlaşmada mı?
0: yapmadı.
1: Bu Muçi'nin
0: Evet.
1: serbest kalma bedeli 8,5 milyon euro mu?
0: Serbest kalma bedeli değil. Trabzonspor'un satın alma opsiyonu. Almazsa serbest kalma bedeli yok Beşiktaş'ta sözleşme.
1: Hayır, o sözleşmede bedel koymuş mu Beşiktaş? Onu sormaya çalışıyorum daha önce.
0: Ha, yok yok
1: Ha,
0: hayır.
1: okey, tamam.
0: Ben öyle yok diye biliyorum. Yani
1: Ha.
0: yanlış bir şey söylemeyeyim. Trabzonspor satın alırsa alır, almaz ise Beşiktaş'a gelir. Belki de Beşiktaş'a gelir. Rafa Silva yok. O noktada oynatır ama Sergen Yalçın'ın işte bu kadar söylemlerinden sonra hani Sergen Hoca kalırsa Muçi devam eder etmez. Oralar yani muallak. %100 Beşiktaş'ta %100 Sergen Yalçın kalır diyemiyoruz. Yani her şey muallak. 20'sine kadar zaten süre uzatılmıştı. Kupayı getiren isim olursa Muçi muhtemelen Trabzonspor zaten satın alma opsiyonunu kullanır diye
1: Ben Trabzonspor'un
0: düşünüyorum.
1: kullanacağını tahmin ediyorum. Hele dün akşamdan sonra hocanın açıklaması,
0: Zaten
1: futbolcunun ben
0: Trabzon
1: burada çok
0: evet.
1: mutluyum demesi, bunlar şey önemli.
0: Aynen. Maçtan sonra Beşiktaş maçından sonra da sordum. Ben biz Muçi'den memnunuz, o da bizden memnun ve bu işi halledeceğiz şeklinde. Açıklama yapmıştı. Fatih Tekke'ye sormuştum maç sonrası. Ve de Trabzonspor kanadı, yönetim kanadı hep şey diyordu. Yani bu yarı final ve final başlarında gösterdiği performans çok önemli. Çünkü çok büyük paralar
1: Bak bir şey sana
0: harcamıyor
1: söyleyeyim. Hesap
0: Trabzonspor.
1: yapsan. Bak şimdi bir şey sana. Muçi ayarına bir futbolcuyu getirmeye kalksan bugün Avrupa'dan 10-15 milyon euronun altında bir paraya gelmez.
0: En az 15'imi. Çünkü
1: En
0: yaşı da
1: az.
0: daha 25 yeni. 24
1: En az
0: yeni
1: 15
0: yaşında.
1: milyon. En az
0: Yaşı da
1: 15 milyon.
0: transfer yapılacak yaşta. Evet.
1: En az 15 milyon.
0: Evet.
1: 8,5'sa kârdasın yani en mantıklı hesabı
0: Aynen.
1: yaptığın zaman.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla
1: Bir de
0: da
1: 10 taksit bu.
0: Trabzonspor
1: Bir de 10 taksit bu.
0: yönetimi şeydi yani yarı final ve final maçlarına göstereceği performansa bağlı diyorlardı. Yarı finalde bu performansı gerçekten gösterdi. Finalde de kupa gelirse muhtemelen kullanır. Şimdi Trabzonspor kupayı kazanır ise işte Beşiktaş'a oradan bu için yaptığı gollerin faydası oluyor. Bir öneleme eksik oynuyor. İkinci öneleme turundan başlıyor. UEFA kupasına gidebilme ihtimali doğuyor. Çünkü Trabzonspor kupayı almaz ise Beşiktaş zaten UEFA kupasına gidemiyor. Konferans ligine gidebiliyor. Bu da önemli bir detay. Trabzonspor kupayı kazanır ise iki öneleme ve sonrası konferans UEFA kupası finallerinde gruplarına kalabilir. UEFA kupası gruplarında seri başı oluyor. Ama oraya çıkana kadar ki turlarda da güçlü rakipler bekliyor Beşiktaş'ı. Yine de şöyle bir ihtimal daha doğuyor. Üstelik geçen sene olduğu gibi UEFA Kupası gruplarında yani gruplara gelmeden elense dahi konferans ligine yine devam edebiliyor. Yani Trabzonspor'un kupayı alması demek Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunu yani UEFA ve konferans ligi iki türde garantilemiş demek oluyor. Bunun altını çizelim.
1: Evet, devam edelim. Gelen sorular var. Tuğba'ya sorular yağıyor. Günaydın Aygün Bey. Tuğba Hanım'a sorabilir misin? Sergen Yalçın'ın bir futbolcuyu istememe hakkı yok mudur? Ya da Beşiktaş'ın kupada elendiği maçtaki hakem yönetimini bu derece eleştirmezken ne için Sergen Yalçın'ı bu derece eleştiriyor? Yani bu Sergen Yalçın'a Serdar Adalı'yı niye sevemedi? Neden sevmedi? Tuba Hanım'a sorabilir misiniz demiş.
0: Sevmedi değil. Seviyorum ben. Serdar Adalı kendisine oy vermiş bir isimim. Bakın altını çizmek istiyorum. Ama yapılan işleri eleştirmeyeceğiz. Yani kupa maçında hakem hatası olduğunu söyledik. Penaltı pozisyonu için. Yani bunu söyledik zaten. Fakat o maçta o kadar ruhsuz bir Beşiktaş izledik ki. O maça giden, maçı çıplak gözle de izleyen. Yani mutlak hedefin. Hedeften koptuk, tek hedefimiz kupayı almak diyen bir Beşiktaş öyle bir futbol oynamadı. Öyle bir enerji yoktu futbolcu üzerinde. Yani bakın artık öyle bir dünya, öyle bir yere geldi ki işini severek yüksek frekansla yaparsanız farklılık yaratıyorsunuz. Burada benim bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben o mesela onu hissedebiliyorum, sezebiliyorum. Fatih Tekke severek yapıyor. Enerjisi yükselir. Bunu oyuncusuna da yansıtmış, dokundurmuş. Sergen Yalçın muhteşem yetenek. Ama bu teknik direktörlük işinin gerçekten çok merak ediyorum. Ne kadar severek, ne kadar yüksek frekansla yapıyor. Çok merak ediyorum. Çünkü bir oyuncuya da dokunuşunu görmedik. Göremedik yani. Beşiktaş'ta herhangi bir oyuncuya dokunamadı. Hoca dokunuşu. En çok kullanılan kelimelerden biridir futbol literatüründe. Ama velakin hoca dokunuşunu göremedik. Ve dün de soruyorum yani. Hakikaten bir Stockholm sendromu mu yaşıyoruz? Yani başarısız olsalar sevmek zorunda mıyız? Başarısızlarsa. Bu bir Stockholm sendromudur.
1: Günaydın Füsen'den, Füsen'den yazmış dinleyicimiz. İsmine bakayım. Cengiz Han Bey yazmış. Trabzon çok ayıp ediyor. Muçi neyin pazarlığı neyin? Beşiktaş idaresi de sınıfta kaldı. Buna muhatap saygılar Cengiz Han demiş. Yani 8,5 milyon euro ile ilgili söylüyor. Onunla alakalı evet. Söylemiş dinleyicim. Dinliyorum seni Tuğba.
0: Geliyorum. Aynen öyle. Yani dediğimiz gibi 20'sine kadar zaten süre vardı. Kupada da kazanırsa Trabzonspor bu girişte herhalde kupanın yine favorisi.
1: Senin demiş söylemiş olduğunu Gökhan Resneli İsmeç Malmö yazmış. Eğer yanlış bilmiyorsam demiş Trabzonspor kupayı alırsa Beşiktaş Avrupa Kupası'na gidiyor. Eğer Konya kazanırsa evet. Beşiktaş Konferans Ligi'ne gidiyor. Aradaki büyük fark var. Umarım Trabzon kazanır. Belki Muçi sayesinde Avrupa Ligi'ne gideceğiz demiş.
0: Bunu söyledim
1: ben sana
0: zaten.
1: Demin senin söylemiş nokta çok önemli aslında. Bir Muçi yani, eğer Muçi attığı gollerle kupayı kazandırırsa dediğin doğru aslında. Değil mi?
0: Muçi attığı gollerle kupayı kazandırır ise aslında Beşiktaş'ı para kazandırıyor ayrı bir şey Trabzonspor alırsa. Veyahut da yani Trabzon almasa bile yani satarsın Avrupa'da herhangi bir yere ya da kendini alırsın her neyse. Yani zararı olmaz sonuçta kupayı kazanmış 15 gol 17 gol bilmem ne bir de üstüne bir iki gol daha atarsa. Evet ama UEFA Ligi'ne gitme ihtimalini doğuruyor Beşiktaş'a. UEFA Ligi'ne gidemezsen bile elensen dahi Konferans Ligi'ne gidiyorsun.
1: Ya bir cümle söyledi Tuğba. Tam hatırlayamıyorum. Sen çünkü basın toplantı çok iyi takip ediyorsun. Güzel de sorular soruyorsun orada. Tam sana da soru sormaman için izin verilmemesine rağmen elinden geldiğince soru sormaya çalışıyoruz. Bu kadroyu dedi, bu transferleri dedi ligi dördüncü bitirmek için yaptık diye bir cümle kullandı. Ben mi yanlış duydum?
0: Evet.
1: Abi çok enteresan
0: yani işte
1: bir cümle.
0: Bakın, o lakaytlık beni benden alıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben yıllarca sadece bu yani eskiden hani geçmişte de binlerce basın toplantısına girmiştim. Yani bir öncesinde Fatih Tekke'yi dinliyoruz. Bir yarım saat boyunca bütün sorulara. Mesela Trabzon'da gördüm. 1,5 saat falan sürdü. Herkes soru sorabiliyor. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 3 kişi soru sorabiliyor. Hep genelde aynı kişiler zaten bana söz hakkı verilmiyor. 3 tane soru alıyor çıkıyor. Bir kere maç sonu demeçlerini kafasında kurgulayıp öyle çıkması lazım Sergen Yalçın'ın. Çünkü hani bekleyin sabredin işte ne yapalım olmuyorsa olmuyor. Bu işin sorumlusu ben değilim. Yani tamamen sorumluluğu da başkasına atamaz. Yani ikinci hafta gelmiş ikinci yarı transferlerini full yapmış bir hoca. Nasıl başkası atabilir? Sorumlu diyorum yani ben miyim? Ben miyim sorumlu? Değilsin. Kimdir sorumlu? Yani

0: Hani bu söylemler çok önemli. Sınırsız bir bu hayatta kimse kimseye sınırsız kredi vermiyor. Kimse kimseye sınırsız kredi vermiyor. Yani
1: kredisini tükenmeye başladığını mı söylüyorsun ya da kredisi bitti mi demek istiyorsun sevgili Tuğba?
0: Kredisini tüketiyor Sergen Hoca. Sergen Hoca özellikle de maç sonu demeçleriyle. Zaten geçmişteki o televizyon programındakiler sürekli temcit pilavı gibi hocanın önüne sürülüyor. Sürekli çıkıyor hesaplardan görüyorsunuzdur. Şimdi aslında ilk günden itibaren ben de soru sormuştum. Ondan sonra da yasaklandım. O gün veya sonrasında kalkıp deseydik ya bu işin şov kısmıdır. Orada öyle bazen de söylemek gerekir. Bu konuyu bence çok uzatmayalım gibi bir şey deseydi bu konu bu kadar uzamazdı. Bakın yine bir iletişim hatası.
1: Doğru, iletişim
0: hatası. Bunu daha o gün soru sorduğuna ya da sonrasında şak taraftan söyleyip konuyu kapatacaktı. Sonrasında da ama birilerine de dokunacaktı. Mevcut da şu an takımda bir kimseye dokunamadı Sergen Hoca. Bir de ama ve lakin şimdi ikinci yarı o gelen transferlerde bir coşku vardı. Oh diyorduk yani müthiş bir coşku. Oyuncuların birçoğunda böyle çok enerjiklerdi, dinamiklerdi, arzulu ve istekli oynuyorlardı. Sonra onlarda da performans düştü. Bunu hedefsizliğe bağladı. Bir gün ben sordum hocam hedef ne dedim Allah aşkına ya söyler misiniz? Şimdi bunu hedefsizliğe bağlayamazsınız çünkü kupa hedefiniz vardı. Ben o kupa maçında da Beşiktaş'ın coşkulu oynamasını isterdim. Öyle görmek isterdim. Ama velakin yine o yoktu. Oyuncuların mentor düşüşünden teknik heyet sorumludur. Mesela bunu yönetim ama anlayamayız.
1: Tabii.
0: Ama velakin yönetim de orada devreye girecek. Hocam ne oluyor? Hayırdır? Vesaire.
1: Günaydın Aygün abi. Bursa'dan Yılmaz Gönül Kırmaz. Muçi bende yok diyen hocaya istesek yarın bankalar birinden çıkarız diyen başkana soru sordurmuyorlar. Uzaklaştırma veriyorlar gerçi. En çok hangi soruyu sormak isterdi Tuba Hanım demiş.
0: Kime?
1: Sana soru sordurmuyorlar ya. Sergen Hoca ile başkana veya başkana hangi soruyu sormak isterdin en çok?
0: Başkana da şunu sormak isterdim. Şimdi başkan da 3 transfer dönemi geçirdi. 3 transfer döneminde de neredeyse 0 başarı. Yani bir tek hani Orkun diyebiliriz ama hep söylüyorum yani hani maliyetini düşünürsek ya da Getson gönderildi vesaire. 3 transfer döneminde bana göre 0 başarı var. Futbolun da içinden gelmişti. Futbol şube sorumluluğu da yaptı. Daha geçmişte transferler de yaptı. Bunu neye bağlıyor? Hı hı. Bunu sormak isterdim. Veya tabii eğer devam ediyor madem dönemi yeni bir transfer sezonu daha başladı. Bu 3 transfer dönemindeki başarısızlığı iyi analiz edebildiniz mi Sayın Başkanım? Ve buna göre yeni dönem transferlerinde neler yapacaksınız? Nasıl bir yol haritası çizeceksiniz?
1: Derdim diyorsun.
0: Evet çünkü karar
1: sonra da bir daha olmadı. Toplantıya girmezdim.
0: Hayır yani. Hayır hayır. Ali Koç'a da sormuştum biliyorsunuz. Şey demiştim yani bu kadar para harcıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, emek harcıyorsunuz Ali Koç'a. Ama günün sonunda başarı gelmiyor Fenerbahçe'de. Allah'ım neydi binam ben nerede hata yaptım sorusunu soruyor musunuz kendinize demiştim.
1: Ne cevap vermişti sana? Hatırlayamadım ben onu.
0: Ne günah işlediğimi düşünüyorum ama cevabını bulamadım demiştim.
1: O zaman kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ya Cenk ne kadar güzel bir yerden yürüyüş yapıyorsun tahmin ediyorum. Spor yapıyorsun.
0: Burası herkes neresi? Herkes bana fotoğraf atıyor. Ne kadar hayranlarım.
1: Evet ya Ankara'dan yani. Cenk inanılmaz güzel bir resim atmış. Neresi burası? Tepelere kadar çıkmışlar. Arkada bir manzara var. İnanılmaz bir manzara hem de. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

takacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan Next. Umran
1: Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Tubacı Bayramoğlu da sohbetimiz de devam ediyor. Gelen sorular var. Beşiktaşlı yorumcular sürekli Sergen Hoca'yı ikna edecek yönetim diye haber yapıyorlar da çok başarılı değilken asıl kulübü ikna etmesi gereken Sergen Hoca'nın olması gerekmez mi demiş. Çok güzel bir soru bu.
6: Evet, doğru.
5: Şahane bir soru ya.
6: Aynen, çok doğru. Bakın, evet.
5: Vallahi Sergen helal olsun. Yemin ediyorum şahane bir soru. İsmini göremedim ya. İsim yazmıyor. Şahane, ne diyorsun?
6: Kesinlikle katılıyorum ve hemen altını çizmek istiyorum. Bakın, yani Beşiktaşlı Rize deplasmandan dönmez artık cumartesi mi pazar mı, yani hemen ertesi gün bu işin netleşmesi gerekiyor. Yani daha bu saatten sonra artık hani.
5: Ben Beşiktaş'ın bir hoca değişmeye gideceğini tahmin etmiyorum yani finansal açıdan.
6: Yani öyle görünüyor. Çünkü cuma günü oynuyor Beşiktaş haftanın açılış maçında Rize deplasmanında. Ve 15 Mayıs 16 Mayıs tarihi itibariyle Sergen Hoca ile yola devam edilecek mi edilmeyecek mi konusunun netleşmesi gerekiyor. Doğum günümde bu haberi alacağım 16 Mayıs.
5: Senin doğum günün 16 Mayıs mı?
6: Aynen, 16 Mayıs'ta Beşiktaş Sergen Yalçın'a devam edecek etmeyecek konusunun netleşmesi gerekiyor. Çünkü sezon hazırlıkları.
5: O zaman yönetim sana doğum günü hediyesi verecek, ben sana devam edeceğim.
6: Hayır, derdim Sergen Yalçın falan değil ama velakin yine uyarılarında bulunuyor. Sergen Yalçın'ın ekibine takviye yapması şart ve ben sportif direktör falan olarak da, yani ve antrenörlük olarak da yanına birilerinin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ekibinin yetersiz olduğunu ilk günden beri söylüyorum.
5: O Murat Şahin'le arasıydı değil mi? Onun en iyi ekibi, adına baktığın zaman
6: yani,
5: değil mi?
6: Yani onunla şampiyon olduğu yıl Murat, evet. Şahin Hoca vardı. Sonra Murat Şahin teknik direktörlük olarak devam etti. Onların yolları ayrıldı. Yeniden birleşirler mi bilemem. Olabilir. Yani sonuçta.
5: Yardımcı çok. Bak, Orhan Ak şeyin yardımcısı da, Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak'tı zaten değil mi? Orhan Hoca,
6: evet,
5: da mesela çok destek
6: oldu. Orhan Hoca. Ama mesela şöyle düşünün. Fatih Tekke'de Orhan Ak'ta, yani onlar mesela Beşiktaş'ta forma giymiş isimler. Murat Şahin Beşiktaş'ta forma giymişti. Serkan Reçber'i niye yedek kulübesinde antrenör pozisyonunda görüyoruz? Antrenörlük antrenörlük diploması olmayan bir ismi. Ben gerçekten anlayamıyorum.
5: Evet, devam edeyim. Satılmış Saat diyor ki, Aygün Bey, Tuba Hanım'a selamlar. Sorar mısınız Tuba Hanım'a? Sayın Başkan bu yıl basketbola yatırım yapacak mı? Teşekkürler demiş.
6: Valla yani inşallah yaparlar, çünkü bir hikaye yazdı Beşiktaş basketbol takımı Dušan Olimpijević'le. Ben hala yani eleştiriyorlar ama yani dün akşam da gördüm Fenerbahçe'yi. Yani de hamleleri falan müthiş yine Dušan Hoca'nın. Dolayısıyla da keşke yapılsa, ama bu tabii ki Euroleague seviyesinde şeyler, rakamlar çok uçuşuyor. Fakat şimdi finalde kaybetti. ULEP kupasını, yani basketbolun UEFA kupası diyelim, onu artık bu sene Beşiktaş'ın alması gerektiğini düşünüyorum. Onun için ne gerekiyorsa yapmalı Beşiktaş.
5: Merhaba, iyi günler. Hasan demiş, kendisi Hasan. Sergen Yalçın'ın iyi futbolcu, sempatik bir adam ama o kadar diyor. Bence Beşiktaş'ın serüveni bu kadar yeterli diyor.
6: Nasıl?
5: İyi Beşiktaş futbol. İyi futbolcu diyor. Sevimli insan ama diyor Beşiktaş'taki kısmı o kadar yeterli diyor. Yani artık bırakması gerektiğini konuşuyor, söylüyor.
6: Ya taraftar isterse bırakırım dedi. Son maçta taraftar maç boyunca istifaya çağırdı ama şimdi bir sonraki maç Rize'de. Dolayısıyla artık bu taraftar şeyi olmayacak, baskısı. Maç olarak olmayacak. yeni sezonu, yani ben artık şöyle söyleyeyim, mutlaka ve mutlaka Sergen Yalçın'la devam edilecek ise iyi bir sportif direktör, iyi bir antrenör yardımcı ekibiyle birlikte yola devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Orada artık yönetim hoca diyecekler, yani hani kabul etmiyorsa ayrı bir şey, yapacak bir şey yok, ama kabul etmeme lüksü var mıdır? Buyurun, hani tablo bu. Dördüncülük başarı mıdır? Bakın şu da diyeyim. Tabii ki dördüncülük mevzusu değil konu, kupaya gidememek falan. Sadece hakem hataları, hakem hatalarından en çok muzdarip olan takım Beşiktaş, bunu hep söylüyoruz. Ama velakin şeyi göremiyorsunuz takımda, o sinerjiyi göremiyorsunuz. Sorun, en büyük sorun bu.
5: İyi, hayırlı günler. Tuğba Hanım'a sorar mısınız? Bu sene Göztepe Avrupa'da başarılı olur mu demiş. İsmini söyleyelim hemen bakalım. Muzaffer.
6: Olabilir.
5: Başarılı olur mu demiş.
6: Olabilir. Samsun Spor bile Beşiktaş'ın eğlendiği konferans liginde ne kadar süre devam etti.
5: Bak güzel bir tane. Devam etti.
6: Ve de düşün, yarı finale çıktı Arda Turan Şahtar'la. Beşiktaş'ı eledi. Ve sonra yarı finale çıktı. Bu arada Arda Turan Hoca'yı da tebrik edelim. Yani o savaş ortamı, sürekli farklı ülkelerde, başka şehirlerde, başka statlarda maç yapıyorsunuz. Çok da genç bir takımı var. Ben mesela onun antrenman taktiğini falan da çok beğendim. İzlemiştim Şaktar'ın. Arda Hoca'yı da tebrik etmek istiyorum. Ama belki yarı finale kadar da çıktı. Ama Beşiktaş elendi. Yine Şaktar'ın kat ve kat para harcadı Beşiktaş. Beşiktaş zaten para harcayarak, Sayın Başkan'a da iletiyorlar bazen ya, para harcayarak başarılı transferlerde başarılı olamadığını 3 transfer döneminde artık Sergen Hoca'nın da anlamış olması gerekiyor.
5: Sergen Hoca dokunuşu, Muçi'yi Trabzonspor'a gönderdi. O da bir dokunuş demiş Burhan Bey.
6: Çok güzel. Şimdi de böyle bakalım.
5: Çok güzel ya. Ya bak, bizim dinleyicilerimiz hepsi çok zeki.
6: Bak ben sana söyleyeyim. Muçi attı.
5: Anladın mı?
6: Beşiktaş UEFA Ligi'nde falan da başlıkları atabiliriz yani final maçından sonra.
5: Sergen Hoca, Sergen Hoca da Rıza Samet Ertuğrul Hoca gibi biraz sporla ilgili alakası olsaydı diyor. Da farklı bir şeyler yazmış da birinci olurdu ama yok diyor maalesef diyor. Cengiz Han Bey yazmış yurt dışından.
6: Yani işte ben o enerjiyi diyorum ya, yani futbol öyle bir şey ki, teknik direktörlerin işi zordur ama full mesai ister. Yani 7-24, bu sadece tek başına izlemek de değil. İşte hani kendini geliştirmek meselesi. Psikolojik eğitim de almanız gerekiyor. Mentor desteği de almanız gerekiyor. Yabancı dili şuydu. Sürekli siz kendinizi geliştireceksiniz ki zaten bunu oyuncunuz da hisseder. Tıpkı kitap okunan, entelektüel bir evde yetişen bir çocuktan tabii ki entelektüel bir genç çıkar. Öyle değil mi?
5: Evet.
6: Bunu görmeleri lazım hocaların da.
5: Doğru, çocukların. Doğru. Aygün Bey, yayınlar dilerim. Ankara'dan selam ve sevgiler. Türk spor yazarının en büyük sıkıntısı Tuğba Hanım gibi kitabın ortasından konuşmayıp başkanları ve yönetime yaranmak için olayı örtbas eden spor yazarlarının daha makbul olması. Serdar Yıldız yazmış.
6: Ay, teşekkür ederim. Evet, onlar daha makbul olsun. Ya, ne yapalım yani? Ama dünya değişiyor. Bakın kabuk değişiyor. Herkes günün birinde bu sene olmasa seneye bu gerçeklerin farkına varacaklar. Ben hala ve hala aynı noktadayım. Sizin enerjiniz, frekansınız yüksekse yaptığınız işte, siz bunu ilerleyen zamanda bunun sonuçlarını alırsınız. Mesela enerji açısından Ole Hoca da böyle güzeldi ama sonradan onda da şey düştü. Yani onun bile enerjisini sömürdü takım. Sergen Yalçın da ilk geldi ikinci hafta Alanya'ya deplasmanına gitti değil mi? Ertesi gün maça çıktı Sergen Hoca. Ve evet, ben de Alanya'ya gittim. O maçtaydım. Maç

0: Yani nasıl olur ruhsuz bir takım vardı. Zaten Beşiktaş yenildi. Çok da böyle nemli sıcak bir hava. Hocam dedim bu takımın derdi nedir dedim. Evet ben de soruyorum. Çok güzel sordunuz dedi. Bu takımın derdi nedir dedi. Her şeyleri var dedi işte. Yani işte imkanları var, paralarını alıyorlar bilmem ne falan. Ama o günden bugüne bu takımın derdi nedir sorusunun yanıtını göremedik. Birkaç maçta gördük. Mesela çok güzel bir Göztepe maçı oynadı Beşiktaş kendi evinde. Ama sezona yayarsa göremedik. Bu takımın derdi nedir sorusunu cevabını veremedi bize Sergen Hoca da.
1: Son sorumda son bir mesaj gelsin sevgili Tuba. Yavaş yavaş da program bu birazdan Trabzon bağlantısı yapacağım. Merhaba yayınlar. İstanbul'dan İlyas, Trabzonspor taraftarım. Aygün abi, Tuba ablaya selamlar. Benim biricik kızım Nergiz'in de doğum günü 16 Mayıs. Tuba ablayı çok seviyorum. Bundan sonra daha da çok seveceğim demiş. Sevgiler,
0: ay çok
1: saygılar.
0: Teşekkür ederim. Nergiz'i de öpüyorum. Ona da güzel yaşlar diliyorum. İnşallah böyle mutlu ve şey ülkesine de ailesine de güzellikler getiren bir yıllar yaşar diye onu da doğum gününü kutlayalım.
1: Değil mi? Nice nice yaşlar diyoruz sevgili
0: öptüm
1: kardeşimize.
0: Öptüm benim için sevgili kızını.
1: Peki. Tubi çok teşekkürler. Ekleyeceğim
0: ben
1: bir şey var mı?
0: Ekleyeceğim Tubacı şey. Bayramoğlu sosyal medya hesaplarını takip etmiyorum.
1: Arkadaşlar Twitter ve Instagram dün Tubay bir çok fazla yorum yaptığından dolayı maalesef bazı trollerin saldırısına uğradı. Hesabını eklemeye evet çalıştılar. Ama Tuğba tek başına mücadele etti. Amerika ile görüştü. Orayla görüştü. Ellen aradı. Ellen aradı. Oğlu X ile konuştu. Oğlu X ile konuştu.
0: Help me Ellen.
1: Ellen aradı. Ellen ben Tuğba deyince bizim muhalif Tuğba mi dedi. Hemen Ellen da Beşiktaş'ın muhalifi.
0: Bir tripod bir kameraya.
1: Çok güzel ya Tübi. Kendine çok iyi bak. Güzel.
0: Evet,
1: teşekkürler.
0: Akşam da bir YouTube canlı yayını.
1: Kaçta yapacaksın yayını? Yayını kaçta yapacaksın Tuba?
0: 23'te bir yayın yapayım diye.
1: Kimle düşünüyorum yapacaksın?
0: Yani bugün belki tek yaparım. Bilmiyorum. Peki. Belki bugün de yaparım.
1: Peki. Çok teşekkürler yayımıza bağlandığın için.
0: Görüşmek üzere. İyi günler. Teşekkürler.
1: Sağ ol. Evet hattımızda Tubacı Bayramoğlu vardı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş artık Trabzon'a gitmek istiyorum. Çünkü Trabzonspor hakikaten Fatih Hoca'ya biraz da tepkiler olmasına rağmen ben Trabzonspor'un oynadığı futbolu da beğeniyorum arkadaşlar. Aldığı sonuçları da beğeniyorum. Bu dar kadroya rağmen sevgili Fatih Tekke hakikaten önemli işler yapıyor. Şu an hattımızda Trabzonspor yazarı Güne Bakış Gazetesi'nden sevgili Ezgi Alp var. Ezgi yayınımıza hoş geldin. Nasılsın?
2: Merhaba.
1: Günaydın. Bir yolculuğun yorgunluğu da var tabii Ezgi. Bir de tabii tur atlamanın da sevinç ve mutluluğu var. Neler söylersin?
2: Evet vallahi Ankara'dan ayağımın tozuyla az önce Trabzon'a geldim. Geldiğim gibi de sıcağına sizlerle konuşuyorum. Tabii tur atlamanın sevinci var. Aslında biraz alıştık bu sürece diyebiliriz. Çünkü bu Trabzonspor'un üst üste üçüncü finali olacak. Evet. Ama Allah'ın hakkı üçtür diyerek bu sefer kupayla tamamlayalım diyoruz. Çünkü diğer iki finalden maalesef istediği sonuçları alamamıştı Trabzonspor. Bakalım. Bir de Anadolu derbisi olacak. Güzel bir
1: evet,
2: final
1: Anadolu
2: oldu. Ama Konya'da tabii zorlu bir rakip. Bu sezon özellikle dört büyüklerin tamamına karşı çok başarılı işler çıkarttı. İlhan Palut'un gelişiyle beraber çok daha iyi de bir ivme yakaladılar. O yüzden heyecanla da beklediğimizde bir final var aslında.
1: Evet, Trabzon'la ilgili mesajlar da gelmeye başladı ama şunu sana sormak istiyorum. 20'si galiba değil mi? Muçin ile ilgili son gün 20'si. İki kulüp başkanları bir ara görüşme yaptı. Süreyi uzattılar. Ayın 20'sine uzattılar. Muçi'de, Ernest Muçi'de son durum ne? 8,5 milyon euro gibi bir rakam konuşuluyor. Doğru mu? Bir de 10 taksit konuşuluyor. Doğru mu? Hocanın ve yönetimin düşüncesi, futbolcunun düşüncesi ne sevgili Ezgi Alp?
2: Şimdi Muçi konusu şöyle. Muçi ile yapılan anlaşma zaten 8,5'tu. Yani Muçi ile ilk yapılan anlaşma 8,5 üzerineydi. Ancak bu anlaşma 5 taksit ve bu sezon Trabzonspor'da olduğu süreçte Muçi için harcanan rakamların yani maaşı, primleri vesaire düşüldüğünde bu 8,5'un içinden de düşülecek olan bir rakam vardı. Bu da 5 taksit. Ancak şöyle bir durum var. Zaten aslında Beşiktaş'ın istemediği de bir oyuncu Trabzonspor'un da bu sezon yapacağı

0: transferler ortada. Fatih Tekke oyuncu alınsın raporu verdi.
1: Yani Muç alınsın raporunu verdi. Doğru anlıyorum.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Fatih Tekke oyuncu alınsın raporunu verdi. Yönetim de oyuncuyu almak için sizin de söylediğiniz gibi özellikle Beşiktaş maçının öncesinde Beşiktaş'ta oynanan deplasman maçının öncesinde iki başkanın bir toplantısı gerçekleşti. Bu toplantının sonunda nihai bir karara varılamadı. Ancak süre uzatıldı. Trabzonspor'un teklifleri var. Beşiktaş'ın bir beklentisi var. Trabzonspor 3,5-5 ila bu rakamlar arasında bir teklif sundu.
1: Bir dakika sevgili Ezgi, 8,5'tu normal rakam. Trabzonspor'un evet. sunmuş olduğu rakam 3,5 artı sonra 5 mi? Tam o kısmı anlayamadım, özür dilerim.
0: Yani 3,5 duydum. İlk önce ardından 5 duydum son olarak.
1: Ha, 8,5'tan 8,5 rakamı 3,5'a indirmeye çalıştı Trabzon, sonra o rakamı 5'e çıkarttı. Doğru anlıyorum değil mi?
0: Evet.
1: Ha, tamam.
0: Tabii ki Beşiktaş'ın beklentisi bir tık daha yüksek. Şu anda en son 5 milyon euro üzerinden bir görüşme oluyor. Zaten tahminimce kısa süre içerisinde bir anlaşma sağlanır. Çünkü 8,5'tan da düşüldüğü zaman 5 de dediğimiz zaman yani burada 6, 7 bu rakamlara yani geliniyor her türlü mevcut sözleşmede de neredeyse yakın. Hani burada Trabzonspor ne kadar düşebilir, Beşiktaş ne kadar kendi açısından net rakama çıkabilir. Bunlar görüşülüyordur. Ben bu konusunun kısa süre içerisinde bağlanacağını düşünüyorum. Ancak şöyle bir şey de var. Trabzonspor'un artık scout ekiplerinin çok başarılı bir çalışma gerçekleştirdiğini de bu sezonki yapılan transferlerden az çok anlamışızdır. Trabzonspor'da Muçi dışında beklenen isimler de var. Yani nasıl diyeyim, alternatifleri de var.
1: Eğer Beşiktaş, yani.
0: Tabii ki eğer Beşiktaş çok hani diretir, hayır siz bu oyuncuyu bu rakamlara almıyorsanız talibi var nasılsa vermiyoruz gibi bir diretmeye geçerse ki sizin de söylediğiniz gibi ayın 20'si konuşuluyor. Evet. Hı hı. Süre de giderek daralıyor. Trabzonspor'un da burada hani ısrarcı davranır mı? Onu tam kestiremiyorum. Çünkü Fatih Hoca evet onay verdi. Oyuncu Trabzonspor'da mutlu olduğunu.
1: Oyuncunun söylediği sözler önemli ama değil mi? Oyuncunun evet. tabii isteği de önemli. Doğru.
0: Tabii ki. Yani Muçi özellikle bu sözleşme yaklaştığı süreçte çıkan haberlerden etkilendiğini dahi düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş maçının öncesindeydi sanırım. Şöyle bir kafası hafif karışık gibi duruyordu oyuncunun da. Ancak ardından tekrar Fatih Hoca'nın da onay vermesiyle beraber, Trabzonspor'un Beşiktaş'la görüşmeye başlamasıyla beraber Muçi de tekrar o formunu yeniden, yani o kafa dağınıklığını da kaybetti. Hatta benim için en dikkat çeken noktalardan bir tanesi Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş'tan rica eden birinin formasını imzalamadı, teşekkür etti. Bu zamana kadar Trabzonspor'da hiç böyle bir şey yapmamıştı. Yani şu an bence oyuncu da kendini Trabzonspor'a çok çok daha yakın hissediyor. Yani şu da var, oyuncu açısından da bakıldığında Beşiktaş'ta istenmeyen oyuncu konumundaydı.
1: Doğru.
0: Buraya geldi, taraftarın sevgisini kazandı. Fatih Hoca ile iletişimi çok iyi. Ben oyuncunun da kalmak istediğini düşünüyorum. Bu yüzden Muçi'nin de gerekirse Trabzonspor'da kalabilmek adına fedakarlık yapabileceğini düşünüyorum. Belki kendi maaşı konusunda vesaire.
1: Dün yapmış olduğu bir açıklama var zaten. Burada çok mutluyum diyor. Trabzonspor'un kararı olacak diyor bu konuyla ilgili diyor. Ve burada mutlu olduğunu, kalmak istediğini aslında belirtiyor Muçi baktığında.
0: Evet.
1: Zaman. Yani araya gideceğiz ama şu istatistiği vereyim, ondan sonra o istatistikle ilgili seninle konuşmak istiyorum. Hı hı. Toplamda ligde 11 gol 4 asist, kupada 4 gol 5 asist, toplamda 15 gol 9 asist. Yani 24 gole direkt katkı yapmış olan bir Ernest Muçi var. Sevgili evet. Ezgi Alp'le bu konuyu konuşacağız. Çok kısa bir aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Radyo Spor.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi?
6: Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Güne Bakış'tan Trabzonspor muhabiri ve yazarı sevgili Ezgi Alp'le sohbetimiz devam ediyor. Direkt 24 gole katkı veren bir Muçi var. Ernest Muçi var sevgili Ezgi.
0: Evet, yani sizin de söylediğiniz gibi 24 gol, gole katkı kolay değil. Aynı zamanda çok yönlü bir oyuncu diyebilirim, şu açıdan diyebilirim. Aslında orta saha 10 numara pozisyonunda oynuyor ama Trabzonspor'un bu sezon çok eksikleri oldu. Özellikle kanat bölgelerinde. Muçi mevkisi olmamasına rağmen bu bölgelerde de forma giydi, katkı sağladı. Fatih Hoca'nın verdiği direktifleri yerine getirebilmek için saha içerisinde oldukça mücadeleci davrandı. Yani sizin de zaten az önce de söylediğiniz gibi kendi verdiği demeci de Trabzon'da evet, mutluyum demesi de çok önemli. Trabzon'a geldiği ilk haftaydı sanırım, baba olmuştu. Yani ailesiyle burada bu uyumu sağlaması. Şimdi bizler de şunu da kabul edelim. Her transfer döneminde de bu tarz söylemler de çok geçiyor. Eminim ki yakın zamanda da çok duymaya başlayacağız. İşte yabancı oyuncu, eşi istemiyor, ailesi, işte çocuk orada, hani okul düşünüyor, git gel vesaire. Şimdi burada yabancı bir oyuncunun Trabzon'a mutluyum, ben Trabzon'da kalmak istiyorum söylemi aslında Trabzonspor için her zaman pozitif bir artıdır. O yüzden yeni transferde her zaman bakıldığı zaman bir soru işareti olduğu için, şimdi 24 gole katkı vermiş net kesin bir oyuncu var elinizde. Trabzonspor'da mutlu olduğunu söylüyor, Trabzon şehrine alıştığını söylüyor. Ben de hem Fatih Tekke'nin bu onayı verirken bunların totalini düşündüğünü, hem de Trabzonspor yönetiminde oyuncuyu almak için bu total durumu değerlendirerek şu anda önceliği Muçi'ye verdiğini düşünüyorum.
1: Hoca kovduracak maçlar bunlar dedi Fatih Tekke. Espri de yaklaştı. Biraz neler söylersin maçtan sonra yaptığı açıklamada?
0: Duyamadım. Çok özür diliyorum.
1: Hoca kovduracak maçlar bunlar dedi. Hoca kovduracak. Yenilseydi, elenseydi anlamında.
0: Fatih Hoca şöyle, Sergen Yalçın için de Beşiktaş maçının ardından hemen sonrasında söylemişti. Sergen abiye bu yapılanlar işte belki bir gün bize de yapılabilir. Yani Fatih Hoca aslında Türk futbolunun gerçeklerini çok iyi bilen bir hoca. Her ne kadar Trabzonspor efsanesi de olsa ya maalesef futbolun dinamiklerinde bu var. Belki bu Avrupa'da çok daha az ama bizim ülkemizde çok daha fazla gerçekleşen bir olay. Efsaneniz dediğiniz bir teknik direktöre, her ne kadar kulübünüzde forma giymiş olsa da, işte gol krallığı olsa da, 3 maç kötü gittiğinde tepki gösterebiliyorsunuz ki bunu belki de yüzlerce hoca yaşamıştır kariyerinde. Fatih Hoca'nın aklında bir yerde sürekli olarak bu var. Belki ben bir gün bunu yaşarım diye bence kendini buna hazırlamaya çalışıyor. Şu anda hocaya öyle bir tepki olduğu söylenemez. Sosyal medyada yazılanlar varsa bunları çok fazla bence hocanın kale almaması gerekiyor. Neden? Evet, tabii ki de sosyal medyada da Trabzonspor taraftarları oldukça güçlü vesaire. Ancak yani şöyle de bir şey var. Maalesef sosyal medyanın troll olan bir tarafı da var.
1: Evet,
0: yani
1: maalesef.
0: Fatih doğru. Hoca sokağa çıktığımızda, tribünlere çıktığımızda, ben deplasmanlara gidiyorum. Şehir dışındaki Trabzonspor taraftarlarıyla konuştuğumda aşırı sevilen, aşırı desteklenen ve Trabzonspor'da hani işte Özkan Sümerler, Ahmet Suat Özyazıcılar, Şenol Güneşler, hani Fatih Tekke'nin de yine kendi futbol efsanesi olarak üretilen, o işte futbolunu oynamış, teknik direktörlüğünü yapmış bir isim olarak çıkacağına inanıyorlar. Trabzonspor kulübünün yeni futbol aklı olduğuna inanıyorlar. Fatih Hoca biraz bazen duygusal bakabiliyor. Bu konularda bir mentor mu derler, hani mental sağlığına da ona destekleyici birisiyle belki daha sık görüşse, bilmiyorum, hani bu da benden böyle bir tavsiye niteliğinde, belki çok daha, çünkü o stres kendisi de dedi ya, Okan Buruk'la yaptığı basın toplantısında söylemişti, hatırlarsınız, 10 kilo verdim diye.
1: Evet, doğru.
0: Yani kulüpten çıkmıyor, aşırı derecede bu kulüp için, bu takım için kafa yoruyor, sürekli analizcileriyle görüşüyor. Transfer dönemi geldiği zaman yüzlerce oyuncu izliyor. Bunu her teknik direktör elbette ki yapıyor ama Fatih Hoca böyle, yani eşini, çoluğunu, çocuğunu görmeden gerçekten kendini tesislere kapatarak kilo verecek kadar, sağlığından verecek kadar yapıyor. Bence belki buradan, bilmiyorum, duyarsa bize Fatih Hocam, gerçekten Trabzon şehri, Trabzonspor taraftarları tarafından seviyor ve destekleniyorsunuz. Bu kadar stres yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum.
1: Devam edeyim sevgili Ezgi. Ezgi Alp'le beraberiz arkadaşlar. Güne Bakış gazetesinden Trabzonspor yazarı Ezgi ile beraberiz. Ezgi, şuna söylemek istiyorum. Merhaba Aygün Bey, ben Rafet Şahin. Rafet Şahin diyor ki, Ezgi Hanım'a sorar mısın? Zubkov'un derdi ne? Oynadığı zaman maç alıyor. İsteksiz olduğu zaman sahada yok. Bir de 8-9 oynarken bir de 3-4 oynuyor diyor. Ne diyorsun? Zubkov'un derdi ne? Zubkov'un bir derdi mi var? Ben bilmiyorum çünkü. Bir derdi
0: şöyle,
1: var.
0: Zubkov'un eşi, az önce de bahsettik ya Muti kısmında,
1: evet,
0: aile. Zubkov'un eşi Trabzon'da durmak istemedi. Ama onların zaten Ukrayna'dan süre gelen böyle bir yani bir iyi bir kötü halleri var. Zubkov'un da çok tatlı, dünya tatlısı, 4 ila 5 yaşlarında bir kız çocuğu var.
1: Maşallah.
0: Ankara'dan dönerken hatta sevgili Nurgül Günaydın'la da beraberdik. Zubkov tahminimce takımdan ayrı, takımın izni vardır diye düşünüyorum. Henüz onların araştırmasını da yapmadım. Dediğim gibi ben de ayağımın tozuyla henüz Trabzon'a geldim. Zubkov İstanbul'a gidiyordu sanırım. Belki hani eşimi İstanbul'a gidecek, kendisinin orada izin gününü hızlı bir şekilde ailesinin yanına geçecek, değerlendirecek. Şimdi ülkesinde savaş olan bir oyuncu, eşi Avrupa'da çocuğuyla beraber, kendisi Trabzon'da, bulabildiği bütün vakitlerde koşturarak onların yanına gitmeye çalışıyor. Örneğin şöyle, ben Zubkov'u biraz sosyal medyadan da takip ettiğimde şunu dikkat ediyorum. İzin günü yapıp eşinin yanına, çocuğunun yanına gidip onlarla iki gün geçirdikten sonra gelip oynadığı bütün maçlarda inanılmaz bir konsantrasyonla oynuyor. Çok daha dinamik, keyifli. Şimdi baktığınızda ortada bir baba var, eş var. Eşi de, eşinin paylaşımlarına da bakıyorum. Eşi de böyle biraz melankolik bir ablamız. O yüzden ancak şunu da söyleyeyim. Ben Trabzonspor'un bu melankolik ve bu iniş çıkışlı sürece, özellikle de Avrupa'ya da gitmek isteyen, gelecek sezon yarışın içerisinde olmak isteyen bir Trabzonspor'un bu iniş çıkışlarla, Zubkov'la devam eder mi? Zubkov ailesinden uzaktayken, burada hani kendi bu iniş çıkışlarındayken bu şekilde devam eder mi? Belki bir ayrılık artık yaklaşıyor diyebiliriz Zubkov konusunda.
1: Abi günaydın, Ezgi Hanım'a da selamlar. Fatih Hoca'nın onlarla ilgilenmesi, iletişimi çok güzel. Birçok oyuncu da olduğu gibi Ozan Tufan'da da çok çok form yükselişi var. Ozan Tufan'da Trabzon'da ailecek mutlu olduğunu söylüyorlar. Biraz da bahsederseniz sevinirim. İstanbul'dan Trabzonsporlu Bekir Cevahir yazmış. Ne diyorsun?
0: Tabii ki de
1: Ozan'ın da milli takıma alınmasıyla ilgili de dün hoca açıklama yaptı. Fatih Hoca da açıklama yaptı.
0: Tabii ki de bahsedelim. Dün maçtan sonra Ozan'la da görüştük. Ozan da basın toplantısında da açıkladı. Ben burada yani kendime bir öz eleştiride bulunabilirim. Ben sezon başında Ozan Tufan'ın devam etmesi noktasında yani daha iyi yerli isimler acaba olabilir mi diye düşünüyordum açıkçası. Kendisine teklifler vardı. Trabzonspor'dan aldığı maaşı teklif eden kulüpler oldu ona. Gitmek istemedi. Ben de şaşırdım hatta o dönem. Yani aynı maaşı da teklif edildikten sonra oyuncu neden gitmek istemez diye düşündüm. Gitmek istemedi, kamp yaptı. İlk başta belki bir bocaladı, ancak burada tekrar edelim, Fatih Tekke'nin yorumda da geldiği gibi oyuncularla olan iletişimini de tebrik etmek gerekiyor. Ozan Tufan'ın içerisinden bir lider, Ozan Tufan'ın içerisinden hani o aslında belki çok da bunu doğru bulmasak da ama bazı takımlarda çok işe yarar. Bir takım abisi Okay Yokuşlu'yla beraber, onu da parantez açalım, şu an sakatlığı olmasına rağmen o gençlere dokunuşu, yabancılarla görüşmesi, Keza kendisi de söyledi, eşi, çocuğu,

0: Ondan sonra geliyor maçına. Ozan Tufan'ın da haliyle performansı Fatih Tekke.
1: Saf oksijen alıyor. Saf doğal oksijeni alıyor.
0: Evet. Ha?
1: Yaylalardan ballarını yiyor, doğru mu?
0: Kesinlikle öyle. Her şey doğal. Burada doğal biliyorum. Tereyağını yiyor, doğal balını evet. yiyor. Ozan'ın bir form konusunda aşırı derecede eleştirisi vardı. Yani ben canlı olarak antrenmanları, maçları ve hani oyuncuları gören birisi olarak da şunu söyleyeyim. Evet, sezon başında belki birazcık daha hani kilo problemi demeyelim de Ozan Tufan'ın fizik yapısında bence kilolu gibi gözüküyor ama form grafiğine baktığımda öyle bir...
1: Şöyle araya gireyim, özür dilerim, sözünü kestim. Fener'de oynadığı dönemden biliyorum. Oynamadığı zaman vücudu çok rahat bir kilo alıyor.
0: Evet.
1: Onu sana söyleyeyim. Çok enteresan bir vücut yapısı var. Yani bir hafta oynamasın, atıyorum 35 kiloysa atıyorum tabii, oynamasın bir anda 40 kiloya çıktığını görebiliyorsun Ozan'ın. Çok enteresan.
0: Evet, aynı şekilde yani bakıyorum formuna, Allah Allah diyorum hani... Kilolu da durmuyor falan ama sizin de söylediğiniz gibi oynamadığı zaman, Allah vermesin bir sakatlık geçirdiği zaman bu tarz konulardan çok eleştirilebiliyor. Ancak şu anda hani böyle nazar boncuğunu da koyalım oraya, formu da gayet iyi, verimi de gayet iyi. Özellikle dünkü maçta girmesiyle, oyunu değiştirmesiyle çok önemliydi. Vakayeme ile beraber yerli olarak o da bir kaptanlık yaptı sağ içerisinde, Vakayeme'ye destek verdi. Çok önemli işler yapıyor ve milli takım geniş kadrosunda bence de yer bulmalı. Milli takım tecrübesi olan bir oyuncu.
1: Abi anlamında doğru söylüyorsun. Doğru. Abi anlamında.
0: Ve evet yani şöyle de bir şey var. Fatih Tekke nasıl bugün ihtiyaç anında camı kırınız şeklinde Ozan Tufan alıp sahanın hangi noktasına koyup verim alabiliyorsa Dünya Kupası serüveninde Montella'nın da böyle bir oyuncuya ihtiyacı olacaktır. Çünkü milli takımda da gerçekten istenmeyen sakatlıklar yaşanabiliyor. Bazen aynı mevkiden bir iki oyuncu maalesef sakatlık yaşayabiliyor. Hani joker oyuncu dediklerimizden net bir joker Ozan Tufan. Hangi mevkiye koysanız elinden geleni yapıyor. Sol bek, sağ bek, orta sağ, santrafor, stoper. Yani bir kaleye geçmedi kaldı dediklerimizden.
1: Necip vardı Beşiktaş'ta da. Beşiktaş'ta da Necip öyleydi ya. Kale evet. Her yere koyuyordun Necip'i Beşiktaş'ta.
0: Evet, kesinlikle. Onun gibi. Yani tecrübesiyle Trabzonspor'da verdiği performansla Fatih Hoca'ya katılıyorum. İnşallah Montella hocamız da görmüştür ve geniş kadroda en azından görmek istediğim oyunculardan bir tanesi Ozan Tufan.
1: Ezgi, son olarak da Mustafa Demirkaya bir mesaj atmış. Diyor ki Ezgi Hanım'a selamlar diyor. Trabzonspor Galatasaray'dan Ahmet Kutucu ve Nelson'u istediği yönünde bazı söylentiler var diyor. Doğru mu diyor? Ne diyorsun?
0: Nelson ismini hiç duymadım. O yüzden buradan Nelson konusunda bir şey diyemeyeceğim. Ahmet Kutucu evet Trabzonspor'un gündeminde devre arasında olan bir oyuncuydu. Ancak daha sonrasında iki kulüp arasında olan o anlaşmazlıklar ki zaten şu anda Galatasaray yönetimiyle olan transfer ilişkileri en azından diyeyim çok daha kopma noktasında. İşte Trabzonspor'un transfer listesinde olan ve görüşme halinde olan oyuncunun Galatasaray'a transferinin ardından burada bir tepki oldu. Ahmet Kutucu o dönem gelmek hemen istemedi. Ardından gelmek istedi. Ahmet Kutucu'nun eşi de Trabzonludur. Ben buradan bayağı da bir eş bilgisi de veriyorum.
1: Bugün bayanlar üzerinden gittik zaten. Evet. Program Tuba'yla başladık. Seninle devam ettik.
0: Süper. Ahmet Kutucu'nun da eşi dediğim gibi Trabzonludur. Daha sonrasında oyuncu da sıcak baktı. Ancak iki yönetim arasındaki kararsızlıklar, anlaşmazlıklarla beraber bu transfer gerçekleşmedi. Trabzonspor'un bu bölgedeki ilk oyuncularından yani transfer olarak ilk aklında olan isimlerden bir tanesi Aral. Ancak oyuncuyla Galatasaray'da ilgileniyor. Şaşırmadık.
1: Araya notu da koydun şaşırmadık diyerek.
0: Evet. O yüzden şu anda Aral Şimşir ki onun da yani gerçekten Danimarka Ligi'nde yaptıkları yani o transfer listesinin başına yazdıracak şekilde evet yerli oyuncu ihtiyacı var. Ahmet Kutucu tekrar gündeme gelebilir mi? Bence Aral'dan gelecek dönüşe bağlı olur. Bu süreçte zaten Trabzonspor devre arasında Aral'la Fenerbahçe'den hemen oyuncunun adı aklıma gelecek.
1: Kim o?
0: Aynı mevkide.

0: Yerli anlamda mı yabancı anlamda?
1: Yerli, yerli, yerli.
0: Oğuz
1: Aydın'ı
0: bir Oğuz Aydın.
1: Oğuz Aydın, hı, evet Oğuz Aydın. Çok hı, özür diliyorum, ismi gerçekten aklıma gelmedi. Önce Aral, sonra Oğuz Aydın, sonra Ahmet Kutucu şeklindeydi. Oğuz Aydın'ın da transferin son gününde bir olmadı, yani devre arasında oldu olmadı durumu olmuştu. Sonra olmadı.
0: Bu sene olma ihtimali yüksek ama ben sana söyleyeyim.
1: Yani işte Aral'ın durumuna bağlı olaraktır diye düşünüyorum.
0: Peki.
1: Açıkçası.
0: Ezgi çok teşekkürler. Ayağın tozuyla Trabzon'a geldin. Yorgundun. Bizi kırmadın. Bağlandın. Çok teşekkürler. Ekleyeceğin son bir şey var mı sevgili Ezgi Alp?
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Yani işte Trabzonspor'un önünde bir final mücadelesi var. İnşallah üçüncü de artık bu sezon kupayı kaldıran taraf olsun. Bizler de buradan sizin de dinleyicilerinize güzel güzel anlatalım diyorum.
0: Peki.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol, görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Teşekkürler tekrar. Teşekkürler. Evet, attığımızda Güne Bakış'tan sevgili Ezgi Alp vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tuğba ile başladık. Tuğbacı Bayramoğlu ile başladık. Çok detaylı bir Beşiktaş analizi yaptık. Sevgi Ezgi ile de Trabzonspor analizi yaptık. Tekrar Trabzon'u tebrik ediyoruz. Kupada finale çıktı. Rakibi Konya oldu. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
4: Radyo Spor. Reklam. Arabanı arabamla takoma, değerinde cinsat.
5: Radyo Spor. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Radyo Spor.
4: Reklam.
7: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
8: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
9: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
10: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
8: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
9: Çok hücumcu. Tavlarında baskı yapıyorsun.
8: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.

0: oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
1: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor! Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Efendim herkese günaydın. Ben Ufuk Demir. Bugün tarih 14 Mayıs Perşembe. Son düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Sevgili dinleyenler, bugün Ankara ve İzmir yarışlarını değerlendireceğiz. Ankara'da saatler 14.30'u gösterdiğinde günün ilk koşusu Handikap 15 mücadeleyle başlayacak ve Ankara'yı ben sizler için değerlendireceğim. Sonrasında Ege'ye gideceğiz, Şirinyer'e, İzmir Hipodromu'na ve saatler 17.15'i gösterdiğinde de İzmir'de günün ilk koşusu 3 yukarı İngilizler 1300 metre çim pistte yapılacak. Orada da sevgili Metin Abacı var. Adeta İzmir'in nasıl diyeyim sevgili Metin Abacı, hattasın, sen artık kendini belirle, İzmir'in sefiri değil mi senin için?
5: İzmir'de sevilen, takip edilen birisi olarak oldukça araştırıyoruz dostlara yardımcı olmak için. Belki bu sebeple de seviniyoruz. Yine bugün de işimizi yaptık, çalıştık, dersimizi hazırlandık. Yorumlar için seninle beraber birlikte yapacağız.
4: O zaman günaydın diyelim size sevgili İzmir'e ve seninle beraber. Nasıl bugün İzmir'de? Hava nasıl? Pis nasıl? Ve tekrar çim pis yarışları devam ediyor. İzmir'de neler söylersin?
5: Evet, daha önce de söylediğimiz gibi 12 atak kadar ancak koşulabilecek çim pistlerde dediğimiz gibi. Hı-hı. Bu karar doğrultusunda 12 atlı çim yarışları devam edecek. Hava şu anda parçalı bulutlu, açık hava, ancak açık böyle ince ince yağış geçişleri olacak. Ben meteoroloji programına baktığımda bu pisti pek etkilemeyecek. Yani en fazla atıyorum 3.5, 3.6, 3.7 gibi böyle biraz yumuşak olur o yağışlardan. Çok pisti etkileyecek yağışlar olmayacak, geçiş yağışları olacak. Pistten normal olacak diyelim kum ve çim pisti.
4: Peki, pis bilgisini de aldık. Sevgili Metin Abacı, o zaman başlayalım. 15 handikap mücadeleyle Şirinyer'de gün ilk koşu start alacak ve 3 yukarı İngilizler 1300 metre çim pistte çıkacaklar. 12 isim bu koşuda deklareli. Neler söylersin günün ilk koşusunda?
5: Burada kazanılı yarıştan sonra yaptığı işini çok beğendim. Umbrel Dark Money ile başlayacağım ki 1.02.8 rahat yapmıştı. Daha önce böyle bir galabı yoktu. Kazandığı yarıştan sonra üzerine koyduğunu da gösterdi. İlk sıradan bu safkan yazılmalı diyorum. Üç numaralı Battle Cat kum pistte arda arda tabelalar yaptı. İzmir'de ilk defa çime çıkacak. Önceki yarışlara çim pistte daha başarılı. Kumda birinciliği yok ama çimde vardı. Bence bu safkan bugün bu kum yarışlarının ardından bugün çim pistte, bu sezonda ilk defa çıktığı çim pistte oldukça etkili koşacaktır. On numaralı safkanın ilk rakibi olacaktır. Yine dört numaralı Misaka çok hazır, lüks ortayı, tam bir çim tayı, hazırlıkları çok çok iyi, iki tane kazanarak ara vermişti. Aradan sonra da çok iyi durumda olduğu bilgisini de aldım bu safkanın. İki numaralı Tiza Rakıt yine çim pistte çok etkili koşan, arası olan ancak yarış görmüş bir safkan. Bugün yine onun da iyi koşması bekleniyor. 13-4-2 mutlaka kuponlarda olmalı. 7 numaralı Dragon Bora ve 10 numaralı Modük, yani ben burada sürpriz yapabilecek iki isim olarak görüyorum.
4: Evet, günün birinci koşusunda 10 numaralı Dark Money, 3 numaralı Battle Celt, 4 numaralı Misaka, 2 numaralı Teaser Rocket. Bu 4 isim sevgili Metin Abacı'nın daha öncelikli tuttuğu isimler, ancak 7 numaralı Dragon Bora ve 11 numaralı Modigliani'yi de yazarak bu koşuyu geçebiliriz. 10-3-4-2 öncelikli, sonrasında 7-11 İzmir'de sevgili dinleyenler. İkinci koşuya geldik. Maiden mücadele, 3 yaş Arap atları 1200 metre çim pist, neler söyler?
5: Evet, güzel bir yarış. Burada ben bir bankoya da önereceğim. Bir tane daha bankom var ilk altılı için. Alternatif banko olarak düşünebiliriz. O da 4 numaralı Yamanberg. İlk startı çimden kullanılan yarışta ikinciliği çok başarılıydı. Daha sonra çim piste çıktı. Bu safkanın tam bir çim orijine sahip. Kumda eksik koşabilecek bir isim. Tam çim orijine bir safkan. Fakat o gün de aslında çok iyi koşu. Altı tabelaya bakarak yanılabiliriz. Kazanan atlar arasında bir boy. Aynı fotonun içinde. Hı hı. Dolayısıyla bu tecrübesiyle

0: burada ki safkanlara göre de çok çok ön plana çıkıyor. Nevzat Avcı ilk kez biniyor. Ben rahat bir birincilik bekliyorum açıkçası. Banko olarak öneriyorum. Bir bankom daha olduğu için rakip de önerdi önceden burada. 8 numaralı Ferhan Gülü, 5 numaralı Yüce Alp ve 9 numaralı Kandaş. Eğer bir tık kötü koşarsa bence bu safkanlar iyi gelebilir. Tabatta düğün olarak 1 numaralı Bordo Fırtına ilk yarışını tale alma. Bugün iyi koşacak şeklinde dostlarımızdan bilgi almıştım. Onu da ekleyebiliriz. Evet. Ama ben Yamanberk'i kendim tek oynayacağım. At yazmayacağım yanına.
1: Evet, 4 numaralı Yamanberk güçlü kağıdıyla da dikkat çekiyor. Sevgili Metin Abacan'ın bankosu 4 numaralı Yamanberk. Ama rakip arıyorsanız dedi sevgili Metin Abacı, 8 numaralı Felhan Gülü, 5 numaralı Yüce Alp ve 9 numaralı Kandaş'ı muhakkak değerlendirin. Son dakika duyumu olarak da 1 numaralı Bordo Mavi'ye de bir çarpı atın yeri olanlar. Tekrar ediyorum, 4 numara alternatif banko ikinci koşuda İzmir'de, rakip 8, 5, 9 ve 1 olacak sevgili dinleyenler. Geldik 3. koşuya. Yedili Plase ve Yedili Ganya'nın başlangıç ayağını oluşturuyor mücadele. 4 şart bir yarış, 4 yaşlı Araplar, 1200 metre kumpist.
0: Bu şu anda AGF oranlarına baktığımda bir makin Gökçe bayağı bir yüksek AGF almış ama burada ben 2 numara Tahsin Sefa'nın çok rahat bir birincilik almasını bekliyorum. Bu yarışları ikinci, İlker Han gibi çok çok kalite bir ismin arkasında ikinci olurken geçtiği isimler de açık yarış atı, çok kalite isimler. Bu gruba baktığımda kolay kolay bu safkanın burada geçeceğini düşünmüyorum. Ben net banko olarak öneriyorum bu safkanı.
1: Evet, oynanma oranlarında çok ilginç. 42'ye 41 King Gökçe, 50 handikap puanı var. Tahsin Sefa'nın 42 handikap puanı, özür dilerim 79 handikap puanı var. Ve oynanma oranları da çok ilginç. 42'ye 41 2 numaralı Tahsin Sefa, sevgili Metin Abacı'nın net bankosu İzmir'de 3. koşuda 2 numaralı Tahsin Sefa banko. Evet, 4. koşuya geldik sevgili dinleyenler. Gün 4. koşusu handikap 16 mücadele, 4 yukarı Araplar, 1300 metre çim pist.
0: Evet, burada da yine istikrarlı yarışlarına baktığımızda tabelada yer bulabilen, çim pistte yarış kazanabilen isimler bir arada. Ayırt etmeden birkaç safkan belirteceğim ki zorlu geldi bana bu yarış, açıkçası onu söyleyeyim. 8 numaralı Bay Turbo başta olmak üzere, 10 numaralı Kaptan Aras, 11 numaralı Mixer, 2 numaralı Deste Kızım, 4 numaralı Uçan Eniran. Benim yaptığım hesaplamalarda pist, jokey, mesafe neredeyse birbirine çok yakın çıkıyor. Ama yine de bir sıralama yaparak verdim. 8, 10, 11, 2, 4 bence ayrımsız yazılmalı.
1: Evet, günün 4. koşusunda 8 numaralı Bay Turbo, 10 numaralı Kaptan Aras, 11 numaralı Mikser, 2 numaralı Deste Kızım ve 4 numaralı Uçan Emirhan sıralaması ayrımsız şekilde yazılmalı. Günün 4. koşusunda 8, 10, 11, 2 ve 4 sevgili Metin Abacı'nın sıralaması bu şekilde. Evet, 5. koşuya geldik. Şartlı 19 mücadele, 4 yaş Arap atları, 1300 metre çim pistte ilk birincilikleri için sahne alacaklar. Neler aktarırsın bu yarışta?
0: Son koşulardan ikincilikle ayrılmış, artık böyle meydandan çıkmaya iyice yaklaşmış, öncesinde de tabelalıları olan iki safkan var. 2 numaralı Kızım Meryem ve 1 numaralı Gülüş Utan. Bu iki safkan AGF'nin ilerleyen saatlerinde de bayağı bir üste çıkacak benim tahminim. Bu ikili arasında bir birincilik mücadelesi olacak. Ben burada 3 numaralı Taytunga'dan umutluyum. Bu safkanın çim pistte çok etkili koşacak bir orijini var. İyi bir çim pist at olduğunu düşünüyorum. Yine 8 numaralı Mert Berk'te Muhammed Bir Bilgin'le ilk kez start alacak. Bu safkan da yine tecrübeli, tabelaları olan bir isim. 2-1 yeterli görmeyen 3 ve 8'de ekleyerek bu yarışta rahat bir yarış izler diye düşünüyorum.
1: 5. koşuda 2 numaralı Kızım Meryem ve 1 numaralı Gün Işıtan rakiplerine oranla daha ön planda tutuyorum dedi. Bu iki isim bana göre yeterli ama daha geniş kurgular 3 numaralı Taytunga ile 8 numaralı Mert Bert'i ekleyebilir dedi. 2-1 öncelikli, sonrasında 3 ve 8 günün 5. koşusu. Evet, 6. koşuya geldik sevgili Metin Abacı. Meydanın bölünen diğer ayağı 3 yaşlı Arap atları, 1200 metrede start alacaklar. Prenses Berri'nin %45'lik oynanma oranı var. Neler söylersin?
0: Oldukça zorlu bir yarış aslına bakarsan. Bir kere start almış safkanlarda bir ikincilik ya da üçüncülük yapmış ilk startında safkan. Anında AGF'si yüksek puan oluyor. Herkes ona yöneliyor. Bir bakıyorsun ilk yarışında 7. 8. olmuş bir safkan çift tane ligan yanına geliveriyor. Bu tip yarışlarda çok dikkatli olmak lazım. Şimdi ilk karışlarına baktığımızda burada 9 numaralı Prenses Berrin, 1 numaralı Çerkesenler, 4 numaralı Yasin Ağa, 5 numaralı Zazeynes. ön plana çıkıyor. Ben de bu 4 safkanı sonyüzük.com'daki şablonunda yeterli gördüm. Sabah duyumun 10 numaralı Şahin Meltem bende yoktu, dikkatimi çekti. Sonra baktım ki Çin pistte çok iyi koşup çok iyi orijinal olan bir isim. Bunu da ekledim kendi şablonuma. 10 numaralı Meltem'le birlikte 9-1-4-5-10 şeklinde bu ayakta fazla zorlanmayız diye düşünüyorum.
1: Evet, 6. koşu 9 numaralı Prenses Berrin koşuya favori olarak katılıyor ama bu koşuda sevgili Metin Abacın da dediği gibi dikkatli olmakta fayda var. 1 numaralı Çerkes Enver, 4 numaralı Yasin Ağa, 5 numaralı Zaza Enes rakip olarak ayrımsız olarak yazılmalı ama son dakika duyumu var sevgili Metin Abacın'ın. O da 10 numaralı Şahin Meltem, ona da bir çarpı atalım. 9-1-4-5-10 6. koşuda sıralama bu yönde. Geldik günün 7. koşusuna, şartlı 5 mücadele. Dişlere ait 4 yukarı Arap atları 2000 metre kum pistte start alacaklar. 9 isim var. Torun Kalas %49'luk oynanma oranıyla favori. Neler söylersin?
0: Son 10 koşusunda 7 birincilik, mükemmel bir grafik. İnanılmaz performans. Grup çok uygun. Geçtiği, daha önce kazandığı yarışta geçtiği safkanlardan daha da uygun rakipler. Torun Canas'ın çok rahat bir birincilik elde edeceğinin göstergesi. Ben de güveniyorum. Günün bankosu olarak öneriyorum.
1: Evet, günün net ikinci bankosu sevgili Metin Abacı'nın 1 numaralı Torun Kalas. O da %49'luk oynanma oranı var demiştik. Mehmet Ali Akgöbekli start alacak. 1 numaralı Torun Kalas banko günün 7. koşusunda. Geldik 8. koşuya ve Maiden'ın artık bölünen sonuncusuna. 10 isim var. Sadece burada bir isim Çin pistte koşmuş daha önce. O da 4 numaralı İlke Ejder. Gerisi hep kum pistte koşmuşlar ve ilk kez Çin pistte çıkacaklar. Zor bir koşu gibi gözüküyor. Bilmiyorum, katılır mısın?
0: Vallahi bana kolay geldi. Hı-hı. Özellikle 5 numaralı Nakışan ilk yarışında kumda ikincilik yaptı. Sonrasında 1010 galop yaptı. Yarış derecesi gibi. Orijine baktığımızda Gezi Bolutaylar Çin'de çok çok daha etkili koşuyorlar. Yeni Bolu'da keza öyleydi. Hem her pistte koşardı ama Çin'de çok farklı koşardı. Grup 1'de uzun mesafede kazandığı yarış da var Gezi Bolu'nun. Çok kalite bir isim. Nakışan'ın da ben sanki bugün rahat bir birincilik elde edeceğini düşünüyorum. Ama burada biraz Ay'a bakan orijinli 2 numaralı Ergiden'e de gözüm gitti. Dolayısıyla sonucu.com'daki küçük oyunumda ben burayı 5-2 olarak geçtim. Ama risk almak isteyenler 5 numaralı Nakışan'ı tek de yazabilir. Yine dediğimiz gibi bir kez start almış safkanların yarışından sürpriz çıkabilir diyorsak 6 numaralı Seri Ufuk, 4 numaralı İlk Ejder ve 1 numaralı Cebel Aslan'ı da değerlendirebiliriz.
1: Evet, Maiden mücadelede 5 numaralı Nakışan ve 2 numaralı Ergiden rakiplerine oranla ilk birinciliğini almaya daha yakın isim. Risk alanlar 5 numaralı Nakışan'ı banko yazabilirler dedi sevgili Metin Abacı ama daha geniş kurgular 6 numaralı Seri Ufuk, 4 numaralı İlk Ejder ve 1 numaralı Cebel Aslan'ı eklesinler. Buradan sevgili Ufuk Çakır'a da Seri Ufuk vasıtasıyla selamlarımızı iletelim. Bu vesileyle kendisi de adaşı olan Seri Ufuk'un ilk yarışını izleyecek. Selam olsun ona da buradan. Evet, tekrar ediyorum, günün 8. koşusunda sıralama 5-2 öncelikli, sonrasında 6-4-1. Evet, son koşuya geldik sevgili Metin Abacı. Şartı 3 mücadele ve 1600 metre kum pisti.
0: Evet, burada da yine istikrarlı Ardar'da tabelası kazandığı yarışları olan 3 tane isim benim dikkatimi çekti. 6 numara Erin Özel, 10 numaralı Ders Joyce ve 4 numaralı Anzin Power. Ben bu üçlüyü biraz daha ön planla tutmakla birlikte 2 numaralı Dragon Blast ve 800 numaralı Ocak Oğluşar'ı da yine imkan nispetinde kuponlarda olmasını tavsiye edeceğim.
1: Evet, günün kapanış ayağında 6 numaralı Erinöz Alp, 10 numaralı Pers Joyce ve 4 numaralı Unsein Power rakiplerine oranla daha ön planda tuttuğu isimler sevgili Metin Abacı'nın. Sonrasında 2 numaralı Dragon Blast ve 8 numaralı Ocak Oğlu Şah'ı değerlendirebilirsiniz dedi. 6-10-4 öncelikli, sonrasında 2 ve 8. Metin Abacı, çok teşekkür ederiz değerli bilgilerini aktardın. Bir sağlık sorunun mu var? Biraz sanki seni durgun hissettim sesinden de.
0: Yok, gayet iyi. Çok hafif, hafta sonu tatilde bir boğaz yolu enfeksiyonu, üşütme gibi diyeyim sana. Onun etkisiyle biraz şey var ama geçmek üzere. Onlar bile gayet iyi, çok şükür gayet iyi.
1: Evet, yani şu anki en son sesi duyduktan sonra sağlıklı olduğunu anladım. Çünkü yayın boyunca herhangi bir ses çıkmayınca eyvah dedim Metin amca.
0: Şimdi ne oluyor biliyor musun? Yayında tamamen olaya odaklanıyoruz.

0: hani aman bir şeyi atlamayalım, bir şeyi kaçırmayalım deyip bir anda da önümdeki bilgisayarda bülten var. Duyduğum, konuştuğum şeylerin içinde acaba atladığım bir şey olmasın diye odaklanınca ister istemez tamamen yarışa konsantre oluyoruz. Dolayısıyla inşallah bugün faydalı oluruz dostlarımıza. Kazananlardan olurlar. Herkese bol şans. Sana da Ankara yarımından da başarılar diliyorum.
1: Son olarak sana bir mesaj gelmiş. Onu da okuyayım sevgili Mustafa tabii Demirkaya'dan. Ki. Ufuk Bey iyi yayınlar. Metin abiye selamlar. Metin abi için İzmir'in efendisi, atlara fısıldayan adam diyebiliriz demiş. Yayının başında ben açtım ya senin için neler söylesek azdır diye. Sevgili Mustafa Demirkaya da bunu yazmış. Selam olsun kendisine.
0: Benden de selam olsun. Herkese selamlar.
1: Peki. Evet sevgili dinleyenler, Metin Abacı hattımızdaydı. Güzel yorum için kendisine bir kez daha teşekkür ederim. İzmir'i yorumladı siz değerli dinleyicilerimiz için. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız, tahminleri kaçırdıysanız yine söylüyorum. Son düzeye abone olmadıysanız artık abone olma vaktiniz geldi demektir. Çünkü abone olduğunuzda uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebileceksiniz. Ve Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan yapay zekayı destekli at yarışı bahisi olan Son Düzük'te kuponlarınızı gönül rahatlığıyla yatırabileceksiniz ve çeşitli kampanyalardan faydalanıyor olacaksınız sevgili dinleyenler. Kampanyalardan da hemen bahsedeyim sizlere. Altılı ganyanlarınız eğer 5'te kalsa bile oynamış olduğunuz kuponların %25'i 500 TL'ye kadar hesabınıza iade olarak ertesi gün geçecek. Tekrar ediyorum, oynamış olduğunuz altılı ganyanlar 5'te kalsa bile 500 TL'ye kadar %25 iadesi hesabınıza geçecek. Yeni üye olana her gün 500 TL, toplamda 2500 TL'ye varan hediye ve müşterek bahislerde 500 TL'ye varan ekstra kazanç sevgili dinleyenler hesabınıza geçecek üye olduğunuzda. Ama bunlar için ne yapmanız gerekiyor? Önce Son Düzeye üye olmanız gerekiyor. Son Düzeye üye olduktan sonra da kampanyalara katıl butonuna tıklamanız gerekecek ve ondan sonra çeşitli kampanyalardan faydalanıyor olacaksınız Son Düzlük'te. Ve eğer yayınımızı kaçırdıysanız Radyo Spor'un YouTube kanalına giriyorsunuz ve yayından sonra tabii foto finish'in tekrarını dinleyebilme şansına sahip olacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Radyo Spor'un YouTube kanalına girip oradan foto finish'i seçip dinleyebilirsiniz. Evet, Ankara'ya gidelim sevgili dinleyenler. 75. yıl hipodromunda Ankara'da bugün keyifli bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. Saatler 14.30'u gösterdiğinde ilk start verilecek. Ankara'da pist yumuşak, kum pist normal. Denk güçte isimlerin bir araya geldiği günün ilk koşusunda 2 numaralı Family Eagle son ikinciliği ile dikkat çekti ve bugün için benim radarıma girdi 2 numaralı Family Eagle. Son birinciliği sonrası iyi durumunu koruyan 5 numaralı King Malkoç. Yine istikrarlı isim olan 6 numaralı Monumental ve ters bir yarış beklediğim El Into Cable yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Günün birinci koşusunda sıralamam Ankara'da 2, 5, 6 ve 9 şeklinde. Evet, günün ikinci koşusuna geldik. Sevgili dinleyenler, uzun bir aradan sonra bir yarışa 4 isim katıldı ve bu 4 isimin de hepsi aynı antrenör ekürüsüne ait isimler ve birbirleriyle mücadele edecekler. Çok da keyifli olacağı benziyor. Hem atın ilgilileri açısından hem de yarış açısından. Bir numaralı Victory of Tomo rakiplerine oranla bence daha bir tık önde ama 2 numaralı Doom Spiro Sepero muhakkak onun yanına yazılması gereken ciddi rakibi olacaktır. Zaten bu iki ismi yazdığımız zaman ekürü de bizden dahil olacak. 3 numaralı Shallow, ama bu 3 ismi de yazıp 4 numaralı Majestuosa'yı bırakmamak gerekiyor geride. Onu da yazarsak keyifli bir yarış izleyeceğiz. İkinci koşuda sıralamam 1, 2 ve 4 şeklinde. Evet, günün üçüncü koşusuna geldik. Sürprize müsait dişi Arap atlarının piste çıkacağı yarışta 9 numaralı Tumbul Müzeyyen ilk atım olacak sevgili dinleyenler. Son yarışını ölçü almadığım 2 numaralı Seçil Kız rakiplerine göre daha ön planda tutsam da 3 numaralı Şukela ve 7 numaralı Burçin de ihmale gelmeyecek diğer isimlerdir. Üçüncü koşuda 9, 2, 3 ve 7 yazarak bu koşuyu geçebiliriz.

0: Evet, günün dördüncü koşusuna geldik. Maiden mücadelede bir right back, bir numaralı isim, üç numaralı Crimean Dream, 10 numaralı Metal Leaf ve 11 numaralı Mrs. Neil Shah ilk yarışını kazanmaya yakın isimler olacaklar. Ancak yeri olanlar 12 numaralı Rhône Döney ve 15 numaralı Spes Nura'yı da yazarak rahat bir yarış izlerler sevgili dinleyenler. Maiden mücadelede sıralamam 1, 3, 10, 11, 12 ve 15. Evet, günün en zevkli diyebileceğimiz mücadelesi Gazi Koyusu provası niteliğinde bir yarış izleyeceğiz sevgili dinleyenler. Kısa vade 9 mücadele 2200 metre çim pistte gerçekleşecek. Bu yarış son yarışını kesinlikle ölçü almadım ve gerçek gücünü bu yarışta göstereceğine inandığım benim de Gazi'de favori adayım. 3 numaralı Build Your Dreams bugün farklı koşacağına inanıyorum. Son yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. Bugün kendisini gösterecektir. Aradan sonra bir yarış gördü. Bugün gerçekten gerçek Build Your Dreams'i göreceğiz. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Benim önceliğim son ikinciliği tatminkar olan fakat bu yarışa kondisyon olarak daha hazır giren 1 numaralı Enshba ve kumaş bir tay olduğunu gösteren 9 numaralı Voice of Khan en ciddi rakip olacaktır. 3 numaralı Build Your Dreams'e 5. koşuda sıralamam 3 çok önde, rakip 1 ve 9. Günün 6. koşusuna geldiğimizde bomboş kilosu ve pis ve mesafesinde start alacak olan yeni fenomen adayı Tay Kimo, tabii ki Mandrake, 7 numaralı Mandrake kazanır Bankom. Günün 7. koşusuna geldik. Aprantilere mahsus koşuda iyi duruma gelen 3 numaralı Azimli, 5 numaralı Minik Anne, 7 numaralı Aksöz. Küçük kurgularda yeterli sevgili dinleyenler ama daha geniş oynuyorsanız artık oyunun içine dahil olması gerektiğini düşündüğüm 6 numaralı Kral Sultan ve 2 numaralı Atabeyli'ye de bir çarpı atalım. 7. koşuda sıralama 3-5-7 öncelikli, geniş kurgular 6 ve 2 yazabilirler. Evet, kapanışa geldik. Günün son ayağında bölünen Maiden yarışın sonu artık o da son koşuya denk geldi. 5 numaralı Astra Lumina, 2 numaralı Carlovasi, 4 numaralı Sequoia ilk şansa sahip isimler ama kuşkusuz iyi performans göstereceğini düşündüğüm 8 numaralı Eiko ve hatta 3 numaralı Obsesyon kesinlikle ihmal etmeyelim. Günün 8. koşusunda bu 5 ismi ayrımsız yazalım. Kimdi onlar? 5, 2, 4, 8 ve 3. Sevgili dinleyenler, son düzlüğün sunmuş olduğu foto finişin bugünlük de sonuna geldik. Artık pazartesi sizlerle görüşeceğim. Yarın günlerden cuma sevgili Ufuk Çakır mikrofonların başında olacak ve yarının yarışlarını konuklarıyla değerlendirecek. Bizlere vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Radyo Spor. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada. 5'te kalan altılı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Radyo Spor.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde, yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramızı da paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Final maçı Konya Spor'la Trabzonspor arasında oynanacak. Trabzonspor dün deplasmanda Gençler Birliği'nin konu olduğu Türkiye Kupası yarı final maçında Gençler Birliği 1-0 öne geçti. Ardından mücadeleyi Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı. Bunu da paylaşmış olalım. Trabzonspor karşılaşmayı 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı. Gençler Birliği hafta sonunda da Süper Lig'de sevgili dinleyenler Trabzonspor'la karşılaşacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Mustafa Kaplan. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim Salim'cim, teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? İyi misiniz?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Nasıl gidiyor hocam çalışmalar? Neler yapıyorsunuz bu süreçte? Dün maçı takip edebildiniz mi Eryaman Stadyumunda?
1: Evet, maçı da seyrettim. Biz bu boş zamanlarımızda sabah sporu yapıyoruz. Öğleden sonra da geçmiş maçları tekrar izleyip bol bol oyuncu yazdı işte. Playoff maçlarıdır. Cumartesi günü Ankara'da Çorlu Spor 3. playoff maçı var. Oraya gitmeyi düşünüyoruz.
0: Evet.
1: Ekip olarak haftada 2 gün buluşup seyrettiklerimizi, yaptıklarımızı yazıp çizip ona göre bir planlama hazırlıyoruz.
0: Hocam kusura bakmayın, hapşurdum. Dinleyenlerimiz de kusura bakmasınlar. Çok çok sağ olun hocam. Sizler de görün. Hocam hemen şunu da sormak istiyorum. Ekip olarak tüm maçları takip ediyorsunuz. İsminiz evet. Zaman zaman Ankara takımlarıyla anılıyor. Birincilikten ve Süper Lig'den takımlarla anılıyor. Bu süreçte yol haritanız nedir? Neler söylersiniz? Planlama nelerdir hocam?
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Şimdi ben ekibimle beraber Ankara futboluna biz uzun yıllar hizmet ettik biliyorsun.
0: Evet. Osmanlı yani Spor. Yeni ismiyle Ankara Spor. Gençler evet, Birliği yani. Ankara Gücü. Yani Hacettepe.
1: Hacettepe aynen. Hacettepe'miz şu anda ne yazık ki yok artık ligde, küme düştüğü için. Çünkü benim orada 3 yıl çok dolu dolu geçti. Yani biz Ankara futboluna, Türk futboluna çok iyi hizmetler ettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle çıkarttığımız genç oyuncular. En kısasını söylersek işte geçen sezon Ankara'ya yüzde Miraç diye bir kenar oyuncusu oynattık. Şimdi milli takıma çağrıldı. Kaleci Görkem'i oynattık. O da şimdi milli takıma çağrılmış. Geçen sezon başı Fatih Arhan'dır, Muhammed Sevgili'dir gibi oyuncuları da çıkarttık. Yani bundan dolayı biz mutluyuz. Ama ben hep şunu söylüyorum. Yani Türk futbolunda altyapılara değer vermezsen, altyapıdan oyuncu çıkarmazsan, işte bunun örneği dün akşamki Gençler Birliği Trabzonspor'un kupa maçında. Bir sezon önce biliyorsunuz Trabzonspor'un genç oyuncuları çok güzel ülkemizi temsil etmişlerdi Avrupa'da. Şimdi Gençler Birliği'nde de dün oynayan 7-8 tane oyuncunun birden çıkması. Hatta biz bir Samsunspor maçı izlemiştik. O zaman Metin Hoca görevdeydi o dönemde. Yani altyapı sorumlusu Seçkin Hoca, Harun Abed beraber izlediğimde bak burada 5-6 tane oyuncu var. Artık bu oyuncuları Gençler Birliği kullanması lazım diye bir alışveriş konuşmamız olmuştu. Öyle olunca dün Metin Hoca da bunlara şans verdi. Onlar da kendini gösterdiler. Demek ki altyapılarda istediğin zaman oyuncu çıkarabiliyorsun ki Gençler Birliği özünde bunu yıllarca biz İlhan Cavcı döneminde işte Arda Tekman Başkan hem Hacettepe'de hem gençlerimizde olduğu dönemlerde de çıkarmıştık. Dün de Gençler Birliği adına sevindiğim bir olay olmuş oldu. Hatta takımda yani aşağıdan gelen oyuncuların çoğunun isimleri de Arda Başkan isimli oyuncular olduğu için yani Arda Başkan'ın başkan olduğu Gençler Birliği'nde iyi bir Gençler Birliği olduğu için söylüyorum Arda Başkan'ı. Bir de onun da böyle 3 tane de Arda'nın olması, bu da bir şans ve

0: Icardi'nin dışına çıkarak, yani bu da bir şans oldu. Ben gençler bile bu oyunculardan uzun yıllar faydalanacaktır. Yani Arda Çelik, Hamza Arda, Diabet Bey, Samet, Berk Arda, işte dün gol atan çocuk, Furkan Ayaz. Hatta orada bir de oldukça da yabancı bir oyuncu var, Piris diye. O oyuncuyu listeye yazmayı yazamamışlar. Ondan dolayı faydalanamıyorlar. Yoksa Metin Hoca dün onu da oynatırdı. Yani güzel şeyler oldu. Biz de üzerimize düşeni işte seyrediyoruz, buluyoruz. Çalıştığımız yerlerde genç oyuncular çıkarız. Öyle bu seviyeye kadar geldik Salim'cim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mustafa Kaplan, sohbetimiz devam ediyor. Mustafa Hocam, Gençler Birliği ile Metin Hoca gelmeden önce bu süreçleri takip ettiniz. Bir görüşmeniz oldu mu?
0: Evet, biz Arda Başkan'la ben yıllardır görüşüyorum. Ama biz Levent Hoca gelmeden önce de bir görüşmemiz olmuştu. Sonrasında Volkan Hoca gelmeden de bir görüşmemiz oldu. Ben hep Arda Başkan'a şunu söyledim: kalbinin sesini dinle dedim. Benim olup olmamam önemli değil. Önemli olan Gençler Birliği kulübünün Süper Lig'de kalması, eski günlere tekrar dönmesidir dedim. Yani benim olup olmam önemli değil. Hatta sonra Metin Hoca geldi. Zaten biz Metin Hoca'yla kardeşiz. Yıllardır Ankara'da oturuyoruz, diyoruz, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bu en son süreçte de Arda Başkan'la yine beni aramıştı. Hatta ben Metin Hoca'yla oturdum, konuştum. Kalk beraber gidelim, şu takımı birlikte tutalım, gemiyi yanaştıralım limana, onda sırası ne olursa olsun dedim. Böyle konuşmalarımız oldu ama benim gelmem ya da Metin Hoca'nın gelmesi hiç önemli değil. Önemli olan Gençler Birliği burada. Metin Hoca, ha ben gelmişim, ha Metin Hoca gelmiş. Biz kardeşiz, hiç aramızda bir sıkıntı, problem de yaşamayız biz. Şu anda Metin Hocam orada. Aslında geriye dönersek Metin Hoca'nın ilk gidişi de hiç bana göre doğru değildi. Yani Metin Hoca o zaman iyi bir ivme yakalamıştı. İyi giden bir takım vardı. Belki Metin Hoca devam etseydi hiç bunlar yaşanmayacaktı. Belki kümede kalmayı 3 hafta 4 hafta önceden karantilemiş Gençler Birliği olacaktı. Ama futbolda bunlar var. Bazen insanlar hata yapabiliyor. Hepimiz yapıyoruz. Burada da belki Gençler Birliği başkan, yönetim işte hatalar yapmışlardır. Ama kulübü bilen, iç yapıyı bilen bir Metin Diyadin ya da bir Mustafa Kaplan ya da bir başkası geldiği zaman sıkıntı sorunu yaşamadıkları için işte Metin Hoca şimdi ne oldu? 6-7 maçta 2 gol atan takım bir anda geldi, işte Kasımpaşa maçını 3-2 çevirdi 2-0'dan. Bu dün kupa maçını çok iyi oynadı. Yine işte Gençlik çocuk gol attı. Demek ki bazı şeylerde eklemek lazım, sabretmek lazım. Yani Metin Hoca hiç gitmeden devam etseydi Gençler Birliği 4 hafta kalan ligin bitimine bence kümede kalmayı garantilerdi. Şimdi Metin Hoca geldi. Ya ben gelmiş gibi oluyorum. Hiç problem değil. Biz yine konuşuyoruz, yine tartışıyoruz, yine doğru biliyoruz. Hatta ben bu sabah bile konuştuk yani. O yüzden yani Arda Başkan'la biz yıllardır konuşuyoruz. Dün de konuştuk, bugün de konuştuk. Hiç problem değil. Önemli olan hafta sonu Gençler Birliği Trabzon'da maçı kazanıp hiçbir maça bakmadan kümede kalması. Tek temennimiz bu.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mustafa Kaplan, sohbetimiz sürüyor. Mustafa Hocam, birkaç sorum daha olacak. Tabii. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından devam edelim. Olur mu hocam?
0: Olur.
1: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
9: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz teknik direktör Mustafa Kaplan, sohbetimiz devam ediyor. Hocam tekrardan merhaba, hoş geldiniz.
10: Merhaba, hoş bulduk.
9: Küme düşme potasında hocam heyecan devam ediyor. Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük lige veda etti.
10: Evet.
9: Son takım belli olacak. Pazar günü oynanacak olan maçların ardından Gençlerbirliği'nin rakibi Trabzonspor. Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşıyor. Kasımpaşa, İstada, Galatasaray'ı.
10: Evet.
9: Eyüpspor. Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Antalyaspor'un da rakibi İstada, Kocaelispor.
10: Evet.
9: Hocam, Antalyaspor'un avarajlarda üstünlüğü var.
10: Aynen.
9: Fakat şöyle bir realite var. Antalyaspor kazansa da diğer 3 takımın sonucunu bekleyecek. Eyüpspor ve Kasımpaşa'ya hiçbir sonuca bakmaksızın beraberlik 1 puan yetiyor. Gençlerbirliği'ne kazanmak yetiyor. Buyurun hocam.
10: Ya burada şimdi şöyle söyleyeyim, işte 32-32-31-29 puanlı takımlar bunlar, biliyorsun. Yani demin dedik ya, Gençlerbirliği hiçbir şeye bakmadan Trabzon'daki maçını kazanmak zorunda.
9: Evet.
10: Ama şimdi Eyüpspor Fenerbahçe'ye kaybederse olur ya, Kasımpaşa'da kaybederse, o zaman Antalyaspor kazandığı zaman kendi arasındaki maçlara baktığın zaman zaten o hiç gerek kalmıyor. 29-32-30 yapıyor. İkili avarajlı ve üçlü avarajlar bile devreye giriyor.
9: Hepsi Antalyaspor'un lehine hocam.
10: Evet, efendim?
9: Hepsi, yani tüm sonuçlar Antalyaspor'un lehine. Antalyaspor, evet. Gençler,
10: ben Antalyaspor'un maçı hocam kazanacağını düşünüyorum, Kocaeli maçını. Yani burada şimdi Antalyaspor kazanıp bekleyeceksin dediğiniz gibi. İşte Eyüpspor'da Fenerbahçe'den en azından bir puan alıp 33 yaptığı zaman rahatlıyor. Evet. Kasımpaşa'da Galatasaray'da bir beraberlik aldığı zaman o da 33 yapıyor, rahatlıyor. Yani burada Gençlerbirliği deplasmanda kazandığı zaman Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un arasında kalacak bir şey yok. Ama Gençlerbirliği Allah göstermesin beraberlikte ya da kaybettiğinde, o zaman en büyük sıkıntı Gençlerbirliği yaşıyor. Yani şimdiki Türkiye'de biliyorsunuz bu tip maçlar. Ben de çok oynadım işte yıllar önce, ben Antalya'da oynadığımızda işte 3-1 yendik deplasmanda. O zaman Gençlerbirliği yendiğimizde hiç kimsenin, bizim hiçbir iddiamız yokken oynadık, yendik, çıktık, kazandık, Antalyaspor küme düştü. Ya burada bazı takımlar bu kadar hoca sirkülosunu olduğu için sıkıntılar yaşadı. Ama burada mesela Atilla Hoca Eyüpspor'a geldikten sonra müthiş bir ivme yakaladı. Ben onu da kutluyorum.
9: Evet.
10: Yani Kasımpaşa geçen hafta burada Ankara Gençler Birliği'ne beraber kalsa belki kurtarıyordu, Gençler Birliği'ne ateşe atıyordu. Ya ben şimdi Galatasaray şampiyonluğu garantilemiş, artık onun mutluluğuyla, yani ben Kasımpaşa'nın en az bir beraberlik alacağını düşünüyorum. Burada belki Fenerbahçe hiç Eyüp Spor acımayabilir. Kazanırsa o zaman Eyüp Spor, Antalya Spor arasındaki işte Gençler Birliği'ndeki o üçlü avrajlara, ikili avrajlar neyse onlara bakacaklar. Ya zor bir hafta bekliyor bütün takımları. Yani stresin bol olduğu, işte maçlarının, herkes kendi maçını oynarken diğer maçların kulaklarına olacağı bir hafta olacak. Yani tabii hiç kimse istemez düşmeyi. Düşen iki takım belli oldu. Takımın bir tanesi düşecek ama ben bir Ankara'da yaşayan ve Gençler Birliği'nde uzun

0: yıllar çalışmış birisi olarak ben Gençler Birliği Trabzon'da Trabzon'u yeneceğini düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor yorgun bir Trabzonspor. İşte dün de bunun bir göstergesi oldu. İşte genç oyuncular konuşunca yorgun olan Trabzonspor zorlandı. Bir de Cuma günü biliyorsunuz Antalya'da bir kupa maçı finali var. Onun için Fatih Hoca da bir rotasyon yapabilir. Ya ben Gençler Birliği'nin Trabzon'da kazanacağını düşünüyorum. Ya tersi bir şey olacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü herkes 90 son düzeye kadar mücadele edecek. Bütün gücünü ortaya koyacak. Bu Eyüp Spor için de geçerli. Kasımpaşa, Gençler Birliği, Antalya bu dört takım için de geçerli Salimciğim. Ama Gençler Birliği ne yapıp yapıp kazanmak zorunda. 33'ü bulmak zorunda. Yoksa daha değişik ortam. İkili avarajlar çıkacak, o çıkacak, bu çıkacak. İşte Antalya'ya kaybetti, Eyüp'ü bir yendi, bir kaybetti. İşte Kasımpaşa'yı yendi. Yani çok sıkıntılı bir süreç. Bekli hafta sonu bütün futbol severleri.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Mustafa Kaplan. Sohbetimiz devam ediyor. Mustafa Hocam, Gençler Birliği sizin için çok özel bir yerde. Gençler Birliği'nde sezon başlangıcında Başkan Mehmet Bey'di. Teknik direktör Hüseyin Hoca'ydı. Hüseyin Eroğlu'ydu.
0: Evet.
1: Peki hocam, bu noktada şunu da size sormak istiyorum. Gençler Birliği ile alakalı neler söylersiniz? Yani Gençler Birliği'nde yıllardan beri bir çizgisi vardı. Rahmetli İlhan Cavcav yönetiminde.
0: Evet, evet.
1: Şu anda çok fazla yani o günleri de arıyor gibi Gençler Birliği. Düşme korkusu yaşamazdı hocam. Ben hatırlıyorum İlhan.
0: Ya inşallah. Evet,
1: rahmetli
0: ya
1: ki Başkan İlhan Bey döneminde.
0: Yani o dönemde çok öyle bir sıkıntılar yaşamadık zaten biz. Hatta o zaman altyapıdan çok oyuncular çıkartıp bunları da İstanbul takımlarına ya da Trabzonspor'a satıp kulübe de çok büyük bir kazançlar geliyordu. Şimdi Gençler Birliği'nde kaleci, yabancı kaleci oynayan Menho, belki Gençler Birliği'nin bugüne kadar buralarda durmasında ayakta tutan baş mimarlardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Yani en son Kasımpaşa maçında sakatlanma pahasına bile attığı bir top var biliyorsun. Oyuncunun önüne atladı ve orada da çok güzel bir kurtarış yaptı. Şimdi Gençler Birliği sezon başı, ben o zaman da Osman Başkan'la da konuştum. İçerideki bazı arkadaşlarla da konuştum. Hatta ben onlara dedim ki bak, o zaman Ankara içinde yabancı kontenjanı düştüğümüz için bazı oyuncular vardı. Gelin bu oyuncuları alın, maliyetleri düşük dedim. Yani bir Unya Kore'ye ya da Nyanka verilen rakamlar tam ne kadar bilmiyorum ama bunlardan daha çok faydalı olacaklarından eminim. Daha iyi işler yapacaklarından emin oldum ki bizim de kulübümüzde olacağını söyledik. Hatta ben Ayvalık gücünde iki kere Ali Abeşoğlu'da bir oyuncu seyretmeye gittim. Orada da bizim eski Gençler Birliği, eski bizim stoper İlhan'la karşılaştık. İlhan da orada yaşıyor. Ali Abeşoğlu'nu iki kere izledikten sonra ben Gençler Birliği'ne böyle bir forvet oyuncusu var, bunu da alın, değerlendirin, elinizde bulunsun diye de söylemiştim ben. Sonra bir Spor Yazarlar Kupası maçı oynadığımızda AKTP'de sahanın ortasında Osman Başkan'a söyledim. Bak dedim, böyle bir oyuncu var. Sizde bizde 2-3 tane oyuncu var. Dalço'yu söyledim. Sipas'ı söyledim. Gel bu oyuncuları alın gidin. Süper Lig'e de yeni çıktığı için. Sonra o yapılan oluşum, Gençler Birliği biliyorsun 5 hafta maç kazanamamış. Yani çok sıkıntılı bir süreç vardı orada. Gençler Birliği o zaman belliydi yani geriye gideceğini. Sonrasında işte Mehmet Kaya Başkan geldi, Volkan Hoca geldi. İşte iki hoca ikişer kere gitti geldi işte. Beşinci hoca değişti. Levent hocamız geldi, 2 hafta kaldı. O süreç Gençler Birliği'ne sıkıntı verdi. Ama Metin Hoca'nın geldiğinde ve Metin Hoca'nın başlayınca çok güzel bir süreç yakalandı. Bütün Gençler Birlikli insanlar oradaydı. Başkan da, yönetimin çoğu da ve Metin Hoca da ve ekibi de dahil buna. O zaman çok güzel işler oldu ve maç kazanmaya başladılar. Takım tam bir ivme yakaladı ve bu sefer Metin Hoca ayrılığı olunca işte Levent Hoca 2 hafta, sonra işte Volkan Hoca işte 6 hafta 7 hafta derken gençlerimle çöküş başladı ve takımın içerisinde ben o zaman Arda Başkan'la konuştuğumda şunu da söylemiştim. Takımın içerisinde 2-3 tane oyuncuyu kadro dışı bıraktım. Ya bu söylediğim oyuncuların bir tanesi Niyank'tı, bir tanesi de Onya Koru'ydu. Bak açık da söylüyorum. Hatta bir tane de Rize Spor'dan gelen bir oyuncu vardı. Verasanoviç
1: hocam.
0: Evet, altyapıdan oyuncular

0: hatta beklerseniz mutlu olurum.
1: Evet. 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
4: hep edin. Havada kanada çekerim. Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında
1: hep edin. Havada kanada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
2: Şak diye internet, tak diye evinizde. Radyo
5: Spor. Reklam.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Mustafa Kaplan. Mustafa Hocam, tekrardan hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
0: Hocam, şundan dolayı söylüyorum, yani yanlış anlaşılmasın. Genellikle Türk futbolunda siz de uzun yıllardır var olan bir isimsiniz. Türk futbolunda başkanlar, yani bu özellikle de Süper Lig, birincilik, ikincilik, üçüncülük, bölgesel amatörlük de dahi birçok insanla konuşuyorlar. Fakat sonuç, yani karar mercinde kendi bildiklerini uygulama daha yüksek oran oluyor. Ondan dolayı söylemiştim. Fakat sizin yıllara dayanan bir dostunuz var Arda Bey'le.
6: Evet.
0: Arda Bey de zaten sizi dinlemiş olmalı ki her iki isim de şu an takımda yoklar.
6: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi Arda Başkan biz senin bahsettiğin insanlar gibi birisi değil.
0: Evet.
6: Yo,
0: ben de kendisini yakından tanıyorum. Sağ olsun, evet. Yayınlarımıza da bağlanıyor.
6: Abi ya, adam gibi adamdır ya. Şimdi o evet. Doğru. Orada şimdi mesela ben yöneticilerin çoğunu tanımıyorum da Ali Osman Avşar var. Bak aynı şeyi onun için söylüyorum. Adam
0: bir kez konuşmuştum. O da Volkan Demirel'in ayrılık sürecinde.
6: Mesela orada Adnan Bey var, Haluk Bey var. Ben çoğunu tanımıyorum ama eskileri biliyorum ben. Harun abi var. Futbol işine gelmiş futbol ve sorumlusu. Yani İnsanlar hata yapabilir ama Arda Başkan yani öyle benden alın gidip orada satın öyle bir adam değildir.
0: Evet.
6: Hatta ben şunu söylüyorum. Ben devre arası yani o benim PAF maçını izlediğim Samsun maçından sonra Ali Ağa maçına giderken kupa maçında o zaman Levent Hoca vardı. Ben o zaman da bütün gençleri götürün oynatın hiç kupayla uğraşmayın dedim. Zaten sizin gençlerle bir beraberlik alırsınız demiş. Yani orada Levent Hocam varken. Zaten o zaman da altyapı sorumlusu seçkinliği var. Yıllarca kendini buraya adamış bizim beraber çalıştığımız Hacettepe'yi şampiyon yaptığımız seneki bizim sportif direktörümüzdü. Bir sürü çıkarttığımız oyuncu. Şimdi Antalya'daki Soner'dir. İşte şimdi Bursa'ya gelen diğer Soner'dir. İşte İrfan Can Kahveci'dir. Ahmet Oğuz'dur. Ali İbrahim'dir. Berat evet. Aybek Üzemi'dir. Merkez'dir. Biz bunları sayarak bitiremeyiz yani. Şimdi bak öyle bir jenerasyon yakaladı şimdi Gençler Birliği.
0: Evet.
6: Bunun içine geleceksen o Pris'i de koyacaklardır. Kenar oynayan oyuncusu.
0: Evet.
6: Şu anda 19'da oynuyor. Sezon devrasında listeye yazılmadığı için faydalanmıyorlar. Yani biz mesela lig bitti. Biz Metin Hoca'yla o bizim sürekli oturduğumuz, buluştuğumuz bir yer var. Biz otururuz, konuşuruz, tartışırız. Eğrisi doğrusu yani birbirimize kızmayız, etmeyiz. Ya o gitti de ben gönül koymam ya da ben gittim de biz gönül koymayız. Öyle bizim bir ilişkimiz var Ankara'da. Ama ben şimdi tek isteğim, dilim Gençler Birliği'nin kümede kalması. Şimdi bir örnek vereyim. Sen bu hafta işte Kasımpaşa 3-2 yendi Gençler Birliği. Şimdi sen Trabzon'a gidiyorsun. Çok sıkıntılı bir maç oynayacak. Şimdi geçen hafta Kasımpaşa maçı İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Kasımpaşa'ya kiralık veriyor. İşte devre arasında Nene'yi alıyor. Şerif'i alıyor. Mustanba'yı alıyor. Ya bunların hiçbir tanesi İrfan Can Kahveci olamaz ki.
0: İrfan yani, Can yani, milli takımla Dünya Kupası'na gider mi hocam?
6: Ya bence gitmesi lazım. Yani eğer götürmezlerse olmaz. Şimdi ben demin ne dedim? Ali Habeşoğlu diyorum değil mi?
0: Evet.
6: Ben abi Ali Habeşoğlu'nun olsam Anadolu takımlarının yerinde giderim bu santraforu alırım. Bunun altyapısı Hatay. Ben Hatay 19'dan biliyorum ben bu oyuncuyu. Mesela ben takip et. Örnek ben Batman Petrol'de Solstofer Devran dedi oyuncu ben. İkisine de bilerek veriyorum ha. Yani en azından ileride bir şey olduğu zaman ya hoca bunu dedi. Ya da çıktıkları bizi

0: yapıyorsun? Şimdi bize diyoruz ki gençlerimiz geçmişte özüyle kavrulan bir takımdı. Arda Başkan da zaten bu takım kümede kaldığı zaman büyük bir ihtimalle bunu yapacak. Zaten Metin hocamları teknik direktör olarak orada devam edecek. Hem özüne dönecek, hem ikincilikte hem üçüncülükteki iyi oyuncuları toplayıp bir araya getirecek. Yeniden geçmişteki gibi gençlerimizi yaratacaklar.
1: Evet.
0: Şimdi kaleci Altay Fenerbahçe'den gitti. Fenerbahçe Altay'ı sattıktan sonra gelen kalecilere bir bakalım. Hangisi Fenerbahçe faydası oldu?
1: Hocam Altay'ın siz eski teknik direktörüsünüz, eski hocasısınız. Altay Bayındır'la ilgili şunu sormak istiyorum. Altay Bayındır Beşiktaş'ın listesinde mi? Beşiktaş istedi mi?
0: Ben Altay Bayındır'ın, bak, Trabzonspor da alabilir. Fenerbahçe'ye de geri gelebilir. Beşiktaş da alabilir. Ben Fenerbahçe'nin yerine olsam Ederson'u gönderirim. Altay Bayındır'ı çağırırım. Mert Günok'tan ikisi beraber 5 sene götürsün. Yani şimdi bir illaki bir yabancı kaleci getirip de oynatalım. Ya ben gençlerinin kalecisini görüyorsun. Adam neler yapıyor yani. Şimdi Altay'da demek iyiydi ki Manchester aldı bunu. Şimdi Mert'i de getirdin. O da zaten Fenerbahçe'den yetişme. Al getir Altay'ı. Bana göre zaten büyük bir ihtimal Altay Fenerbahçe'ye gelecek. Bak görecek. Yani şimdi biz ne diyoruz? Şimdi Gençler Birliği. Niyank'tan.
1: Hocam yine bir transfer bombasını bıraktınız araya.
0: Yani şimdi Gençler Birliği Niyank ve Onyekuru gibi iki tane oyuncu getirdi kurtarıcı olarak. Hiçbir katkıları yok. Bir de üstelik takıma zarar verdiler. En son geçen hafta Metin Hoca'yı dinledim işte bir konuşmasında. Adam izin almış gitmiş. Takım küme düşüyor. Adam son gün itmana geliyor. Metin Hoca da var ya alnından öpmek lazım. Ne güzel iş yapmış. Kadroyu bile almamış. Ya takımda bazı böyle sıkıntılı oyuncular gönderirsen içeriği kazanırsın. Ne kadar çok genç oyuncu olursa zaten sana antrenman veriyor. İtman verir sana hafta içeri. Al bir gençler ona diyecek. Kimin kimden eksiği var? Hiç kimsenin. O yüzden bence genç oyunculara çok güvenmek lazım. Gençlerimizde Türk futbolu da dahil, bütün kulüpler dahil. Ben geçen bir yayında da söyledim. Ya Fenerbahçe o 19 takımda bir tane genç oyuncu yok mu ya? Şerif'ten daha iyidir dedim. Onu oynasınlar bari dedim ya.
1: Evet.
0: Ya Fenerbahçe son 3 senesine bir bak. Kendi yaptığı yanlışlardan dolayı şampiyonluğu kaybetti. Şimdi demek ki Galatasaray doğrular yaptı ki onlar da 3 senedir şampiyon oluyor yani. Böyle bakmak lazım.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Vakit ayırdınız, bağlandınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
0: Sağ olun. Görüşürüz.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Mustafa Kaplan'dı. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Arabanı arabamla takoma, değerinde Tring sat.
6: Radyo Spor!
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
9: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde hattımızda konuğumuz Mustafa Kaplan'dı. Mustafa Kaplan da çok önemli bir açıklama yaptı. Altay Bayındır Türkiye'ye dönebilir dedi. Fenerbahçe'nin Altay Bayındır'ı transfer edeceğini düşünüyorum dedi. Altay Bayındır'ın da kendisi eski hocası. İrfan Can Kahveci de Dünya Kupası kadrosunda olmalı dedi. Gençler Birliği'nin ligde kalacağını ifade etti. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Gençler Birliği'nin de ligde kalacağını söyledi. Gençler Birliği'nin rakibi Trabzonspor deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşıyor. Gençler Birliği kazandığı takdirde sevgili dinleyenler hiçbir sonuca bakmaksızın ligde kalacak. Bunu da paylaşmış olalım. Evet, Cevdet abiyi arayabilirsin. Cevdet Ünü var. Bizlerden telefon bekliyor. Kendisiyle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Gelen sorular var. Gelen soruları da cevaplayacağız sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Kontrol ettiğimde gelen soruları Nedim Bey yazmış. Nedim Küçük, Nedim abi mesajını göndermiş. Sevgili Salim, iyi yayınlar. Gençler Birliği umarım ligde kalır. Yeni sezonda yabancı oyuncu transferinde kendilerine Kosova, Makedonya, Bosna'dan transfer önerebilirim. O bölgeden gelen oyuncularda Süper Lig'de uyum sorunu kolay oluyor. Uyum sorunu olmuyor. Geçiş süreci kolay oluyor demiş. Hüseyin Mecit selamlarını göndermiş. Teşekkür ederim kendisine. Ben Esenler'den Hüseyin Mecit. Hoş gelmişsin Salim abi. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Batıkan'a da selam olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizleri çok seviyorum. İyi insan olalım demiş. İyi insanlarla karşılaşalım demiş. Teşekkür ederim Hüseyin Mecit. Güzel mesajın için. Her gün ihmal etmez Hüseyin kardeşim. Mesajını gönderir. Emekçi bir insan. Kendisi çalışırken bizleri dinliyor ve çalışırken Radyo Spor'u dinleyen birçok insan var. Özellikle de tekstil atölyelerinde şoför arkadaşlarımız, abilerimiz. Hepsine de selam olsun. Günleri güzel geçsin. Allah emeklerini zayi etmesin. Cevdet abiyi tekrardan arayabilirsin. Cevdet abi dün bir cenaze törenindeydi. Bilindiği üzere daha önce haberi de yapıldı. 30 yaşındaki hakem Amasra'da vefat etti. Mustafa Onur Özgenç, Mersin'in Erdemli ilçesine dün defnedildi. Futbol dünyasından, hakem camiasından birçok isim vardı. Allah'tan rahmet diliyorum. Dalış yaptığı esnada vefat etti. Dün Cevdet abi de cenaze törenine katıldı. Cevdet abi, senin için de zor bir gün. Hem dün hem bugün. Genç arkadaşımız Mustafa Onur Özgenç vefat etti. Dalış yaptığı esnada. Dün de Mersinli'de Erdemli ilçesinde defnedildi. Tekrardan mekanı cennet olsun ailesine, yakınlarına, sizlere sabırlar diliyorum.
1: Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok genç yaşta aramızdan ayrıldı.
0: Evet.
1: Klasman hakemiydi. İkincilikle maçlara çıkıyordu. Önce Kahramanmaraş'ta görev yapıyordu. 112 servisinde. Sonra Bartın'a tayin olmuştu. Temmuz ayında da düğünü vardı.
0: Evet.
1: Tabii üzücü. Aile için de yıkım oldu. Bizim için de yıkım oldu. Ben yani bir manevi mentörlük yapıyordum aslında. Her sıkıntılı durumunda arar. Yere gittiği maçlarla ilgili paylaşırdı. Pırlanta bir insandı. Yani mekanı cennet olsun. Üzüntülüyüz. Türk hakemliği ve camiası için üzüntülüyüz. Başarı sağ olsun. Ailesinin yanında yer almak istedik bu.
0: Evet. Başınız sağ olsun Cevdet abi. Ailesine, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Cevdet abi, birincilikte heyecan devam ediyor. Çorum FK sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Önemli bir maç. İlk maçı Bodrum FK 1-0 kazandı.
1: Evet.
0: Turu geçen takım Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Öngörün nelerdir? Uzun yıllardır birinciliği takip eden birisi olarak. Birincilikte de lig tamamlandı. Küme düşen takımlar belli. İlk ikiden Erzurumspor ve Erzurumspor'la birlikte Amespor adını Süper Lig'e yazdırdı. Söz sizde Cevdet abi. Teşekkür ederim.
1: Evet. Bodrumspor bildiğin gibi geçen yıl Süper Lig'den düştü ve birincilikte bir adaptasyon sorunu yaşadı.
0: Evet.
1: Son haftalarda toparladı ve playoff hattında kalmayı başardı.

0: hedefleri ilk ikiden çıkmakta ama olmadı. Orada şimdi üçüncü sırada Esenler Erok direkt finalde olduğu için bu eliminasyon sistemiyle ilk maçı kazandılar. 1-0 normalde çok güvenli bir skor değildir ama Çorum'un da seyirci avantajını ve yıllardır yaptıkları yatırım, yani özellikle son birkaç sezonda yer aldığı birincilikte bu yıl ciddi yatırım yaptı. Süper Lig ayarında bir kadro kurdu. Bütçe olarak oldukça zengin bir bütçe ayırdılar. Bu yıla mutlak çıkacak takımlar arasında sezon başlarken ismini ilk yazdığımız takımlardan birisiydi. Yani güçlü kadrosundan dolayı. Ama saha sonuçlarında bunu gösteremediler. Tabii ki şu an hala ipler onların elinde. Maçı iki farklı kazanmaları halinde tur atlamış olacaklar ve finale kalacak. Finalin atmosferi bambaşka olacak tarafsız bir sahada.
1: Evet.
0: Tabii ki Esenler Erok birkaç yıldır futbola ve spora yaptığı yatırımla adından söz ettiren bir takım. Özellikle basketbol ve okçulukla ilgili branşlarda Türkiye ve dünya üzerinde dereceler olan sporculara sahipler. Ama futbolda da ciddi bir başarı gösterdiler ki son iki hafta ellerinde olan avantajı dezavantaja dönüştürüp Amespor'un çıktığını görüyoruz. Tabi onlar için bu ara süreç psikolojik rehabilitasyon süreci oldu. Yani dinlenmiş olarak final maçına çıkacak. Ama finalin atmosferi çok farklı. Ben Çorum Spor'un bugün evinde seyircinin avantajıyla maçın stresini kendine rakip yapmazsa Bodrum Spor'u geçip finale kalacak takım olacağını düşünüyorum ve üçüncü çıkacak takımına Çorum Spor olma ihtimali çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Tabii şu an bugün Afaki konuşuyoruz. Oynanmadan konuşuyoruz. Bodrum Spor'da iyi bir direnç gösterecektir ama ben seyirci avantajıyla bu tarihi eşiği yakalamak isteyeceklerini ve çok tempolu bir oyun olacağını düşünüyorum. Gollü bir oyun olacağını düşünüyorum. Belki penaltıya da gidebilecek bir müsabak olabilir. Onun için sabırlı olan, maçın her anını yaşayan, hiç ciddiyet elden bırakmayan takım hangisi olursa onu final oynayacağını düşünüyorum. Ama ben 1-0 ilk maçı kaybetmiş olmasına rağmen ikinci maçta Çorum Spor'un kendi lehine bu durumu değiştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü elindeki güçlü kadro böyle bir yorumu yapmamıza izin veriyor.
1: Yani Çorum FK taraftarı önünde özellikle de Cevdet abi bu tarz maçlarda ilk 30 dakikada atılacak gol çok çok önemli.
0: Evet.
1: İlk 30 dakikada gol atabilirse daha farklı olabiliyor. Bunu da söyleyelim. İlk 30 dakika stres, çok çok önemli.
0: Stres çok önemli olacak. Özellikle
1: maç yarın oynanıyor. Saat 20'de başlıyor.
0: Evet. Yani Bodrum açısından kısmi de olsa bir avantaj. Yani galip gelerek oraya gidiyorsunuz ve elinizde ilk maçın getirdiği bir avantajla çıkıyorsunuz. Rakibinizin mutlaka sizden bir farklı galip gelmesi lazım. En kötü ihtimalle penaltıya götürme durumu söz konusu olabilir. Zor bir maç olacak. Yani stres, adrenalin olarak oyuncuların sahada rakipleri kadar ikinci bir rakibi de olacak. Stres ve oyunun sürecini bir film senaryosu gibi uygulaması önemli. Yani öne geçtiğiniz zaman o skoru koruma psikolojisi. Skoru korurken bir taraftan da ikinci golü, üçüncü golü arama arayışı ve bu atakları yaparken de savunma hattını çok sağlam tutmamız. Yani bunu yapmadığınız zaman işte görüyorsun Suudi Arabistan'da 90+4'te gelen gol şampiyonluk ilanı mani oldu. Onun için futbolun içinde böyle sürprizler var. Ve bu sürprizlere izin vermeyen takım, sinir kat sayısını koruyan takım, seyircinin 12. adam olduğu süreçte desteği tam arkasında hisseden takım. Bazen yoğunluklu katılımlı seyirci rakip takımı da ateşleyebilir. Özellikle seyircisi az olan takımlar ya da az o seyircisiz oynayan takımlar, işte Esenler Erok bunları örnektir. Bu tür takımlar deplasmanlarda seyircili şehir takımların maçlarına gittiği zaman daha tempolu oynuyorlar. Çünkü kendi oyuncuları çok böyle bir ortamı yakalayamadıkları için rakip takımın taraftarlarının tahriği de birazcık onların motivasyonu da etkileyebiliyor. Ben burada da Bodrum Spor takımını kamçılayabilecek bir yoğunluk olacağını düşünüyorum Çorum'da. Çorum bu yıl çok ciddi yatırım yaptı. Arkasında müthiş bir sponsor desteği var. Güçlü bir yönetim var. Belki Süper Lig'de birçok takımda olmayan bir zengin yönetim kitlesi var. Şehir de Süper Lig istiyor. Yani o anlamda birkaç yıldır yaptıkları ciddi futbol yatırımlarının bu yıl meyvesini toplamak istiyorlar. Bu tür yüksek meblağlı transfer yapan takımları bekleyen sıkıntılı bir süreç var. Yani bu süreci siz Süper Lig'e taşıyamadığınız zaman gelecek yıl hem sponsorunuz hem yönetiminiz şevki kırılıyor ve bir anda ortada da kalabiliyorsunuz. Yani Süper Lig'e çıkayım derken öbür yıl daha alt liglere düşme durumu da söz konusu olabiliyor. Bunun birçok örneğini gördük. Onun için bu yıl Çorum Spor açısından o anlamda çok önemli. Çorum'da da inanılmaz bir futbola ilgi var. Yani ikincilikten, birincilikten. Hep bunu görüyoruz. Süper Lig'e de çıkmaları halinde bir şehir takımı olarak ciddi bir deplasman olabileceklerini düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Cevdet Ünü vardı. Cevdet abi çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Çok
0: ben
1: çok sağ olun. Kıymadınız, bağlandınız. Hoşça kalın.
0: Sağ olasın. Görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cevdet Ünü vardı. Birazdan Ali Tandoğan bizlerle birlikte olacak. Ali Hoca ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ali Tandoğan birazdan bizlerle birlikte olacak. Bunu da paylaşmış olalım sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Ali Tandoğan birazdan hattımızda konuklarımız arasında yer alacak. Sorularınızı bekliyoruz sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Mesajları da kontrol edeceğim. Hemen kontrol ediyorum gelen mesajları. İnternetten dinliyorum demiş Hüseyin. Teşekkür ederim Hüseyin. Güzel mesajların için. Zaman zaman şu problem olabiliyor. İnternetten dinleyenlerimiz sorusunu iletiyor WhatsApp hattından. Fakat arada internetten dinlenildiği için yaklaşık 1 dakikalık fark olduğundan dolayı sorular geç gelebiliyor. Bundan dolayı soruları aktaramayabiliyorum. Bu da lütfen yanlış anlaşılmasın. Bunun da altını çizmek istedim. Hattımızda konuğumuz Teknik Direktör Ali Tandoğan. Ali Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim hocam. Hocam sizlerin yapmış olduğu tespitleri takip ediyorum. Hem katıldığınız programlarda hem de sosyal medya adreslerinizde paylaşımlar yapıyorsunuz. Özellikle de maçlarla ilgili analizlerinizi takip ediyorum. Emeklerinize sağlık. Beşiktaş özelinde hocam bir değişim bekliyor musunuz? Dün mesela Beşiktaş'a yakın arkadaşlarımız haberler paylaştı. Ve haberlerde şu dile getirildi. Beşiktaş'ta yönetimin bir kısmı teknik direktörlük için Şenol Güneş ismini önerdi şeklinde bir haber gündeme geldi. Ne dersiniz?
0: Şimdi Şenol Güneş ismini eğer hoca olarak değerlendirme altına aldılarsa önümüze şunu koymamız gerekiyor. Şenol Güneş şu anda bulunan kadroyla ligde yarışa girmez. Bunu bir kere bilmeye gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani daha iyi isimlerle çok daha paranın harcanabileceği bir ortam ister. Bunu açık ve net söyleyebilirim. Çünkü daha önce çalıştığımız takımlara baktığımızda Beşiktaş'ta şampiyon olduğunda ki kadroyu az çok hepimiz biliyoruz. Üst düzey oyuncular vardı. Zaten yarışa girmek için de buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şu andaki belki Sergen Hoca açıklamalarında biraz net konuştu ama daha önce geçmişte yaptığı tabii ki yorumlar da ön alındığında eleştirisiz anlamda karşısına çıkarıldı. Fakat şimdi kadro kalitesine baktığımızda daha önce yaptığımda dediğim gibi yorumlarda hep şunu söyledim. Hani bu yarışın içerisinde Beşiktaş'ın yer alması çok zordu.
1: Evet.
0: Buna rağmen aslında bir istikrar yakalandığı süreç oldu. O süreci daha doğru değerlendirseydi

0: belki de Beşiktaş yarışın içinde olabilirdi diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet. Peki hocam, yani Beşiktaş'ın kadrosu sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani bu noktada net bir şekilde paylaşalım, takviyeler gerektiren bir kadro. En az evet. 6 tane ilk 11'e, 2 tane de 2 ya da 3 tane de kulübeye belirleyici oyuncular alınmak zorunda. Bunun altını çizmiş olalım. Peki hocam, bir ayrılık bekliyor musunuz? Öngörünüz nedir?
0: Hocayla ilgili, hoca bazlı. Şimdi her şeyi geriye saralım. Bundan bir sene önce, Saygın Hoca gelmeden önce, herkes Saygın Hoca'nın gelmesinden yanaydı.
1: Evet.
0: Sonrasında tabii kadro yapılanması, bazı oyuncuların gelmesi, beklentileri biraz oynanan futbol yukarıya taşıdı diyebiliriz. Ama tabii işte dedim ya, geçmişte yaptığınız bazı yorumlar sizin karşınıza farklı çıkabiliyor.
1: Evet.
0: Sergen Hoca bunu yaşıyor. Yani üst perdeden konuşup takımla alakalı yapabileceklerini, mesela Cengiz'le alakalı diyelim. Kendi Cengiz, hani biliyorsun konuyu çok sosyal medyada döndürdüm. İşte benim elimde olsa çok farklı şeyler olur falan gibisini.
1: Evet.
0: Ama taraftarın beklentisini veren bir oyun sergilemedi.
1: Evet.
0: Bu şekilde olunca da ister istemez herkesin, kim olursa olsun, yani Sergen Hoca da değil, şu andaki ligdeki performansı sonlara doğru düşüşü Sergen Hoca'nın kaderini belirledi diyebiliriz. Yani bana göre, açık konuşmak gerekirse, hoca göndermek her şey demek değil. Daha önce de bunlar yaşandı. Siz eğer Şenol Hoca'yı çağırdığınızda ve önüne benim dediğim gibi çok üst perde, üst şekilde, yani kalite olarak yüksek oyuncu grubunu verirseniz Şenol Hoca şampiyon oynar. Bunu Sergen Hoca'ya verirseniz de Sergen Hoca'da şampiyon oynatabilir. Ama kadro kaliteniz bu seviyede olduğu zaman sizin ilk 5 içerisinde yer almanız çok normal diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani isimlere bakıyoruz, bazı zaman tamam iyi isimler de var. Ama hep söylüyorum, yani daha önce de eleştirdiğim oyuncularla alakalı ben de çok eleştirildim ve bu konuyu kapattım. Fazla konuşmak istemedim çünkü hani şeye dönüyor iş, hakarete dönüşüyor. Ama bakıldığında benim mesleki anlamda bilgi ve birikimim bazı şeyleri insanlara anlatmamı gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de bu kadroyla uzun vadede çok başarılı olamayacağını söylemiştim. Yine tekrar diyorum, seneye aynı kadroyla devam etseniz mutlaka bir yerde de yine takılırsınız. Buna rağmen bana göre istikrarlı bir süreç yaşandı. O süreci öncesinde kaybedilen puan var, sonradan kaybedilen puanlar var. Bunlar eğer üst şeyden geçirebilseydi Beşiktaş gerçekten yarışın içinde olabilecek duruma gelirdi diye düşünüyorum ben.
1: Yani burada
0: Sergen Hoca'nın gidebilme ihtimalini birazcık da taraftar belirliyor gibi düşünüyorum ben.
1: Ama son maçta da o bağ koptu gibi hocam. Son maçtan sonraki açıklamada.
0: Evet. Ya şimdi şöyle düşünelim. Şimdi Tedesco da gönderildi değil mi?
1: Evet.
0: Ama sonuç olarak sevgi duyuldu, saygı duyuldu. Yaptıkları azmi, isteği, arzusu insanlar karşı taraftarına onur edildi. Üzülenler oldu, ağlayanlar oldu. Şimdi Sergen Hoca da baktığında Beşiktaş'ın çocuğu, ne olursa olsun. Ben hiçbir zaman şeyi kabul etmiyorum. Yani ne olursa olsun, bak istemeyebilirsiniz. Ama bu şekilde gönderilmesini çok tasvip etmediğimi düşünüyorum. Yani ne olursa olsun, Sergen Yalçın'dan bahsediyorsunuz. Sizin evladınız. Kendi takımında yıllarca oynamış, hocalığını yapmış, şampiyonluk yaşamış bir hocaya bu şekilde davranılması, aynı şeyi de Şenol Hoca için yaptılar daha önce, biliyorsun. Evet. Yani Şenol Hoca geleceğim diyor da Şenol Hoca'yı gönderirken de aynı şekilde davranıldı. Yani iş git gele dönmeye başladı. Yani istikrar önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer Şenol Hoca gelecekse o zaman 3 sene çalışsın yani. İyisiyle kötüsüyle.
1: Evet.
0: Düşüncem bu yönde.
1: Yani hocam biz ayrılıkları beceremiyoruz. Onun da altını çizelim.
0: Evet. Evet, kesinlikle.
1: Ayrılıkları beceremeyen bir yanımız var hocam.
0: Tabii bu işin çünkü sonuyla dönüp dolaşıp 3-4 sene sonra tekrardan Sergen Yalçın denebilir yani. O, bu iş böyle. Dönüyor, dolaşıyor aynı şekilde. Bunun aynısı Rıza Hoca'ya da yapıldı biliyorsun. Aynı, evet. Rıza Hoca da geldi. O şekilde gönderildi.

0: Sergen Hoca öyle. Şenol Hoca'nın daha önce gidip Burak Yılmaz'ın gelişi, Burak Yılmaz'ın gönderiş şekli, arkasından diğer hocalar. Yani istikrar, sadece istikrar gerektiğini düşünüyorum. Yani her şeyin hocalardan değil de biraz futbolculardan da kaynaklandığını görmek gerekiyor.
1: Hocam, size özel bir sorum olacak. Altay'da 2019-2020 sezonunda Abdülkerim Bardakçı ile çalıştınız. Ardından Abdülkerim Bardakçı Konyaspor'a geri döndü. Konyaspor'da geçirdiği başarılı sezonun ardından Galatasaray'a transfer oldu ve Galatasaray'da 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. Abdülkerim Bardakçı'nın gelişimiyle ilgili neler söylersiniz?
0: Ya şöyle bir örnek,
1: bu seviyede olacağını biliyor muydunuz? Bu seviyelere geleceğini.
0: Ya şimdi Abdülkerim Bardakçı benim Adana Demirspor'da, ben 36
1: takım arkadaşımızdı sizin.
0: Takım arkadaşımdı. O zaman daha 18 yaşında gelmişti. Tabii çok daha gençti, tecrübesizdi. Ona rağmen bu işin içerisinde olduğunu gösteren bir oyun sergiliyordu ama Altay'da hocası olduğunda bir toplantı yapmıştım ve ilk gittiğimde çocuklara şunu söyledim. Bir analiz yaptım. Analizin sonunda burada ne görüyorsunuz dediğimde Abdülkerim Bardakçı direkt şunu söyledi. Hocam dedi, burada dedi biz çok geride kalıyoruz dedi. Zaten benim onlardan duymak istediğim şey buydu. Kendisi bunu söyleyince şunu hissettim. Yani aslında oyuncu zeki bir oyuncu. Yani olayın farkında.
1: Evet.
0: Ve sonrasındaki süreçte de biz takım halinde önde kaldığımız için savunma anlamında çok iyi işler yaptığını gördük.
1: Evet.
0: Bayağı başarılı bir süreç yaşadı. Ondan önce en çok gol yiyen takımlardan biriydi Altay.
1: Evet.
0: Ondan sonraki gelişimi gerçekten, açıkçası beni şaşırttım dersen gerçekten şaşırttı. Yani Abdülkerim'in zaten zeki oyuncu olduğunu farkındaydım ama oyun anlamında kendini bu kadar geliştirebileceğini tahmin bile etmiyordum. Takdir edilecek bir süreç yaşadı diyebilirim açıkçası.
1: Siz onu hatta Trabzonspor'a da söylemiş miydiniz hocam?
0: Olabilir. Yani biz birçok oyuncuyu zaten bir yerlere gelmesiyle alakalı çok şeyimiz oldu.
1: Yani bendeki bilgi, sizin o dönem direkt dönemin Trabzonspor teknik direktörü, yakın arkadaşınız Hüseyin Hoca'ya söylediğinizi duymuştum.
0: Yani zamanında Samet'i de söyledik.
1: Evet.
0: Ama Samet'le alakalı hani uzun vadede eğer geliştirirse kendini daha iyi noktalara gelebileceğini ama hata yapmaya müsait bir oyuncu olduğunu, bunları toparlarsa
1: evet,
0: daha iyi olacağını, yani hatasız bir oyuncu olmadığını söylemedik tabii ki. O dönemde başka bir oyuncu daha söylemiştim, 15 yaşında onu aldılar.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Başarılar diliyorum size de. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
0: Hayırlı gelsin. Hoşça kal.
1: Sevgili dinleyenler, son konuğumuz Ali Tan Doğan'dı. Teknik direktör Ali Tan Doğan bizlerle birlikteydi. Şimdi yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra bugün Perşembe günleri 13-14 arasında 6. Adam programında sevgili Burak Alaca sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Radyo Spor.
7: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
8: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
7: 40 bin mi?
8: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
11: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
12: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Radyo Spor. Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
14: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
15: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
16: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
17: Sizler dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
18: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
19: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Radyo Spor.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
14: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
20: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle birlikteyiz. Hızlı bir duyuruyla başlayayım. At yarışı bandımız 10 geçe reklamından sonra sizlerle birlikte olacak. Çok kıymetli bir konuğumuz var 10 geçeye kadar. Sağ olsun bize de çok kısıtlı vaktinden süre ayırarak programımıza katılacak. Geçtiğimiz hafta sonu çok ikonik bir maç sonuyla birlikte ligde kalmayı garantileyen, sezonu Süper Lig'de kapatan Karşıyaka koçu sevgili Ahmet Kandemir bizlerle birlikte. Merhabalar koç, hoş geldiniz.
21: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
20: Öncelikle çok kısıtlı vaktinizde bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Vallahi biraz koştur koştur açtık yayını ama sizi burada konuk etmek çok büyük şeref.
21: Rica ederim.
20: Evet, güzel bir final oldu ligin sonunda. Yani orada Sokolovski'nin son saniye turnikesiyle birlikte aslında yıllarca akıllarda kalacak bir ana tanıklık ettik. Karşıyaka ait olduğu yerde kaldı. Öncelikle tebrik ederim sizleri.
21: Çok teşekkür ediyorum. Tabii çok kolay olmadı. Şimdi ben son 7-6 içinde Karşıyaka'nın başına geçmiştim ve ligdeki konumu da çok zor durumdaydı. O arada yani küme düşme adayı 2-3 takım vardı. Onlardan bir tanesiydi. Fakat daha sonra ligin devamında çok enteresan maçlar oldu. Yani çok lig daha kızıştı ve sonunda son haftaya 2 haftaya girerken belki 6-7 takımın bile düşme ihtimali olabilecek bir hesaba kaldı. Ama sonunda en son hafta girdiğimizde bizim Mersin ve Ali Ağa'dan birinin küme düşeceği bir üçlü avaraj, ikili avaraj, karşılıklı avarajlarla olacak bir tablo oluştu. Ve sonunda da bu topun son saniye basketiyle bizim ligde kalmamız için Tomaş'ın kazanması gerekiyordu. Ve bizim kazanmamız gerekiyordu. Tomaş maçı da son saniye basketiyle oldu. Bizimki de son saniye basketiyle oldu. O yüzden hani ben şunu söyleyebilirim. Bu 7 haftalık çalışma azminin vermiş olduğu şans faktöründe yanında olarak takım yani hak ettiği ligde oynamaya devam edecek.
20: Hocam 17-18 yıl sonra Karşıyaka'ya döndünüz ki sizin geldiğiniz pozisyon cesaret ister. Yani o pozisyonda çok fazla koçun o yükün altına girecek cesareti gösterebileceğini zannetmiyorum ama son 7 maçta 5 galibiyetle gemiyi güvenli limana yanaştırdınız. Şimdi sorum size şu. Karşıyaka taraftarıyla bir bağınız vardı. Bu sezonla birlikte bu da pekişmiş oldu ama aynı oyuncu grubuyla hani sezon başından bu yana bu kadar iniş çıkış yaşayan Karşıyaka'yı son 7 maçta oyuncularla nasıl bir iletişiminiz oldu da 5 galibiyet aldı bu takım? Yani gerçekten eğer Karşıyaka sezonun bütününü böyle geçirse belki de playoff'ta iyi yapabilirdi.

0: Yani burada sizin aldığınız sorumluluk, o cesaret, dediğim gibi yani karşı yakanın muhtemel teklif götürebileceği başka herhangi bir koçun bu cesareti gösterip bu ateşten gömleği giyebileceğini ben pek zannetmiyorum.
1: Şimdi öncelikle tabii 7 hafta kala herhangi bir koçun bu kadar kritik bir noktaya, çok kötü noktada bir takımı kabul etmesi, hani koçlar için doğal bir şey değil tabii, bunu kabul ediyorum. Bu da böyle, ama benim Karşıyaka'yla ilgili özellikle 2003 ve 2008 sezonunda bir o sezonlarda 5 sene üst üste o gün de şartlar çok zorken çok önemli işlerimiz oldu birlikte. Kupa finali oynadık, playoff yarı finalleri oynadık, dördüncü bitirdik. Yani birçok Avrupa'da daha sonra ünlü olmuş basketbolcuları, Amerikalı basketbolcuları getirdik, orada oynattık. Yani karşılıklı bir öyle bir duygusal bir bağımız var tabii. O yüzden hani Karşıyaka olduğu için böyle bir şeyi bir defa reddetmedim yani. Hani başka bir kulüp olsa çok fazla buna girmezdim, açıkça söyleyeyim yani. Yani devamında da hani takımla ilgili de söylediğin şey, tabii uzun süreli olarak 23 maçta 4 maç kazanmış, sürekli kaybetmiş, kazanırken kaybetmiş, son saniyede kaybetmiş bir takım demoralize olmuş bir vaziyetteyiz zaten yani. O yüzden bu tip takımlarda ilk maç önemlidir. Yani bizim o ilk maç bir Mersin maçımız vardı. Ve hatta maçın başında da o genel şeyden dolayı da maçın başında biraz 18 sayı kadar da geri düştük. Oradan gelip kazandık. Çünkü hatırlamışsınız, bilmiyorum da Beşiktaş da böyle bir durumdayken 6'da 0 başlamıştık. İlk maçta Gaziantep'i kazanarak ondan sonra 19 galibiyet aldık. Yani toplumlarda nasıl kaybetmek bir güvensizlik yaratıyorsa, arka arkaya kazanmak da başka bir güven yaratıp oyuncuların performansını maksimuma getirir yani. Biz bu açıdan kazanarak başladığımız için bunun devamlılığı kazanarak buraya getirdik yani.
0: Hocam hem oyuncular hem taraftarları kazanmak da büyük iş. Yani Karşıyaka şu an Süper Lig'de en bilinen, en büyük taraftar gücü olan takımlardan biri. Artık sezonun o noktasından sonra son maçta tribünleri gördük. Hakikaten tüylerimiz diken diken oldu. Yani hem oyuncular hem taraftarları kazanmak hakikaten çok büyük iş. Yani Karşıyaka taraftarının da zaten hani geçmiş yıllardan, bundan ta 18 yıl önceden de bir birlikteliğiniz vardı ama herhalde Karşıyaka tarihinde çok özel bir yere sahip oldunuz bu sezonla da birlikte.
1: Şimdi Karşıyaka taraftarı sadece Türkiye'nin değil, bence Avrupa'nın özel taraftar gruplarından bir tanesi. Çünkü kulüplerine gerçekten çok bağlılar. Şartlar ne olursa olsun bağlılar. Yani bir Partizan'daki, bir Kızıldız'daki, bir Olympiakos'taki, bir Pana'daki atmosferi yaratıp maç başından sonuna kadar geri dönüşte takımı destekleyebiliyorlar. Fakat sonuç olarak kulüplerin de tabii işin buraya gelmesinde tabii mutlaka yapılmış hataları var. Hata yapılmadan da zaten buraya gelmez, ama Karşıyaka kulübünün taraftarının bence çok daha büyük hedefleri olan takımlar hak ettiğini düşünüyorum.
0: %100 katılıyorum bu söyleminize. Peki şunu sorayım. Hem sizin özelinizde hem kulüp özelinde gelecek sezon için planlama nedir? Bu konuda hiç bir konuştunuz mu ya da en azından şu an için görünen bir durum var mı?
1: Yok, ay gelecek sezonla ilgili bir konu. Ben zaten oraya yani öyle 7 takımı ligde tutmak çıkmıştık. Zaten o görevimizi tamamladık. Yani ondan sonra artık çünkü Karşıyaka'nın tahmin ediyorum ki Haziran'da bir kongresi var. Yani bir aynı yönetimi devam edecek, yeni yönetim oluşacak. Yani biliyorsunuz ki bu gençlik kulüplerinde yani Fenerbahçe burada kongre olduğu zaman biraz işler yavaşlıyor, duruyor.
0: Evet.
1: Yani o yüzden bu kongreye kadar yani böyle bir şey aksiyon alacaklarını düşünmüyorum yani.
0: Hocam peki şunu söylemek istiyorum. Siz yıllardır Türk basketbolunun içinde birisiniz. Yani Karşıyaka'nın bu sezon Bursaspor'da da gördük mesela bu isim sponsoru probleminden. Ya bu takımların şehirlerinden destek bulamaması bir Türk basketbol sever olarak beni çok üzüyor. Yani dediğim gibi sizin dokunuşunuzla birlikte artık son 7 haftadaki çıkışla birlikte Karşıyaka ligde kaldı ama ya bunda daha kötü senaryolarda görebilirdik. Bu gerçekten çok, bana sorarsanız, içler acısı bir durum.
1: Şimdi tabii Karşıyaka Pınar grubu çok uzun süre çok büyük destekler oldu. Sadece basketbol olarak büyük kulübe destekler oldu. 25-30 seneye yakın. Onların bu desteğini çekmesinden sonra biraz Karşıyaka kulübü yani sendeledi. Fakat özellikle benim geldiğimde daha önce de söyledim. Yani 7 hafta kala evet tamam müthiş işler oldu. Takım büyük reaksiyon gösterdi. Kazanma arzusunu yerine getirdi. Fakat maddi olarak da çok iyi durumda değildi o durumda. Ve o arada Paul Part özellikle Mesut Sancak Bey takıma çok sahip çıktı. Gereken tüm ödemeleri yaptı, motivasyonu arttıracak bonuslar koydu ve bence Karşıyaka'ya büyük destekler oldu. Yani bu takımın son 7 haftalık performansında takıma vermiş olduğu maddi ve manevi güç bence önemli. Tahmin ediyorum ki bunun da devamını getirir diye düşünüyorum.
0: Yani inşallah öyle.

0: olur. Dediğim gibi burada özellikle şehir takımlarının, Karşıyaka gibi büyük camiaların Süper Lig'de kalması gerekiyor. Yani burada sadece Karşıyaka özelinde değil, bana sorarsanız da Türk basketbolu özelinde de sizin yaptığınız çok kıymetli bir iş. Yani şirket takımlarını görüyoruz, büyük finansmanı olan takımları görüyoruz ama işte örneklerini verdik. Karşıyaka gibi, Bursa gibi takımların da bence ligimizde mutlak surette bulunması gerekiyor. Çünkü taraftar bazında lige renk katan takımlar bunlar. Hem tarihleriyle hem kültürleriyle. O yüzden dediğim gibi sadece Karşıyaka özelinde değil, bence Türk basketbolu özelinde de çok kıymetli bir son maç oldu. Karşıyaka'nın ligde kalması da eminim herkesi sevindirmiştir.
1: Evet, herkes sevindirdi inşallah. İstikrarlı hale gelip dediğim gibi bu taraflara layık olan bir düzenin sağlanması, istikrarın sağlanması artık Karşıyaka Kulübü'nü yöneten insanlar için önem kazandı.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Vallahi uçağınız da galiba 10 geçe kalkıyor. Evet. Konuşmuştuk. Vallahi evet. Vakit ayırdınız. Çok da kıymetli oldu. Hani sıcağı sıcağına sizle konuşabilmek çok beni de mutlu etti. Burada dinleyicilerimize de sizin meramınızı ulaştırmış olduk. Ağzınıza sağlık. İyi yolculuklar dilerim size.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Evet, hattımızda Karşıyaka'yı bu sezon ligde tutan. Tekrar edelim. Son 7 maçta 5 galibiyetle birlikte son haftada çok ikonik bir an vardı biliyorsunuz. Mihal Sokolovski'nin son saniye turnikesiyle birlikte Karşıyaka Bursa Spor'u mağlup ederek ligde kalmıştı. Koç Ahmet Kandemir bizlerle birlikteydi. Kendisi sağ olsun bizi kırmadı. Uçağı da vardı 10 geçe işte konuşmuştuk yayından da önce. Bir şekilde yayınımıza bağlandı. Çok sağ olsun bizleri kırmadı. Ahmet Hoca'nın demeçlerini de gün içerisinde tekrardan kontrol etmek isterseniz Ajans Spor web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Galiba bir aramız var. At yarışı bandımız şimdi sizlerle olacak. Teşekkür ederim anlayışınız için de. Kısa bir araya gidelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek. At yarışları heyecanı Dragon Spor'da.
3: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Ankara yarışları yorumlar için sizinleyim. 8 koşulu bir program var. 3. koşuda gün 2. altılı ganyarı başlayacak. 4 çıkarı dişi Arapların 2200 içinde handikap 16 yarışında 3 numaralı Şükela son yarışını kazanmıştı. Buradaki birçok rakibini geçmişti. Koşunun en şanslı ismi. Kalite isim 2 numaralı Seçil Kız, bomboş kilolu 9 numaralı Tumbul Müzeyyen, 1 numaralı Süratli Kız, 7 numaralı Burçigin sırasıyla rakipleri olacak. 3 öncelikli olsa da 2, 9, 1 ve 7 rakipleri. İkinci ayakta bölünen Maiden dişi 3 yaşlı İngilizlerin 1-6 üstünde start alacağı bu yarışta 2 safkan ön plana çıkıyor. 1 numaralı Bright Back ve 3 numaralı Kremlin Dream. 1-3 küçük oyunlar için yeterli ancak geniş oyunlar bu ayakta. 12 numaralı Reina de Sneges, 15 numaralı Spice Nora, 13 numaralı Runner on River ve 11 numaralı Mrs. Nişah'ı kuponlarına ekleyebilirler. 1-3 öncelikli 12, 15, 13, 11 rakipler. Üçüncü ayakta 2200 içinde 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 9 yarışında yine formda sürekli kazanan ikilden düşmeyen isimler bir arada 6 numaralı Rabovo, 1 numaralı Anshpa ve 3 numaralı Boilt Your Dreams. 6-1-3 küçük orta ölçekli kuponlar için yeterli görüyorum. 9 numaralı Voice of Fun ve 5 numaralı Massimo Supremo'yu da bu koşunun sürpriz isimleri olarak önereceğim. 4. ayakta 3 çıkar İngilizlerin kısa vade 9 yarışı 2000 kumda koşulacak bu yarışta da bomba sikletiyle kalite isim 7 numaralı Mandrake birinciliklerine bir yenisini daha ekleyecektir. Günün bankosu. 5. ayakta 1600 içinde 4 çıkarı Arapların şartlı 5 yarışı. Son 2 koşusundaki ikinciliklerle 3 numaralı Azimli artık kazanacak kıvama geldi. Yamak bir yarışta Mehmet Taha Coşkun ile bu koşuda da yine kazanmaya çok yakın. Küçük oyunlar için 2. banko adayı. Rakipleri 5 numaralı Minik Anne ve 2 numaralı Atabey ile olacaktır. Son aya geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlerin bölünen meydanın son bölümünde yine dişi safkanlar 1600 içinde start alacak. Sırasıyla 5 numaralı Astra Lumi 3 numaralı Obsession, 4 numaralı Sequica ve 2 numaralı Karlovası'yı sizlere önereceğim 5-3-4-2 şeklinde. Akşam İzmir yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Reklam. Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Radyo Spor.
5: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor. Konforlu.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Performansından çok memnunum Kenan. Sana %50 zam.
2: Sağ ol patron. 2 ayda bir çift maaş, artı yılda 40 günde izin istesem.
3: Gaza gelip hızını alamıyorsan, soluğu Esport Plus'ta al. MotoGP heyecanına sen de kapıl.
4: Sporun ev sahibi Esport Plus.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: MotoGP Katalunya Grand Prix'si 15-17 Mayıs'ta canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle Esport Plus'ta.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Programa hayli süratli bir giriş yaptık. Karşıyaka koçu sevgili Ahmet Kandemir konuğumuz oldu. Dediğim gibi kısıtlı vaktinde de bize burada zaman ayırdı. Geçen hafta yaşanan aslında çok ikonik bir hafta sonunun ardından da koçu burada konuk etmek büyük mutluluk verdi. Bizlere de teşekkür edelim kendisine. WhatsApp hattımızı paylaşalım. Euroleague'de gündem ilginç, dün ilginç bir maç vardı. Hepiniz biliyorsunuzdur zaten, konuşacağız birazdan. 0-538-052-14-87. Tekrar ediyorum, 0-538-052-14-87 ne olur? Radyospor WhatsApp hattına programa yönelik mesajlarınızı bekliyoruz. Şunu söyleyeyim, unuttum sanılmasın, bir yarışma yapmıştık biliyorsunuz. Final Four'a doğru katılan takımları tahmin eden 3 dinleyicimize takımlarının lisans ürünlerini hediye edecektik. Dün itibariyle Final Four resmi belli oldu. Real Madrid, Valencia, Fenerbahçe, Olympiakos. Hem sıralama hem eşleşmeler bu şekilde. Burada şimdi bir çekiliş yapmak gerekecek. Yani Valencia'nın Panathinaikos'u eleme ihtimalini göz önünde bulunduran herhalde bir 10-15 tane mesaj almıştık o gün itibariyle. Önümüzdeki hafta başında çekiliş yapıp paylaşacağım kazananları. Benle bir şekilde de iletişime geçerseniz adres vesaire bilgilerinizle hediyeleri bir şekilde gönderelim. Mesajlarımız var 3-4 tane. Önce onlarla başlayalım. Akabinde bir Valencia tebriğiyle devam edelim. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. 5 maç süren playoff serisinde bütün maçları deplasman takımı kazanabilir mi? Nasıl yani? Bütün maçları deplasman takımı kazanabilir. Evet yani burada mesajı anlayamadım. Bir dakika, yazık oldu Pana'ya. Ha evet. İlk iki maçı Pana deplasmanda kazandı. Sonraki iki maçı Valencia deplasmanda kazandı. Okey, şimdi taşlar oturdu. Demiştim geçen hafta, bir de Karşıyaka Bursa maçında Bursa 2 sayı öndeyken 22 saniye civarı Yavuz Gültekin'in hızlı hücum yapıp hatalı yürüme yapmasını yorumlayabilir misiniz? Topu tutsa faul alacak, maç bitecek neredeyse. Yani orada tribün baskısı, adrenalin yüksek, yani bunlar olabiliyor. Yani netice itibariyle bunun beraberinde Karşıyaka ligde kaldı. Bir önceki hafta Bursa Spor ligde kaldı ve ben mutluyum şahsen bir basketbol sever olarak. Bence Pana'ya yazık olmadı bu arada, onu da bir söyleyeyim ya. Ben Valencia'nın daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Orada

0: 50 milyonluk bir takımı Allah şahitler. Eurolig'in en pahalı 7 10 takımından biri değil Valencia hatta. 7-8'de geçtim. Ne hal böyle olunca bir şapka çıkartılır. Yani onu söylemek lazım. Ayrıyeten dün çok beğendiğim isimler vardı. Valencia bu arada maçın başından sonuna kadar hiç şans tanımadı. Panathinaikos'ta bence mesela Kendrick'den maçı satan oyuncuların başında geliyor. Bunu tabii halk arası tabirle söylüyorum. Bu bir itham değil ama dün gerçekten çok kötüydü. Erken faul problemi olsun, hiçbir zaman ağırlığını koymadı. Yani Valencia'yı kutlamak lazım. Branko Badiou inanılmaz iyi gözüktü. Yani 20 sayı 14'ü bunların 3. çeyrekte. Dün hatta şeyde tweet attım. Takip edenler görmüştür. Burak Alıcı X hesabından da bakabilirsiniz. Muhtemelen maç sonunda Branko Badiou'ya yazılan taraftarlar olacaktır. Bu kimmiş, neymiş, alabilir miyiz, bitirebilir miyiz falan diye. Sezon içinde Valencia'nın 2029'a kadar oyuncuyla bir sözleşme yenilediğini dipnot düştüm. Dün maç esnasında Twitter'da. Yine tabii bir çıkış opsiyonu vardır ama çok tuzludur diye tahmin ediyorum. Burada Branko Badiou'yu çok ucuza bırakmayacaklardır herhalde. Valencia, Pedro Martinez'le birlikte gerçekten çok mütevazı bir... Mütevazı derken çok iyi oyuncular var ama işte dün mesela seri genelinde hatta dikkatimizi çeken oyunculara bir bakalım. Burada ilk kimi koyarız? Yan Montero'yu koyarız. Cameron Taylor'ı koyarız. Branko Badiou'yu koyarız. Dün özelinde mesela serinin bazı maçlarında Braxton Key'yi koyabiliriz. Bu oyuncuların hepsi Euroleague'de çaylak. Yani büyük bütçelerle transfer ettikleri işte 1 milyon dolar üzeri alan oyunculara bakıyorum. Darius Thompson, Matt Costello gibi isimler var. Dün ikisinden toplam sadece 6 sayı katkı alabildi Valencia. Yani öyle bir kadro kurup öyle bir basketbol oynattı ki Pedro Martinez, hakikaten şapka çıkartmak lazım. İnanılmaz oyuncular keşfettiler. Mesela Cameron Taylor'ı ben Malaga'dan tanıyordum. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir oyuncuydu ama Euroleague'de bu kadar verimli olacağını kestirebilir miydik? Zannetmiyorum. Dün mesela çok all around, çok yönlü bir performansı vardı Taylor'ın da. 9 sayı, 7 rebound, 5 asist, 2 top çalma. İşte Badiou'dan bahsettik, Manresa'dan geldi. İnanılmaz bir oyuncu. Eski takım Manresa'da bu arada, Pedro Martinez'in. Montero'dan bahsetmeye gerek yok, herkes konuşuyor. Braxton Key inanılmaz bir atlet. Dün hakikaten çok iyi bir Valencia izledik. Seri boyu da izledik. Yani OAKA'dan iki maç çıkarıp oraya 5. maça taşımak seri hakikaten her baba yiğidin harcı değil. Kutlarım Valencia'yı. Büyük renk kattılar sezona ve tarihlerinde ilk playoff oldu. Burada koç Pedro Martinez'i, oyuncu grubunu, yönetimi, işte sportif direktör Luis Arbeloa'yı, Enric Carbonelli genel menajer, bunların hepsini tebrik etmekte fayda var. Sevgili Burak Bey, hoş geldiniz. İyi yayınlar. Koç Ahmet Kandemir'e selamlar. Bir İzmirli basketbol sever olarak hayatımın en zor 2-3 saniyesiydi. Çünkü ligde düşmek kalmaktan daha zor. Ve yıkıcı karşı yakamızın sene sonu iyi bir planlamayla eski günlerine gelmesi için nelerin doğru olacağını düşünüyor. Tekrardan selamlar Koç Ahmet Kandemir'e. Size de iyi yayınlar demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Yani Ahmet Hoca aslında bu soruyu yönetmesek de bir şeyden bahsetti. Bir kongre var. Karşıyaka'da yeni gelecek yönetimin basketbol şubeye biraz daha hümmalı bir şekilde davranması, isim sponsoru bulması üzerine düşmesi lazım. Orası artık aşikar. Selamlar Burak kardeşim. Kocaeli'den Bülent. Pazar oynanan maçta Karşıyaka maçının son anları heyecan doluydu. Çok sevindim Karşıyaka'nın kalmasına. Buradan ders çıkarıp lige üçüncü girmeleri gerekiyor. Lige güçlü girmeleri gerekiyor. Özür diliyorum, benim disleksi dikkat dağınıklığı bir tık sıkıntı yarattı. Lige güçlü girmeleri gerekiyor. Ayrıca Valencia'yı tebrik ediyorum. Sizin için de kolay olacak. Dörtlü finale kalan takımlar için çekiliş yapmak demiş. Berat Efe'ye direkt gönderin. İyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Kısa bir aramız varmış. Sonra mesajlara döneceğim.
1: Burak Alaca'yla 6. adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
3: Türkcell gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına, hadi.
2: Reklam.
1: Burak Alaca'yla 6. adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz.

Selamlar sevgiler, bilmukabele diyelim. Siz de seviliyorsunuz. Özgür abi yazmış, sevgili Özgür Meriç. Burak Bey, Euroligi alır mıyız? Vallahi ne güzel olur. Alabilir Fenerbahçe bu arada. Yani şu an Final Four'un ev sahibi Panathinaikos Euroleague'de yok. Bu da ilginç bir durum bu arada. Yani burada Olympiakos'a biraz daha yer açılmış gibi gözüküyor. Yani Yunan seyircisiyle birlikte, ki hani biliyorsunuz orada biletler neredeyse tamamen değil ama eşit satılıyor. Burada Olympiakos taraftarının ciddi bir avantajı olacaktır. Önceden bilet alan Panathinaikos taraftarları da biletleri kara borsa yapmazsa, yakmazsa, protesto edip salonu en azından bir bölümünü boş bırakma girişimi içerisinde bulunmazsa Olympiakos'a karşı duracaklardır. Orada Olympiakos'un handikapı da olabilir. Valla Fenerbahçe Olympiakos'u geçerse alabilir ya. Ben Valencia-Real Madrid serisinde de bu arada Valencia'nın Real Madrid'i geçebileceğini düşünüyorum. Dün gördünüz işte Badiolar'ı, Taylor'ları, yani çok atletik ve çembere çok drive eden tempolu bir takım. Burada Real Madrid'de Tavares'in Final Four'da olmayacağı konuşuluyor. Tavares'in olmadığı bir denklemde siz çemberin önüne Alexen'le Garuba'yı dikerseniz bu Valencia delik teşkil edebilir sizin boyal alanınıza. O yüzden Valencia bir sürpriz yapıp finale çıkarsa şaşırmam. İlginç de bir hikaye bu arada. Yani dediğim gibi 9 milyon dolarlık bir maaş bütçesi var Valencia'nın. Euroleague'in en pahalı sondan 5. takımı. Ama oynanan basketbola bakıyorsun. Sene sonu bu oyuncuların hepsinde büyük kontratlar havada uçuşacaktır mesela. Ona hiçbir şüphem yok. Gerçekten ilginç. Gerçekten ilginç bir takım. Sempatik de bir takım bu arada. Yani hiçbir şeyim yok. Valencia'nın varlığı, burada olması beni mutlu da ediyor açıkça söylemek gerekirse. Devam edelim. Merhabalar, İzmir Bornova'dan selamlar dinleyicimizin adına bir bakalım. Mücahit Cihan, yayında sıkıntı varmış bu arada, buradan teknik ekibe iletelim. Çizik CD gibi geliyor benzetmesi yapmışsınız. Çocukluğumda ben çok CD, DVD ile iç içeydim, bir şeyler izliyordum ama yani çizik CD sesini bir anımsayamadım, ilginç bir benzetmeymiş. Devam edelim. Merhabalar, iyi yayınlar. Öncelikle Ahmet Kandemir hocamıza yaşattığı mutluluk için teşekkür ediyoruz. Ben Valencia'nın Real Madrid'i eleyeceğini düşünüyorum. Sizin yorumunuz nedir demiş Beti Güneş. Bak aynı sayfadayız. Yani Real Madrid çok daha tecrübeli bir takım. Burada şimdi dünden beri kimle konuşsam hep şeyden bir yola çıkma oldu. Real Madrid daha tecrübeli takımdan ama Valencia tecrübeli bir takım değil diyoruz ama 5 Panathinaikos'u deplasmanda 2 maçta yendi bu takım. 5. maçı kazandılar. Yani çok tecrübeli değiller ama çok iyiler. Yani bilmiyorum artık onların iyi yönlerini enerjileriyle mi, gençlikleriyle mi, koçlarıyla mı açıklarsanız ama evet, çok tecrübeli bir takım değiller ama hakikaten çok iyi bir takımlar. Yani Real Madrid karşısında Final Four'da tek maçta tecrübe bir problem olabilir ama ya bu takım deplasmanda Oaxaca'da 2 maç aldı bir playoff serisinde. Kolay değil, hakikaten kolay değil. Ben de Tavares olmasa eleyebileceklerini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi orada çember önünde Tavares'i koymazsan bu tempoyla, delicilikle gerçekten Valencia'yı savunması zor olabilir Real Madrid açısından. Güzel maç olur. Bu arada lokal ligde oynadıkları maçlarda da Valencia Real Madrid'e son yıllarda aile diş geçiriyor. Onu da söylemek lazım. Zaman zaman yendiklerini görüyoruz. Sevgili Ozan Demir yazmış. Buradan Ozan abiye de selamlar, sevgiler. Geçen pazardan beri programda görmüyorduk kendisini. Pazar branşa giderken yazmıştı. Bugün çalışırken yazmış. Yani sadece iyi günde değil, kötü günde de burada, onu da söylemek lazım. Merhaba Burak kardeşim, iyi yayınlar. Gönül isterdi ki Final Four'da hem Olympiakos hem Pana'yı yenerek şampiyon olalım ama maalesef olmadı. Çok sorun var sana. Yeni sezonda Ergin Ataman, Cedi Osman Efes'te diyebilir miyiz? Şimdi 50 milyon dolarlık bir, 50 milyon euroluk bir kadroyla Panathinaikos'un Final Four yapamaması, Oaxaca'daki bir Final Four'a katılamaması bence sevgili Ergin Ataman için oradaki macerasında yolun sonunu geldiğini işaret ediyor. Dün ben şey esprisi yaptım hatta. Pedro Martinez bence çok iyi bir koç. Zaten yılın koçu ödülünü de aldı herhalde. Çok artık tartışılacak bir noktası yok ama Pedro Martinez Anadolu Efes'in gelecek sezon koç atamasını yaptı. Bence Ergin Ataman görevde olacak. Genel menajer, daha önce Ergin Ataman'ın birlikte çalıştığı Alper Yılmaz da göreve geldi biliyorsunuz. Cedi Osman da yanında gider mi bilmiyorum. Cedi Osman 2 yıllık bir sözleşme imzalamıştı bildiğim kadarıyla Panathinaikos'ta. Ya ayrılıp Anadolu Efes yolunu tutar mı? Olabilir. O da bence ciddi bir olasılık. Obradovic-Panathinaikos birlikteliği nasıl olur? Obra'nın başkanlığı arası iyi değil diyebiliyorum ama romantik basketbol sever olarak çok hoş olurdu. Yani kağıt üstünde isim olarak çok iyi. Yani Obradovic'in Panathinaikos'ta daha önce 6 Euroleague şampiyonluğu kazandığını düşününce işte Spanulisler, Saras Yasikevicius'lar, Diamantidis'ler, Mike Batist'ler, Nikola Pekovic'ler, böyle kadrolar, efsanevi dönemleri hatırladığımız için güzel olurdu. Ya da daha önceden Bodiroga, İbrahim Kutluaylı dönem ama Albertis'i. Ama zannetmiyorum herhalde, yani muhtemelen giderler. Çok fazla isim yok çünkü piyasada böyle
üst düzey koç olarak nitelendirebiliriz.

0: Bileceğimiz ama Obradovic şu Partizan'da bu kadar Amerikalı alfa oyunculardan muzdarip olmuşken gidip Kendrick Nunn'ın, Nigel'ın olduğu bir takımda çalışmak ister mi onu da bilmiyorum. Olsa ilginç olur. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Hani sevgili Barış Ersek'le de daha önce burada konuşmuştuk. Hem Obradovic hem Ergin Ataman'la çalışan biri olarak. Obradovic'in bu gibi durumlarda çok duygusallık kadar finansal gelecek teklifi de değerlendirebileceğini söylemişti. Yani Obradovic bir olaya biraz daha tırnak içerisinde duygusal bakabilir. Ya tutup 2,5 milyon dolarlık bir maaş verirseniz ya da 2,5 milyon euroluk bir maaş verirseniz herhalde kabul eder diye tahmin ediyorum. Eski Obradovic değil. Şu an zapt etmesi çok zor bir oyuncu grubu var. Çok fazla Amerikalı var. Demirbaş diyebileceğimiz. O yüzden gelse de çok iyi olur mu bilmiyorum. Bir Fenerbahçeli olarak sormuş Ozan abi. Braxton Key, Gian Montero, Branco Badio üçlüsünden hangisine ihtiyacımız var sence en çok? Valla Montero ve Badio çok iyi oyuncular ama Fenerbahçe'deki bu 4 numara sıkıntısına bakacak olursak ben Braxton Key'i çok isterdim. İlginç bir atletizm katabilir takıma. Ya yani Montero Badio gelse hani hayır der miyim demem. Bilhassa Montero için. Yani muhtemelen bu yaz çok isteyen takımlar da olacaktır. Bilmiyorum NCAA'den de bir ilgi olduğu söyleniyor ama. Dün sorsam Badio'yu isterdim. Sezon boyu ya da herhangi bir zamanda sorsan. Yan Montero'yu isterdim. An itibariyle Braxton Key'i istiyorum. Üçü de çok iyi oyuncular. O yüzden ya, şey vardır ya inan hiç fark etmez. Ya, hakikaten bu noktadayım. Buradan Ozan abiye sorusuna karma karışık bir cevap vermiş olayım. Seviyoruz seni demiş. Bilmukabele buradan Ozan abiye, eşim Merve ablaya. Benim için çok gerçekten sevdiğim kıymetli insanlar. Selamımı yollayayım. Güzel sorular. Son soru da beni heyecanlandırdı. Yani transfer konuşmak biliyorsunuz bu işin belki de en keyifli kısmıdır. Ha, doğru zamanlama mı değil mi? Yazın geldiğinde zaten kazan kaynayacak oldukça transfer konusunda. O çok aşikar şimdiden ama. Yani dediğim gibi üçünü de isterim ya. Şimdi şöyle bir haber var. Transfer demişken Hapoel Tel Aviv'in gelecek sezon bütçesiyle ilgili bir rakam ortaya atıldı. Sport 5 tarafından, İsrail basından. Doğru mu bilmiyorum. Doğruysa şoke oldum. Yani hani hep şu argümanı kullanıyoruz ya Panathinaikos'u eleştirirken. Abi 50 milyon euroluk kadro var olmadı. Gelecek sezon Hapoel Tel Aviv'in bütçesi. İddia edilen rakam şu. Hazır mısınız? Bir bateri efekti falan verelim mi arkadan bilmiyorum. Bana komik geldi. Gerçekse daha komik. Asparagas'a çok abartı olmuş. Ya gerçekse daha komik diye niye söylüyorum? Zaten hali hazırda 45 milyon dolarlık bir bütçeleri var. Olduramadan bu kadar görgüsüzlüğe gerek var mı bilemedim. 76 milyon euro olacağı söyleniyor Hapoel Tel Aviv'in bütçesinin. Siz biraz bunu sindirin. Biz o arada kısa bir reklama gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
8: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
2: Reklam.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'la kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Tekrardan bir hatırlatmamızı yapalım reklam öncesinden. Hapoel Tel Aviv'in gelecek sezon bütçesinin 76 milyon euro. Bakın dolar da değil. Bu kadar büyük meblağlarda o dolar euro kuru arasındaki fark da ciddi fark ettiriyor takdir edersiniz. 76 milyon euro olması bekleniyor. Bunlar hakikaten mikrop gibi, öncelikle onu söyleyeyim. Yani neden diye sorarsanız, isterse 500 milyon euro harcar özgür diyebilirsiniz ama burada yapılan şey Euroleague'deki oyuncu kaşelerini gereksiz arttırabilir mesela. Ligin dengelerini ciddi anlamda bozabilir. Ve bana sorarsanız değil 76, 176 milyon euro da harcasa Hapoel Tel Aviv'de Euroleague'de şampiyon olacak bir sportif vizyon yok. İtudis'e de devam.

kararı açıkladılar. Ya bu gerçekten basketbolu çirkinleştiren bir şey. Yani Hapoel, düzeltiyorum, Dubai Basket'in genel menajerinin bir açıklaması vardı. Dejan Kamenyasevic. Daha önce burada da konuk almıştık. Açıklamayı geçenlerde notlarımı ekledim. Bir bakmak istiyorum. Yani şu yüzden söylüyorum bunu. Dubai Basket istese herhalde 200 milyon euro bütçe koyabilir. Çok rahatsız da olmazlar. Full zarar yazsalar da ne oldu, sıkıntı var deyip bütçe de küçültmezler. Her sene 200-250 artı artı yapabilirler. Demiş ki Dejan Kamenyasevic, Dubai Basket projesinin sadece sınırsız para üzerinden değerlendirmesine karşı çıkıyorum. Kamenyasevic'e göre kulübün mevcut bütçesi bilinçli bir şekilde kontrollü tutuluyor ve isterlerse çok daha fazla ekonomik güce çıkabilecek sahipler. Bu yüzden sorun hep Dubai Basket gibi gösteriliyor ama aslında bizden daha pahalı takımlar var diyerek basketboldaki algıyı eleştiriyor. Aynı röportajda şunu da demiş: para vizyon yaratmaz, vizyon para yaratır. Bakın bu müthiş bir cümle. Yani bunu alın telefonunuzun notlarına yazın, bir kağıda kaleme yazın, arada bakın. Yani para vizyon yaratmaz, vizyon para yaratır sözünü kullanarak hedeflerini kısa vadeli yıldız transferlerden ziyade sürdürülebilir bir basketbol organizasyonu kurmak olduğunu vurguluyor. Bir bu. İki, bu adamlar 200 milyon euro harcasa da dediğim gibi sürdürebilirler. Ama basketbolun gerçeklikleri var. Ligin dinamiklerine bana sorarsanız zarar vermemeye çalışıyorlar. Bakın Orta Doğu takımı diye Dubai Basket'i eleştirdik değil mi? Ne işi var dedik. Ben de demişimdir bu arada. Dedim hatta, yani hiç kendimizle çelişmeye gerek yok. Orta Doğu takımı ne işi var dedik. Bunlar bastıracak parayı, işte çok pahalı kadrolar ligin dengelerini bozacak. Adamlar kontrollü büyüme olarak yaklaşıyor. Bakın çok güzel bir cümle. Para vizyon getirmez ama vizyon para getirir. Bu müthiş bir cümle. Ya sonra Hapoel Tel Aviv'in 76 milyon euro harcayacağını duydum, okuduk. Sonra bakıyorum. Kadronda Elijah Bryant var, Vasilije Micić var, Daniel Oturu var. Çok önemli oyuncular var. Daha kimi alacaksın? Ya da alıp ne yapacaksın? Yani belli ki parayla çözülmüyor bu işler. Önce bir koç değiştireceksin bana sorarsan. Itudis'te olacağına çok inanmıyorum çünkü. Yani burada dediğim gibi benim endişelendiğim nokta, istiyorsa 500 milyon euro harcasın. Ama oyuncu kaşeleri artacak. Şimdi NBA'den ya da Avrupa'dan Hapoel Tel Aviv istediği bir oyuncu. Atıyorum Montero. Yan Montero. Yani Ozan abi de yazmış ya az önce. Oyuncu velev ki Fenerbahçe ya da Efes'te istiyor. Belki 2,5-3 milyon dolara bağlayacağınız bir oyuncu. Adamlar 6-7 milyon dolar verebilecek bu bahsedilen bütçeyle. Montero'ya bunu yaptın. Sonra tuttun gittin ki dedim ben Jerry Grant Panathinaikos'tan ayrıldı, uyduruyorum. Yine alayım bir özellikli oyuncu. Diyecek ki Montero 6 milyon alıyorsa ben en az 3 istiyorum. Ben de kötü bir oyuncu değilim. Kaşeleri arttıracaksın. Oyuncu maaşlarını arttıracaksın. Ne gerek var? Bence bu ligin sportif anlamda da lige zarar veren bir şey. Ben tasvip etmiyorum, sevmiyorum, takdir de etmiyorum. Euroleague'de bulunmalarını da çok doğru bulmuyorum. Çok bulunmalarından da hoşnut değilim. Hapoel Tel Aviv için bunu söyleyebilirim. Dubai Basket için de şunu söyleyeyim. Sene başında kullandığım ifadeleri spesifik olarak hatırlamıyorum ama Dubai Basket bence lige gayet akıllı, efendi, doğru katkı sağlayarak doğru bir konumda bulunuyor lig özelinde. Ben dediğim gibi takdir ediyorum ama Hapoel Tel Aviv için aynılarını söylemeyeceğim. Dubai Basket böyleyse kalsın. Hiçbir mahsur yok ama Hapoel beni huzursuz ediyor varlıkları. Çok hoşlanmıyorum. Devam edelim. Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Euroleague Birliği ile Valencia... El Birliği ile. EL'yi kısaltma zannettim. Özür diliyorum. El Birliği ile Valencia'yı Final Four'a taşıdık. Bu eşleşmeler sonucunda şampiyonluk dengeleri nasıl değişir? Karşıyaka için şöyle ufak bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Çekirge her zaman böyle sıçramaz. Bir daha böyle fırsat ayaklarına gelmez. O sebeple akıllı kadro yapmaları şart. Yoksa seneye lige veda edebilirler. Valencia denilince aklıma hep Boyan Dubljević geliyor. Karadağlı çok ilginç bir uzundu bu arada. Yani kendi yorumumu katıyorum şu anda bu arada. Euroleague'de üst düzeyde oynamaması da beni hep üzmüştür. Şu an Zaragoza'daydı. Bilmiyorum mevcut nerede. Daha önce Zenit'e de gitti. Yıllarca orada kaldı. Karadağ'dan çok Valensiyalıdır Boyan Dubljević. Oradan emekli oldu ve kıdem tazminatına hak kazandı. Bu arada ben sadece hikayenizdeki kısma cevap atmıştım. Doğru cevabımı yakmaz değil mi? Yıllardır Euroleague izlerim, bir dönem bahis oynarken kazandırırdı. Şimdi de dörtlü final bildiğimde kazandırsın hiç olmazsa demiş. Bu arada hikayelere gelen kısımlarda ben onların birçoğunu ekran görüntüsü aldım. Zaten yanıtlar kısmında o tarih aralığında görebiliyorum. Hikayelere verdiyseniz problem yok zaten. Birçoğu öyle yaptı. O yüzden bakalım. Çekilişi dediğim gibi ekran kaydı alabilirsem hepinizin görebileceği bir şekilde yapacağım. Çünkü Valencia'yı Final Four'a çıkartan 10-15 kişi var. Dediğim gibi bunları hani sizler gibi basketbolu bilip de yapanlar mı var? Yoksa Ergin Hoca'dan çok hoş.

kullanmadığı için böyle bir deneme yapanlar var bilmiyorum ama netice itibariyle çekişte çıkarsa onlara gidecek neticede. Çok sonucu etkilemiyor. Burak kardeşim selamlar. Kocaeli'den Bülent Pana'nın elenmesi bize yaradı. Taraftar sayımız artacak. Bu arada Valencia'nın hızlı ve tempolu oyunu, yaş ortalaması yüksek. Real'e bence ters gelebilir. Zafer sarhoşluğu erken biterse final için favorim. İyi yayınlar demiş. Ya ben de burada dediğim gibi hani Valencia'nın genç ve tempolu olması bir etmen. Öte yandan ben de Tavares olmazsa Real Madrid çok zorlayacaklarını düşünüyorum. Burada genel itibariyle Valencia kazanabilir anlamında bir algımız var. Altıncı adam dinleyicileri olarak. Öyle gözüküyor. Panathinaikos'a yazık oldu derken evlerindeki finalde olamamaları kendileri açısından üzücü demiş Cihan Bey. Bir de Valencia seyircisine değinmek istiyorum. Müthişler. Her aksiyona reaksiyon gösterdiler. Türkiye'de böyle değil. Müthiş bir basket ya da üçlük oluyor. Seyirci orada lay lay lay diye tezahürat yapıyor demiş. Ya buradaki seyircinin çoğu salonlardaki, yani bunu Fenerbahçe'yi biraz ayıracağım burada. Efes'i zaten doğal olarak ayırıyorum ama futbol seyircisi var. Yani o basketbolda anlık reaksiyonlar, o basketbol bilinci çok fazla yok gibi. Açık söylemek gerekirse. İyi yayınlar Burak Bey. İstanbul'dan Şahin Kara. Galatasaray Beşiktaş galibiyeti hakkında düşünceleriniz nelerdir? Galatasaray hafta sonu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ı deplasmanda yendi. Bu arada futboldaki önemin birazını basketbol takımına yatırım yapsalar ne Efes kalır ne Fenerbahçe kalır ama önem vermiyor Galatasaray basketbola demiş. İyi yayınlar tekrardan diye eklemiş. Ya burada yönetim taraftarın futbolla tatmin olduğunu görüyor tabii. O yüzden maalesef çok önem verdiklerini söylemek mümkün değil. Öte yandan Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Ya aslında bence kötü bir sezon geçirdi Galatasaray. Transfer hamleleri çok yanlıştı. Koç tercihi, yani şu an fena gözükmüyor Pozzecco ama gelecek sezon ne kadar faydalı olur bilmiyorum. Yani Galatasaray basketbol şubesinin iyi yönetildiğini düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Yönetimde taraftar futboldan alınan sonuçlardan mutlu olduğu için çok fazla basketbolun üstüne düşme ihtiyacı duymuyor. Sevgili Burak, iyi yayınlar. Ankara'dan Cenk abin. Buradan Cenk abiye de selamlar, sevgiler. Geçen hafta da bahsetmiştim. Galatasaray-Fenerbahçe maçı günü Taksim'de buluşmuştuk kendisiyle. Orada da bir tanışıklığımız olmuştu. İnşallah Ankara'da da görüşürüz ya da yazın. Sevgili İhsan Dilek'le de bir dirsek teması kurup Ege'de tekrardan bir Cenk abiyle görüşürüz diye umuyorum. Buradan selamlar, sevgiler kendisine. Ankara'ya da selamlar. Burak Bey, Valencia Final Four'un Yunanistan'da olacağını düşünürsek bana göre Panay'ı saf dışı bırakarak şampiyon olmuşçasına büyük bir başarı elde etti. Şunu sormak istiyorum. Ben 2-0 geriden gelip seriyi kazanan başka takım hatırlamıyorum. Bu ilk midir yoksa ben mi kaçırdım bu durumu? Valla ben de hatırlamıyorum. Belki vardır ama. Ha, Real Madrid var ya Partizan karşısında. Bu yakın geçmişti hatta. Yine bir İspanyol takımı yani. Yumrukların havada uçuştuğu. Yabusele'nin Dante Exum'a suplex falan attığı bu inanılmaz kavgadan sonra o seri 2-0'dan 3-2'ye gelmişti. Belki Partizan ve Obradovic'in o dönem yapacağı bir playoff bu çirkin hadiselerle birlikte suya düşmüştü. Bakalım yani. Bunu hatırlıyorum yakın geçmişten. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Sohbet ediyoruz. Buyurun gelin. Eğleniyoruz da yani. Burada birçok konuya giriyoruz. Ben hani programın en sevdiğim yönü interaktif olması. Burada dinleyicilerin de katılım sağlaması. Sizle fikir telakisi yapmak. Hani karşıt fikir de gelebilir bu arada. Hepsine saygı duyuyorum. Belki bizim göremediğimiz şeyler de görüyor olabilirsiniz. Bu güzel bir durum. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz. Pamuk eller cebe telefonlarımıza davranalım. Anlık dinleyici sayısı da bazen geliyor bizlere. Hani burada raporları nadiren de olsa ben görüyorum en azından kendi adıma söyleyeyim. Bayağı bir kişi dinliyor. Zannediyorum keyif alanda bir kısım vardır. O yüzden keyif alanları buradan bir şekilde davet edelim programa. Gelin, gelmeyenler varsa daha önce tanışalım, sohbet edelim. Şimdi devam edelim. Ne çok kızdın adamlara. Hapoel paranın bir kısmını senden istedi herhalde reis. Ne çok kızdın adamlara demiş Umut'tan. Yok yani burada başka bir takım da yapsa. İşte Real Madrid, Panathinaikos, işte ne bileyim ya da Maccabi. Farklı bir takım da yapsa. Fenerbahçe ile Efes için de geçerli bu arada. Hiç adam kayıracak şey de değilim bu konuda. Başka bir takım yapsa da eleştiririm ama diğer takımlar basketbol bilincinde olduğu için, basketbol kültürüne, Avrupa basketbol kültürüne vakıf olduğu için, buradaki rekabet ortamının dinamiklerini daha iyi bildikleri için onlar böyle şeyler yapmıyor zaten. O yüzden
kızarım.

Yapacak bir şey yok. Haz etmiyorum dediğim gibi. Yani, beni burada Hapoel'e karşı öfke cümlelerimi tekrar etmeye teşvik ediyorsunuz ama bu tuzağa düşmeyeceğim. Sadece hoşlanmadığımı tekrardan söyleyeyim. Merhaba, kolay gelsin İstanbul'dan Göktuğ Gök Ata. Bence güzel bir isminiz varmış bu arada. Sahne ismi gibi. Devam edelim. Bence Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de her zaman olması gerekiyor. Çünkü güzel reklam yapıp maç önü şovları ekstra bir anlam katıyor. Ya şey çok güzeldi. Jalgirisik maçındaki kemanlı koreografi çok güzeldi. İkinci maçta Daft Punk'tan One More Time'la birlikte bir koreografi vardı. Çok güzeldi. Ya Fenerbahçe'nin playoff atmosferleri gerçekten güzel oluyor. Burada Fenerbahçe'nin Euroleague'de olması gerekiyor derken, ya Fenerbahçe bugün Euroleague hani bir takımlara eliminasyon yapmaya başlasa son kalacak 3-4 takımdan biri. Fenerbahçe Euroleague'in artık A segment değil, S class takımlarından biri. Fenerbahçe, Real Madrid, Olympiakos, Panathinaikos. Ya bu 4 takım diğerlerinin hepsinden ayrışıyor. Barcelona da dahil, onu söylemek lazım. Yani Fenerbahçe oraya ait. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu arada Fenerbahçe'nin playoff serisindeki keman gösterisinden bahsetmişken, pazar günü bizlerle bir aksilik olmasa çok kıymetli bir sanatçı olacak. Sevgili Yiğit Sarıkaya programımızın konuğu olacak. Pazar günü kendisi hem vokal yapabiliyor hem keman çalabiliyor. Kendisini takip edebilirsiniz. Çok kıymetli bir sanatçı. Aynı zamanda hem Lima Spor Kulübü hem Beşiktaş'a yaptığı besteler de var yakın zamanda. Hani sporla da haşır neşir biri. Biraz sanat, biraz spor konuşacağız pazar günü. Kendisini de bekliyoruz bakalım. Şu anki görüntü geleceği yönünde. Real ilk kez yapandı 2-0'dan 3-2, bu ikinci oldu demiş dinleyicimiz. Evet, doğru hatırlamışız. İlk 10 muydu bilmiyorum ama benim aklıma ilk olarak o geldi yakın geçmişten. Merhaba, Karşıyaka gelecek sezon için Ahmet Kandemir ile sözleşme uzatır mı? Karşıyaka'dan sevgilerle demiş Yankı Bey. Ya bunun üzerine bence uzatmalı ama işte koç da söyledi ya, orada bir kongre olacak. Oradaki durumu görmek lazım. Oradaki durumu görmek lazım. Yani ondan sonrası için bir şeyler söylemek daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Ama şu an için bunun hakkında bir tahmin yürütmek kolay değil. Ama ben olması gerektiğini düşünüyorum. Hani ne gerekiyor derseniz bence uzatmaları gerekiyor bu konuda. Hemfikirim sizlerle. İyi yayınlar sevgili Burak. Bir ay kadar önce yarışma yapmıştın. Son dörde kalacak takımları sormuştun. Instagram'da fotoğrafının altına yorum yapmıştım. Hepsini bilmiştim demiş Mestan Bey'e. Instagram'da fotoğrafın altına yorum yapanlar vardı. Orada soru cevap şeklinde yapmıştım story üzerinden. Oradan yanıtlayanlar vardı. Aralarından bir çekiliş yapacağım. Ya dediğim gibi burada Fenerbahçe, Olympiakos, Real Madrid, Valencia dörtlüsünü bilen bir 10-15 kişi var. Dün bir üstün körü baktım. Hafta başında bir çekiliş yapacağız. Bakalım kimlere çıkacak. Yani burada dediğim gibi 3 şanslı dinleyicimize ürünleri, lisans ürünleri ulaştıracağımızı söylemiştim. Bakalım hanginize gelirse. Ya dediğim gibi eğer yapabilirsem çekiliş uygulamasında bunu ekran kaydı alabilirsem şayet sizlerle de paylaşacağım. Hani orada bir soru işareti, bir beis olmasın. Hafta başında yapmış oluruz diye düşünüyorum. Devam edelim. Dün Yanakopoulos'un açıklamaları vardı. Ondan biraz bahsetmek isterim. Biliyorsunuz ya, genel itibariyle sezon içinde de çok hararetli dönemleri oldu Yanakopoulos'un. İşte Aris karşısında alınan bir mağlubiyetin ardından ben döndüğümde istifa etmiş olmanız gerekiyor vesaire vesaire diye bir staffa çıkışmıştı. Nigella Davis transferi yaptı bunun üzerine. Yani sezon içinde 5 milyon euroluk bir bütçe yarattı vesaire. Çok ilginç bir profil. Açıklamaları genel itibariyle hararetli olması bekleniyor. Dün Valencia'daydı da bu arada. Yani karşılaşma yerinden olmasa da şehirdeydi takımla birlikte. Size bir şey söyleyeyim. Acı acıyla geçer. Acı acıyla geçer. Düzeltiyorum. Biz bu acılardan çok tattık. İşleri nasıl tersine çevireceğimizi iyi biliyoruz demiş. Bir umut mesajı paylaşmış diyebiliriz herhalde. Yani burada hedef zannediyorum onlar tarafından artık Yunanistan Ligi şampiyonluğu olacaktır. Yunanistan Kupası'nı da almışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Yunanistan Ligi şampiyonu olacaktır hedef onlar için. Bakalım yani bundan sonrası ne olacak? Gelecek sezon kimler gidecek, kimler kalacak? Sadece koç anlamında değil, takımdan ayrılması beklediğim oyuncular üzerinde de söylüyorum bunu. Burak Bey, selamlar. Kocaeli'den Bülent. Valencia ile Real Madrid bu sezon 5 maçla karşılaşmış. 4 maçta Real Madrid galip ayrılmış. Buna rağmen inşallah Valencia kazanır. Ya dediğim gibi bu yıl değil de son yıllarda, son 2 sezonda Valencia'nın Real Madrid'i yendiğini görüyoruz. Bir de bu hani tek maç, bilmiyorum ne olur. Ben de Valencia'dan yanayım ama benim ciddi sempatimi kazandılar. Selamlar Ali abi. Bu bir sonraki programa galiba. Silmişsiniz. Okey, tamam. Saat 2'den itibaren sevgili Ali Erim ve Mertelam.

burada olacak. Hat-trick'te. Öğlen programında da hat-trick galiba, değil mi? Buradan bir Batıkan abiye sormuş olayım. Tamam, öğlen programı da hat-trickmiş. Sabahı biliyorum ama. Burada olacaklar saat 14'ten sonra, mesajı tekrar atarsanız ya da burada okunmadı olarak da işaretleyebilirim arzu ederseniz, ama öyle yaparsanız daha garanti olur. Evet, bir vedadan bahsedelim. Yan Veseli sezon sonunda basketbolu bırakacağını açıkladı. Bir Fenerbahçe efsanesidir. Ayrılığı her ne kadar biraz içimizi burkmuş olsa da Yan Veseli bir Fenerbahçe efsanesidir. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Açıklamalarına bir bakalım. Yan Veseli'nin neler demiş ayrılık açıklamasında. Unutulmaz onca yılın ardından basketbol yolculuğumda bu sayfayı kapama zamanı geldi. Belgrad'dan İstanbul'a ve Barcelona'ya uzanan serüvenimde sayısız mücadele, olağanüstü takım arkadaşları, baş antrenörler ve en sadık taraftarlar ile pek çok zafer ve ağır mağlubiyet, bir duygu seli ve sonsuza dek benimle kalacak anılarla onurlandırıldım. Sahip olduğum her şeyi bu oyuna verdim ve o da bana karşılığını fazlasıyla sundu. Basketbola minnet ve gururla veda ediyorum. ACB liginde savaşmak için önümüzde halen 2 ay var. Son maça kadar tüm odağım tamamen orada olacak. Eylül ayından itibaren ise tribünlerde görüşmek üzere demiş. Yan Veseli, Fenerbahçe taraftarlarında çok büyük yeri olan bir oyuncudur. Yani ayrılığı çok fazla İnsanları üzdü. Ben de üzülenlerden biriydim bu arada. Hani kalsın çok daha fazlası olabilir diye kalsın çok istemiştim. Fenerbahçe ondan sonra da zaten çok iyi bir pivot bulamadı. Hala hep Veseli ile Yudoğan adını anıyoruz. Mesela Fenerbahçe'nin pivot sıkıntısı gündeme geldiğinde. Barcelona seçimini Final Four'lar yapmak, şampiyonluklara uzanmak için yaptığını söylemişti o dönem ama hiç şampiyonluk kazanamadı Euroleague'de Barcelona yine. Onun ardından Fenerbahçe 3 Final Four bununla birlikte bir de şampiyonluk kazandı. Kalsaydı daha başka olabilirdi. Ben halen forması emekli edilecek oyunculardan biri olarak görüyorum Yan Veseli'yi, onu söylemek lazım. Benim gözümde çok büyük bir oyuncu, çok büyük de Fenerbahçe'de iz bırakmıştır. Yani şarkısı vardı, Athena'nın bir şarkısıyla. Athena'nın bir şarkısına esinlenerek yapılmıştı galiba. Ben Veseli uçarım Veseli işte. Ben mesela uçarım mesela, şarkının adını da hatırlamıyorum şu an. Oradan yapılmış. Veseli Airlines diye taraftarın taktığı bir lakap vardı. Yani Veseli'nin ayrılığı için şunu söyleyeyim. Her ilişki bir noktada bitiyor. Bitmesi de gerekiyor bu arada. Yani sonsuza kadar hiçbir şey sürmez. Birbirini tüketmeye başlarsın ama doğru zamanda bitmesi daha önemli. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Bir ilişkinin doğru zamanda bitmesi İlişkinin içinde bulunduğu süreçten bile daha kıymetli. Neden diye sorarsan, o ilişkinin boyu çok uzarsa birbirini yıpratırsın, birbirinden soğur, tiksinirsin belki de hatta. Ama erken biterse de ömrün boyunca hep aklının bir kenarında, bir köşesinde kalmaya mahkum oluyor. Bence erken bitmiş bir ilişki var Fenerbahçe ile Yan Veseli arasında. Yani çok fazla bana sorarsanız Epik Destan sahne, sahne oldu Veseli Fenerbahçe ilişkisi ama dahası da olabilirdi. Çok daha fazlası da olabilirdi. Dediğim gibi yani burada her şey bitiyor. Tekrar ediyorum. Bogdanovic de ayrıldı. Datome de ayrıldı. Sulukas sayar mısınız bilmiyorum. Çok sevmeyen de var ama ayrıldı. O takımdan herkes ayrıldı. Yudo ayrıldı ama mesela Yudo için de bunu söyleyebilirim. O ilişki erken bitti. Doğru zamanda bitmedi. Hal böyle olunca biraz da pişmanlığa yerini bıraktı oradaki duygular. Dediğim gibi eğer çok uzun sürseydi şayet belki kötü de hatırlanabilecek anılar biriktirilebilirdi ama çok erken oldu mu da o pişmanlık bitmiyor. Yani hala Fenerbahçe taraftarı Veseli'yi düşününce bir ah diyordur. Bence Veseli de Fenerbahçe günlerini düşününce biraz iç çekiyordur diye düşünüyorum. Basketboldan Euroleague'den bir Veseli geçti. Çok özel, çok önemli hatıralar bırakmış bir oyuncu buradan. Kendisine de. Ya muhtemelen tabii ki bizi dinlemiyordur İspanya'dan, bilmiyorum, dinleyicilerimiz var arada yazıyorlar ama Veseli dinlemiyordur en azından bu Türkçe yayını, ama kendisine kucak dolu sevgilerimizi yollayalım. Bir basketbol sever olarak hepiniz adına da söyleyeyim, Veseli hepimizde önemli izler bıraktı. Burak Bey selamlar, iyi yayınlar. Wade Baldwin ismindeki 4 rakamı neyi temsil ediyor? Wade Baldwin 4, çok merak ediyorum. Burada ailede şey oluyor ya, mesela işte benim adım Burak Alaca. Oğlumun adı da Burak Alaca olursa Burak Alaca 2 oluyor. Onun oğlu da Burak Alaca olursa işte o nesilde kaçıncı at soyadı taşıyan aynı insansan yanına 1, 2, 3, 4 diye ekleniyor. Mesela bu Junior gibi düşünebilirsiniz. 2 ekleniyor. Üçüncüysen 3, 4'sen 4. Wade Baldwin kendi neslindeki dördüncü Wade ismini taşıyan Baldwin ailesinde birey olduğu için 4 buradan geliyor bildiğim kadarıyla. Tarık Biberovic NCAA haberleri vardı. Doğru mudur? Antalya'dan Ali Atay ben. LSU'nun 7 milyon dolar gözden çıkarttığı tarihe söyleniyor ama yani Salyun Yanga 7 milyon verdiler. Tara 7 konuşuyorlar. Efes'ten Brice Desert'i aldılar. Bilmiyorum kaç paraya.
Bu takımların toplam maaş bütçesi 25 milyon dolar.

0: bu arada. Yani o yüzden 20 milyon dolar düzeltiyorum. Yani öyle herkese önüne gelene 7 milyon dolar saçma ihtimalleri yok. Önümüzdeki yıl ayrıca NCAA'de de bir standart değişimi var. Yani tarih 24-25 yaşında bir oyuncu. Gelecek sezon o yaş sınırını ya 22'ye 24'e indirecekler. Yani Tarık gidecekse de bir sene oynayabilecek. Burada bunun için Fenerbahçe'den ayrılacağını düşünmüyorum. Zannetmiyorum. Şu an NCAA ile ilgili Avrupa'da bilhassa basın mensupları ve menajerler piyasayı köpürtmek için çok fazla haber çıkarıyor. İşte mesela Montero'ya 4 milyon verildi. Saliyunyank 7 milyonluk kontratı kaptı gibi. Bu biraz kaşeleri arttırmaya yönelik bir hareket bana sorarsanız. O yüzden Tarık'ın gideceğini düşünmüyorum. NCAA'da da bu sene giden bir seneliğine çok giden olur yani. Bütçeler çok fazla. Orada Samet Yiğitoğlu'nun 4.3 milyon dolar alacağı konuşuluyor mesela. Indiana Üniversitesi'ye gitti biliyorsunuz. Daha önce işte Bobby Knight'la meşhur Indiana basketbolun lokomotifi NCAA'nin de en önemli takımlarından biri. Indiana'ya gitti mesela. 4.3 milyon dolar alacağı söyleniyor. Ya burada 24-25 yaşındaki oyuncular gidecekse bile en fazla bir sene gidebilecek ama seneye bir statü değişikliği olacak. Son mesajımıza bakalım. Karşıyaka gibi taraftarı olan ve yıllarca Avrupa'da oynamış bir takımın ana sponsor bulamamasını nasıl değerlendirirsiniz? Hayal kırıklığı. Karşıyaka'nın Bursaspor'un ana sponsorunu olmaması hayal kırıklığı ama burada sadece yönetim bazında değil, ben şehrin ileri gelenlerini, dilim dolandı affedersiniz ve oradaki iş insanlarını biraz kınıyorum bu sebepten. Yani bilmiyorum buradaki vergi prosedürü mü, bütçeler mi çok nedir ama yani bu takımların sahipsiz bırakılmaması gerekiyor. Bana sorarsanız diyelim. Evet, 6. adamdan bugünlük bu kadar. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor!
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spora ve Etre hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden Perşembe, Mert Elam'la birlikteyiz. Acaba bu Perşembe günü öğleden sonra saat 14.02'de Mert Elam'ın enerji durumu ne? Çünkü daha Mert Elam'ın işi bitmeyecek bu programdan sonra.
1: Evet,
0: daha işi gücü var. Eve yoğurt alacak öncelikle. Gizem yoğurt istedi. Başka Alpin alınacak bir şey var mı?
1: Yok. Onlar şimdi dışarıdalar. Enerji seviyemi sordun ya.
0: Evet.
1: Şimdi mesela tam programa girerken Gizem'den fotoğraf geldi.
0: Hı.
1: Şimdi bu fotoğrafı görünce tabii ister istemez insanın enerji seviyesi yükseliyor.
0: Hı.
1: Güzel de bir fotoğraf.
0: Süper. Yüzde yüksek. Kaçlık bir artış sağladı sana bu fotoğraf?
1: %15'lik.
0: O derece.
1: Bir artış sağladı.
0: Müthiş. O zaman ben Gizem'e söyleyeyim, her program öncesi sana fotoğraf göndersin.
1: Valla sabahları da sonuna doğru atıyor.
0: Ha.
1: Başında atmıyor o saatlerde ama sonuna doğru yükseltiyor. Şimdi denk geldi.
0: Güzel.
1: Dışarıdalar, vakit geçiriyorlarmış.
0: %15 artışla %17 seviyesine ulaştın yani.
1: Evet, çok şükür. Bu arada telefonumun şarjı %17.

0: %17 mi? Ha, ya işte güzel.
1: İçine mi doğdu nedir?
0: Arabada şimdi şarj edersin.
1: Bizim ufaklığı da göstereyim sana.
0: Dışarıda var mı şimdi?
1: Dışarıda var. Uyanmış.
0: Evet.
1: Bizimki uyuyordu.
0: Erken gezmeye başladı babası gibi.
1: Öyle. Ama dışarıda çocuklar o kadar rahat ediyor ki o bebek arabasındaki tangır tungur gitmek bile onları şey gibi ninni gibi geliyor. Çok daha rahat uykuya dalıyorlar ve uyanmıyorlar. Eve bir geliyorsun hop hemen uyanıyor. Uyutuyorsun koyuyorsun yatağa 5 dakika sonra uyanıyor ama arabada bırak hani 1 saat 2 saat.
0: Hadi ya.
1: Uyuyabiliyorlar bebek. Aha. Yani bu sette daha doğrusu.
0: İyiymiş. Güzel. Şimdi WhatsApp hattımız açık her zaman olduğu gibi 0538 052 1487. İstanbul'dan Ali adaşım yazmış. YouTube programını izlemiş. Ses kalitesi kötüydü demiş son programda.
1: Evet son programda daha girmeden biz de onu konuşuyorduk bu arada. Evet.
0: Bugün yeni program çekilecek buna dikkat eder misiniz demiş. Sana da selam söylemiş.
1: Aleyküm
0: evet
1: selam.
0: Tabii ona dikkat edeceğiz bugün ses kalitesine. Benim sesi düzelteceğiz. Mert'inkini yine o şekilde bırakmayı planlıyorum ben.
1: Vallahi evet ben başlarken ben başlıyorum ya programa. Ha. Aa dedim ben bir şey mi yaptım acaba yanlışlıkla böyle mikrofon takarken.
0: Ne oldu?
1: Sonra senin sesini de duyunca dedim benlik değil demek ki sistemsel bir sıkıntı. Programa dikkat edeceğiz.
0: Cengiz eskiden salı günleri haftanın olayı diye konuşuyordunuz. Niye yeniden başlamıyorsunuz demiş.
1: Onu bitireli çok oldu ya.
0: Evet Genco Boran yüzünden.
1: Ha salı geldiği için mi?
0: Yok. Ligi takip etmediği için.
1: Ha. Çok açık oldu. Evet. Yok ya ondan önce de sen bitirdin ya.
0: Bitirdik.
1: Sana gelmeden bitirdin.
0: Ali abi Celtic maçını izlediniz mi? Son dakikadaki durumu soruyor Savaş.
1: Ben az önce tweet attım.
0: Evet Mert pozisyonu tweet atmış. Şampiyonluk maçının da plasta olacağına böyle tam böyle bir şey bir tweet böyle. Yani tam isteyeceğin tarzda bir tweet.
1: Göz kırptın plasada.
0: Göz kırptın plasada bir göz kırpmışsın gerçekten.
1: Ama merak eden de vardır.
0: Bence %100 penaltı. Net bir penaltı. Hiç konuşmaya bile.
1: İzledin mi pozisyonu?
0: %100 penaltı.
1: Açık ve bariz bir hata değil mi? Siyah yani, beyaz. Uzaydan bile görülebilecek büyüklükte.
0: Yani, var karışmasa çok üzülürdüm. Sonuçta Martin O'Neill hocamın şampiyon olması için arada böyle ufak dokunuşlara ihtiyacımız var. Evet. Ama çok güzel maç olacak. Cumartesi günü.
1: İnanılmaz. 14-30. Celtic Hearts. Beraberlik. Hearts şampiyon. Bir farklı bile galibiyet olsa Celtic şampiyon
0: aslında,
1: olacak.
0: Aslında Hearts'ın bu karşılaşmadan önceki maçı Motherwell maçıydı. Hı hı. Orada 1-1 berabere kaldılar. Hı hı. O maçta 1-1 berabere kalmasalar 2 puan daha eklerse 3 puan.
1: 3 puanlık fark.
0: Burada yani Celtic deplasmanında farklı yenilmedikleri sürece böyle 2-0, 3-0 yenilmedikleri sürece şampiyon olacaklardı. Tabii. Yenilgiye rağmen.
1: 2-0'a şu an o senaryoda 3 fark gerekiyordu. Senin dediğin senaryoda. Celtic'e 3 fark gerekiyordu. 2-0 yani, bile yenilse Hearts şampiyon olacaktı.
0: Evet, yani müthiş bir avantajdı.
1: Ama dün penaltı verilmese aynı. Dün penaltı verilmese
0: penaltıydı ama
1: birebir yani, aynı penaltıydı. Senaryo.
0: Penaltıydı. Direkt penaltı.
1: Değil mi o top penaltı. Ele çarpıp öyle müthiş bir sekiyor ki aynen. Gerçekten inanılmaz. Nasıl bir şeyse.
0: Bu arada üzücü olan taraf Motherwell'in de o maçta tek isabetli şutu gol olmuş.
1: Hmm.
0: Hearts maçında.
1: Yani kötü olmuş.
0: 5 şutları mı ne var toplamda? Teki isabetli o da gol olmuş. Bakalım yani o peri masalını sen bir süreden beri söylüyorsun Hearts'la alakalı olarak. Benim gönlüm Celtic'ten yana ama hani Hearts olursa da tabii üzülmem. Güzel olacak yani.
1: Bir de geçen hafta da bu arada Celtic Rangers maçı vardı. Old Firm derbisi. Orada da Celtic geriden gelip galiba
0: bitti.
1: Kazandı. Evet. Acayip de bir gol vardı maçta. Gördüğümü bilmiyorum. Maya'da röveşata golü attı Celtic'te. Hani orada da puan kaybetse Celtic ki kaybedebilirdi. Hearts daha avantajlı girecekti son haftaya ama olmadı. Bu arada ilginç de bir bilgi. Rangers normalde normal sezonu ikinci sırada bitiren takım. Fakat Rangers bu şeyde felaket bir performans gösteriyor. En son işte Hearts'a da kaybetti. Celtic'e de kaybetti. Dünkü maçı da kaybetmiş Rangers. Şu anda da ikinciliği de artık tamamen kaybetmiş durumdalar.
0: Evet. Çok mesaj geldi şimdi bir anda. Ahmet Tarin mesaj attı. Metehan ne demiş? Pil seviyelerimizi öğrendik mi demiş. Bu hafta benim için bayağı yoğun geçiyor. Şu an %52 falandır demiş benim. Sen ama söylemedin tam olarak şeyini.
1: Sen 17 dedin benim için.
0: Ben %15 ekle %17 dedim ama evet. Benim yorumum. Senin kaç gerçekten?
1: Vallahi 85 falan derim 85 şu an 15 falan. Artışta.
0: Güzel. 85.
1: Lazım peki. Bugün dediğin gibi gün uzun olacak.

0: bizim için. Böyle telefonumda %92'yi falan gördüğümde mutlu oluyorum. Çok böyle güçlü hissediyorum kendimi. Hı-hı. Telefonumdaki %92 beni güçlü yapıyor.
1: Hı-hı. Şu an mesela benimki gibi olsa %17
0: modum depresyona düşerdi. Girerim. %17 olsa depresyona girerim.
1: Ben güç modunu alıyorum, düşük güç moduna. Orada sarı bir ibare çıkıyor. Ben de o 80'i geçince değişiyor ya. Hı. Ben de 80 üzerinde aslında kendimi çok daha rahat ve güçlü hissediyorum. Ama bugün böyle denk geldi. Yapacak bir evet. şey yok.
0: Bir dinleyici demiş ki basket programı bittiyse biz de geldik demiş. Vallahi sevemedim basketbol yorumlarını demiş. Demek ki bizim genç yetenek Burak Alacan'ın oluşturduğu 8 kişilik kitleden değil kendisi.
1: Evet, oraya girmeye pek gönüllü değil.
0: Evet. Burak iyi program yapıyor ama. Yakında bu dinleyici de kazanır diye düşünüyorum.
1: Belki futbol yapsa.
0: Futbol da yapıyor arada.
1: Yani futbolda böyle konuşuyor. Full hani futbol yapsa. Dinleyicimizin de hoşuna gidebilir de basketbol sarmıyordur. Bugün gerçi basketbolda da bayağı malzeme vardı dün. Hem Euroleague
0: evet, maçı. Evet, Beşiktaş çok uzun bir aradan sonra Fenerbahçe'yi yendi.
1: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, Euroleague maçı.
0: Deplasmanla yendi tabii, onu söylüyorum.
1: Farklı bir galibiyet geldi. Bugün keyifli geçmiştir ama.
0: Arteta çifte kupa yaparsa yıllık izne çıkmayı düşünüyor musun demiş bir dinleyici. Vallahi çifte kupa yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Bu arada tabii yani fikstürleri de zaten onu daha önceden de dile getirmiştim. Gerçekten City'ye göre çok daha uygun.
1: Burnley bu hafta.
0: Arsenal'ın fikstürü.
1: Kendi evinde Burnley ile oynayacak. Aynen. Son maçta da Crystal Palace ile oynayacak.
0: Onlar Burnley ile oynarken daha önce oynayacaklar.
1: Bir gün önce oynayacaklar City'den.
0: Chelsea ile FA Cup finali oynayacak. FA Cup finalinden sonra salı günü Manchester City Bournemouth deplasmanına gidiyor. Evet. Bournemouth 100 haftadır yenilmiyor.
1: Aynen. Şu an Avrupa'daki en iyi seri onlarda.
0: Ya 16 hafta oldu. Ya evet. 16 hafta oldu ya 17 hafta oldu. Aynen. Bournemouth'un yenilmediği. Yani o iş zor. Ayrıca son hafta maçı da Arsenal'ın Everton olması.
1: Crystal Palace.
0: Palace değil mi? Ha, içeride bir dakika.
1: Dışarıda.
0: Dışarıda Palace. Yani orada onda bir şey var.
1: Genco abi bir şey paylaştı. Bilgi paylaştı. Ona da bir arkadaşı söylemiş. Eğer Arsenal şampiyon olursa Eze transferi için Palace'a ekstra 10 milyon euro mu ne ödeyeceklermiş.
0: Yani şampiyonluk bonusu mu varmış? Eze'nin?
1: Şampiyonluk bonusu varmış. Hmm. Hani Palace'da zaten ligde pek bir şey yok.
0: Benim bildiğim Arteta onu ödememek için şampiyon olmaz. O 10 milyon euroyu vermemek için Arteta şampiyon olmaz.
1: Evet, olabilir ama o da hani o boyuttan baktı. Güzel bir bilgi bu arada.
0: Yani City Bournemouth'u yenerse bir de son maç gene zor yani. Hani çok zor değil de Aston Villa içeride. Ama bakalım.
1: Ama Aston Villa'nın da 5.lik, 4.lük gerçi orada çok fark etmeyecek onlar için de.
0: Şu an 5. basamakta. Bournemouth'la arasında 4 puan fark var. 2 maç var. Hmm. Yani eğer City Bournemouth'u yenerse Aston Villa için bir tehlike
1: zaten
0: kalmıyor.
1: Tamam, son hafta rahat oluyor o zaman o maçta.
0: Öyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi TFF'nin başına sizler gelseniz eş başkanlık yapsanız ben kabul ederim demiş.
1: Neyin üzerine geldi bu yorum acaba? Bilmiyorum. Hakem atamaları açıklandı programda önce. Onun üzerine mi acaba?
0: Abi niye kadın dinleyici almıyorsunuz demiş. Bu da herhalde onun üzerine geldi.
1: kadın hakemlerden sonra. Kadın dinleyici almamak diye bir şeyimiz yok bizim. Zaten mesaj okuyoruz.
0: Çünkü kadın dinleyicimiz yok.
1: Yazmıyorlarsa biz okumuyoruz. Yazıyorlar bu arada, çok nadir de olsa ben sabahları okuyorum da. Genel şeyimiz. Ben geçen Twitter'daki şeye baktım, etkileşime. Orada da işte cinsiyete göre ayırıyor. %100 erkekti yani.
0: %100 erkek miydi? Seninki olarak seninki çok dramatik bir şey.
1: %100. Takipçi olarak da hani 95'e 5 gibi bir şeydi bir ara da. Etkileşimde o %100'ü gördüm.
0: Benim de son muhteşem yapay zeka story'min ben de baktım. Orada da %94 erkek, %6 kadın olarak gözüküyor.
1: Bizde öyle vallahi.
0: En son kadın dinleyici geldiğinde Mertelam 8 saniyede göndermişti diye bir mesaj geldi.
1: Doğru. Telefon bağlantısıydı değil mi?
0: Neden öyle olmuştu?
1: Ben bir şey yanlış ben mı anlamıştım böyle?
0: Ben
1: şey
0: de öyle
1: hatırlıyorum. Ben erken davranmıştım. Siz de sonra ya aslında öyle değil mi demiştiniz.
0: O dinleyici miydi? Ben de hatırladım bir şey. Sanki kadın dinleyiciyle ilgili hatırladım.
1: Ama tabii konu neydi?
0: Ben de hiç onu hatırlamıyorum da.
1: Hatırlamıyorum. Hatırlayan belki çıkar. Ben erken evet. Erken davranmıştım.
0: Ben hatırlamadım onu tam
1: ama
0: olarak.
1: Ama siz de demiştiniz ki 3 kişiydik galiba. Yok ya aslında öyle bir niyeti yoktu.
0: Öyle olmayacak mı demiştik?
1: Sanki öyle bana şey yapmıştınız.
0: Neyse sen bize güvenme. İçgüdülerin her zaman için
1: ya evet, daha ben şey. O an için öyle hissettim. Öyle karar verdim.
0: Şimdi Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Haftanın hakemlerinde iki tane kadın hakem bu hafta görev alacak. TFF biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün haftasında bir kadın hakem atamıştı. Ondan sonra acaba tekrar yaparlar mı diye konuşmuştuk. İşte olur olmaz derken son haftayı iddiasız karşılaşmaları fırsat bildi yani TFF ve hakem atamalarında bu kez iki kadın hakeme görev verdi. 34. ve son haftada Cuma günü yani yarın 20'deki Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla başlayacağız. Asen Albayrak bu karşılaşmayı yönetecek kadın hakemimiz. Cumartesi günü 17'de Karagümrük Alanya Spor Oğuzhan Aksu. Cumartesi 20 Gaziantep Başakşehir Ömer Faruk Turtay. Cumartesi aynı saat 20'de Samsun Spor Göztepe Ümit Öztürk. Geri mi geldi Ümit Öztürk?
1: Yeni gelmedi, geri geldi.
0: Yeni gelmedi, geri mi geldi Ümit Öztürk? Ümit Öztürk yani ben uzun süredir ya ben kaçırıyorum ya geri geldi. Ümit Öztürk ne zaman okuduk biz?
1: En son Süper Lig'de ne zaman maç yönetti?
0: Aşağı doğru gittikçe Fırat Aydınus'u görür müyüm?
1: Yok. Halim Utmeler'i göreceksin ama.
0: Halis Özkahya falan çıkar mı?
1: Aydınus falan yok.
0: Bir bakar mısın ya Ümit Öztürk'ü, merak ettim gerçekten.
1: Bakacağım, ben de merak ettim.
0: Pazar 17.
1: Sana uzman sorusu sorayım.
0: Sor.
1: Bu sezon en çok maç yöneten Süper Lig'de hakem kimdir?
0: En çok maç yöneten Süper Lig hakemi. Oo, çok güzel soru ha.
1: Bunun için baktım da.
0: Bayağı iyi soru. Çok fark var mı arada?
1: Yok, hiç fark yok.
0: Ha, yakınlar birbirlerine yani.
1: Hepsi çok yakın. Yani listenin zirvesi bayağı yakın.
0: Cihan Aydın, Mehmet Türkmen, Yasin Kol üçlüsünden biri mi?
1: Evet.
0: O zaman
1: hatta
0: Yasin Kol'u eliyorum. Hı hı. Cihan Aydın'la Mehmet Türkmen arasında kalıyorum.
1: Tamam.
0: Ve Mehmet Türkmen diyorum.
1: Tüh, en kötü şeyi verdin. Diğer ikisiydi. Yasin Kol birinci. Ha. 21 maç yönetmiş. Cihan Aydın da 20 maç yönetmiş. İkinci. Ali Yılmaz da 20 maç yönetmiş. Bu hafta dahil değil tabii.
0: Bir daha söyler misin kaç maç yönetmiş?
1: 21 diye. Yasin Kol, 20 Cihan Aydın, 20 Ali Yılmaz, 19 Oğuzhan Çakır, 18 Adnan Deniz Kayatepe, 17 Ali Mutmeler ve Mehmet Türkmen.
0: Yakınmış hakikaten öbürüne.
1: Yakın. Ümit Öztürk'ün de şu ana kadar 6 maçı gözüküyor bende. Baktığım kaynakta.
0: En son?
1: Şimdi tıkladım, reklam çıktı. Bulabilirsen. Onu da söyleyeceğim. Tabi bu 7. maç çok az Ümit Öztürk'ün. Son karşılaşması da 25. haftadaki Konyaspor Kasımpaşa mücadelesi.
0: 9 hafta olmuş yani.
1: Evet, Süper Lig'de. Ve bu sezon da 4 büyüklerin herhangi bir maçında yok görevi, olmamış kendisinin.
0: Şimdi sevgili Tunç Kayacı mesaj attı, Tunç abimiz. Ona da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim.
1: Selamlar.
0: Benim medyada en çok sevdiğim abilerimden biridir Tunç abi. Demiş ki Ümit Öztürk genelde acemi hakemlerin varı oluyor demiş. Öyle kodlamışlar Ümit Öztürk'ü demek ki.
1: Problem değil demek ya maç yönetememek. Orada bir daha iyi görev var o zaman Ümit Öztürk'ün. İşte evet. Bu da 7. maç olacak.
0: Samsun Spor Göztepe maçı. Aslında kritik de maç.
1: Tabii Göztepe tabii için. Yani 5. lig mücadelesi.
0: Evet, pazar günü 17'de Kayseri Spor Konya Spor Melek Dakan değil mi?
1: Evet.
0: Benim gözler görmüyor. Dakan olması lazım. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Pazar günü 20'de Kasımpaşa Galatasaray Adnan Deniz Kayatepe Trabzonspor Gençlerbirliği Atilla Karaoğlan Antalyaspor Kocaelispor Halil Umutmeler ve Fenerbahçe Eyüp Mehmet Türkmen.
1: Evet.
0: Haftanın programı hakemler bu şekilde. Tabii pazar günü 20'de Kasımpaşa Gençlerbirliği Antalya ve Eyüp düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmalar. Aynı zamanda ağırlıklı olarak büyüklerin maçlarına da denk geldi. 3 büyük takım pazar günü 20'de sahaya çıkacak. Düşme hattını belirleyecek ekipler olacaklar adeta. Beşiktaş Cuma günü oynayacak dedik. Zaten diğer karşılaşmalarda bir de Başakşehir'le Göztepe aynı saatte oynuyor Cumartesi günü 20'de. Peki haftanın hakemlerini de öğrenmiş oldunuz. Artık sırtınız yere gelmez.

0: O yüzden ilk araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
2: Reklam.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi
4: kredi? Radyo Spor.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Ali, ben senden hoşlanıyorum.
2: O zaman Mayıs'ta nişan, Haziran gibi kır düğünü yapsak, çocuğa da bir gün anneler, bir gün annemler bakar.
3: Gaza gelip hızını alamıyorsan, soluğu Esport Plus'ta al. MotoGP heyecanına sen de kapıl.
4: Sporun ev sahibi Esport Plus.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: MotoGP Katalunya Grand Prix'si 15-17 Mayıs'ta canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle Esport Plus'ta.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
10: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
7: Reklam.
11: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
12: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
7: Reklam.
13: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
14: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.23 saatlerimiz. Şöyle bir mesajlara bakalım. 0538 052 1487 dedik. Okan Hoca

0: biri.
1: Ben de Yasin Kol demezdim mesela. Baktığımda ben de şaşırdım. Hani derbileri falan yönetiyor
0: aslında
1: da.
0: Aslında Yasin Kol demen lazım. En basit cevap yani. Adamların favori hakemi olduğu için bu MHK'nin demek gerekir. Ama hani ben ikinci ya da üçüncüdür diye Yasin Kol'u düşünmüştüm. Ama direkt bir çıktı. İstanbul'dan Semih. Sizce finali Antalya'da oynamak ne kadar doğru demiş. Trabzonspor Türkiye Kupası'nda finale çıktı diye de eklemiş.
1: Yani sezonun ortasından sonra açıklandı Antalya'da oynanacağı. Bir kere zemin olarak çok doğru bir karar olarak gelmiyor. Ligde zemini çok daha iyi statlar var. Sonuçta bu bir final karşılaşması. Önemli bir maç. İyi statlardan birine verilmesi taraftarıyım. İki etken midir ama Mayıs ayı sonunda yani havayla ilgili de belki daha serin bir yer olabilirdi. Ama şeye katılmıyorum. Hani maç Konyaspor'a daha yakın. İşte Konya şehri Trabzon'a uzak olduğu için işte iki takımın eşit uzakta olacağı bir yere verilsin. Buna katılmıyorum. Çünkü bu karar zaten önceden verildi. Konya'nın da finale çıkacağı zaten düşünülmüyordu. Büyük ihtimal oradan bir Beşiktaş ya da işte çeyrek finaller zamanı herhalde açıklanmıştı. O yüzden ona katılmıyorum ama zeminle ilgili endişelere katılıyorum. Sabah da biz bu yorumu yaptık. Hani güncel bir bilgi varsa Antalya Spor zeminiyle ilgili biz bir kaçırdığımız bir şey varsa yazın dedik. O yönde bir mesaj gelmedi. Antalyalılardan da zeminle ilgili eleştiriler geldi hatta. O yüzden çok doğru bulmuyorum.
0: Vallahi bir başka dinleyici de hatırlamış. Kadın dinleyici Okan Buruk'u eleştiriyordu. Aslında çok sert eleştiri değildi ama Mertelem yanlış anlayıp hakaret ediyor düşüncesiyle göndermişti. Sonradan pişman olmuştu. Aynı şeyi yazmış.
1: Ha, birebir aynı yazmış.
0: Nasıl hatırlıyorsunuz? Biz hatırlamıyoruz ya. Bunu söyleyen adam, bunu yapan adam hatırlamıyor ne olduğunu. Ben hatırlamıyorum. Burada olan canlı olaya şahit olan kişi hatırlamıyor. Vallahi iyi hafızalar.
1: Tabii Okan Buruk olduğunu hiç hatırlamıyordum. Sadece biraz erken davrandığımı hatırlıyorum. Senin ne vardı bunda ya azıcık kadar dediğini mealen hatırlıyorum.
0: Sen söylemesen ben onu da hatırlamıyorum.
1: Ha.
0: Yok. Sen söyledin de bir şey çaktı yani.
1: Bende de o kadar.
0: Evet, bir başka dinleyici güzel şeyler söylemiş. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine. TV'lerde görmek istiyoruz sizi demiş de önce YouTube izleyelim lütfen.
1: Evet, önce YouTube.
0: YouTube'da TV'ye izleyelim. Geçmeden önce o aradaki YouTube'u halletmemiz gerekiyor. YouTube YouTube dediniz. YouTube'u izlemiyorsunuz. O yüzden televizyondan önce YouTube'un olması lazım.
1: Bir de artık öyle TV'ye çıkmaya da gerek var mı? YouTube da zaten başlı başına bir mecra oldu. Evet. Yani eskiden TV'ye çıkmaktı hedef. Şu an TV'ye çıkmak ana hedef değil herhalde birçok kişinin. Benim de değil yani illa TV olsun. YouTube da sonuçta bir platform. Bayağı evet, da orada doğru. Takipçi var. İzlenenler çok izleniyor yani. O yüzden öyle bir şey. Yani YouTube'da izleyin siz yeter bizim için de. TV'ye gerek yok.
0: İngiltere'den Erkan, sabah konuştuğumuz konuyla alakalı olarak Türkiye Kupası finali her zaman başkentte olmalı demiş. Sezon başında her yıl takımlar bunu bilmeli.
1: Zaten sabah biz konuştuk bu konuyu. Bayağı mesaj geldi bu Ankara'daki yeni statla alakalı olarak. Ali abi sen baktın mı mesajlara bilmiyorum da. Orada bir stadyum inşa ediliyor. Gelecek yıl o açılacak. Konferans Ligi finali de hatta orada yapılacak. Bu yönde bir beklenti var. Herkes de yani orası merkez stad olabilir. Hani hem milli takım için hem Türkiye Kupası finalleri için ki Ankara'da hani coğrafi olarak işte içi Anadolu orta tarafta birçok yere de yakın. O yüzden öyle bir beklenti var bakalım. Belki bizim stadımız o finallerin oynanacağı Ankara'daki yeni stad olabilir.
0: Evet. İstanbul'dan Fehmi Bey Trabzonspor taraftarıymış. Akşamki maç yayınını beğenmemiş.
1: Yayınını
0: beğenmemiş. Kameranın yeri, sahaya uzaklığı kötü bir yayındı demiş. Maçın ilk yarısı da belki bunu biraz tetiklemiş olabilir.
1: Maç yani, çok kötüydü ilk yarı. Evet.
0: İlk yarı gerçekten kötüydü. Peki maç demişken tabii dünkü dönelim Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesine de. Ben sabah dedim ki hani Beşiktaş maçını izlemedim Trabzonspor'un ama ben bıraktığım gibi buldum Trabzonspor'u. Yani oyun pek tat vermiyor. Hatta bu oyunun gelecek haftaki kupa finali için de Trabzonspor adına tehlike arz ettiğini dile getirdim. İlk yarı Trabzonspor'un bırakın isabetli şutunu şutu yok. Sıfır. Sadece topa sahip olan bir takım. %64 oranında.

0: hücumda bir aksiyon yok ama ikinci yarı Gençler Birliği golü sonrası biraz daha uyanan bir Trabzonspor. 1-1 sonrası pozisyonlar ve Muçi'nin müthiş golüyle kazanılan bir maç. Tabii ki finale çıkmak önemli ama oyun bayağı geri planda kalmaya başladı Trabzon'da.
1: Evet, Trabzonspor'un oyununu yükseltmesi için maçta geriye düşmesi gerekiyor gibi. Ya da devre arasına ihtiyaç duyuyor gibi. Devre arası konuşmasına, motivasyona ihtiyaç duyuyor gibi. Son dönemlerde bu daha da arttı. Dünkü maç da öyle bir maç. Yani başlangıçtan devre arasına kadar dediğin gibi hiçbir şey yok. Trabzonspor'da ikinci yarı oyuncu değiştirmese de daha hareketli, işte Muçi'nin şutuyla bir hareket gelmişti. 54 ya da 51 civarı olması lazım ilk şut Trabzonspor'da. Sonra bir de gol yiyince sonrasında bir baskı kurabildi Trabzonspor. Kendiliğinden böyle başlangıcı gümbür gümbür yapamıyor. Bu da biraz şeyi çağrıştırıyor böyle, işte bu sezon da çok oldu ya. Büyükler Anadolu takımıyla oynarken 2-0 öne geçiyorlar.
0: Sonra oynamaya başlıyorlar.
1: Sonra rakip oynamaya başlıyor, hı hı, gibi. Yani Trabzonspor
0: Anadolu takımları oynamaya başlıyor.
1: Evet, Anadolu takımları, hani ilk yarı hiç ortalıklarda olmayan takım ikinci yarı bir bakıyorsun skor işte 3-0 olduktan sonra gümbür gümbür oynuyor. Hani neredeydin dedirtiyor. Trabzonspor da öyle. Hani neredeydin? İkinci yarıdaki oyun oynanabilecekse niye bunu 0-0'da yapamıyorsun? İlla gol yemen mi lazım diye. Demek ki öyle Trabzonspor için. Yani bu büyük bir sıkıntı. Yoksa tempoyu yükseltebiliyor istediği zaman Trabzonspor. Ama işte şartlar mı onu zorluyor? Yoksa kendiliğinden mi oluyor derseniz şartlar zorluyor Trabzonspor biraz. O yüzden o da çok sağlıklı değil. Trabzon'un kendiliğinden, yani 0-0'ken maç başlangıcında o tempo yapması çok daha kendileri için hayırlı.
0: Zaten
1: ama göremiyoruz onu.
0: Hani her zaman bırak çevirmeyi, çoğu zaman çevirmek mümkün olmuyor karşılaşmaları.
1: Tabii kolay da bir şey değil yani.
0: Dün maç döndü ama Gençler Birliği kadrosu yüzünden döndü.
1: Gerçi Beşiktaş maçı da döndü.
0: Döndü.
1: Hemen döndü hatta bir dakika
0: ama içinde. Ama ondan önce 4 tane maç var gene Trabzonspor'un.
1: Puan kaybetti.
0: Yani beraberlikte ve geriye olduğunda daha şey oldu.
1: Evet, yani bu Trabzonspor için iyi bir yol değil. Bir de bu maçın dönmesi de yine ekstra bir golle oldu. Muçi'nin 96'da bulduğu golle oldu. Bu sezon o da uzatmalarda Furkan Uzun'dan gördüm. 4 gol atmış. 3'ü de maç kazandıran golmüş.
0: Valla acayip.
1: Ernest Muçi'nin. Ya bu istatistik de bence olağanüstü bir istatistik. Ama bu hani bu sezon 4 olmuş. 3'ü maç kazandırmış ama bu sürekli güvenebileceğim bir şey değil Muçi'nin son dakika gollerine. O yüzden Trabzonspor'un işi oralara bırakmadan skorları alması lazım. Yazında tahmin ediyorum ki bazı bölgelerde bir yeniden yapılanma olacak. Zubkov'dan çok memnun olmadığı söyleniyor. Zubkov'un da çok memnun olmadığı söyleniyor. Ayrılmak istediği konuşuluyor. Sol tarafa bir takviye gelecektir. Oleg Bey'le devam edeceklerini düşünmüyorum.
0: Rotasyona gerekir.
1: Rotasyon için keza rotasyonda da evet oyuncu yok. Yani Cihan dönecek herhalde kiralıdan Gençler Birliği'nde. Ama başka yok. Oyuncu da yok. Oraları güçlendirmesi gerekecek. Onun haricinde aslında hani ilk 11'ini belki kalite olarak yine yükseltmek isteyebilir belli başlı bölgelerde ama orada da çok düşünüyorum da hani Yabol, Folcarelli, Ulayi kötü bir ikili mi? İyi bir ikili. Önünde Muçi kalırsa kötü mü?
0: Yok ama işte orada alternatif de mesela Buçari şimdi iki maç kıpırdanmış gözüktü. Ama gelecek sene mesela Buçari var diye Trabzonspor plan yapar mı? Çok emin değilim.
1: Aslında bu Trabzonspor yapmalı da.
0: Yapmalı mı diyorsun?
1: Çok para harcamasın. Zaten öyle bir yola gittiler. Harcayacakları parayı da asıl ihtiyacı olan işte sol kanat. Zubkov giderse sağ kanat. Sol bek zaten daha yeni bir takviye yaptı.
0: Peki sabah benim söylediğim oradaki oyuncu profilleriyle alakalı olarak. Hı-hı. Yani kaleyi düşünmeyen merkezleri var Trabzonspor'un. Evet. O sence problem değil mi? Bence ciddi bir problem. Mesela Süper Lig özelinde söylüyorum bunu.
1: Tabii yani. Olsa daha iyi olur kaleyi düşünen bir orta saha oyuncusu. Çok daha fazla. Ulay da geçen verdiği röportajda zaten o yönünü, uzaktan şut yönünü de geliştirmek istediğini söylüyordu. O bir dezavantaj ama işte takımda da Muçi gibi bir oyuncu varken ekstra iş yapabilecek. O belki tolere edebilir o profilde. Şimdi Malinovski de gelecek. Malinovski'nin de bildiğim kadarıyla uzaktan şutları etkili. Sol ayağı çok etkili. Oradan kurtarabilir belki. Çünkü bu oyuncular da hani Yabol Folcarelli, evet rakip kaleyi çok düşünmüyor ama bu takım için bence çok kritik bir parça.

0: Ulay de rakip kaleyi çok düşünmese de o da orta sahada çok fark yaratan bir oyuncu. Onu belki diğer bölgelerden, belki bek katkısından. Sonuçta futbolda hani senin kafandaki senaryoda anlıyorum hani 8 numarandan çok daha fazla gol katkısı beklersin. Ama öyle bir kadro kurarsın ki o 8 numaradan alacağın gol katkısını ne bileyim bekten alırsın. İşte kanadından daha fazla ya, alırsın.
1: Eğer yapabilirsen alırsın tabii.
0: Hani işte belki o olabilir Trabzonspor'da. Bu mevcut oyuncu grubu değişmeyecekse.
1: Malinovski'nin bu sezon Serie A'da 33 maçı var. 6 gol 3 asisti var. Hı-hı. Kötü değil. Yani.
0: Deneyen bir oyuncu.
1: Evet.
0: Trabzonspor'da da bilmiyorum tam nerede konulmayacak onu Fatih Tekke. 8 mi 10 mu? Yani daha çok 10 gibi.
1: Oraların hepsinde oynar gibi gözüküyor. Hı hı. Yani baş mevki merkez orta saha yazmışlar.
0: 8 mi yazmışlar?
1: 10 numara ve forvet arkası diye de yan mevkiler yazılmış. Tam böyle merkez oyuncusu işte. Hı hı. Sol ayaklı zaten.
0: Ama orada da Ulay ve Yabol Folkali varken.
1: Ama işte oraya gerekiyor yani. Hani bir oyuncu daha bu şey bir transfer. Mantıklı bir transfer. Hı hı. Yani profil olarak biraz daha hücuma yakın da oynayabilir. Merkezde onlarla da oynayabilir. Hı-hı. Ama gerektiğinde bir tık öne de atabileceğin bir oyuncuya ihtiyacın var.
0: Evet o olabilir. İşte kanattan alacağın destek önemli. Orada sen bir profil çizdin sabah. Gezzal tarzı. Aslında Zubkov da çok ondan farklı mı şey olarak? Hani çok hızlı bir oyuncu değil. Genelde soluna çekip orta yapmayı da seven bir oyuncu. Gezzal kadar çok bağlantı yapmıyor belki ama profiller çok şey değil bence.
1: Ya Zubkov'da ciddi bir şey var. Çözemediğim bir olay var Zubkov'da benim.
0: Onun sağ dışı bir şeyi var. Sıkıntısı var benim anladığım.
1: Bilmiyorum hani ne olduğunu ama çünkü hani maçlarda bu kadar yetenekli olup bu kadar uzun süreler boyunca kaybolması çok normal değil. Hani bazen olmuyor. Oyunda yok. 10-15 dakika oyunda yok. Hiç Zubkov'la alakalı bir şey görmüyorsun. Hı hı. Ki yani Trabzonspor'un şu an sana net söyleyeyim. Herkes de görüyor zaten. Sağ kanadı mı güçlü, sol kanadı mı güçlü? Sağ kanatta Pina artı Zubkov var yani. Hı hı. Yani Trabzonspor'da onun akın akın gelmesi lazım. Ama hani öyle bir şey görmüyorsun Trabzonspor'u izlerken. O kanat da kitlenmiş gözüküyor. İşte hani sol kanat iyi değil. Hı hı. Ama sağ kanat kitlenmiş gözüküyor Trabzon'da çoğu zaman. İşte ben bunu Zubkov'a bağlıyorum mesela.
0: Zubkov olabilir. Benim aklıma Fatih Tekke'nin belki Pina'ya uyarısı çok fazla çıkma. Çünkü Pina sanki ligin ilk yarısı daha fazla bindiriyordu. Ligin ikinci yarısı birlikte o da temposu mu düştü? Bir ara o da kesik yedi biliyorsun bu arada. Ozan Tufan oynuyordu. Pina yedek kulübesinde kalıyordu. Belki oyuncunun form grafiği, Pina'nın düşmesi ya da Fatih Tekke'nin beke olan uyarısı da olabilir. Birçok farklı sebep olabilir orada. Yoksa dediğin gibi sağ kanda çok daha etkiliydi Trabzonspor.
1: Ya öyle olması gerekir. Evet, Trabzonspor Konyaspor'la Türkiye Kupası finalinde oynayacak. Sabah bir dinleyicimiz demişti. 3 sene üst üste Türkiye Kupası finali oldu.
0: Evet.
1: Trabzonspor'un Beşiktaş maçı dramatik şekilde kaybedilmişti İstanbul'da. Sonra geçen sene Galatasaray finali. Bu sene de Konyaspor'la oynayacak. Konyaspor'un da Türkiye Kupası'nda Aykut Kocaman döneminde değil mi? Bir evet, şampiyonluğu bir var. Onlar da bir kez daha Türkiye Kupası'nı almak için Cuma günü Antalya'da olacak. Sabah Mert okudu 61 saatin haberine göre Trabzonspor stadın değişmesi için TFF'ye başvuru yapacakmış. 61 saatin haberi bu. Bakalım öyle bir şey olacak mı? Ve olursa da TFF'nin cevabı nasıl olacak? Onu hep beraber göreceğiz diyelim. 14.38 yaptık saatleri. Türkiye'nin en iyisinde Radyo Spor'da ikinci aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinx sat. Radyo Spor.
5: Umran Oto Ekspertiz. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
0: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
3: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.41 yaptık saatleri. Şöyle bir bakalım. Bir dinleyici bir dilek göndermiş. Bir istek göndermiş. Tamam, okudum.
4: Yapılabilir bir şey mi?
3: Zor. Zubkov Muçi takası nasıl demiş.
4: Zubkov Muçi mi?
3: Evet. Zubkov Beşiktaş'a, Muçi Trabzon'a.
4: Ben Beşiktaşların öyle çok isteyeceğini zannetmiyorum Zubkov'u.
3: Zubkov ismi biraz enerji veriyor diye tutuluyor. İsmi Süleyman olsa Süper Lig'e giremez diye bir yorum gelmiş.
4: Sen ister misin Beşiktaş'a Zubkov'u, Çerni'nin mevkisine? Gerçi Saygın Hoca Çerni'yi de beğenmiyor.
3: İşte Zubkov'da çözemediğim şeyler var ya.
4: Sen istemez.
3: Şey yapamıyorum yani, ben hücum hattında iki tane oyuncuya gözüm kapalı güvenmem lazım. En az. Minimum. Minimum beklentim bu. Madem beni sportif direktör yaptınız, söylüyorum, açıklıyorum.
4: Güvenmem dediğinde biraz gol katkısı üzerinden aynen sen öyle şey yapıyorsun.
3: Aynen öyle.
4: Mesela yani Olaytan'a güveniyor musun? Gol katkısını düşünürsen.
3: Hayır. Ama Olaytan'ı
4: 10 numara ya sonuçta.
3: Yani hani çok ben 10 numara gibi düşünmüyorum Olaytan'ı ya.
4: Düşünmüyor musun?
3: Çok düşünmüyorum.
4: 8 numara gibi mi?
3: Mesela bir tık geriye çekebilirim ben Olaytan'ı.
4: Allah.
3: Bana sorsan. Yani illa
4: ya da Orkun diyeyim o zaman.
3: Orkun'a güvenirsin.
4: Hücum katkı, gol katkısı.
3: Evet, yani Orkun çok fazla kilit pas veriyor. O da çok önemli. Hani Orkun'un attığı pasların bir bölümü Beşiktaşlı oyuncular tarafından tarumar edildiği için asist sayısı da düşük kalıyor, ama çok iyi paslar çıkartıyor Orkun.
4: O zaman senin için Olaytan Orkun bozulabilecek bir şey değil, değil mi şu an? Yani birbirini idare eder. Olaytan'ın hücum yönü çok
3: tabii,
4: iyi olmasa
3: tabii
4: da.
3: Yani orada işte Beşiktaş'ın savunmadan topla çıkarken Ndidi'ye göre daha rahat oyun kurabilen bir oyuncuya ihtiyacı var. Ama savunma olarak da Ndidi'nin seviyesinde olması lazım.
4: Şey, Rodri var Manchester City'de. Hem iyi top çıkarıyor hem savunmada da çok iyi.
3: Öyle olması lazım, mecbur.
4: Benim bildiğim o var.
3: Mecbur. Ya da en azından
4: Zubimendi var Arsenal'da.
3: Ya da en azından hadi sana şöyle söyleyeyim. Ndidi kadar sakar olmasın.
4: Ndidi kadar
3: yani
4: sakar olmasın.
3: Ndidi 3 tane derbide gol yedirdi. Hı-hı. Yani insaf. 3 tane büyük maç oynuyorsun. Trabzon'da gol yedirdi. Galatasaray'da gol yedirdi. Fenerbahçe'de gol yedirdi Ndidi. Ben anlatayım mı şimdi bunları yani? Hepsi de topla oynamaya çalışırken, bir şeyler yapmaya çalışırken yani. Birine müdahale yaparken sakarlık yapıp mesela penaltı yaptırmadı. Topu attılar. Topu tutamadı. Ayağa kaydı. Rakibi attı topu. Yani bu olmaz şimdi. Hadi diyeyim sana işte en kötü. Gel anlaşalım. El uzatayım. O kadar sakır olmayacak bir oyuncuya ihtiyacı var savunma önünde Beşiktaş'ın.
4: Şu an muadillerini düşününce rakiplerindeki Torreira, Lemina, dan biri olur olur mu mesela Beşiktaş için? O tarz biri mesela.
3: Ya tabii ayak kalitesi daha düzgün.
4: Fenerbahçe'de Genduzi gibi, Kante gibi, onların da ayak, yani topla oynamayacakları daha iyi.
3: İlk opsiyon her zaman için merkez oluyor. Merkeze dönüyor oyuncular yani. Merkeze döndüğünde merkezin çıkardığı top kadar önemli az şey var. Yani çıkartamıyorsa çok garanti oynamayı düşünmesi lazım. Ama onun da zaten garanti oynamayı düşündüğü zaman top ya kalecine gelecek ya beklerine gelecek. Onlar da uzun oynayacaklar. Ya da işte driplikle top çıkarmaya çalışacaklar. O yüzden işte zamanında ben Masuaku çok önemli, Masuaku çok önemli diyordum. Çünkü hani savunmadan topla çıkabilen bir stoperi yok Beşiktaş'ın. 6 numarası yok. 8 numarası yok. Sağ kanadı yok. Yani ne olacak? Masuaku'nun ayaklarına bakıyordu Beşiktaş. Top çıkarmaya çalışırken eğer topu havaya kaldırmayacaksa, uzun oynamayacaksa. İşte bu noktada Beşiktaş'ta şu an Orkun Olaytan'a dokunma. Hani Endidi'ye de dokunmazsın ama yani işte aması seni belli bir seviyede tutar. Hani çok da şey değil o seviyede. Savunma önünde. O zaman işte şeye bakman lazım. Hemen sağa sola bakacaksın. İşte Rıdvan'la Murillo var. İşte ikisi de kötü mü? Değil.
4: Yani, Akbadu da sonu kalıyor yani.
3: Evet. İşte oradan biraz daha, o yüzden zaten Beşiktaş biraz daha toparladı. Yani Murillo'nun da ayağı kötü değil. Pas atabiliyorsun. Rıdvan da driplingle çıkabiliyor.
4: Sol stopere de birini bulsan öyle. İşte. Hani top kullanma becerisi yüksek olan Endidi ile de ilerleyebilirsin. Şeyden geldik Zubkov'dan. Mesela ben Zubkov mu Černý mi diye sorsam ben Černý derim. Černý ben takımda Černý'yi isterim. Sen kimi istersin?
3: Rodri.
4: Rodri.
3: Madem Rodri'yi teklif ettin.
4: Sen Bernardo Silva de mesela.
3: Ben he, Rodri'yi isterim mesela. Çerçi olabilir yani. Sen olmaz. Rodri de
4: kalacak.
3: Kalacak şey miydi? Real Madrid miydi? Real Barcelona Madrid. Real Madrid değil mi?
4: İstiyordu ama City'de sözleşme uzatmaya yakın diye haber vardı.
3: Evet. Önemli isim. Şimdi bakalım. Şöyle bir Avrupa liglerinde bir 11 yapsın, hepsini Premier Lig'den mi alırsınız? Kaç ya da kaç tane dışarıdan alırsınız demiş. Bu ne demek?
4: Çok en iyi 11 mi yapacağız? Herhalde. Onu mu söylüyor?
3: Herhalde.
4: Hepsini Premier Lig'den almayız tabii ki.
3: Trabzonspor kupayı alırsa Beşiktaş'ın sezon açılışı değişiyor mu?
4: Değişmiyor. Eleme olarak Beşiktaş zaten her türlü ikinci eleme turundan başlayacak. Avrupa Ligi de olsa, Konferans Ligi de olsa. O yüzden değişmiyor.
3: Değişmiyor.
4: Trabzonspor'un durumu değişecek işte orada. Eğer kupada şampiyon olursa playoff turundan başlayacak. Olamazsa ikinci eleme turundan başlayacak. Trabzon için daha önemli.
3: Metehan Civek şöyle bir mesaj atmış. Ali abi demiş. 22 Mayıs bayramın aynı zamanda tatilin başlangıcı ve Antalya'nın tatil bölgesi olmasından dolayı uçak biletleri çok pahalı. Trabzon'dan oraya araç ile ulaşım sıkıntılı. Bence stat değişmeli.
4: Millet tatile perşembeden cumadan mı gidiyor? Maçın oynanacağı gün cuma. Gidebilir mi? Gidebilir. Türkiye'de erkenden çıkanlar oluyor. Ama bilmiyorum yani. Bu düşünebilir miydi? Ya evet. Bu arada evet, bu aylarda bir de Mayıs'ta hani millet Kıbrıs, Antalya daha çok gidiyor değil mi? Oralarda denize de girebildiği için.
3: Tabii.
4: Hani Haziran, Temmuz, işte Ağustos çok sıcak oluyor diye belki gidilmez de hani çok fazla Mayıs ayı için uygun bir yer. Evet. Olabilir.
3: Biz sizi görmeden sevdik. YouTube seyredip büyüyü bozmak istemiyoruz demiş. Hmm. Açın dinleyin bari.
4: Arabada mesela.
3: YouTube anlamıyor izliyor musunuz, dinliyor musunuz diye. Aynen.
4: Zaten çoğu kişi, bilmiyorum bunun istatistiği tutulur mu ama izlemeden dinliyor sadece YouTube'daki
3: şeyleri yani. Tabii
4: tabii aynen. Podcast aynen gibi öyle kullanıyor yani. Yolda ben de yolda YouTube videosu açıyorum ama izlemiyorum yani, dinliyorum oradaki

0: Opet'i dinliyorum zaman zaman. O yüzden bu şekilde büyü bozulmadan devam edilebilir.
1: Size bir uzman sorusu sorayım mı?
0: Tabii.
1: Türkiye kupaları değil, Türkiye kupası tarihinde çift maçlı turlar oynanırken, bu final de olabilir, herhangi bir eleme turu da olabilir. En büyük geri dönüş hangi eşleşme?
0: En büyük geri dönüş. Ya 3 fark olacak ya 4 fark olacak.
1: Yes.
0: 5 olmaz herhalde. 5 tane dönüş.
1: İspanya'da öyle diyorduk. C diyorduk.
0: Alışkanlık diyorduk
1: İspanya'da.
0: Işte.
1: Alışkanlık. İnsanın da bir dile bu kadar hakim olması korkutuyor. Korkutuyor beni.
0: C.
1: İspanyolca
0: hiç yok değil mi sende?
1: İspanyolca hiç bende yok.
0: Hiç orada bir kelime başka C harici. Ola.
1: Atencio. Dikkat.
0: Metrolarda falan mı?
1: Her yerde yazıyordu.
0: Atencio. Hola diyorsunuzdur.
1: Onu diyoruz. Buenos dias diyoruz.
0: İyi akşamlar. İyi yani.
1: Daha ne olsun ya? Gracias diyoruz.
0: Gracias, teşekkürler.
1: Daha ne diyebiliriz bir insan ya?
0: Ama zaten ihtiyacın da yok.
1: Ne?
0: Artık uygulamalarla o şey translate.
1: Ha, biriyle konuştuk. O hiç İngilizce bilmiyordu. O açtı translate'i. Onunla konuştuk ama çok o da sıkıcı ya.
0: Kötü mü? Ben hiç denemedim. Öyle
1: yazıyorsun
0: şey
1: bekliyor falan. Öteki o bekliyor. Sen yazıyorsun o yazıyor.
0: Ha, yazmayı bekleyeceksin.
1: Tabii canım aman ya.
0: O zor evet. Sıkıcı. Ama hiç yoktan iyidir.
1: Ne?
0: Hiç yoktan iyidir.
1: Hiç yoktan iyi. Bir de tabii orada tam anlaşıyorsun. Hani yarım yamalak değil. O pat diye yazıp sen de pat diye okuduğun için tam olarak anlaşıyorsun ne demek istediğini. Hani dur anlayamadım falan öyle bir durum yok. O iyi. Neyse bunu da çözerler yakında.
0: Soru olarak soruya dönecek olursak evet. Hangi eşleşme hiç bilmiyorum ben. Hiç böyle.
1: Türkiye Kupası tarihinde çift maçlardaki en büyük geri dönüşü sana söylemiştim. Trabzonspor yapmış.
0: Ne zaman
1: finalde
0: ben
1: yapmış.
0: Sen bana hep söylüyorsun bir şeyler de. Ben
1: 3-0 Bursa Spor kazandı demiştim ya.
0: Ha geçen anlattın.
1: Evet, o kupalardaki en büyük geri dönüşmüş.
0: Doğru.
1: Rövanş 5-1.
0: Doğru.
1: Trabzon'da.
0: Doğru söyledin. Bunu daha yeni ya.
1: 91-92'ymiş. Finali. Finali 2
0: ben
1: maçmış.
0: Ben geçen sene Türkiye Kupası ile ilgili başka bir soru sormuştum. Sen onun üzerine
1: söylemiştin. Onun dışında Türkiye Kupası'nda 3 farktan bir maç daha var. Başka yok yani. Hep ya 2 farktan dönebilmişler. Hı hı. O yok yani.
0: 4 fark yok.
1: 4 fark yok.
0: Zaten 4 fark.
1: 4 fark çok zor
0: Avrupa'da
1: zaten.
0: Avrupa'da da Barcelona işte. Paris Saint Germain'e bir yapmıştı. Kolay değil. O maç. Tamam.
1: Evet. Şimdi Rashford röportajından niye kaçtı özel bir sebebi var mı diye
0: bunu sormuş. Açıkladı Ali abi ama.
1: Evet bunu açıklamıştı. bu Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yendiği maç değil şey. O tek maç. Ben çift maçı soruyorum. Yani ilk maçı bir takım 2 ya da 3 farklı kazanacak. 4 farklı kazanacak. Rövanşta
0: maçındaki geri dönüş.
1: Maçındaki geri dönüş değil bu. Değil. Çift maç olacak. Hı hı. Onu sorduk. Zaten bilenler olmuş. Trabzonspor, Bursaspor karşılaşmasını, daha doğrusu finalini.
0: Benim bugün sorularımdan birisi de bununla dair bir şey içeriyor. Soruban başka da neyse spoiler vermeyeyim. Programda şey yaparsın.
1: Evet ben de iki tane soruma hastayım şu an. İki sorumu da çok seviyorum sanırım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ben de bir sorumu çok seviyorum.
1: Bugün hiç Mehmet Ünlü mesajı okumadınız yadırgadım demiş.
0: Gelmedi mi mesaj?
1: Ha?
0: Hiç mi atmadı Mehmet Ünlü yoksa okumadın mı?
1: Şu an atmadı.
0: Bildiğimiz kadarıyla onun anlaşmamız her program en az bir mesajı okunacağı yönünde. Bizi dava etmesin sonra.
1: Evet. Okumadık Ali diye. Abinin sabah bir daha İspanya'ya gidersem kendime kattığım dediği şey C'miş diyor. Öğrendik mi? Öğrendik.
0: Yani.
1: Evet. Tekrar ediyorum. Fenerbahçe Galatasaray maç içi geri dönüş.
0: Hı hı.
1: Biz çift maç soruyoruz. YouTube programının saati kaç demişler. Onu genelde bugün çekiyoruz. Cuma günü 6'da mı?
0: Evet 6 civarı.
1: 6'da hazır oluyor.
0: Yayınlanıyor.
1: İşte Mert kapçısı yapmazsa. Çünkü gidiyoruz orada. Mert özel masaj. Özel içkisi. Şeyi hazırlamış kokteyli. Yemekleri. Şeyi.
0: Tatlısı.
1: Tatlısı işte o çerez. Kuru yemişleri, çerezleri Mert'in. Masajın oluyor 30 dakika. İşte gözlerine şey koyuyor. Özel salatalık böyle şişkin çıkmasın
0: bir
1: diye.
0: Bir de benim program yapabilmem için belirli bir derecem var.

0: var. O dereceyi
1: aynen 24 derece %56 nem atmosferin oraya gelmesini bekliyoruz.
0: Şu an bu arada
1: o yüzden cuma gününe yetişiyor program.
0: Senin evde öyle bir şey yok değil mi?
1: Ne yok?
0: Dereceyi gösteren, fan nem oranını gösteren saatlerden yok değil mi?
1: Yok.
0: Yani klimanın, bebekli evlerde oluyor. Var. Biz aldık.
1: Ha.
0: Şimdi
1: kaç
0: salonda da
1: şu an evin sıcaklığı?
0: Şu an salon felaket kaç? 26'larda.
1: Ama normal ya 26.
0: Sıcak.
1: Sıcak
0: çok
1: mı?
0: Sıcak. Nem de %50'lerde.
1: Bu şeye baktınız mı? Danimarka'da kafelere gittiklerinde çocukları dışarılarda bırakıyorlar. Bebekleri. Evet.
0: Tek başlarına.
1: Evet, bebek arabasının içinde soğukta bırakıyorlar bağışıklıkları güçlensin diye.
0: Bizde tam tersi aman üşütür deyip.
1: O yüzden söyledim zaten. Sen de niye çok sıcak diye yani.
0: Evet.
1: Mesela orada kahve içecekler. Hepsini böyle kenarda bırakıyorlarmış çocukları. Tabii o bebek arabasının şeyi var. Plastik korumalar oluyor ya.
0: Evet.
1: Ama dışarıdalar yani çocuklar.
0: Soğuğu hissedecek kadar
1: soğuğu hissedecek yani. Orada uyuyor arkadaş.
0: Vallahi biz şu an bu evde onu yapsam kayınvalidem başta olmak üzere Gizem ortalığı yangın yerine çevirdiler.
1: Sen eve gittiğinde yalandan onu aç.
0: Mı?
1: Aa olaya bak falan ne kadar
0: böyle şeyler de varmış.
1: Aa böyle bir hiç bilmiyormuş gibi konuyu oraya getir.
0: Abi bizde bir cereyan azından, olsun hemen camlar kapanıyor.
1: Evet evet ama en azından 2-3 derece kazanırsın. Hani Danimarka'daki gibi çocuğu şeyde bırakmayız değil. Da en azından 27'yi 24'e falan düşürebiliriz belki bu taktikle.
0: Ama abi sizde de yok muydu? Bizde vardı mesela böyle aman üşütme, ceryanda kalma, belin açık olmasın, aman hasta olursun. Bizim evet. Ben öyle büyüdüm.
1: Sonra da hasta olduk.
0: Ve sürekli hasta olduk. Acaba bundan mı?
1: Tabii canım. Direkt bundan.
0: İşte.
1: Direkt bundan. Peki Mert ağzına sağlık.
0: Eyvallah abi senin de.
1: Programın sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz. Yarın cuma sabahı. Sabah sporunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da
0: hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor!
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
6: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Radyo Spor.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
10: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur.
11: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
12: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
13: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
14: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
15: Tarafsız yayın yapıyor.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
16: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
11: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor!
11: güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyospor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyospor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyospor, sporun tek adresi.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
11: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor.
11: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
10: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
11: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.

0: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi gündemi konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz.
1: Yayına. Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum ben de.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Çok teşekkürler. Sen de iyisin.
0: Gayet iyiyim. Biraz da bir hava soğudu. Güzel bir yaz havası vardı İstanbul'da. Pazartesi sonrası. Meteoroloji uyarmış da yağmurla beraber soğuk gelecek diye. Özellikle bazı illerimizde Ankara, İzmir gibi meteorolojinin uyarısı var. Yoğun yağışlar olabilir diye biz de uyarımızı yapalım bir kez. Dikkatli olmakta fayda var diyelim. Uyarılarımızı yapalım. Gündemi konuşacağız. Gündemde Trabzonspor var. Bu arada tüm dinleyenlerimize de bir kez daha hoş geldiniz diyelim. WhatsApp'tan soru görüş önerileriniz için numarayı da paylaşalım. 0538 052 1487 0538 052 1487 yazılı olarak WhatsApp'tan soru görüş önerilerinizi de bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim. Gündemde dün Trabzonspor'un kupa karşılaşması vardı. Gençler Birliği ile oynadı Trabzonspor ve finale adını yazdırdı. Konyaspor'un rakibi oldu Trabzonspor. Açıkçası 1-0 öne geçmişti Gençler Birliği. Kendi kalesine bir gol attı Gençler Birliği oyuncu ve 1-1 oldu. Maçın son bölümünde ise biraz daha tecrübeli ayaklara sahip Trabzonspor maçın kendine çevirmek için uğraştı ve bir gol daha bularak maçı kazanmasını bildi Trabzonspor. Açıkçası Trabzonspor teknik direktörünün de ilerleyen dakikalarda Fatih Tekke'nin maç sonrası basın toplantısını beraber dinleyeceğiz ve onun üzerine de yorum yaparız ama Fatih Tekke direkt kötü oynadık dedi. Özellikle ilk yarı çok kötü oynadık dedi. İkinci yarı biraz daha toparladık tecrübeli ayaklarımızla tarzında bir açıklama yaptı. Neler söylerseniz karşılaşma hakkında.
1: Metin Diyadi'nin maç öncesi açıklamaları önemli bence. Rotasyonunu yapacağız dedi. Gençler Birliği gençleriyle sahada mücadele etti. Genç oyuncuların şöyle bir katkısı oluyor takıma. Ellerinden gelen her şeyi sahada ne olursa olsun ortaya koymak istiyorlar. Ve bunda da bence başarılı oldu Gençler Birliği. Ya bu oyuncular, bu oyun yapısı daha önce denenebilir miydi? Evet denenebilirdi. Gençler Birliği adına söylüyorum. Trabzonspor tabii oyunda gücü yüksek bir takımla mücadele etti. Bu sezon sonunu gösterdiğinde zor oluyor takımlar için. Fizik olarak bayağı rakiple başa baş oynayan bir ev sahibi var. Bu da sezon sonuna yaklaşıyor. Bazı oyuncuların düşmesi gayet doğal, normal fizik olarak. Bu sebepten istediği oyunu Trabzonspor'un ortaya koyamadığını gördük. Hatta Gençler Birliği öne geçtikten sonra tabii gençliğin verdiği deneyimsizlik saha içinde. O geri çekilme duygularını yaşamasa, biraz daha kontratağı yine düşünse, yine pozisyonlar bulabilirdi rakip karede. Fakat o deneyimsizlik Trabzonspor'un da ilerleyen anlarda artık oyuna baskı koyması, Fatih Tekke'nin değişiklikleri, işte Ozan'ın, Umut'un oyuna girmesi, Muçi'nin ikinci yarıda daha başarılı bir görüntü sergilemesi ve Trabzonspor'un yine kaçırdığı önemli pozisyonlar var.

0: Umut'la, Onaçu'yla. Fakat beraberlik golünden sonra artık bayağı Trabzonspor oyunun hakimi olmuştu Ahmet. Sonra da çok bence başarılı, güzel bir organizasyon. Ozan'ın pasında Muçi'nin rakibini geçmesi ve kalecinin beklemediği bir anda zor bir yere topu vurması.
1: Çok güzel bir
0: goldü. Estetik olarak güzel bir gol. Bu top çıkabilir miydi? İşte kaleci iki adım geride olsa belki bir şeyler olabilir miydi? Ama hiç kimse oradan o mükemmel vuruşu beklemez. Bence zor bir vuruş. Agusto'nun bir topunun yine direkten döndüğünü söyleyebiliriz. Trabzonspor ikinci yarıdaki o son bölümlerdeki ataklarıyla mücadeleyi kazanmayı başardı ve finale yükseldi.
1: Finalde Konyaspor'un rakibi olduğu Trabzonspor, kupayı çok istiyoruz açıklamaları var Trabzonspor cephesinde, camiasında ve kupayı kazanmak için de finalde ellerinden geleni yapacaklarını söylüyorlar. Bakalım, çekişmeli bir karşılaşma olacak final karşılaşması,
0: evet,
1: Konyaspor'da.
0: Bir de bilgi de verebiliriz. Şöyle, Muçi maçtan sonra işte nedir bonservis olayın, kulüp seninle konuştu mu sorularına cevap verdi. Hı-hı. Yani ben kalmak isterim ama tabii ki bana bağlı değil. Trabzonspor'la Beşiktaş arasındaki görüşmeler sonrasında bu belli olacak ama bana sorarsanız ben kalmak isterim ama tekrar vurgulayayım dedi. Bu benimle ilgili bir konu değil. O da belli olacak mı? Olmayacak mı? 8,5 milyon euro satın alma opsiyonu. 5 taksit. Trabzonspor'un tabii bunlar kulislerde konuşulan rakamlar. 5 milyon euro önerdiği. Ama Beşiktaş cephesinden şu ana kadar bir cevap gelmedi bu konuyla ilgili. Tahmin ediyorum şöyle olur. Yarın akşam Rize'de oynanacak Rizespor Beşiktaş maçından sonra Beşiktaş yönetimi de transfer yol haritasında neler yapacağını açıklar.
1: İlerleyen dakikalarda konuşacağız zaten. Beşiktaş'la alakalı da konuşmamız gereken durumlar var. Sergen Hoca'nın durumu ne olacak, neler olacak, Beşiktaş'ta neler olabilir, evet, bunları da konuşacağız. Bir dinleyicimiz yazmış özellikle bu Muçi konusunda. Muçi sizce Trabzonspor'da kalacak mı? Opsiyonu kullanıp transfer olur mu? Yadigar Erguvan göndermiş mesajı. Çok teşekkürler. Ben Muçi'nin Trabzonspor'da kalacağını düşünüyorum Ercan abi.
0: Ya şimdi kalma ihtimali tabii
1: ki. Dünkü açıklamalardan sonra açıkçası, evet, ve Muçi de bu sezon bence Trabzonspor'a ciddi bir renk kattı oynadığı oyunda. Özellikle
0: dün attığı
1: gollerle
0: de finale çıkardı. Şimdi kabul edelim. Tabii ki final önemli. Yarı finalden finale yükselmek. Ama şöyle bir gerçek var. Ya Beşiktaş, hayır biz konuştuğumuz gibi, sözleşmede yazıldığı gibi. Ne yazıyor sözleşmede? Satın alma opsiyonu 8,5 milyon euro ve 5 taksit. Bu konuda ısrar ederse o transfer zora girer. Ya, Trabzonspor'da biz işte ekonomik durum, zorluklar deyip cevabını verirse bence zora girebilir Ahmet. Çünkü Muçi kötü bir sezon yaşamadı.
1: İyi bir sezon yaşadı açıkçası Trabzonspor'da ki özel olarak Fatih Hoca, Fatih Tekke istemişti Muçi'yi. Transferini istemişti. Açıkçası Trabzonspor'da da gayet iyi işlere imza attı. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Transfer dönemi biraz hareketli olacak. Muçi konusunda da, Muçi özelinde de hareketli bir transfer dönemi bekleniyor diyelim. Bir dinleyicimiz de yazmış. Samimi olarak söylüyorum, Beşiktaş'ın iyiliği için bence Muçi gelsin ama Sergen Hoca da Beşiktaş'tan gitsin diye yazmış ki ilerleyen dakikalarda da konuşacağız. Trabzonspor bölümümüzü tamamladıktan sonra Beşiktaş, Fenerbahçe ve tabii ki Şampiyon Galatasaray bölümlerimiz de var. Aynı zamanda yine çok önemli bir konu başlığı var. Salı günü Real Madrid Başkanı'nın bir basın toplantısı vardı. İlerleyen dakikalarda, saatlerde de onu da konuşacağız detaylı bir şekilde diyelim. Bilgiyi de verelim. Dün Gençler Birliği'nin genç oyuncuları biraz ilk başta fark yarattılar açıkçası. Kendilerini göstermek için de mücadele ettiler. Şimdi bir dinleyicimiz de yazmış. Gençler Birliği ligde kalmak için son bir karşılaşmaya çıkacak.
0: Final maçı.
1: Final maçına çıkacak. Ve rotasyon yaptı Gençler Birliği. Bu ne kadar doğru? Nasıl olsa küme düşme ihtimali çok daha yüksek diyen bir dinleyicimiz var. Neden böyle bir rotasyon yaptı diyen bir dinleyicimiz var?
0: Şöyle bir gerçek de var. Rotasyonlu kadro, dikkat ederseniz değerli dinleyicimiz de mutlaka hatırlayacaktır. Galatasaray'a karşı da rotasyonlu oynadılar. Hı hı. 2-0 kazandılar. Dün de hiç fena oynamadı gençler. Yani Gençler Birliği'nin içindeki genç oyuncular. Buna devam ettiler. Şimdi bu kadroda belki ön plana çıkanlar bu maçta. Trabzonspor maçında da 11

0: şansı bulabilir. Buna teknik direktör karar verecek. Ya bu Gençler Birliği kupada buraya kadar bu oyuncularıyla, bu başarılı oyuncular diyeyim ben. Ve tek maçlarda iyi oynuyorlar demek ki. Onlarla geldi. Ve şimdi tabii lig ayrı, kupa ayrı. Şimdi lig maçında da Gençler Birliği'nin final maçı. Bayağı Gençler Birliği adına çok zor bir maç olacak.
1: Çok. Son küme düşme adayı takımlardan bir tanesi Gençler Birliği. Antalyaspor diğer adaylardan bir tanesi.
0: Kasımpaşa.
1: Eyüpspor. Eyüpspor. Dört takım mücadele ediyor. Ligde kalmak için mücadele ediyorlar. Zor bir hafta sonu o dört takım için. O karşılaşmalarda gözükecek şu anda. Onun için mücadele ediyorlar. Bir dinleyicimiz yazmıştı. Biraz önce de paylaştım Serkan Bey. Gençler Birliği büyük ihtimal küme düşecek. Kupada neden rotasyon yaptı? Buraya gelse kupayı almaması işten değildi diye yazmış. Çok teşekkürler bu mesaj için de. Biraz önce de zaten detaylı bir şekilde konuştuk. Kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: Umran Oto Ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
8: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
9: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Uğur Dursun. Ben İstanbul, Ankara, İzmir yollarına dair bilgiler paylaşalım sizlerle. İstanbul'da yaka değiştirecektir. Üçüncü köprüde sorun yok. İkinci köprünün Anadolu Avrupa geçişi fena değil. Avrupa Anadolu yönü ise Serantepe'den yoğunluk var. Birinci köprüde özür dilerim, Anadolu Avrupa önünde Uzunçayır'ı bulan bir yoğunluk söz konusu. Aksi yönde ise Mecidiyeköy'ü bulan bir kuyruk var. Sirkeye, Cuaremi'ye, Avrasya Tüneli ise Avrupa Anadolu yönünde yeni yeni kalabalıklaşıyor. Ankara trafiği bu saat için alıştığımız rahat görüntüde. Özellikle çevre yolları iyi durumda. İzmir trafiğinde de çok ciddi sorunlar görmesek de bir uyarı noktamız var. Ege Üniversitesi viyadüğün içinde Kemalpaşa önünde sahşette bir tır arızası var. O da bu bölgeyi epey bir yoğunlaştırmış. Dikkatinize. Bunlar tabii özet bilgiler. Ayrıntılar Radyo Trafik Yolda uygulamamızda olacak. Uygulamamızı Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirip kullanabileceğinizi unutmayın. Herkese yolculuklar. Hoşçakalın.
8: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor Kazan'ı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde bir giriş yaptık. Dünkü karşılaşmayı konuşuyoruz. Finalin, Türkiye Kupası finalinin adı belli oldu. Konya Spor, Trabzon Spor Antalya'da 22 Mayıs'ta Antalya'daki Antalya Spor sahasında saat 20.45'te 22 Mayıs'ta oynanacak final karşılaşması. Dünkü karşılaşmayı konuşuyoruz. Çok sayıda da mesaj gelmeye başladı. Özellikle Muçi ile alakalı Beşiktaş'a dönmesini isteyen dinleyicilerimiz var. Hayır, Muçi Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Trabzonspor'da daha başarılı oldu diyenler var ve Trabzonspor'da devam etmesi gerektiğini düşünenler var. Açıkçası bir iki arada bir derede kalınmış durumda Muçi konusunda.
1: Muçi'nin oynadığı yer Beşiktaş'tan ayrılan Rafa Silva'nın oynadığı yer. Biliyorsun. Şimdi Rafa Silva ayrıldı. Hı hı. Orada oynayacak oyuncu kim olacak?
0: Beşiktaş'ta.
1: Evet.
0: Ben bir isim vereyim. Olaytan. Aslında. Aynı mevkiyi oyuncuları.
1: Faydalı oluyor mu? Şu ana kadar olamadı. Aynı mevkinin oyuncuları. Bu da tam olarak 10 numara oynadı mı? Hayır.
0: Hayır. Sol açık genelde oynadı. Sol kanat forvet gibi oynadı.
1: Bir oyuncuyu 10 numara pozisyonunda net olarak göremedik. Onu söyleyelim. Muçi işte solda denendi. Beşiktaş'ta olmadı. Biraz daha geri denendi. Olmadı. Tabii morali bozuldu. Teknik kapasitesi iyi bir oyuncu. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve Trabzonspor da kendine geldi. Fatih Tekke ona güvendi. Giydiği forma numarası 10. Oynadığı mevki başarılı. Ve bu sezon golleriyle, yaptığı asistlerle büyük katkıda bulundu Trabzonspor'a. Şimdi tabii Beşiktaş onu düşünüyor mu? Ne olarak düşünüyor mu? Yani teknik direktör Sergen Yalçın pek düşünmüyor. Bunu kabul edelim.
0: Bu sezonki performansından sonra düşünebilir mi Ercan
1: Onu
0: abi?
1: Onu sormak lazım. Hiç soran olmadı. Yani son zamanlarda hiç soran olmadı. En azından ben şeyde beklemiştim. Muçi'nin performansını nasıl buldunuz diye. Son Beşiktaş-Trabzonspor maçı. Hı hı. Yine Muçi gol attı. Hı hı. Beşiktaş'a gol attı İstanbul'da. Yani bu soruların sorulması lazım.
0: Hatta sevinmedi gole.
1: Evet ya, bu değil mi, bu soruların sorulması lazım. Memnun mu, değil mi, düşünülür mü? Beşiktaş yönetimi ne düşünüyor? Hı hı. Trabzonspor için alma şansı var. 8,5, 5 taksit. Ama bu para şu anda yüksek geliyor, öyle söylendi. Transfer kulislerinde öyle değerlendiriliyor. Beşiktaş ne düşünüyor? Acaba başka yerden bir teklif var mı? Bunu da bilmiyoruz. Ya Bundesliga'dan olabilir. Öyle değil mi? Almanya'dan. Genelde böyle teklifler gençler için, dikkat çeken oyuncular için ilk aşamada Bundesliga'dan geliyor. Hı hı. Olabilir. Mi?
0: İtalya bile olabilir. Arnavut futbolcuları genelde İtalya'da, evet, çok sıklıkla görüyoruz.
1: İyi bir teşhis. Çok görüyoruz. Çok giden var.
0: 23 Nisan'da eşim gitti Tirana. Bayağı İtalyanca konuşuluyor dedi.
1: Çok yakınlar birbirlerine.
0: Arnavutça tabii ki konuşuluyor, tabii kendi dilleri. Ama İtalyanca da çok biliyorlar. Konuşuluyor dedim.
1: Sınırlar yakın. Bu yüzden teşhisin önemli. O da olabilir. Veren var mı? Bunu hep beraber bence göreceğiz. Tabii Beşiktaş'ın lig olayı bittikten sonra bence transferler, yeni sezonda düşünceler, bunlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirici herhalde bir toplantı yapılır.
0: Sezon sonu değerlendirmesi
1: transfer
0: dönemi.
1: Hem kulüp kendi içinde yapar, belki de bunu bir basına bilgilendirme olarak da öyle bir toplantı, ayrı bir toplantı daha düzenlenebilir ama kendi içinde bu toplantıyı yapacağı %100.
0: Ben bir de teknik direktörlerden sezon sonunda sezon değerlendirmesi bekliyorum ama sağ içi değerlendirmesi Ercan abi, sağ dışı değil. Sağ dışı çünkü sezon sonunda yöneticilere ait bir kulvar. Asıl evet. Kulvar teknik direktörlerin sağ içinde. Sezon sonrası ister kalsın ister kalmasın başka bir takıma gitsin. Bence bir değerlendirme sağ içi yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ben şunu da beklerim. Dünyada örneklerini görüyorum çünkü. İtalya'da görüyorum. İngiltere'de görüyorum. Maçlardan bir gün önce teknik direktörler kısa basın toplantısı yapıyor. Yani sadece maç sonu değil, maçlardan bir gün önce yapıyorlar. Öğle saatlerinde. Çıkıyorlar. Uzun sürmüyor saatlerce. Belirli bir süresi var. En fazla 30 dakika sürüyor. İşte yarınki karşılaşma öncesi hazırlıklarımız. Şu oyuncumuz sakat. Yarın işte rakibimizin tehlikeli oyuncuları var. 3 soru alınıyor. O 3 sorudan sonra toplantı sona eriyor. Maçlardan bir gün önce böyle bir bilgilendirme futbol kamuoyu için ilgilenen bence takip edilir. Maç günü öğreniyorsun mesela şu oyuncu sakat, bu oyuncu...

0: oynamadı, işte şu oldu, bu oldu diye.
1: Onu genelde şunun için kullanıyorlar. Rakip takım öğrenmesin. Taktikleri işte hangi oyuncuyla
0: evet.
1: oynayacağımızı öğrenmesin, 11'lerimizi öğrenmesin. Ki şaşırtalım, karşılığını alalım düşüncesiyle öyle hareket ediliyor. Bazı teknik direktörler 11'lerini maç öncesi hemen stada gittiklerinde açıklıyorlar. Kendi
0: Evet.
1: oyuncuları bile o zaman öğreniyor 11'de olup olmadıklarını. Böyle yöntemler var. Ama dediğiniz doğru, yani çok güzel olur, bilgilendirme olur. Her türlü soru da sorulabilir orada. Sağ içiyle alakalı, futbolla alakalı tabii ki yani. Ama biz de genelde hep sağ dışına çıkıyoruz.
0: Basın toplantısının konusu, örneğini verdiğim İtalya ve İngiltere'de sadece maçla ilgili.
1: Hı hı.
0: Yani işte geçen hafta kupada şu oldu, elendiniz kupadan, hakem kötüydü, öyle bir şey yok. Sadece konu ertesi gün oynanacak maçla ilgili. Ve bunu da bence yıllardır gayet başarılı götürüyorlar. Dediğim gibi toplantının süresi de uzun değil. 30 dakikalık bir toplantı.
1: Hı hı. Çözülebilir. Gayet de güzel olabilir bu durum. Bakalım. Kısa bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gençler Birliği Trabzonspor maçını konuştuk. Trabzonspor finale adını yazdırdı ve Konyaspor'la Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak. Dünkü maçı konuştuk. Biraz Muçi'yi konuştuk. Gelen mesajlar var. Özellikle Gençler Birliği ile alakalı bazı mesajlar var. Onları da paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz Satılmış Bey, Gençler Birliği dünkü yenilgisiyle ligde kaldı bence diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış, Antalya'dan Selim Bey. Galatasaray Kasımpaşa maçını az kadro ile çıkmalı. Yedeklerle çıkarsa diğer düşme adaylarına haksızlık olur. Üstelik Antalya'yı az kadro ile yenmişken bence Antalyaspor'a son hafta bir az kadro ile maça çıkma borçlu Galatasaray diye yazmış. Antalya'dan Selim Bey yazmış bunu.
0: Ya şimdi az kadro, rotasyonlu kadro bunlar fark etmiyor. Osimhen zaten cezalı.
1: Hı hı.
0: Forvet olarak düşünelim. Kaç cezalısı? Yok. Sara sakat. Torreira iyi değil, sakat.
1: Geçmiş olsun bu arada.
0: Geçmiş olsun tekrar.
1: Çok sporla alakalı olmadığı
0: bir
1: için de.
0: Bir olay yaşandı, evet. Lemina'nın durumunu son olarak değerlendirilmiyor. Galatasaray'da bazı oyuncular sakat. Hı-hı. Onların yerine girecek oyuncular tabii ki. Bunu göreceğiz hep beraber. Ama Galatasaray sahaya çıktığında yenilmek istemez tabii. Yani Kasımpaşa için çok kolay bir maç değil. Çünkü şampiyonla oynuyorsun.
1: Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belezoğlu da cezalı olduğu için.
0: Kaç cezalısı?
1: Kaç cezalısı maçta yerini alamayacak. Teknik kadroda kenarda yerini alamayacak, bir kez hatırlatalım.
0: O gün mesela Icardi iyi olur durumu. Bambaşka, biliyorsun, çerçeveyi gördüğü zaman affetmeyen bir oyuncu. Bir bakmışsın iki tane gol atmış Icardi. Ya sahada fizik olarak olmasa bile klası var, kalitesi var. Onu kabul edelim.
1: Ceza sahası ve çevresinde özellikle.
0: Evet. O bahsettiğim çerçeveyi net gördüğü yerlerde topun ağlara gittiğini görüyoruz. Ne olursa olsun.
1: Bir dinleyicimiz yazmış. Muçi'nin attığı golde Ozan serbest vuruşu oraya atacağı o kadar belli etti ki, hatta kart gördü düdüğü beklemediği için. Karşıda maalesef tecrübesiz ve aklı ligde olan bir takım olduğu için çok belli oldu diyor.
0: Tamamen deneyimsizlik. Ya o anda Tabii ki savunma da

0: O da hemen hocam girerim tarzında
1: Evet.
0: bazı açıklamaları vardı. Gözden çıkartılmıştı Ozan. Kaldı ve bu sezon özellikle Trabzonspor'da tekrar parladı diyebiliriz Ozan için.
1: Zaten profesyonel yaşantısına devam ediyor. Ailesiyle beraber Trabzon'da. Dün röportajını izledim. Gayet mutlu olduğunu söyledi.
0: Bu arada İngiltere'de kahramanmış. Acun Ilıcalı söyledi bunu röportajda. Ozan dedi İngiltere'de Hull City'de dedi kahraman dedi yolda yürüyemez dedi. Öyle bir durum var dedi çok seviyorlar Ozan'ı dedi. Hull City'yi de konuşacağız. Bu arada Hull City final oynamadan da çıkma ihtimali var diye
1: Evet.
0: konuşuluyor. İlerleyen dakikalarda tabii ki konuşacağız. Çok önemli bir Türk'ün sahibi olduğu bir İngiliz takımı Championship'te üst lige yani Premier Lig'e çıkma durumunda. Normalde final oynayacaktı ama bazı durumlar var. Özellikle İngiltere'yi karıştıran bazı durumlar. Bunları da konuşacağız. İlerleyen dakikalarda. İngiltere'den Erkan Bey yazmış. Yine mesaj gönderen dinleyicilerimizden sağ olsunlar. Gençler Birliği düşerse ve Metin Hoca devam ederse ana kadroyu eleyip rotasyonları tutmalı diye yazmış. Rotasyon
1: Kulüp
0: kadro
1: zaten buna karar verecek.
0: verilen şansları iyi değerlendirdi diye düşünüyorum ben.
1: Ben de.
0: Gençler.
1: Genç oyuncular. Ya Gençler Birliği'nin zaten ekolünde bu var. Genç
0: Zaten adı
1: oyuncular.
0: üzerinde Gençler
1: Gençler
0: Birliği.
1: Birliği. Ya altyapıdan yetişen, yine hiç kimsenin bulamadığı genç oyuncuları Anadolu'dan bulup Ankara'da forma giydiren bir geleneğin takımıdır Gençler Birliği. Hiç de genç oyuncularının gayet de başarılı olduğunu gördük. Bir kez daha. Gerçek bu. Dinamizmi, ritmi tutturuyorlar. Yeri geldiğinde tempoları yüksek. Bunları başardılar.
0: Bakalım bu sezon kalacaklar mı? Son maçta ligde kalacaklar mı? Hep birlikte göreceğiz hafta sonu. Fatih Tekke'nin basın toplantısını maçtan sonra dinleyeceğiz demiştik. Basın toplantısını dinleyelim. Sonrasında kısa bir ara var. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Finalde olduğumuz için tekrar çok mutluyuz tabii. Tüm hasarlarımıza rağmen zor bir karşılaşma olmasına rağmen oyun olarak bence çok kötü olmamıza rağmen ikinci yarının son bölümündeki oyuna biraz ağırlık, biraz inisiyatif katınca skoru bulmamız gayet değerliydi ama en önemlisi tabii ki bu tüm ligin totalinde baktığınızda bu süreçte kupa finaline gitmek, kalmak önemli ama şunu söylemem lazım. Oyuncular hepimiz bu kupayı açıkçası çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi coşkumuz içeride var. Oyunsal bugün hiç yok. Şimdi hafta sonu yine bir maçımız var. Dinlenmesi gereken oyuncular var. Sakat olan oyuncular var. Kulübede duran, sizin sağlam zannettiğiniz ama sadece bizimle kulübede oturmak isteyen oyuncularımız var. Dolayısıyla hafta sonu bir maçımız var. Şimdi dinleneceğiz ona ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz. Ona hazırlanacağız. Lig boyunca 14 ay boyunca tüm bu oyuncularla beraber yaptığımız şeylerin değeri benim açımdan çok önemli. Oyunun ilk yarıları ve ikinci yarıları diye asla böyle bir oyunu bölmem. Oyunda topa sahip olmak, istedikleriniz olmak ve etkinlik meselesi de çok var. Oyuncu performansı yani topu istediğiniz yerlere getirdiğinizde bazı oyuncuların oradaki birebirleri, ikiyebirleri, bazen bir pas, bazen bir koşu gibi küçük detaylar oyunun tüm ritmini de bozabiliyor. Bazen de rakip bu konuda çok ciddi hazırlığı olur. Dolayısıyla bazen şunu yapıyoruz biz genelde. Bu olmayınca ikinci, üçüncü oyun formasyonlarımıza dönüyoruz. Dolayısıyla bu üç tane oyun formasyonu ve bu kadar çok oyun formasyonuyla oynamak çok kolay bir şey değil. Bir oyun formasyonuyla 7-8 yıl bir takım oynayabiliyor sürekli aslında bu takım. Onlar herhalde kaçırdınız o ifadeleri. Bu takım bunu 3 formasyonda yapmaya çalışıyor. Bunu yanlış olarak birileri değerlendirebilir. Bu oyuncu profilinden, dışarıdaki oyuncularımızdan, içerideki süre alacak oyuncuların durumundan gibi gibi gibi. Bugünkü oyunda da oyun sıkışması dediğiniz şey aslında şu. Bize ön alan baskısı çok yapılamıyor. Genelde karşılamaya yakın. İkinci bölge bekleme. Kalabalık.

0: savunup hızlı hücum. Bunları Türkiye'de değil, dünyada sürekli çok iyi oynayan takım bir City var zaten. Dolayısıyla bu eleştiri olarak eğer söylüyorsanız bu bence yanlış bir eleştiri. Nedeni tüm dünyada savunurken dar alanlarda istediğiniz kadar formasyon değişikliği yapın, istediğiniz aksiyonları yapın. Neticesinde iş oyuncu kalitesine dönüyor.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 4 numaralı Karanur'a ve 5 numaralı My Love Pleasure bir boy gibi geciktiler. Liderliği alan 8 numaralı Kuzgun'u yeşil oldu. Bir anda 4-5 boy kadar fark yaptı. 6 numaralı Erkentaş'ın önünde 2000 metre sertliğini lider olarak geçti. Erkentaş'ın bir boy kadar gerisine bir numaralı süratli kız hamle yaptı. 2 boy kadar geride 3 numaralı Şükela koşuyor. Bunun 2,5 boy kadar gerisine 9 numaralı Tumbul Müzeyyen hamle yaptı. Tumbul Müzeyyen'in hemen 1,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Seçil Kız koşuyor. 4 boy kadar geride 7 numaralı Burçigin. Onun 5 boy kadar gerisinde 5 numaralı My Life Pleasure. Bunun da 3 boy gerisinde 4 numaralı Karan Nura sırasıyla 1400 metre start yerine doğru koşuyor kısraklar. Farkı 7-8 boya kadar çıkartıp koşuyu force eden 8 numaralı Kuzgun'u yeşili ikinciliğe sokulan 1 numaralı süratli kız takibe aldı. 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Şükela'nın gayretleri var. Şükela'nın 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Tumbul Müzeyyen. Tumbul Müzeyyen'in 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Erkentaş'ı. 2,5-3 boy kadar geride 2 numaralı Seçil Kız. Bunun 2 boy gerisinde 7 numaralı Burçigin. 4 boy kadar geride 5 numaralı My Life Pleasure. Bunun da 3 boy kadar gerisinde 4 numaralı Karan Nura yine 10 boy kadar önde 1 metre start yeni lider geçen 8 numaralı Kuzgun'u yeşil oldu. 1 numaralı süratli kızın 4 boy kadar gerisinde 3 numaralı Şükela. Bunun 3 boy kadar gerisinde 6 numaralı Erkentaş'ı. Dışında 9 numaralı Tumbul Müzeyyen. Bunun 3 boy kadar gerisinde 2 numaralı Seçil Kız. 4 boy geride 7 numaralı Burçigin. 13-4 boy kadar gerisinde 5 numaralı My Life Pleasure. Yine 2 boy geride en geride 4 numaralı Karan Nura. Son 600 metreye doğru aynı farkla 8-10 boy farkla lider geliyor. 8 numaralı Kuzgun'u yeşil. Yine 1 numaralı evet süratli kızın gayretleri var. Dışına meyillendi. 3 numaralı Şükela ikinci attı kendini. 3 boy kadar geride 9 numaralı Tumbul Müzeyyen'in dışında 2 numaralı Seçil kızın gayretleri var. Viraj dönümünde 5-6 boy farkla 8 numaralı Kuzgun'u yeşil önde ama ikinciliği atan kendini 3 numaralı Şükela temposunu buldu. Farkı eritmeye başladı. 4 boy kadar geride Erkentaş'a Tumbul Müzeyyen'in uğraşları var. Şükela çok oyalanmadı. Geldi liderliği aldı. Son 200'e girildiğinde bir anda 4 boy kadar fark yapıyor. Kuzgun'u yeşil ikinci tekerini korumaya çalışıyor. 3 numaralı Şükela yine rahat, yine konforlu ve fotoyu da buluyor. 8 numaralı Kuzgun'u yeşil ikinci oldu. 4 numaralı Karan Nura ve 7 numaralı Burçigin arasında 3 ve 4'üncülüğü varış hakemleri belirtecek değerli yarışseverler. Bariyadim'deki 6 numaralı Erkentaş'ı da aynayı 5. geçiyor değerli yarışseverler. Evet, 3 numaralı Şükela Ahmet Çelik de fotoyu buldu.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi
6: Kredi. Radyo Spor.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Radyo Spor.
1: Reklam. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümlerde dünkü karşılaşmayı konuştuk. Gelen birkaç tane de mesaj var. Onları da paylaşalım. Artık bu bölümü de kapatalım. Diğer bölümlerimizi de geçelim. Bir Konya Sporlu bir dinleyicimiz yazmış. Biz de kupa istiyoruz. Fatih Hoca istiyor ama şimdi, bir de Konya Spor tarafından da bakalım. Trabzon Spor tarafından baktık. Bir de Konya Spor tarafından
1: tabii
0: bakalım.
1: Tabii ki dinleyicimize %100 katılıyorum. Finallerin matematiksel olarak hesabı %50'dir. Konyaspor'un %50, Trabzonspor'un %50 şansı var şampiyonluk için, kupa şampiyonluğu için. Konyaspor da önemli takımları eledi. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı kupa dışında bıraktı. İlhan Palut'la çok iyi bir yola girdiler. Final şansı ve kupayı alma şansı finale yükseldikleri için %50'dir bence. Ya benim görüşüm o. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
0: Tabii ki Trabzonspor daha iyi bir kadroya sahip Konyaspor'dan.
1: Final ama bu. Değil
0: tabii
1: mi?
0: Ki final. Yani finallerin sonucu çok belli olmaz. Daha iyi performans gösteren, daha iyi oynayan takım tabii ki kupayı kazanacak.
1: İsteyen kazanır. Daha çok isteyen saha içindeki oyunuyla.
0: Daha çok isteyen kazanacak.
1: Hak eden kazansın diyelim biz de.
0: Konyaspor da çok istiyor, Trabzonspor da çok istiyor kupayı. Keyifli bir karşılaşma bekliyorum açıkçası final karşılaşması olarak. Bir dinleyicimiz yazmış İzmir'den Deniz Bey. Gençler Birliği deyip Eyüp Spor düşecek diye yazmış. Teşekkürler. Bir başka dinleyicimiz 3 takımıza FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı geldi. Bizdeki kadar FIFA'dan transfer yasağı alan bir ülke var mıdır bilmiyorum. Federasyonun bir düzenleme yaparak transfer yasağı alan takımları Süper Lig'e kabul etmemesi gerektiği kanaatindeyim. Gerekirse lig 14 takımla oynansın diye yazmış Doğan Bey. 3 takım var. Gençler Birliği bu takımlardan bir tanesi. Gaziantep Futbol Kulübü diğer takım. Bir de alt ligde Ankara Gücü var. 3 takım 3 dönem transfer yasağı aldı.
1: Bu transfer yasakları şöyle kalkıyor. Borçlar ödenirse ilgili şahıslara ya da kurumlara diyelim. O zaman kaldırılıyor.
0: Onda da şöyle bir durum var. Onu da geçen gün konuşuyorduk. Salim Manav'la da konuştuk bu durumu. Sınırsız ceza, işte 3 dönem cezalar hemen o paralar, ödenmeyen paralar ödendiği takdirde hemen kapatılıyor cezalar. Fakat evet, eğer iki dönem aldıysanız o tehlikeliymiş. İki dönem cezada parayı ödeseniz bile o dönemleri bekletiyormuş. UEFA ve FIFA. Öyle bir durum varmış. Gençler Birliği transfer yasağı aldı. Tabii ki paraları ödedikleri takdirde kulüp yönetimi o boşlu oldukları isimlere paralarını ödedikleri takdirde tekrar transfer tahtaları açılacak. Gaziantep Futbol Kulübü de aynı durumda. Ankara Gücü de aynı durumda. 3 dönem aldıkları için ve bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Doğan Bey'e de çok teşekkürler bu arada. Yine bir başka dinleyicimiz sağ olsunlar. Tuba Hanım ve Bünyamin Bey bizi dinliyorlarmış. Beğenerek dinliyorlarmış. Çok teşekkürler. Çok sağ olun bu güzel mesajlarınız için de. Beşiktaş taraftarıyım diyen bir dinleyicimiz var, Şaban Bey. Sergen Yalçın giderse Muçi Beşiktaş'ta oynar diye bir mesajı var. Muçi'yi de konuştuk detaylı bir şekilde. Yine bir başka dinleyicimiz bütün olasılıkları yazmış Ercan abi. Kim hafta sonu kimi yenerse, kim işte berabere kalırsa, kim puan alırsa. Antalya'dan Ali Bey yazmış. Bir Antalya sporlu olarak yıllardır kötü yönetimden kaynaklı bu sene Antalya sporun düşmeyi hak ettiğini düşünüyorum diye yazmış dinleyicimiz.
1: Şöyle bir gerçek var. Dünya futbolu için de geçerli. Alt sıralarda oynamayı alışkanlık haline getirirseniz yıllarca, yani küme düşmemeye oynarsanız bir anda küme gitme ihtimaliniz daha yüksek olur. O sıralara alışan bir takım oldu Antalyaspor. Maalesef. Ki Antalya şehri Türkiye'nin incilerinden biri.
0: Ercan abi Samuel Eto'o oynuyordu bir ara Antalyaspor'da.
1: Ya şehir Nuri olarak
0: Şahin Antalyaspor'un teknik direktörüydü.
1: Şehir yani olarak da Antalya çok güzel bir yer. Oraya şöyle söyleyeyim, her yabancı gelmek ister. İşte okullarıyla da, turizme olan katkısı, doğasıyla mükemmel bir şehirden bahsediyoruz, Antalya'da. Bu şehirde bir de uğraşan bir takım var, Antalyaspor o şehri temsil ediyor. Dediğin gibi ve değerli dinleyicimizin vurguladığı gibi daha iyi yönetilmeli. Antalyaspor daha iyi yönetilmeli. Ya bu bunalımları Fransa'nın Monaco takımı da yaşıyor ama yine kurtarıyorlar. Monaco'yu Avrupa'da da üst sıralarda da görebiliyoruz. Ya Türkiye'nin Monaco'sudur Antalyaspor. Renkler de aynı biliyorsun, kırmızı beyaz.
0: Güzel tespit Ercan abi. Fakat ama tabii ekonomik olarak öyle değil.
1: Ekonomik olarak öyle değil.
0: Aslında olması gereken Antalya.
1: Monaco'yu destekleyen

0: yani çok önemli orada bir sermaye var. Monaco'yu destekleyen prens var. Monaco prensi. Ya o takım ne olursa olsun bir yerlere gidebiliyor.
1: Bu sene mesela Euroleague'de çok ciddi problem yaşadılar. Hemen Prens devreye girdi
0: Evet.
1: ve bazı ödemeleri yaptı. Monaco
0: Hemen
1: basketbol
0: halletti.
1: takımına.
0: Evet. Ya öyle de Antalya'nın da bu destekleri artık bulması gerekiyor. Mesela Alanyaspor bence daha iyi yönetiliyor. Daha mutevazı ve her zaman olumlu bir kadro meydana getirmeye çalışan bir yönetim var. Ama Antalyaspor'da bu yok. Etolardan nereye geldi takım? Belki de o etoların alınması takımı bu hale getirdi. Ya şimdi iki yönden de bakabiliriz. Sen de Eto örneğini verdin ama belki de onun alınması. O transfer o zamanlar yapılan harcamalar.
1: Ekonomik olarak büyük şehirlerimizden bir tanesi, çok büyük şehirlerimizden bir tanesi Antalya. Yani ekonomik olarak da çok güçlü bir şehir.
0: Evet.
1: Ama işte bir araya gelemiyorlar Ercan abi. Bu çoğu şehrimizde de böyle bir araya gelinemiyor.
0: Antalyaspor'un esasında daha değişik yerlere oynaması lazım ligde.
1: Direkt
0: Daha üst sıraları düşünmesi lazım.
1: Avrupa kupalarını oynaması lazım. Yani
0: Bak şunu söylüyorum. Yabancı oyuncunun
1: potansiyeli olarak.
0: diyelim ki yabancı oyuncu alacaksın. Koşarak geleceği bir yer. Okul var. Yabancıların gidebileceği rahat rahat. Her türlü çok önemli sağlık kurumları var. Zaten turizmden bahsetmiyorum. Ya bir yabancının mutlu olabileceği en önemli kentlerimizden biri oyuncu olarak. Bunu niye gerçekleştirmiyorlar?
1: Ben de anlamakta zorlanıyorum ama işte bir birliktelik sağlanamadığı için de bu noktalara düşürüyor ve maalesef son haftaya kalmış durumda Antalyaspor'un da durumu. Bir dinleyicimiz yazmış. Antalyaspor Kocaelispor'u yenebilecek mi diye yazmış. Son maç bakalım neler olacak, neler bitecek hep beraber göreceğiz. Yine Gençler Birliği'nin transfer yasağıyla alakalı bir dinleyicimiz sormuş. Biraz önce aktarmıştık durumu. Yine bir başka dinleyicimiz Konyaspor'la alakalı Beşiktaş'ın kalesine gelmeden Beşiktaş'ı yendi Konya diye de yazmış.
0: Futbol bu.
1: Aynı durum Fenerbahçe için de geçerliydi kupada. Fenerbahçe
0: Futbol bu.
1: daha üstün gözüküyordu. Son dakikada bir durum, bir penaltı ve Fenerbahçe'yi de elemişti
0: Ya
1: Konyaspor.
0: futbolun gerçekleri bunlar. Beşiktaş'ın o gün maç Konyaspor maçında iki topunun direkten döndü. Dönmese, değil mi? O da var.
1: Mesajları da bu şekilde eritmiş olduk. Condura'nı soran bir dinleyicimiz var. Condura'nla alakalı son güncel bilgi işte menajerinin Türkiye'ye gelip oyuncusunu pazarladığı kulüplere. İstanbul'a geldiği
0: Görüş alışverişinde bulunduğu iddia ediliyor.
1: Fenerbahçe hariç diğer İstanbul kulüpleriyle görüştüğü konuşuluyor.
0: Can Duran Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerde ben söyleyeyim kalıcı bir oyuncu görüntüsü vermedi Ahmet bence. Sence verdi mi? Faydalı oldu mu?
1: Birkaç maç hariç bence çok faydalı olduğunu düşünmüyorum.
0: Yani takımın içinde kabul gördü mü?
1: Yönetilebilecek çok zor bir oyuncu.
0: Böyle oyuncularla yola çıkmanın da büyük dezavantajları olduğunu zaten programımızı takip eden ve futbolun içinde olan, sporun içinde olan dinleyicilerimiz gayet iyi biliyorlar. Yönetmesi çok zor bir oyuncu. Uğraşamazsın onunla.
1: Uğur Bey sormuştu. Uğur Bey de mesajı bu şekilde cevabı vermiş olalım. Bir dinleyicimiz merhaba ligde sıra değişmeyecek bu hafta hepsi kazanacak fakat sıra aynı kalacak diye yazmış. Tahminler de gelmeye başladı. Düşecek üçüncü takım kim olacak sorusuna tahminler de dinleyicilerimiz tarafından gönderiliyor. Alt liglerden Süper Lig'e kadar yepyeni bir finans yapısı ve bütçe revizyonu yapılmalı. Ciddi potansiyelimiz var ülke olarak ama çok kötü yönetiliyor futbol ekonomisi. Bugünün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı dünyada hiçbir yerde göremezsiniz maalesef diye de dinleyicimiz
0: Futbol
1: yazmış.
0: ekonomisinin kötü yönetilmesi dışında işte mali etkenlerin bayağı iyi denetlenmesi, kimlerin ne kadar para harcayabileceğinin, bütçesinin daha net, daha şeffaf ve belirgin olması, bunu yapmayan kulüplerin işte puan cezası, silme gibi uygulamalarla karşı karşıya kalacağını bilmesi. Bütün ligler için söylüyorum bunu. Tabii ki bir farklılık getirebilecektir. Mesele bunu yapıp uygulayabilmekte. Bu belli. Bunu ben de biliyorum, sen de biliyorsun. işte bahsettiğim sporun içindeki birçok insan biliyor. Bunlar uygulanırsa ancak belirli bir ekonomik mutluluk gelebilir spora.
1: O konuda biraz kafam karışık Ercan abi. Bunu yapmak için feda etmemiz gerekiyor bazı durumları. İşte bu kadar yabancı oyuncuyu takımlarımızda görmememiz gerekiyor. Bu kadar bonservis bedeli takımlarımızın ödememesi gerekiyor. Biraz kendi içimize dönmemiz gerekiyor. Yani feda etmemiz gerekiyor bazı durumları ki biraz iyice küçülelim. Doğruyu yapalım, doğru sistemi kuralım. Ondan sonra büyümeye başlayalım. Bu bir ya dün, yol, bir bakış açısı.
0: Örnek yoksa, olarak söyleyeceğim. Katılıyorum sana. Gençler Birliği'nde iki yabancı var mesela. Sonra girdi bir yabancı oyuncu. Demek ki bunu oynatabilme kapasitesi var. Şimdi 10 artı 4 olacak. Sen 14 tane oyuncuyla doldurmak zorunda değilsin kadronu. İyi oyuncular belirle, 6 yabancı al. Elinde potansiyel oyuncular zaten bulursun. 14 tane, ben kesinlikle şuna karşıyım. Yabancı oyuncu alıyorsun, bir bakıyorum yedek kulübesinde 5 tane yabancı var. Oynamayan yabancıyı ben ne yapacağım Ahmet?
1: Bir de şimdi benim de gerçekten kafamı kurcalayan noktalardan bir tanesi bu artı 4 hikayesi. Tamam, genç oyunculara yatırım çok güzel bir durum. Asla laf etmiyorum o durumu ama şimdi takımlarımızın getirdiği yabancı oyunculara bakalım. Yani artı 4. O artı 4'ü karşılık verebildi mi? Artı 2.
0: Ha, artı 4 verebildi mi? Artı 4 almaya.
1: Şimdi verebildi mi? Yani genç oyuncuları alıyoruz ama bu genç oyuncular ne kadar performans veriyorlar?
0: Veremiyor.
1: Artı 1'de şöyle bir durum var ülkemizde. Performans veremediği zaman direkt çok ciddi bir tepki, çok ciddi eleştiriler geliyor. Gencecik oyunculara bu kadar eleştiri yapıldığı zaman da oyuncularından daha sonra verim almak konusunda ciddi sıkıntılar oluyor.
0: Tamamen örnek olarak veriyorum. Yani kulüp adları örnek. Brezilya'da diyelim Corinthians, Santos. Arjantin'de Boca Juniors ya da River Plate. Bu takımların örnektir bu. Sadece örnek olarak söylüyorum. Sağ açığı işte 22 yaşında Osvaldo. İsmi de tabii örnek olarak verdim. Diyelim ki. Bu oyuncu bayağı takip ediliyor mesela. Bu oyuncunun bonservisi şöyle söyleyeyim 45 milyon eurodan başlar. Öyle oyuncular da alamayacağına göre şimdi kim alıyor oyuncuları? Atletico Madrid alıyor. Biraz daha iyiyse Real Madrid alıyor. İngiltere'den Manchester City alıyor. Liverpool alıyor. İşte Almanya'dan Bayern Münih bulursa alıyor.
1: Paris Saint Germain alıyor.
0: Paris Saint Germain alıyor. Sen zaten o seviyeye çıkamıyorsun. Senin çıktığın seviyedeki oyuncu da bu tarz takımların ya bu oyuncunun belirli bir kapasitesi var. İyi güzel de biz de uzun yıllar oynayamaz düşüncesiyle almadı oyuncular. Onu söyleyeyim. Bu oyuncuları hayır biz bu oyuncuları almak istemiyoruz düşüncesinde. Onların da bonservisi bu sefer öbür takımlar onları almak istiyor. Kim almak istiyor? Monaco. Leverkusen. İşte İspanya'dan şöyle söyleyeceğim. Barcelona, Atletico Madrid dışında, Real Madrid dışında takımlar. Mesela Villarreal. Onlar da 21-22 verebiliyor bonservisi. Sen yine bir alt kategoriye gidiyorsun. Hı hı. Bunun araştırması bu. Böyle bir tabloyla karşı karşıyasın. O yüzden 4 tane oyuncu alıyorsun. Tabii bu arada şu takımları saymadım bile. Bu işte uzman olan takımlar var. Benfica, Sporting Lisbon, Porto. Onlar da yeri geldiğinde senden daha fazla bonservis parası ortaya koyuyorlar. Sen yine alamıyorsun. Portekiz'in şöyle bir avantajı var bir de. Brezilyalı oyuncu Portekiz'de yabancı sayılmıyor.
1: Sayılmadan.
0: Bu inanılmaz bir avantaj. Kadroyu dolduruyor o zaman Benfica, Sporting, Braga, Benfica. Dolduruyorlar kadroyu.
1: Bir de Portekiz örneğini verdiniz. Özellikle Baltık ülkelerinden ciddi transfer yapıyor. Genç oyuncuları alıyorlar Portekizliler.
0: Yüksek bedelli alıyorlar.
1: Forvet oyuncularına baktığınızda genelde hep İsveç'ten geliyor. İşte Norveç'ten geliyor. Genelde Danimarka. Böyle Danimarka'dan geliyor. Böyle ülkelerden oyuncular da alabiliyorlar. Ve parlatıp sonrasında büyük liglere, büyük takımlara gönderebiliyorlar bu oyuncuları. Böyle bir sistem oluşturmuş durumdalar ve başarılılar. Bunu açık ve net söyleyelim. Çok başarılılar. Braga diyorsunuz, Sporting diyorsunuz, işte Benfica diyorsunuz. Hadi Porto'yu biraz daha farklı tutuyorum son dönemden dolayı. Onun haricinde yetiştiriyorlar, oynatıyorlar, parlatıyorlar, gönderiyorlar ve ciddi para kazanıyorlar ya bu işte.
0: İşin ilginç tarafı Bu oyuncuları mesela Demir Ege'yi alıyor Braga. Bonser

0: servisi şu anda 45 milyon euro.
1: Belirledi onu alırken. Aldı, imzayı attırdı ve çıkış maddesi ya, bu kadar dedi.
0: Demirege diyelim ki Beşiktaş'ta oynadı. Değerlendirdin. 45'e versen ne olur? Bunu sağlayabilir misin? Braga bunu güvenip alıyorsa ya bizdeki bu anlayışın da değişmesi lazım diye düşünüyorum.
1: İsterseniz bir ara verelim Ercan abi. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Arabanı arabamla Takoma, değerinde tüm sat.
5: Radyo Spor.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz yazmış. Rayo Vallecano konferansındaki finalinde. Rayo Vallecano kadrosu Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray takımlarından iyi değil bence diye devam etmiş.
0: İyi değil bence çok nazik bir yorum olmuş. Kesinlikle iyi değil.
1: İyi değil. O takımın oyuncularının hepsini alıp bizim 3 büyüklere koyduğumuz zaman sizce biz konferans ligi finali oynayabilir miyiz,
0: hayır,
1: diye yazmışlar.
0: Hayır, bu oyuncuları nereden buldunuz diye herkes başlar.
1: Eleştiri çok olur.
0: Diğer zaten üst, o takımda finale yükselemez.
1: Diğer üst ligleri sormadım bile. En alttaki sordum açıkçası. Sizce bizdeki problem ne diye sormuş Erkan Bey.
0: Hemen büyük eleştiri ve başarılı yatırım olmaması. Büyük eleştiri, sabır ve şu var. İstikrar kabul etmiyoruz. Bizim tribünleri dolduran taraftarlar istikrar kabul etmiyorlar. Hemen değişim isteniyor.
1: O zaman başarısız can alıcı soruyu sormak istiyorum Ercan abi. Kulüpler kimlere aittir?
0: İşte bu soru yayına girmeden önce konuştuğumuz için ben biliyorum. Real Madrid Başkanı'nın yaptığı açıklama burada acayip bir tartışmaya yol açmadı. Çünkü Real Madrid'in yapısı bu. 90 bin üyesi ve Real Madrid üyelere aittir dedi.
1: Sosyos.
0: Yani, sosyos diyor. Ya taraftar olabilir. Milyonlarca taraftarımız olabilir ama bizim 90 bin üyemiz var. Ve bu üyeler Real Madrid'de söz hakkına sahiptir dedi. Ya taraftar ne derse desin dedi. Ve bunu da hiç herkes kabul etti.
1: Real Madrid'in
0: 90
1: sahibi
0: bin üye. Evet.
1: Kulübün üyeleridir dedi. Açık açık basın toplantısı yaptı. Salı günkü basın toplantısından çok ciddi doneler aldım. Real Madrid dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi, hatta en büyüğü de diyebiliriz. Evet. Aldığı Şampiyonlar Ligi'nde kupalarından, La Liga kupalarından, işte Avrupa kupalarından, kazandığı maçlardan net olarak belli. En büyüğü de diyebiliriz. En büyüklerinden bir tanesi zaten. Real Madrid gibi bir kulübü yönetmek Nasıl olur?

0: biraz onları düşünmeye başladım ve biraz araştırmaya başladım. Real Madrid kulübüne başkan adayı olmak için bazı istekler var Real Madrid kulübünün. Şöyle istekler.
1: Kuralları var.
0: Kuralları var. Mesela siz kafanıza göre işte kulüp üyesisiniz, Real Madrid üyesisiniz, işte sosyostan bir tanesisiniz ve ben kulübe başkanlık yapmak istiyorum diye gidiyorsunuz. Direkt kulüp size şunu soruyor. Bir sezonki Real Madrid bütçesinin %15'ini banka teminatı olarak bize göstermeniz gerekiyor diyor Real Madrid. Yani siz Real Madrid'e başkanlık yapmak istiyorsanız Real Madrid'in 2025-2026 sezonundaki bütçesinin %15'ini banka teminatı olarak göstermeniz lazım. O da şu andaki rakamı söyleyeyim, 185 milyonla 200 milyon avro arasında değişen bir rakamdan bahsediyoruz.
1: Bu parayı ben kulübün kasasına koyuyorum diyorsun.
0: Banka teminatı gösteriyor.
1: İşte benim banka teminatı.
0: Benim bu kadar param var. Ben başkanlığa adayım. Bu şartı istiyorlar. O yüzden de her kafasına esen de Real Madrid'e başkanlık yapamıyor. Çok ciddi rakamlar çünkü bu rakamlar.
1: Bu iyi bir kuralmış değil mi?
0: Bunu Türkiye'ye uyarlayabilir miyiz diye düşündüm Ercan abi. Yani şimdi kulübün bütçeleri var. O bütçenin %15'i, %20'sini teminat olarak göstererek başkanlar gelebilir mi? Çünkü çok tartışılıyor. Paralı başkan, parasız başkan hikayeleri çok tartışılıyor. Bu arada başkanların kulüplere para verme zorunluluğu yok. Bunu da söylemem lazım. Yani kulüplere para, kendi ceplerinden para akıtma zorunlulukları yok. Ama tabii ki sevdikleri için bazı başkanlar bunu yapıyorlar. O ayrı bir konu. Hoş UEFA da FIFA da artık bunları da engellemeye başladı. Hayır, engelleyecek.
1: Yasak UEFA'ya. Yasak. Göre.
0: Mesela artık gayrimenkul gelirlerinizi gösteremiyorsunuz gelir olarak. Bazı artık kurallar, regülasyonlar oluşturmaya başladı. UEFA ve FIFA ciddi cezalar da gelebilir bu konularda. O yüzden Real Madrid başkanı olmak için böyle bir kural var. Türkiye'deki kulüplerimize böyle bir kural koysak nasıl olur diye düşündüm Ercan abi. Sizce nasıl olur?
1: Bence olur da bunu yapmazlar herhalde. Olması lazım. Düşünsene, adama diyorsun ki başkan adayısın. Bizim kulüpte yönetmelikte şu yazıyor. Banka teminatı işte 200 milyon euroyu göstereceksin. Yoksa aday olamıyorsun. Ya bu konse üyelerin de kabul etmesiyle Türkiye'de. Türkiye'de de çok üye var. Hı hı.
0: Fenerbahçe'de 60 bine yakın üye var. 60 bin civarı üye var.
1: Ya düşün.
0: Beşiktaş'ta da ciddi rakam var. Galatasaray biraz daha farklı bu üye sayısı konusunda. Trabzonspor biraz daha farklı.
1: Bunu böyle gerçekleştirebiliyorsan tabii ki o zaman daha değişik başkan adaylarıyla karşı karşıya kalabilirsin.
0: Sahipli kulüpleri ayrı tutuyorum tabii ki. Yani tabii. İşte bir fon sahip o kulübe. O döndürüyor durumu, ekonomik durumu döndürüyor. Ya da işte zengin bir insan kulübün başında, o döndürüyor durumu. Onları biraz ayrı tutuyorum ama işte bu kulüplerin işte üyelere ait olması cümlesi çok enteresan bir cümleydi. Ben orada mesela Real Madrid işte taraftarlarındır cümlesini bekledim açıkçası Fiorentina Perez'den. Hatta Fiorentina Perez'den çok daha başka bir basın toplantısı beklemiştim. Bambaşka bir basın toplantısı yaptı. Gazetecilere özellikle çok çıkıştı.
1: Evet.
0: Tane tane okuyarak çıkıştı.
1: Ya şimdi
0: bizde ki, de bazı başkanlarımız yaptı daha önce bu durumları. Gazetecilere çıkış yapıldı.
1: 90 bin üyenin gücüyle konuşuyor. Daha milyonlarca taraftarı var. Ama stat zaten 100 bin kişilik. Benim de 90 bin üyem var. Real Madrid kulübü olarak. Belki bu üye sayısını görev süresi yine kazanırsa seçimleri 100 bin aşacak belki üyesi. Yeni üyeler de gelecektir. Ki olmak istediği dünyanın her yerinden böyle yerlere üye olabiliyorsunuz ama gerekli şartları karşılayarak. Hı hı. Bu mali arada, anlamda onu söylüyorum.
0: 187 milyon avro şu anda Real Madrid'in başkanı olmak istiyorsanız banka teminatı olarak göstermeniz gereken rakam. Fiorentina Perez bunu açıkladıktan sonra acaba dedim herhalde Fiorentina Perez bu basın toplantısını yaptıktan sonra bir başkan adayı karşısına çıkmaz diye düşündüm. Bir anda iki aday birden çıktı. Bir tanesi Meksika'da yaşıyor. Bir tanesi de İspanya'nın önemli isimlerinden bir tanesi, iş anlamında, ekonomi anlamında, finans biriminde çok önemli isimlerden bir tanesi ve bu iki isim de Fiorentina Perez'e karşı bir başkanlık yarışı verecek ve iki isim de biz bu banka teminatını verebiliriz diye geldiler Mercan abi. Fiorentina Perez'de normalde 2027'de Real Madrid seçimi vardı. Fakat durumu görmüş, özellikle Meksika'daki o başkan adayının çok ciddi çalıştığını görmüş ve erkene almak istemiş seçimi.
1: Tabii o da erkenden bu olayı bitirelim. Ona göre Real Madrid'in durumu belli olsun.
0: Real Madrid
1: diye düşünüyor.
0: Zaten çok kupasız bir sezon geçti onlar için, çok zor kupasız bir sezon
1: başarısız.
0: Geçirmek. Başarısız ikinci sezonları ve gerçekten onlar için çok zor geçen bir dönem. Biraz da güven tazelemek için bu işe girişti Florentino Perez. Merak ediyorum, yine karışık bu yaz, özellikle çok karışık olacak, çok sıcak bir yaz geçirecek kulüplerden bir tanesi. Teknik direktör kim olacak? Takım kadrosu içerisinde ciddi problemler var. Nasıl çözülecek? Real Madrid tarafı bu yönde. Ama özellikle bir kulübe başkan olmak isteyenler varsa aramızda Florentino Perez'in basın toplantısını dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ederim. Benim için açıkçası biraz aydınlatıcı oldu evet. Basın toplantısı. Ve araştırdıktan sonra da yani ben isterim. Kendi adıma söyleyeyim, eğer İspanya'da yaşasaydım, Real Madrid takımını destekleseydim ve üye olsaydım başkan olmak isterdim. Ama o rakamı gördükten sonra %15 banka teminatı, çoğu insan durur Ercan abi yani.
1: Olamazsın zaten. Çok sadece çok... o şart, bir de o 187 ile de biteceğini tahmin etmiyorum. Daha başka şartlar da vardır.
0: Vardır. Yani uzun süre üye olma şartı var. Tabii. 20 sene ve üzeri isteniyor. Öyle durumlar var. Real Madrid'in yönetim yapısına baktığınızda ve yönetimdeki isimlere baktığınızda yaş olarak da çok ciddi yaşları var. 70 plus çok üyesi var artı. Yönetim kurulunda işte board members deniyor onlara. Evet. Çok yaşlı isimler var. Çok yaşlı isimler yönetiyor Real Madrid'i. Öyle de bir durum ve çok ciddi bir ekonomi. Milyar doların üzerinde bir ekonomiden yani bahsediyoruz. Dünyanın en zengin
1: kulübü.
0: Ve onu yönetmek de o kadar kolay değil. Çok önemli bir isim Florentino Perez. Özellikle inşaat sektöründe.
1: Bir numara.
0: Çok önemli. O işte baktığınız Orta Doğu'daki işte Arap ülkelerindeki o büyük büyük yapıların bir kısmını Florentino Perez'in inşaat şirketi karşılıyor, yapıyor. Yani öyle de bir durum var. Çok önemli bir adam, iş adamı kendi dalında. Ve Real Madrid'in başkanı, ama o banka teminatı çoğu işi durduruyor. Çoğu ismi durduruyor diye düşünüyorum. Gelen mesajlara da bakıyorum. O zaman niye banka teminatı isteniyor diyor bir dinleyicimiz. Ki başkanlık için isteniyor. Yani o kadar param varsa Real Madrid'in başına geçebilirsin. Çünkü Real Madrid milyar doların üzerinde bir ekonomiye sahip. Haliyle milyar doların üzerinde ekonomiyi döndürmeniz için az çok bu işten anlamanız gerekiyor. Yani o kadar ciddi paraları döndürmeniz gerekiyor.
1: Ne iş yapıyorsun? Nedir o... Yatırdığın paranın güveni nedir? Onlara da bakılıyor tabii.
0: Böyle bir durum var. Bir dinleyicimiz yazmış. 80'lerde takımlar göğüs reklamı için kapı kapı dolaşır. Bulamayınca başkanlar kendi firmalarının reklamını basarlardı. Maç başına formalara günümüzde sezon sponsorluğu 20 milyon euro dayandı diyor.
1: Nereden nereye?
0: Vay be diye çok de iyi, yazmış Bülent Bey.
1: Çok iyi hatırlatmış Bülent Bey.
0: Doğrudur. Eski 80'leri 90'ları 90'ların başını hatırladığımızda öyledir genelde.
1: Evet.
0: Hatta devlet kurumlarının da reklamları vardır. İşte eski formalarda. Öyle durumları da yaşadık diyelim. Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. Seattle'daki dinleyicimiz sağ olsunlar. Göndermişler yine mesaj. Süper Lig içinde kiraya verilen oyuncuyu, mesela Muçi örneğini verelim. Eğer takımı kiralık ücretini ödüyor, sonra da diğer takım almak için indirim yapıyorsa o takım bedavaya getirmiş oluyor diyor dinleyicimiz. Doğru. Bir yarış aramız varmış. Batıkan uyarıyor. Yarış sonrası bu mesaja geri döneceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
4: Eko yerine çok yakın. Evet, maneki Neko da yerini aldı. Taylar hazır, son kontroller yapılıyor. Arka taraftan onay bekliyoruz sert hakemi. Evet, beyaz bayrak kalktı, start verildi ve koşu başladı. Biraz dağınık bir çıkış oldu değerli yarışseverler. Ortadan yüklenen 11 numaralı Mrs. Nişah numarayı kapmaya çalışıyor. Bunu ilk metrelerde başardı ama dışından 3 numaralı Run Ron River daha etkili geldi ve liderliği kaptı. 1200 metre start yerine doğru o önde gidiyor. Hemen bir boy kadar gerilene 3 numaralı Creamin Dream'in ve onun dışından yüklenen 8 numaralı Les Diggers'ın gayretleri var. Bu taylar önlerden yer kaptılar. Les Diggers'ın hemen yakınına sokulan da 7 numaralı Kemal Elf oldu. Bir boy kadar

0: geride 12 numaralı Randen Neijde ön tarafa hücum etmeye başladı. 2 boy kadar geride 2 numaralı Berwing'in gayretleri var. Onun hemen 1 boy kadar gerisine 14 numaralı Siddich hamle yaptı ve 1 boy geride 1 numaralı bir right back. Son 800 metreye girildiğinde bariyerde 1 boy farklı 13 numaralı Run Run River Leader. Hemen 1 boy gerisine 11 numaralı Mrs. Nishan'ın gayretleri var. 2,5-3 boy kadar geride 3 numaralı Cream'in Dream'in uğraşlarını izliyorum. Dışına geldi 14 numaralı Siddich. 2,5 boy kadar geride 7 numaralı Kemal Selfin gayretleri var. Hemen içinde 4 numaralı Eleonora. Son viraj dönüldü. Düzlüğe bir adım önde. 13 numaralı Run Run River Leader çıktı. Ortadan yol bulmaya çalışıyor. 3 numaralı Cream and Dream. Onun dışından Silich'in yakınından 11 numaralı Mrs. Nilşah'ın gayretleri var. Son 200 metreye gelinmeden 14 numaralı Silich liderliği aldı. 2 at boy kadar fark yaptı. İçeriden 3 numaralı Cream and Dream'in gayretleri var. Farkı 2,5-3 boy kadar çıkartıyor. 14 numaralı Siddich sonlarda da lider. 14 numaralı Siddich kazanıyor. 3 numaralı Cream and Dream ikinci oldu. Üçüncülük için 11 numaralı Mrs. Nilşah ve 13 numaralı Run Run River aynaya yakın girdiler değerli yarışseverler. Bunlar 3 ve 4.lük için kapışan taylar oldu. Geri plandan gene 13 numaralı Run Run River'ın da gayretleri. 10 numaralı evet Mad Live ve 6 numaralı Gülbahar'ın da gayretleri vardı. Onlar 4 ve 5.lik için aynaya yakın girdiler. Tabelanın sonu için girdiler 5.lik için. Kazanan 14 numaralı Siddich oldu. Mert Ali Solmaz'la fotoyu buldu.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org. Radyo Spor. Reklam.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor. Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan.

0: havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart. Seni düşünür o.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpret.

0: Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son bir mesaj okuyorduk. Seattle'dan dinleyicimiz göndermişti. Süper Lig için de kira verilen oyuncuyu mesela Muçi örneğini verelim. Eğer takımı kiralık ücretini ödüyor, sonra da diğer takım almak için indirim yapıyorsa o takım bedavaya getirmiş oluyor. Üstelik kiralıkken oyuncu size karşı oynuyor ve gol atıyor size. Bence bu durum çok yanlış diye yazmış.
6: Kiralık konusunda evet, oynatma hususu bence önemli bir yere değinmiş Amerika'dan yazan dinleyicimiz. Şimdi şu var. Oyuncuyu verdin kiralık. Oyuncu sana golünü atıyor. İşte asist yapıyor. Tekrar golünü atıyor. Ama o oyuncunun diyelim uzun vadeli bir sözleşmesi var. Senin taraftan da mı kızıyor? Sen bize gol atmıştın, kiralıktın. Şu taraftarların çoğu öyle biliyorsun. Yapacak bir şey yok. Eski uygulamalardan biri şuydu. Bazı takımlar yapıyordu. Hatta Beşiktaş da yapmıştı bunu bir ara.
5: Anlaşmalar.
6: Anlaşma kiralık oyuncuyu bana karşı oynatamazsın diye. Çünkü ben bu oyuncu bize dönerse ben bu oyuncunun taraftarla problem yaşamasını istemiyorum. Mantıklı mı? Kağıt üzerine baktığında evet. Ya bu oyuncu... Ya aldın, iki tane gol attı, seni kupadan eledi mesela. Tamam atacak, o da profesyonel, atmayacak mı? Atacak. En güzeli değil mi bu yöntem? Bize karşı oynayamaz. Ya bunu anlaşmada ancak halletmeleri lazım. Ya dinleyicimiz önemli bir konuya değinmiş bence.
5: Bu tartışılmaya devam edecek çünkü şöyle, bazı takımlarda diyor ki hiç anlaşmamıza gerek yok, oynatabilirsiniz diyor. Fakat oyuncu istenilen performansı kiralık gittiği takımda da veremiyor, geri dönüyor. Bu sefer başka bir takıma göndermek durumları var.
6: İşte evet.
5: Böyle böyle takımların çok sayıda oyuncusu oluyor Ercan abi. Beşiktaş ciddi sıkıntı yaşıyor bu durumdan. Neredeyse iki takım kadar oyuncusu var Beşiktaş'ın.
6: Tabii.
5: Fenerbahçe sıkıntı yaşıyor. Neredeyse ikinci takım kadar kiralıkta gönderdiği oyuncu var. Şu anda 5 tane kaleci var mesela Fenerbahçe'de.
6: Evet.
5: Yani böyle durumlar var. İşte bu durumlarında bir sistemle önüne geçilebilir. Yani bir kural bütünüyle önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Bunun için de futbolu bu ülkede tahsis edenler, futbolu yönetenler bir karar almak durumunda bu kiralıklarla alakalı. Çünkü ileride daha da sıkıntılı durumlar da ortaya çıkabilir bu kiralık konusunda. Bazı takımlar anlaşıyorlar, bazı takımlar anlaşmıyorlar. Bu sefer anlaştığınız zaman sizde çok iyi performans gösteren kiralık oyuncu, güveniyorsunuz oyuncuya, o karşılaşmada yok. Niye? Çünkü anlaşma var. Rakipten geldiği için anlaşma dolayısıyla oynatamıyorsunuz. Elinizdeki iyi oyuncuyu oynatamıyorsunuz.
6: Başta bunu konuşursanız büyük problem çıkmaz. Ya benim şartım bu diyeceksiniz o zaman. Tamam ben sana kiralık veriyorum. Oyuncu da kabul etti bunu ama bize karşı diyelim ki içeride ve dışarıda kupa dahil oynayamaz.
5: Mesela Yücel Bey bir örnek verdi. Bartu Elmas Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti diye. Karagümrük'ün attığı golü Bartu
6: mesela
5: atmıştı. Bartu Fenerbahçe'nin oyuncusu. Kiralık oyuncusu. Yani Karagümrük'te
6: atmasın mı? Atacak tabii ki.
5: Tabii
6: oyuncu
5: ki atacak.
6: Profesyonel olarak gereğini yerine getirecek. Ama bunun önüne geçmek için bu oyuncuyu tabii ki size veriyoruz. Fakat bizimle oynanan maçlarda oynayamaz. Çünkü bizim sözleşmeli oyuncumuz. Tamam size kiralık ama bizim sözleşmeli oyuncumuz. Ya biz bu oyuncu çıkar, iki gol atar... Geri döndüğü zaman da taraftar tarafından hoş karşılanmayabilir düşüncesi normal bir düşünce bence. Kardeşim sen bizi zamanında şampiyonluktan ettin diye, öyle değil mi? Bunu düşünecek çok taraftar var, onu söyleyeyim.
5: Artı bir dinleyicimiz de yazmış mesela, şu örneği de verebiliriz. Bazı takımlarda istemiyorlar. Tamam sana kiralık olarak göndereyim, oynasın. Anlaşma yapalım, bana karşı oynamasın. kiralayacak takımda hayır oynatacağım. Yani sana karşı da oynatacağım. O zaman kiralamıyorum diye böyle bir durum da var. Bazı takımlarda kiralamıyorlar. Eğer bu madde varsa, bu maddenin de onaylanması isteniyorsa onaylamıyorlar, kiralamıyorlar. Ben her yerde oynatacağım çünkü diyor.
6: Ben de kabul etmiyorum diyor kulüp. Başka kulüplerden gelen teklifler var. Teşekkür ediliyor karşılıklı. Bizim diyor şartımız bu.
5: Zaten bir sınırlama da getirildi işte. 6 oyuncu kiralayabiliyorsunuz dışarıya. Evet. Böyle sınırlamalar da var. Chelsea sonrası, Chelsea'nin yaptığı 2 sene önce, 3 sene önceki o transfer atağı 47 oyuncu, 48 oyuncu ile beraber antrenmana çıkma yaz dönemi ve bu oyuncuları kiralama durumu, böyle bir bakış açısına girdiler. 10 senelik, 9 senelik oyuncularla
6: yaptılar.
5: Sözleşme yaptılar ve tabii ki 22-23, hatta bilemediniz 24 kişilik bir kadro oluşturmak durumundalar. Geri kalan 47 kişiden düştüğünüzde en az bir o kadar da oyuncu kaldı. Yani ne yaptılar? Burada, kiraladılar.
6: Tabii ki bunun da bir düzenlemesi olacaktır. En fazla diyeceksin ki kadronda 30 profesyonel olmalı. 23-24 kişilik kadro, en fazla 30 profesyonel oyuncu olmalı. Ya yani o artarsa ceza alırsın. 47 oyuncu ne demek ya? Ve onun dışında tabii ki oyuncuların işine geliyor 7 yıllık 8 yıllık anlaşmalar.
5: 7 tane kalecileri vardı Ercan abi Chelsea'nin 2 sene önce. Yaz antrenmanında. 7 kalecisi birden antrenmandaydı.
6: Komik değil mi?
5: Ve teknik direktörleri, şimdi Maresca o dönemin yeni başlamıştı. Maresca dedi ki yani ben 23'ünü 24'ünü alacağım, geri kalanı beni hiç ilgilendirmiyor dedi. Direkt kesti attı. Yani oyuncuları ben bakacağım, değerlendireceğim, belki de kadroya alırım. Yok, direkt benim 23-24 oyuncum belli, geri kalan umurumda değil dedi adam.
6: Öyle demek zorundasın zaten. Kim ne yaparsanız yapın dedi.
5: Ondan sonra da göndermeye başladılar. İşte kiralık göndermeye başladılar ama baştan gömleği, ceketi yanlış ilikledikleri için, yani bir oyuncuya, bir sürü oyuncuya 9 senelik, 10 senelik sözleşme öneriyorsanız bir noktada patlayacak bu durum. Patladı. Chelsea'nin durumu ortada zaten şu anda. Yine ciddi bir ekonomik...
6: Teknik direktörüyle 7 yıllık yaptı. 6 yıl artı 1.
5: Onu da gönderdi.
6: Dünyanın en zengin teknik direktörlerinden biri oldu aldığı tazminatla.
5: Eski Hull City... Evet. Antrenörü. Hazır yeri gelmişken, madem Hull City'de ismi geçti, Hull City'de konuşalım Ercan abi.
6: Sen gelişmeler olarak biz yayından önce konuştuk. Bence
5: bilgilendireyim isterseniz.
6: Bilgilendirmemiz lazım.
5: Şimdi Hull City playoff'ta Millwall'u yendi ve finale çıkmış durumda. Acun Ilıcalı'nın takımı, haliyle bir Türk'ün takımı olduğu için de fazlasıyla takip ediyorum ben. Finalde kim karşısına çıkacak? İşte Middlesbrough ile Southampton, iki takım karşılaşıyordu ve Southampton kazandı karşılaşmayı ve finalde Hull City'nin rakibi oldu. Şimdi durum şöyle bir noktaya evrildi. Bir bilgi dün paylaşıldı. Southampton'ın analiz ekibinden bir görevli Middlesbrough antrenmanının olduğu alana geliyor, gizli bir şekilde antrenmanları kaydediyor ve ona göre de Southampton bir taktik belirliyor. Middlesbrough'un bütün taktiklerini çökertiyor Southampton. Çünkü önceden bütün maç öncesi antrenmanlarının görüntülerini almışlar Middlesbrough yetkilileri de o işte gizlice çeken analiz görevlisini yakalıyor. Fotoğrafları var ve videoları var. Ve federasyona başvuruda bulunuyor. Bu final geçersiz.
6: Bu tabii İngiltere'de karşılaşma geçersiz. Televizyon kanallarında da bu haber manşet olarak ön sıralarda. Haber kanallarında, spor kanallarında, onu da belirtelim. Evet.
5: Ve şimdi federasyondan şöyle bir durum var, bir beklenti var. İki takımın da finale çıkmayacağı ve Hull City'nin direkt finale oynamadan Premier Lig'e yükselmesi var. Bu arada Championship, yani Premier Lig'in altındaki lig finali en çok para getiren dünyadaki futbol karşılaşması Ercan abi. Çünkü siz eğer finali kazanırsanız, Championship finalini, playoff finalini kazanırsanız Premier Lig'e çıkıyorsunuz ve direkt ilk olarak 110 milyon sterlin anında hesabınıza giriyor. Bonuslarla beraber 200 milyon sterlin anında Premier Lig'e merhaba dedik biz, alt ligden geldik diyorsunuz. Hoş geldiniz diyorlar ve kasanıza 200 milyon avro parayı koyuyorlar Ercan abi. Sterlin, düzelteyim. Hemen parayı koyuyorlar siz kasanıza. Sonrasında da eğer bir sene siz Premier Lig'de oynayacaksınız, bir sene sonunda eğer düşerseniz paraşüt sistemi var. 100 milyona yakında öyle bir para alıyorsunuz. Yani bir sene Premier Lig'de oynadık.
6: Destek parası.
5: Destek parası ama başarısız olduk. alt ligden geldik, çıktık, oynadık ama başarısız olduk, geri alt lige düşüyoruz. Yaklaşık 100 milyon sterlin kadar da paraşüt sisteminden para geliyor, batmayasınız diye, böyle bir sistem.

0: sistem var İngiltere'de. Ya yaklaşık 300 milyon avro civarı bir sene Premier Lig'de oynadınız ve düştünüz ama paranız var. Şu an 200 milyon sterlin gibi ciddi bir para var Hull City'nin kazanabileceği. Ve tartışmalar da ortaya çıktı bu durumdan dolayı. İngiltere'de çok dikkat ediyorlarmış bu duruma. Özellikle işte rakip takım gelip
1: kural
0: de,
1: var.
0: Kural var. Küme düşmeye kadar götüren kurallar var. Çok ciddi kurallar var bu konuda. Yani siz öyleyse kafanıza esip de ben rakibin işte antrenmanlarını takip edeceğim, kaydedeceğim ve sonra kendi takımıma göndereceğim. Kendi antrenörlerimle bunları analiz edeceğim ve sonrasında öyle bir taktikle sahaya çıkacağız. İşte bunlara İngiltere hayır diyor, böyle bir şey yapamazsınız. Bu tamamen başka noktalara gidiyor, suç teşkil ediyor. Bu sebepten dolayı siz bunu yapamazsınız ve ceza işlem gerektiriyor diyor. Biz de bekliyoruz açıkçası İngiltere'de neler olacak. Federasyonun bir karar alıp almayacağı konuşuluyor. Ciddi tartışmalar, özellikle Southampton'a çok ciddi tepkiler var Middlesbrough tarafından. Siz bunu nasıl yaparsınız diye. Böyle tartışmalar var. Hull City rakibini bekliyor açıkçası. Rakibi belliydi. Southampton'la karşılaşacaktı. Rakibi belliydi ama işler bir anda değişti.
1: Maç oynanmayabilir tabii.
0: Maçın oynanmama ihtimali de var. O da konuşuluyor. Direkt Hull City'yi Premier Lig'e çıkarma durumları da var. Ya yani karma karışık bir durum ortaya çıktı. Bir iki gün içerisinde netlik kazanacak. Zaten bildiğim hafta sonuydu finalde.
1: Evet.
0: Onların lige çıkma Wembley'de. Bütün bu arada İngiltere'deki bütün finaller Wembley'de yapılıyor. Bunu da bir kez daha aktaralım. Yani lig fark etmezsiniz. 7. lig, en alt ligden ki finalde Wembley'de oynanıyor. Diğer finallerde işte FA Cup'ın finali de Wembley'de oynanıyor. İşte playoff finalleri de Wembley'de oynanıyor. Bütün finaller Wembley'de oynanıyor. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Hull City'yi bekliyoruz. Premier Lig'e çıkmasını bekliyoruz. Çok ciddi bir başarı.
1: Bence de.
0: Açık ve net kimse beklemiyordu Ercan abi bu sezon. Hatta bu sezon düşme adaylarından bir tanesiydi geçen sezon olduğu gibi Hull City. Geçen sezon son haftalarda kurtarmıştı. Bu sezon İşte Jakirovic'le beraber neler yapabilir? Çok fazla transfer de yapamadı. İşte bonservisi olmayan oyunculara yönelildi. Kiralık oyunculara yönelildi. Hull City beklenmeyeni başarmış durumda şu anda ve playoff'ta finaldeler. Hatta son dönem 6'da kalır mı kalmaz mı? Son hafta belli oldu 6'da kalması.
1: Doğru.
0: Ucu ucuna playoff'lara kaldı. Millwall'u ilk maçta berabere kaldılar. İkinci maçta deplasmanda yendiler. Southampton'ı bu arada iki maçta da yenmişti ligde. Böyle de bir durum var. Bakalım. Çok değişik bir durum oldu. Yani Championship durumu. Takipteyiz. Eğer finalsiz bir şekilde Premier Lig'e katılacaksa
1: yıpranmadan katılmış olacak.
0: Ne kadar güzel olur.
1: Değil mi?
0: Bu arada oyuncularına da Las Vegas tatili Acun Ilıcalı
1: şampiyonluk
0: birimi. Eğer Premier Lig'e çıkabilirseniz sizi takım olarak özel uçakla Las Vegas'a, Amerika'ya götüreceğim diye de aktarmıştı. Bakalım bekliyoruz neler olacak, neler bitecek, bekliyoruz diyelim. Bir dinleyicimiz bu kiralık oyuncularla alakalı yazmış. Abi Fener'in bütün kiralık futbolcuları bile bu ligde çok rahat oynar. Mesela Amrabat.
1: Tabii canım.
0: Amrabat bu arada
1: La Liga'da oynuyor.
0: Onu da anlatayım. La Liga'da Real Betis'te oynuyor. Real Betis Pellegrini ile beraber yine Şampiyonlar Avrupa Ligi mesaisine girdi. Şampiyonlar Ligi sırasında 5. sırada. Yani çok büyük bir başarı bence.
1: Bence de.
0: Pellegrini'nin zaten her çalıştırdığı takımı Avrupa Kupası'na götürme başarısı var. Bu da çok büyük bir başarı Ercan abi.
1: O da futbolun sistemine inanan çok değerli bir teknik direktör.
0: Ve karşılığında alıyorlar. Yani mesela Amrabat geri dönecek diye konuşuluyor. Amrabat'ın bence bonservisiyle beraber Real Betis'e gitme durumu daha yüksek. Arabistan'dan da isteyen takımları olduğu konuşuluyor. Ama bence Real Betis'te de çok seviliyor. Çok seviliyor.
1: Avrupa Kupalarına ve Şampiyonlar Ligi'ne zaten katıldıktan sonra da oynamak ister gibime geliyor Ahmet. Çünkü oyuncu Avrupa'da oynamayı seven bir isim. Tabii çok yüksek miktarda para gelir mi onu bilemem. Suudi Arabistan'da bu savaş durumu devam ettiği sürece o yüksek paralar devam etme ihtimali biraz düşebilir.
0: Arabistan'da da enteresan durumlar oluyor Ercan abi. Son şampiyonluk maçında El Nasır'ın kalecisinin 90 artılarda
1: büyük hata yaptı.
0: Büyük hatasıyla son haftaya kaldı şampiyonluk durumu. Cristiano Ronaldo Arabistan'a gittiğinden beri şampiyon olamıyor, kupa kazanamıyor. Kazanma şansı vardı.
1: Ama fakat yine var. Yüksek şansı.
0: Yine yüksek şansı. Bakalım Onlarda da bir hafta ötelenmiş durumda. Jorge Jesus bu arada. Jorge Jesus El Nassr'ın teknik direktörü. Yine Jorge Jesus'tan değişik

0: konuşulduğu söyleniyor. Böyle böyle Joe Gecesu'nun ismi de önümüzdeki günlerde yine ülke gündemine gelebilir. Teknik direktör olarak.
1: İyi oynatmaya çalışan bir teknik direktör.
0: Değişik bir teknik direktör açıkçası. Evet. Özellikle onun offside taktikleri çok enteresan taktiklerdi. Hala anlamaya çalışıyorum bazen. İşte yine yönettiği takımların maçlarını izliyorum. Bakmaya çalışıyorum. Hala kullanıyor o taktikleri.
1: Çok riskli bir taktiktir ama. Futboldaki bence en riskli taktik. Offside ve düşürme taktiği.
0: Ama tuttu mu çok güzel bir taktik Ercan abi.
1: E tabi bitiriyorsun rakibi. Eğer başarılı uyguluyorsan.
0: Onu da çok ciddi çalışma gerektiriyor diye düşünüyorum. Ki Fenerbahçeli oyuncular, özellikle defans oyuncuları bunu söylüyordu. Ferdi de bunu söyledi geçen yaptığı röportajda Joe Gecesu'la alakalı. Yani çalıştırıyormuş. Bu konuları çok çalıştırıyormuş. Taktik önemli. Konusunda. Değişik taktikleri varmış. Bir dinleyicimiz Bodo Glimt'i sormuş.
1: Hatta ya o sistemlere biz ulaşamıyoruz.
0: Neden kimse konuşmuyor veya transfer bayağı yapmıyor
1: konuştuk
0: diyor.
1: Bodo'yu.
0: Bodo'yu çok konuştuk biz.
1: Ama o Bodo'nun oralardaki sistem bize uymuyor, olmuyor. Yapamayız onu. Neden? Sabır ve istikrar gerekiyor. Bu iki kelimeyi duyduğu zaman bizim taraftarlar, futbol taraftarları aman diyorlar. Kötü olan gider. Başarısız olan gider. Bodo'da böyle bir şey yok. Bodo hazırlanıyor. Hazırlanıyor, geliyor, kazanıyor. Neredeyse Sporting'i bile eleyecekti. Olmadı. Ama evinde Bodo Manchester'a bile 3 atıyor. City'ye.
0: Mavilere.
1: Evet. Farklı galibiyetler alıyor. Ya ben bir teknik direktör olsam Bodo ile Avrupa Kupaları maçı çıkmasını istemem. Oynamak istemem. Orada. İşin çok zor. Ne kadar iyi olursan ol.
0: İstanbul'da temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kazandı İstanbul'daki karşılaşmayı.
1: Hayır, evinde.
0: Ama işte Bodo'ya bir de doğru zamanda gitmek lazım Ercan abi.
1: Evet.
0: Havanın çok soğuk olmadığı zaman, daha ılıman bir havada.
1: Onu bulamıyorsun.
0: Ya da işte ligler yeni başlamış olduğu zamanlar. Yani ligler böyle bayağı bir oynandıktan sonra Bodo ile karşılaştığınızda Bodo gerçekten çok tehlikeli bir takım.
1: Yıpratıyor seni ve bitiriyor. Üçlük oluyorsun.
0: Bir de çok kompakt oynuyorlar. Bir de alışmışlar Ercan abi. Hem soğuğa alışmışlar tabii ki kendi memleketleri. Tabii. Hem de aynı zamanda sahaya, o suni çime alışmış durumdalar. Bizde çoğu oyuncunun ben suni çime alıştığını düşünmüyorum.
1: Çok zor suni çim. Bildiğin halı saha. İyi bir halı sahada oynuyorsun. Ama artık Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımın da ne olursa olsun bu günümüz teknolojisi Ahmet geliştiği için altyapı, ya alttan ısıtmalar, bence çime döndürmesi lazım. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Onun olması gerekiyor bence.
0: Dün Ali Erim'le konuştum. Ali Erim El Clasico'daydı. Barcelona Real Madrid karşılaşmasında yeni sahayı da sordum. Nasıl buldun dedim. Güzel saha olmuş dedi. Ama dedi asıl dedi çim zemin dedi. Halı gibi dedi Ali Erim. Yani bu kadar güzel bir zemin beklemiyordum dedi. Çok güzel yapmışlar dedi. Ben de ona konuşurken durumu hatırlattım. Eskişehir Spor'un bir ara sahası çok, zemini çok güzeldi Ercan abi. Halı, o çim evet. Halıydı ve Eskişehir hava şartlarına rağmen bu yapılmıştı.
1: Kışın zorlu şartlar vardır.
0: Eskişehir işte çim saha görevlisi Barcelona'ya eğitim almaya gitmişti. Barcelona'dan da gelip de kontroller yapılmıştı. Yani bir Barcelona'nın bir etkisi vardı yine. Hı hı. Barcelona bu konuları çok iyi yapıyor. Özellikle çim konusunu çok başarılı bir şekilde uyguluyor. Eğer çim sahayı doğru düzgün yapmak isteyenler varsa bir Barcelona'yı da bir bakmalarını tavsiye ederim. Özellikle bu işlerle ilgilenenler varsa.
1: Ki iklim yazın bayağı sıcak. Çimin sevmediği bir havadır.
0: Çok suluyorlarmış. Çok. Yani maç başı, maç öncesi sulandı. Maç esnası tabii ki sulanmıyor ama maç arasında çok sulandı. Maç sonrası sulandı. Hep sulanıyor dedi Ali Erim. Bu bilgileri de bir kez daha aktarmış olalım. Bodo ile alakalı oralarda 100 bin 200 bin euroya oynuyorlar. Ama Türkiye'ye gelmek için 3 milyon 4 milyon para istiyorlar. O yüzden deneme şansı olmuyor Türkiye'de diye.
1: Yani gelenler de Norveç futbolu. Tamamıyla sistemin içinde yer alan bir futbol. Norveç'ten bir oyuncu alıyorsun. İşte Galatasaray en son Jelert'i aldı mesela. Kanat savunma olarak. Kanat oyuncu. Olmuyor bu sistemde. Olmuyor. Oynayamıyor çocuk. Svensson şimdi Rosenborg'da. Hı hı. Gitti. Hemen aldılar. Neden? O sistemi biliyor çünkü.
0: Oradan gelme sonuçta.
1: Ya bizim çok fark var arada.
0: Anlayış farklılıkları da var. Tabii ki yani ülkeler, hava şartları, durumlar, bakış açıları çok farklı. Yani onlar bu başarıyı o kadar rakamlarla elde edebiliyorlar ama biz çok ciddi paralar harcamamız gerekiyor başarıları elde edebilmek.

0: bilmemiz için. Çünkü biraz eksiyiz, eksik kalıyoruz.
1: Tabii.
0: Geçmişten gelen durumlar da var, biraz eksik kalıyoruz. Bu durumları yapamıyoruz. En zayıf kadro Jorge Jesus'a kurulmuştu Fenerbahçe'de diye bir dinleyicimiz yazmış. Bazı transferleri kendisi istemişti. Ciddi ciddi kendisi. Eğer bu oyuncuları transfer etmezseniz ben
1: Ben
0: yokum.
1: gelmem diyor.
0: Ben
1: Evet.
0: yokum açıklamasını yapmıştım. Bir yarış aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 3 boy fark yaptı. 816 take over. 2000 metre startleri geçildiğinde ikinciliğe girdi. 4-5 boy kadar geride 5 numaralı Massimo Supremo var. Bu sayın 4 boy kadar gerisinde 9 numaralı Voice of Khan koşuyor. Bunun 2,5-3 boy kadar gerisinde dış kulvarda 4 numaralı Padre of Fathers'ın gayretleri var. Hemen bunun 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Rabobo. 4 boy kadar geride 3 numaralı Beat Your Dreams. Hemen dışında 2 numaralı Born to Trust'ın uğraşları var. 1600 startı geçirdi. 2,5 boy kadar geride 7 numaralı Shadow Soldier 1400 metre startleri geçildiğinde farkı evet 6-7 boy kadar çıkarttı ve önde kaçıyor. 1 numaralı Anşba kendi temposunda ikincilikte 8-0 takeover. Onun 7-8 boy kadar gerisinde üçüncülükte 5 numaralı Massimo Supremo var. Massimo Supremo'nun da 6-7 boy kadar gerisinde iç kulvarda 9 numaralı Voice of Khan'ın uğraşları var. 3 boy kadar geride 4 numaralı Father of Fathers. 2 boy kadar geride 6 numaralı Rabobo'nun 2,5-3 boy kadar gerisinde 2 numaralı Bonte Truss'ın gayretleri var. Onun yine 2 boy kadar gerisinde 3 kulvarda 3 numaralı Build Your Dreams'ın gayretleri var. Dışında Bonte Truss'ın 3 boy geride 7 numaralı Shadow Soldier'ın uğraşlarıyla süratli tempoda son 600 metreye doğru geliyoruz. 1 numaralı Anşba 5 boy kadar önde yine 800 takeover'ın gayretleri var. Bunun 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Massimo Supremo. Bunun 4 boy gerisinde 6 numaralı Rabobo. Daha sonra 3 numaralı Build Your Dreams dışında Father of Fathers. Viraj dönüldü. Anşba rakiplerin 10 boy kadar önünde son 400 metrede lider girdi. İkincide 6 numaralı Rabobo saktı ama 1 numaralı Anşba son 200 metreye girilmeden 10 boy kadar önde liderliğini koruyor. 6 numaralı Rabobo'nun uğraşları var ama Anşba kendisine güvendi. Çıktığı gibi kazanmak için odaklandı ve bunu da başarıyor. 1 numaralı Anşba fotoyu buluyor. 6 numaralı Rabobo ikinci. 4 numaralı Padre of Fathers üçüncü. 2 numaralı Born to Trust. Dördüncü 7 numaralı Shadow Soldier'da beşinci oldu. 1 numaralı Anşba parlak bir koşu performansı sergiledi ve Ayhan Kurşun'la Beyaz Bayrak aynı yaptı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyospor'da. TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
6: Reklam.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Radyo Spor.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
12: Next. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
14: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
15: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
14: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
13: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Reklam.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor Kazan'ı kaldığı yerden devam ediyor. Güzel bazı dilekleri olan dinleyicilerimiz var. Çok teşekkürler. Oğluyla beraber bizi dinleyen bir dinleyicimiz var. Bünyamin Bey. Tuna'ya da oğluna da çok selamlar. Çok
1: sevgiler.
0: Selam sevgiler. Keyifle bizi dinlediklerini söylemişler. Çok teşekkürler bu arada. Yine bir başka dinleyicimiz soruyor. Ercan abi. Dünya Kupası'nda yine hafta içi ikiniz Radyo Spor'da Spor Kazan'ına devam edecek misiniz diye. Edeceğiz. Dünya yani bir Kupası. Aksilik olmazsa.
1: Dünya Kupası tabii ki en önemli futbol organizasyonu. O günleri değerlendireceğiz.
0: Haftaya biz başlarız Ercan abi.
1: Yavaş yavaş başlarız.
0: Biz başlarız. Bir yine sezon değerlendirmesi yaparız önümüzdeki hafta lig bittikten sonra. Yine gündemi biraz konuşuruz ve artık tabii ki Dünya Kupası'nda konuşmaya başlamamız gerekiyor. 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılacağız. Bizim için çok önemli bir turnuva. Bunu da açık açık söyleyelim. Hoş bize çok şans vermiyorlar. İşte polimarketlere bakıyorum genelde. Ne oldu ne bitti diye. Geçen kontrol ettim. Dün kontrol ettim hatta. Anketler. Bu anketlerde Fransa %14 kazanma şansı veriliyor şu anda.
1: Evet.
0: İspanya %13. Portekiz %11 ya da 12. Sonrasında işte İngiltere, Almanya gibi takımlar sıralanmaya
1: elimizden
0: başlıyor.
1: Elimizden geleni yapacağız biz. İyi bir takımız.
0: %1 vermişler bize.
1: Evet, iyi bir takımız ama şunu da kabul edelim. Oynadığımız İspanya ile işte Fransa, bu tarz takımlar oyun olarak da bizden iyiler. Öyle gözüküyorlar ama bu Dünya Kupası. Şöyle söyleyelim. Kamerun'un çıkıp Arjantin'i yendiği, Suudi Arabistan'ın yine Arjantin'i mağlup ettiği.
0: Açılışta.
1: Ya öyle sürpriz denebilecek. Ama Dünya Kupası'nın gerçeğidir bu. Dünya Kupası'nda bir anda maçı kaybedebilirsiniz. Öyle maçların yine bu turnuvada da yaşanacağını biliyoruz. Ya biz şimdi hiçbir takımı, ya bu takım işte Avustralya bayağı iyi hazırlanmıştır. Her zaman olduğu gibi katıldığı turnuvalarla da takip ederim. Elenirler ama zorlarlar mesela. Ya Amerika ev sahibi. Paraguay'da kupa takımı. Bizim gruba baktığımızda.
0: Orada bizi işte çok erken konuşuyorum ama bizi zorlayacak Amerika var. Amerika maçından korkuyorum biraz Ercan abi.
1: Ev sahibi
0: ve yani şimdi
1: biz Amerika, özel maçta yendik onları tabii ama arada çok fark olacak.
0: Amerika'nın
1: şimdi
0: başkanının yaptığı açıklamaları da şöyle bir düşününce, Amerika'yı hangi noktada koyduğunu düşününce en zor maç biraz o maç gibi geliyor bana. Tabii ki konuşacağız ilerleyen günlerde, detaylı bir şekilde konuşacağız diyelim. Bir dinleyicimiz yine Jorge Jesus'un offside taktiğini konuşurken Fenerbahçe'deyken Beşiktaş'ı 50 defa offside'e düşürmüştü diye yazmış. Evet, taktik biraz öyleydi. Biraz anlayana kadar, ilk yarının sonuna kadar özellikle Fenerbahçe'nin rakipleri ligimizde anlamak konusunda zorlanmışlardı. İlk yarının sonunda ama anlaşılmaya başlandı taktiği diye düşünüyorum. Yani offside
1: ve,
0: taktiği ve ona göre
1: önlemler alındı, maç kaybedildi.
0: Evet. Başka taktikler devreye girdi ama böyle bir durum var ve Jorge Jesus o dönem istediği bazı oyuncular vardı. Bu taktikler için istediği oyuncular vardı. Şimdi de Arabistan'da bu sezon şampiyon olma ihtimali yüksek, son haftaya kaldı.
1: Bayağı yüksek.
0: Ve sonunda da, en sonunda da Cristiano Ronaldo Arabistan'da o çok istediği kupayı alacak gibi gözüküyor.
1: Üçüncü senesinde.
0: Yine Bodo ile alakalı bir dinleyicimiz, en büyük yıldızları Jens-Peter Hauge Milan'a gitti, tutunamadı, Bodo'ya geri döndü diyor.
1: Evet.
0: Böyle durumlar da var.
1: Olmuyor. Bayağı büyük umutlar besliyorsun. Her oyuncu tabii Haaland olamıyor değil mi?
0: O başka yani.
1: Ama Norveç takımının da forveti bayağı bence defanslar için kabus.
0: Yine Vahe Bey yazmış, haklısınız diye bize söylemiş. Bizim taraftarda sabır sıfır, istikrar, taktik ve kondisyon gerek. Bodo Glimt bunları iyi yapan bir takım diye yazmış. Çok teşekkürler, aynı fikirdeyim ama bizde sabır yok maalesef. Hele bir de son dönemde takımlarımızda hiç yok. Son dönemde başarısız olan takımlarımızın hiçbirinde, taraftarlarında sabır yok. Onları da anlayabiliyorum, tabii ki başarı istiyorlar takımlarından.
1: Onlar tabii ki o ışığı görürlerse esasında sabredebilirler. Takımda ışığı görmek önemli. Hissetmek. Bizim takım iyi oynuyor dedirtmek.
0: Kaybetti ama iyi oynuyor. Yani maçı,
1: ben umutluyum demek.
0: Maçı kazandıracak pozisyonları da yakaladı. Değil i̇yi mi? Oynuyoruz. Gelecek için umutluyum demek. Bir dinleyicimiz yazmış. Yine mesaj gönderen dinleyicimiz.

0: İşlerimizden Satılmış Bey, Sergen Hoca'ya çok sinirli ve öfkeliydim. Lig bitti, öfkem de sinirim de geçti. Artık kalsın istiyorum. Hepimiz camia olarak bu yıl çok çok yıprandık diye yazmış dinleyicimiz.
1: Evet, yıpranıldı ama dediğim gibi Beşiktaş şuna karar verecek. Transferler, oyun sistemi ve biz yine devam edelim istikrarla. Bu başarıyı yakalayabilir miyiz yoksa değişim mi? Oturup şimdi buna karar verecekler.
0: Ercan abi, bir önceki teknik direktör, Sergen Yalçın'dan önceki teknik direktör Solskjaer şöyle bir cümle kullanmıştı. Biz bu yayınlarda da eleştirdik bu durumu. 3 transfer dönemine ihtiyacımız var demişti Beşiktaş olarak.
1: Evet.
0: Kadroyu tekrar revizyona sokup, kadro mühendisliğini yapıp doğru kadroyu, dengeli kadroyu kurmak için dedi. Sergen Hoca geldi. Bir süre sonra Sergen Hoca da aynı cümleleri kullandı. Şimdi Beşiktaş uzun yıllardır erken havlu atıyor diyoruz, eleştiriyoruz. Ama şimdi bir yapıya bürünme, bir organizasyona bürünme kısmına geldi Beşiktaş. Özellikle son dönemde çok sayıda oyuncuyu göndererek, ki bence transfer yapmaktan daha büyük başarıdır oyuncuları gönderebilmek. Çünkü elinizde ciddi manada problem yaratıyor bu oyuncular elinizde kalınca. Rafa Silva örneğini verebilirim.
1: Evet.
0: Bayağı bir problem yaşatmıştı. O yüzden de oyuncu göndermek daha mantıklı. Beşiktaş oyuncu gönderme konusunda daha eli kuvvetliydi ve bunları yapabildi ki bu yaz döneminde de aynı durumu yapacak. Birkaç tane önemli 11'e monte edebileceği oyuncuyu da transfer ettiği zaman bence Beşiktaş'ın organizasyonunda ciddi bir sıkıntı kalmıyor diye düşünüyorum. Ya buna da biraz Beşiktaş taraftarının sabır gösterebileceğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü artık lig bitti, yeni bir sezon başlıyor.
1: Ya Beşiktaş taraftarı tabii düşünüyor. Yani şunda Beşiktaş taraftarı Gomez'i izledi santraforda. Dembaba'yı izledi. Önemli santraforlar geldi. Aboubakar'ı izledi. İlk dönemi. Çok önemli santraforlar geldi. Diyor ki bulmamız lazım yine. Şimdi o potansiyelli bir oyuncu ama bir Gomez değil. Ya da ilk dönemde sakatlanmadan oynadığı dönemlerdeki Dembaba değil. Öyle mi? Değil.
0: Aboubakar da değil Ercan abi.
1: Değil. Aboubakar olmayan pozisyonu kendi meydana getirip topu tavana atıyordu mesela ilk geldiğinde. Bambaşka bir santrafordan bahsediyoruz. Beşiktaş gitti İspanya'dan Babel'i aldı. Kanada getirdi. Bıraktı. Öyle değil mi? Beşiktaş taraftarı iyi döneminde Babel'i izledi. İki defa iyi döneminde Quaresma'yı izledi. Kanat olarak.
0: Bu arada yine aynı gördüm Quaresma'nın saçlarıyla beraber.
1: Değil mi? Onu izledim.
0: Çok çok değişik olmuş Ercan abi. Evet. Saçlı Quaresma bana biraz farklı geldi.
1: Öyle değil mi? Onları izlemedi mi? İzledi. Şimdi Gezzel diye bir oyuncu bulundu. Şampiyon oldu Beşiktaş.
0: Çok büyük katkısı vardı. Ucucuna yetiştirdi.
1: Bu oyuncuları
0: motosikletle yetiştirdi lisansı.
1: Evet, bu oyuncuları bulduktan sonra bulabiliyorsa tekrar bulmalı. Ya bu sakat bu kaleci. Bunu almayın dendi ama yönetim güvendi ve aldı mesela Fabri. Şampiyon oldu Beşiktaş. Fabri ile. İspanyol kaleci ile. Bunları bulabildi. Bu tekrar bulabileceği anlamına geliyor. Israrla sen hala sol kanat ya da sana faydalı olabilecek sağ kanat, bir tane daha orta saha. Şu anda Beşiktaş'ın ileride problemi var. Orta saha ve forvet.
0: Sol kanadı yok Beşiktaş'ın.
1: Mesela yok.
0: Sağ kanatta da performanslar çok düşmüş durumda.
1: Normal.
0: Yani iki kanadında da problem var. Ben Beşiktaş yönetiminde olsam ilk yapacağım iş kanatları almak Ercan abi.
1: Kanatları alacağın.
0: Sonrasında işte zaten devre arası bir yapıya eklemeler yapıldı Ercan abi. Evet. Organizasyona eklemeler yapıldı. Artık eksik ne kanatlar? Hemen kanatları alacağım. Eksik ne sol bek? Hemen sol beyi alacağım.
1: Bunları değerlendirmesi gerekiyor. Takım olarak.
0: Forvet dediğin de John Karev gibi olmalı diye yazmış.
1: John Karev geldi mesela.
0: Çok önemli forvetti.
1: Ya bunları hep alabildi Beşiktaş. John Karev geldi. Kötü mü? Yok.
0: Çok iyi oyuncu. O çok iyi oyuncuydu.
1: Ve bu saydığım isimler maç kazandıran oyunculardı. Ya bu oyuncular çıkıyorlardı gayet rahat. Derbilerde gollerini atıyor. Avrupa Kupaları maçlarında gollerini atıyor. Öyle değil mi? Taraftar bunları gördükten sonra haklı olarak diyor ki ya bulun. Niye bulamıyorsunuz? Bulmanız lazım. Bu en önemli problem bu.
0: Adriano'lar geldi Beşiktaş'a Ercan abi. Kimler ya
1: Barcelona'da
0: geldi yani?
1: İzliyorduk Adriano'yu Beşiktaş formasıyla izledik.
0: Beşiktaş'ta izledik yani kimler geldi kimler geldi. Yani bu konuda taraftarın bu isteğini anlayışla karşılıyorum. Haklılar isteyecekler de zaten. Çünkü hep söylüyoruz taraftar hepimizden çok daha iyi görüyor durumu. İyi futbol iyi oyuncularla oynanır. Hep klişedir ama gerçektir. Doğrudur. Doğru olan budur. Taraftar da bunu görüyor. Oyuncuları da görüyor. Performansları da görüyor. İyi oyuncular istiyor çünkü başarılı olmak istiyor taraftar da.
1: Tabii.
0: Yani kupayı almayayım ama sonuna kadar mücadele edeyim. O umutu versin bana diyor. O ışığı versin diyor taraftar. O yüzden de yönetimlere ciddi iş düşüyor. Ciddi iş düşüyor.
1: Ya araştırmaları çok iyi olmalı.
0: Gelen mesajlara da bakıyoruz. Bir dinleyicimiz yazmış. Sizi keyifle dinliyorum. Ağzınıza sağlık diye çok teşekkürler. Dünya Kupası'na gelince bence bizim takım iyi yapar. O kadar uzağa gideriz bilemem ama gruptan çıkacağımız %100. Bence yeter ki bir yanlışlık yapılmasın diyor.
1: Tabii Dünya Kupası'na...
0: Amerika'dan yazmış. Vay çok be çok teşekkürler.
1: Adım adım gideceksin turnuvalarda. İlk hedefimiz ne? Gruptan çıkmak. Turnuvalarda adım adım gidilir. İlk... Açılış maçı çok önemlidir her takımın. O maçta ne olursa olsun kazanmak müthiş moral verir. Bunları zaten Montella gayet iyi biliyor.
0: İlk maçımızı yani Amerika ile değil. O konuda ben mutluyum Ercan abi. Bir de açılış maçını Amerika'da Dünya Kupası açılış maçını bize verselerdi işte o zaman yani çok zor bir karşılaşma olabilirdi. Yani biraz çekiniyorum Amerika'dan. Amerika kıtasında turnuva düzenlendiği için. Yoksa kadro yapımız oyuncularımızın kalitesi Amerika'dan çok daha iyi durumda. Yani Amerika, bunu da söyleyeyim.
1: Amerika milli takımında futbol tarihinde Dünya Kupaları tarihindeki en büyük başarısını söyleyeyim ben. Bayağı yıllar geçti. 1950'de İngiltere'yi elemesi 1-0 yenip. Amerika'nın Dünya Kupalarında öyle muazzam finaller şusu busu yok. Ya katılıyor turnuvalara. Ya bizim grupta ben Fransa yerine Amerika'nın olmasını tercih ederim. Niye Fransa olsun derim kendi kendime. Ya da İspanya. Ya da Arjantin. Onlar da olabilirdi.
0: Valla son dünya şampiyonu Arjantin bu sezon ne yapacak? O da soru işareti Ercan abi. Bir de öyle bir soru işareti var. Messi'nin durumu, Messi'nin fiziksel durumu, Messi'nin artık o hepimizin hayranlıkla izlediği slalomlarını yapamayacak bir fiziksel duruma sahip olması.
1: İdare edecek Messi.
0: Ver kaşları çok yapamıyor artık.
1: Messi idare edecek. Artık onun için de Veda Kupası.
0: Veda Kupası.
1: Messi'yi seyretmek de bir keyif bence.
0: Son yani kez
1: Ronaldo
0: izleyeceğiz.
1: Ronaldo ile Messi'yi izleyeceğiz herhalde.
0: Katar için Vedala. Son deniyordu. Katar evet. için son deniyordu. Şimdi Amerika, Kanada ve Meksika için son deniyor.
1: İyi götürdü bence Messi. Demek ki kendine çok iyi baktığını bir kez daha gösterdi.
0: Geçen yaz Türkiye için transfer söylentileri bile vardı. Ercan abi biliyorsunuz, hatırlarsınız.
1: Söylenti olarak kalır o tabii.
0: Tabii söylenti olarak kaldı. Devre arası gelme durumu vardı. Evet. Galatasaray'a transfer olma ihtimali var diye konuşuluyordu. Bir dinleyicimiz Şahin Bey çok güzel mesaj göndermiş. O güzel dilekleriniz için çok teşekkürler. Bu kadar seviyeli ve kaliteli bir program dinlettiğiniz için teşekkür etmek istedim diye yazmış. Varşova'dan yazmış. Varşova'ya da,
1: Polonya
0: Varşova'ya da çok sevgilerimizi iletelim. Selamlarımızı iletelim. Çok teşekkürler bu güzel mesajlarınız için. İyi oyuncuların geldiği dönemde finansal fair play var. Var mıydı? Sanki bugün ekonomik nedenlerle çok iyi oyuncuları bulmak çok daha zor diye yazmış. Var hep var. Yani uzunca bir süredir vardır.
1: Evet.
0: Uzunca bir süredir var.
1: Finansal fair play.
0: Financial fair play dedikleri durum var. Hep var. Yine böyle bir durumlar var. Bakalım. Bir başka dinleyicimiz yazmış. Uzunca bir mesaj göndermiş. Birazdan araya geçeceğiz. Arada bakacağım. Bu kadar uzun mesajları okumak biraz zaman alıyor. Onu da söyleyeyim. Sıkıntı oluyor, problem oluyor ama aradayken mutlaka bakacağım mesaja. Batıkan uyardı, bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12

0: vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binacele Kılçuk hocam. Albayrak
5: Finans. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Aradayken uzun mesajı okuyacağım demiştim. Dinleyicimiz, aslında Süper Lig'de kalitesiz takım yok. Her geçen sezon ligin kalitesi hızla artıyor. Takımlardaki isimlere bakarsanız zaten anlaşılır diye yazmış. Galatasaray'ın kadrosuyla rekabet etmek zor. Bütçe olarak da bütçe gerekiyor diye de devam etmiş.
1: Doğru.
0: Trabzonspor ve Beşiktaş olsun gücünün yettiği kadar mücadele ettiler, çabaladılar. Olması gereken yerde de bitirdi diye devam etmiş. Özelleştirme gelirse İngiltere Ligi gibi yabancı yatırımcı devreye girerse rekabet gücü artar diye de devam etmiş dinleyicimiz. Şimdi bu özelleştirme konusu biraz farklı, yani kulüplerin sahipli olması olmaması konuşması tartışmalar getiriyor. Sebebi de taraftarların çoğu kulüplerin sahipli olmasına karşı.
1: Doğru.
0: Özellikle büyük kulüplerin sahipli olmasına karşı.
1: Üyeler ne olacak o zaman, değil mi?
0: Şimdi bir önceki saat konuştuğumuz konuya geri dönelim. Kulüplerin sahibi kim Ercan abi? Yine bir sorayım
1: abi,
0: bu soruyu.
1: Üyeler var işte. Taraftar, onlar da taraftar.
0: Taraftar diyor ki ben üye olmasam.
1: Real 90 bin üyesi varmış değil mi?
0: Kulübün sahibi benim diyor taraftar. Ama işte Real Madrid başkanı diyor ki hayır diyor, kulübün sahibi sosyos dediğimiz işte üyeler. Yani Real Madrid'in üyeleri. O sahipmiş Fiorentina Perez'e göre. Real Madrid'in sahibi üyeler.
1: Onların ödediği
0: aidatlar var.
1: Aidatlar önemli. Ya Türkiye'ye göre çok daha yüksek. Real Madrid'i kastediyorum. Onların önceliği daha farklı. Az değil. Evet, 90 bin üyeden bahsediyoruz. Ve başkanlık şartlarının da ne kadar zor olduğunu sen anlattın Real Madrid'de.
0: Yani 200 milyon avro banka teminatı istiyor. Başkan adaylığı için.
1: Ya şartlardan biri.
0: Şartlardan biri. Çok uzun süre Real Madrid üyesi olmanız gerekiyor. Yani böyle durumlar var. Haliyle 200 milyon avro bankada, yani herhangi bir banka herhangi bir insana 200 milyon avroluk bir teminat vermez Ercan abi. Öyle kolay kolay verme. Bankalar teminatı çok zor veriyorlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Banka teminatı öyle kolay alınabilecek bir durum değil. Haliyle 200 milyon avroluk bir teminatla ancak başkan adayı olabiliyorsunuz.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi işte Meksika'dan bir isim var. Bir de İspanya'dan

0: özellikle finans sektöründe önemli bir firmanın sahibi de Real Madrid'in başkanı olmak için Perez'in karşısına çıkacak. Yani 3 adaylı bir seçime de gidebiliriz Real Madrid'de. Onlarda da bir seçim durumu söz konusu ki Florentino Perez öyle açıkladı. Gelen mesajları da kontrol ediyorum. Dünya Kupası'nda gruptan çıkacağımız garanti dersek işimiz zor. Biz her zaman derede boğuluruz. İnşallah Çek bile Tonya olmaz umarım diye yazmış.
1: Dünya Kupaları onu Recep konuştuk. Bey. Recep Bey bence doğru söylüyor. Tabii ki biz iyi bir takımız. Bu gruptan çıkmamız da gerekiyor normal kağıt üzerinde, normal şartlarda. Ama turnuva en büyük turnuva Dünya Kupası. Her maçın bir hikayesi vardır. O hikayesi olan maçlara umarım bizim lehimize rastlarız. Bizim lehimize olsun.
0: Lehimize olsun.
1: Evet.
0: İşte ama Amerika konusunda yine bir tereddütüm var. O şans konusu. Hakemler ne olacak, ne bitecek? Biraz tereddütteyim. Doğru. Bir dinleyicimiz İngiltere'den Erkan Bey yazmış. Motherwell Celtic maçında VAR bir pozisyona penaltı çalmış. Rakip oyuncu ittiriyor oyuncuyu. Kafasına gelecek top eline geliyor.
1: Evet.
0: VAR'la penaltı veriliyor pozisyona. İşte bu da tartışılacak bir pozisyon bence Ercan abi. Yani rakip ittiriyorsunuz.
1: Ama VAR hakem oraya gidip izliyor ya VAR'da. VAR buna karar veremez. Hakem gidip izliyor. Bu VAR'ın değil hakem hatasıdır. Ya bu karar
0: VAR çağırmış, gel
1: ya
0: demiş.
1: VAR bir karar veremez. Bunu tekrar söyleyeyim. VAR sadece izleme önerisi getirir.
0: Öneri sadece çağırabilir.
1: Bu orada kararı gel verecek izle maçı diye. Yöneten hakemdir.
0: Orta hakem karar verecek.
1: Ya VAR bunu tamam ben bunu böyle gördüm diyor VAR. Hakem de der ki burada faul var. Penaltı değil bu der. Olay bu.
0: Bu konu tartışılacak bir konu. Hatası. Görüntü çünkü yani rakibi ittiriyorsunuz. Defansoyu siz hücum evet. yapıyorsunuz. Ceza sahasındasınız. Rakip de savunma yapıyor. Siz rakip defans oyuncusunu ittiriyorsunuz. Rakip defans oyuncusu kafaya çıkıyor. O sırada ittirdiğiniz için eline çarpıyor top. Yani bu pozisyonların bence bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor.
1: Ben pozisyonu tarif ettim. Değerli dinleyicimize teşekkür ederim. O da yazmış. Fakat bu hataysa hakem hatası. VAR sadece izleme önerisi getirir. Şu kararı şöyle vereceksin diyemez. Bunu biliyoruz artık değil mi?
0: Erdem Bey yazmış işte bazı durumlara ses çıkarmayan halkımız kulüp satışı söz konusu olunca tepki göstermesi çok ilginç diye yazmış. Tepki gösteren var göstermeyen var yani isteyen de var. Mesela artık kulüpler sahipli olsun diyen çok Türk futbol sever tanıyorum biliyorum. Kendi takımlarının ya bu, sahipli olmasını yani.
1: Bu çok başarı demek değil tabii o. Her sahipli. Ya da patron, şirket olan o mutlak başarı değil.
0: Örnek olarak da söyleyeyim işte Manchester City örneği var. Paris Saint Germain örneği var. Var yani sahipli kulüpler. İşte
1: Newcastle fonları... aşağıda mesela şu anda. Çok zengin bir kulüp değil mi?
0: West Ham'a mesela Arap sermayesi gelmişti. Küme düşme hattındalar.
1: Ne yani oldu?
0: Böyle durumlarda var. İşte bazı takımlarımız olabilir. Özellikle taraftar sayısı az olan ama Süper Lig'de başarılı olan, düşmeyen ama yine üstlerde yer alan bazı takımlarımız alabilir. Örnekleri de var. Hatta konuşuluyordu da. Başakşehir örneği var mesela. Başakşehir Manchester City. City grupla konuşuyordu yani. City'nin bir sürü sonunda City olan takımın sahibi olan bir fon var. O fonla da konuşuyordu. Sahibi işte Birleşik Arap Emirlik'te olan bazı fonlarla da konuşuluyordu. Bazı takımlar bunu yapabilir ama büyük takımlarımız bunu nasıl yapacak? İşte taraftar burada nasıl tepki verecek mi vermeyecek mi? Bir anda başkasına ait bir takım olacak. Kendimize ait olduğunu düşündüğümüz takımımız başkasına ait olacak.
1: Ve resmen olacak.
0: Resmen olacak.
1: Yani tribünlerde bağırıyorlar ya yönetim istifa diye artık kimsenin umurunda olmayacak. Mesela değil mi? Bir fon var. Şirket.
0: Şirket yönetimi profesyonel olarak yönetiliyor.
1: Taraftar evet. Haklıdır deyip geçecekler şimdiki gibi. Öyle değil mi?
0: Yoksa Erdem Bey'e ben katılıyorum o konuda ama işte bu arada yani bazıları kabul ediyor bazıları etmiyor diyelim bu durumu. Ama bekleyip görmek lazım ileride neler olacak ne fırsatlar çıkacak. Futbol sonuçta çok büyük bir endüstri artık. Bu endüstrinin de çok para dönen bir endüstri. Değişiyor bu endüstri de haliyle. Sağ dışında da değişiyor sağ içinde de değişiyor. Bakalım Türkiye'ye de neden gelmesin. Çok yatırım yapıyoruz biz de futbola. Yani bu tarz yatırımları da çekmemiz gerekiyor diye düşünüyorum bir taraftan da.
1: Ve sponsorluk yatırımları ben son 2-3 hatta 5 yıl diyelim anca düzelebildi değil mi? Bayağı milyon euroları rahatlıkla telaffuz edebiliyoruz. Bunun arttırılması lazım öncelikle.
0: Bir dinleyicimiz Ali Bey bir gönül koymuş bana. Hemen Taş Ocağı'ndan Ali Bey, Ankara'dan. Mesajını okumamışım, hemen okuyayım. 200 sene önce Fenerbahçe yabancı sınırlaması gelecek diye yerli oyunculara yatırım yaptı. Sonra kural aynı kaldı. Fenerbahçe oradan da zarar etti diye yazmış. Çok teşekkürler mesaj için.
1: Bu yabancı
0: için.
1: Kuralın çok sık değişmesine şiddetle karşıyım ben. Sen de öylesin tahmin ediyorum. Çok sık değişiyor. Ne olacak? Oturamıyor sistem.
0: Bir, çok güzel bir örnek geldi. Göztepe örneği. Göztepe sonuçta sahipli bir takım artık.
1: Evet. Bazı taraftarlar memnun. Ben bakıyorum Göztepelilere, bazıları değil.
0: Göztepe taraftarı hayır, kulüp bize ait diyor ama işte kulübün sahibi var. Yani.
1: Evet.
0: O da bir şirket.
1: Tabii şirket.
0: Böyle bir durum söz konusu diyelim. Geleceği çok parlak diye de devam etmiş. Ben de yani Göztepe'ye yatırım olduğu sürece geleceği parlak olarak görüyorum.
1: Devam ederse bu yatırımlar olumlu bir şekilde, neden parlak olmasın geleceği?
0: Göztepe'nin sahibi o şirket, aynı zamanda Southampton'ın da sahibi. Bir iki şirket var. Bu arada bir yarış aramız varmış. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Ve koşu başladı. Toplu sayılabilecek bir çıkış oldu. 7 numaralı Mandrake numarayı aldı. Bir boy fark yaptı. Hemen dışına geldi 2 numaralı Dragon Kingdom. 2-2,5 boy kadar geride bariyer dibinde 1 numaralı Elon. 1800 metre startlerin 3. pozisyonda geçti. Bunun 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı El Cacique. Bunun 3 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 4 numaralı Güçlü Türk'ün uğraşları var. 1 boy geride koşunun tek kısrı 6 numaralı Principe Sanilo. 1600 geçidi 1 boy geride 5 numaralı Hood River. 1 boy 1.5 boy farkla 7 numaralı Mandrake kaçıyor. Bugün önde izliyoruz onu. 2 numaralı Dragon Kingdom, o da tempoyu seven safkan. Mandrake'yi çok fazla kaçırmama gayesinde anlaşılan 2 boy kadar geride 1 numaralı Elon. Elon'un gayretleri var. Hemen yakınında dış kulvarda 3 numaralı El Cacique koşuyor. Bunun 1 boy kadar gerisinde 1200 metre start diri geçirirken 4 numaralı Güçlü Türk'ün dışında 6 numaralı Principessa Nilo'nun gayretleri var. 2.5-3 boy kadar geride 5 numaralı Hood River. Mandrake bir boy farklı liderini koruyor. Hemen solunda 2 numaralı Dragon Kingdom'un yakın markajı, yakın presi sürüyor. 2 boy kadar geride 1 numaralı Elon. Hemen onun dışında 3 numaralı El Cacique. 4 boy geride 4 numaralı Güçlü Türk. Onun 1 boy gerisinde 6 numaralı Principe Sanilo. Solun 800'e girildi. 1 boy geride 5 numaralı Old River. Bariyer dibinde yarım boy kadar önde Mandrake. 2 numaralı Dragon Kingdom önde onu rahat bırakmadı. Baskısını hissetmeye başlıyor. Mandrake de direniyor. 1 boy farklı önde 3 boy geride Elon onun dışına geldi. 3 numaralı El Cacique 3. attı kendini ve viraj dönüyor düzlüğe. Bariyer dibine yakın dönme avantajıyla 1 boy farkla 7 numaralı Mandrake lider çıktı. 2 numaralı Dragon Kingdom'ın yakın markajından kurtulmak, rahatlamak istiyor. Bunu da başardı gibi farkı 3 boy kadar çıkarttı. Dragon Kingdom'ın El Cacique'nin gayretleri var ama Mandrake son 200 metreye girildiğinde farkı 5 boy kadar çıkarttı. Dragon Kingdom'ın El Cacique'nin gayretleri var. Son 100 metre 5 boy kadar Mandrake lider El Cacique'nin gayretleri var ama yine sihirini yaptı ve potoyu buldu. 7 numaralı Mandrake, 3 numaralı El Cacique ikinci, 2 numaralı Dragon Kingdom üçüncü, 1 numaralı Elon dördüncü, 5 numaralı Hood River'da beşinci oldu. 7 numaralı Mandrake yine parlak bir performansla potoyu Ahmet Çelik'te buldu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Dragon Spor'da. TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün akşam İzmir yarışları yorumları için yine sizinleyim. İzmir'de 9 koşu var, 4. koşuyla. Günün ikinci haftalığı yani başlayacak. Hava kapalı, ara ara geçiş yağışlar olabilir ancak pistler değişmez. Bir derece yağışlarla çim biraz daha ağırlaşabilir, yumuşak hale gelebilir. 4. koşu, handikap 16 bir yarış. 4 karar atların 1300 çimde start alacağı zorlu bir yarış. 8 numaralı Bay Turbo, 10 numaralı Kaptan Aras, 11 numaralı Mik.

0: Sırf 2 numaralı destek hızım ve 4 numaralı uçan emir hanı ben ayırmadım. 6, 8, 10, 11, 2, 4 şeklinde bu sıralamayla 3 adet de kuponlara yazabilirsiniz. İkinci ayakta 4 yaşlı Arapların şartlı 19. Henüz kazanamamış 4 yaşlı Arapların 1300 isimde start alacağı bu yarışta 2 numaralı kızım Meryem, 1 numaralı Güneş Itan son ikinciliklerinden sonra meydandan çıkmaya yakın adaylar. 3 numaralı Taytunga, Çim'de çok etkili koşmasını beklediğim günün cazip bir ismi olacak. Ve 8 numaralı Mert Bert, yine tabelası bol bir isim. 2-1-3-8 bu ayaktaki sıralamam. 3. ayakta Maiden, 3 yaşlı Arapların 1200 Çim'de koşacağı bu yarışta 9 numaralı Prenses Berlin ilk yarışındaki ikinciliğin ardından bu kez kazanmaya koşacak. 1 numaralı Çerkes Enver, 4 numaralı Yasin Ağa ve 5 numaralı Zaza Enes bana göre rakipleri olacaktır. 4. ayakta 4 yukarı Arapların şartlı 5 yarışı dişi safkanların 2000 kumda koşacağı bu yarışta son 10 koşusunun 7'sini kazanan 1 numaralı Toruncalaş mükemmel form tuttu. Bu rakipler daha da uygun önceki geçtiği rakiplere göre çok rahat bir birincilik bekliyorum günün bankosu. 5. ayakta 1200 Çim'de Maiden, Belinan Maiden'ın bir değer ayağı. İlk yarışındaki ikinciliği kumda olan 5 numaralı Kışan Çim pistte çok daha etkili koşabilecek bir isim. Dolayısıyla bugün daha etkili koşup kazanmasını bekliyorum. Yine küçük oyunlar tek yazabilirler. En ciddi rakip 2 numaralı Ergi'den olacaktır. Bu safkan da yine aynı şekilde Çim pistte farklı koşabilir. 6 numaralı Seri Ufuk, 4 numaralı İlk Ejder, 1 numaralı Cebel Aslan. Bu koşuda sürpriz aramak isteyenlerin tercih edeceği isimler olabilir. Son ayakta şartlı 3-3 yaşlı İngilizlerin 1600 kumda start alacağı yarışta 6 numara Elin Özalp istikrarlı yarışlara ard arda tabelalarıyla çok iyi yarışlar yapıyor. 10 numaralı Ernst Joyce keza aynı şey bu safkan için de söyleyeceğim. Arası olsa da hazırlıkları çok iyi ve 4 numara Anzon Power sürekli istikrarlı koşan bir başka isim. 6-14 öncelikli sıralamam. 2 numaralı Dragon Blast ve 8 numaralı Ocakoğlu Şah'ta bu koşuda sürpriz de geniş oyunlara eklenecek isimler olacaktır. Yarınki yarışların yorumlarında buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Dragon Spor'da. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net, sigortam net.
1: Radyo Spor. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Performansından çok memnunum Kenan. Sana %50 zam.
2: Sağ ol patron. 2 ayda bir çift maaş, artı yılda 40 günde izin istesem.
3: Gaza gelip hızını alamıyorsan, soluğu Esport Plus'ta al. MotoGP heyecanına sen de kapıl.
4: Sporun ev sahibi Esport Plus.
5: Hyundai IONIQ 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.

0: Grand Prix'si 15-17 Mayıs'ta canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle Esport Plus'ta.
1: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık mesajım okundu mu okunmadı mı diye mesajlar gelmeye başladı. Çok sayıda mesaj geliyor. Bazen arada kaçırabiliyoruz mesajları. Lütfen gönül koymayın bize. Mutlaka her mesajı da değerlendirmeye çalışıyorum. Aykut Bey Bursa'dan yazmış. Hani dedik ya işte Antalya Spor için şehrin önde gelenleri işte bir araya gelsinler gibi konuştuk. O da diyor ki yani iş adamlarının belki de futbolu sevmiyor. Yani ben bu konuda daha farklı düşünüyorum diyor. Bunu anlamıyorum
1: sevenler
0: diyor.
1: Sevenler gelsin o zaman.
0: Sevenler gelsin ama şimdi şöyle düşünün. Siz de Bursa'dasınız. Bursa Spor, Bursa'nın çok büyük bir markası. Şampiyon oldu. Çok büyük bir marka oldu. Düştü. Şimdi tekrar çıkmak için mücadele ediyor.
1: Yani ki... Hem turizm hem de şöyle söyleyeyim. Ekonomide can damarı bir kentimizdir Bursa. Turizmde de öyledir. Ülkemizin köklü ve eski kentlerinden biri. Öyle değil mi Bursa? Tabii ki Bursa Spor da marka. Ne olur çıksa şampiyonluk yaşamış bir takımdan bahsediyoruz. Destek alsa, bunlar devam etse. Bursa Spor'un bu yüzden futbol kültürüne verdiği katkılar da unutulmasın.
0: Yani herkes sevmek zorunda değil. Hak veriyorum yani insanlar futbolu tabii, sevmek zorunda değiller. Doğru. Futbola para akıtmak zorunda değiller. Kazandıkları parayı, helal paraları futbola yönlendirmek istemeyebilirler. Normal bunlar. Ama şimdi o takım o şehrin markasıdır. Gerçek bir markasıdır. Ve o markayla beraber bütün şehir de çok daha büyüyebilir. Benim bahsetmek istediğim kısım bu. Yoksa haklısınız yani futbola yatırım olur olmaz o ayrı konu. Ama bir araya gelip eğer bir şehirdeyseniz, bir Anadolu şehrindeyseniz ve o şehrin önemli iş adamlarından bir tanesiyseniz hep beraber bir araya gelip o şehrin markası takımını daha üstlere çıkartabilirsiniz. Yani bu zor bir durum değil. Ama işte bu birlikteliği sağlayamıyorlar. Sağlayamıyoruz.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Bunu sağlayamıyoruz. Sağlayanlar başarılı olabiliyor. İşte Trabzonspor örneği var. Trabzonspor'un nasıl oluştuğunu, nasıl Trabzonspor haline geldiğini bir araştırırsanız, bir bakarsanız hangi takımlardan oluştuğunu, nasıl bir birliktelik sağlandığını. Yani çok basit bir örnek Trabzonspor ve çok önemli bir örnek. Nerelere geldiğini. Yani işte şehir takımı dediğim zaman dünyada saydığınız az şehir takımlarından bir tanesi Trabzonspor. İşte Barcelona örneğini veriyoruz. İşte bazı örnekler veriyoruz bu şekilde. Aynı durum. O yüzden de evet bazıları tabii ki para vermek zorunda değil. Yani futbol takımını ben futbolu sevmiyorum. Niye para vereyim diyebilir. O ayrı konu. Ama dediğim bizim bahsettiğimiz kısım buydu. Evet. O birlikteliği sağlamak. Bu arada Beykoz'dan Hidayet Bey çok teşekkürler güzel mesajınız için. Biz de Beykoz'a selamlarımızı iletelim. Komşuma selamlarımı ileteyim. Yine bir başka dinleyicimiz kulüplerimiz sahipli olursa bağırıp çağıramayız olmasın diye yazmış. Çok teşekkürler.
1: Şakayla karışık doğru. Değil mi? Bir anda biletiniz iptal edilebilir. Kombineriz.
0: Bir anda. Bir anda statta abi gidiyorsunuz maça iptal edilmiş hepsi. Ercan abi özellikle at yarışı spikerini sormuşlar bize. O bizden değil. Jockey Kulübü'nün spikerleri evet. Onu da aktaralım.
1: Ya
0: bir tane dinleyicimiz nefessiz kaldım diye yazmış. Sizi beklerken arada dinledim nefessiz kaldım diye yazmış. Çok teşekkürler. Diğer mesajlara da şöyle bir bakıyorum. Dünya Kupası ile alakalı özellikle bazı mesajlar da gelmiş. İlerleyen haftalarda zaten detaylı bir şekilde konuşacağız. Göztepe Spor Kulübü ya da futbol kulübü satıldı ya da bunu alan şahıs parasını nereye ödedi? Yani daha önce Göztepe'nin sahibi vardı yoksa parayı kim aldı diye.
1: Yine sahibi vardı. O sahip şu anda
0: yönetim kurulunda yine.
1: Yönetim kurulunda hissedarlardan biri. Göztepe'nin yapısı öyleydi. Zor durumlara düşmüştü çünkü Türkiye.
0: Ne Serpil Bey?
1: Mehmet Sepil Bey.
0: Sepil Bey düzelteyim özür
1: dilerim. Türkiye'de zor durumlara düşen bir kulüptü Göztepe. Bayağı altlara doğru gidiyordu. Böylece şu anki halini almış oldu. Ya kolay olmadı.
0: Sağ zeminleri düzelecekse yatırımın nereden geldiğine çok bakmam. Zeminlerimiz berbat olduğu için gelmek istemeyen yıldız futbolcular olduğuna inanıyorum. Geçtiğimiz sezon açılış maçında Ramsbach'ta Rui Pedro sakatlanmıştı Hatayspor'lu. Bu bence önemli bir problem diye yazmış. Manisa'dan Yenal Bey göndermiş. Çok teşekkürler. Zemin konusunu konuştuk.
1: Bayağı konuştuk.
0: Mesela çok özür dilerim.
1: Olmuyor.
0: Lafınızı böldüm Ercan abi. İlhan Palut Rize'deyken. Rize'nin teknik direktörüyken açık açık söylemiş Rize Spor yönetimine. Ben bir oyuncu eksik istiyorum transferde. Bana bir oyuncu almayın. Düşünülen oyuncuyu almayın. Ona vereceğiniz parayı sahaya yatırım yapın. Sahanın zeminine yapın diye. Ve gerçekten o konuşmadan sonra sahanın zemini yapılmıştı ve Rize Spor'un zemini efsane bir zemin olmuştu. Yani böyle de durumlar var. O zeminle oynanıyor bu oyun. Yani zemin güzelse oynanıyor, kötüyse oynanmıyor. Patates tarlasında kimse futbol oynamak istemiyor.
1: Zaten istesen de oynayamıyorsun.
0: Ancak çocukken oynuyorduk biz patates tarlasında. Kimse patates tarlası gibi sahalarda futbol oynamak istemiyor. Ya bu kadar basit. Hele bir de profesyonelseniz, milyon eurolar kazanıyorsanız ve milyon euro, yüz milyonlarca euroluk kadrolar kuruyorsanız.
1: Zemininiz çok iyi olur.
0: Zemini yapın, lütfen yapın. Yani lütfen bunu halledin. Hüseyin Mecit Bey yazmış maçın hakkı dünkü maçla alakalı maçın hakkı bu değildi diye yazmış. Çok teşekkürler. Yine Bursa'dan Serhat Bey an itibariyle Bursa stadı diye stat fotoğrafını göndermiş. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Yine Mersin İdman Yurdu yok oldu gitti diye Mersin'den Emrah Bey yazmış.
1: Tabii o da Mersin'in tarihi yapısı içinde yer alan bir kulüptü. Ekonomik olarak işleri halledemeyince maalesef bitti.
0: Yine kim ligden düşer konusunda bir dinleyicimiz mesela merhaba demiş. Antalyaspor kazandı, 32 Gençler Birliği berabere kaldı, 32 Kasımpaşa Galatasaray'a yenildi, 32 Fenerbahçe Eyüpspor'u yendi, 32 dörtlü averajla kim düşüyor? Olmayacak bir şey değil diye yazmış. Öyle çok tahmin geldi bu arada. Herkes maçlarını kazanırsa ne olacak diye konuşuldu. Yani böyle durumlar var artık, tamamen matematik hesabı da yapılmaya başlandı. Çok zor bu arada, gerçekten çok zor. Ligden düşme durumunuz
1: var. Şampiyonluk mücadelesi hatta ondan bile zordur küme düşme mücadelesi. Düşmeme
0: çok zor. Yani bir anda her şey değişecek düşerseniz. O son maça kalmış durumda çok
1: ayrı
0: zor bir hafta.
1: Ayrı bir yere gidiyorsunuz.
0: Maalesef bambaşka bir durum. Artık bizim birincilik de biraz farklılaşmaya başladı Ercan abi. Düşen takımlar, yükselen takımlara baktığımda biraz zor bir lige doğru evrilmeye başladı.
1: Ya bu bakıyorum işte Anadolu'dan Kayseri ve Sivas birincilikte oynayacaklar. Zor değil mi? Bayağı zorlu hali. Zaten iyi takımlar var bence. O ligin havası çok değişik.
0: Bambaşka bir lig oldu. Evet. Farklı bir lig Ercan abi. Oynanan oyun da biraz farklı.
1: Bizim championship'imiz oldu.
0: Evet, bizim championship'imiz oldu. Gerçek güzel tespit oldu Ercan abi. Ağzınıza sağlık. Bir dinleyicimiz yazmış. Ben Bursa'dayım diyor. İş adamlarının futbola yatırımı konusunda sizin kadar iyimser değilim diyor. Çünkü iş adamları zarar eden yere yatırım yapmak istemezler. Ve maalesef bu ülkede futbol kulüpleri ödedikleri bonservisler ve maaşlar sebebiyle kar eden işletmeler değil diye yazmış. Çok kısa bir

0: yarımız var. Ara sonrası geri döneceğiz.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: Türksel gücünde 5G. Radyo Spor. Reklam.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Kısa aranın ardından Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Biraz önce Bursalı dinleyicimizin mesajını okumuştuk. Dolayısıyla iş adamları değil ama şirketler sponsor olabilir. Kulüplere yardımcı olabilir tarzında bir mesaj göndermiş. Şimdi doğru. Yani ben de işte bir iş adamı olduğum, kendimi farz ettiğimde tabii ki karlı işe yatırım yaparım Ercan abi. Doğrusu budur.
5: Ben sponsorluğun daha olumlu olduğu, yatırım daha farklısı, sponsorluk daha farklı. Hiçbir şey yapmıyorsanız bile bir sponsorluk, hem kendi reklamınızı yapıyorsunuz hem de kulübe katkıda bulunuyorsunuz.
0: Zaten onu söyleyecektim. Yani yatırım da daha iyi olsa, bir spor kulübüne eğer siz yatırım ya da sponsor olarak katkı sağlıyorsanız, bu aynı zamanda geri dönüşümü reklam olarak size geri dönüyor. Başarılı olursa sponsor olduğunuz kulüp ya da yatırım yaptığınız kulüp açık ve net başarılı olduğunda siz de başarılı oluyorsunuz ve sizin de ciddi bir reklamınız yapılıyor. Mesela şöyle örnek vereyim, bazı holdinglerin patronlarını tanımıyordum ben. Futbol camiasında tanımaya başladım.
5: Evet.
0: Niye? İsimlerini öğrenmeye başladım. Çünkü tanımıyordum yani, evet holdinglerinin ismini biliyorum. Öyle bir holding olduğunu da biliyorum ama o holdingin sahibi, patronu kim bilmiyordum. Ama spor kulüpleri sayesinde onları görmeye, tanımaya başladım. Yani böyle de bir durum var. Biraz reklam da oluyor. İşte Anadolu şehirlerinde bu reklama ihtiyaç da olabiliyor bazen. Yani iş adamları konusunda, sektörler konusunda ihtiyaç olabiliyor. O anlamda söyledik. Yoksa doğru, mesela Bursa Spor'un eğer iş adamları tamamıyla Bursa Spor'a yönelselerdi ve o birlikteliği sağlasalardı, Bursa Spor şu anda bu yaşadığı süreci yaşamamış olacaktı diye düşünüyorum.
5: Enteresan, şampiyonluk yaşamış bir takım neler yaşadı değil mi?
0: Kaç alt lige düştü Ercan, evet, abi, neler, evet, yaşadı. Şimdi senelerdir uğraşıyor, senelerdir üst lige, süper lige gelmek için senelerdir uğraşıyor. Düşenler çok uğraşıyorlar tekrar çıkabilmek için. Asansör takımları ayrı tutuyorum. Onlar geliyorlar, düşüyor, çıkıyorlar, çıkıyor. Evet. Onların zaten olayı bu. Maalesef öyle kadrolar kuruluyor. Durumları bu. Ama işte bazı takımlar, Sivasspor düştü. Geçti. Bu sezon çıkamadılar.
5: Bir ara zor durumlara da geldiler. Alt sıralara doğru gittiler.
0: Adana Demirspor örneği.
5: Ne oldu?
0: Ne oldu? Hatay Spor'u ayrı tutuyorum. Adana Demirspor örneği var. Ne oldu?
5: Maalesef.
0: Yani durumlar bu diyelim. İş adamları maalesef destek olmuyor. Sakarya gibi bir şehirde Sakarya Spor kimsesiz kaldı ve ikinci lige düştü. İşte bahsettiğim kısımlardan bir tanesi de bu. Dinleyicimiz i̇şte de sağ olsun yazmış.
5: Gerçekten bunu kabul etmemiz lazım. Türk futbolunun ekol takımlarından biridir Sakarya Spor'da ve hiç de iyi gitmiyor. Ben ara sıra maçlarına baktım bu sezon. Tribünler bomboştu. Yalnız kalmıştı, doğru.
0: Bir dinleyicimiz yazmış, sponsorlukta galiba sponsor olan firmadan vergi indirimi de oluyor tarzında. Öyle durumlar da var.
5: Var. Evet.
0: Öyle hesaplamalar var. Öyle bazı olanaklar da var. Diyelim bazı yine Göztepe ile alakalı, Göztepe değil düzeltelim, Ali Ağa Futbol Kulübü diye yazmış bazı dinleyicilerimiz. Evet, öyle bir değişiklik olmuştu vakti zamanında Ali Ağa Futbol Kulübü ve Göztepe arasında. Bir dinleyicimiz Göztepe normalde battı, Göztepe Ali Ağa Futbol Kulübü'nün ismi değiştirmiş hali diye yazmış. Bunu da aktarmış olalım bir kez daha. Bakıyorum şöyle. Özellikle yine bu iş adamlarıyla alakalı gelenler var. Bazı kesimler destek olmuyor diyor bazı şehirlerde. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Bu operasyonlar yapılıyor. Yasa dışı bahis, illegal bahisle alakalı.

0: Euro alıp Göztepe'ye yıldız getirir mi? Southampton'ın sahibi aynı zamanda Göztepe'nin de sahibi. Yani o şirket sahibi.
1: O
0: Böyle bir durum
1: dışına
0: var.
1: çıkaramıyorsun onu.
0: O parayı çıkartamıyorsunuz. Yani bir de her kulüp kendi liginde değerlendirilir.
1: Evet.
0: Kendi ligine göre yani o konuda UEFA çok ciddi FIFA yasakları var. Öyle parayı alıp başka bir ülkeden alıp başka bir ülkeden kazanıp başka bir ülkedeki diğer takıma gönderemiyorsunuz. Yani kendi yağında kavrulması gerekiyor. Kendi kurallara o ülkenin kurallarına
1: Evet.
0: uyması gerekiyor. Yoksa City örneği var. City'nin elinde çok takım var. Neredeyse çok önemli takımları çoğu ülkeden, çoğu kıtadan diyeyim satın aldılar. Sahipli takımlar.
1: O konuda da bazı girişimler, toplantılar olacak. Ya yani herkes bir takım, bir patron 5 takıma sahip olma konusunda bazı değerlendirmeler yapılacak. Bu konuda da girişimler var.
0: İşte şimdi yeni UEFA FIFA talimatları var. Kafanıza göre mesela siz futbol dışı gelir elde ettiniz. Ne yaptınız? Gayrimenkule yatırdınız. Yatırım yaptınız kulüp parasını ve gayrimenkulden çok ciddi paralar kazandınız. Kulübe ekleyemiyorsunuz o paraları. Belirli bir rakamını ekleyebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: %10, %15 gibi bazı rakamlar var. Ancak o kadarını etkileyebiliyorsunuz. Ya da mesela 7 senelik sponsorluk yaptınız. İlk senesini ekleyebiliyorsunuz. Diğer seneleri işte gelir olarak ekleyemiyorsunuz. Artık bunların önüne geçilecek. UEFA'nın ve FIFA'nın kesin talimatları var. Çok ciddi yaptırımlar uygulanacak. Onu gördüğümüz işte Financial Fair Play'de işte para cezaları şu bu falan veriliyor. Artık tamamıyla transfer cezaları, işte alt lige düşürme cezaları bunlar da gelecek. Ki City'nin öyle tehlikesi var. City'nin düşme durumu vardı. 360 küsür dosyası vardı.
1: De ama onu galiba hallediyorlar.
0: Çünkü onlar da sponsor olarak bayağı ciddi
1: Evet.
0: gelirler göstermişler. City'nin sahibi bayağı ciddi zengin olduğu için, dünyaca ünlü isimlerden olduğu için böyle bir durum söz konusu diyelim. Yavaş yavaş da isterseniz programı da sonlandıralım. Ercan abi eklemek istediğin son bir
1: Herkese
0: cümle
1: iyi
0: olur mu?
1: akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir yayın oldu. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Mesajlarını okuyamadığım dinleyicilerimiz lütfen kusuruma bakmasınlar. Çok sayıda mesaj geldiği için bazen atlayabiliyoruz. Teknik masada da Vedat Parlak'a çok teşekkürler. Ben Ahmet Özölçer. Bir aksilik olmazsa pazartesi tekrar bu frekansla görüşmek üzere.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Arabanı arabanla takoma, değerinde Trink Sat.
6: Radyo Spor.
7: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
8: Borusan Next.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart. Seni düşünür o.
11: Opel Combo 600.000 TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
12: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
13: yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800

0: ve taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ve...
2: Ben böyle taksite girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Günaydın Kılçık Hocam.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
6: Son 800 metreye bir boy farkla önde girdi. Hemen dışından yüklenmeye çalışıyor 2 numaralı Atabeyli. Bir boy geride var. Yerdimde 7 numaralı Aksöz. 1,5 boy kadar geride 4.'lüğe 5 numaralı Minik Anne saktı. 2 boy geride 6 numaralı Kral Sultan. Hemen içinde 1 numaralı Asil Mir. Çok geride kaldı. Hakim Tay dışında da Dinamit. Son viraj dönürken bir boy farkla 3 numaralı Azimli önde var. Yerdimden 7 numaralı Aksöz. Orta kulvardan 5 numaralı Minik Anne. 2 boy geriden 2 numaralı Atabeyli. Yüklenmeye çalışıyorlar. Son 300 metreye 3 boy farkla 3 numaralı Azimli lider girdi. 2 numaralı Atabeyli ikinciliği saktı. 3 numaralı Azimli'yi kovalıyor ama son 150 metreye farkı 5 boya kadar çıkartan 3 numaralı Azimli lider girdi. 2 numaralı Atabeyli'nin gerilerden 6 numaralı Kral Sultan'ın gayretleri var. 3 numaralı Azimli fotoyu buluyor. 2 numaralı Atabeyli ikinci, 6 numaralı Kral Sultan üçüncü, 5 numaralı Minik Anne dördüncü, 1 numaralı Asilmir'de 5. oldu. 3 numaralı Azimli beyaz bayrak ayna yaptı bugün ve Mehmet Taha Coşkun'la fotoyu buldu.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
9: Radyo Spor.
10: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
12: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
11: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Radyo Spor.
13: Reklam.
14: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine. Başka bir seviye.
15: Merhabalar, mutlu akşamlar. Radyo Spor dinleyicileri Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü günün bültenini sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Sorularınız varsa WhatsApp hattımıza bekliyoruz. Sevgili Yiğit Ayık bizlerle birlikte bugünün futbol bültenine Yiğit'le birlikte bakacağız. Yiğit hoş geldin abi.
16: Hoş bulduk abi. Hatta Nesine stüdyolarından bağlanıyorum.
15: Evet tam.
16: Öyle söyleyeyim. Dinleyenlere de ilk önce söyleyeyim. Hani son söyleyeceğime bol şans dileyerek başlayayım.
15: Kesinlikle. Yani şimdi bizdesin. Bir 20 dakika kadar bize eşlik ettikten sonra da saat 6'da Nesine TV'de yayındasın. Evet. Dinleyenler sonrasında seni izlemek ve canlı maç tahminleri de almak isterlerse YouTube'dan veya Nesine uygulamasından da senin yayınına erişebilirler. Sen yayındayken olacak aslında ilk yarıları neredeyse bitecek olan 3 tane İsviçre Ligi maçı var. Akşam Valencia, La Liga'da tabii bir bültenimiz var. Valencia Rayo Vallecano oynayacak. Girona Real Sociedad mücadelesi var ve akşam 10.30'da da Real Madrid'le Real Oviedo karşılaşacak. Burada istiyorsan çok az İsviçre Ligi'ndeki maçlarla alakalı bir ön yorumun olur mu? Canlıda da sana denk geleceği için bir onları sorayım kısaca. Basel'le St. Gallen maçıyla istersen çok ufak başlayabiliriz.
16: Tamam abi, hemen başlayalım. Yani burada yeni başladı İsviçre Ligi karşılaşmaları, özellikle Basel-St. Gallen maçında Basel'in şampiyonluk grubunda çok istediği performans sergileyemediğini söyleyelim. Özellikle Tun'u mağlup etseler bile Young Boys karşısında çok da böyle etkileyici bir performans ortaya koyamadılar. Sengalen ise özellikle bence kötü başladı ama devamını bence iyi getiriyor. O yüzden burada ben Basel'i

0: bir reaksiyon vermesi gerektiğini düşünüyorum ama Sengali'nin de hiç yabana atılacak bir hali yok. Ben burada abi ilk yarı gollerine yönelmeyi önerdim ki yani baktık ki 20-25. dakikaya kadar bir gol yok ortada. Burada ilk yarı 0.5 üst değerli bir bahis haline gelebilir.
1: Evet, sana da yine canlıda denk gelecek bu maç. Sion'la da Lugano yine karşı karşıya geliyorlar bugün için. Orada da 3-4 mücadelesi şu an için aralarındaki durum. Lugano son maçını kaybetmişti.
0: Yani burada abi şunu söylemek gerekiyor ki bence şampiyonluk grubundaki herhalde en etkili performanslardan birine Sion imza atıyor. Burada Lugano karşısında da ben etkili olacaklarını düşünüyorum. Ev sahibi avantajını da kullanacaklardır. Burada Lugano karşısında üstünlük kurabilirler çünkü Sion'la Lugano'nun puan tablosunda böyle altlı üstlü olduğunu belirtmekte fayda var. Özellikle işte Lugano bu konferans ligi elemeleri potasında 3. sırada yer alıyor. 4. sırada Sion var. Şimdi Sion da ister istemez bir Avrupa potasını kafasında kuruyordur. Bunu da gerçekleştirebilmek için abi Lugano karşısında evinde bence mutlak kazanmak zorunda. O yüzden Sion bence goller bulacaktır. Maçı da kazanmaya yakın olan taraftır diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle onlarda da iyi bir performans var söylediğin gibi. Öteki tarafta da İsviçre Ligi'nin zaten belki de en bilinen iki takımından bir tanesi. Young Boys Thun'la karşılaşıyor. Thun normalde buraya lider olarak giren tarafta ama onlarda da 3 maçtır üst üste mağlubiyetler var. Sen neler beklersin? Çünkü onlar şampiyonluk grubunda kötü başladılar. Ligi'yi geçirmiş olsalardı.
0: Ya buna rağmen hala 7 puanlık bir avantajları var abi. Onu söylemek lazım. Yani belki de bunun özgüvenini çok da sahaya yansıtamadılar şu anda bu 3 maçlık periyotta ama şundan da bahsetmek lazım. Özellikle Gaston sezon genelini çok iyi oynadı ama şu final aşamasında çok da böyle oyuncuları motive edebilmiş değil. Hani bu karşılaşma üzerinde de Young Boys şu anda 1-0 öne geçti. Hani bana kalırsa bu sezon belki bu 6 takım arasında herhalde yani en kötü performansa, en beklenmeyen performansı imza atan takım Young Boys. Yani bakalım Thun dönebilecek mi? Ben burada reaksiyon verebileceklerini düşünüyordum ki yine de karşılaşmaya bence kötü bir başlangıç yaptılar. O yüzden ya yani ilk yarıda eğer hani böyle 20-25. dakikaya kadar bir 1-0'lık Young Boys'un galibiyeti olursa ilk yarı KG var veya daha hani garanti tercih etmek isteyenler ilk yarı 1.5 üste yönelebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, böylelik İsviçre Ligi'nde de aslında başlayan erken maçları konuştuk. Buradan bugünün akşam maçlarını istersen yavaşça geçelim. La Liga tabii hafta içi mesaisiyle önümüze çıkıyor. Valencia ile Konferans Ligi'nde finale kalmayı başaran Rayo Vallecano bugün Türkiye saatiyle 8'de karşı karşıya gelecekler. Rayo Valencia maçında sen ne beklersin?
0: Yani Valencia ve hani Sevilla için bir tehditten bahsediyorduk ya. Şu an için sanki Sevilla biraz daha toparlamış. Biraz
1: evet,
0: daha,
1: dün çok iyi bir geri dönüş yaptılar Villarreal karşısında.
0: Bir adım atmış oldu bence La Liga'da kalmak adına. Bugün ise şimdi Valencia'nın ben o adımı bekliyorum çünkü ya evet Rayo Vallecano dedik konferans liginde finale kaldı. Biraz böyle motivasyonları düşebilir ama bakıyorsun sahaya Alemão hala etkili oyununu sürdürüyor. İşte De Frutos'tan aynı katkıyı almaya devam ediyor Rayo Vallecano. O yüzden yani özellikle mesela Valencia biraz daha geçiş hücumu. Rayo Vallecano ise bence biraz daha kontratak futbolunu iyi oynayan ekipler. O yüzden ligde kalma adına da özellikle işte Levante'nin 39 yaptığı, dün Alaves'in Barcelona'ya kazanarak işte üst sıralara tırmandığı bir denklemde ister istemez bu iki takımın da kazanmaktan başka bence isteyecekleri bir şey olmayacaktır. O yüzden yani Valencia kazanırsa şöyle bir denklemde oluyor. Vallecano kazanırsa ister istemez takımlarla küme düşme potasının hemen böyle 3-4 puan üzerinde yer alsa da Avrupa potasının da böyle 3-4 puan altında.
1: Evet ya, La Liga o anlamda yani. Çok saçma bir lig şu anda ya.
0: Yani bakıyorsun işte mesela Getafe'nin performansı hani işte ilk yarısıyla ikinci yarısı arasında dağlar kadar fark var mesela Getafe'nin ama şu anda mesela konferans ligi potasında.
1: Ya baktığım. 8. ile 18. takım arasında abi şu anda 5 puan fark var. Sociedad 44 puanda, Levante 39 puanda. Anormal bir durum yani.
0: O yüzden mesela işte şimdi baktığınız zaman bu iki takım arasında da ben açıkçası kazanmak isteyecekleri için tempolu bir oyun bekliyorum. KG VAR'a yakınım. Yani işte mesela Girona Real Sociedad maçını tam olarak senin bahsettiğin maç mesela işte 8 ile 18. 19. arasında işte 5 puan fark var diyelim ki. Ya şimdi Girona Real Sociedad'ı yendiği zaman 42

0: olacak. Avrupa potasında 2 puan fark kalacak arasında. Yani işte son 2 haftaya girilirken La Liga'da yani bambaşka bir senaryo izleyebiliriz. Yani küme düşme tehdidi yaşarken Girona'nın mesela bir anda Avrupa potasında olduğu bir denklem bile görebiliriz baktığında. Ya gerçi Sociedad kupayı kazandığı için Avrupa potasına gidiyor ama onu düzeltelim. Getafe direkt potanın sahibi yani.
1: Evet, işte, evet.
0: 48 puanlı. O yüzden Avrupa düşünemez takımlar ama ya ister istemez abi baktığında Sociedad buradan düşse mesela diyelim 2 maçını kaybetti Sociedad 44 puan. Levante Girona kazandı. Yani diğer takımlar da kazandı.
1: Bir anda ya 18'in bir basamak iki basamak üstünde kalabilir.
0: Abi bir iki basamak üstünde kalabilir ya da işte 18. sırada belki bulabilir kendisini. Yani düştüğü sezonda mesela Avrupa Ligi Avrupa Ligi'ne katılmış bir Sociedad bile görebiliriz yani. Öyle bir saçmalık var şu anda La Liga'da. O yüzden ya ben Valencia Vallecano ve Girona Sociedad maçlarının ikisinin de KGOR olacağını düşünüyorum bu nedenle. Ama işte Real Madrid Real Oviedo. Bence Dana'nın kuyruğu koptuğu karşılaşma burası abi. Yani şimdi Real Madrid'de bir belirsizlik var. Özellikle işte içeriden sızdıran olayları en azından içeriden sızdıran kişinin de yani bir oyuncu olduğu söyleniyor ki hani burada Ceballos galiba biraz daha ön plana çıkan oyuncular arasında.
1: Ki hani işte bu hafta içi Real Madrid Başkanı Florentino Perez de zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine tabii Madrid'de nasıl bir maç karşımıza çıkacak kümede düşmüş olan bir rakibe karşı oldukça belirsizliğini taşıyor. Ama yani Real Madrid için matematiksel bir önemi olmasa da yine de önemli bir maçmış hissi var benim üzerimde. Sen ne düşünürsün?
0: Kesinlikle katılırım abi ama burada yani bakıyorsunuz bence motivasyondan kopmuş bir oyuncu grubu var. İşte Rüdiger'in mesela şu anda ne yapacağı değil baktığımda. Kamavinga belki takımdan gelecek sezon ayrılacak. Baktığında ya forvet pozisyonda genç oyuncu Garcia oynuyor. Gonzalo Garcia oynuyor. Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius orta sahası. Tamam evet bir şeyler üretiyor ama yani bu sezon özelinde ne kadar Real Madrid üretken olabildi ki yani bu üçlüden de bu karşılaşmada
1: tabii
0: bir şeyler bekleyelim. Ya özellikle mesela ya ben burada Oviedo'nun gol bulabileceğini düşünüyorum. Hatta bence yani bu karşılaşma üzerinde Oviedo 2 gol bile bulabilir diye düşünüyorum abi. Çünkü yani zaten her zaman şunu hayat felsefesi olarak da abi şey yapmışımdır. Kaybedecek bir şey olmayan insandan ya da kaybedecek bir şey olmayan takımdan her zaman çok daha korkarım abi ben. O yüzden yani Oviedo'nun ben yani 4-4-2 de formasyonla çıkması bekleniyor. Ben burada özellikle de iç hatları karışık Real Madrid karşısında goller bulabileceğini düşünüyorum abi.
1: Ya kesinlikle hani bir yandan şu mesela Real Madrid'de diyorsun ki işte Bellingham, Brahim, Vinicius. Yani şu saydığımız 3 isim de Real Madrid'in ana planında orta sahayı oluşturacak bir üçlü katiyen değil. Yani Real Madrid şu anda bugününe baktığında şu anki kadroyu önemseyen, bugünkü maçlarını önemseyen ne kadar fazla oyuncu görüyor kadrosunda Real Madrid taraftarı emin değilim. Yani belki de Bernabeu'da Real Madrid taraftarlarının en az katılım göstereceği maçlardan bir tanesi olabilir diye düşünüyorum ben bu doğrusu. Zaten
0: Mourinho imzalayana kadar bence birçok Real Madrid taraftarı sezona karşı çok da şey olmayacaktır ya da bu takıma karşı en azından çok da istekli olmayacaktır ya. Ya orada Mourinho'nun gelişi belki biraz eski anılar.
1: İşte onu diyecektim sana. Sence Mourinho şu anda kitleleri ikna edebilecek seviyede mi hala?
0: Gördüğümüz üzere göre abi Florentino Perez'i ikna ettiğinde Madrid taraftarlarında ikna edecektir bence başta.
1: Yani Perez ikna ya Perez bir kişi. Biraz orada bir tek adam rejimi var ama Real Madrid oyuncu grubu ve taraftar kitlesi tabii bambaşka. Orada çok enteresan bir hikayeye doğru gidiyoruz galiba ya.
0: Abi ben zaten şöyle bir şey inanıyorum. Bence Real Madrid işte transfer sezonunda hani Mourinho varken bir biliyorsun transfer furyası vardı işte birçok oyuncunun
1: geldiği
0: Real Madrid kadrosunun işte hani Barcelona ile yarışabilecek rekabetçi bir kadro kurma arzusu vardı. Ben yine benzer bir senaryonun bu yıl yaşanacağını düşünüyorum. Özellikle radikal ayrılıklar da bence söz konusu olabilir Real Madrid'de. Ben mesela Mourinho ile Vinicius Junior'ın aynı denklem altında çok uyuşabileceğini düşünmüyorum. Hani belki teklif olursa Vinicius Junior'ı
1: bile... Ya peki abi mesela Vinicius'a teklif kimden gelir şu noktada? Yani Vinicius'un çünkü son yıl hani bu son belki de 18 ayda etrafında o kadar kötü bir imaj var ki sporcu olarak, performansın dışında bunu söylüyorum. Yani şu anda Avrupa'nın iddialı takımlarından kaç tanesi Vinicius Junior'ın kapısını çalar? Vinicius Junior'ın isteyeceği meblağlarda ben çok şüpheliyim doğrusu. Ya Ballon d'Or'u Rodri'ye kaybettiğinden beri Vinicius'ta çünkü iyiden çok kötü var.
0: Ya şöyle, bir istediği dönem vardı kış transfer döneminde, hatırlarsın da. Şimdi Chelsea de mesela şeyi getirmeyi düşünüyor. Xabi Alonso'yu getirmeyi düşünüyor.
1: Tabii.
0: Yani Xabi Alonso yani aynı hataya ikinci kez düşer mi? Emin değilim. Ama yani Premier Lig'den taliplerinin olacağını düşünüyorum ben. Vinicius'un. Yani mesela işte Rodrigo'yla ilgilenenler var, biliyoruz işte. Hani Arsenal,
1: City.
0: Aynen, City'nin mesela ilgileniyoruz. Hani Rodrigo biraz daha akılcıl bir tercih bana göre.
1: Ama bir daha, bir Rodrigo Vinicius'a göre bence teknik olarak daha yetenekli bir oyuncu. Yani Vinicius mesela bir Pep Guardiola takımında çok oynayabilecek tipte bir oyuncu mu? Yani şimdi yakın dönemde Jeremy Doku ve Antoine Semenya oynadığı için kesinlikle oynayabilir. Ama prime Pep Guardiola kadrolarını düşündüğümüzde o profilde bir oyuncu mu Vinicius Junior normalde? Emin değilim doğrusu. Bence Rodrigo biraz daha topu ayağında tutan hocaların da isteyeceği tipte bir kanat oyuncusu. Vinicius birazcık daha sanki açık alanı oynayan teknik direktörlerin tercih edeceği tipte bir profil gibi geliyor bana.
0: Abi işte ben mesela sen hani söylerken Vinicius'un hocası kim olabilir diye düşündüm de. Ya öyle bir isim gelmiyor şu an dünya futbolunda, biliyor musun? Yani hani böyle majör liglerdeki hocalara bakıyorum. Takım çalıştıran hocalara. Arteta için değil abi mesela Vinicius Junior baktığım.
1: Değil, evet. Yani Arteta, yani Vinicius'a bek takibi yapmadığı noktada Arteta ile Vinicius ne yapacak mesela?
0: Yani ister istemez abi, bak ben bugün işte haberler okuyorum. İşte Hincapié ile falan biraz böyle Arsenal galiba yolları ayırabilir gibi. Mesela işte hem hücum hem savunma katkısını dengeli veremeyen oyunculardan Arteta çok çabuk kopuyor abi.
1: Ya Eze'yi bunun için sol kanattan çekti aldı mesela. Eze'yi aylardır sol kanata atmıyor bir daha.
0: Yani işte o yüzden abi ben Arsenal'la da olacak diyorum. Yani başka yere de nereye gidebilir? Hani İtalya'da belki diyeceğim ama İtalyan kulüpleri de hiç.
1: İşte en onun istediği kulüp paralara çıkabilir mi?
0: Abi işte Juventus'un bir ara hani öyle bir çok para harcadığı dönem vardı. Ya sonrasında işte zaten hani Inter'in vesaire, yani çok da böyle bonservis harcamadan aslında kurduğu bir şey var, çekirdek var baktığım zaman. Yani İtalya'dan da gelmeyeceğine göre başka da bir ülke kalmıyor. Hani belki Paris verebilir diyeceğim ama ya Paris'te Luis Enrique varken teknik direktörlük koltuğunda bu kadar büyük bir harcama yapacağını düşünmüyorum.
1: Ya bir de zaten Paris'in şu anki hücum üçlüsünü düşündüğün zaman sol kanatta Kvara biraz daha oynuyor. Kvara'yı kesemez bence Vinicius şu an.
0: Ya o yüzden abi işte. Ya bence bu takımda
1: çok zor, çok garip bir noktada. Yani dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi ama sanki Real Madrid'den ayrılırsa da kendisine uygun bir ev bulması da çok zor olacakmış gibi. Yani çok garip bir yapboz parçası. Böyle hani nereye oturtacağını tam seçemiyorsun Vinicius Junior'ı.
0: Evet işte abi ya. Atsan atılmaz, satsan satılmaz.
1: Evet.
0: Dağlar için ya.
1: Yani biraz böyle hayırsız evlat şu anki noktada kariyerinde. Çok enteresan. Yani bence değişmediği takdirde kendisi çok farklı bir yöne gidebilir kariyeri. Bana biraz öyle geliyor. Yani bu Dünya Kupası'yla birlikte bir uçuruma doğru gidiyoruz bence. Hani Brezilya adına iyi bir Dünya Kupası geçirmezse, ki bence geçirmeyebilir Vinicius. Her ne kadar Carlo Ancelotti o takımın başında olsa da yani enteresan bir kariyer akışı olabilir Vinicius'unkisi.
0: Ben Brezilya'nın zaten abi çok başarılı bir Dünya Kupası geçireceğini düşünmüyorum. Özellikle orta saha ve uyumsuzlukla ya çok zor görüyorum Brezilya.
1: Yani 80 tane sol kanat var abi. Vinicius, Rafinha, Rodrigo, yani.
0: Bir abi çok aynı tarz orta saha var ya.
1: Evet. Yani orta sahada teknik kalite yok. Tamamen fiziksel adamlar var. Joel Linton'lar, Bruno Guimaraes'ler.
0: Abi hani 5 benzemezler deriz ya. Hiçbiri birbiriyle şey olmaz. Birbirini tamamlamaz. Saha içerisinde üst üste binen 3 tane orta saha izleyebiliriz yani Brezilya. O yüzden ya ben burada işte Madrid'e güvenmediğim için tekrar bahis kısmına dönecek olursak, yani ben burada yani Madrid'e güvenmediğim için Oviedo'nun gollerine yönelmeyi düşünebilirim. Hatta yani ilk yarı sanki belki Oviedo bir skor üretebilir. 2.96 oran da böyle göz kırpıyor bana açıkçası.
1: Ya gerçekten dediğim benim de çok aklıma yatıyor. Ben de çünkü bu maça çok alıcı gözle bakmamıştım yayına gelene kadar doğrusu. Seni dinledikçe aslında benim de aklıma yattı bu durum. Keza çünkü yani Oviedo'nun zaten La Liga'ya yükselmesi de çok büyük bir sürprizdi. Muhtemelen Yani bir sonra yani asansör bir takım olmayabilirler. Yani bir süre boyunca

0: Bir daha Bernabeu'da oynama ihtimalleri de zor bu takımın. Yani Bernabeu'da zaten La Liga dönemi biliyorsun. Genelde gelen taraftarlar taraftardan çok turist oluyor. Bundan ötürü Madridlilerin bir zaten serzenişi var. Oviedo'lular da bugüne bir turistik gezi gözüyle bakıp rahat bir top oynayarak aslında golü bulabilirler diye düşünüyorum ben de. Çok ufak da yeniden Girona Sociedad'a dönecek olursak, yani Sociedad bu sezonun enteresan vakalarından bir tanesi. Girona'da sezonu kötü geçiriyordu ama yeni yılla beraber biraz daha topladılar. Sen bugün o tarafta ne beklersin?
1: Ya açıkçası abi Sociedad'ın iki döneme aslında bence Madrid'e geldikten sonra yükselişe geçen bir Sociedad var. Yani hedef maçlarına kazanmayı başaran bir Sociedad gördük ki ya benim zaten en çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Hani bugün bana sorsan 5 tane oyuncu say desen Oyarzabal'i yani 3. 4. sıraya yazarım baktığın zaman. Yani demo olarak benim mesela forvette inanılmaz sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Böyle işte kısa topu nereye düşürmeni bilen ya da işte bitiricilik noktasında
0: çok underrated ya. Çok underrated bir adam.
1: Kesinlikle abi. Mesela bugün Arsenal'a koysan Arsenal'ın bence aradığı forvet tam mükemmel
0: oyuncu. Abi kesinlikle. Bence yani Merino Havertz karışımı gibi bir oyunculuk sağlayabilir yani Arteta'ya.
1: O yüzden abi işte hava toplarında da bu arada hani bu kısa boyuna rağmen bence çok etkileyici bir oyuncu. O yüzden abi baktığın zaman ben burada yani Sociedad'ı yabana atmamak lazım ama Girona'nın burada daha çok puana ihtiyacı var. Baktığın zaman işte Tiganco, Severi, Onahi falan bu oyuncular da bence son dönemde biraz vites arttırmış durumda Girona'da. O yüzden açık konuşmak gerekirse burada karşılıklı gol var tercihi daha mantıklı. Hani bir tarafa yönelmek bana zor geliyor. Ya çünkü stopere bakıyorum abi. Vitor Reis var. Daily Blind var yani Girona'nın stoperi.
0: Evet, evet.
1: Bu iki stopere güvenip de yola çıkarsan seni yarı yolda bırakması da çok olası. O yüzden ya baktığımda Sociedad burada eğer bir rotasyon yapmayacaksa ki yapacaklarını da düşünmüyorum puan durumundan dolayı. O yüzden işte Oyarzabal, Suçiç gibi, Soler gibi varla bence gole yakın diye düşünüyorum. İki takım da skor üretecektir bence. Bugün La Liga seansında keyifli maçları izleriz diye düşünüyorum abi.
0: Kesinlikle öyle. Ben de La Liga'da heyecanlı karşılaşmalar bekliyorum. Yiğit Ayık, seni de tuttuk. Yayına da gireceksin az sonra saat 6'da. Teşekkürler abi zaman ayırdın. İyi yayınlar, kolay gelsin sana da.
1: Teşekkürler abi. İzleyenlere de bol diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili Yiğit Ayık bizlerle beraberdi. Nesne editörü ve Nesne TV sunucusu. Şimdi ufak bir reklam arası.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Radyo Spor.
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.

0: aran vergi avantajı sağlayın.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 10

0: 7 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Opel Mokka GS Hybrid Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahmin oyna.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesine saatlerinde birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ben Özer Çelik Süngü sizlere Nesine saatlerinde eşlik ediyorum. Bu hafta Nesine saatlerinde sizle beraber son günüm, o yüzden bugün yayının son dakikalarında biraz yarının hafta sonundan da öne çıkarmak istediğim birkaç maça sizlerle birlikte bakmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Dün tabii Euroleague'de inanılmaz bir playoff 5. maçı vardı. Valencia 2-0 kendi evinde geriye düştüğü Euroleague playoff serisinde Panathinaikos'a karşı deplasmanda 2 maç birden kazanıp seriyi eşitledi ve 5. maçı da kendi evinde kazanarak Euroleague'de Final Four biletini kapmayı başaran son takım oldu. Böylelikle Euroleague'de de artık Final Four'a gidecek takımları biliyoruz tabii ki. Fenerbahçe, Beko, Olympiakos, Real Madrid ve Valencia. Olympiakos ile Fenerbahçe, Beko karşılaşacak Final Four'da yarı finalde ve Real Madrid ile de Valencia öteki tarafta karşılaşan takımlar olacak. Henüz bu maçlar için daha oranlar açılmış değil kontrol ettiğim kadarıyla. Ama uzun vadeli bahislerde tabii ki şampiyon kim olur bahsi var. Bir noktada sonra buraya eğer finale çıkan takımlar kim olur bahsi de gelirse Valencia'nın yine bir sürpriz yapmasını efendim bence hep birlikte bekleyebiliriz. Keza Valencia'nın Real Madrid karşısında ben biraz daha favori olacağını düşünüyorum. Bunun da sebebi Real Madrid kadrosundaki sakatlıklar. Real Madrid'de Walter Tavares ve Alex'ten Real Madrid'in iki uzunu, ki Tavares hani bu takımın en kıymetli oyuncularından birisi ya da birincisi. Onun yokluğu Valencia karşısında büyük bir problem olacaktır. Yalnızca Garuba ile beraber Valencia temposuna, Valencia'nın potaya giden, atak eden kısalarını ne kadar savunabilir Real Madrid? Bir şüphe var benim kafamda. Bundan ötürü bu tarafa da bakmak lazım. Belki de Valencia uzun bir aradan sonra Euroleague'e çıktıkları ilk yılda şampiyonluğa gidebilirler. Düzeltiyorum, finale çıkabilirler. Bu da onlar açısından tabii ki çok etkileyici bir başarı olacaktır. Yeniden burada onların pozisyonlarını takip etmek lazım. Basketbolda NBA'ye de değineceğim. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece NBA playofflarında 2 maç var. Ama öncesinde futbolda kalmaya devam edelim. Tabii ki futbolda hafta sonu güzel bir bülten var doğrusunu söylemek gerekirse. Yarın Cuma günü Rize Spor'la Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Aston Villa-Liverpool eşleşmesi bence önemli bir eşleşme. Aston Villa tabii ki UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak orada Şampiyonlar Ligi biletini almanın peşinde. Ama bir yandan da ligde halen Bournemouth'la ve Liverpool'la bir sıralama mücadelesi içerisinde Aston Villa. Şu anki konumu 5. lig, onları yine Şampiyonlar Ligi biletini getirmeye yetiyor ama sıralama bazlı ödül parasında düşünürsek Liverpool'la bir rekabet içerisinde olabilirler elbette. Bu noktada o karşılaşmada enteresan ama Liverpool'un biraz daha fazla ihtiyaç duyduğu bir maç diyebiliriz belki de Aston Villa-Liverpool eşleşmesine. Benim cuma ve cumartesi pazardan öne çıkartacağım maçlardan bir tanesi bu. Bir 2.5 üst maç olmasını beklerim Aston Villa-Liverpool'un. Liverpool'un kötü bir deplasman performansı var bu arada. Son 8 deplasman maçlarının 6'sını kaybettiler. Bundan ötürü de yine Aston Villa galibiyetini direkt olarak denemek isteyen varsa karşı çıkmak zor. Ama Liverpool'un genel olarak kendi çok fazla gol yediğini, savunmada sorun yaşadığını görüyoruz. Aston'a karşı da son 11 maçın 8'ini kazanmayı başardılar. Bundan ötürü belki de tarafı direkt seçmektense gollere gitmek bu karşılaşma özelinde daha mantıklı olabilir. Bunu düşünüyorum diyelim ve bir at yarışı arasına gidelim. Yarıştan sonra devam edeceğiz.
1: Nesine editörlüğünün sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Ben şimdi, evet, 6 numaralı Big Black oldu. Bir anda farkı şimdi 7-8 boya kadar çıkarttı Big Black. 2 numaralı Carlo Vassi'nin önünde kaçıyor. Carlo Vassi'nin 1.5 boya kadar gerisinde 8 numaralı Eiko'nun gayretleri var. Eiko'nun 1 boya kadar gerisinde 12 numaralı Life and Light'ın gayretleri var. Bu sayın hemen dışında 14 numaralı o papatya. 2 boya kadar geride 10 numaralı hız kesen. 1 boya kadar geride 15 numaralı Queen Azra'nın gayretleri var. Queen Azra'nın 2.5 boya kadar gerisinde 11 numaralı La Caretta. Son 600 metreye 10 boy farkla 6 numaralı Big Black isimli tay önde geliyor. 2 numaralı Carlo Vassi'nin, yine 8 numaralı Eiko'nun, 12 numaralı Life and Light'ın gayretleri var. Onların da bir boy gerilerinde 14 numaralı o papatya sırasıyla viraj dönüldü. Düzlüğü orta kuvadan lider çıktı ama temposunu bir anda yitirdi Big Black. İçeriden 2 numaralı Carlo Vassi, bariyer diminden 12 numaralı Life and Light'ın gayretleri var. Bunların hemen bir boy kadar gerisinde 8 numaralı Eiko'nun hücumu var. Eiko'nun bir boy dışında da 5 numaralı 15 numaralı Queen Azra var. Lider, yerimde 12 numaralı Life and Light Lider. Ortadan 15 numaralı Queen Azra yükleniyor. Geliyor Queen Azra. 12 numaralı Life and Light'ı ekarte ediyor 15 numaralı Queen Azra. Foto'yu buluyor. 12 numaralı Life and Light ikinci. 2 numaralı Karlovas üçüncü. 3 numaralı Obsession. Dördüncü 11 numaralı Lakaretta da beşinci oldu değerli. Yarış severler. Evet, başkentte son koşuyu kazanan Tay. Sonlarda yüklenip gelen 15 numaralı Queen Azra oldu. Kışman Çizik'te fotoladı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
5: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik Süngü Nesine Saatlerinde sizlere eşlik ediyorum. Nesine Saatlerinde artık biraz daha yarının ve hafta sonunun maçlarına bakıyorduk. Aston Villa Liverpool maçı için bir 2.5 üstten bahsetmiştim. Rize Spor'la Beşiktaş tabii ki yarın karşı karşıya gelecekler. Beşiktaş için artık oldukça bunalımlı bir dönem olduğunu söylemek lazım. Türkiye Kupası'nda özellikle ve sonrasında yine alınan kötü sonuçlar biraz kulübü zor bir duruma sokmuş durumda. Reaksiyon vermeye çalışacaklardır Rize maçında ama ne kadar yeterli olur şüpheli, bir KG var maçı olarak. Bana doğrusunu söylemek gerekirse bu maç gözüküyor. Benim hafta sonundan beğendiğim ve öne çıkarmak istediğim bir maç Bundesliga'da var efendim. Freiburg ile Leipzig karşı karşıya geliyor. Biraz skorlu geçmesini genel olarak insanların beklediği bir maç. Bu iki takımın da tabii ki bu sezon yarattıkları şandan mütevellit diyelim ama ben bizleri biraz şaşırtabilir diye düşünüyorum. Cumartesi günü saat 4.30'daki bu maç. Leipzig'in kazanmasını bekliyorum. Direkt olarak Leipzig galibiyeti maç sonucu 2 bence değerlendirilebilir. Ama kafamda da nedense bu maç için birazcık daha Freiburg'un sakin kalabileceği ve Leipzig'in gol atarak tek gollü bir galibiyete gidebileceği beklentisi de var. Çok KG var maçı gibi gözüken ama bizi bültende yanıltabilecek maçlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Leipzig son 21 maçının 20'sinde gol atmayı başardılar. Ve 33 maçın 19'unda da 2 veya daha fazla gol atmayı başardılar. Bu anlamda gerçekten iyi bir dönemdeler. Freiburg ise son 3 maçları Bundesliga'da kazanamamış durumda. Ki kaldı ki zaten UEFA Avrupa Ligi'nde de sorun yaşadılar. Onların yine burada Leipzig karşısında da etkisiz kalmaları beni şaşırtmaz. Bir yandan Premier Lig beni son dönemlerde artık en fazla çeken lig, zaten genel olarak da Premier Lig benim kişisel olarak favori ligimdir ama şu anda diğer liglere baktığımızda artık La Liga'da sonuç belli, Serie A'da sonuç belli, Portekiz Ligi'nde sonuç belli. Biraz daha buradaki artık maçların bahis anlamındaki belirsizlik oranı çok artıyor. Çünkü takımların oynayacak şeyi az kaldı ama Premier Lig için aynısını söylemek mümkün değil. Premier Lig'de hem tepede bir şampiyonluk mücadelesi var hem de alt kısımlarda çok ciddi bir kümede kalma mücadelesi var tabii ki. West Ham, Tottenham orada çok büyük savaşlar veriyorlar. Onların önemli maçları var. Öte yandan da tabii ki Avrupa potasında da birbiriyle çok çekişen takımlar söz konusu. Örneğin West Ham Newcastle maçı bence çok güzel geçecek maçlardan bir tanesi olacaktır. Ben burada bir çifte şans önerisinde bulunurum. Ben West Ham'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum Newcastle United karşısında kümede kalmaya çalışıyor. Londra ekibinin en azından beraberliği çıkartabileceğini düşünüyorum. Kazanmayacaksa bile çifte şansta West Ham kaybetmesinin yine 1.50'lik bir oranı var. Bence fena bir oran değil bu anlamda Newcastle gibi bir rakibe karşı. Yine hafta sonunun güzel geçmeye aday bir diğer Premier Lig maçı Everton ile Sunderland arasında bence bir karşılıklı gol maçı olarak bizleri karşılayacak. Öte yandan tabii ki İngiltere'de kupaya doğru da gidiyoruz. Chelsea ile Manchester City arasında bir kupa maçı olacak. Orada da tabii ki City'nin performansını merak ediyoruz. Hafta içi Crystal Palace'ı en son 3-0 yendiler ve şimdi onlar Bournemouth'la oynamadan önce cumartesi günü saat 5'te Chelsea ile kupa için karşılaşacaklar. Ben burada City galibiyetini direkt olarak bekliyorum. Guardiola ve öğrencileri bu sezonu kupa kazanmadan kapamak istemeyeceklerdir. Premier Lig içinde halen mücadele ediyorlar elbette ama burada en azından FA Cup'ı kazanmak isteyecekler. Chelsea'nin zaten sezonu çok tepetaklak olmuş durumda. çok Chelsea adına pozitif bir düşüncem yok, onu söyleyeyim. Sonrasında buradan da son dakikalarımda çok hızlıca NBA playofflarına bakalım istiyorum sizlerle birlikte. Cuma'yı cumartesine bağlayan gece 2 NBA playoff mücadelesi var. Cleveland Cavaliers bu sabaha karşı Detroit'i uzatmada mağlup etti. Seride 3-2 durumu kendi lehine çevirdi ve şimdi serinin 6 maçında kendi evlerinde bu maçı kazanarak konferans finallerine çıkmak isteyecekler. 2018'den beri ilk defa ben Cleveland'ın bu işi tamamlayacağını düşünüyorum. Cleveland galibiyeti ve 209.5 üst bir bileşik bahis olarak iyi bir oran sunuyor. Şu anda da zaten açılan erken oranlarda Cleveland maçın favorisi konumunda. Cleveland henüz playofflarda evinde maç kaybetmedi. Detroit'in de yaşadığı sorunları düşünürsek sanki Cleveland'ı deplasmanda mağlup edemeyecek diye düşünüyorum ben. Biraz daha tabii ki maç gününe doğru nesine de eğer takip ederseniz yazımı da okuyabilirsiniz. Biraz daha düşüneceğim bunun üzerine ben de. Oranları ve kadroları da takip etmeye çalışacağız. Ama erken fikrim Cleveland'ın seriyi 6. maçta noktalayacağı yönünde. Önlerinde çok büyük bir fırsat var. Bu fırsatı harcayacağını düşünmüyorum Cleveland'ın. Minnesota San Antonio'da da San Antonio 5. maçı kazandı. 3-2 öndeler ve 6. maçta bir deplasmana gidiyorlar. Minnesota deplasmanına gidiyorlar. Victor Wembanyama'nın gerçekten bu seride inanılmaz bir fark yarattığını görüyoruz ve seri devam ettikçe Minnesota'daki oyuncuların da Wembanyama'nın caydırıcı gücü karşısında birazcık caymaya başladığını gördük. 6. maçta da bundan ötürü ben yine San Antonio'yu favori olarak görüyorum. San Antonio galibiyetini beklerim ama San Antonio galibiyeti gelirken Minnesota'nın fark yemesini beklemem. 5. maçı 29 sayı farkla kaybetti Minnesota. Artık tamam mı devam mı maçına kendi evlerindeler. Bu anlamda kaybedeceklerse bile sert bir mücadele ortaya koyabilirler. Burada da 5.5 handikapla Minnesota'yı desteklemek bence mantıklı olur diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Ben Özer Çelik Süngü Nesine saatlerinde sizlere eşlik ettim. Benim süremin sonuna geliyoruz. Lafı sevgili Emrecan Demirci'ye bırakıyorum. Hoşça kalın.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
6: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Radyo Spor!
9: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Ali, ben senden hoşlanıyorum.
3: O zaman Mayıs'ta nişan, Haziran gibi kır düğünü yapsak, çocuğa da bir gün anneler, bir gün annemler bakar.
4: Gaza gelip hızını alamıyorsan, soluğu S-Sport Plus'ta al. MotoGP heyecanına sen de kapıl.
5: Sporun ev sahibi S-Sport Plus.
6: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
4: MotoGP Katalunya Grand Prix'si 15-17 Mayıs'ta canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle Esport Plus'ta.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans, yarına
10: güvenle planlar. Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
11: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
14: Ben QNB'ye geçiyorum.
15: Radyo Spor. Reklam.
16: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
17: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
18: Merhabalar tüm dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Perşembe günü bülteninden seçtiğim karşılaşmaların tahminleriyle sizlerle birlikteyim. İlk olarak kısaca dün akşamı hatırlayacak olursak, Türkiye Kupası'nda çok önemli bir mücadele söz konusuydu. Gençler Birliği Trabzonspor'la karşılaştı ve Trabzonspor Muçi'nin son dakikalarda, duraklama dakikalarında attığı muhteşem golle 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Türkiye Kupası'nda finalinde 22 Mayıs'ta Antalya'da Konyaspor'la Trabzonspor arasında oynanacağını hatırlatalım. Bu akşam ise tabii ki bültende en dikkat çekici karşılaşmalar La Liga'da, İspanya'da yarış hafta içi fikstürüyle devam ediyor. 36. hafta maçları oynanmış olacak bu akşamın bitişiyle beraber. Ve Barcelona evet belki erken kopardı şampiyonluğu ama hem düşme hattı hem de Avrupa kupalarına katılım yolu müthiş bir çekişmeye sahne oluyor. Bir galibiyetle takımlar konferans ya da Avrupa Ligi hayali kurabilecek noktaya gelirken olası yenilgide ise hesaplar lige tutunma odaklı hale gelebiliyor. Gerçekten inanılmaz bir son birkaç hafta mücadelesi bizleri bekliyor La Liga'da. Hatta durumu aslında en iyi özetleyebilecek karşılaşmalardan birisi bu akşam saat 20'deki Valencia Vallecano mücadelesi olacak. Ev sahibi Valencia 42 puanlı 13. sırada, Vallecano ise buraya rakibinin 1 puan önünde 11. sırada geliyor. Fakat Valencia ile düşme hattı arasındaki mesafe sadece 3 puan. Dolayısıyla Vallecano da 4 puanlık bir güvenceye sahip. Bu anlamda gerçekten inanılmaz bir rekabet söz konusu. Yarasalar burada çok kritik bir Girona galibiyeti almıştı. Ancak hedefsiz Atletico Madrid'e diş geçiremediklerini hatırlıyoruz. Son olarak ise Bilbao'da çok kıymetli bir galibiyete imza attılar yine. Savunmada Correa sakatlığını atlattı fakat bu karşılaşmada riske edilmeyebilir. Kadro bakımından oyuncular anlamında çok önemli bir problemleri yok. Özellikle Ramazani Sadık ikilisiyle sezon genelinde hücumda bu sefer bu yıl biraz daha fazla kalite vaat ettikleri kanaatindeyim. Çünkü hatırlayacak olursak geçtiğimiz sezonlarda da ligde kalma yarışına giren alt sıralarda yer alan Valencia takımları izlemiştik. Şu an yine benzer bir tablo var ama ben bu yıl özelinde potansiyellerinin biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Konuk ekip Rayo Vallecano ise tabii ki tarihi bir sezon geçiriyor ve onlar için akıllar artık Konferans Ligi finalinde olacak. Ama ligi de boşlayabilecek durumda değiller elbette. Finali kaybettikleri senaryoda önümüzdeki sezonda Avrupa kupalarında yer alabilmeleri için iyi sonuçlara ihtiyaçları olacak kalan bölümde. Onun da ötesinde zaten iki mağlubiyet aldıkları senaryoda örneğin son haftaya düşme hattında veya düşme riskiyle girmeleri söz konusu. Dolayısıyla onlar için de oldukça önemli bir karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa fikstüründen dolayı oldukça yoruldular, yıprandılar ve cezası devam eden Issy Palazzo'ndan da bu karşılaşmada faydalanamayacaklar. Bu sebeple ben özellikle Rayo'nun tempoyu fazla yükseltmek isteyeceğini zannetmiyorum. Ve oyunu kontrol etme, pas trafiğiyle oyunu tabiri caizse istedikleri yere çekme konusunda da bence oldukça bu sezon başarılı bir grafiğe sahipler. Bu anlamda hücumda çok etkili olamasalar bile Valencia'yı da kendi taraflarına çekebileceklerini ve belli ölçüde durdurabileceklerini düşünüyorum. Genel anlamda dengeli bir mücadele beklentim var. Burada öncelikle tercihim ilk yarı beraberliği olacak. İkinci karşılaşmada Türkiye saatiyle 21'de Girona Sociedad'ı konuk edecek. Bu karşılaşmada tabii ki ev sahibi açısından çok kritik. Çünkü Girona şu an dörtlü averaj hesabında Elche, Mallorca ve Levante ile 39'ar puana sahip. Ancak buraya tabii ki hafta maçını oynamamış olarak gelecekler. Bu maçı onlar için eksik sayabiliriz. Dolayısıyla alacakları bir puan dahi onları bu denklemin dışına çıkarabilir ki bu Girona açısından büyük kazanım olacaktır. Zira henüz Elche ile oynamadılar tabii ki ama dörtlü averajda da en zayıf takım konumundalar ki Elche'yi mağlup etseler dahi bunun değişme ihtimali averaja bağlı olarak oldukça düşük görünüyor. Haftaya Atletico Madrid deplasmanına gidecekler. Bir de tabii ki o da var ve son olarak az önce ifade ettiğim Elche düellosuyla lige noktayı koyacaklar. Bu anlamda Sociedad onlar adına en net hedef maçı diye düşünüyorum. İstikrarsız sonuçlar alıyorlar elbette. Bu statta 10 Nisan'da Real Madrid'den puan almışlardı ama o günden beri toplamda 5 maçta galibiyetleri bulunmuyor. Vallecano'da ise son olarak beraberliği 39 yaşındaki Stuani'nin golüyle kurtarmışlardı. Efsanevi golcü hala Girona için çok önemli bir silah. Bu onun için tabii ki artı yazacak bir durum ama Girona'nın içinde bulunduğu durumu çok da olumlu gösteren bir tablo değil açıkçası. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettikleri sezondan beri ben takımın istikrarlı bir şekilde kendi kapasitesinin altında kaldığını düşünüyorum. O yıl yoğun fikstür, sakatlıklar gerçekten çok yıpratmıştı Girona'yı. O döneme göre tabii ki kadro kalitesi de biraz daha düştü bence ama bu oyuncu grubunun lige tutunmak için bile bu kadar fazla uğraşmak zorunda kalması açıkçası benim çok beklediğim bir durum değildi. Diğer tarafta Konuk ekip Sociedad cephesinde Pellegrino Matarazzo'nun göreve gelişiyle 2026 yılı çok daha olumlu başlamıştı. Takım halinde izlemesi çok daha keyifli bir oyun anlayışına büründüler. Ve bu anlayış değişimini de zaten Kral Kupası şampiyonluğuyla

0: taçlandırdılar. Bu başarı sebebiyle Sociedad'ın Avrupa Ligi'nde doğrudan lig etabında katılımı garanti kesin. Bu sebeple kalan bölümde ligde önemli bir hedefleri bulunmuyor. Oscarsson cezalı Odriozola ile Guedes'in de oynaması beklenmiyor. Zaten az önce ifade ettiğim sebepten dolayı onlar da ligde 5 haftadır kazanamıyorlar ve özellikle savunmada ekstra savruk göründüklerini söyleyebilirim ki Matarazzo zaten hücuma çok daha fazla önem veren bir isim ve artık o motivasyon da ortadan kalkınca savunmada da toparlanmak onlar adına pek kolay olmadı. Ben bu anlamda Girona'nın performansı her ne kadar çok olumlu sinyaller vermese de bugün altın bir fırsata sahip olduklarını düşünüyorum ve Montilivi'de bu kritik maçın sonunu getirmelerini bekliyorum. Öncelikli tercihim burada ev sahibinin galibiyeti olacak. Günün son karşılaşmasında La Liga'da 36. haftayı kapatacak mücadelede saat 22.30'da Real Madrid Oviedo'yu konuk edecek. Real Madrid El Clasico'da 2-0 kaybederek Barcelona'nın şampiyonluğu kutlamalarını en ön sıradan izlemek zorunda kalmıştı. Açıkçası Katalanlar biraz daha dikkatli olsa farka da gidebilecek bir karşılaşmaydı. Derbi motivasyonuna rağmen eksikleri çok önemli görmüyorum açıkçası. Çünkü iki tarafta da eksikler vardı. Ama Real Madrid bana göre gerçekten beklentinin zaten düşük olduğu bir karşılaşmada oldukça kötü bir performansa imza attı. Zirveden erken kopuş, üstüne yaşanan kavga, hatta kavgalarla ilgili gündem. Son olarak Başkan Florentino Perez'in basın toplantısındaki çok sert açıklamaları odağı tabii ki Real Madrid'de biraz kaydırmış durumda. Hatta biraz değil, tamamen sahanın dışına kaydırmış durumda. Ben açıkçası bu noktada kendi adıma Arbeloa için de bir parantez açmak istiyorum. Yani üzerinde sıfır baskı varken kötü giden bir Real Madrid'de geçici olarak göreve gelmiş olmasına rağmen hiçbir konuda hamlesinin olmaması ve bu çok düşük baskıyla geldiği görevde bana göre kendi kariyerine daha da zarar verecek bir noktaya gelmiş olması gerçekten enteresan. Yani bakıyorum her açıklamasında sürekli olarak sorumlu benim diyor. Daha sonra başka bir yönetici açıklama yapıyor. Ona haklılık payı veriyor. Oyuncularla ilgili benzer şekilde açıklamaları var. Yani en başta da belirttiğim gibi zaten kendisinden beklentinin çok yüksek olduğunu kesinlikle zannetmiyorum. Ama buna rağmen eleştirileri üzerine çekecek noktada bir zafiyet göstermiş olması da gerçekten çok enteresan. Yani böyle bir fırsat varken en azından bir konuda sert çıkmasını, çıkabilmesini ben beklerdim açıkçası. Ama Arbeloa'da gerçekten bu anlamda bence çok çok zayıf bir performans gösterdi açıkçası. Bu kısa süreli tecrübenin de kendisinin kariyeri adına ben eksi yazacağını tahmin ediyorum. Diğer tarafta Oviedo'da inanılmaz çekişmeli bu sezonda son bölümü bir anlamda kenardan izlemek durumunda kaldı. Heyecana dahil olma fırsatını kaçırdılar. Çünkü küme düşen ilk takım oldular. Santi Cazorla kariyerinin son demlerinde çoğu oyuncunun futbolu bırakacağı noktada belki şehrinin takımıyla mükemmel bir hikaye daha yazdı ve bir sezonda olsa Oviedo'yla La Liga macerası yaşamış oldu. Fakat kulüp halinde bu başarıyı uzatmaya nefesleri yetmedi ve tekrar ikinci lige dönecekler. Ama yine de Guillermo Almada yönetiminde daha istekli bir takıma dönüştüler. Sezonun ikinci yarısında daha çok diş gösteren bir Oviedo izlediğimizi düşünüyorum. Real Madrid tabii ki her şeyden bağımsız olarak maçın favorisi konumunda ama şu noktada bu oranları hak ediyorlar mı? Orası bence tartışılır. Ben bu sebeple burada Oviedo'nun golüne gitmeyi daha makul buluyorum. Öncelikli tercihim karşılıklı goller olacak. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen

Arsa bebeğinin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirin.

0: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.

0: Merhaba değerli dinleyenler, İstanbul trafiğinde yaka değiştirecekler için vaziyet şu ki Avrupa Anadolu önünde Hastal'dan başlayan yoğunluk var. Birinci köprüye Çağlayan'dan başlayan yoğunluğu geçerek ulaşmak ancak mümkün oluyor. Sirkeci boş olsa da Avrasya Tüneli'nin Anadolu'ya geçti yoğunluğu Yedikule'de. Anadolu Avrupa geçine deniz ulaşımı tüneli birinci köprünün yoğunluğu Uzunçayır'ı buluyor. İkinci köprünün girişi kalabalık ama daha gerilerde Samandıra Ataşehir yoğunluğu var. Üçüncü köprüde ise şu an için bir problem yok. Daha detaylı bilgiler radyo trafik yolda uygulamamızda. Herkese yolculuklar, hoşçakalın.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Happy Sigorta, Ayhan Şensoy'la Derin Pas'ı sunar. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 14 Mayıs Perşembe, saatler 18.33'ü gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Süper Lig'de son hafta maçları yarından itibaren oynanacak. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşıp bu maçın ardından sezonu tamamlamış olacak. Siyah beyazlı takımda hoca konusunda bir belirsizlik var mı? Yönetim nasıl bir karar verip yola devam edecek? 19-15 gibi bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ın gündemini program içerisinde konuşacağız. Çaykur Rizespor maçı öncesi Udokai ile o maçın kadrosuna alınmadı. Bunu da paylaşmış olayım. Fenerbahçe'de başkan adayları yakın zamanda, önümüzdeki hafta başından itibaren projelerini basın mensuplarıyla paylaşacaklar, kamuoyuyla paylaşacaklar. Başkan Aziz Yıldırım'ın gayrimenkul projelerini hazırladığı ve yine Fenerbahçe kulübüne ait araziler üzerinde yapmak istediği projelerin netleştiğini bugün okuduk, gördük. Aziz Yıldırım biraz daha işin o tarafını da ihmal etmemiş. Hakan Safi ise tamamen sportif bir hedef uğruna yola çıkmış gibi görünüyor en azından şu ana kadar. Stadyumun yenilenmesi konusunda da önümüzdeki hafta hazırlanan projeyi kamuoyuyla paylaşacak Hakan Bey. Yine Fenerbahçe'nin başkan adaylarının çalışmaları hakkında haberleri sizlerle paylaşacağız. Şampiyon Galatasaray yarın akşam Rams Park'ta törenle kupayı alacak. Bugün de birçok oyuncu çeşitli basın kuruluşlarına röportajlar verdiler, sezonu değerlendirdiler. Bu röportajlarda öne çıkan bölümleri de sizlerle paylaşacağım program içerisinde. Yine Bernardo Silva konusunda önemli bir gelişme var. Bernardo Silva'nın menajerini İstanbul'a davet etti Galatasaray yönetimi. Önümüzdeki günlerde menajeriyle bir görüşme gerçekleşecek ve artık transfer olacak.

olmayacak mı? Netlik kazanacak. Dün akşam da bahsetmiştim, Bernardo Silva transferinde şu ana kadar oyuncuya en yüksek maaş teklifi yapan kulüp Galatasaray. Burada da elinin biraz güçlü olduğunu söylemek mümkün. Trabzonspor dün çok zorlandı. Oyun çok eleştirildi Trabzonspor kamuoyunda ve yine de kötü oyuna rağmen bir şekilde uzatmalarda da olsa adını finale yazdırmayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Bordo Maviler Gençler Birliği'ni 2-1 yendi. Bir hafta sonra 22 Mayıs mıydı? Evet, daha varmış gerçi. 22 Mayıs'ta, yani 22 Mayıs Cuma günü Konyaspor'la Antalya'da Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkacak. Maçın yerinin değişmesi de düşünülüyor. Böyle bir talep de oldu ama federasyon cephesi de buna pek sıcak bakmıyor gibi. Bakalım ilerleyen günlerde, çok da bir gün kalmadı aslında, 8 gün kaldı. Bu süre zarfında Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir yer değişikliği yapacak mı? Göreceğiz. Real Madrid ile ilgili önemli bir haber vardı bugün dış basında, BBC'de. Onu da sizlerle paylaşacağım. Özellikle Jose Mourinho analizi, Jose Mourinho'nun son 13 yılda düşen teknik direktörlük imajı. Şu an Real Madrid'deki o ego savaşı içerisinde insan yönetimi konusunda ne kadar başarılı olur? O haberi sizlerle paylaşacağım. Bir de malum Dünya Kupası'na artık son 27 gün kaldı. 27 gün sonra Dünya Kupası başlayacak. Burada oyuncuları bekleyen bir risk var. Amerika kıtası, Kuzey Amerika tarafında daha doğrusu, Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvada hava sıcaklığının çok yüksek, şiddetli olması bekleniyor ve bu da yoğun bir sezondan çıkmış sporcular için sağlık konusunda risk teşkil ediyor. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün FIFA'dan bir talebi vardı. Bunu da 2002 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın kulüp doktoru olan sevgili hocamız Cengiz Bey ile ilerleyen dakikalarda Cengiz Dinç Hoca ile konuşacağız. Hemen startı verelim. Böyle bir gündemi özetleyerek girmek istedim. Çok özür dilerim. Başlıyoruz bugün. Galatasaray'da Bernardo Silva haberi bugün dikkat çekiciydi. Fanatik gazetesinin haberi. Bernardo Silva'nın menajeri İstanbul'a davet edildi. Galatasaray kulübü yetkilileri de Başkan Dursun Özbek oyuncuyla, daha doğrusu oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Galatasaray 2 artı 1 yıllık, 3 yıllık bir kontrat teklif etmeyi düşünüyor Bernardo Silva'ya. 10 numara mevkisinde düşünülen oyuncu, Manchester City ile sözleşmesi sona erdiği için sadece oyuncuya bir rakam ödenecek. Burada oyuncunun bir şey talebi vardı, imza parası talebi. O imza parasını da 3 yıllık kontrat içerisinde yıla bölmeyi planlıyor Galatasaray. Bakalım burada Galatasaray'ın isteğini kabul edecek mi Bernardo Silva cephesi ve menajeri. Şimdi Bernardo Silva haberine katkı olsun diye Abdülkerim Bardakçı'nın bugün yaptığı bir açıklama vardı. Takımda, dedi, iki ismin boşluğunu dolduramadık diyor. Kimmiş o isimler? Hemen onları paylaşacağım. Mertens'le Muslera. Tabi bu isimlerin boşluğu nasıl dolmadı, işte Muslera'nın yerine Uğurcan Çakır geldi diyebilirsiniz ama orada anlatmak istediği aslında iki oyuncunun liderlik özelliklerine vurgu yapmış Abdülkerim Bardakçı. İşler kötü gittiğinde sorumluluk almalarına değinmiş ve kullandığı ifade de şu şekilde, hemen onu aktarayım size. Biz takımın büyükleri olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kaptan olarak elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Muslera ve Mertens bizim için çok önemli karakterlerdi ki hala öyleler. Bizim simgelerimiz. Yerlerini dolduramadık desem daha iyi. Çok doldurulacak karakterler de değil. Yani buradaki vurgu oyuncuların karakterlerine, işi sahiplenmelerine. Hani işte o lider ruhlu dediğimiz, işler kötüye gittiğinde sorumluluk alıp soyunma odasında geri geldiğinde hoca gibi takımla sohbet edip, saha içinde de öyle. Yani saha içinde

0: biraz işler kötüye gittiğinde bazı oyuncular biraz daha böyle o sorumluluğu alırlar. Aslında İlkay Gündoğan transferi de Galatasaray'ın bu düşünceyle yapılmıştı ama İlkay hem Mertens'in hem Muslera'nın ayrıldığı sezonda o boşluğu dolduramadı. Ya buradaki tam da bir abilik değil aslında. Yani yılların verdiği deneyim, tecrübeyle saha içinde biraz oyuncular düştüğünde tribün tepkisi bazen olabilir. Hani onu göğüs diyebilecek oyunculardı. Yani etrafı derleyip toparlayan isim ve burada da Galatasaray bu sezon aslında hep bir saha içini konuştuk ama işin mental kısmında da bu tarafı sıkıntısını yaşadı. Tabii ilerleyen yıllarda Uğurcan deneyimiyle bu konuda takıma destek sağlayabilir. O da 29 yaşına geldi. Abdülkerim keza kendisi de artık takım kaptanı. Ama Abdülkerim Bardakçı bunu net bir şekilde bugün HTSpor'a verdiği röportajda paylaşmış. Pek dolduramadık ikisinin yerini diyor. Çok iyi liderler ikisi de diyor. Buradaki vurgusu bu. Ama herkes elinden geleni yaptığı için büyükler olarak herkes sorumluluk aldığı için fazla sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum demiş. Ama öncesi de yani öncesinde söylediği cümleler çok daha dikkat çekici. Galatasaray'ın da bunu da hesaba katarak bu yaz yapacağı transferlerde biraz işin işte o mental olarak güçlü kalma noktasında önemli bir transfer de yapma isteği var. Bernardo Silva bu kriteri karşılar mı diye soran bir dinleyicimiz var. Yani Bernardo Silva'nın o kadar böyle kişisel özelliklerine vakıf değilim ama yani sportif anlamda çok büyük transfer olur. Zaten burada çok yorum yaptım Bernardo Silva hakkında. Etrafı oynatması, etrafındaki oyuncuların verimliliğini arttırması birçok konuda takıma çok ciddi katkı sağlar. Gol asist konusunda, kilidi çözme konusunda. Yani Osimhen kalırsa tabii satılmazsa diyorum çok iyi bir teklif gelir belki. Oyuncu da gitmek ister bu transfer dönemlerinde her zaman ucu açık bir konu. Osimhen kalırsa Osimhen'in gol asist sayısındaki katkı da çok fazlalaşır. Çünkü arkasında onu anlayabilecek bir oyuncu eksikliğini çok net hissetti bu sezon. Birçok maçtaki gerginliği de bu yüzdendi. Victor Osimhen'in topla buluşamayınca ister istemez geriliyor. İşte hücum bölgesinde de 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncular zaman zaman Gabriel Sarı'yı gördük. İşte Yunus Akgün'ü gördük. İki oyuncu da tam olarak o mevkinin ağırlığını ve o mevkinin yapılması gerektiren şeyleri yapamadıklarını gördük. Bernardo Silva bu işi en iyi yapabilecek oyunculardan biri. Ama işte o abilik anlamında, abilik derken abilik ifadesini de çok sevmiyorum ama burada takıma liderlik edecek diyeyim daha doğrusu Abdülkerim Bardakçı'nın deyimiyle orada bir sıkıntı yaşadıklarını söylüyor Abdülkerim Bardakçı. Şimdi Galatasaray ile alakalı birkaç haber daha var. Gabriel Sara Brezilya basınına konuştu. Samsunspor'a 4-1 kaybetmelerini üzerlerindeki baskıya bağladı. Brezilyalı oyuncu. Benim için Dünya Kupası'nda olmak çocukluk hayali diyor. Bu sezon boyunca bunu düşünerek çok çalıştım. Ama ayaklarım yere basıyor. Teknik direktör en iyisini düşündüğü oyuncuyu kadroya alacak. Eğer kadroda olursam elimden gelenin en iyisini yapacağım ve eğer olmazsam her zaman olduğu gibi Brezilya'yı destekleyeceğim demiş. Galatasaray'ın üst üste dördüncü kez şampiyonluğu kazanması üzerine sorulan soruya. Büyülüydü. Türkiye'ye geldiğimden beri benim için ikinci Süper Lig şampiyonluğu, üçüncü kupa oldu. Kulüp içinse 1997-2000'den beri yaşanmayan dördüncü ardışık şampiyonluktu. Taraftarlar heyecandan adeta coşuyordu ve biz de insanların hayallerini gerçekleştirmenin getirdiği o baskıyı biraz da olsa üzerimizde taşıdık şeklinde konuşmuş. Gabriel Sara çok pardon. Bu arada Gabriel Sara o heyecandan bahsediyor ama ben mi yanılıyorum? Galatasaray camiasında çok böyle şampiyonluk coşkusu yok gibi hissediyorum. Yarın kupa alınacak büyük ihtimal. İşte pazartesiden sonra izne çıkanlar çıkacak. Yoksa diğer oyuncular milli takıma gidecek. Belki sezon sonu işte o seçim sürecinden sonra yaz aylarında böyle derneklerin etkinlikleri olacak ama Galatasaray taraftarında çok da büyük bir şampiyonluk coşkusu yok gibi. Onlar biraz daha sürece takılıyorlar. Sürecin tadını çıkartıyorlar. İş bittikten sonra da işte kupayı aldık. Tamam. Tarihte şampiyonluk sayısı 25'te 26 oldu. Orayı çok böyle önemsemiyorlar gibi hissediyorum. Ya da bendeki hissiyat odur. Bilmiyorum yani Galatasaray taraftarları bu sezonki şampiyonluk konusunda ne düşünüyor merak ediyorum. WhatsApp hattımızı da hatırlatayım. 0538 052 14 87. O coşkuyu gerçekten tam anlamıyla yaşayabildiniz mi yani bu sezonki şampiyonluğun coşkusunu? Yoksa işte Antalya Spor maçında gelen galibiyetin ardından tamam bu iş buraya kadar da bitti. Biraz eğlenelim, sonraki gün hayatımıza devam edelim şeklinde mi oldu? Yarın akşam da mutlaka keyifli anlar olacaktır Galatasaray taraftarı için. Rams Park'ta taraftarın önünde kupayı alacak 26. Şampiyonluk Kupası'nı sarı kırmızılı oyuncular. Ama pazartesiden sonra bambaşka bir havaya girecek gibi Galatasaray. Çünkü Dursun Bey de dün kupayı aldıktan sonra 15 Mayıs'ta 16 Mayıs'ta da kendi projelerini önümüzdeki 2 yıllık görev süresinde Galatasaray'da yapmak istediklerini kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Önümüzdeki hafta zaten seçim var. Sonra transfer derken çok böyle kutlanmadan gelip geçecek gibi bu şampiyonluk. Öyle hissettiriyorlar şu an için. Arda'nın sakatlığı ne durumda? Dünya Kupası için sorun yok değil mi? Demiş dinleyicimiz. 25 Mayıs'tan itibaren antrenmanlara başlayabilecek Arda Güler. Hafta başında sormuştum. Milli takım sağlık heyetine de. Planlanan tarih o şekilde. Yani çok rahat yetişir. Hatta 6 Haziran'daki hazırlık maçımız vardı bizim. Kuzey Makedonya ile yanlış hatırlamıyorsam. O maçta da bir görme durumu olur oyuncuyu. Amsterdam'dan bir dinleyicimiz yazmış. Hollanda'da kupa finali hep Feyenoord'un stadında oynanıyor. Kimin finalde olduğunu fark etmeksizin. Türkiye'de bu tartışmaların önüne geçmek için sabit bir stat uygulaması olamaz mı demiş. Yaşar Bey yazmış. Güzel düşünce aslında. Şimdi bunun en güzel yeri bence başkentimiz Ankara. İşte İngiltere'de Wembley stadı var. Her final orada oynanıyor. FA Cup finali orada, Carling Cup finali orada, Championship playoff finali orada. Burada şunu yapabiliriz. Ankara'da eski 19 Mayıs stadını bilmeyen yoktur futbol severler arasında. Oraya çok güzel bir stat yapılıyor. İnşaatı da bitmek üzere. Bence en mantıklısı orası. Başkent, Türkiye'nin ortası. Gençler Birliği de çıkarsa finale orada olsun. Ankaragücü de orada olsun. Vanspor da orada oynasın. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'da hiç fark etmiyor. En makul yer orası gibi. Hollanda Kupası'nın finali sürekli De Kuip stadında oynanıyormuş. Feyenoord'un stadında. Biz de orayı belirleyebiliriz. Bu arada stadyum da 35-40 bin civarı olacak kapasitesi. Hatta bizim 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığımız da var biliyorsunuz. İtalya ile ortak yapacağız turnuvayı. Şu an görünürde o şekilde. O turnuvada da Ankara'da da maçlar o stadyumda oynanacak. Yeni yapılan stadyumda. Yaşar Bey'in önerisinde biz de bunu destekleyerek sunalım. Yani en iyi yer orası olur. Ankara'da 19 Mayıs stadının yerine yapılan yeni stadyum bizim kupa finali için. Hatta tüm finallerin oynayacağı stadyum olarak belirlenebilir işte. TFF birincilik playoff finali orada oynanır. TFF ikincilik playoff finali olur. Ziraat Türkiye Kupası finali olur. Ve en azından bu da tartışmalara kapalı hale gelir. Niye oraya verdiniz, niye buraya vermediniz, şuraya yakındı, buraya uzaktı tartışmaları da bitmiş olur. Kimse de Ankara'ya hayır diyemez diye düşünüyorum. Çok kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Reklam.
3: Radyo Spor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: tam da tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır.

0: 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
4: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
9: Happy Sigorta.
10: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 18.55 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz değerli dinleyenler. Mario Lemina da Galatasaray'da kariyerine devam edecek. Oyuncunun kontratı sona ermişti. 1+1 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray. Maaşı 3 milyon euro olacak Lemina'nın. Önümüzdeki sezon 25 maça ilk 11 başlarsa sözleşmesindeki opsiyon da yürürlüğe girmiş olacak. Eğer işte 25'in altında maça ilk 11 başlarsa Mario Lemina, sözleşmesi bitmiş olacak. O bir yıl kullanılmış olacak. Tabi burada muhtemelen Okan Hoca orta sahadan ziyade Süper Lig'deki birçok maçta orta saha olarak kullanabilir ama savunmada bir alternatif yaratmak için Lemina'nın kalmasını istemiş olabilir. Çünkü şu an Galatasaray'ın orta saha oyuncuları içerisinde ne Lemina'ya ne İlkay'a güvenerek Şampiyonlar Ligi planlaması yapılamaz. Yani bunu zaten geçen sezonda gördük. Buraya da bir arayış var zaten Galatasaray'da. Lemina'yı muhtemelen işte o Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde Süper Lig'de oyuncuları dinlendirmek için rotasyonda kullanacağı, orta sahada, savunmada alternatif olarak düşündüğü için kalmasını istemiştir diye düşünüyorum Okan Hoca'nın. Yunus Akgün'ün bugün yine TV Bu Spor'a yanlış görmediysem verdiği bir röportaj vardı. Onu da paylaşayım. Sonrasında Galatasaray bölümünü kapatacağım. Çok iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Ligde şampiyonluğu kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde sonun altıya kaldık. Çok büyük takımlara oynadık. Juventus'u yendik. Atletico Madrid'e karşılık verdik. Liverpool'u iki kere

0: Yendik. Bunlar kolay işler değil. Ülkemizi, camiamızı gururlandırdığımızı düşünüyorum demiş. Evet, sezonun kırılma maçı olarak Trabzon maçını gösterdimiş. Trabzonspor'a mağlup olduğumuz maçı diyebilirim. Geçen sene de Beşiktaş deplasmanında kaybetmiştik. Kaybettikten sonra da çok iyi kenetlenip şampiyonluğa emin adımlarla yürümüştük. Bu sezonda yine aynısı oldu. Trabzon deplasmanından mağlubiyetten sonra iyi bir geri dönüşe imza attık. Sezonun en iyi maçı Fenerbahçe maçı diyebilirim. 3-0 kazanılan maçtan bahsetmiş. Çok önemli maçtı. Çok net bir skorla kazanarak şampiyonluğa yaklaşmış olduk diyor. Çıtayı çok yükselttiğimiz için herkesin beklentisi yüksek. Puan kayıpları olabilir ama günün sonunda konuşulacak şeyler kaybettiğimiz puanlar değil, kazanılan kupalar demiş. Bakıyorum yine önemli kısmı Osimhen ve Icardi arasındaki iki o yıldız oyuncu hakkında konuşmuş. Osimhen ve Icardi çok büyük karakterler, çok da büyük oyuncular. Onlarla beraber oynadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Şampiyonluklarda çok büyük emekleri var. Herkes böyle karakterli oyunculara nasip olmuyor diye röportajı tamamlamış Yunus Akgün. Galatasaray'da bugün de birçok oyuncu farklı kurumlara röportaj veriyor. İşte gördüm Davinson Sanchez'i, Lemina'yı gördüm, Roland Şala'yı gördüm. Ajans Spor'dan Salim Manav da Radyo Spor, Ajans Spor olarak bugün Arda Ünyay'la röportaj yapacak. Onu da yarından itibaren hem Ajans Spor'da hem Radyo Spor'da görebilirsiniz. WhatsApp hattına gelen mesajlar var. Mesajlarla devam edeceğim. Şampiyonluğun önemi yadsınamaz ama sanıyorum birçok dinleyici şu yoruma katılacaktır. Biz Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı daha üst seviyelerde görmek istiyoruz. Seneye de beklentimiz bu açıkçası diyor. Emre Doğan yazmış. Hüseyin Bey şöyle diyor. Benim için şampiyonluk Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak anlamına geliyor ve bu daha çok mutlu ediyor beni demiş. Yani şimdiden Şampiyonlar Ligi hesabı yapmaya başlamış Hüseyin Bey. Tabii şampiyonluğun en güzel tarafı o aslında, doğru. Şampiyonlarla direkt katılıyorsunuz. Antalya'dan Selim Bey yazmış. Çok haklısınız diyor bana. Galatasaraylıyız. Lig boyunca inanılmaz heyecanla takip ediyoruz ama şampiyon olduğumuz akşam kutlayıp ertesi gün normale dönüyoruz. Hiç şampiyonluk havası yok. Bu da sürekli şampiyon olmaktan dolayı sanki diye paylaşmış. Böyle farklı mesajlar var. Bir başka dinleyicimiz de ismini yazmamış ama bakıyorum. Asıl diyor biz şampiyonluğu kaybettiğimizde onun ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz diye aktarmış. Ya genelde öyle bir durum da oluyor. İşte insan elindekinin kıymetini pek böyle anlayamıyor ya. Bu da doğru bir düşünce diye katılıyorum dinleyicimize. Tabii şu an Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta bir şampiyonluk gelse çok daha farklı olur. Yani kutlaması da uzun sürer. Etkinlikler uzun sürer. Farklı aktiviteler olur. İşte Beşiktaş bir ara vapurla oyuncular tekneyle gelmişti. İnönü Stadı'nı hatırlayacaksınız. Ben o Fenerbahçe'nin 2011'deki şampiyonluğunda o zaman Habertürk'te çalışıyordum. Samandıra'dan üstü açık otobüsle Fenerbahçeli oyuncular Ataşehir'den Bağdat Caddesi'nden Kadıköy'e gitmeleri 3-4 saat sürmüştü mesela. O kadar uzun sürmüştü ki o İki üstü açık otobüs vardı. Bir otobüs basın mensuplarına ayrılmıştı. Öndeki otobüste futbolcular vardı. Galatasaray'da bu pek olmuyor sanki. Oluyor mu? Ben kaçırdım mı? Son dönemde düşünüyorum şöyle. Ha, Florya'dan geliyordu bazen oyuncular bile. Florya'dan üstü açık otobüste Mecidiyeköy'den stadyuma gidiyorlardı Rams Park'a. Daha böyle coşkulu bir ortam oluyordu. Ama tabii yarın da belki bu yaşanabilir. Sonrasında çok fazla bir şey olmayacak gibi. Bir başka dinleyicimiz de diyor aslında şimdiden transferleri merak ediyoruz. Yazın kimler gelecek diye. Önce bugünün tadını bir çıkartın derim naçizane. Daha transfer döneminin başlamasına da çok var. Zamanla onu da zaten takip ediyor ve konuşuyor oluruz. Bir yandan da bakıyorum yarış vakti geldi mi diye yarışa gidelim ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Onun bir boy kadar gerisinde içeride Kaptan Aras ilerliyor. Yarım boy dışında 12 numaralı Boğuşlu, dışta 4 numaralı Uçan Emirhan. Sağrısına geldi 7 numaralı Al Şeref. 2 boy kadar geride orta kulvarda 8 numaralı Bayturbo, 2 boy geride 2 numarada Destek Kızım sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıktı. 11 numaralı Mikser Lider fark 1 boy kadar. Bariyer dibinden 10 numaralı Kaptan Aras dış kulvardan. 6 numaralı Kunkango hemen yanından 1 numaralı Baba Ertürk'ün atakları var en dışta. 8 numaralı Bayturbo, 11 numaralı Mikser yarış lideri. Fark yaklaşık 4 boy kadar dış kulvardan. 1 numaralı Baba Ertürk hemen yanından Kaptan Aras en dış kulvardan. 8 numaralı Bayturbo'nun çabaları var bariyer dibinde. 11 numaralı Mikser yaklaşık 4-5 boy farklı yarış lideri. 11 numaralı Mikser lider starttan çıktığı gibi koşuyu kazanıyor. 10 numaralı Kaptan Aras ikinci oldu. 1 numaralı Baba Ertürk üçüncü, 8 numaralı Bayturbo dördüncü, 2 numaralı Destek Kızım da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 11 numaralı Mikser Nevzat Avcı ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.

Radyo Spor'da saatleri 19.04 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe'den haberlerle devam edeceğiz. Fenerbahçe'de iki başkan adayı da hem işin sağ kısmına, yani hoca, oyuncu, takımdan kimler gidecek, kimler gelmesi lazım, nerede ne eksik var konusunda çalışırken, bir yandan da kulübün gayrimenkulleri üzerinden proje geliştiriyorlar ve bu projeleri de seçimde oy almak için genel kurul üyelerine anlatacaklar. Bu bağlamda Aziz Yıldırım'la başlayalım. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe kulübünün eski yöneticilerinden ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile de bir görüşme gerçekleştirmiş. Aziz Yıldırım'ın daha önce de bir projesi vardı. Kadıköy'deki Çobani Stadı'nın kapasitesini 65 bine çıkarmaya yönelik. Bu konuda biliyorsunuz şu an Barcelona'nın Nou Camp Stadı'nın inşaatını yapan Nihat Özdemir'in şirketi. Bu bağlamda da bir fikir alışverişinde bulunmuş. Nihat Özbağ da bir başka yönetici, o da bu proje çalışmalarının içerisinde. Aziz Yıldırım önümüzdeki günlerde hedeflenen yani 65 bine çıkarılması nasıl olacak? İşte bu projenin şu an şekillenme durumu söz konusu. İlerleyen günlerde de Sayın Aziz Yıldırım kamuoyuyla paylaşacak. Sanırım stadyumu yıkmadan işte 2000-2001 sezonu, yanlış hatırlamıyorsam, Aziz Bey o zaman da Kadıköy Fenerbahçe Stadı'nın kapasitesini arttırma girişimine başlamıştı ve stadyumda maçlar yıkılmadan, yani işte o inşaat devam ederken oynanmıştı. Burada tabii kritik soru şu: yani stadın kapasitesi 52.000'den 65.000'e çıkacak ama maçlar çıkarken orada mı oynanacak, yoksa Fenerbahçe geçici bir süre başka bir stadyumda mı oynayacak? Ona daha henüz bir bu soruya yanıt verilmiş değil. Yine Aziz Yıldırım'ın Kayış'ta, Kartal gibi farklı projeleri de var. Onu artık ilerleyen günlerde daha net bir şekilde kamuoyuyla paylaşacak. Aziz Yıldırım konusunda bugün hoca adayları arasında dikkat çeken bir iddia vardı. Onu da sizlerle paylaşayım. Düşüncesinin yerli teknik adamdan yana olduğu yönünde. Bakalım bu konuda nasıl bir karar verecek Aziz Bey, ama orada bir kafa karışıklığı var.

İşte önce Aziz Yıldırım aday olduğunda kesin hoca Aykut Kocaman dendi. Sonrasında birçok yabancı isim yazıldı. Ben hala bilgiye dayalı söylemiyorum ama işte bugün Nuri Şahin, pardon, az önceki ismi şimdi gördüm de Nuri Şahin ismi. Volkan Demirel'in, Emre Berezoğlu'nun da olduğu bir oluşum, futbol konseyi gibi. Nuri Şahin de kulübede olacak. Bu üç isim nasıl çalışacak tabii buna dair. Bu da bir iddia bu arada. Kesin bir kesin böyle olacak diye bir kaydı durumda yok ama şöyle bir sıkıntısı olabilir. Yani hani orada bir çok başlılık sorun yaratabilir mi? Türkiye'de pek işlemiyor. Bir de tepelerinde Aziz Yıldırım'ın olduğunu düşünürsek. Aziz Yıldırım da müdahale etmeyi seven biri. Zaman çok yok Fenerbahçe'de. Çabuk başarı gelmesi gerekiyor. Şu anki düşünce bu. Her iki başkan adayının düşüncesi de bu. Bana çok mantıklı gelmedi. Ben sanki böyle Aziz Bey bir kamuoyu yoklaması yapıyor. İşte taraftarın, genel kurul üyelerinin ne düşündüğüne bir bakıyor gibi. Hoca konusunu seçimden sonraya bırakacağını ve nedense takımı Aykut Kocaman'a emanet edeceğini düşünüyorum. Yani benim düşüncem bu. Şu anki gidişattan dolayı bunu söylüyorum. Hakan Bey'in tabii farklı isimlerle görüştüğünü biliyoruz, Hakan Safi'nin, ama o da şu ana kadar hoca konusunda birini ikna edemedi. İşte mutlaka paylaşırdı, ben işte başkan seçilirsem bu hocayla çalışacağım diye. Orada da bir belirsizlik var Fenerbahçe'de. Mevcut yönetiminde hazırladığı bir rapor var. Onu da sizlerle paylaşayım. Fenerbahçe'de bugün A Spor'un yaptığı haberdi bu. Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi seçim çalışmalarını sürdürüyor. 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda iki aday yarışacak. Saadettin Saran ve kurmaylarının 3 isimle ilgili rapor hazırladığı ve yeni yönetime bu isimleri sunacağı paylaşıldı. Kim o isimler? Sergi Girassi, Dortmund'un forveti. Andrew Robertson, o da Liverpool'dan ayrılıyor sezon sonu. Bonservisi elinde olacak, sol bek. Ve Malang Sar. Bu üç isimle Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi bir temas kurmuş. Önümüzdeki sezon için, yaz transfer sezonu için. Ve bu üç oyuncuyla yapılan görüşmeler ne aşamada? Bu oyuncular hangi kriterlere göre transfer listesini aldı? Bu konuda da bir rapor hazırlanmış mevcut yönetim tarafından. Yeni gelecek başkana, yönetime verilecek. Tabii yeni gelecek başkan, yönetim, yeni gelecek hoca bu oyunculara sıcak bakar bakmaz orayı bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde de Sergi Girassi konusunda Aziz Yıldırım'ın beğendiği oyunculardan biri diye yazılmıştı yine bir spor basınında, Türk spor basınında. Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında şu an çok güçlü bir konumda Sergi Girassi, o da Dortmund'un oyuncusu. Maliyetinin de, bonservisinin de 30 milyon euro seviyesinde olduğu yazılıyor, çiziliyor. Şöyle Fenerbahçe ile ilgili gelen mesajlara baktığımda şu ana kadar başkan adayları biraz yavaş devam etmiyor mu? Yani seçim çalışmaları hakkında muhtemelen bu soruyu soruyor. Serdar Bey yazmış. Yani basın toplantıları çok önemli olacak. Hem Aziz Yıldırım'ın hem Hakan Safi'nin. Orada işte muhtemelen ledler hazırlanacaktır, projeler. Orada basına, işte kamuoyuna, Fenerbahçe Genel Kurulu üyesine, taraftara sunulacaktır. Projeleri gördükten sonra daha net bir şey söyleyebiliriz. Çok da yeniler. İşte Aziz Bey aday olalı 8 gün oldu. Hakan Bey aday olalı 12 gün oldu yanlış bilmiyorsam. 13-14 gün oldu. Bu süre zarfını da boş geçirmediler. Hemen hemen işte derneklerle her akşam bir yerlerdeler. Derneklerle görüşüyorlar. Genel kurul üyeleriyle organizasyonlar hazırlıyorlar. Bir yandan kendi ekipleriyle hem futbol takımına, transfere dair hem hoca konusunda istişare ediyorlar. Çalışmıyorlar, yani yavaş hareket ediyorlar diyemem ben. Taraftardaki yansıması nasıl bilemiyorum ama bunu artık önümüzdeki haftada iki başkan adayı basının karşısına geçip projelerini açıklayacak. O zaman aslında neler yaptıklarını çok daha net bir şekilde görmüş olacağız. Burada

0: Da şu da var yani şu ana kadar gelen mesajlara baktığımda Fenerbahçe taraftarının da pek böyle proje umrunda değil gibi. Şu an yani Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'den duymak istedikleri cümle şu hocayla anlaştık, bu oyuncuyla anlaştık. Yani Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi çok işte kulübe büyük gelir sağlayacak bir proje de getirse taraftarının eminim %90'ı bununla pek ilgilenmez. %10'luk bir dilim belki ilgisini çekebilir. Gelen mesajlardan da bunu anlıyorum değerli dinleyenler. Seattle'dan bize yazan bir dinleyicimiz var. Bir Beşiktaşlı olarak Aziz Yıldırım başkan kazanamazsa bence bir daha aday olmaz ve bence son seçimi olur diye düşünüyorum demiş Aziz Başkan'ın. Aziz Başkan da 72 yaşına geldi yanlış hatırlamıyorsam. Yıllar ilerliyor. O geçtiğimiz yıllarda bir basın toplantısında şey demişti bir soru üzerine. Bende o enerji yok başkanlığı diye çok net hatırlıyorum. Onun üzerinden 2-3 yıl geçmiş. Kararını değiştirdi Aziz Bey. Evet ben de katılıyorum. Yani bu sene kaybederse önümüzdeki yıl olağan seçim var Fenerbahçe'de. Oraya aday olacağını zannetmiyorum. Zaten bir küskünlüğü vardı o 2024'te Ali Koç'a bir kez daha kaybetmişti hatırlayacaksınız. Oradan da bir küskünlüğü vardı. Bu kez de kaybederse üst üste 3 seçim kaybetmiş olacak. Yaşı da 73 yaşına gelmiş olacak. Seneye bir daha düşünmez diye düşünüyorum. Yani Aziz Yıldırım kazanırsa da aklıma direkt şu geliyor. İşte o 2018'deki Sayın Ali Koç'un seçildiği, başkan seçildiği 16 bine 4 binde oy. Yanlış hatırlamıyorsam o gün de ben seçimi takip ettim yerinde 2 gün boyunca. Aziz Bey seçimden bir gün önce kendisini ıslıklayan, yuhalayan genel kurul üyelerine şey demişti. Yapmayın böyle beni çok ararsınız demişti. Şimdi üzerinden 8 yıl geçmiş ve Aziz Yıldırım kazanırsa bir anlamda haklı çıkmış olacak gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Eminim birçok Fenerbahçe taraftar da o günü hatırlayacaktır. 2018'de Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık döneminin bittiği seçim. Bir gün önce şey vardı. İdari ve Mali Genel Kurul. Orada artık Aziz Yıldırım'a karşı bir öfke mi diyeyim, sitem mi birikmişti ve Aziz Yıldırım konuşurken tribünlerdeki genel kurul üyeleri de ıslıklamışlar, yuhalamışlardı. Aziz Yıldırım'a çıkıp ben bunu hak etmiyorum, ben bu kulüp için hapis yattım deyip 20 yıldır burada çok büyük emekler verdim. Yapmayın böyle bir gün pişman olursunuz demişti. Şimdi Fenerbahçe kulübü bu seçimde Aziz Yıldırım'ı seçerse 8 yıl sonra Aziz Yıldırım da gelip Fenerbahçe'yi şampiyon yaparsa Aziz Yıldırım haklı çıkmış olacak. Çünkü pişman olmuş olacak Fenerbahçe genel kurul üyeleri ve tekrar Aziz Yıldırım'ı seçmiş olacak. Ama dinleyicimizin de dediği gibi eğer burada bir kayıp yaşarsa 20 yıl başkanlık yaptıktan sonra üzerine 3 seçim kaybedip ben bir daha aday olmazdım. Aziz Yıldırım'ın da olacağını zannetmiyorum 2027 olağan genel kurulda. İstanbul'dan Erkan Bey yazmış. UEFA'dan gelen Fenerbahçe'ye ağır bir ceza alacak deniliyordu. Bu konuda bilginiz var mı? Erkan Bey, siz dün kaçırdınız sanırım. Bir 10-15 milyon euroluk bir ceza var Fenerbahçe'ye. Bu arada ilginçtir. Fenerbahçe'de cezayı almasının sebeplerinden biri de Hakan Safi aslında. Yani Kerem Aktürkoğlu transferinde hatırlayacaksınız. Hakan Safi şirketi üzerinden bir ödeme gerçekleştirmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını Hakan Safi'nin şirketi üzerinden ödüyor. Ve Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den aldığı yıllık para 222 bin TL'ymiş. Asgari ücretten bile daha az ortalamaya baktığımızda. Hakan Safi başkan seçilirse cezayı cebinden öder artık. Zaten onun döneminde olmuştu. Öyle düşünüyorum. Bir reklam aramız olacak ama bir iki mesaj daha okuyup öyle gideyim. Galatasaraylıyım ama Aziz Yıldırım kesinlikle haklı çünkü 8 yılda ne yapar ne eder iki şampiyonluk sıkıştırırdı demiş. Ali Koç da hiçbir şekilde başkanlık yapmadı diye eklemiş. Aziz Başkan kazanırsa ne mi olur TFF ve MHK değişimi hazır olsun derim. Hatta yayıncı kuruluşta son dönem olabilir. Bak burada kulüpler için büyük bir kazanım olabilir Aziz Yıldırım konusu deyince şunun altını hemen çizeyim. Önümüzdeki Ocak ayında beIN Sports'ta ihale var biliyorsunuz. Süper Lig yayın ihalesi. İşte o ihale Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde olursa rakamlar çok başka olabilir. Aziz Yıldırım'ın geçmiş yıllardaki yayın ihalelerine damga vuran çok ciddi çıkışları var. Çok iyi biliyorum, yakından takip ettiğim için. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanı olması Süper Lig kulüplerinin yayın ihalesi öncesi onlara bir kar sağlayabilir. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Reklam. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
5: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
4: 40 bin mi?
5: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
6: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
7: Next. Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
8: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
10: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
11: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
14: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.

0: Radyo Spor'da saatleri 20 olmamış pardon 19.20'ymiş, yanlış görmüşüm, 19.20 yaptık. Şimdi Beşiktaş'ın gündemine geçeceğiz ama Fenerbahçe kısmını kapatırken şunu naçizane söylemek istiyorum. Fenerbahçe'de seçim bittikten sonra kaybeden kişi kazılan kişinin arkasından iş çevirmemesi lazım. Başarı gelmesi için. Naçizane bunu da aktarmış olayım. Birazdan mesajlarınızı yine okuyacağım ama şimdi Beşiktaş'ın gündemini Sabah gazetesinden o gün Şahinoğlu ile konuşacağız. O gün merhaba.
1: Merhaba Ayhan abi, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Taraftarın en çok merak ettiği soru şu: Sergen Yalçın kalacak mı, gidecek mi? Şenol Güneş gündemde var mı, yok mu? Sendeki bilgileri bizimle paylaşırsan sevinirim.
1: Yani çok basit, hemen çok uzatmayacağım lafı. Sergen Hoca ile ilgili Rize maçından sonra yapılacak olan bir toplantı haberleri var değil mi? Siz de görmüşsünüzdür. Başkan Serdar Adan'ın Sergen Yalçın'la bir araya gelip toplantı yapacağını yönelik. Bunun amacı gelecek sezon planlaması.

0: değişimi değil. Teknik adamlık konusuyla alakalı bir görüşme toplantısı
1: yani
0: değil.
1: Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şu an için Şenol Güneş gündemde yok. Beşiktaş
0: Yok.
1: yönetimi Sergen Yalçın'la devam edecek ve
0: Evet.
1: planlamayı da yapıyorlar önümüzdeki sezon için.
0: Evet. Rize Spor maçından sonra yapılacak Adalı Yalçın zirvesinin amacı gelecek sezonun planlaması. Elbette ikili arasında teknik kadro vesaire bazı konularla alakalı özel bazı görüşmeler olacak. Ama şu an ne Sergen Hoca'nın bırakma ne başkanın da Sergen Hoca ile yola devam etmeme gibi bir tutumu yok. Yani Şenol Hoca haberlerini ben doğal karşılıyorum. Bu tip durumlarda her zaman yıllardır Beşiktaş'ta zaten ortaya çıkıyor. Ama şu an iki tarafın da gündeminde bu şekilde bir ayrılık yok. Elbette bazen böyle toplantılar yapılır, fikir ayrılıkları ortaya çıkar, fikir çatışması yaşanır bazı noktalarda ve farklı kararlar olabilir. Yani bu tip toplantılar sonunda. Ama mevcutta görünen bir değişim söz konusu değil. Sergen Hoca yeni sezonda devam etmek istiyor aynı şekilde. Sayın Başkan'ın da Sergen Hoca ile alakalı farklı bir almış olduğu karar bir tasarrufu söz konusu değil. Trabzonspor maçının ardından 1,5 saat kadar Loja'da yönetimiyle bir toplantı yaptı Serdar Adalı. Zaten onun ardından bu haberler elbette ortaya çıktı. Daha da dillendirilmeye başlandı. Ama biraz da sebebi şu. Yönetim içerisinde iyice fazla olarak Sergen Yalçın'a devam etmek isteyen yöneticiler var. Elbette o toplantıda birkaç yönetici de bir değişimin daha iyi olabileceğini öne sürüyor. Böyle bir görüş bildiriyor. Hatta Şenol Hoca'nın da adı geçiyor yani o yöneticiler tarafından. Ama bu toplantıda aksi herhangi bir karar alınmıyor. Başkanın da vermiş olduğu dediğim gibi az önce Sergen Hoca ile ilgili olumsuz bir karar yok. Şu an tamamen gelecek sezon planlamasına odaklanılmış durumda. Biraz istikrardan yana olmak istiyor Serdar Adalı benim anladığım. Çünkü Beşiktaş son 5 sezon içerisinde, başarısız olduğu 5 sezon içerisinde 10 farklı teknik adamla sahaya çıktı. Yani Beşiktaş'ın başına 10 farklı teknik adam maça çıktı. Dolayısıyla burada bir istikrar korumak istiyor. Kadroyu güçlendirip daha iyi bir kadroyla yeni sezona daha motive olmuş bir şekilde başlangıç yapmak istiyor. Şu anki tablo bu ama bu tip durumlar her zaman değişkenliğe de açıktır malum. Yani Rize Spor maçından sonraki toplantı önemli olacak.
1: Sergen Yalçın'da bir motivasyon kaybı olduğundan yönelik eleştiriler var. Buna katılıyor musun?
0: Tekrar alabilir miyim soruyu?
1: Sergen Yalçın'da bir motivasyon kaybı olduğuna yönelik camia içerisinde taraftarlarda bir eleştiri de var. Buna katılıyor musun?
0: Benim şöyle bir eleştirim var bu konuda. Ben Sergen Hoca'nın ilk döneminde de muhabirlik yapıyordum. Sağdaydım. Bu döneminde de sağdayım. İlk dönemindeki Sergen Yalçın daha etkiliydi bence. Yani camiayı yönlendirme açısından, ikna etme açısından, camianın havasını değiştirmeden.
1: Çok güzel bir şey söyledin o gün. Yani hakikaten orada liderlik vasfı çok yüksekti. Kamuoyunu yönlendirme konusunda.
0: Yani insanların en umutsuz olduğu anda dahi çıkıp bir cümlesiyle herkesi bir araya getirip bir şeye inandırabiliyordu. Peşinden getirebiliyordu o sözlerin. Şimdi bu kaybolunca elbette bu biraz sahayla alakalıdır. Yani sahadan sonuç alamazsanız siz de teknik adam olarak güçlenemezsiniz. Güçlenemediğiniz noktada sözleriniz de güçlü bir şekilde karşıya iletilmez. Dolayısıyla bunun sonunda yani istediğiniz kadar bir şeyler söylemeye çaba gösterin artık. Karşı tarafa geçmemeye başlar. Sergen Hoca geldiği günden bu yana sabır sabır sabır diyor. Ve söylediği bir şey var boşa çıkmamış olan şu. 2-3 transfer dönemine ihtiyacımız var dedi. Belki daha fazla demişti. Yaz transfer döneminin son günlerinde geldi zaten Beşiktaş'ın başına. Orada evet. Pek bence sayılmıyor yani son birkaç gününde vardı. Transfer büyük ölçüde bitmişti zaten. Ara transfer dönemi geçirdi. Aslında Sergen Hoca söylediği şeyi devam ettiriyor bir nevi. Ya sabır ve birkaç transfer dönemi yani 2-3 diye bahsettiği şey bu yaz dönemini de içeriyordu. Dolayısıyla hani burayı biraz sahanın sonucunun desteklemesi gerekiyordu ama elbette. Şimdi Şubat, Mart aylarını hatırlıyoruz. Beşiktaş böyle bir kıpırdandı. Sağ sonuçları iyileşti. Tribünlere çağrılıyor, destek alıyor. Adına tezahüratlar yapılıyor. İş Nisan'dan sonra değişmeye başladı. Nisan ayı ve Mayıs ayı Saha sonuçları ortada. Dolayısıyla hani burada

0: kimin de gerekli olduğunu ifade edenler var. Ya, tamamen şu an topyekun hocasının arkasında olan bir Beşiktaş camiasından bahsedemeyiz elbette. Sergen Hoca da bunun farkında bence. Dolayısıyla gelecek sezon devam etmek istiyorsa bugün yaşanan bütün olumsuzlukları geride bırakmalı. Ama geride bırakırken eleştirileri hiçe sayarak, yok sayarak değil. Yönetim de, Sergen Hoca da bunları dikkate alarak neyi yanlış yaptığını, neyi doğru yaptığını göz önünde bulundurarak yeni sezona başlamalı. Ama bu sezonu geride bırakmalı. Bir teknik adamın kafasında bir önceki sezon olursa yeni sezonu da kaybedersiniz. Ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla yönetim ve Sergen Hoca eğer birlikteliğe devam edecekse tamamen sıfırlanmış ve bugünkü motivasyonlar çok daha farklı bir şekilde motive olmak zorunda.
1: Sergen Yalçın'ın yeni sezonda ekibine birilerinin dahil olma durumu söz konusu mu? Josef de Souza'nın ismi geçiyor.
0: Ya Josef'ten ziyade bende farklı bir isim bilgisi de vardı elbette. Böyle eski bir futbolcu olarak bir düşünce yönetim tarafında daha ziyade oldu. Yani bir acaba teknik ekibine bir takviye yapıp hocayı desteklemek nasıl olur şeklinde bir düşünce var. Ama Sergen Hoca buna ne yanıt verecek? Bu önemli. Çok hani Sergen Hoca bu tavsiyeleri çok kabullenen bir teknik adam.
1: Sevmez. Asla yanlış dahi anlayabilir.
0: Evet, Sergen Hoca bu tavsiyeleri çok kabul eden bir profilde değil bu arada. Hani benim az önce bahsettiğim o Rizespor maçı sonrası toplantıdaki özel detaylardan bir tanesi bu. Yani ekibine dair, saha içine destekleyici unuturlar. Bu sadece teknik ekipte değil bu arada. Bunun birçok unsuru var. Yani burada profesyonel kadro da var. Transferin birlikte yürütüldüğü ekip de var. Serkan Reşber konusu da var keza aynı şekilde.
1: Serkan Reşber devam edecek mi?
0: Yani şu an ben bir değişim olacağını düşünmüyorum açıkçası o noktada da. Ama şöyle, bu sezon bir yedek kulübesi kulübünde olma konusu vardı. Yeni sezonda belki bu olmayabilir. Yani görevini kulübeden değil de daha ziyade tribünden yapacak hocanı. Yani zaten hani teknik ekibin aslında bir parçası olarak antrenör vesaire değil. Transfer vesaire yapılanmalarında görev alıyor. Futbol koordinatörü mü dersiniz artık adına, futbol direktörü mü, bu tarz bir yapılanmanın içerisinde. Yani çok alışılagelmiş bir durumda olmadığı için insanlar biraz yadırgamıştı açıkçası o konuyu. Burada bir değişim olabilir yani sahanın içerisinden tribüne dönüş noktasında.
1: Transfer konusunu soran dinleyicilerimiz de var. Beşiktaş'ın şu an görüşme halinde olduğu oyuncu var mı sevgili Ogün?
0: Çok, yani hangi birinden bahsetsek çok var. Yani kaleden başlayarak santrafora kadar birçok oyuncu noktasında Beşiktaş görüşmeler yapıyor. Ve aslında bunlara bugün başlamadı. Mart ayındaki milli aradan bu yana özellikle başlayan süreçler var. Yani kalede şöyle ki, çok kısa özetleyeceğim bu konuyu. Çünkü çok üzerine ayrıca program yapılması gerekir. Ersin Destanoğlu konusu var. Ersin Destanoğlu eğer kalmak istemezse, yani yeni bir sayfa açmak isterse kariyerinde, bir yabancı bir yerli daha alınacak. Yani bir yabancının dışında bir yerli alınacak ki yabancı kesin gözüyle bakıyoruz. Daha ziyade İngiltere'de Beşiktaş'ın transfer çalışmalarının yoğunlaştığını görüyoruz kaleci noktasında. Ya yani burada Filip Jorgensen tekrar adaylar arasında. James Traport var, Kepa Arrizabalaga var, onun dışında Brazao Brezilya'dan var. Birkaç kaleci bu şekilde var, yani İtalya'dan da var ama çoğunluğu İngiltere diyebiliriz. Yerli kaleci Ersin'in durumuna bağlı. Ersin tarafıyla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Yıllardır başkanlar kaldı, gitmedi. Biraz kolaycılığa kaçırdı o noktada. İkinci kaleci bekler evladımız diyerek. Ama sürekli her sezon aynı şeyi yaşadı. Yani bir kaleci kötü giderse sahaya girecek ve işi değiştirmesi beklenecek. Olmazsa da tepki yiyecek. Bir yerde bir futbolcunun da istediği kadar o camianın öz evladı olsun, alt yapısını açsın. Yani keyfini kaçıran bir durum olur. Ki ikinci devre Başakşehir maçıyla birlikte bence iyi bir form grafiği sergiledi. Ama artık düzenli oynamak, birinci kaleci olmak, hani milli takımlara gidebilmek, bu da onun hedeflerinin bir parçası. Belçika'dan kendisine teklif var. Yurt içinden de istekli olanlar olabilir. Bu tamamen Beşiktaş'la ilgili verecek kararın altından ortaya çıkabilecek bir durum. Yani yurt dışı var ama yurt içinden de bence bekleyenleri var Ersin'i. Dolayısıyla onun kararı bekleniyor. Yani

0: Abek transferi Gökhan Sazdağ'ın yeni sezonda olmasını beklemiyoruz. Taylan'a Almanya'dan teklifler var. O da bu sezon umduğunu bulamadı. Beşiktaş'a gelirken biraz daha...
1: O gün çok özür dilerim, araya giriyorum ama yarış vakti geldi. Çok teşekkür ediyorum sana ben değerli katkıların için. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. İyi.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Kararı birazdan öğreneceğiz. Geldi ve koşu başladı. Çok iyi çıktı 2 numaralı kızım Meryem. Liderliği aldı, farkı bir boya kadar çıkardı. İkincilikte 9 numaralı Safir Kurt onu takip ediyor. Bir boy geride 5 numaralı Dumanlı Dağ, yarım boy kadar geride 1 numaralı Güneş Itan. Onun 1,5 boy gerisinde 11 numaralı Zafer Tepesi hemen dışına. 6 numaralı Hüma Yaprak dolandı. Yarım boy kadar geride Oyma Ağaç var. Bu ikilinin gerisinde kaldı Zafer Tepesi. Bir boy kadar geride 8 numaralı Mert Bert ilerliyor. Onun 1,5 boy gerisinde. Dış kulvarda 3 numaralı Taytunga. Yarım boy kadar geride 10 numaralı Yıldız Soy. 3 boy kadar geride 7 numaralı Kolopon sırasıyla. Safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 1 numaralı Güneş Itan liderliği aldı. Şimdi farkı 1,5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 12 numaralı Oyma Ağaç var. Onun 1 boy kadar gerisinde içeride. 6 numaralı Hüma Yaprak, 2 boy geride 9 numaralı Safir Kurt yanında. 5 numaralı Dumanlı Dağ 1,5 boy kadar geride. 2 numaralı Kızım Meryem yanında. 8 numaralı Mert Ber sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. Son 400 metreye girilirken iç kulvardan gelen 6 numaralı Hüma Yaprak ortadaki 1 numaralı Güneş Itan'ı yakalamaya çalışıyor ki bunu başardı. Daha geriden dış kulvardan 2 numaralı Kızım Meryem, en dış kulvardan 9 numaralı Safir Kurt'un atakları var. Bariyer dibinden gelen 6 numaralı Hüma Yaprak liderliği aldı. Dışarıdan 2 numaralı Kızım Meryem geliyor. Ortada 1 numaralı Güneş Itan var. 6 numaralı Hüma Yaprak lider. 2 numaralı Kızım Meryem'in atakları sürüyor. İç kulvardan da Yıldız Soy geliyor. 10 numaralı Yıldız Soy, 2 numaralı Kızım Meryem ve 6 numaralı Hüma Yaprak. Bu üçlü aynaya yakın geçti 1 numaralı Güneş Itan. Yarıştan 4. olarak ayrıldı. 8 numaralı Mert Bert 5. oldu. Bariyer dibinden Yıldız Soy geldi bir anda. Oldukça etkileyici bir sprint attı. Yanında 2 numaralı Kızım Meryem ve 6 numaralı Yuma Yaprak da vardı. Hangisi kazandı? Kararı birazdan öğreneceğiz.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
5: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
2: Reklam.

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada. 5'te kalan 6'lı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor!
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
2: Mutlu günler Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Kerim Öztürk ben. İstanbul, Ankara ve İzmir yollarına dair paylaşımlarla karşınızdayız. İstanbul'da şu dakikalarda Avrupa'dan Anadolu'ya doğru bir ikinci köprülerle Avrasya Tüneli'nde etkili yoğunluklar var. İkinci köprünün trafiği Galatasaray Stadyumu'nun önünden başlayacak. Levent Etiler ve Baltalimanı katılımları oldukça yoğun. Köprü 1 trafiği ise Çağlayan'dan başlıyor. Yıldız katılımı Bulvar'dan, Zincirlikuyu katılımı ise 4. Levent'ten itibaren oldukça yoğun. Avrasya Tüneli kısmen daha iyi. Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nın önünde yoğunlaşacak. Anadolu Avrupa yönlerinde ise köprülerde sıkıntı yok, ancak Tem'de Kartal çıkışından Ataşehir'e doğru, E5'te ise Bostancı'dan Koz Yatağı'na doğru trafik yoğunluğunun devam ettiğini görüyoruz. Ankara'da ise özellikle kuzey tarafta meydana gelen bir araç arızası, kuzey çevre otoyolunda Pursaklar yönünde Evelik kavşağındaki arızalı araç bölge trafiğini ciddi oranda etkiledi. Beştepe Caddesi'ne Konya yolu yönünde köprü üstündeki sağ şeritteki kaza ve İnönü Bulvarı'nda merkez yönde karayolları alt geçidinde sağ şeritteki araç arızası yine bu bölgede trafiği yoğunlaştıran etmenler arasında. İzmir'de ise trafikte daha sakin bir seyir görüyoruz, ama Yeşildere Caddesi'nde Karabağlar istikametinde mobilya mağazasının hizasında sol şeritte meydana gelen bir trafik kazası bölge trafiğini etkiliyor, ama kazanın öncesinde de yine Karabağlar tarafında etkili bir trafik yoğunluğunun yaşandığını söylemek lazım. Yine gelen veriler doğrultusunda sahilde, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda da etkili bir trafik yoğunluğunun görüldüğünü söyleyebiliriz. Tabi bunlar özet bilgiler, daha detaylı bilgileri Radyo Trafik İstanbul, Ankara ve İzmir frekanslarından dinleyebilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar, hoşçakalın.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy

0: Radyo Spor'da saatleri 19.41 yaptık. Şimdi önemli bir konuyu konuşacağız. Uzman doktor Cengiz Dinç aynı zamanda 2002 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol takımının da doktoruydu Cengiz Hoca. Telefon attığında. Hocam iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler hocam vakit ayırdığınız için. Dünyanın önde gelen bilim insanlarından oluşan bir grup FIFA'yı bir mektup göndererek özellikle sıcak havalardan dolayı bu 2026 Dünya Kupası'nda maçların oynanacağı 16 stadın 14'ünde iklim şartlarının yaz aylarında çok ısı derecesinin yüksek olacağından dolayı oyuncu sağlığını ciddi bir tehlike beklediğine dair bir mektup yazdı hocam. Şimdi geçmişe göre bakıyoruz, 2017 sonrası

0: Resmi maç sayısında %33 bir artış var. Futbolcular bundan çok şikayetçi, bazı hocalar şikayetçi. Böylesine yoğun bir maç trafiğinden çıkıp ağır, sert bir sezon geçirdikten sonra böyle bir sıcak iklimde bir Dünya Kupası da bizi bekliyor. Bu oyuncu sağlığı için ne kadar tehdit oluşturur diye sormak isterim size.
1: Evet, aslında şöyle başlamak gerekiyor. Yani aslında ısı hastalıkları dediğimiz durum bizim vücut ısımızın dış ortamdan daha yükselmeye başladığı dönemi ifade ediyor. Yani şunu demek istiyorum. İşte bizim 36-36,5 gibi bir iç ısımız var. Öyle değil mi? Termometreyle ölçtüğümüzü. Eğer dış ortam bunun üzerine çıkmaya başlarsa biz dış ortamdan vücudumuza ısı almaya başlıyoruz. Ama atıyorum bir 25-28 derece, 29 derece gibi bir durumda biz tam tersi vücudumuzdan dışarıya ısı veriyoruz. Şimdi tabii sadece acaba termometreyle ölçülen ısı bizim dış ortamda maruz kaldığımız ışığa eşdeğer mi? Hayır, değil. Şimdi bunu FIFA'ya da bağlayacağım. Onun için öncelikle bu temel bilgileri vermek istiyorum sayın dinleyenlerimize. Dış ortam ısısını ölçerken biz sadece direkt dış ortam ısısını ölçmüyoruz bilimsel anlamda. Islak küre küresel sıcaklık dediğimiz dünya standartında bir ölçüm metodu var. Ki ben o deklarasyonu okudum. FIFA da aynı şeyi kullanıyor olacak. Bu ne demek? Biz bir bunu ölçerken bir dış ortamın hava sıcaklığını ölçüyoruz öncelikle. İki, ortamın nemini ölçüyoruz. Ne kadar bir güneş ışığı var, yani ortam hava açık mı kapalı mı bu önemli. Bir de ortamda bir rüzgar var mı yok mu? Çünkü bunların hepsi eğer olumsuz ise, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hava sıcaklığı artıyor, nem artıyor, güneş çok açık bir havada müsabaka içerisindesiniz ve rüzgarsız bir ortamda iseniz sizin dış ortamdan vücudunuzun maruz kaldığı ısı daha fazla olmaya başlıyor. Peki bu durumda ne oluyor? Bizim iç ısımız yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Yani 36-36,5 olan iç ısımız 37'lere, 38'lere, 39'lara, hatta daha ciddi hayati tehlikeleri öngörecek 40 santigrat derecelere kadar çıkabiliyor. Şimdi bu Dünya Sağlık Örgütü veya bu konuyla ilgilenen bilim adamlarının bir bununla ilgili uyarıları var. Bu ne? Eğer bu ışıma küre küresel sıcaklık 28 santigrat derecenin üzerine çıkmaya başladığında biz ısıyla ilgili bir takım sağlık risklerine maruz kalıyoruz. Ancak FIFA'nın yayınladığı deklarasyona baktığımda, ki ben de inceledim. Yani 32'nin üzerine çıktığında ben bir takım daha ciddi önlemler alırım diye bir deklarasyonu var FIFA'nın. Anladığım kadarıyla anlaşmazlık buradan doğuyor. Ama bilim insanları ve bizler diyoruz ki 28'in üzerine çıkmaya başladığımızda bizim bir takım riskler söz konusu oluyor sporcular için ve bizim bir takım acil önlemler almamız gerekiyor. Yine o deklarasyonu okuduğumda anladığım kadarıyla her iki yarıda üçer dakikalık bir mola veriliyor ki bu mola esnasında işte oyuncuların özellikle sıvı alımı, su içmesi.
0: Hocam çok özür dilerim. Burada dikkatimi çeken bölüm de orası.
1: Buyurun.
0: Bu dün işte uzmanların FIFA'ya tavsiyesi en az 6 dakikalık daha
1: evet.
0: Uzun soğuma molaları diyor. Bu oyuncuları evet. Olumsuz etkilemez mi?
1: Hangi anlamda olumsuz etkiler mi?
0: Yani maç içerisinde
1: soğuma anlamında mı?
0: Maç içerisinde evet, soğuma ve temponun düşmesi anlamında.
1: Valla tabii kar zarar mantığına bakmanız lazım. Eğer gerçekten bu vücut sıcaklığı 37'lerin 38'lerin üzerine çıkmaya başlıyorsa, ki biraz sonra bahsedeceğim bunlardan. Bir takım sağlık riskleriyle karşı karşıya kalmaya başlıyorsunuz. Dediğim gibi yani burada bu ortamın ısısının ölçülerek sporcuların maruz kaldığı sıcaklığın bu bilimsel yöntemle ölçülerek buna göre bir önlem skalasının yapılmasını öneriyor aslında bilim insanları. Ama FIFA'da ya 32'nin üzerine çıkarsa ben ancak bir takım ekstra acil önlemler alırım diyor. Anlaşmazlık burada gibi geliyor sanki bana, ki 32 gerçekten ciddi bir ortam ısısı. Ama dediğim gibi bu sadece 32 santigrat derecelik bir dış hava ısısını kastetmiyorum burada. Az önce bahsettiğim, yani şunu anlatmaya çalışayım daha kolay dinleyiciler tarafından anlaşılması açısından. ortam 28 santigrat derece olabilir. Ama siz %80 nemli bir ortamda, rüzgarsız bir ortamda ve güneşli bir ortamda egzersiz yapıyorsanız sizin vücudunuzun maruz kaldığı ısı 28 santigrat derece değil. Belki 32, belki 33. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet hocam.
1: Buradaki temel şey bu. Yani sadece ısı üzerinden, dış ortam ısısı üzerinden bir planlama yapmaya kalkarsanız şayet bu yanlış olur. O dediğim az önce bahsettiğim ıslak küre küresel sıcaklık ki bu az önce bahsettiğim parametreleri de göz önüne alarak bir ölçüm yapıp bunun üzerinden bir hesaplamaya gider ve buna göre bir takım önlemler alırsanız sporcu sağlığını çok daha az riske sokmuş olursunuz. Bilmem anlatabildim mi?
0: Gayet anlaşılır hocam. Peki riskler konusunda uyarabileceğiniz önlem alınması
1: şimdi
0: gereken konular
1: var. Yani şimdi şunu belki söylemek lazım. Şimdi bizim sıcak bir ortamda egzersiz yaptığımızda yani vücut ısımız dış ortam ısısından veya dış ortam ısısı vücudumuzdan daha yüksek değerlere gelmeye başladığında bizim için riskler başlıyor. Bizim elimizde en önemli savunma mekanizmamız insan olarak ne var? Veya canlılar olarak terleme var. Terlemeyle beraber biz aslında buharlaşma yoluyla vücudumuzdan dışarıya ısı veriyoruz. Ancak bu su buharı yoluyla aslında bir ısı kaybı demek anlamına geliyor. Ama ortam ısısı, ortam nemi özellikle yükselmeye başladığında bizim terlemeyle ısı kaybımız azalmaya başlıyor. Çünkü ortamın, dış ortamın su buharına olan doygunluğu yüksek demek nem aslında ve biz terleme yoluyla bu şekilde ısı kaybedememeye başlıyoruz ve bizim iç ısımız hızla yükselmeye başlıyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani nemin yüksek olduğu ortamlarda dış ortam ısısı düşük de olsa biz çok bunaldığımızı veya rahatsız olduğumuzu hissederiz, öyle değil mi?
0: Evet hocam.
1: İşte bunun sebebi bu. Bir de egzersiz yaptığınızı düşünürseniz, yani biz normal yolda yürürken bile sıcak nemli ortamlarda rahatsız oluyoruz. Sporcunun böyle bir ortamda egzersiz yaptığını
0: yüksek eforlu bir mücadele
1: evet,
0: sergilerken
1: evet ve bu zaten vücut ısısını çok daha fazla arttıran bir durum olduğu için bunların hepsini kümülatif olarak alt alta koyduğunuzda sağlık riskleri başlıyor. Peki ne oluyor? İlk başta ısı krampları oluyor. Bu özellikle vücuttan fazla miktarda tuz ve su kaybına bağlı olarak. Eğer siz önlem almaz biraz şöyle söyleyeceğim önlemleri. Egzersize veya şeye devam ederseniz yüklenme. Bu sefer ısı bitkinliği veya ısı yorgunluğu dediğimiz işte halsizlik, mide bulantısı, kusma, ciltte aşırı terleme gibi bir takım semptomlar ortaya çıkıyor. Bunun bir ileriki evresi ki artık hayati tehlikenin gündeme geldi. Isı çarpması dediğimiz bir durum. Artık burada bırakın egzersiz, sizin bir acil kuruma başvurmanız gerekiyor. Çünkü hayati riskler başlamış oluyor. Bununla ilgili ne yapmak gerekiyor deseniz, bir kere bizim dedim ya az önce bizim en önemli silahımız terleme. Bizim terleyebilmemiz için vücudumuzdaki sıvı miktarının, yani su miktarının yeterli düzeyde olması gerekiyor. Bunun için de bizim dışarıdan susama hissini beklemeden, bakın bunun altını çiziyorum, son derece önemlidir. Çünkü susama hissi %10-15'in üzerinde bir sıvı kaybıyla durumunda vücut tarafından tetiklenen bir durumdur. Bu olmadan bizim belli aralıklarla sıvı almaya başlamamız gerekiyor. Yani su içmemiz gerekiyor. Çok basit.
0: Hocam o zaman izniniz araya girip yani buyurun. 45 dakika 90 dakika üzerinden değerlendirecek olursak ilk 45 dakikada hani 22 dakikada su molası veriyorlar. Bunu 15 dakika periyotla 3 su molasına çıkartabilirler diye düşünüyorum.
1: Yani olabilir. Dediğim gibi hele ortam eğer bu risk değerlerinin üzerine çıkmaya başladıysa sıcak, nemli ve rüzgarsız ve gece değil de bir gündüz maçı oynadığımızı varsayarsak vücut iç ısısının çok daha fazla yükseleceğini öngörerek böyle bir önlem olabilir mesela. Bu önemli. Zaten o deklarasyonda da anlatılmak istenen konu bu aslında. Yani bunların biraz daha detaylandırılması ve FIFA'nın bu konuda daha dikkatli ve daha duyarlı olması gerektiğini söylüyor. Yani 32'nin üzerine çıktığında işte ben önlemler alırım veya 3'er dakikalık mola veririm. Bu yeterlidir demek çok da bilimsel olmuyor bu anlattığım sebeplerden dolayı.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizin de vaktiniz değerli. Bu akşam bir
1: Estağfurullah.
0: organizasyon

0: sonunuz vardı. Vakit ayırdınız. Tekrar çok sağ olun. İlerleyen günlerde de malum bu sporcu
1: Her
0: sağlığı
1: zaman.
0: konusu, sporcu sağlığı konusu üzerine tekrar konuşmak isterim hocam.
1: Tabii ki her zaman. Biliyorsunuz 2002 Dünya Kupası'nda da ben milli takım doktoruydum. O dönemdeki yaşadığım problemler, o konularla ilgili de belki bir program daha yaparsak.
0: Dünya Kupası öncesi, Dünya Kupası'nın başladığı hafta
1: evet,
0: sizi
1: evet.
0: tekrar konuk edeceğim hocam. Çok iyi bakın kendinize. Çok teşekkürler.
1: Memnuniyetle, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor. Reklam. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
4: Radyo

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada. 5'te kalan altılı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
7: Happy Sigorta.
8: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 19.56 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Birkaç mesajla devam edeceğim. Seattle'dan bir dinleyicimiz yazmış. Geceleri 80-90 nem demiş. Hava sıcaklığı 26-32 derece arası değişiyor son 2 senedir. Amerika'nın orta bölgelerinde ve Texas'ta durum böyle diyor. Kaliforniya eyaletlerinde ya da Oregon'da daha durum ağır demiş, yani daha sıcak. Sabahları şu an 70'leri gösteriyor demiş nem oranı. Meksika'yı düşünemiyorum diyor. Yani bu da yaz aylarında hava sıcaklığının daha yüksek olacağı anlamına geliyor. Hocamızın konuşması çok açıklayıcı ama söyledikleri Meksika için geçerli olabilir. Kuzey statlarında böyle bir sorun olacağını zannetmiyorum diyor. Evet, daha çok Meksika bölgesinde sıkıntı yaşanacak gibi. Dinleyicimiz de buna

0: değinmiş. Bursa'dan Serhat Bey yazmış. FIFA iki dönem sıcak iklimli ülkeleri tercih etti. Bir sonraki dönem Bolivya için yüksek rakamlı ülkesine mi yapacak Dünya Kupası'nı diyor. Bolivya dünyanın en yüksek rakamlı ülkelerinden biri. Doğru. Ama şu an böyle bir durum söz konusu değil. 2030 Dünya Kupası çok renkli olacak gibi. Fas, Portekiz ve İspanya'da Akdeniz bölgesinde yine sıcak bir iklimde oynanacak tabii yaz aylarında. Fas, İspanya çok sıcak yerler yazın. Portekiz de keza öyle. O da çok ilginç. Yani şimdi düşündüm. 2034 Dünya Kupası Suudi Arabistan'da, o da yine sıcak iklimde. Tabi yaz aylarından dolayı böyle ama Suudi Arabistan'daki Dünya Kupası'nın belki yine Katar'da olduğu gibi sonbaharda oynanması gündeme gelebilir. Şu ana kadar konuşulmadı ama Katar'da hatırlayacaksınız 2022 Dünya Kupası sonbaharda yapılmıştı. Şimdi birkaç haberle devam edeceğim. Ergin Ataman'la alakalı bir haber. Bu sezon EuroLeague'deki hakikaten en sürpriz, çarpıcı sonuçlardan biri oldu. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos Valencia ile playoff eşleşmesinde ilk iki maçı deplasmanda İspanya'da kazanmayı başarmıştı ve artık Panathinaikos'un OAKA'daki maçlardan birini kazanıp Final Four'a kalmasını bekliyordu ki benim beklentim de o yöndeydi. Hatta bu sene Final Four maçları Panathinaikos'un sahasında oynanacak, OAKA'da oynanacak. Valencia geldi, önce Yunanistan'daki iki maçı kazandı, ardından da dün İspanya'da serinin son maçını kazanarak 3-2'lik seriyi bitirdi ve yarı finalde, yani Final Four'da Real Madrid'in rakibi oldu. Ergin Ataman'ın çok sert açıklamaları vardı, özellikle hakemlere yönelik. Panathinaikos'un çalıştırıcısı biliyorsunuz. Bir Panathinaikos baş antrenörü Ergin Ataman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin Ocak ayında söylediği gibi ligi ya da Euroligi kazanamazsak takımdan ayrılırım sözünü hatırlattı dün basın toplantısında. Ergin Ataman buna çok sinirleniyor. Basın toplantısı için teşekkürler, hoşça kalın diyerek terk ediyor salonu. Hoca da burada, yani böyle bir açıklama yaptım Ocak ayında bilmiyorum ama gazeteci dediğine göre de yapmıştır. Bunu da anlam veremiyorum. Yani soru sorulmuş, buna bir yanıt vermesi lazımdı. Ergin Ataman'ın da böyle bir şeyi var. Yani olumsuz, negatif tarafı var. Birkaç mesajla devam edeceğim. Sergin Hoca devam ederse ilk maç puan kaybı istifa eder, taraftar durmaz olan Beşiktaş'ın bütün yılını olur demiş. Yani böyle bir risk var. Dinleyicimize katılıyorum. Beşiktaş'ta genelde işte Eylül, Ekim, Kasım aylarında hoca değişikliği çok oluyor. Çünkü sezona büyük bir motivasyonla, büyük bir hedefle başlıyor. Gidişat iyi olmuyor. Biraz zirvenin uzağında kaldığında yönetim hemen faturayı hocaya kesiyor ve yazın yapılan tüm planlar boşa çıkmış gibi oluyor. Sonra tekrar sil baştan. Zaten Beşiktaş'ın en büyük problemi bu 3-4 yıllık süreçte. Dinleyicimize katılıyorum bu konuda.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Zaza Enes bir sıkıntı yaşadı sayın yarışseverler. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Liderlik 6 numaralı Aysera Hatun'da, 10 numaralı Şahin Meltem ikincilikte. Dışında 1 numaralı Çerkes Enver var. 3 boy geride 7 numaralı Deniz Ova sırasıyla Taylar Düzlü'ye çıktı. Liderlik Aysera Hatun'da, dış kulvardan 1 numaralı Çerkes Enver, içeriden 10 numaralı Şahin Meltem, en dış kulvardan 4 numaralı Yasin Ağa'nın atakları var. Orta kulvardan gelen 1 numaralı Çerkes Enver içteki Aysera Hatun'u yakaladı. İkili arasında mücadele var son 200 metreye girilirken. Orta kulvardaki Çerkes Enver şimdi az farklı öne geçti. Farkı şimdi de 1,5 boya kadar çıkardı. İçeriden 6 numaralı Aysera Hatun gelse de Çerkes Enver yarışı kazanıyor. 6 numaralı Aysera Hatun ikinci oldu. 4 numaralı Yasin Ağa üçüncü. 10 numaralı Şahin Meltem dördüncü. 3 numaralı Irçın Dadaş ve 2 numaralı Çılgın da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Çerkes Enver Alaaddin Küründük de kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas.

Radyo Spor'da saatleri 20.03 yaptık. Birkaç soru var, onları yanıtlayacağım. Ceza Hakan Bey'e oy kaybettirir mi demiş. UEFA'dan gelen cezadan bahsediyor sanırım. Mutlaka bu basın toplantılarında Hakan Bey'e sorulacaktır. O da bir açıklama getirecektir. Burada da Hakan Bey'in savunması şu şekildeydi. Geçen haftalarda bir gazeteciye yapmıştı açıklamayı. Yani biz bu şekilde Kerem'i almasaydık Asensio ve Ederson'u transfer edemiyorduk diyor. Orada limitte takılıyorduk, mecbur kaldık şeklinde bir ifadesi var. Yani belki de Hakan Bey oy kazanmak için şunu diyecek. Yani o cezayı ben cebimden ödeyeceğim diye. Bu mümkün mü diye soracak olursanız, Hakan Bey'in şirketlerinden birini kulübe sponsor yapar. Örnek veriyorum, işte 20 milyon euro para koyar. O 20 milyon euronun 15 milyon eurosunu da UEFA'ya ceza olarak öder. Bunun da yolu var yani. Dinleyici mesajlarımız devam ediyor. Fenerbahçe başkanı olsanız hoca olarak kimi alırsınız? Net isim verir misiniz demiş. Ben Oliver Glasner'i tercih ederdim. Boşa çıkıyor hoca. Crystal Palace'da UEFA Konferans Ligi finalinden sonra görevinden ayrılacak. Frankfurt'u Avrupa Ligi şampiyonu yapmıştı. Yani disiplini, hakimiyeti, sistem anlayışı Fenerbahçe'de çok etkili olur diye düşünüyorum. Ama burada Oliver Glasner'i getirirseniz de en az bir 3 yıllık kontrat yapmanız lazım. Ya şunu diyebilirsiniz, Fenerbahçe'nin acil şampiyonluğa ihtiyacı var. Fenerbahçe 14 yılda 12 hoca ile çalışmış. Pardon, 12 yılda 11 hoca ile çalışmış. Farklı İsmail Hoca 2-3 kez geldi gitti. Böyle de olmuyor değerli dinleyenler. Yani şu anki isimler arasına baktığımızda hem boşa çıkacak olması hem böyle bir plan dahilinde arkasında ciddi taraftar desteği, camiye olan bir kulüp olduğunda daha farklı bir başarı sağlayabilir Oliver Glasner. Çok beğendiğim bir hoca, açık söyleyeyim. Hani hiç de düşünmedim. Yani Nuri Şahin şu an Fenerbahçe'nin, şu anki Fenerbahçe'de zor ya, yapamaz gibi geliyor bana. İşte Abdullah Avcı'nın Trabzonspor, Beşiktaş geçmişi var. Abdullah Hoca'ya da zaman vermeniz lazım. Türkiye'deki yerleri sormuş bir dinleyicimiz de, yerli hocalar içerisinde hangisi gelebilir? İşte Abdullah Avcı, İlhan Palut isimlerini de yazmış. Emre Belezoğlu'nu soran var. Emre Belezoğlu'nun hocalık kariyeri çok kötü gidiyor. Ya ben açık söyleyeyim, Emre Belezoğlu'na karşı bir şeyim yok ama ben hocalığını beğenmiyorum. Yani şöyle bir bakın, Antalyaspor, Ankara Gücü küme düştü. Ankara Gücü'nün o takımı küme düşürmesi zaten başlı başına büyük bir başarısızlık. Gittiği her yerde Başakşehir olmadı. Fenerbahçe'de bir fırsat gelmişti. Sivas maçını hatırlayalım, şampiyonluğu kaçırmıştı o pandemi sezonunda. Yani iyiye de gitmiyor şu an. Kasımpaşa'da ikinci yarıda muazzam işler yapmadı. Ben Emre Belözoğlu'na şu an Fenerbahçe'yi teslim etmek çok böyle hata olarak gibi geliyor. Belki 4-5 yıl sonra farklı bir şey söyleyebiliriz ama bugünkü Emre Belözoğlu'ndan bahsediyorum. Abdullah Avcı gibi bir hocayı getirirseniz hocaya belli bir zaman vermeniz lazım. O da kısa sürede o şeyi sağlayamaz gibi geliyor. Hani yani kısa sürede Fenerbahçe'yi istediği hedefe ulaştıramaz. En azından 2 sezona ihtiyacı olur. Oliver Glasner direkt gelip etki edebilir. Yani işte Antonio Conte, Hakan Safi'nin takımın başına getirmek istediği isimlerden biri olarak yazıldı, çizildi. Conte de öyle bir hocadır yani. Conte zaten varsa diğerlerini düşünmeye gerek yok. Eğer ihtimal varsa Conte'de, ki bir yıl daha kontratı var Napoli ile bildiğim kadarıyla. Conte direkt sonuç hocasıdır. Şu an düşünülen isimlere baktığımızda Felipe Luis söyleniyor. Felipe Luis'in gelip buraya, işte farklı bir lig, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum, kadro yapısı, yine oyuncu grubu. Felipe Luis kısa sürede o beklentiyi karşılayamaz gibi. Yine Oliver Glasner'e çıkıyor benim yolum. Yerlilerde de zaten çok fazla alternatif yok. Ama Fenerbahçe bu sene

bir şampiyonluk yaşarsa bundan sonrayı daha iyi planlayabilir. Biraz zaman kazanmış olur. İşte hocaya karşı tolerans olur. Başkanlara, yönetimlere karşı tolerans olur. Biraz da bu işte yapının bozulması, sürekli sirkülasyon olması hoca oyuncu üzerinde o gelen başarısızlıklardan kaynaklı diye düşünüyorum. Ama sabır işte biraz sistem odaklı. Beklemeyi öğrenmeyince de başımıza daha fazla iş açıyor bu. Kendi hayatımızda da öyle. Hayatın bence en çok öğrenilmesi gereken kısmı sabır. Bireysel anlamda da yaptığımız işlerde de her açıdan değerli. Fenerbahçe'de o sabırsızlığın kurbanı oldu. Sürekli bir şeyleri değiştirmekte buldu. Hani bir şeyi inşa edersiniz, bir duvarı yapıyorsunuz, işte sonra diğer taraftaki duvarı yıkıyorsunuz. Orası boş kalıyor. Evin mutfağı hazır, odayı değiştiriyorsunuz. Banyo, önce banyoyu yapıyorsunuz, sonra o burası böyle kötü oldu deyip odayı banyoya çeviriyorsunuz. Böyle bir karmaşık bir şey var Fenerbahçe'de. Süreç var. Bunun da en çok zararını zaten hem taraftar hem camia çekti. Sabır da gerekiyor. Burada tabii Fenerbahçe taraftarının da kendisine sorması gereken soru. Biz ne kadar sabır gösterebiliriz bu hocaya? Gerçekçi Fenerbahçe'de yabancı hocalar Fener medyasına ve yorumcularına rağmen başarılı olamaz demiş Emre Bey'in mesajı. Ergin Hoca'ya üzüldüm. Bir de bizim takımımız Dünya Kupası'nda bir şeyler yapabilir mi diye sormuş dinleyicimiz. Ya bizim takımdan çok ümitliyim ben. Yani 3 yıldır beraber oynuyor bu oyuncular. Artık birbirlerini de ezberlediler. Hoca aynı. Oyun ezberi de var milli takımda. Eskiye göre takım savunmamız da iyi. Biz savunma yapmayı hiç bilmezdik yani. Vincenzo Montella bize savunma yapmayı da öğretti takım halinde. Dolayısıyla umutluyum. Burada tabii işte Dünya Kupası başladığında o gün iklim şartları, oyuncuların performansında bir düşüş olacak mı? Sakatlıktan çıkan oyuncular nasıl olacak? O günün şartları da belirleyecek ama şu an mevcut durum içerisinde oyuncu havuzumuza bakarak, sistemimize bakarak, hocaya bakarak çok fazlasını vaat ediyor. Ya ben abartmış olmuyorum ama ben bir çeyrek final bekliyorum. 48 takım arasında son 8'e kalabiliriz yani. Benim için de sürpriz olmaz. Zaten bizim en büyük sıkıntımız oralara gidememek. Gittiğimizde illaki iyi bir derece elde ediyoruz. Bu oyuncu grubu da hakikaten bunu başarabilecek güçte. Yani oyuncu grubu ve teknik heyet bana söyletiyor bunu. Burada hamaset yapmıyorum. Samimi şekilde söylüyorum. Arda Turan da aranan kriterlerin hepsi var. Neden getirmiyorlar acaba? Adam hem ligi biliyor hem de yeni jenerasyon bir hoca. O kadar imkan kısıtlığına rağmen takımı şampiyon yaptı. Artık şu takımlı bu takım olmasına bırakıp alsınlar adamı. Aziz Bey ikna eder diyor. Çok mantıklı. Yani keşke bu bizde de olsa. Yani şu Arda Turan'ın gelme ihtimalini düşük gördüğüm için söylemedim. Bir de yurt dışında olduğu için söylemedim. Az önce dinleyicimiz sormuştu. Yerli hocalar üzerinde kim olabilir diye. Arda Turan şu an Fenerbahçe'deki tüm kriterleri karşılıyor bence. O hırs da var hocada. İstek var ama şu akıllara gelebilir. Acaba Galatasaray'ı karşısına almak ister mi diye. Her fırsatta onu da paylaşıyor Arda Turan. İleride bir gün Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum diye. Ama keşke şu olmasa. Ya şimdi Capello'ya bakıyorum. Juventus'u çalıştırdı. Inter'i, Roma'yı. İtalya'da böyle bir şey yok yani. Hani İtalya'da her hoca her takıma gidebiliyor. Conte'nin gitmediği yer kalmadı yani İtalya'da. Allegri Juventus'tan Milan'a geldi. Ya biraz biz de esnek olsak keşke. Yani Arda Turan şundan çekinmese, ya ben Fenerbahçe'ye gidersem ileride Galatasaray bana bir daha şans vermez demese, dememesi lazım. Yani bu algıyı bizim yıkmamız lazım. Yoksa dinleyicimize katılıyorum, ismini paylaşmamış ama Arda Turan şu an bence Fenerbahçe'nin tüm kriterlerini karşılayan bir hoca. Ya Shakhtar'ı savaşın gölgesinde Ukrayna Ligi şampiyonu yaptı. Konferans Ligi'nde yarı finale kaldı. Seneye en büyük motivasyonu Şampiyonlar Ligi'ne katılmak, orada yarışmak. Ama öyle bir ortam var ki Arda Turan diyor ki işte ben diyor bugün Fenerbahçe'den teklif gelse kabul etsem ileride Galatasaray kapısı kapanır bana. Bu kapının kapanmaması lazım. Sıkıntı bu.

0: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor. Reklam.
5: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
6: Radyo Spor'da saatleri 20.14 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Şimdi bugün yapılan yasa dışı bahis operasyonunu konuşacağız. Değerli bir gazeteci arkadaşım telefon hattında İhsan Yalçın'la. İhsan merhaba.
7: Merhaba Ayhan Şensoy, nasılsın?
6: Çok teşekkürler. Senin keyifler nasıl?
7: Teşekkür ederim. İyiyim ben de. İyi yayınlar.
6: Yasa dışı bahis kumar ülkenin en büyük kanayan yaralarından biri. Bunu hatırlayacaksınız. Benim de 2024 yılının Eylül ayında çıkan bir kitabım var. Bahis Çukuru diye. Özellikle yasa dışı bahisi anlatan. Bu konuda da mütevazı olmayacağım. Türkiye'de bu konuyu gündeme getiren ilk gazetecilerden biriyim İhsan. Bugün de çok önemli bir operasyon oldu. Adana merkezi yapılan operasyonlarda 100 milyar artı 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli kara para hareketi tespit edilmiş. 228 adreste 198 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon yapıldı. 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir isim var. Gazeteci demeyeceğim. Rasim Ozan Kütahyalı. Gazeteci değil kendisi çünkü. Sen de bu operasyona dair bilgiler neler, nereden başladı, Adana merkezli şu ana kadar nasıl bir mesafe kat edildi?
7: Hemen anlatayım Ayhan. Şimdi bu Türkiye'nin konuştuğu dosya gerçekten büyük dosya. Bence son dönemde yapılan en büyük operasyonlardan da biri. Sen de zaten yasa dışı bahisle alakalı çok önemli bir noktadasın. Adana merkezli bir soruşturma. 21 ilde operasyon yapılıyor. Yaklaşık 200 kişi hakkında da gözaltı kararı var. Suçlamalar neler peki? Savcının suçladığı suç maddeleri, yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet. Şimdi rakamlara gelelim. Rakamlar inanılmaz Ayhan. 100 milyar lira, 2 milyar dolarlık bir şüpheli para trafiği. Bunlar MASAK tarafından şu ana kadar tespit edilen rakamlar. Ama öncesinde başka nasıl bir para trafiği yaşandı? Bu masaya takılmadan önce başka hangi miktarda paralar aklandı? Bunu henüz bilmiyoruz ama şu anda soruşturma dosyasına yansıyan rakamlar bile devasa rakamlar. Bu da şunu gösteriyor. Yani klasik bir suç dosyası gibi değil bu. İnanılmaz büyük organize bir finansal sistem. İşte kayyumlar atanmış mesela. 3 elektronik para kuruluşuna kayyum atanıyor. Yine paranın aklandığı iddia edilen 3 kuyumcuya kayyum atanıyor. Bir de döviz bürosu var. El konulan mal varlıkları var. 221 taşınmaz, 120 araç, bunlar arasında çok lüks araçlar da var ve tekneye 3 tane de tekneye el konuluyor. Yani karşımızda klasik bahis oynatan, böyle arka sokaklarda bahis oynatan bir sistem yok. Devasa bir yapı. Bu soruşturmadan bunu anlıyoruz. İşte bir de dosyada çarpıcı ne var? Rasim Ozan Kütahyalı. Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı ikisi de gündem oldu. Bu operasyondan bir gün öncesinde bir paylaşım yapıyor. Yine Düzce'de bir operasyon yapılmış. İşte yasal dışı bahis çetelerinin hepsi çökertilecek, bitecek minvalinde bir mesaj paylaşıyor. Ve
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek o senin bahsettiğin operasyonu paylaşmış. Rasim Ozan Kütahyalı da X hesabından şey yazmış. Bu çetelerin hepsi çökertilecek diye.
7: Evet. Bu tweet'i attıktan 24 saat sonra Rasim Ozan Kütahyalı başka bir operasyonda, Adana merkezli operasyonda gözaltına alınıyor. Ama şimdi bizim konuşmamız gereken şu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın savcının iddiasına göre kasa hesap olduğu iddia ediyor.
6: Ha, neyle suçlanıyor tam olarak? Rakamlar neler? Onları paylaşır mısın bizimle?
7: Tabii, hemen onu da söyleyeyim. Şimdi savcının iddiasına göre bu 11 kasa hesaptan, paranın korunduğu kasa hesaptan biri Rasim Ozan Kütahyalı. 2022 ile 24 yılları arasında bir 50 milyon liralık para aktarılmış. İşte bunun 35 küsür milyon lirası, tam rakamları hatırlamıyorum şimdi, elektronik para kuruluşlarından aktarılmış. 16 milyon da yine direkt olarak hesabına geçmiş ve sadece Rasim Ozan Kütahyalı bu 50 milyon liranın 1,5 milyon lirasını çekmiş. Büyük bir ihtimalle de burası komisyon. Yani bu kasa hesap olarak alacağı para 1,5 milyon lirası çekilmiş. Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili iddialar bunlar. İşte MASAK raporlarına yansımış. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Adana merkezli bir soruşturma olduğu için diğer şüphelilerle birlikte Adana'ya götürüldü. Orada sorgulanacak, soruşturma savcısı, işte önce polis sorgusu yapılacak, sonra adliyeye sevkler ve mahkemeye sevkler olacak. Şimdi dosyada kritik olan bir şey de var. 8 polisten bahsediliyor, 4 avukat var, 3 banka yöneticisi var.
6: İhsan Yalçın, izninle araya gireyim. Şöyle bir sıkıntı var. Yani bu yasa dışı bahis kumarın yıllık cirosu 55 milyar dolar seviyesinde. Yani hacmi diyeyim daha doğrusu, dönen para. Ve bu para maalesef siyaseti, bürokrasiyi, emniyet teşkilatını, her tarafı kirletti ülkede.
7: Evet, yani fırtınanın ayak sesleri aslında yıllar öncesinden gelmeye başlamıştı ama yani bazı yerler, işte bu koruma ağı, yani her yere operasyon yapılmadı. İşte o yüzden bu son dönemin en büyük operasyonu diye gösteriyorum. Bir bataklık var ve kurutulamıyorsa bunun arkasında başka sistemler de var. İşte koruma ağları var. Burada polislerden bahsediliyor. Bir işte TEM şube. Mesela benim kritik gördüğüm bir polis var şüpheliler arasında TEM şubede. İşte Adana'da var, Denizli'de var. Bunlar birer koruma ağı. Avukatlar var, yine o bilgi akışını sağlıyorlar büyük bir ihtimalle. Ve banka yöneticileri. Burada da işte finansal boyutuyla alakalı büyük bir ihtimalle bunlardan...
6: Parayı sisteme sokmak için muhtemelen kullanıldı banka.
7: Evet. Aynen öyle. İşte biraz evvel söylemiştim. Paranın aklandığı işte kuyumcu döviz bürosu. Ya 30 küsür tane kritik isimden bahsetmiş savcılık ama toplamda 200 kişi var. Sen de biliyorsun, bu öğrencileri, işsizleri, büyük bir ihtimalle o diğer kalanlar da o para akışı, işte
6: evet, kiralık hesap için kullanılan kişiler olabilir. Burada diyorlar ki işte bana şu 3 bankadan hesap aç, her hesap için sana 20'şer bin TL para vereceğim. İşsizseniz, öğrenciyseniz, emekliyseniz bu para size cazip geliyor ama suç örgütlerinin parasını aklamış oluyor. O hesaplarda ne döndüğünü de bilmiyor insanlar genelde.
7: Evet, o kiralık hesaplar. Diğer isimler, çünkü büyük bir operasyon ama 30 küsür tane ismin önemli olduğundan bahsedilmiş. Selahattin Akın Uzun diye birisi var savcılık dosyasında, bu soruşturmanın bir numarası ve örgüt lideri olarak geçiyor. Bu sistemi onun kurduğu söyleniyor ve böyle bir operasyon, büyük bir operasyon var. Bundan sonra da zaten Akın Gürlek bu yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonların, suç örgütlerine yönelik operasyonların devam edeceğini söylemişti. Ama sen de biraz evvel bahsettin, yani bu bir bataklık ve fırtınanın ayak izleri yıllar öncesinden gelmeye başlamıştı. Bu sebepten polisler intihar ediyor, ne bileyim öğrenciler gözaltına alınıyor, yuvalar yıkılıyor ve bu adamlar da bunu yapanlar, oynatanlar, bu sistemi kuranlar lüks içerisinde bir

0: yaşam içerisinde oluyorlar. İşte Kıbrıs, Londra ve Türkiye hattı. Asıl sistem burada dönüyor ve buranın daha büyük bahis baronlarına gitmesi lazım bu operasyonlar. Sen de biliyorsun çok önemli.
1: Baronlar da belli. Hepsi belli aslında ya işte.
0: Evet, isimler belli ama oralara gidecek mi bu operasyon? Asıl sistemi kuranlar yakalanabilecek mi? Bu iş baronlara kadar uzanabilecek mi? Benim en çok merak ettiğim soru bu Ayhan.
1: İhsan Yalçın gazeteci arkadaşım bugünkü bahis, yasa dışı bahis kumar operasyonunu ve detaylı bir şekilde ayrıntılarla bizlerle paylaştı. İhsan çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Evet değerli dinleyenler, yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Birkaç mesajla bitireceğim. Bu yasa dışı bahis mevzusu hakkında bir iki cümle kurmak istiyorum. Yani sürekli operasyonlarda aktarıyorum. Bu hakikaten ülkenin her açıdan işte o bürokrasiyi bozuyor. Polis, emniyet teşkilatında çok fazla bu işe bulaşmış insan var. İşte her gün birileri ortaya çıkıyor. Keza bürokraside bazı isimlerin adları telaffuz ediliyor. Bankacılık da var. İlerleyen günlerde bu yasa dışı bahis operasyonları Türk futboluna da yapılması lazım. Yani ben Türkiye'deki şu an bahis operasyonları yasal kısmı magazinsel geliyor. İçi boş, hiçbir şey yok yani. Zaten dosyalara baktığımızda da bir şey çıkmadı. Asıl yasa dışı kısmına bakmamız lazım. Yasa dışı kısmına baktığımızda bugün kulüplerden başkan, yönetici, oyuncu, menajer, hakem çıkmaması mümkün değil gibi geliyor. Öyle hissediyorum. Çünkü rakam çok büyük. Her tarafı kirletti bu. Maalesef kirletti. Şu anki yapılan operasyonlar tabii ki çok değerli ama sanki biraz geç kalındı gibi de hissediyorum açıkça. Hakan Bey yazmış. Örnek Mustafa Denizli. Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Başarı kazandı ama Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'yi de şampiyon yaptı. Sonrasında Beşiktaş'ı da şampiyon yaptı. Mustafa Denizli bu konuda çok özel bir hakikaten. Hoca tarihe geçti. 3 takımı da şampiyon yapan isim olarak. Bakıyorum başka mesaj. Rayo Vallecano kadrosu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan iyi değil demiş. O takımdan kimi alsanız hangi takıma koyamazsınız. Dolayısıyla Konferans Ligi'nde finale çıktı bu takım. Bizim takımların da burada bence biraz daha bu kupaya özen göstermesi lazım. Yani Rayo Vallecano'nun çıktığı yerde bizim takımlarımızın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un orada zorlayıcı olması lazım. Bunu sık sık dile getiriyorum. Hedef koymaları lazım artık oraya. Bu arada Rayo Vallecano'da İspalazon'u çok beğeniyorum ya. Bugün valla işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray her takımda oynar gibi geliyor. O da yaşı da biraz ilerledi ama. Bitcoin gibi hesaplar araştırılmalı ve içerisinde bahisten başka para aklamalar da çıkabilir demiş. Uyuşturucuya vurgu yapmış muhtemelen. Yasa dışı bahis de burada devleti suçlu buluyorum. Yasal sitelere 50 TL kupon mu yapılır demiş. Aykut Bey yazmış. Neyse bu konuyu daha sık konuşuruz. Bakıyorum başka mesajınız var mı diye. Son haberimde bugün Paris Saint Germain'in Valverde'ye transfer etmek için harekete geçtiği yönünde. Orta sahada Fabian Ruiz'in sık sık sakatlanması üzerine bir arayışa girmiş Luis Enrique ve Valverde bu profile uyan bir oyuncu olarak aktarılmış. Valverde Real Madrid'de Chouameni ile yaptığı tartıştığı biliyorsunuz bir kavga yaşanmıştı geçen hafta. Bu olaydan sonra da ayrılmak istediği İspanyol basınında yazılmıştı. Paris Saint-Germain bunu fırsata çevirmeye çalışacak deniliyor ama Real Madrid'de de 2029 yılına kadar 3 yıllık kontratı var. 100 ila 120 milyon euroluk bir rakamla Valverde için Real Madrid'in kapısı çalacak denilmiş Paris Saint-Germain için. Burada Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Manchester City'de Valverde ile yakından ilgileniyormuş. Ayrılmak isterse alacak çok takım çıkar. Fede Valverde'yi çok değerli bir oyuncu. Bunu da ilerleyen günlerde takip edeceğiz. Evet değerli dinleyenler, 2 saat boyunca bu akşam sporun gündemini birlikte değerlendirdik. Çok farklı konular da vardı bu akşam. Hepsini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Destekleriniz, mesajlarınız, katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Hep iyi sigorta. Ayhan.

0: veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor.
2: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
3: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
4: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
5: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
3: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
4: Çok hücumcu. Tavlarında baskı
3: rakibin
4: yapıyorsun.
3: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
4: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
1: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: Kısaklar box içinde. Start verildi ve koşu başladı. Rakiplerinin 1,5 boy gerisinde kaldı 2 numaralı Avuhat'a. 6 numaralı Reyhan Gelin liderliği üstlenmeye başladı. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı. İkincilikte dış kulvarda 3 numaralı Canım Çıtır var. Hemen dışına geldi 1 numaralı Torun Calas. O ikinciliğe yerleşti diyebiliriz. Canım Çıtır içte. 1 boy kadar geride dışarıda 5 numaralı Haremli Kız. Onun içinde 4 numaralı Türkan Hanım ilerliyor. 1 boy kadar geride Özgün Sultan. Onun yarım boy kadar gerisinde. 9 numaralı Samsat grubun son sırasında 2 numaralı Avuhat'a var. 1600 metre start yeri bu şekilde geçildi. 6 numaralı Reyhan Gelin yarış lideri. Fark 1-1,5 boy kadar. Çok da süratli olmayan bir tempoda götürüyor yarışı. İkincilikte içeride Canım Çıtır var. Hemen dışında 1 numaralı Torun Calat üçüncülükte. 1 boy kadar geride 3 kulvarda 4 numaralı Türkan Hanım var. Onun hemen dışında 5 numaralı Haremli Kız ilerliyor. O şimdi 4 numaralı Türkan Hanım'ın önüne geçti. Dördüncüye yerleşti. 5.likte kaldı 4 numaralı Türkan Hanım. Yarım boy kadar geride 7 numaralı Özgün Sultan. İçeride 9 numaralı Samsat. Onun da sağrısında 2 numaralı Ahuat'a var. Kısraklar bu şekilde son 1000 metreye doğru ilerliyor. Liderlik 6 numaralı Reyhan Gelin'de. Fark yine 1 boy kadar. Şimdi tekrar ikinciliğe geldi. Torun Calas hamle yaptı. Onun hemen dışına geldi. Özgün Sultan son 800 metreye girilirken bu kez o ikinciliğe yerleşti. Reyhan Gelin lider. 1 boy kadar geride 3. sırada Torun Calas ilerliyor. Onun hemen içinde yine Canım Çıtır var. 1 boy geride 4 numaralı Türkan Hanım. Yanında 5 numaralı Haremli Kız. Onun 1,5 boy kadar gerisinde dış kulvarda 2 numaralı Ahuat'a, bariyer dibinde 9 numaralı Samsat sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere 6 numaralı Reyhan Gelin lider, yine fark 1 boy kadar. İkincilikte dışarıda 7 numaralı Özgün Sultan var. İçeride 3.lükte Canım Çıtır var bu kez. 4.liğe geriledi bu metrelerde Torun Calas. Yanında 4 numaralı Türkan Hanım, bariyer dibinde 9 numaralı Samsat. Onun yanına geldi 2 numaralı Ahuat'a, son sıraya düştü Haremli Kız. Kısraklar bu şekilde düzlüğe çıktı. Liderlik 6 numaralı Reyhan Gelin'de. Bariyer dibinden Canım Çıtır'ın, orta kulvardan 4 numaralı Türkan Hanım'ın, en dış kulvardan 1 numaralı Torun Calas'ın atakları başladı. Son 200 metreye girilmek üzere 6 numaralı Reyhan Gelin lider, en dıştan 1 numaralı Torun Calas atağa kalkıyor. 6 numaralı Reyhan Gelin'i 1 numaralı Torun Calas yakalıyor. İki safkan arasında mücadele var. 1 numaralı Torun Calas dışta. Ortada 6 numaralı Reyhan Gelin var. 1 numaralı Torun Calas koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Reyhan Gelin ikinci, 4 numaralı Türkan Hanım üçüncü oldu. 3 numaralı Canım Çıtır dördüncü, 2 numaralı Ahuat'a da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Torun Calas Mehmet Ali Akgöbek'te kazandı.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arası.

0: Aslında yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebay.tjk.org
1: Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan bahse gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.34'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sürecek olan birlikteliğimiz başladı. Bu 2 saat içerisinde yine gündeme bakacağız. Gecenin maçlarına dair elbette düşüncelerimizi paylaşacağız sizlerle. Ve tabii ki sizlerin yayına mesajlarıyla katılımını da bekliyor olacağız. Mesajlarınızı da yayında okuyup onlara da cevap vereceğiz. Radyo Spor WhatsApp hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Buradan gönderin mesajlarını lütfen. Gelen tüm mesajları yayın içerisinde okumaya çalışıyorum. Güzel bir iki saat geçirelim istiyorum. Sizin katılımınızla güzel bir yayın olacağına şüphem yok. Evet, gündemde yine yoğunluk var. Tabii biraz gündem yeniden transfer haberlerine doğru evrildi. Artık bu hafta son hafta oynanacak. Süper Lig'de düşme potasında ciddi çekişme devam ediyor. Oraya bakacağız. Beşincilik mücadelesi yine devam ediyor. Başakşehir ile Göztepe arasında. Oraya da bakacağız ama diğer yerlerde çok büyük bir aslında hedef yok diyebiliriz takımlar arasında. Birazdan inceleriz. Tüm maçlara da şöyle bir gözden geçiririz hafta sonu ile ilgili. Ve tabii ki bu akşam oynanacak maçlar var. Özellikle İspanya La Liga'ya şöyle bir dönüp bakacağız. Orada çok önemli müsabakalar var sevgili dinleyiciler. Barış Alper Yılmaz'dan sezon başı yaşananlar hakkında bir açıklama gelmiş. Bu açıklamaları hemen programın başı itibariyle okuruz. Sezon başı yaşananlardan kasıt tabii şu, biliyorsunuz Barış Alper Yılmaz'ın gitmesiyle ilgili bir konu vardı. Yani ayrılmasıyla ilgili Suudi Arabistan'dan teklifler geldiği yönünde. Ama gitmesine izin vermemişti Galatasaray yönetimi. Söylenenler oydu. Bakalım Barış Alper neler söylemiş. Birazdan bakacağız. Bunun dışında yine özellikle Galatasaray tarafında ilk transfer haberi gelmek üzere deniyor Galatasaray ile ilgili. Bugün Rafa Silva ile ilgili bir haber vardı sevgili dinleyiciler. Oraya bakacağız az sonra. Düzeltiyorum, Rafa Silva değil, Bernardo Silva ile ilgili bir haber vardı. O haberi de inceleriz. Ayrıntılara da birazdan bakarız. Ve devam edelim. Fenerbahçe'den son günlerde tabii çok konuşulan konu Fenerbahçe'de seçim. Artık seçime de az bir zaman kaldı. Şöyle buradan 15 gün olsa 6, yani 20 günlük bir süre var. Bu hafta içerisinde 18'inde Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları olacak. Basın toplantısı. Yine aynı hafta içerisinde Hakan Safi'nin de açıklamaları olacağı söyleniyor sevgili dinleyiciler. İşte bu iki açıklamayla birlikte belki tam anlamıyla start alınmış olacak ama birçok haber var. Özellikle işte Hakan Safi tarafında İtalya'ya gittiği, Milano'da görüşmeler yaptığı yönünde birçok haber var. Aziz Yıldırım tarafına baktığımızda orada da özellikle Aziz Yıldırım'ın isimler üzerinden bir süreç yürütmeyeceği söyleniyor. Yani seçilmeden önce isim açıklamayacağı söyleniyor Sayın Aziz Yıldırım'ın. Bu tabii Hakan Safi'nin yapacağı açıklamalardan sonra bu durum değişir mi? Bir farklı bir stratejiye geçer mi? Onu da göreceğiz. Ben seçim süreçlerinin çok değişkenlik gösterebileceğini düşünüyorum. Strateji anlamında özellikle. Bakalım nasıl evrilecek orada da durum, onu da göreceğiz. Ve düne dönmek istiyorum. Dün İskoçya'da güzel karşılaşmalar vardı. Ve İskoçya'da artık Hearts takımı neredeyse yıllardır devam eden Celtic Rangers hegemonyasını kırmak üzere sevgili dinleyiciler. Artık alacağı bir puan Hearts için yeterli olacak. O tarafa yine dönüp bakarız. Celtic aslında dün neredeyse şampiyonu ilan ediyordu Hearts takımı. Celtic adına verilen bir penaltı var son saniyede. Yani bence çok tartışmalı da bir penaltı, onu da söyleyebilirim.

Bunun dışında yine Championship'te Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City biliyorsunuz finale çıktı. Finalde karşılaşacağı rakip aslında belliydi. Middlesbrough'u mağlup eden aslında Southampton'la oynayacaklardı. Ancak Southampton Middlesbrough antrenmanını gizli bir şekilde gözetlemiş, video çekmiş. O videoları da sonrasında işte kullanmışlar. Hatta bunun da bir fotoğrafı var. Yani Middlesbrough antrenmanını gözetlerken bir casus göndermişler. The Sun'da yer alan haberdi bu. Çok konuşuldu. Şimdi Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin rakibi değişebilir deniyor. İngiltere'de Middlesbrough olabilir deniyor sevgili dinleyiciler. Buraya bakalım. Manchester United'da Onana için son karar çıktı haberi var. Trabzonspor'da tabii Onana bu sezon kiralık olarak forma giydi. Ve artık yani aslında Trabzonspor Onana ile devam etmeyecek düşüncesi var. Çünkü ciddi de bir bonservis bedeli olacaktır Onana'nın. Ama Manchester United'ın da yine Onana'yı kadrosunda düşünmediği haberleri de geliyor. Konyaspor'dan bir açıklama geldi bugün. Konyaspor Türkiye finalini Antalya'da oynamak istediklerini açıkladı sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz son günlerde final müsabakasının oynanacağı şehrin değiştirilmesine yönelik çeşitli değerlendirmeler gündeme gelmektedir. TÜBİTAK Konyaspor olarak daha önce ilan edildiği şekilde finalin Antalya'da oynanmasının doğru olacağını saygıyla ifade etmek isteriz diyor. Trabzonspor Kulübü ile her zaman karşılıklı saygı ve dostluk çerçevesinde ilişkiler yürüttüklerinin de altını çiziyor. Birazdan tabii bakacağız sevgili dinleyiciler ayrıntılarına bu haberinde. Ve devam edelim. Fenerbahçe'de aslında Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Sarı-Lacivert'teki Ünye Kadın Futbol Kulübü'nü maçı ardından kupasını alacakmış. Karşılaşmanın aslında Fenerbahçe'nin şampiyonluğu resmileşmiş ve bu maçın ardından da şampiyonluk kupasını alacakmış. Bu haber de dikkatimi çekmişti ama yani resmileşti şeklinde bir haber görünce dedim ki acaba hani başka bir şey vardı da içeriye bakayım dedim ama içerikte sadece hafta sonundan bir hamle varmış. Ne daha doğrusu hafta sonunda kupanın verilebileceğine dair bir haber varmış. Real Madrid'de başkanlık yarışı ile ilgili de birçok haber çıkıyor sevgili dinleyiciler. Florentino Perez'in rakibi Enrique Riquelme'nin teknik direktörlük için Jürgen Klopp'la görüşme gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Ama yani Jürgen Klopp daha kaç kez söylemeli ben geri dönmeyeceğim şeklinde düşüncesini yani herhalde ben en az 3-4 kez okudum. Aralıklarla kendisine her sorulduğunda ne kadar mutlu olduğundan bahsediyordu Jürgen Klopp. Bu da dikkat çekici bir haber ama ben çok ihtimal vermiyorum açıkçası. İskoçya'dan bahsetmiştim az önce. Birazdan konuşacağız. Ve Beşiktaş'ta bir kaleci arayışı olduğundan bahsediliyor sevgili dinleyiciler. Sözleşme sezon sonunda bitecek olan ve takımda kalmayı düşünmeyen Ersin Destanoğlu'nun yerine yeni kaleciler arıyor Beşiktaş ve bazı isimler de bugün konuşuluyor sevgili dinleyiciler. İşte Jorgen Sen haberi var ki biliyorsunuz devre arasında da Beşiktaş çok konuşmuştu bu isimle ilgili. Brazao ismi yine ön plana çıkan bir başka isim. Yani birçok haber var. Ersin Destanoğlu'nun ayrılmayı düşündüğü haberleri var. Henüz şu ana kadar da sözleşme yenilenmediğine göre tabii bu bir ihtimal olarak da kenarda duruyor. Bunu da söyleyebiliriz. Ve tabii ki dediğim gibi akşamın maçlarına bakacağız demiştim. Birazdan o değerlendirmeleri yapacağız ama günün konusunu da hemen paylaşalım. Ersin Destanoğlu'ndan yola çıkarak geldi aklıma. Gerçekten çok önemli kaleciler geldi geçti. Dünyanın belki de bugüne kadar en önemli kalecileri diye sıralayabileceğimiz şöyle bir çırpıda ilk 10 kaleci vardır bile belki. Ama herkesin de aklında farklı bir isim kalmıştır. Yani belli şeyinden dolayı, özelliğinden dolayı kalmıştır. Ya yediği golü unutmaz, ya kurtardığı golü unutmaz, öyle kalmıştır akıllarda. Sizlerden ricam, bana bugün dünyanın unutulmaz kalecileri diyelim ve lütfen dünyanın unutulmaz kalecilerini yazın. Ve lütfen hangi sebeple olduğunda yazarsanız sevinirim. Yani şu isim çünkü şundan dolayı gibi yazarsanız çok sevinirim. Dünyanın unutulmaz kalecileri
Bakalım bugün hangi isimler aklımıza gelecek sizlerle birlikte, hangi yıllara, hangi takımlara, hangi

0: oyunculara yolculuk yapacağız. Merakla bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına yazabilirsiniz. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Mesajlar gelmeye başlamış. Merhabalar, İlker ben Kayseri'den. Fenerbahçeli başkanı olsanız hoca olarak kimi alırsınız? Net bir isim verir misiniz demiş. Yani net bir isim veremem tabii ki. Yani burada şimdi boştaki hocalara bakmak lazım ve dünyada bazı hocalara değerlendirmek lazım ama yani şöyle söyleyebilirim en azından. Bir şey çizerim, çerçeve çizerim. Bu çerçeve içerisinde bir teknik direktörle anlaşırım. O da şudur. Ben hep şuna inandım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların özellikle kendi evlerinde oynadıkları maçlarda ya da ligin %80'inde mutlaka ve mutlaka önde oynamaları gerekiyor. Yani ön alanda oynayabilecek, oyun alan baskısını yapabilecek. Çünkü bakın şu çok net aslında. Siz eğer savunma geride beklerken hücum ederseniz çok kapanan savunmalara karşı sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ön alan presiyle çıkarken rakipten kaptığınız toplarla savunmayı dengesiz yakalamak ve goller bulmak imkanınız oluyor. Ve özellikle dediğim gibi Süper Lig'de belli maçlar, yani 4-5 maç dışında bence bütününde bu oyunu oynayabilirler. Oyuncu kalitesiyle, taraftar desteğiyle vesaire. O nedenle ben şunu yapardım. Fenerbahçe'nin teknik direktörü nasıl bir teknik direktör olsun? Dediğim gibi Fenerbahçe'yi önde oynatacak, ön alan baskısını yapabilecek bir kadroyu kuracak. Oyun mantığı da böyle olacak yani. Mesela kim gibi derseniz Jorge Jesus'un Fenerbahçesi benim çok beğendiğim, izlerken çok beğendiğim bir Fenerbahçe'ydi. Ya sezon sonu şampiyonluk geldi mi? Gelmedi. Ama oyun olarak hala akılda kalmış bir oyun. Beğenilen bir oyundu yani. O yüzden ben ya böyle bir çerçeve çizerim. Onun üzerine hangi teknik direktör getirilir onu bilmiyorum. Ama ben böyle topa sahip olayım, pas oyunu yapayım, geçiş hücumu yapayım gibi düşünceler olan teknik direktörlerin başarılı olamayacağı düşüncesindeyim. Benim şahsi düşüncemdir bu. Devam edelim. Vedat abi merhabalar. Mustafa ben. Az önce Ayhan Bey'e yazdım diyor. Fenerbahçe'de yerli teknik direktörü Arda Turan olmalı. Aziz Bey ya da Hakan Bey gidip ikna etmeli. En az 3 yıllık kontrat yapılmalı bana göre. Ayrılan transfer bütçesinin yarısına Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilecek azimde ve vizyonda bir teknik direktör. Eğer Mustafa Denizli, Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri bağrına basıp, Mustafa Denizli yanlış mı yazılmış burada bilemedim. Bazı isimleri bağrına basıp alkışlayan taraftarımız Arda Hoca'ya da teşekkür desteklerse ben destekleyeceğine inanıyorum diyor. Yani tabii bu biraz zorlama bir yorum olur. Yani ben böyle bir şey söylersem. Siz bir düşüncenizi yazmışsınız. Ben de olduğu gibi okudum zaten ama dediğim gibi zorlama neden olur. Şimdi Arda Turan, önce Arda Turan'ın bunu isteyip istemeyeceğiyle ilgili o taraftan bakmak lazım. Arda Turan bugüne kadar ki yaptığı açıklamalarda genelde takımlara duyduğu saygıdan bahsediyor zaten. Orada bir problem yok. Yani Fenerbahçe taraftarının Arda Turan'ı kabullenip kabullenmeyeceği konusunda bence bir sorun yok. Taraftar kabullenebilir. Ama Arda Turan tarafından bakıldığında, şimdi Arda Turan Fenerbahçe'ye geldiğinde sonrasında işte acaba önüm kapanır mı? İşte bir Galatasaray hayali var Arda Turan'ın ki bunu sıkça da zaten sorularda dile getiriyor. Galatasaray yolu kapanır mı? İşte o olabilir. O yüzden de bu önce Arda Turan ne istiyor ona bağlı. Anlatabiliyor muyum? Maalesef Türkiye'deki futbol iklimi böyle. Ben Fenerbahçe taraftarının dediğim gibi yani Arda Turan'ın bugüne kadarki yaptığı açıklamalar ve sonrasında işte Avrupa'daki gösterdiği bu teknik direktörlükteki başarı vesaire bunları böyle bir kenara koyduğumda antipatik bulmadığını düşünüyorum. Sempatik buluyor diyemem ama antipatik bulmadığını düşünüyorum. Bu benim bakış açım tabii. Mesajlar gelmeye başlamış. Dünyanın unutulmaz kalecileri dedik. Çok güzel isimler var burada görüyorum. Lütfen bana yazınız. Dünyada unutamadığınız kaleciler ama neden? Bir de onu yazın lütfen. Yani bir kaleci kurtarışı mı, yediği gol mü, yoksa başka karakteristik özellikleri mi? Neydi sizi bu kaleciyi, sizde bu kaleciyi unutulmaz kılan? Bunu da yanına yazmanızı rica ediyorum. Dünyanın unutulmaz kalecileri dedik. Birazdan okumaya başlayacağım. Üst üste geliyor mesajlar. Lütfen sizler de göndermeye devam edin. Ben de az sonra okumaya başlayacağım mesajları. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Kısa bir reklam arasından sonra buradayım.
1: Bahse gireriz devam edecek. Bahse gireriz devam ediyor.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Gazi koşusu öncesi şampiyon adayları pistte. Her kuponunda kazanç son düzlükte. Erkek ve dişi tay deneme heyecanının da yaşanacağı fırsat dolu haftada. 5'te kalan 6'lı ganyan kuponlarına 500 TL'ye kadar iade. Tüm müşterek bahislerde geçerli. 500 TL'ye varan ek kazanç ve yeni üyelere özel 2500 TL'ye varan hediye fırsatı seni bekliyor.
3: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. 20.50 saatlerimiz, reklam arasının ardından yeniden karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Ben de az sonra tümünü okumaya devam edeceğim. Lütfen siz de yazın. Dünyanın unutulmaz kalecileri dedik. Dünyada, dünya futbolunda unutulmaz kaleciler. Neden bu arada? Sebebini de yazın lütfen. Sizde unutulmaz kılan bu kaleci nedir? Onu da yazmanızı rica edeceğim. Şöyle bir yolculuk yapalım geçmişe, çok mutlu oluruz. Diyelim ve dönelim tekrar gündeme. Gelecek mesajlar var tabii ki, onlara da bakacağım dediğim gibi. Gündem derken gecenin maçlarına bir bakalım. Çok az bir zaman kaldı çünkü. İspanya'da Girona Real Sociedad mücadelesi oynanacak bu akşam sevgili dinleyiciler. Saatler 21'i gösterdiğinde az bir zaman var, az önce de söylemiş olduğum gibi. Real Sociedad 8. sırada 44 puana sahip, Avrupa potasının içerisinde ve burada kalmak istiyor. Hemen ardında Vallecano ve Athletic Bilbao da onu takip ediyor. Hatta Valencia'nın, Sevilla'nın da buralarda olduğunu söylemek gerekir. Diğer taraftan ki şu anda oynanan maçta da Valencia Rayo Vallecano 1-1'lik beraberlik var bu iki takımın mücadelesinde, onu da söyleyelim. Ve işte böyle bir karşılaşma sevgili dinleyiciler Real Sociedad adına. Peki Girona adına durum nedir derseniz, özellikle ligin ikinci yarısındaki performansla şu ana kadar geldikleri yer ligde 19. sıra. Yani Girona 39 puanla 19. sıraya gerilemiş durumda ve düşme potasının içerisinde. Elche, Mallorca, Levante, Girona ve Oviedo, düzeltiyorum tekrar. Elche, Mallorca, Levante ve Girona, bu 4 takım 39 puanda. Alaves 40 puanda. Bu 5 takımın mücadelesi, bu 5'ten ikisi düşecek bu arada, öyle düşünün. Mücadelesi devam ediyor İspanya Ligi'nde. Girona o yüzden çok önemli bir maça çıkıyor. Ve bu karşılaşmada özellikle de evinde bence Real Sociedad karşısında kazanmayı isteyeceklerdir. Gol bulabilirler diye düşünüyorum. Sociedad da karşılığında gol bulabilir diye düşünüyorum. Ama benim birinci düşüncem şu. Bence Girona evinde kazanabilir bu maçı. Çok ihtiyacı var çünkü bu galibiyete. Birinci düşüncem bu. Bence Girona galibiyeti. Yanına da şöyle düşünüyorum. Her iki takımın da golleriyle bu karşılaşma tamamlanabilir. Ve bunu da yine ikinci bir alternatif olarak da söyleyebilirim sevgili dinleyiciler. Girona Real Sociedad mücadelesinde maç sonucu 1 olabilir. Ve her iki tarafın golleriyle maçın sonuçlanması da yine beklenebilir diyelim. Diğer tarafta yine İspanya'da gecenin maçlarından biri. Real Madrid bugün ligde artık düşmüş olan Oviedo ile oynayacak ki Real Madrid artık yani ligde çok fazla bir şeyi kalmadı.

hesabı kalmadı. 77 puanla ikinci sıradalar. Garanti artık ikinci sıradaki yerleri. Ve özellikle tabii son dönemlerde Real Madrid'de yaşanan sıkıntıları da koyarsak bu denklemin üzerine, yani zaten rahat bir takım, bir de yaşanan sıkıntıları koyarsak sanki bu karşılaşma pek böyle Real Madrid'in hedef göreceği ve çok iyi motive olacağı bir karşılaşma değil gibi geliyor bana. O yüzden düşmüş olan Oviedo'nun öyle ya da böyle bir gol bulabileceği düşüncesindeyim ben. Oviedo Real Madrid'e karşı bir gol bulur diyorum ve böylelikle karşılıklı gollerle bu maçın tamamlanması beklentisi içerisindeyim. Kolay mı? Zor. Tabii ki yani hedefi olmayan bir Oviedo, ama burada tabii Oviedo'nun motivasyonu Real Madrid'le oynuyor olmak ve böyle yakalamış olmak Real Madrid'i. Bu olabilir diye de düşünüyorum. Ben burada iki takımın goller atmasını bekliyorum sevgili dinleyiciler. Bunu da belirtmiş olalım. Bunun dışında şöyle bakalım, var mı yine böyle biraz majörlüklere bakıyorum açıkçası. Oralardan belki öneride bulunabilirim diye, ama yok. Yani belki Suudi Arabistan'da bir iki karşılaşma var. Onlara belki bakabiliriz. El Katsiya El Hazem maçı var mesela. El Katsiya harika bir sezon geçirdi ve Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Son 3 maçta kazandılar. Evlerindeki son maçta El Nasır'ı yenerek aslında önemli de bir iş yaptıklarını söyleyelim ve bugün de kendi evlerinde oynayacak. Diğer taraftan hemen bakalım El Hazem takımına. Onlar da hedefsiz. Katsiyah'ta hem taraftarlarla beraber çok önemli bir galibiyet elde etmek isteyecektir. Hem de tabii burada bir gol krallığı yarışında Ivan Toni'nin iki gol gerisinde sevgili dinleyiciler. El Katsiyah'ta Julian, Ivan Toni'nin iki gol gerisinde gol krallığında. Burada tabii Julian'ın gol atmasını isteyecektir takım arkadaşları. Bu da gerçekleşebilir diye düşünüyorum ben. El Katsiyah'ın böyle bir hedefi var yani. O nedenle burada ilk yarı 1,5 gol üst tercihi belki olabilir diye de düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Diğer karşılaşmada El İttifak'la El İttihat arasında oynanacak. El İttifak 7. sırada, son olarak El Kale'yi 5-0 yendiler ve son 3 maçta 7 puan topladılar. El İttihat 6. sırada, onlar da son 3 maçta 7 puan topladılar yine. 5. sıra Şampiyonlar Ligi elemeleri bileti alacak, Asya Şampiyonlar Ligi. Ve aslında önemli bir şey, o yüzden de burada iki takım da kazanmak isteyecektir diye düşünüyorum. Ve iki takımın da aslında hücum potansiyeli yüksek olduğunu da söyleyelim. Yani her iki takım da gol atarak kazanmaya çalışan takımlar. Burada da böyle olabilir diye düşünüyorum. O yüzden iki takımın golleriyle maçın 2,5 gol üste gitmesini bekliyorum. 2,5 üst ve karşılıklı gol var gibi bir düşüncem var. Burada da 21'de başlayacak yine El İttifak El İttihat mücadelesi. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Gecenin maçlarında, bunun dışında da şöyle gördüğüm çok önemli bir karşılaşma ya da majör bir karşılaşma yok diyelim. Birazdan tabii değerlendirmesini yaparız. Evet, hemen şöyle mesajları okumaya başlayalım mı yavaş yavaş? Gelen mesajlara bakıyorum da tekrar edeyim, yenileri de gelmeye devam etsin. Dünyanın unutulmaz kalecilerini sordum. Aklınıza gelen isimler, lütfen yeni isimler. Çok sevinirim. Yeni isimler olursa gayet mutlu olurum. Yani söylenen isimleri tekrar etmek yerine yeni isimler güzel olur. Dünyada unutamadığınız kaleciler, bir de yanına neden unutamadığınız da yazın, olur mu? Yani bir sebebi olmalı. Yaptığı bir kurtarış, yediği bir gol, karakteristik özellikleri vesaire, bunları lütfen benimle paylaşın. Çok mutlu olurum diyelim ve devam edelim. Hemen şöyle sıradaki mesajımızla. Kimden gelmiş? Ona da bakayım. İsimlerinizi de yazın, olur mu bu arada? Çağlayan'dan gelmiş. Sevgili Çağlayan diyor ki, Rinat Dasiyev, Rusya 1998 futbol şampiyonasındaki dev ve güzel kaleci, kurtarışları inanılmazdı demiş. Evet, Dasiyev gerçekten de unutulmazlar arasında yerini almıştır. Teşekkür ediyorum bizi hatırlattığı için sevgili Çağlayan'a. Devam edelim. İstanbul'dan Ersin diyor ki, Zubi Zaretta. Tamam. Ama niye böyle, bir sebebini de yazsaydınız sevgili Ersin, çok sevinirdim. Zubi Zaretta da evet gerçekten bir döneme damgasını vurmuş. Çok çok önemli bir kaleci.
Yunus Emre Dündar'dan gelmiş bir mesaj, diyor ki Arjantin milli takım kalecisi Martinez.

0: diyor. Fransa finali karşı karşıya kurtardığı pozisyon unutulmazdır diyor. Sevgili Yunus Emre'ye teşekkür ederim. Emiliano Martinez, evet gerçekten de önemli bir iş yapmış ve o kupaya da damgasını vurmuştur. René Higuita, Kolombiyalı kaleci, sanki bir liberoydu. Selamlar, saygılar, sevgiler tüm dinleyenlere, iyi akşamlar demiş. Sevgili Turgay'dan gelmiş bu mesaj, teşekkür ederim. René Higuita. Yani herhalde kaleciler konuşulurken Higuita konuşulmadan olmaz değil mi? Gerçekten de öyle. Yani hepimizin, özellikle benim yaş grubumun unutamayacağı isimdir. Eğer aranızda böyle yeni nesil varsa, dinleyen gençler varsa onlara tavsiyemdir. Higuita yazın ve onu bir görün. Yani muazzam işler yapardı. Korkusuz bir kaleciydi. Bir libero gibiydi. Kaleden çıkardı. Oyun kurmaya çalışırdı. Belki bugünlerin, aslında bugünlerdeki aranan kaleci özelliklerini o tarihlerde 1986'larda 90'larda sahip olan bir kaleciden bahsediyoruz. Hani şimdi bugün de ayağı temiz, ayağı iyi olan kaleciler çok ön plana çıkıyor ya. Onları da bir oyun savunmadan topla çıkmak anlamında, pasla çıkmak anlamında bir oyun kurucu olarak görevlendiriyor ya teknik direktör. İşte Higuita bunlardan ilki diyebiliriz, ilk temsilcilerinden diyebiliriz. Bir de Higuita çılgındı. Yani sadece işte libero gibi öne çıkmazdı. Bunun dışında öyle şeyler yapardı ki, ya çizgi üzerinde elle tutabileceği bir topa röveşata atardı mesela. Yani böyle çılgın bir kaleciydi. Severiz böyle kalecileri değil mi? Böyle aslında hani şov sonuçta bu iş. Ben hep söylüyorum, bir temaşa sanatıdır bu da. Futbol izlence işi. Oturup keyifle izlemek gerekiyor. Bu tür şeyler de işte hepimizde sempati uyandırıyor. Tony Schumacher demiş, Antalya'dan Ergün. Kaledeki soğukkanlı duruşu, kendine güveni, takımı ustalıkla yönlendirişi, eliyle bile ayakla attığı paslar gibi paslar atması demiş. Gerçekten Tony Schumacher. Yani bir döneme damgasını vurmuş isimler. Yine aynı dönem ama 86-90 dönemleri. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de görev yaptı Tony Schumacher. Fenerbahçe'ye geldi. Burada Fenerbahçe'de top oynadı ve o dönem ben hatırlıyorum, taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan bir Schumacher vardı. Yani Türkiye'ye o dönemlerde yeni yeni böyle çok yüksek seviyede oyuncular geliyordu. Belki işte ilk temsilcilerinden de biridir Schumacher. Var mı daha öncesi bilmiyorum, hatırlatırsınız bana varsa, ama işte bu Türkiye'ye gelen çok önemli oyuncular, dünyada isim yapmış oyunculardan ilk örneklerden bir tanesidir Tony Schumacher. Bence çok önemli bir iş, transferdi. Türkiye'de olması, Türkiye'de onu izlemek benim açımdan büyük bir mutluluk. Ve Türkiye'de de herkesin sempatisini kazanan tavırlarıyla çok önemli işler yapmıştı. Bir de Türkleri çok severdi, Türkiye'yi çok severdi. Hatırlıyorum o dönemki açıklamalarını. Bir Atatürk hayranıydı. Tony Schumacher'i de hatırlamış olduk bu gece. Sevgili Ergün, çok teşekkür ederim mesajınız için. Eskilerden kaleci Yasin hatırladığım efsane kalecilerden birisi. Bu 90'a giden topu öyle mi zıplayıp, öyle bir zıplayıp yakalayış. Yasin galiba bu bahsettiğiniz, ama çok eskidir. Var ki topla birlikte bütünleşip yere düşüyor. Yani 90'a giden topu uçarak yakalıyor ve topla birlikte olduğu gibi yere düşüyor. Yani ayakları 2 metre havada, yani vücuduyla birlikte, hiç unutamam pozisyonu. Hep gözümün önündedir o an diyor. Kim demiş bunu? Hemen ona da bakalım. Sevgili Necmi. Necmi'nin Yasin ile ilgili tasviri de güzel. Hoşuma gitti bu arada. Yani öyle, yani şöyle, yani böyle derken canlandırdı gözümüzde, sağ olsun. Teşekkürler. Benim en unutamadığım kaleci sıra dışı kurtarışlarıyla meşhur Higuita'dır demiş. Sevgili Ziya'dan gelmiş bu mesajda. Evet, Higuita. Hele bir akrep vuruşu vardır onun, biliyorsunuz değil mi? Çizgi üzerinde. Ya top geliyor, eliyle topu kontrol edebilir ama o öyle yapmıyor. Olduğu yerde zıplayıp ters bir şekilde ayaklarıyla topu uzaklaştırıyor akrep vuruşuyla. Muazzam iş, muazzam. Ankara'dan Işık, taksiden Serdar ben diyor. Benim için Şilavert unutulmaz bir kaleci. Sebebi serbest vuruş golleri demiş. Öyledir biliyor musunuz? Şilavert'i de hatırlayacaksınız eminim. İşte bu Higuita'dan hemen sonraki dönem. Dünyada da en çok gol atan kaleciler sıralamasında da ya ikinci ya üçüncü sıradadır Şilavert. Hatta şöyle hemen bakalım. Bu arada bir soru daha hemen size sorayım mı? Madem yeri geldi hemen sorayım. Ya futbol tarihinde, bu arada Şilavert ikinciymiş. Futbol tarihinde en çok gol atan kaleci kimdir? Bakalım bilebilecek misiniz? Onu da yazın yani, yeni gelen mesajlarda o da olsun. Futbol tarihinde en çok gol atan kaleci, dünya futbol tarihinde en çok gol atan kaleci kimdir? Bakalım kimlerden gelecek? Bilen var mı? Bilmeyenler mutlaka hemen internete başvuracaktır zaten. Oradan çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet, Şilavert de futbol hayatı boyunca toplamda 67 gol attı. Muazzam değil mi? Gerçekten muazzam iş. Bakın size ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Mesela Higuita'dan bahsediyoruz ya hep. Higuita kaç gol atmıştır? Tahmininiz? 41 gole imza atmış Higuita. Yani futbolculuk yaşamında 41 gole imza atmış. Peki Higuita'dan daha fazla gol atmış ve bizim ülkemizde de oynamış bir kaleci var. Hatırlayan var mı bakalım? Onu da yazın. Eğer varsa böyle attığı gollerle aklınızda kalan bir kaleci varsa yazın bakalım kimmiş. Ben de çok merakla bekliyorum sizden gelecek mesajları. İki soru sorduk. Birisi en çok gol atanlar listesine girmiş, 3. sıradan girmiş. Türkiye'de de kalecilik yapmış bir isim var. Kimdir? Hadi attığı golü de söyleyeyim. 42 gol atmış futbol kariyeri boyunca. Ama hangi isim? Yazın. İkincisi de futbol tarihinde dünyada en çok gol atan kaleci hangisidir? Kaç gol atmıştır? Bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Hadi bakalım, gelen mesajları okuyacağız zaten birazdan. Nusret Özdemir, selamlar. Bence penaltı canavarı Ştaa Bükreş kalecisi Dukadam. 80'li yıllardan demiş. Çok teşekkür ederim. Evet, öyledir. Bir de penaltı deyince aklıma kim geldi benim? Bakalım sizin de gelecek mi? Arjantinli Goygoçea vardı, hatırlar mısınız? Arjantin kalecisi. Ve işte 1990 Dünya Kupası, 90'da Maradona, Arjantin Maradona, daha doğrusu Maradona'lı Arjantin, aslında ikisi de denebilir ha, Maradona'lı Arjantin, o dönem işte o şampiyonluğa giderken, İtalya 90'da Dünya Kupası'nı alırken muazzam bir performans göstermişti Goygoçea. Yanlış hatırlamıyorsam ilk maçta asıl kalecisi Arjantin'in sakatlanmış, yerine Goygoçea kaleye geçmiş ve Goygoçea o turnuvada kurtardığı penaltılarla şampiyonluk yolunda çok önemli bir iş yapmıştı Arjantin'in. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir penaltı daha kurtarırsa Buenos Aires'e heykelini diktireceğim demişti Maradona ve o son penaltıyı kurtarıp şampiyon yapmıştı Arjantin'i, öyle hatırlıyorum. Kısa bir reklam arası, yarış arası, ardından tekrar karşınızda olacağım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Yakaladı. İlk ejder ikincilikte iki boy kadar geride. Bariyer dibinde ilerliyor. Üçüncülükte 8 numaralı Ayana. Onun 2,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Gönül Sarayı sırasıyla Taylar Düzü'ye çıktı. 4 numaralı ilk ejder liderliği yeniden aldı. Farkı 4-5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 1 numaralı Cebel Aslanı var. İçeriden 8 numaralı Ayana'nın bariyer dibinden 2 numaralı Ergide Nen dış kulvardan da 5 numaralı Nakışa'nın atakları var. Bariyer dibinde 4 boy farkla 4 numaralı ilk ejder lider ikinciliğe sokuldu. 5 numaralı Nakışan hemen yanında. 2 numaralı Ergiden var. Kademe kademe arayı azalttı. 5 numaralı Nakışan geldi. Yanına da 2 numaralı Ergiden'i aldı. 5 numaralı Nakışan lider. İçeriden 2 numaralı Ergiden geliyor. Nakışan kazanıyor. 2 numaralı Ergiden yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 4 numaralı ilk ejder üçüncü oldu. 7 numaralı Altın Esmer dördüncü. 9 numaralı Esrin Hatun yarıştan beşinci olarak ayrıldı. Muhammed Mir Bilgin de start alan 5 numaralı Nakışan 8. koşuyu kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. TZK Reklam.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Destansı indirim günleri başlamış.

0: sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
1: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
2: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
2: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
2: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
2: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
3: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
2: Cezada indirim olur mu acaba ya?
3: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. 21.09 oldu saatler. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Bahse gireriz de ve kaldığımız yerden sohbete devam edeceğiz. Bugün dünyanın unutulmaz kalecilerini sordum. Yeni yeni isimler katıldı. Aslında programa bugün daha önce belki de çok fazla mesajlaşmadığımız, buraya mesaj göndermeyen birçok ismin de bu konu başlığına ilgi gösterdiğini görmüş oldum. Ve tabii ki geçmişten günümüze bu yolculuğu yaparken çok da yeniden hatırladığımız isimle karşılaştık. Bunu da belirtelim. Evet, Goygoçeya demiştim ya, ona da şöyle bir baktım hemen reklam arasında. Aynen hatırladığım gibiymiş. Pompei, kaleci Pompei'nin yedeğiymiş Goygoçeya. Yedekten geldi. Gelip Yugoslavya çeyrek final ve İtalya yarı finalinde kurtardığı penaltılarla Arjantin'i finale taşıyan isim. Zaten finalde de yanlış hatırlamıyorsam Almanya'yı mağlup edip kupayı kazanmış mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 90'da Arjantin mi? Yok, Almanya kazandı değil mi? Galiba 2-1 ile mi kazandı? Şöyle bir bakalım, bir dakika hemen 90 İtalya Dünya Kupası'nı galiba evet şey kazanmıştı, Almanya kazanmıştı. Brehme'nin attığı penaltı golüyle hatta, değil mi? Ben mi yılları karıştırıyorum, ona da şöyle bir bakayım. 90 FIFA Dünya Kupası İtalya'da gerçekleşmişti, değil mi? Bakalım, Batı Almanya, evet. Arjantin'le finalde oynamışlardı. Dediğim gibi Brehme'nin attığı bir penaltı golü vardı. Öyle kazanmıştı. O zaman şöyle güncelleyeyim. Ben demek ki aklımdaki bilgi eksik. Bir penaltı daha kurtarırsa heykelini yaptırırım demişti Maradona. Kurtaramamıştı finalde. Buradan hatırlıyorum demek ki. Çok ilginç. Goygoçeya oraya kadar da getiren isimlerdendi. Hadi devam edelim. Biraz böyle geçmişten genel kültürümüzü de tazelemiş olduk. Merhaba, Almanya'dan Mikail, iyi yayınlar. Çok kaleci var aklımda ama benim için özel olan Fransa milli takımı 98 Dünya Kupası. Fabian Barthez ve Şampiyonlar Ligi'nde Hasan Şaş'tan kafa golü yiyen Dida demiş. Valla Fabian Barthez benim de hani şimdi kaleci özellikleri vardır ya. Kaleci dediğin zaman biraz böyle kaleyi kaplaması gerekir. Yani dersin ki ya, elini şöyle açtığında kulaç mesafesi uzundur. Çok daha kolay o toplara ulaşabilir vesaire dersin. Fabian Barthez'in kaleci özellikleri çok, daha doğrusu fiziksel özellikleri çok kaleci olmaya müsait bir kaleci değildi aslında. Ama ya muazzam bir sıçrama yeteneği vardı. Ve bunun sayesinde de işte o Dünya Kupası'nda çok önemli işler yapmıştı Fransa adına. Fabian Barthez, teşekkür ederim. Dida, evet, Milan'ın da kaleciliğini yapmıştı hatırlarsanız. Bir dönemin önemli kalecilerinden bir tanesi. Devam edelim. Vedat Bey, Ankara'dan selamlar. Ahmet Bilaloğlu ben. Benim için tartışmasız Rene Higuita'dır. İngiltere maçı akrep vuruşu hareketi demiş. Vallahi evet, biraz önce konuştuk akrep vuruşunu ya. Kesinlikle öyle. Maç İngiltere maçıymış demek ki. Abi selam. Ne diyor? UEFA Fenerbahçe transfer yasağı koyar mı demiş. Yani ben açık

Açıkçası öyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Yani en fazla olabilecek işte bir ceza, para cezasından bahsediliyor. Ama gene de ayrıntıları bilmemekle beraber şu anda benim alabildiğim bilgiler bunlar. Gerisini bilmiyorum. Öyle bir Fenerbahçe'ye transfer yasağı falan gelmesi diye bir şey söz konusu değil. Merhaba, ben Başakşehir'den Fatih diyor dinleyicimiz. Helmut Dukadam, Steaua Bükreş kalecisi. 86 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Barcelona'nın 4 penaltısını kurtardı ve Steaua Bükreş'i şampiyon yaptı diyor. 86 Steaua Bükreş'i de efsane takımdı bu arada. Hatırlarsınız hepiniz eminim. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 86'dan sonra yine 88'de mi 89'da final oynadılar. Değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Galatasaray'ın yarı final oynadığında Steaua Bükreş'e elendiğini hatırlıyorum. Yani gerçekten efsane takımdır o dönemin Steaua Bükreş'i. Teşekkür ederim. Sevgili Sercan diyor ki Oliver Kahn demiş, iyi akşamlar demiş. Elbette önemli bir kalecidir. Çok soğukkanlı bir kalecidir ama hani ne bileyim galiba sevgili Sercan böyle daha yakın tarihi hatırlıyor. Belki genç bir isim olabilir. Teşekkür ederiz. Ama önemli isimdir bu arada. Evet, dinleyicimizden gelen bir mesaj şöyle diyor. Nuri Şahin senin istediğin profil. Hücum eden, zevk veren, unutamadığım kaleci kişiliğiyle Kaptan Volkan Demirel demiş. Yabancı olursa da Taferel demiş. Bu Nuri Şahin meselesi benim işte Fenerbahçe teknik direktörü kim olmalı sorusuna bir çerçeve çizmiştim. O çerçevedeki teknik direktör olduğunu düşünüyor sevgili dinleyicimiz. İsmini de hemen paylaşalım. Sık sık da mesaj atar Serdar bize, sevgili Serdar Kantık. Kaleciliğiyle, duruşuyla Volkan Demirel de unutamadığım kalecilerdendir demiş. Sevgili Serdar da yakın tarihten bakmış. Hani evet, önemli bir kaleci Volkan Demirel de. Kabul etmek lazım ama hani böyle daha gerilere gidebilirdik gibi geliyor bana. Daha çok isim var konuşmadığımız. Taferel dememin sebebi babam Galatasaray UEFA şampiyon olursa 3-4 ayda harcayacağım parayı vereceğim dedi. Onun sayesinde kazandım. Taferel bir ton gol kaçırdı diyor. Taferel bir ton gol kurtardı demek istiyor. Ha, çıkardı demiş. Özür dilerim, kaçırdı değil. Hatırlarım. Thierry Henry'nin kafa vuruşu mesela. O hala gözümün önündedir benim. Devam. İyi akşamlar. Bir dönem Rusya kalecisi Dasiyev vardı demiş. Evet, Dasiyev. Gerçekten unutulmazlardan biri. Çok teşekkür ederim bir kez daha. Dasiyev'i hatırlattı dinleyicimiz bize. Murat, sevgili Murat'a teşekkür ederim. İstanbul'dan Ersin diyor ki eski Bursasporlu Ivanko diye düşünüyorum demiş. Ha evet, öyle. Kimden bahsediyoruz? Biraz önce sormuştum ya, 42 gol atmış ve dünya futbol tarihinde en çok gol atan 3. kaleci olmuş bir isim demiştim. 41 mi 42? 42 galiba. Ivanko. Hem Bursaspor'da hem Kayserispor'da oynamış. Ben de baktım. Biraz önce ben aslında şeyle ilgili, Şilavert'le ilgili baktım. Orada dünyanın en çok gol atan kalecisi ve üçüncüyü de gördüm. Orada ilgimi çekti. O yüzden bunu sormuştum size. Bartas Fransa 99 diyor. Türkiye'den de Hayrettin diyor Galatasaray'dan. Fevzi Tuncay'dır. Kendi kalesine 5 golü var rahat demiş. Unutamadıklarına Fevzi Tuncay'ı koymuş. Yani Fevzi Tuncay gerçekten çok gelecek vadeden. Hani biraz önce Bartez için dedim ya, bir kaleci fiziği yoktu diye. Fevzi Tuncay'da da tam olarak bir kaleci fiziği vardı arkadaş. Yani o kadar şeydi ki, yakışıyordu ki kaleye. Ama işte bir iki maç böyle sallanınca, mental olarak da bunun üstesinden gelemeyince futbol yaşantısı çok olumsuz yönde etkilenmişti Fevzi Tuncay'ın. Sonra yıllar yıllar sonra Fevzi Tuncay'ın işte futbolu bıraktıktan sonra ciddi borçlandığından vesaire bahsedilmişti, hatırlarsınız. Ve o dönem yanlış hatırlamıyorsam milli takımda bir yardımcı kaleci antrenörlüğü gibi bir görev de verilmişti. O dönemlerden hatırladığımız Fevzi Tuncay da biraz hani dedim ya, sizin için hangisi unutulmaz ve neden? Bakın, unutulmaz kılmasının sebebi Fevzi Tuncay'ın işte o yediği hatalı goller. O dönemi hatırlayanlar bilecektir. Peki, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. UEFA Kupası finalinde Thierry Henry'nin kafasını müthiş çıkartıp UEFA Kupası'nı Galatasaray'a, Türkiye'mize getiren Claudio Taffarel demiş. Benim unutamadığım kaleci demiş. Kim demiş? Ona da bakalım.
Serkan, sevgili Serkan Aksoy, teşekkür ederim. En çok gol atan kaleci Rogerio Ceni demiş. Evet, Rogerio Ceni. Muazzam bir şey. Bakın, 131 gole imza atmış. Futbol tarihinin en çok gol atan kalecisi, kariyeri boyunca 131 gol kaydeden Brezilyalı kaleci Rogerio Ceni. São Paulo efsanesiymiş. Bu gollerin 70'ini penaltıdan, 61'ini ise serbest vuruştan atmış. Yani ne sağlam bir ayağı varmış, değil mi? Ya düşünsenize, 70 penaltı golü, 61 serbest vuruş golü, 131 gole imza atan bir kaleci. Kırılır mı bu rekor, bir daha zor. İkinci Şilavert 67 gol atmış. Düşünün yani aradaki farkı. İnanılmaz. Peki hangi tarihler olduğuna bakabiliyor muyum? Şuradan hemen bir bakayım. 2015. Aa, çok yeni. 2015 yılında futbolu bırakmadan önce duran toplardaki ustalığıyla birçok oyuncudan daha fazla gol atarak kırılması güç bir rekora imza atmıştır diyor. Çok ilginç, biliyor musunuz? Hemen şöyle bakalım. Hangi takımda, hangi yıllarda diye. Kariyer özeti, 2000 yılında futbolu bırakmış. São Paulo formasıyla 1200'den fazla maça çıkmış. 70'ini penaltı, 61'ini. Ya gerçekten çok da yakınmış. Ya mesela ben duymadım bu tarihlerde, biliyor musunuz, bu rekorun kırıldığını. Bilmiyorum, sizin dikkatinizi çektim ama ben duymamıştım açıkçası. Çok ilginçmiş. Peki devam. Bursa Sporumuzun kalecisi Dimitar Ivankov tabii ki demiş. Kim demiş? Ona da hemen bakalım. Sevgili Ercan diyor ki, Ercan, Rogerio Ceni, São Paulo Kulübü'nün efsane kalecisi. Kariyerinde 60'a yakın frikik golü var. İyi yayınlar, iyi geceler demiş. Bursa'dan dinliyorum demiş. İkinci sorumuz. Peki Türkiye'de futbol oynamış o dünyanın en çok gol atan 3 kalecisinden biri kimdir demiştik. İşte Dimitar Ivankov demiş ama hep Bursa'dan hatırlanmış. Kayseri'de de oynamış. Hatırlatayım. Yunus diyor ki, Rogerio Ceni tabii ki demiş. Peki, teşekkürler. Rinat Dasiyev'dir abi. Benim için Hollanda maçında Marco van Basten'den yediği gol inanılmazdı. Ben Antalya'dan İsmail Paşa Özçelik, herkese selamlar demiş. Dasiyev gerçekten hepimizin hatırlayacağı. 82 miydi? 88 miydi? Çok hatırlayamadım o Avrupa şampiyonası. 88 galiba. Van Basten'in attığı gol. Hepiniz hatırlayacaksınız değil mi? Hatta ben bunu da sorarım zaman zaman. Yine belki önümüzdeki günlerde sorarız. En güzel goller, atılmış en güzel goller diye. Bu Van Basten golü her seferinde çıkar. Biliyor musunuz o şeyin içerisinden? O cevapların içerisinden muazzam bir gol atmıştı Van Basten. Belki o golden hatırlanabilir. 88 değil mi? 88 Avrupa Şampiyonası. 82 zaten neydi? Kim kazanmıştı 82'yi? Hatırlatır mısınız bana? 82 Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nı kim kazanmış? Yok. 82 Dünya Kupası zaten, özür dilerim. 84 Avrupa Şampiyonası'nı kim kazanmıştı? Devam. Ne demiş? Fenerbahçe Sidiki Şerif'in yerine golcü bir kaleci alsa şampiyon olurmuş demiş sevgili Burak. Yani tamam, eyvallah. Sidiki Şerif'e bir eleştiri yapacaksanız bile bununla niye bağdaştırdınız onu anlamadım. Teşekkür ederim. Mestan. Hadi devam edelim. En çok gol atan da Brezilyalı seni demiş. Kim demiş? Merhaba, Schumacher var diyor. Ahmet ismim diyor. Peter olan. Ha yok, Schmeichel, özür dilerim. Çok özür dilerim. Tamam. Schmeichel var diyor. Peter olan diyor. Ahmet Antalya'dan. En çok gol atan da Brezilyalı Ceni. Sevgili Ahmet, teşekkür ederim yazdıklarınız için. Ya çok zor şartlar altında yazdınız bu mesajı. Ya da çok böyle hani giriş gelişme sonuç olsun. O kadar böyle bölük bölük yazmıştınız ki ben de okumakta, onları toparlamakta zorlandım. Teşekkür ederim. Kimden gelmiş? Fırat Yetiş. Rogerio Ceni demiş. O da böyle çok yazmak istememiş sanki sevgili Fırat. Biraz insan böyle bir iki kelime daha yanına bir şey yazabilir değil mi? Kolay gelsin Vedat abi. Google'a yazdım. Google'da 131 gol atmış kariyerinde Brezilyalı bir kalecinin ismini veriyor. Adı da Rogerio Ceni diye bir arkadaş diyor. Ben taksici Murat diyor. Sevgili Murat, teşekkür ederim. Dediğim gibi herkes hatırlamayabilir. Ama işte bu bizim şimdi hafızamızda var. Bundan sonra bir yerde denk geldiğimizde eminim hepimiz hatırlayacağız. Değil mi? O yüzden değerli buluyorum bu tür sohbetleri. Ordu'dan Tuna ben diyor. Sevgili Tuna ne demiş? Buffon abi çok iyidir diyor.
Bir de ne demiş? Orduspor'un eski kalecisi

Hüsnü. Teşekkür ederim peki. En sonda bir Gullit yazmış ama Gullit neydi o? Ben onu anlayamadım. Gullit kaleci değil ama nerede bir şey söyledim de onun üzerine cevap yazdınız onu da bilmiyorum. Teşekkür ederim yazdığınız için sevgili Tuna. Devam edelim. Selamlar, merhaba İzmir'den. Gençken Göztepe altyapıda kalecilik yaptım. Hala arada halı sahada kaleye geçerim. İki kaleciden bahsedeceğim. Siz ve eskiler muhtemelen hatırlayacaktır. Birincisi Meksikalı Jorge Campos, aynı zamanda forvet de oynuyordu. 1.70 civarı boyu vardı. İnanılmaz atletik bir kaleciydi. 94-98 Dünya Kupası'nda kendi diktiği rengarenk formalarıyla ikon olmuştu. İkincisi ise Paraguaylı Chilavert. Frikikleri, oyun kuruculuğu ve atletizmiyle nam salmıştı. 98 Dünya Kupası'nda az kalsın Fransa'ya frikikten gol atıyordu. İkisi de oldukça ilginç karakterlerdi demiş. Ah bakın ne güzel işte. Ayrı ayrı sevgili Metehan ayrıntılı ayrıntılı yazmış. Ne kadar sevdim bu mesajı. Teşekkür ederim. En çok gol atan kaleci Rogerio. Senidir. Dimitar Ivankov da Bursa'da oynamıştı. O listeye giren isim demiş. Teşekkür ederim. Devam. İşte bir tane daha mesaj mesela. Kimden gelmiş? Sevgili Özgür. Eski Antep kalecisi demiş. Ve onunla sınırlı kalmış. İsmini yazmamış. Ayrıntı yazmamış. Zahmet verdik yani mesajı yazmışsınız sağ olun ama zahmet olmuş size. Yani ya bir insan en azından ismini verirdi. Acaba Karşemarskas'tan Marskas'tan mı bahsediyorsunuz? Bilemedim. Yazarsanız sevinirim. Devam. Bursaspor Ivankov Vedat abi iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Fatih Taştan'dan gelmiş bu mesajda sevgili Fatih. Rosario Seni 131 gol atmıştır. 161 yazmış ama 131 onu söyleyelim. O sorduğum soruya gelen cevaplar bunlar da Muhammed'den gelmiş. O da Dimitar Ivankov 42 gol demiş. Doğrudur kesinlikle. Bursasporlu Ivankov diye yine bir dinleyicimizden gelmiş. Hemen ismini de paylaşayım sizinle. İsmini göremedim ama Belde Gıda diye bir şey var. İsmini de yazarsa sevinirim. İyi akşamlar. Bursa'dan Orhan'la yazmış aslında ben görememişim. Kusura bakmayın. Şampiyon Bursaspor'un kalecisi İtalya 90'ın efsane kalecisi bence Zenga'dır demiş. Şampiyon Bursaspor'un kalecisi derken herhalde Ivankov'dan bahsediyorsunuz. Öyle mi anlıyorum? Değil mi? Doğru. İtalya 90'ın efsane kalecisi Zenga, Walter Zenga bence dünyada unutamadıklarımdandır demiş. Teşekkür ederim. Vardır, doğrudur gerçekten de. Zenga da çok önemli isimlerden bir tanesidir. Abi İtalya 90'ı Almanya kazandı bu arada. Bremen'in penaltısıyla Ankara'dan Işık taksiden Serdar ben demiş. Teşekkür ederim. Onu hemen hatırladım ya sonrasında düzelttim ama tabii siz mesajı yazdığınız sırada muhtemelen hala düzeltmemiştim ben onu. Teşekkür ediyorum size de. Ne demişler bakalım şöyle geriye bir dönelim. Walter Zenga. Bir şey soracağım. Bir soru daha hadi. Hazır yeri gelmişken. Şimdi biliyorsunuz Ballon d'Or ödülü var ve Ballon d'Or'u her yıl bir oyuncu alıyor. Bugüne kadar Ballon d'Or almış tek kaleci kimdir? Hadi bir soru daha. Ya bugüne kadar Ballon d'Or'u almış tek bir kaleci varmış. Kimdir o? Bakalım bir sizden hangi bir cevap gelecek? Bir kişi bunu yazmıştı aslında. Yani mesajlarda bir kişiden gelmişti bu cevap. Teşekkür ederim. Yani bir mesaj yazılmış ve silinmiş. Ne yapalım? Bakacağız birazdan. Tekrar yazar belki. Vedat abi selam iyi yayınlar. Nasılsın? İyi misin? Ben Yalçın. Sociedad üst olur mu sence abi? Acaba ne diyorsun? Sen abi bu maç için demiş. Bir de Real Madrid maçı KG var olur mu sence demiş. Aslında yorumladım. Bu maçta KG var bekliyorum açıkçası. Girona Sociedad'da da karşı KG var bekliyorum ama ben bir Girona galibiyeti de bekliyorum. Bir sürpriz olabilir diye onu da söylemiştim zaten. Ha bu arada yeri gelmişken söyleyeyim hani tek tek soruyorsunuz ya sevgili Yalçın. Ben tüm karşılaşmaların değerlendirmelerini aslında her gün yapıyorum. Nerede? YouTube'da. Dilerseniz oradan da takip edin. YouTube'da Uğur Böceği Alt-Dire TV. Uğur Böceği Alt-Dire TV. Haftanın 7 günü günün tüm karşılaşmalarına dair düşüncelerimizi orada sevgili Burak Alaca ile birlikte yaptığımız yayında paylaşıyoruz. Takip etmek isterseniz oradan takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ve devam edelim. Nevzat diyor ki sevgili Nevzat çocukluğumdan Dasiyev demiş.
Evet, Dasiyev. İşte biraz önce de bahsettik, o 88-90 o

Malatya Eşilyurtspor'la oynayacak Çorluspor Ankara'da Eryaman Stadında. Başarılar diliyorum iki takıma da. Tabii ki benim gönlüm Çorluspor'dan yana. Ama başarılar diliyorum. Yani bu tür başarıların futbolun ne kadar önemli birleştirici bir güç olduğunu ve aynı zamanda mutluluğu yayan bir spor olduğunu da görüyorum. Yani inanın ben de şu son 15-20 gündür çok fazla oraya odaklandım. Şehirde yani Çorlu'da muazzam bir mutluluk var. Bir umut var. Bir heyecan var. Ve herkesi birleştirmiş durumda. Ya bu çok önemli bir şey. O yüzden hep söylüyorum. Yani şehir takımlarına mutlaka ve mutlaka destek olmak gerekir. Taraftarıyla destek olmak gerekir. Yöneticisiyle destek olmak gerekir. Şehir takımları bulundukları yerde başarılar geldikçe o şehrin motivasyonunu, mutluluğunu da artıran etkenler. Bakalım cumartesi ne olacak? Dediğim gibi ilk önce hak eden kazansın. Ama benim gönlüm Çorluspor'dan yana, inşallah Çorluspor kazanan taraf olur da ben de orada çok mutlu olacağım. Orada ailem de yaşıyor biliyorsunuz. Yani Göztepe'li Varşova'dan yazan sevgili Şahin'i görünce İstanbul'daki Çorluspor'lu Vedat'tan da gelmiş olsun dedim bir. Bununla ilgili bir şey. Aslında bir noktada söyleyelim diyordum zaten. Hani bir yerde konusu açılır diyordum. Böyle geldi. İstanbul'dan Ercan, Hollandalı Van der Sar demiş. Benim unutamadıklarımdan demiş. Teşekkür ederim. Yine böyle hani kaleci fiziği deriz ya. Tam o kaleci fiziğine uygun bir kalecidir Van der Sar. Gerçekten önemli bir kaleciydi. Teşekkürler. Sadece iyi kurtarış vesaire değil. Bence Murat Şahin de unutulmaz bir kalecidir. Uçe'nin ayağını kırmıştı hatırlar mısınız demiş. Uçe'nin ayağını kırmıştı demeyelim. Bir pozisyonda Uçe'nin ayağı kırıldı diyelim. Ya ben o pozisyonu hatırlıyorum. Şimdi gözümün önünde pozisyon. Teşekkür ederim. Devam. Tabii efsane kaleci deyince tek isim Bako demiş. Ankara Gücü'nde yediği 8 gol unutulmaz demiş. Sizin için de unutulmazlara böyle mi girmiş? Ama Bako değil ya. Zalat değil miydi Ankara Gücü kalecisi o dönem? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Neyse peki. Bakalım. Devam edelim. Hollanda efsanesi Hans van Breukelen. Unutmamak lazım demiş. Evet. Gerçekten öyle. Van Breukelen da çok önemli bir kaleciydi. Yani kalede duruşu güven veren kaleciler vardır ya. İşte onlardan biriydi. Çok önemliydi gerçekten. Teşekkür ederim. Yarışa da çok az bir zamanımız var. Tamam. Şimdi yarış arası vereceğiz zaten. Orada da ara verdikten sonra döndüğümüzde de yine mesajlarınızla devam ederiz tabii ki. Ne güzel oldu. Bir katılım gösterdiniz. O katılımla birlikte bakın neler hatırladık neler, değil mi? Teşekkür ederim. Dünyanın unutulmaz kalecilerini soruyorum. Yani diyorum ki dünyada unutamadığınız kaleciler lütfen bir de sebebini de yazın ama yanına. Şu sebepten dolayı ben unutamam. Yediği bir gol, attığı işte goller var bazı kalecilerin. Kurtardığı bir pozisyon, bir kurtardığı penaltı, karakteristik özellikleri. Siz de o kaleciyi unutulmaz kılan nedir? Bunu yazmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, şöyle bir hemen bakalım. Oynanan maçlara hızlıca. Çünkü saat 21'de başlayacak maçlar vardı. Yanlış hatırlamıyorsam işte o 21'de başlayacak maçlara. Şöyle bir hemen hızlıca gidelim ve bakalım sonuç nedir. Sociedad 1-0 öne geçmiş Girona karşısında. Benim beklentim burada bir Girona galibiyetiydi ama 1-0 öndeymiş Sociedad. Hayırlısı olsun diyelim. El Katsia, El Hazem ve El İttifak, İttihat maçları vardı. Bak mesela El İttifak, El İttihat'a karşılıklı gol var dedik hemen geldi bile. Burada El Katsia golü bulmuş. Ben burada El Katsia'nın kazanabileceği düşüncesindeyim diye zaten söylemiştim. Ve golü de atmış bulunuyor El Katsia sevgili dinleyiciler. Çünkü hatta dedim ya ilk yarı 1,5 üst. Her iki yarıda da goller olabilir. Çünkü orada golü kim atmış ona da bakalım da. Hani gol krallığında mücadele ettiğinden de bahsetmiştik oyuncunun hatırlarsanız. Julian. Evet golü de Julian atmış yani. Julian'a gol attırmak isteyecekler demiştim. İki gol geride demiştim. Bak golü de Julian atmış. Hadi bakalım.
Ya bu kadar nokta atışı şeyler yapıyoruz artık, yorumlar yapıyoruz.

0: Gerçekten ilginçmiş. Ya bu kadar da ilk golden de geldi. Daha iki gol daha attırırlar ona. Öyle görünüyor. Peki devam. Mesajlarla devam edelim. Ne demiş dinleyicimiz? Hollanda efsanesi Van Brukelen demiş. Evet tamam. Eskişehir'den Özcan diyor ki Tonu Şumaer 89 şampiyonluğu 103 gol rekoru demiş Fenerbahçe'nin. O takımın kalecisiydi demiş. Çok teşekkür ederim. 82 İtalya Dünya Şampiyonası diyor ki ama hayır. Ha dünya şampiyonu olan İtalya mı diyorsunuz? Evet olabilir. 82 ama İspanya'ydı galiba değil mi? 82 İspanya Dünya Kupası'ydı. İspanya'da düzenlenmişti. Çok teşekkür ederim mesajınız için. Eskişehir'den Özcan'a da sevgilerimizi gönderelim. Şimdi bir yarış, reklam, ardından bir de belki şarkı çalıp nefesleniriz. Döneceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mesajları göndermeye lütfen devam ediniz. Dünyanın unutulmaz kalecileri dedik. Laf lafı açıyor. Çok şey geliyor aklımıza. Genel kültürümüze, spor kültürümüze de bir katkı oluyor. Çok keyifli oluyor gerçekten. Daha konuşacağımız konular da var tabii. Yani gündemden de. Ama özellikle tabii yani çok öne çıkan, aman aman bu kesin konuşulmalı, bugün konuşulmalı, yarına kalmamalı dediğimde çok çok önemli bir konu yok açıkçası bugün. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama belki sizin vardır. Siz de onu yazarsınız, bunun üzerine konuşalım dersiniz. Bakalım. Çok teşekkür ediyorum tekrar mesajlar için ve devamını bekliyorum. Şimdi kısa bir ara.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Unseen Power. 12 safkanı izleyeceğiz. Last Force yarıştan çıktı. Henüz yerini almadı 8 numaralı Ocak Oğluş'a. Hazırlığına devam ediyor. Unseen Power geride beklemede. Tekrar kulvarına yönlendirildi. Ocak Oğluş'a. Ancak bu denemeyi de reddetti Butay. Tekrar geriye doğru bir tur attırıldı kendi etrafında. Tekrar kulvarına yönlendiriliyor. Ve bu kez yerini aldı. Son tay Unseen Power. Unseen Power box'a yaklaştırılıyor. En dış box'ı kullanacak. 12. ve son tay 4 numaralı Unseen Power. O da yerini alınca İzmir'de günün son koşusu başlayacak.

Unseen Power yerini almadı henüz. Geriye doğru çıktı. 4 numaralı Unseen Power yerine yaklaşmıştı aslında ama tekrar geriye doğru çıktı. Tedirgin oldu. Bucks gerisinde şu an için henüz kulvarındaki yerini almış değil. Tekrar yönlendirilecek kulvarına Unseen Power. Diğer 11 rakibi Bucks için de hazır. Unseen Power'ın yerini almasını bekliyoruz.

Şimdi kulvarına adım adım tekrar yaklaştırılıyor. Ancak tedirginliği devam ediyor. Hans Impower'ın.

sakinleştirmek için çabalar sürüyor Buta için. Kullarının yakınında değil şu anda. Tedirginliği devam ediyor Unseen Power'ın. Kullarındaki yerini henüz alamadı. Tekrar yaklaştırılmaya çalışılıyor. Ancak çok hareketli Unseen Power.

0: kutularına yöneldiği anda geriye doğru bir hamle yapıyor. Ve bu reaksiyonları devam ediyor Tay'ın. Oldukça yoğun bir uğraş var yerini alabilmesi için. Şimdi biraz daha yakın baksa. Unseen Power. Ve Unseen Power da yerini aldı. Tyler hazır. Start verildi ve İzmir'de günün son koşusu başladı. Rakiplerinin bir boy gibi gerisinde 13 numaralı Çeko. İlerlik mücadelesinde içeriden gelen 8 numaralı Ocakoğlu Şah liderliği aldı. İkincilikte 6 numaralı Erin Özelpar o içeride. Yarım boy kadar geride 10 numaralı Pers Choice. Bir boy kadar geride 1 numaralı Yugatis 4. sırada. Onun 1.5 boy gerisinde 4 numaralı Unseen Power var. 2 boy kadar geride Avenging ilerliyor. İçinde 3 numaralı Migra Kombi var. Onun 1 boy kadar gerisinde 5 numaralı Supertramp. Yarım boy gerisinde 13 numaralı Çeko. 2 boy kadar geride 9 numaralı Çifte Yürekli. 4 boy geride dış kulvarda Star of Rüzgar içeride. 2 numaralı Dragon Blast sırasıyla. Taylar son 1000 metreye girdi. Liderliği orta kulvardan yaptığı ataklarla 6 numaralı Erin Özalp aldı. İkincilikte 8 numaralı Ocakoğlu Şah var. 2.5 boy kadar geride ortada Perçöz hemen dışında Avenging ilerliyor. 1 boy geride içeride You Got This. 2 boy geride Unseen Power. Dışına 13 numaralı Çeko hamle yaptı. 4 boy kadar geride Supertramp ilerliyor. Yarım boy kadar geride Migra Kombi var hemen dışında. 9 numaralı Çifte Yürekli. Onun 1 boy gerisinde Star of Rüzgar içeride. 2 numaralı Dragon Blast sırasıyla Taylar düzlüğe çıkıyor. 6 numaralı Erin Özalp lider. Takipte 7 numaralı Avenging var. Onun 1.5 boy gerisinde 8 numaralı Ocakoğlu Şah. 3 boy kadar geride Pers Choice içeride You Got This sırasıyla son 400 metreye girdi. 6 numaralı Erin Özalp dış kulvardan gelen 7 numaralı Avenging yakaladı. Bu ikili ön planda içeriye doğru da Pers Choice'un atakları başladı. Safkanlar bu şekilde son 200 metreye girmek üzere. 6 numaralı Erin Özalp liderliğini korumaya çalışıyor. Dışarıdan Avenging, içeriden 10 numaralı Pers Choice geliyor. 6 numaralı Erin Özalp içeriden gelen 10 numaralı Pers Choice yakalıyor. İkili arasında mücadele var ve bu iki safkan fotoyu birlikte geçiyor. 7 numaralı Avenging yarıştan 3. olarak ayrıldı. 800 numaralı Ocakoğlu Şah 4. 2 numaralı Dragon Blast'a yarıştan 5. ayrıldı. 6 numaralı Erin Özalp mi yoksa 10 numaralı Pers Choice mu kazandı? Kararı birazdan öğreneceğiz.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Bu cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor. Reklam.
10: Hep iyi sigorta sunar.
11: Hep iyi sigorta.
4: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
11: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
12: Merhaba.
11: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
4: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
11: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
4: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. 21.52 oldu saatler. Ben Vedat Pağlak. Radyo Spor'dasınız. Bahse gireriz de. Devam ediyoruz gündeme konuşmaya ve sohbet etmeye sizlerle. Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Bugünkü konu başlığımız dünyanın unutamadığınız kalecileri. Bakalım yeni isimler katılacak mı? Sizlerden yeni isimler gelecek mi? Göreceğiz. Birçok isimden bahsettik şu ana kadar. Gelen mesajları da okumaya devam edeceğim. Radyospor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. 0538 052 14 87 WhatsApp hattımız. Oynanan maçlara hemen şöyle bir bakalım. Valencia Vallecano maçı 1-1 devam ediyor. Girona 0 Real Sociedad 1. Burada tabii Girona'dan goller bekliyoruz. Bakalım gelecek mi? Onu da göreceğiz. Suudi Arabistan'da 2 maç var. El Katsiyah 1, El Hazm 0, El İttifak 1, El İttihat 2. Özellikle El Katsiyah'ta Julian gol atar demiştik. Hatta bir attı, daha iki daha atar dedik. Bir tane attı 39'da ama iptal edilmiş gol, şimdi gördüm. Ama ben hala ikinci yarıda da goller bekliyorum. 31 golle şu anda ligde birinci sırada bulunan Ivan Toni sevgili dinleyiciler. Ivan Toni'nin hemen ardından da El Ahli oyuncusu.

0: Hemen ardından da Julian geliyor. Onun da 29 golü var. Bugün attığı golle 30 gole ulaştı. Bakalım yakalayabilecek mi Ivan Toni'yi? İkinci yarıda ben dediğim gibi gol atmasını bekliyorum. Yine yeni goller gelmesini bekliyorum ondan. En az bir gol atar. Belki iki de olabilir bu. Mesajları okumaya devam edelim. Merhaba, çocukluğumdan kalan bir anıya gittim. 84 Avrupa Şampiyonası'nda İspanyol kaleci Arconada bacaklarının arasından kaçırdığı Fransa'nın kazandığı final. İyi akşamlar demiş, sevgili Ömer göndermiş. Çok teşekkür ederim. Arconada'yı da işte dedim ya, sizin için unutulmaz kılan nedir diye, bazen yediği gol de olabilir. Ve Fransa kazanmış finali 84 Avrupa Şampiyonası'nda. Bu arada Fransa milli takımının Dünya Kupası kadrosu da açıklandı. Bir son dakika bilgisi verelim size. Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kanté de kadroda yer alıyor sevgili dinleyiciler. Fransa milli takımının Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı. N'Golo Kanté de burada yer alıyor, belirtelim. En değerli kaleci ödülü sanırım geçen sene Benfica kalecisi almıştı demiş. Hayır, değil. Yani şöyle, en değerli kaleci demiyorum. Bugüne kadar Ballon d'Or almış tek kaleci kimdir? Ballon d'Or ödülünü almış tek kaleci. Bakalım kimler gelecek? Ki hangi isimleri söyleyeceksiniz? Lev Yashin'dir abi. Ben Antalya'dan İsmail Paşa Özçelik demiş. Teşekkürler. Ballon d'Or alan kaleci İker Casillas mı abi demiş. Hayır, değil. Teşekkür ederim ama gönderdiğiniz için. Sizin de unutamadığınız isim o, anladığım kadarıyla. Geçmiş değil tabii ki ama Real Madrid'in kalecisi İker Casillas da benim unutulmazlarımdandır demiş. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, kaleci dediğiniz zaman Zubizarreta demiş Aykut. Tek geçerim diyor. Alman kaleci Oliver Kahn almıştır Ballon d'Or'u demiş Aykut. Hayır, değil sevgili Aykut. Teşekkür ederim mesajınız için. Ligimiz için Allum Buker efsanedir diyor. Türk olmuştu. Samsunspor başkanının ismini almıştı diyor. Ali Uyanık olmuştu, hatırlıyorum ben. Evet, Allum Buker. Ayrıca Kocaelispor'un Stangiçius'u müthiş atletik bir kaleciydi diye de bir hatırlatmada bulunmuş. Tek ödül alan kaleci de Yashin'dir demiş sevgili dinleyicimize. Teşekkür edelim, devam edelim. İyi yayınlar Vedat abi. Ballon d'Or alan kaleci İker Casillas mıydı demiş. Hayır, değil. Teşekkür ediyorum size de. Abi, programını tır kullanırken dinliyorum demiş. Ayrıntılara giremedim, kusura bakmayın. İyi yayınlar diliyorum. Ha, Rogerio seni yazmış. Başka da hiçbir şey yazmamıştı ya. Sevgili dinleyicimiz Fırat Yetiş. Ben de yani zahmet verdik, çok yazmışsınız demiştim. Nedenini açıklamış. Teşekkür ederim. Tarihte Ballon d'Or ödülünü kazanan tek kaleci 1963 yılında Sovyetler Birliği efsanesi Lev Yashin'dir. Kara Örümcek lakaplı Yashin 150 penaltı kurtararak rekor kırmış ve modern futbol öncesi dönemde kalecilerin de en iyisi olabileceğini kanıtlamıştır diyor. Muhtemelen bu bir şeyden, Google bilgisinden gelmiş. Net olarak öyle gözüküyor ama çok teşekkür ederim. Bu ayrıntılar için de teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Sevgili Fırat'a teşekkür ettik. Lev Yashin ismi gelmiş. Yine böyle çok uğraşmayan sevgili Turgay. Çok şey yapmamış yani böyle zaman harcamam ben demiş. Bu kadar demiş Lev Yashin. Peki. Sevgili Yavuz Baysal. Her akşam bizimledir sevgili Yavuz. Selamlar, sevgiler. İyi yayınlar abi. Bugün Almanya'da resmi tatil. Dolayısıyla mesai ücreti bugünün çarpı 2 oluyor demiş. Mesaiden selamlar demiş Yavuz Baysal. Bizden de selamlar. Çarpı 2 ha. Peki. Devam edelim. Çorlu Spor 1947 finalde demiş. Kimden gelmiş bu? Mesajı görelim bakalım. Sevgili Dursun Türker'den gelmiş. Evet, teşekkür ederim. Çorlu Spor 1947. Dediğim gibi gönlümüz Çorlu Spor'da. Benim gönlüm Çorlu Spor'dan yana. Ama tabii hak eden kazansın. Birinci söyleyeceğim bu ama Çorlu Spor kazanırsa çok mutlu olurum. Galatasaray Ankara Gücü maçında Zalat ilk yarıda 5 gol yiyip yerini Arif Peçene'ye bırakmıştı demiş. Teşekkür ederim. Bir hatırlatmada bulunmuş. Vedat abi, unutulmaz kaleci Galatasaray efsanesi Hayrettin Demirbaş demiş. 1996 yılında Türkiye Kupası Gençler Birliği Galatasaray tarihe 35 penaltı vakası olarak geçen kupa maçında Hayrettin Demirbaş abimiz hiçbir penaltıyı kurtaramayarak unutulmaz arasına girmiştir demiş. Ya ne güzel. Vallahi böyle hani çok ayrıntı ya bu. Sağ olun. O kadar güzel bir ayrıntı ki. İşte hafızamızda kalsın. Spor kültürümüze katkısı olsun diye. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Vedat abi benim için kalecilerin şahı Oscar Cordoba'dır demiş. Ne ayak vardı onda öyle. Ben Ankara'dan Murat demiş. Sevgili Murat teşekkür ederim. Merhaba ben Erkan. Vedat Bey cumartesi günü benim de gönlüm bir Tekirdağlı olarak Çorlu Spor'dan yana. Önce birincilik sonra Süper Lig neden olmasın iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Ama önce ikincilik sonra birincilik sonra Süper Lig. Yani sıralama böyle gidecek. Sevgili Erkan teşekkür ederim. Fabian Barthez mi? Benim favorimdir demiş. Ha şey için Ballon d'Or kazanan mı? Hayır değil dediğim gibi. Lev Yashin ismini artık söyleyeyim o zaman. Lev Yashin 1963'te Ballon d'Or'u kazanmış ve tek kalecidir Ballon d'Or'u kazanan. Moskova efsanesi Lev Yashin, ben taksici Murat diyor. Lakabı Kara Örümcek Lev Yashin'dir diyor. Evet kesinlikle öyle. İyi yayınlar Vedat Bey. Lev Yashin'dir. Moskova kalecisi Antalya'dan Serkan'dan gelmiş. Teşekkür ederim. Buffon almıştır demiş bir dinleyicimiz. Mesut ama sevgili Mesut Buffon değil. Teşekkürler. Neuer yazmış bir dinleyicimiz. Nasıl yazılıyordu unuttum vallahi demiş. İkinci yazdığınız doğru. Ama birinci de hep böyle benim de aklımda kalmıştır ya. Birinci de Neuer. Yemez anlamında. Kaleci. Tam bir kaleci ismi. Neuer. Teşekkürler. Mesajlar gelmeye devam etsin ama. Radyo Spor WhatsApp hattımıza gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Gelen tüm mesajları okumaya çalışıyorum. Dünyanın unutulmaz kalecileri kimler? Aklınıza kimler geliyor? Geçmişten günümüze şöyle bir yolculuk yapalım istedim. Teşekkür ediyorum. Abi şu an bir kaleci ne kadar iyi olursa olsun Ballon d'Or vermezler. Bu işin tamamen ekonomiye döndüğünün göstergelerinden biridir diye düşünüyorum demiş. Farklı bir yaklaşım ama çok da mantıksız değil. Bir mantığa oturtabiliyorsunuz. Ekonomik bir mantığı, daha doğrusu ekonomiye bağlıyorsunuz bu mantığı. Haksız da sayılmazsınız. Ama bazen öyle kaleciler çıkar ki işte bütün o düzeni değiştirir. Çıkar yani bir tane daha çıkar. Lev Yashin gibi bir kişi daha çıkar. Ben olabileceğini düşünüyorum. Teşekkürler. İzmir'den Yunus iyi akşamlar demiş. 92 ya da 93 yılıydı yanılmıyorsam. Çocukluk kahramanım Stauce. Ama hangi ülkeden de hatırlamıyorum. Belarus muydu, Ukrayna mıydı hatırlayamadım. İzmir'den Yunus iyi akşamlar demiş. Stauce. Sanki Ukraynalıydı diyebilirim. Ama değildi galiba. Stauce Polonyalı mıydı? Bakalım hemen. Siz bakmamışsınız demek ki hızlıca yazmışsınız. Ben şöyle bir bakayım. Evet, Stauce'yi şimdi buldum. Doğum tarihi Litvanyalı kaleci. Litvanyalı. Şey değil mi? Gaziantep'in kalecisi olarak mı söylüyorsunuz? Değil mi? Öyle hatırlıyorum sanki. Yoksa değil mi? Kariyerinde Galatasaray, Barcelona, Real Madrid gibi büyük kulüplerde forma giymiş bir isimdir diyor. Doğru bir isimden mi bahsediyoruz? Yok, bir dakika. Bazen işte bu Google'da da çok şeyler oluyor ya, yanıltıcı bilgiler de oluyor. O yüzden çok emin olamıyorum. Hemen bakalım hangi takımlarda forma giymiş söyleyelim size. 2007 Jurmaya, Duisburg, Galatasaray. Galatasaray'da forma giymiş. Zalgiris'te, Karşıyaka'da forma giymiş. Sarıyer'de forma giymiş yine. Evet, Stauce. Galatasaray'ın kalesini koruyan Stauce unutulmazıymış. Teşekkür ediyorum. İzmir'den Yunus'a da. İyi akşamlar Higuita. Ankara'dan Osman. Sevgili Osman, evet Higuita. Başında da konuşmuştuk. Müthiş bir şeydi yani. Kaleciydi. Hatta işte yine aynı tekrara düşeceğim ama yeni açmıştınız radyoyu belli ki. O yüzden tekrar edeceğim bunu. Günümüzde kalecilerin futboldaki rolü çok başka artık biliyorsunuz. Ayaklarına hakim, ayaklarını iyi kullanan kalecileri çok fazla tercih ediyor takımlar. Çünkü onu da özellikle savunmadan pasta çıkmak isteyen takımlar için oyunun içine dahil ettikleri bir oyuncu oluyor o da. O anlamda bunu ilk başlatanlardan birisidir Higuita o yıllarda. Değil mi? İyi yayınlar. Rize'den Zeki ben 1982 yılında 11 yaşındaydım. İlk Dünya Kupası'nı izlemiştim ve tek kaleci tanırım. İtalya milli takımının kalecisi Dino Zoff demiş. Bak bu gece gelmedi Zoff. İşte diyorum ya, farklı isimleri hatırlamaya çalışırsak, yani Dino Zoff bence de dünya futbol tarihine geçmiş bir kalecidir. Hey gidi günler, yaşlandık demek ki, kimsenin bu ismi söylediğini duymadım bu akşam, hayırlı akşamlar demiş. Öyle vallahi sevgili Zeki. Ama hani çok da yaşlanmamışsınız. 82 Dünya Kupası değil mi? 11 yaşındayım diyorsunuz. 71 doğumlusunuz. 50'nin biraz üzerindesiniz. Stauce, Litvanyalı demiş dinleyicimiz. İzmir'den Metehan, Macar kaleci Gabor Kirali unutulmazdır. Evet, eşofmanıyla değil mi? Yani kaleciler genelde böyle kaleci kıyafeti falan giyerlerdi ya. Bayağı bildiğiniz hani bizim pazardan alınmış bir eşofman gibi dururdu Kirali'nin eşofmanı. Hertha Berlin Galatasaray maçında gri eşofmanıyla bilinir. Ağır yağmurda suyu iyice çeker. Bir de eşofmanı taşımaya çalışırdı diyor. Doğru valla. En son Neuer Ballon d'Or'a çok yaklaşmıştı demiş yine. Sevgili Metehan, teşekkür ederim. Stauce için de Litvanyalı demiş. Evet doğru, sağ olun. Ben en iyisi kim sorusuna çok isim veririm ama en balonu kim diye sorarsanız demiş. Yani şimdi ayıp olmasın, ben bu ismi zikretmeyeyim. Hala futbol hayatına devam eden bir isim. Teşekkür ederim. Siz bana yine de en iyisini yazın, olur mu? Unutamadığınızı yazın. İyi akşamlar Abdullah Eken. Zubizarreta vardı İspanyol kaleci demiş. Evet kesinlikle Zubizarreta da yine unutulmazlar arasına girebilecek bir kalecidir. Kesinlikle öyledir yani. Ama dediğim gibi daha başka çok isim var. Çok akla gelebilecek isim var. Bir çırpıda belki bunları saydınız ama. Ya mesela Türkiye'de de çok fazla isim var. Çok gerilere gitmediniz mesela. Kimseden bir Turgay Şeren ismi gelmedi unutulmazlar arasına. Berlin Panteri lakaplı Turgay Şeren, Allah rahmet eylesin. Çok da değerli bir isimdi. Ben kendisini tanıma onuruna da eriştim. Gerçekten öyle. Çok değerli bir isimdi Turgay abi. Hani futbolculuk yaşamının yanında sonrasında girdiği basın camiasında da duruşuyla, tavrıyla, konuşmalarıyla kibar ve aynı zamanda çok değerli bir isimdi. Çok teşekkür ederim. Yani hayata teşekkür ettim bunun için de, onu tanıyabilme şansım olduğu için. Vedat Bey, kaleci deyince benim aklıma Karagümrük'ten Olimpiyat Stadı'nda İtalyan kalecisi geliyor demiş. Adını unuttum demiş. Şimdi benim aklıma gelir, dur söyleyeceğim. Şey değil mi? Karagümrük'ün kalecisi tir tir titriyordu Olimpiyat Stadı'nda değil mi? O kaleciden bahsediyorsunuz. Görkem hatırlıyor mu acaba Fatih Karagümrük'ün kalecisini? Eğer hatırlıyorsa bana söyler. Yoksa ben şuradan hemen söyleyeyim diye. Şey, hemen şuradan bakayım. Aslında adım aklımdaydı ama işte diyorum ya, zaman geçiyor üzerinden ve biz de çok böyle hatırlayamayabiliyoruz. O yüzden bakacağım. Mutlaka da şöyle Olimpiyat Stadı Karagümrük kalecisi yazsak herhalde çıkacaktır. Viviano. Çıktı vallahi. Bakın anahtar kelime Olimpiyat Stadı ve Karagümrük kalecisi. Başka bir şey değil yani. Hani titriyordu, odur budur falan yazmadım. Viviano. Geldi bile, hatta biri dinleyicimizden de geldi sağ olsun. Bak attı mesajı hemen. Peki teşekkürler. O da tabii unutulmazlar arasına girmiştir. Neden girmesin? O durum hepimizin gözünün önünde şu an. Selamlar Ercan Bey ve Ahmet Bey. Bu kadar seviyeli bir önceki programa atmış mesajı. Kaliteli bir program dinlettiğiniz için teşekkür etmek istedim demiş. Varşova'dan sevgiler demiş. Aynısını ben de istiyorum ama bu yazının. Kalite ve seviye konusunda herhalde biz de onlarla yarışırız. Tabii ki bir Ercan Taner değiliz ama yarışırız yani. O yüzden ben de istiyorum böyle mesajlar. Göztepe'nin efsane kaptanı ve kalecisi Beto demişti daha önce. Şöyle diyor. Abi daha önce bahseden olduğumu bilmiyorum ama aklıma birden geldi. Galatasaray Simović vardı çocukluğumuzda demiş. Olmadı, evet. Olmadı. Yani unutulmazlardan biri midir? Kesinlikle öyledir. Ya bir dönemin Galatasaray'la çok özdeşleşmiş isimlerinden birisi. Ve yani bu isimler bir de ya Türkiye'ye o kadar çok alışmışlardı ki. Türkçe konuşuyorlardı. Hatırlayın Zoran Simović'i Türkçe konuşuyordu. Hatta ben yanlış hatırlamıyorsam, yine böyle eskiler bilir bunu. Zoran Simović sonra futbolu bıraktıktan yıllar sonra bir televizyon programında çıkmıştı benim karşıma. Bir televizyon programı. Şimdi ismini hatırlamıyorum programın. Onu da yazarsanız sevinirim. Mehmet Ali Erbil sunuyordu. Bir tane böyle makine var. Makine sağa sola doğru hareket ediyor. Siz telefondan tuşa basıp O makinedeki topu fırlatıyorsunuz. Kalede kim var? Zoran Simović. Simović golü yerse hediye kazanıyorsunuz. Simović kurtarırsa kazanamıyorsunuz. Böyle bir yarışma vardı. Neydi acaba adı o programın? Bir bakın, ben de bakarım şimdi. Oradan çıkarırız onu. Teşekkür ederim. Zoran Simović ismini de hatırlattığınız için. Viviano demiş. Abdullah Eken. Teşekkürler. Evet, hatırladık sonrasında. Merhaba Vedat abi, Eren ben. Soru ne emin değilim. Yeni açtım arabada. Van der Sar'ı çok severdim demiş. Soru bu işte. Teşekkür ederim. Abi bir de esprili bir cevap vermek istiyorum. Tsubasa dizisi vardı. 90'ların çocukların efsane dizisi. Orada kaleci Wakabayashi vardı. Sevgiler demiş. Ah, ne güzel bir hatırlatma buldu bu. Gerçekten Wakabayashi'yi ben de hatırladım şimdi. Ama orada Wakabayashi'nin duruşu falan, böyle elini sağa uzatıp böyle çok sert vuruşlarda bile hiç kıpırdamadan o topu kurtarışı falan efsaneydi. Bu arada gol şovmuş. Evet. Şimdi hatırladım. Müziği bile geldi aklıma. Gol şov, gol şov. Kalede Zoran Simović, sunan Mehmet Ali Erbil. Vay vay vay. Girona'ya attıralım, adamlar küme düşmesin demiş bir dinleyicimiz. Vallahi öyle kesinlikle. Yani ben de bekliyorum Girona'nın gol atmasını ki artık küme düşme hattında 19. sıraya kadar gerilediler. Hatta bir değil iki atsınlar, ne güzel olur. Ankara'dan Serdar Gol Show demiş. Evet, o da hatırlamış. Devam. Programın adı Gol Show'du demiş. Yine bir başka dinleyicimiz, sevgili Mete göndermiş. Teşekkür ederim Mete'ye. En son Ballon d'Or'a Neuer çok yaklaşmıştı demişti ya Mete. İşte o Mete'den Gol Show da gelmiş. Teşekkür ederim. Evet, son birkaç mesaj daha gelirse okuyacağım. Şimdi reklama gitmem gerekiyor. Reklamlardan sonra. Çünkü programın sonuna da geldik. Son bölümde de konu başlıkları var. Onlarla ilgili konuşacaklarım var. Ama dediğim gibi gelen birkaç mesajı daha okurum. Dünyanın unutulmaz kalecileri dedik. Yeni yeni isimler kattınız son bölümde. Daha yeni isimler de gelecektir diye düşünüyorum. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Lütfen yollayın mesajlarınızı. Gelen tüm mesajları yayın içerisinde okumaya çalışıyorum.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Yeniden karşınızdayım. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Bahse gireriz programında gelen son bir iki mesajı okuyalım. Ardından da devam edeceğiz günün gelişmeleriyle. Teşekkürler Vedat Bey. İnteraktif radyo programı yayını yaptığınız için, bizim jenerasyona özel radyolara ilk çıktığı zaman mektup yazmak isteyen nesiliz diyor. O yüzden şu an yazdıklarımızı okumanız bizim için çok keyifli. Teşekkürler demiş. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Kim? Sevgili Yunus göndermiş bu mesajı. Sağ olun. Ya, katılımınız benim için çok değerli. Hep söylüyorum. Siz katılırsanız çok daha keyifli bir yayın çıkıyor ortaya. Çünkü ben de çok keyif alıyorum. Vedat abi, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Kartal'dan Nuri Kartal. Galatasaraylıyım. Kartal'dan Nuri Kartal. Güzelmiş bu. Galatasaraylıyım ama Fenerbahçeli Datku'yu unutamayız diyor. Bizim zamanımızda taraftarlık böyleydi. Gerçekten Datku muhteşem bir kaleciydi demiş. Harika, teşekkür ederim sevgili Nuriye. Ve devam edelim. Sepp Maier, Alman kaleci. Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Ivaniceviç demiş Mehmet. Sevgili Mehmet'e de teşekkür edelim. İyi akşamlar demiş. Evet, yeni isimler gerçekten de. Sepp Maier mesela, evet, benim de böyle şu an gözümün önünde geldi. Ama mesela Ivaniceviç'i ben hatırlamadım. Mutlaka vardır hatırlayanlar ama ben Ivaniceviç'i hatırlayamadım. Belki benden daha önceki bir jenerasyon olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii bir dönemi biliyorsunuz. Yani zaten Yugoslavların özellikle 80'ler ve belki 70'lerden sonra 80'lerin 90'lara kadar olan bölümünde Yugoslavlar ülkemize o kadar çok gelirlerdi ki. Yani bunun üzerine filmler falan yapılmıştır değil mi? O zamanki işte Yeşilçam'da Türk filmlerinde falan da konu olmuştur bu. İşte biraz böyle kırık bir Türkçe ile konuşan Yugoslav futbolcular ve onların şeyi mesela çok hatırlarım ben. Hani bir dönem vardı ya, kolumu kesseniz sarı kırmızı akar, sarı lacivert akar meselesi. Öyle bir şey vardı. Özellikle de o Yeşilçam'daki Türk filmlerinde. Peki. Sevgili Mehmet'e de teşekkür edelim. Ve yavaş yavaş artık biz günü tamamlamadan önce birkaç haber başlığım var. Onlarla ilgili sizinle paylaşımlar yapmak istiyorum. Şimdi bir son dakika vermiştim, onu tekrar edeyim bir kere. Fransa'nın Dünya Kupası aday kadrosu belli oldu ve o kadroda N'Golo Kanté de var. Ben niye böyle konuşurken N'Golo ve Kante'yi aynı anda söylerken N'Golo diye çıkıyor onu da bilmiyorum ama belki o hani bir şarkı var ya, N'Golo N'Golo Kante, oradan mı kaldı aklımda bilmiyorum nasıl yazdıysam. Ama N'Golo Kante de Dünya Kupası kadrosunda var Fransa'nın, onu belirtelim. Ya birkaç tane daha geldi mesaj, okuyun diyorlar. Peki hemen okuyalım. Ivaniceviç Antic ile aynı dönemde oynadı demiş Mehmet, teşekkür ederim. İzmir'den Metan Vedat abi, çok mesaj attım ama söz bu son olacak demiş. Beşiktaş tarihinden gelsin. Aoman vardı. Kasketiyle ünlüydü. Bayern Münih'te iyi bir kariyere sahipken gelmişti ama bizde bir Avrupa maçında çok hata yapmıştı. Bir de Şorun mu vardı? Atletik bir kaleciydi ama kötü zamanda gelmişti. Gol yedikten sonra sıfatı gülüyor diye çok da eleştiri alırdı demiş. Peki. Göteborg kalecisi Ravelli demiş. Bak mesela, evet. İsveç'in de kalecisi, sadece Göteborg'un değil. Şimdi ben Ravelli, çok böyle yüzü çok sempatik bir adamdı. Hatırlarsınız değil mi Ravelli'yi? Ve gözleri böyle biraz patlak patlak. Çok sempatik bir adamdı. Teşekkürler. Hatırlatmışsınız. Kimden gelmiş bu mesaj, ona bakalım hemen. Sevgili İlter göndermiş. İlter'e teşekkür edelim. Chilavert vardı. Dünyanın en golcü kalecisi demiş Özgür Akay. Sevgili Özgür, biz programın başında tabii bunları çok konuştuk ya. Dünyanın en golcü kalecisi değil. Dünyanın en golcü ikinci kalecisi. Neydi? Dünyanın en golcü kalecisi kimdi? Var mı hatırlayan? Elbette var da ben söyleyeyim. Rogerio Ceni ya da Seni, nasıl okunuyor bilmiyorum ama Rogerio Ceni. Tam 131 gol, 70 penaltı, 61'de serbest vuruştan atılmış. Hem de yakın tarihte. Yani 2015'te futbolu bırakmış. Ve biz bunu o dönemde yakalayamamışız. Ben yakalayamamışım mesela. İlginç geldi bana. Ama şimdi artık yazdık aklımıza. Teşekkür ediyorum İlter'e. Fabian Barthez'i de yazmış. Artık yavaş yavaş geçelim mi gündemi konuşmaya? Kaleciler dedik. Bu kaleciler meselesi de nereden çıkmıştı? Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yerine kaleye 4 aday. Bu haberden çıkmıştı hatırlarsanız. Nedir konu, hemen aktaralım. Ersin Destanoğlu'nun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Ve takımdan ayrılacağı söyleniyor Ersin Destanoğlu'nun. Ve yerine de isimlerin konuşulduğu söyleniyor. Siyah beyazlar bu transfer için kimi istiyormuş? Jorgensen'i istiyormuş ve bu transfer içinde 25 milyon euro civarında talebini 15 milyon euro seviyelerine düşürmeyi hedefliyorlarmış. Jorgensen'in, Filip Jorgensen'in sevgili dinleyiciler, öncelikli hedef oymuş. Peki ikinci sırada Arsenal'den Kepa, Manchester City'den ise Trafford'da temas sağlanan isimler arasında yer alıyor diyor haberin ayrıntılarında. İngiltere dışında Brezilya ekibi Santos'ta forma giyen 25 yaşındaki Brazao'da listede bulunan isimler. Devre arasında da teklif götürülmüş Brezilyalı kaleciye. Kulüplerin anlaşması halinde görüşmelere açık olduğunu da iletmiş Brazao. Santos'un Brazao transferi için 20 milyon euro üzerinde net bonservis gelir beklentisi olduğu da yine aktarılıyormuş. Yani tabii ben bu rakamların çok böyle 20 milyon euroların falan verileceğini düşünmüyorum. Ya kaleci transferi için benim tahminim o en azından. Bakalım bekleyip görelim. Bu arada Ersin'le anlaşılır mı? Şu ana kadar bir anlaşma götürülmedi Ersin'e. Ama bundan sonra ne olur onu göreceğiz. Barış Alper Yılmaz'la ilgili bir haber vardı bugün. Barış Alper'in açıklamalarıydı bunlar. Galatasaray'la üst üste 4. şampiyonluğu kutlayan Barış Alper Yılmaz sezon değerlendirmesi yapıyor ve Barış Alper sezon başında transfer olacağı iddiaları üzerine yaşananlar hakkında da yine konuşmuş. Bakalım neler söylemiş. Kendi hedeflerim uğruna çalışıyorum. Takım için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Sadece futbolcular olarak bakmamak lazım. Biz bir aileyiz. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve buna layık olmaya çalışıyoruz ifadelerini kullanıyor. Kendimize mecbur iyi bakmamız lazım. Galatasaray'da oynuyorsanız her şeyinize dikkat etmeniz gerekiyor. Biz burada Galatasaray'a layık olmaya çalışıyoruz. Kötü performans gösterdiğinizde yerinize biri gelebilir. Burada olmanın değerini bilmeniz lazım. Kendinize yatırım yapmak zorundasınız çünkü Galatasaray'da oynuyorsunuz diyor. Sezona iyi başlayan fakat transfer iddialarının ardından performansında düşüş yaşayan Barış Alper Yılmaz, ben her şeyin Allah'tan geldiğini düşünüyorum. Vicdanım her zaman rahat olmak zorunda. İyi olmaya, iyi insan olmaya çalışıyorum. Sezon başında tabii ki kolay olmadı benim adıma. Zamanı geldiğinde bu konular konuşulur. Küçükken şunu öğrendim. Aile içerisinde bir sorun varsa aile içinde kalmalı. O konuşmalar zamanı geldiğinde konuşulur dedi. Barış Alper Yılmaz doğuştan gelen bir özellik mi bilmiyorum ama hiçbir zaman yılmam. Ben de yapamam korkusu yok. Yapamasam bile deneyebilirim veya denedim. Yapamadım düşüncesinde olurum diyor. Barış Alper Yılmaz Rize'de köyde restoranımız vardı. Babama yardım ediyordum. Koşturuyoruz. Babam ailemize bakmak zorunda. Şöyle düşünüyorum. Allah bana Galatasaray'ı nasip ettiyse annemle babamın geçmişte yaşadıklarının bunda payı büyük. Yoksa bir sürü Barış Alper var. Alt liglerde çok oyuncu var. Nasıl olacak da bir anda Keçiören gücünden Galatasaray'a geleceksiniz? Allah yardım etti. Annem babam ailem. Yoksa herkes çok çalışıyor. Neden ben? Bu yüzden Galatasaray'a duyduğum minnetten dolayı elimden geleni yapıp beni izleyenlere örnek olmaya çalışıyorum. Allah sana fırsat verdiği zaman bunu geri çeviremezsin. Çok çalışmak zorundasınız diyor. Ben doğal bir insanım. Neysem onu dile getiren biriyim. İnsanlar galiba bu yönümü seviyor. Onlara layık olabilmek için kendi sınırlarımdan da kısıyor olabilirim. Onlara gerçekten güzel bir Barış Alper Yılmaz vermek istiyorum. Hakkımda kötü konuşulsun istemiyorum. Zaten mücadele ediyorum. Elimden geldiğince fazlasını yapmaya çalışıyorum. İnsanlara sadece Barış Alper gerçekten iyi dedirtmek istiyorum şeklinde konuşmuş sevgili Necler. Barış Alper Yılmaz özellikle tabii bu sezon başı ile ilgili yani kol kırılır, yen içinde kalır. Günü geldiğinde konuşulur belki şeklinde bir açıklaması var. Bugün Bernardo Silva haberi çok konuşuldu. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Portekizli Bernardo Silva'nın peşinde olduğu söyleniyor. City oyuncusu biliyorsunuz. Mertens'in ayrılığından sonra 10 numara pozisyonunda istediği verimi alamayan Sarı Kırmızılar'da bu bölge için bir numaralı aday Portekizli Yıldız Bernardo Silva. Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıklayan 31 yaşındaki Yıldız için yaptığı ilk temaslardan olumlu geri dönüş alan Galatasaray, oyuncunun özellikle Barcelona'dan gelecek haberi beklemesi nedeniyle süreci netleştirememişti. Ancak Silva, Barcelona'dan beklediği teklifi alamadı. İtalyan basındaki haberlere göre Portekizli futbolcuyla ilgilenen Serie A ekibi Juventus'un teklifi ise Silva'nın beklentilerini karşılayamadı. En iyi teklif şu ana kadar Galatasaray'dan geldi deniyor. Fanatik'te bugün bir haberdi bu. Bernardo Silva'nın temsilcisi bu hafta sonunda İstanbul'a gelerek Galatasaray yöneticilerle masaya oturacak deniyor. Sarı Kırmızıların yıldız futbolcuyla anlaşma sağlayarak yeni sezon öncesi transferdeki ilk adımı atması da yine bekleniyor. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki 10 numara bu sezon Manchester City formasıyla çıktı. 50 maçta 3 gol 5 asistlik bir performans gösterdi diyor ayrıntılarında. Yani çok önemli bir takviye olur. Bence çok değerli bir isim. Özellikle Galatasaray adına hücumdaki takımın aklı olacak bir isim. Yani kendisi de katkı sağlar ama bence takımdaki oyunculara sağlayacağı katkı çok çok üst seviye olacaktır diye de düşünüyorum. Devam edelim. Sıradaki haberimiz de sevgili dinleyiciler. Bir haber bugün dikkatimi çekmişti, paylaşmıştım. Biliyorsunuz Hull City finale çıktı ve finaldeki rakibi Southampton. Bugün İngiltere'de The Sun gazetesinde yer alan bir habere göre Southampton'ın casusu Middlesbrough'un antrenman sahası dışında bir ağacın arkasından görüntü aldı. Casusun takımın taktik antrenmanını izlediği sırada görüntüsü kameralara yakalandı. Kameralara yakalanan casusun Southampton çalışanı ve teknik direktör Tonda Eckhart'ın stajyeri William Salt olduğu öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından playoff yarı finalinde 0-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elenen Middlesbrough, Southampton'ın diskalifiye edilmesini istedi. Southampton'ın diskalifiye edilmesi durumunda Hull City'nin playoff'taki rakibi Middlesbrough olacak deniyor haberde sevgili dinleyiciler. Bu ilginç haber dikkatimi çekti, paylaşmak istedim sizlerle. Ve Manchester United'da Onana için karar çıktı haberi vardı bugün. Trabzonspor'da yer alıyor biliyorsunuz, görev yapıyor Onana kiralık olarak ama tabii bu kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve muhtemelen tabii Trabzonspor'la falan anlaşması söz konusu değil. Çok büyük bir bonservis bedelinden bahsediliyor. Peki Manchester United Onana ile ilgili ne karar verdi? Bu yaz transferinde yeni bir kaleci transfer etmek istiyor. Onana'nın yani geri dönmesini istemiyor United. Hatta Altay Bayındır'ın da ayrılığa yakın olduğundan bahsediliyor. Altay Bayındır da Manchester United'da oynuyor biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Türkiye Kupası ile ilgili bir haber, son haberimiz olsun. Yeşil Beyazlı Kulüp'ten bir açıklama geldi bugün. Türkiye Kupası finalinin Antalya'da oynamak istediklerini söylediler. Son günlerde final müsabakasının oynanacağı şehrin değiştirilmesine yönelik çeşitli değerlendirmeler gündeme gelmektedir. Tümasan Konyaspor olarak daha önce de ilan edildiği şekilde finalin Antalya'da oynanmasının doğru olduğunu inanıyoruz ve saygıyla ifade etmek istiyoruz dedi. Trabzonspor Kulübü ile de her zaman yakın ilişkiler içerisinde olduklarını da belirttiler. Ardından Antalya tesisleri, organizasyon gücü, ulaşım imkanları ve futbol atmosferiyle böyle büyük bir finale en uygun şehirlerden biridir şeklinde bir açıklama gelmiş Konyaspor'dan. Trabzonspor tarafında ise her iki takım taraftarının da finale eşit şartlarda ve kolaylıkla ulaşabilmesi için stat değişikliği talebinde bulunacağını belirtmişti Trabzonspor ve TFF'ye de bir başvuru hazırlığı yapmak istediği söyleniyor Trabzonspor'un. Yani aslında burada tabii Antalya'da karar kılınmış ama Trabzonspor'un bir işte eşit şartlarda olsun, yani Antalya Konya'ya daha yakın, bu nedenle biz daha yakın bir yerde olması için başvuru yapacağız şeklinde bir talebi olacak deniyor. Bakalım gerçekleşecek mi, göreceğiz. Peki son 3 mesaj. Cinora maçı ne olur, yayınlar demiş. İnşallah KG var olur. 94 Dünya Kupası'nda Ravelli unutulmaz performans sergilemişti demiş. Evet. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ligin son haftasında rotasyona çıkma ihtimali dehşet verici bir durum. Antalyaspor'un günahı ne? Büyük adaletsizlik değil mi demiş Özgür Akay. Evet tabi Antalyaspor'a göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri işte Antalyaspor'un düşme potasındaki rakipleri. Bu yüzden orada bir rotasyon olursa Antalyaspor son hafta kazan. Ama şöyle, benim gördüğüm kadarıyla eğer Antalyaspor kazanırsa oynayacağı maçı, diğer takımlardan herhangi birinin kaybedeceği puanla bence zaten yukarıya çıkar. Yani o yüzden ben bu ihtimalde çok takılmıyorum. Ama yine de tabii rotasyon, büyük rotasyon olmamalı bence de. Benim düşüncem bu en azından. Sezonun son maçında herkes mutlaka maça asılacaktır diye düşünüyorum. Doğrusu da bu zaten. Girona'nın golü geldi. Girona 1, Real Sociedad 1 oldu. Dakika 68, bekleyenlere güzel haberi verelim. Hatta ben Girona galibiyeti beklediğim maç öncesinde söylemiştim. Bakalım gerçekleşecek mi? Girona üst üste pozisyonlara giriyordu. Hatta şöyle söyleyeyim size. 26 şut 4 isabet var şu ana kadar Girona'dan gelmiş. Biri gol oldu. 5 şut 2 isabet golünü atmıştı Real Sociedad zaten ilk yarıda. Bakalım gerçekleşecek mi bilmiyorum ama ben bir Girona galibiyeti bekliyorum. diyelim ve hepinize veda etme zamanı gelmiştir. Benden sonra kalan mesajlar olursa sevgili Görkem okuyacak zaten. Hepinize teşekkür ederim. Bu gece yine yoğun bir mesaj bombardımanına tuttunuz beni. Bu benim keyif aldığım bir durumdu. Yarın saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: cambazı kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var. Biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
3: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Mesajlar var tabii ki. Bana gelen mesajlar değil ama. Sevgili Vedat Parlak'a gelen mesajlar duruyor. Onları da okumaya çalışacağım. Ve burada isimler pek önemli değil benim açımdan. Yani şu anlamda söylüyorum. Mesaj bana mı geldi, Ahmet'e, Mehmet'e mi geldi? Hiç fark etmiyor. Sonuçta dinleyicimiz o anki yayıncıya mesajını gönderdi. Birisi okuyamaz, ondan sonra yayına girecek olan ben, kendime örnek vereyim, okumak mecburiyetinde hissediyorum kendimi dinleyicilere karşı. Tabii ki göndermişsiniz, emek vermişsiniz. Ben bunları okumaya çalışacağım. Şöyle bakalım, 2-3 tane mesaj var. Evet, 2-3 tane mesajı görüyorum. Birazdan yer vereceğim. Benim de sorum olacak. Katılım gösterirseniz memnun olurum. 3 tane, hatta bugün 4 tane soru sorayım diyorum ya. 4 tane soru sorayım. Cevaplarını sizlerden bekliyor olacağım. Şöyle bir mesajlarımızı eritelim. Ne demiş dinleyicimiz? İyi yayınlar Vedat abi. Selamlar demiş sadece mesajı. Bu peki, teşekkür ediyorum kendisine. Vedat abiye göndermiş mesajı ama ben okuyorum şu an. Gol şovdu abi demiş. Şov gol diyen bir dinleyicimiz Erhan Bey. Neden bahsediyorsunuz bilmiyorum. Yayını takip etmeye çalıştım ama o bölümü kaçırdım. Gol şov diye mesaj gelmiş. Yani bana gelmedi tabii. Sevgili Vedat Parlak, Vedat abiye gelen mesajlardan biri. Sekmeleri kapatayım hemen. Birçok sekme açık şu an. Hemen bakalım. Evet, onu da kapatayım. Ondan sonra onu da kapattık mı? Evet, bilgisayar daha hızlı çalışmaya başladı şu an. Full HD moda geçti bilgisayar ekranım ya. Güzel. Tam tersi oldu. Lütfen bekleyin dedik Google'a girdiğimde. Enteresan, internet bağlantısında bir sorun oluyor olabilir şu an. Sayfamı yenileyim ben, bir saniye.

Peki sorun ortadan kalkmış oldu. İnternete tekrardan bağlantı gerçekleştirdim. Şöyle bakalım dinleyicimiz ne demiş. Abi şöyle bir soru sorsan nasıl olur? Unutulmaz 10 numaralar. Ya yorum tarzında değil de ben net olarak bir soru soracağım. Bunu örnek olarak söylüyorum. Misal şu an Süper Lig'in gol kralı kimdir? Ha bu kadar kolay bir soru olmayacak tabii ki. Ama buna benzer sorular soracağım. Yine 4 tane soru soracağım. Ben futbol gurmelerinin bilebileceği soruları seçtim bugün. O kadar kolay değil. Yapay zekaya sorduğunuzda da doğru cevabı alacağınızı pek düşünmüyorum. Zor sorular, evet. Futbol gurmelerinin sadece doğru cevaplayabileceği soruları ileteceğim sizlere. Saatlerimiz 22.35'i gösterirken ilk sorumla başlıyorum. Hemen şöyle bir sorumu açayım. Bir saniye. Premier Lig'le alakalı bir soru gelecek. Tabii ki Premier

Lig tarihinde ilk şampiyon hangi takımdı? Kolay bir soru. Tabii futbol gurmelerinin aslında kolaylıkla yanıtlayabileceği sorulardan biri. İlk Premier Lig şampiyonu hangi takımdı? Hadi bakalım cevaplar gelsin. Doğru cevapları bekliyorum. Yani yanlış cevap da gönderebilirsiniz. Tahminlerinizi bekliyorum. Herkesin doğru cevap vermesi tabii ki yani tartışabileceğimiz konulardan biri olur. Şaşırabilirim. Herkes aynı doğru cevabı verirse hepinizi tebrik edeceğim ya. Hepinizi tebrik edeceğim. Bakalım şöyle bir mesajlara neler geliyor. Abi şu Girona maçına bir gol daha attırsana zahmet demiş. Peki elimden geleni yaparım. Sahada ben oynamıyorum ama burada mücadeleme devam ederim. Hiç sorun değil. Mücadele etmeye devam ederiz. Şu an bir birlik eşitlik söz konusu değil mi karşılaşmada? Doğru. Bir birlik bir beraberlik. 2,5 gol üstüne tamam. Bir şeyler yapmaya çalışacağım ya. Totemlerimi yapacağım. Madem ilgi çeken karşılaşmalardan biri, en fazla sonucunun beklendiği maçlardan biri, gol beklentisi yüksek karşılaşmalardan biri. Hadi bakalım bir gol o zaman. Tüm totemlerimiz Girona Real Sociedad mücadelesi için gelsin. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Karşılaşmanın da 74. dakikası oynanmakta. O maçı aldım. Ekranımda açmaya çalışıyorum. Evet açtım şu an. Cevaplara bakalım. Gecenin kralı hoş geldin. Turgay ben demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Şöyle de bir göndermede bulunayım. Vedat abi şu an yolda. Kendisi dinliyordur diye tahmin ediyorum. Evet severek takip ediyorum yayınlarını demişti geçtiğimiz günlerde. Yani bana soru bırakmadın Vedat abi. Şimdi tabii ki buradan sesleniyorum sana. Bana soru bırakmadın yayında sorabileceğim. Ne sorayım? Yani futbolla alakalı, efsanelerle alakalı bir soru kalmadı sorabileceğimiz. Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı? Bunu soracağım en sonunda. Yani yapacak bir şey yok. En sonunda balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı? Bunu soracağım. Yok yok sıkılır sıkılmaz diye cevap göndermenize gerek yok. Ben sorularımı hazırladım gün içerisinde zaten. Instagram'da da yazmıştım. Bugün siz belirleyin. Ne sorayım? Neden bahsedelim? Sizin yayınınız olduğunu düşünüyorum. Hani tamam Görkem Tezer'in sunduğu bir yayındasınız şu an. Ama ben öyle düşünmüyorum. Sizlerin de bu yayının içerisinde olduğunuzu hissediyorum. Hissederken de tabii mesajlarınız, katılımlarınız çok ama çok kıymetli. Dinleyicilerimiz sağ olsun Instagram üzerinde birçok mesajını gönderdi bana. Yine DM üzerinden DM kutum doldu taştı dinleyicilerim tarafından. Dünya Kupası soruları vardı, önerileri vardı daha doğrusu. İngiltere Premier Ligi ile alakalı yine bir soru vardı. Ben de İngiltere Premier Ligi'ni tercih ettim açılış olarak. Ve sorumu tekrar hatırlatıyorum radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için. İngiltere Premier Ligi'nin ilk şampiyonu hangi takımdı? Kolay bir soru. Kolay bir soru. Tabii ki futbol gurmeleri için çok kolay bir soru. Öyle söyleyeyim. Sonuçlarımızı aktaralım. Sonrasında sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz. İspanya La Liga'da Girona 1, Real Sociedad 1. Dakikalar 76'yı gösteriyor. İkinci golü bekliyoruz herhangi bir takımdan. Bakalım gelecek mi? Real Madrid 0, Real Oviedo 0. Dakikalar 5'i gösteriyor bu karşılaşmada. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de heyecan devam ediyor. İki karşılaşma burada dikkatimi çekiyor. El Kadişa kendi sahasında El Hazm'la karşılaşıyor. 1-0'lık ev sahibi El Katşia takımı önde olan taraf. Bir diğer karşılaşmamız El Ettifak kendi evinde El İttihat Jeddah'la karşılaşıyor. Burada da Jeddah deplasmanda 2-1'lik avantajı yakalayan takım. Gollü geçen bir mücadele. 70 dakikada 2,5 gol üstü karşılıklı gol varın çıktığı bir mücadeleden bahsediyoruz. Peki bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? 8 gollü bir karşılaşma vardı. Bir takım 8 gol attı bugün. Onu da sorayım dinleyicilerime hazır sorular sormaya başlamışken. Bugün 8-3 biten bir maç var. Hatırlıyor musunuz? Takip ettiniz mi? Bilmiyorum. Dikkatinizi çekti mi? O maçı da bana bir yazar mısınız? O maçı da lütfen rica ediyorum dinleyicilerimden. Bana bir yazsınlar. Ya bir 90 dakikada 11 golün çıktığı karşılaşmadan bahsediyorum. Favori olmayan takım deplasmanda rakamını söylemeyeyim bayağı bir gol attı. Hani kalede kaleciler mi yoktu acaba? Onu da düşünmedi değilim. Ya, enteresan bir skor. O karşılaşmayı izleyen, takip eden, skoru hatırlayan dinleyicilerimiz de hatırlatsın lütfen rica ediyorum. Bakalım kimler izlemiş, kimlerin dikkatini çekmiş bu mücadele.
Nottingham Forest demiş. Ben Ankara'dan Murat. Peki doğru cevap mı yanlış mı yoksa birazdan açıklayacağım. İzmir'den Nazmi ben. Preston oldu abi demiş. Peki Tamer Bey. Manchester United Almanya'dan selamlar demiş. Almanya dendiğinde hep aklıma çikolata geliyor. Hep çikolata geliyor vardı ya. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız, gurbetçilerimizin çocukları genelde kuzenlerimiz oluyordu. O çikolatayı bir türlü getirmediler bana zamanında. İçimde kaldı. İzmir'den Metehan ben. İlk Premier Lig şampiyonu Blackburn Rovers. Şarer'in efsanevi zamanlarından bahsetmiş dinleyicimiz. Blackburn Rovers demiş. İngiltere Premier Ligi'nin ilk şampiyonu. Bilemedim. Doğru cevap mı? Ben biliyorum diyen dinleyicilerimiz yazsın bakalım. İngiltere Premier Ligi'nde ilk hangi takım şampiyonluğa ulaştı? Kolay bir soru. Futbol gurmeleri için. Yani herkes için tabii ki değil. Şu an mesaj gönderen herkes için kolay bir soru değil. Araştırma yapan dinleyicilerimiz var. Biliyorum. Tahmin edebiliyorum. Ama direkt olarak doğru cevabı. Hiç düşünmeden bana yazan dinleyicilerimizin de olmasını istiyorum. Şu ana kadar doğru cevap geldi mi? Evet, doğru cevap görüyorum dinleyicilerimizin arasında. Bana mesajını gönderen. Bu sayının artmasını istiyorum. Genelde yanlış cevaplar geliyor. Şöyle bir bakalım mesajlarımıza. Görkem Bey, iyi yayınlar. Trabzonspor kupayı alması veya almaması halinde Beşiktaş'ın Avrupa macerası nasıl olacak demiş. Trabzonspor kazanırsa UEFA Avrupa Ligi, şayet Konyaspor kazanırsa da Konferans Ligi eleme turuna gidecek Beşiktaş. Sorunun cevabı da Manchester United demiş dinleyicimiz. Peki teşekkürlerimi iletiyorum. Preston diyen bir başka dinleyicimiz. Preston, İngiltere Premier Ligi'nin ilk şampiyonu diyor kendisi. Girona şampiyon diyorum, bir gol atsın demiş dinleyicimiz. Küme düşecek ya Girona? Bilmiyorum şampiyona bakış açınız nasıl ama. Girona küme düşecek takımlardan biri. Bu maçı kazanması gerekiyor. En azından kaybetmemesi gerekiyor, öyle söyleyeyim. Şu an maç berabere biterse 40 puana ulaşıyor değil mi Girona takımı? Elche var 39 puana sahip bir alt basamakta. Ve onu da Mallorca ve Levante takip ediyor. Yine bu takımların puanı 39. Girona 40, Alaves 40 diye hatırlıyorum ben. Daha gün içerisinde kontrol ettim. Evet, maç böyle bittiği takdirde Girona puanını 40'a yükseltmiş olacak. Önemli bir avantaj değil. Evet, arada bir puanlık fark oluyor sonuçta. Aşağıdan gelen 3 tane takım var. Elche, Mallorca, Levante. Girona küme düşer mi, düşmez mi? Ha, oynadığı futbol tatmin ediyor. Sezon genelinde bahisçileri özellikle sevindiren takımlardan biri, kapanan bir takım değil, hücum oynamayı tercih eden ekiplerden biri, kalesinde gol zaten görüyor, elinden geleni de yaptıklarını ben düşünüyorum, gol atabilecek potansiyelleri olan takımlardan biri, genelde maçları gollü geçtiği için bahis severlerin bir numaraya yazabileceği takımlardan biridir Girona takımı. Bakalım küme düşecek mi? Burada alacağı 3 puan tabii ki büyük bir avantaj anlamına da geliyor. Real Sociedad karşısında çok iyi mücadele etti. 82 dakika geride kalırken biz bir gol bekliyoruz. Yani dinleyicim bekliyor. Ben de bir totem yapmaya çalışıyorum. Ama 28 şutun da 4 tanesi isabetli. Bu da enteresan tabii ki. Yani topu gördüklerinde şut mu çekiyorlar bilmiyorum Gironalı oyuncular. Buradayım abi. Yavuz Baysal, Alman çikolatası demiş. Evet, kendisi bir ara bizi ziyaret etmişti. Ah dedim, Almanya'dan bir dinleyicim geldi şimdi, getirmiştir bana çikolataları, ama yok. Kendisi çikolata getirmemişti. Peki sevgili Yavuz Baysal, bir sonraki gelişinde rica ediyorum. Rica ediyorum. Yani Almanya'dan olması önemli ama yurt dışından. Onu saklayacağım. Yemeyeceğim. Söz veriyorum. Yani çikolatayla aramda pek yok. Ama saklayacağım ya, hatıra. Çocukluk travmalarımdan biri. Almanya dendiğimde aklıma çikolata geliyor maalesef. Görkem Ankara'dan Ahmet Bileloğlu selamlar demiş. Bir link göndermiş ama linkleri açamıyorum. Ekran görüntüsü gönderirseniz tabii ki kuponunuza bakmak isterim. Ankara'ya da başkentimize de selamlarımı iletmiş olayım. Sevgili Ahmet Bileloğlu selamlarını ileten dinleyicimiz. Sorunun cevapları geliyor. İngiltere Premier Lig'in ilk şampiyonu hangi takımdı diye sorduk ve sadece futbol gurmelerinden cevaplar geliyor. Çünkü doğru cevapları görüyorum. İzmir'den Nazmi, 74-75 senesinde bir maç vardı diyor, Liverpool maçı. 11 gol olmuştu o karşılaşmada demiş de ben onu sormuyorum ya. Bugün bir tane oynanan karşılaşma var. 11 golün çıktığı bir karşılaşma İsviçre Ligi'nde. O takımın adını da soruyorum. Unuttum, dilimin ucunda söyleyeceğim, şimdi söyleyemiyorum. 8-3 biten bir karşılaşma. Kalede kaleciler yoktu diye tahmin ediyorum. Çekilen her şut gol olur mu?
Birazdan da bir bağlantımız olacak. 10 dakikalık yine bahis anlamında yorumlarını merak ettiğim dostlarımdan biri sevgili Halil İbrahim Ağış. Ben bahis konusunda gerçekten uzman olduğunu düşünüyorum. Daha önceki yıllarda, internetin olmadığı yıllarda o dergiler vardı ya, paralı satın aldığımız gazeteler, bahis gazeteleri. Orada yorumculuk yapıyordu ve o günden beri aralıksız devam ediyor. Yani fiilen 20 yılı geçmiştir diye tahmin ediyorum. Yorumculuğa devam ediyor. Bir iki karşılaşma soracağım. Bir 10 dakika kendisinden görüş alacağım. Onu da ifade etmiş olayım. Mesajlarıma dönüyorum. Bir kez daha fotoğraf göndermiş dinleyicimiz. Ne göndermiş merak ediyorum. İngiltere Premier Lig'in ilk şampiyonu demiş. Manchester United'tı. Derfin Yunus Tane mesajını göndermiş. Futbol gurmesi olduğunu düşündüğüm dinleyicilerimden biri. Bakalım doğru cevap mı? Birazdan doğru cevabı birazdan açıklayacağım. Enes Bey Everton demiş, yanlış cevap. İstanbul'dan selamlar. Yine bakalım dinleyicimiz. Leeds United cevabı yanlış. Onun dışında şampiyon Galatasaray demiş bir başka dinleyicimiz. Peki yani konu o değil şu an ama tabii ki tebrik ediyorum Galatasaraylı dostlarımı ve Galatasaray camiasını.

Everton cevapları geliyor. Yanlış cevaplar. Hadi yanlış olduğunu söyleyeyim. Everton yanlış cevaplardan biri. Onun dışında Blackburn Rovers cevabı gelmiş. İngiltere Premier Ligi'nin ilk şampiyon olan takımını soruyorum. Bu akşamın ilk sorusu ve yanlış cevaplar ağırlıkta olmaya başladı. Doğru cevapları beklemeye devam ediyorum. Everton yanlış. Arka arkaya gelen Everton cevapları yanlış. Everton cevabını yazmanıza gerek yok. Şansınızı başka bir takımdan yana kullanın. En azından öyle söyleyeyim dinleyicilerime.

0: Ve bahsettiğim o duayen yorumculardan biri diye ben kendisine tabirimi kullanmak istiyorum. Çünkü gerçekten 20 yılı aşkındır bahis konusunda yazılar yazmaya devam ediyor. Karşılaşmalarını ben de pür dikkatle takip ediyorum. Dikkatimi çeken bazı maçlar var gece seansında, Brezilya Kupası mücadelesi gibi. O karşılaşmalarını kendisinden yorumlamasını isteyeceğim. Sohbetimize kısa da olsa dahil olmasını tabii ki ben de istiyorum. Sevgili Halil İbrahim Ağış şu an hattımızda bizlerle birlikte. Halil abi hoş geldin.
1: Sevgiler, selamlar Görkem. Radyo Spor dinleyenlere de hayırlı geceler diyorum öncelikle.
0: Teşekkür ediyorum. Sesinde sanki bir grip havası sezdim ben ama.
1: Evet, evet. Biraz havanın değişimi, yazın gelmemesi. Biraz şartlayabiliriz yani.
0: Yani havalar bir sıcak oluyor bir soğuk oluyor. Doğru, bu konuda haklısın. Ya ben de bir tişört giyiyorum. Çıkıyorum evden çok sıcak. Akşam yağmur yağıyor. Montumu, hırkamı alıyorum daha doğrusu. Mont değil. Hırkayla dışarı çıktığımda da sıcak oluyor. Ya elimde taşımayı sevmiyorum. Bazı arkadaşlarımız vardır. Hani kahvesini alır evden. Termosla gezer ya bütün gün. Ya da suyunu taşır çantasında. Kocaman bir termos. Bir litrelik termos. Yani o arkadaşlarımıza gerçekten gıpta ile bakıyorum. İnanamıyorum. Ya ben taşımayı sevmiyorum elimde bir şey. Montumu, hırkamı dahi tutamıyorum.
1: Sağlık açısından bence su ve montu her zaman yanımıza gezelim. Yoksa sonları benim gibi olacak.
0: Abi bakkaldan al.
1: Yani.
0: Bakkaldan al. Ha yetmiyor diyorsan 2,5 litre al. Ne diyeyim?
1: Doğru söylüyorsun.
0: Ha, plastik mi alalım yoksa cam mı? O tabii ki insanların kendi görüşüne değişen bir durum. Yani ben bir yorum yapamam. Şişe, cam şişe ya da plastik şişe kendilerinin tercihi olur. Ama ben termosla gezme konusunda bilmiyorum, alışamadım. Bana göre değil en azından. Denedim bir kere, ben termosu attım. Yani suyu bitirdikten sonra termosu da çöpe atmıştım. Alışkanlıktan. Cevaplar geliyor. İngiltere Premier Ligi'nin ilk şampiyon olan takımını sordum sizlere. Mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Ben de sevgili Halil İbrahim Ağış'a Real Madrid-Real Oviedo mücadelesini bir sormak istiyorum. Şu an La Liga'da Real Madrid'de aslında işler pek yolunda gitmedi bu sezon. Hem basketbolda da gitmedi bana kalırsa. Ha, Final Four'da bunu düşünebilir dinleyicilerim de. Ya, kötü oynuyor basketbolu da pek bana göre umut vermiyor. Final Four'da Valencia karşısında zorluk yaşamasını bekliyorum ben. Dörtlü turnuvada Atina'daki mücadelede. Yani alışık olduğumuz o Real Madrid performansı yok. Hem kadınlar futbolunda hem U21 takımında. Dün kaybedilen bir turnuva vardı. Finalde kaybettikleri bir karşılaşma vardı. Yani işler çok kötü gidiyor. Mourinho iddiaları var. Real Madrid'in yeni teknik direktörü olabileceği yönünde güçlü haberler gelmeye devam ediyor. İspanyol basınından, özellikle İtalya basınından keza aynı şekilde. Sen neler düşünüyorsun Real Madrid, Real Oviedo? 18 dakikada bir tane şutu var Real Madrid takımının. Yani Arbeloa'nın öğrencileri burada 18 dakikada bir tane isabetli şut çekmiş olması sürpriz mi senin açından?
1: Benim için sürpriz değil sevgili Görkem. Zaten bu karşılaşmaya baktığımızda Real Madrid biliyorsun geçen hafta derbide, El Clasico'da Barcelona'ya kaybederek şampiyonluğu kaptırmıştı ezeli rakibine. Real Oviedo baktığımızda küme düşmüş bir ekip. Real Madrid içine baktığımızda bir yandan seçimler var, bir yandan kamplarda olan kavgalar, gürültüler, fikir ayrılıkları. Yani takım ikiye ayrılmış durumda. Bu sene kötü gidiyor Real Madrid açıkçası. Takıma baktığımız zaman kafasına ligi bitirmiş, sakatlıklar, kavgalar takımı olumsuz etkiledi açıkçası.
0: Bu sene. Gol çıkar mı sence? Gollü bir maç olur mu bu karşılaşmanın geri kalan bölümü?
1: Evet, ben yani yine Real Madrid'in kadro gücüyle gol bulmasını bekliyorum. İlk yarı bitmeden bir gol atacağını bekliyorum Real Madrid'in.
0: İlk yarıdan bir gol bekliyorsun.
1: Evet.
0: Şöyle bir kadroya da bakıyorum. Mbappe yedekler arasında. Evet. Bellingham yedekler arasında. Martinez, Rudiger, Carvajal bunların hepsi yedekler arasında. İlk 11'e baktığımızda Gonzalo'yu görüyorum. Vinicius yine kadroda yer alıyor. Diaz zaman zaman iyi kanat bindirmeleriyle aslında benim sevdiğim tarzdaki futbolculardan biri. Diaz ama son dönemde onun da performansı oldukça düşük. Rakibine bakalım hemen. Real Oviedo takımı da ligin son basamağında yer alıyor. Prestij mücadelesi onlar açısından. Yani kazanmış, kaybetmiş. Pek bir önemi yok. Küme düşen ilk takım zaten İspanya liginde Real Oviedo. Bu lige veda eden ilk takım konumunda. Onlar da elinden geleni yapmaya çalışacaktır. Tabii oyuncular burada kendilerini gösterip belki olası bir transfer durumu içerisine girebilir miyiz düşüncesiyle daha konsantre bir futbol anlayışıyla sahada oynadıklarını ben düşünüyorum. En azından 20 dakika geride kalmışken.
1: Direnmeye çalışıyorlar sevgili Görkem.
0: Evet evet.
1: Ama Real Madrid tecrübe farkıyla bence ilk yarı bitmeden bir gol bulacaktır en azından.
0: Maç genelinde peki 2.5 gol üstü ya da 3.5 gol üstü gibi önerilerin olabilir mi bu karşılaşmada?
1: Evet bekliyorum. Hatta karşılıklı gol var da bekliyorum. Çünkü Real Madrid'in savunması zaten çökmüş durumdaydı. Zaten rakip çok rahat. Gol yiyeceklerini de bekliyorum. Hani maç boyu karşıda gol vardı bekliyorum bu karşılaşmada.
0: Sert bir mücadele olmadı şu an benim anladığım kadarıyla. Sarı kartlara bakıyorum. Kart yok. Köşe vuruşları iyi gidiyor. 3-1. Real Oviedo 3 köşe vuruşu kullanmış. Real Madrid bir kez köşe vuruşu kullanmış. Ortalarda yine isabet bulamamış Real Oviedo takımı. 6'da 0. Real Madrid 3'te 1. Pas yüzdesinde tabii ki başarılı pas oranında yine Real Madrid önde olan taraf. 124'e 68'lik bir avantajı yakalamış. Ama şut çekemiyor. İşte sorun burada. Real Madrid...
1: Evet.
0: İsabetli şut konusunu da bir kenara bırakacak olursam kaleyi pek denemiyor. 21 dakikada ben bir şut alışık değilim bilmiyorum daha önce denk geldi mi sana dikkatini çekti mi? Ya 20 dakikada Real Madrid kendi evinde küme düşen bir takıma bir tane şut çekmemesi gerekiyor. Çekiyorsa bir sorun var anlamı geliyor bana.
1: Şu an şunu söyleyeyim yani 21 dakikalık süreçte deplasman defansa çekilip gol yememeye çalışıyor tabii ki. Hani küme düştük ama hani giderken de şerefimizle gidelim gibilerinden.
0: Evet.
1: Direniyorlar ama mutlaka gol yiyecekler. İlk yarıda ben Real Madrid'in baskı bastı söylüyorum.
0: Çok bir iddialı konuştun. Bak çok iddialı konuştun ama.
1: Evet. Tecrübe farkı var sevgili Görkem. Ama Real Oviedo'nun maç boyunca da gol atacağını düşünüyorum. Yani böyle bir prestij niteliği taşıyan bir karşılaşmada mutlaka güçlü rakibine karşı gol atacaktır. Ben karşı gol var da bekliyorum. 2.5 üstü bekliyorum.
0: Peki.
1: Daha dakikalar 22.
0: İngiltere Premier Ligi'nin ilk şampiyonu hangi takımdı onu hatırlıyor musun?
1: Şimdi ikiye bölersek eğer...
0: İkiye bölmeyelim. Net cevap istiyorum.
1: Net cevap Manchester United. Hatta hocasını söyleyeyim. Alex Ferguson'du o zaman. Sene 92-93.
0: Bilmiyorum ben bu, birazdan doğru cevabı açıklayacağım.
1: Modern Premier Lig'de o zaman ilk şampiyonu Manchester'dı. Ama ulusal futbol tarihine bakarsak İngiltere'nin Preston'dur. Hatta o sene FA Cup'u da kazanmışlar.
0: Evet.
1: İki kupa almışlardı.
0: Evet doğru. Preston da eskilerden çok iyi takımdı. Bunu dinleyicilerimiz hatırlıyor ve Preston cevapları da geliyor. Ben birazdan açıklayacağım doğru cevabı. Sen Manchester United diyorsun. Peki. Birazdan sen de dinlemeye devam et. Eklemek istediğin bir şey var mı? Bir araya gideceğim çünkü.
1: Tamam. Gece de bir karşılaşmam var.
0: Onun çok kısa almam önemli. Gerekiyor ama. Çok kısa.
1: Tabii ki. Brezilya Kupası'nda şampiyon senin karşılaşması var. Botafogo oynuyor.
0: Evet.
1: Karşıda gol var bekliyorum. Rahat bir karşılaşma olacak. Bence golü geçecek. Karşıda evet. Gol var. İdeal tercih olacak. Umarım oynayanların şansında olur.
0: Evet.
1: Alkışın çok. Dinlenetin bol olsun sevgili Görkem. Dinleyenlere de, radyo spor sevenlerine de selamlar, sevgiler. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Sana da geçmiş olsun bu vesileyle birlikte. Umarım kısa sürede atlatırsın grip enfeksiyonunu.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili Halil İbrahim Ağış bizlerle birlikteydi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Cevaplar geliyor. Birazdan doğru cevabı açıklayacağım. Açıklamış olacağım daha doğrusu. İngiltere Premier Ligi'nin ilk şampiyonunu soruyorum. Hatırlıyor musunuz? Yani ben hatırlıyorum şahsen. Cevaplar arasında doğru yanıtları da görüyorum. Onu da söyleyeyim. Radyosunu yeni açan dinleyicilerim varsa şayet katılım göstermemiş olan dinleyicilerim onlar da mesajlarını iletebilirler. Radyospor WhatsApp hattına gönderebilirler. İngiltere Premier Lig'de ilk şampiyon olan takım kimdi? Hadi bakalım doğru cevapları bekliyorum ve çok kısa bir araya gidiyorum. Yaklaşık 4 dakikalık bir ara sonrasında birlikteliğimize devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87 spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

Radyo Spor'da birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İngiltere Premier Ligi'nin ilk şampiyonu hangi takım demiştim? Onun cevapları geliyor. Birazdan yer vereceğim cevaplarınıza. Doğru cevaplar geldi mi acaba? Şöyle bir bakıyorum. Evet, doğru cevapları gönderen dinleyicilerimiz de var. Peki, mesajlarınızın sonuna lütfen adınızı da eklerseniz çok ama çok mutlu olacağım. Karşılıklı konuşuyormuş hissiyatına kavuşabilmek adına bunu rica ediyorum sizlerden. Yoksa tabii ki adınızı yazmasanız da olur da. Karşılıklı konuşuyormuş gibi adınızla hitap edebilmek adına lütfen adınızı da mesajlara eklerseniz çok ama çok mutlu olurum. Girona Real Sociedad mücadelesinden ne yazık ki Totem başarılı olmadı. Hani başarılı olsaydı ben bak Totem yaptık başarılı oldu diyecektim ama başarısız olunca da bunu söylerim. Bunu da söylemek benim görevimdir diye düşünüyorum. Maalesef ikinci golü attıramadık. Yani araya da gittik, konuk da aldım, elimden geleni yaptım ama olmadı. Girona 1, Real Sociedad 1 şeklinde mücadele tamamlanmış oldu. Real Madrid, Real Oviedo mücadelesinde de 30 dakika geride kaldı. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Şöyle bir pozisyonlara bakalım. 3 şutu var Real Madrid'in ilk yarım saatlik süre boyunca. Bunlardan ikisi isabetli oldu. Rakibi Real Oviedo ise 2 şut denemesinde bulunurken bunlardan hiçbiri isabetli olmadı. Ben maç öncesinde, gün içerisinde daha doğrusu sosyal medya üzerinden yine paylaştığım kuponda 3.5 gol altını önermiştim. 1.48'lik bir oranı vardı yanılmıyorsam. Yani o an 1.48'lik oranı bulunuyordu. Gollü geçmesi muhtemel maçlardan biri gibi gözüküyordu. Ama Real Madrid'i biliyorum. Yani şampiyonluğu kaybeden, artık prestij maçlarına çıkan bir takım bu maça yani ne gözüyle bakabilir? Maç bitsin, 1-0 kazanalım da maç bitsin havasında çıkacaklarını ben düşünüyordum, öngördüm. Süper Lig'de de aynı durum yaşanacak. Bakın görkem dediydi dersiniz. Ya bunu uzun uzun konuşurum ilerleyen günlerde. Kasımpaşa Galatasaray'ı mağlup etme ihtimali çok yüksek bana göre. Hani sürpriz bir tercihte bulunabilir dinleyicilerimiz gün geldiğinde. Fenerbahçe-Eyüpspor mücadelesinde de aynı düşünceye sahibim. Eyüpspor'un puan alacağını ben düşünüyorum. Çünkü son hafta maçları Fenerbahçe kazansa da kaybetse de sıralamadaki yeri değişmeyecek. Galatasaray'ın da aynı şekilde. Rakipleri küme düşme potasında hem Kasımpaşa hem Eyüpspor puan almak için sahaya çıkacak. Çok önemli onlar açısından bu karşılaşma. Oranlar da güzel olursa 5-6'lık bir oran olursa ben... çifte şans en kötü ihtimalle rakiplere hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın rakiplerine bir denemede bulunurum diye düşünüyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum bu arada bu durumu. Peki ne demiştik? Real Madrid 0, Real Oviedo 0 dakikalar 32'yi göstermekte ve sorduğumuz sorunun cevaplarına şöyle bir bakalım. İzmir'den Nazmi, Tuhun 3, Young Boys 8. Yani enteresan maçlardan biri. Gerçekten çok enteresan maçlardan biri. 11 golün çıktığı bir mücadele. Kesin bu maça 2.5 gol altı oynayan bir dinleyicim vardır şu an. Hayatında ilk kez 2.5 gol altı oynayıp da bir maçta 11 golün çıktığı o mücadelede şanssız arkadaşımız acaba beni dinliyor mu? Benim de başıma geldi. Hangi maç olduğunu inanın hatırlamıyorum. 11-0 bitmişti mücadele. Ben karşılıklı gol var demiştim. Ama çok eski yıllardan bahsediyorum. Bir 7 senesi rahat vardır. 7 senesi rahat vardır. KG var dedik. 11-0'lık bir skor ortaya çıktı. Yani 11 gol çıkıp da bir karşılıklı gol var olmayışı da gerçekten insanı üzüyor değil mi? Başınıza gelmiştir illaki. Yani başına gelen dinleyicimiz de yazabilir. Ben de böyle bir kupon yapmıştım abi. Son saniyelerde tam kazanıyorum diye düşündüm. Maçta 8 gol oldu ama benim takımım yedi o gollerin hepsini. Bir gol atamadı. Vardır, vardır. Görkem Bey, hoş geldiniz, iyi geceler. Kartal'dan Nuri, Kartal ben demiş. Hem Kartal'da oturuyor hem de soyadı Kartal dinleyicimiz. Yani tesadüf mü bu? Güzel bir tesadüf ama. Preston, Preston, Preston demiş dinleyicimiz. Çok iddialı. İngiltere Premier Lig tarihinin ilk şampiyonu Preston diyor. Bakalım doğru cevap mı? Almanya'dan çikolata getiremem ama İnegöl'den piyazın geliyor abi demiş. Ya ben dedim daha önce. Gerek yok. Yani piyazlık bir durum yok. Şayet getirirseniz de ben tabii ki yayın partnerlerime bir öncesinde ikram ederim. Hani ben yayına biraz geç çıktığım için önce sevgili Vedat abiye şöyle bir veririm piyazdan bir kaşık. Sonra sevgili Caner Aydaş, Caner abiye bir kaşık veririm. Ben yayın başlangıcında ya da yayından sonra bir iki saat sonrasında tadına bakarım.
Yok, aklınıza kötü bir şey gelmesin canım. Ben paylaşmayı seven bir insanım. O yüzden dolayı öncesinde Vedat abi ve Caner abiyle paylaşacağım gönderdiğiniz ürünleri. Ondan sonra tadına bakarız. Peki, teşekkür ediyorum ilgi ve alakanız için. İyi yayınlar İzmir'den. Mete ben. Kaleci, Beşiktaş'ın kalecisi demiş dinleyicimiz. Politikası hakkında, daha doğrusu ben yanlış okumuşum, özür diliyorum Mete Bey'den. Beşiktaş'ın kaleci politikası hakkında bir şeyler demek istiyorum demiş. Peki, ama uzun bir mesaj olmuş. Ersin'in kalması Avrupa'da altyapı kontenjanı için mantıklı olur. Ancak Ersin'in önüne zaten daha iyi bir kaleci alınacak. Ersin'le yeni sözleşme yapılacak ve maaşı en az 2-3 katına çıkacak. Sizce Ersin'in önünde bir kaleci varken, hazır maaşı da yükselmişken kaleyi zorlayacak bir motivasyona sahip olur mu? Az kaleci olmaya, milli takımı girmeye, takıma girmeye zorlar mı? Yani tabii ki elinden geleni yapar. Ama çok iyi bir kaleci alınıp da onun yedeği olursa, oynamama alışkanlığı da kazanırsa, bu dediğinizin gerçekleşme ihtimali çok ama çok düşük olur. Yani kalecinin oynaması gerekiyor. Milli takıma gidebilmesi açısından da. Yani yedek bir kalecinin milli takımda ilk 11'de başlama ihtimali çok düşük. Yani bunu futbolcular da biliyordur herhalde, değil mi? Ya yani bizler düşünüyorsak onlar da düşünüyordur. Hepimiz insanız neticede. Benim görüşüm bu. Onun sonrasında ne demiş dinleyicimiz? Şu vakit kadar zorlamadı. İyi bir sözleşme garanti altına alınca sözleşmesini doldurmak için yedek kadroda bulunacak. Onun yerine Ersin'in arkasında iyi genç kaleci varsa onlara şans vermek daha mantıklı. Onlar da Avrupa'da altyapı kontenjanına yazılabilir. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani siz zaten hepsini yazmışsınız. Bana bir şey kalmamış ki. Ya ben kaleden yana şansımı her zaman en iyisinden yana kullanırdım. Ya ben olsaydım, öyle söyleyeyim. Mesela Fenerbahçe Ederson'u getirdi. Dünyanın sayılı kalecilerinden biri. Ha, kötü oynadı. Kötü bir performansı vardı. Bunu kabul ediyorum. Ama gelmeden, imza atmadan önce Ederson kötü bir kaleci diyebilir miydiniz? Bence kimse diyemezdi. Hani diyen bir kişi, açık açık söylüyorum, fanatiklik yapar. Burada diğer takım taraftarlarına da söylüyorum. Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, tüm dinleyicilerime de söylüyorum. Yani gerçek birdir. Ederson çok iyi bir kaleciydi. Dünya markası bir kaleciydi. Ha, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla beklentilerin çok altında kaldı. Uğurcan Çakır'dan ben daha iyi bir kaleci olduğunu söylemiştim. Yani CV'sine bakıyoruz. Tabii ki Ederson'u ben bir numaraya yazarım demiştim ilk transferler geldiğinde. Ama Uğurcan Çakır Ederson'dan çok ama çok daha iyi bir kalecilik performansını gösterdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli bir rol oynadığını ben düşünüyorum. Yani Ederson Galatasaray'da olsaydı, Uğurcan Çakır Fenerbahçe'de olsaydı işler tam tersi de olabilirdi. En azından Kasımpaşa maçında son saniyede o gol gelmezdi diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe o maçı kazanırdı. Hani hatırlayın, Ederson oyuncuyla bir çarpışma yaşadı. Boşa çıktı Ederson. Onu Uğurcan Çakır mesela orada topu kontrol ederdi çıktıysa hava topuna. Galatasaray'ın kalesini koruyan isim, milli oyuncumuz Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı. Ve sizin sorunuza gelecek olursam da, daha doğrusu görüşünüze gelecek olursam da, hedefi olan bir takımın kale ve forvet konusunda hata yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şampiyonluğu getirecek olan isimler hem kalecidir hem de hücum oyuncusudur. Atan ve tutan meselesinden bahsediyorum. Buralara harcanan paralar bence pahalı değil. Hani çok pahalı. Ya bir kaleci o kadar para verilir mi? Verilir. Kaleciye de, forvet oyuncusuna da verilir. Sağ bek, sol bek, orta saha, merkez orta saha. Ya bunlara çok verilmesi, evet, bence de yine haklılık payı var dinleyicilerimizin. Tartışmaya açık bir konu, eleştirilebilir. Ama kaleciyle forvet oyuncusuna bence verilmesi de gerekiyor. Çünkü seni şampiyon yapacak olan oyuncu yapısı hem kalecidir hem de forvet oyuncusudur. Benim görüşüm bu. Peki, cevaplar geldi demiştik. Preston selamlar, Alp Aslan ben demiş. Tuhun Young Boys 3-8 maçı 8. gol için bir bahis almıştım. Ev 9 kişi kalmıştı. Ya 9 kişi kalsan da kendi evinde şampiyon olan bir takımsın. Rakibinden 8 gol yemek şampiyonluğa gölge düşürdü bence. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Şimdi Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 8 gol yediğini düşünsün dinleyicilerim. Özellikle Galatasaraylı dinleyicilerim. Galatasaray şampiyon oldu değil mi? Güzel. Ve 8 gol kalesinde görüyor. Kasımpaşa mücadelesi, pazar akşamı 8-2, 8-3 bitiyor mücadele. Şimdi şampiyonluğa gölge düşmez mi?
Bence düşer. Benim görüşüm o. Tuhun şampiyon oldu ama Young Boys'un bu farklı galibiyeti şampiyonluğuna gölge düşürmüş oldu diye düşünüyorum. İlk şampiyon kesinlikle Preston, iyi geceler selamlar demiş dinleyicimiz ama siz çok geriye gidiyorsunuz. Siz çok geriye gidiyorsunuz. Yani Preston evet öyle bir araştırmada çıkabilecek takımlardan biri. Yapay zekaya sorduğunuzda özellikle öyle bir cevap alıyorsunuz. Ama ilk Premier Lig diyorum. Bakın zaten soruya dikkat ederseniz ilk Premier Lig şampiyonluğu hangi takım kazanmıştı? Preston. Siz çok eskilere gidiyorsunuz. Ben Premier Lig'in ilk şampiyonundan bahsediyorum. Preston değil. Preston diyen dinleyicilerim yanlış cevap veriyor. Peki selamlar demiş dinleyicimiz. Selamlar benden olsun kendisine. Sevgili Aydın Bey. Ankara'dan Seren ben. İyi yayınlar. PSV'nin Feyenoord'u 10-0 yendiği maç olabilir mi? Sizin maçınız yok. O değil. Bugün oynanan karşılaşmadan bahsediyorum. Bir de sizin söylediğiniz maç. Hayır, benim karşılaşmam Ajax maçıydı. 12-0 mı 13-0 mı ne bitti? Kupa mücadelesiydi. PSV Feyenoord maçı değildi. Onu çok iyi hatırlıyorum. Görkem Bey, ben İzmir'den Mustafa. Çalışırken sizleri dinliyorum. Bu kalpler yanlış kişiye değil, sana gönderdim, seviliyorsun demiş. Yani dinleyicimiz sürekli bana kalp gönderiyor, bilmiyorum. 3 tane gönderiyor bir de. Bir gün kırmızı kalp gönderiyor, bir gün pembe kalp gönderiyor, bir gün mavi kalp gönderiyor. Rengin anlamı var mı acaba sizin gönderdiğiniz bu kalplerde? Ve neden 3 tane kalp gönderiyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Peki kalpler de benden size o zaman.

Şöyle Preston'a bakıyordum bir yandan. Preston diyen dinleyicilerimizin sayısı o kadar fazla ki ama yanlış cevap, onu söyleyeyim. Evet, sorunun cevabı Manchester United olacaktı. Onu da hatırlatmış olayım sizlere. Manchester United diyen dinleyicilerimiz ilk sorudan galip ayrıldı. Galip ayrıldı, evet, tebrik ediyorum. Manchester United diyen dinleyicilerimizi. İngiltere Premier Lig şampiyonluğu kazanan ilk takım Manchester United takımıydı. Doğru cevap veren dinleyicilerimi tebrik ediyorum. İkinci soruya geçeceğim birazdan. Yine güzel sorulardan biri ya. Güzel sorulardan biri.

Golcü futbolculara değineceğim. 260 golle Premier Lig'in tüm zamanlarda en golcü futbolcusu kimdi? Bakın bu da kolay bir soru. Ha, zor gibi gözüküyor ama futbol gurmelerinin yine burada kolay cevap vermesini bekliyorum ben. 260 golle Premier Lig'in tüm zamanları da dahil ettiğimizde en golcü futbolcusu kimdi? Cevaplarınızı WhatsApp'tan bekliyorum. Radyospor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. Real Madrid mücadelesine dönecek olursak dakikalar 42'yi gösteriyor. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Beni yanıltmayan maçlardan biri. Ben bir gol çıkacaktır, iki gol çıkacaktır ama öyle 3-4 gol sürpriz olur ya benim açımdan. Maç öncesi sosyal medya hesabımda zaten bu konuya da değinmiştim. Kuponu paylaşmıştım. 3,5 gol altı beklediğim maçlardan biri. Temponun zayıf kaldığı maçlardan biri. İlk 43 dakika geride kalırken

Evet, cevaplar gelmeye başladı. Hemen cevaplarınıza dönelim. Ne demiş dinleyicimiz? Oven demiş. Hayır değil, yanlış bir cevap göndermiş. Berkay Bey Antalya'dan selamlar diye de eklemiş mesajının devamına. Ama yanlış cevap olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında şöyle bir bakalım. İngiltere Premier Ligi'nde Henry olabilir abi. Bence tam emin değilim diyen bir dinleyicimiz. İyi golleri vardı. İyi golleri vardı ama o değil. Yani yanlış bir cevap, öyle söyleyeyim.

Hakan Bey'in cevabı yanlış. Onun dışında bakalım. Yine yanlış bir cevap göndermiş. Adını paylaşmamış dinleyicimiz. Sadece oyuncu adını göndermiş. Patrick Vieira demiş. Yanlış cevaplardan biri. Peki ne demiş? Şöyle bir bakalım dinleyicimiz. Michael Owen diyen yine bir başka dinleyicimiz. Kütahya'dan selamlar. İyi yayınlar. Arada dinliyorum abi. Soru sorman çok iyi oluyor. Bilgilerimizi test etme şansını yakalıyoruz. Keşke bilenlere para ödülü de versen demiş dinleyicimiz. Yani ödülsüz sorular bunlar. Bilmiyorsanız da araştırma yapıyorsunuz. Bir şey hafızanızda kalması. Yani nereden öğrendin? Ya Görkem geçen gün yayında bir soru sordu Radyo Spor'u dinlerken. Kafama takıldı. Bir araştırayım dedim. Oradan aklımda kaldı demeniz benim için çok kıymetli. Onu da ifade edeyim bir kez daha. Sizler de doğru cevabı gönderebilirsiniz. 260 golle Premier Lig'in tüm zamanlarda en golcü futbolcusu kimdi diye sorduk dinleyicilerimize. Cevaplar gelmeye devam ediyor. Onun dışında güvendiğiniz maçlar varsa bahis konusunda o karşılaşmaları da bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Bunlara katılmak istemiyorum diyorsanız da tabii ki abi çalışıyorum. Şu taksi durağındayım şu an seni dinliyorum, yolcu bekliyorum ya da güvenlik görevlisiyim. Yolda geziyorum, seni dinlemek iyi geliyor, evdeyim. Hiç fark etmiyor bulunduğunuz ortam. Selam göndermek istiyorsanız da yine bana Radyo Spor WhatsApp hattından mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bu takımlarla alakalı yine yorum yapmak istiyorsanız da tabii ki yine sözü size bırakıyorum. WhatsApp üzerinden tüm düşüncelerinizi bana gönderebilirsiniz. Tabii tüm düşünceleriniz derken her düşündüğünüzü yazmayın. Yani aklınıza gelen her şeyi yazmayın. Onu da söyleyeyim baştan.

Haaland demiş dinleyicimiz. Yanlış cevap, Haaland değil. Doğru cevap hala gelmedi yalnız. O oyuncunun adını hiçbir dinleyicimiz bilemedi. Gerçekten şaşırıyorum. 260 golle Premier Lig'in tüm zamanlarında en golcü futbolcusunu soruyorum ve henüz doğru cevap gelmedi. Birçok mesaj geldi ama hep yanlış cevaplardı. Sanırım bu soruyu bilemeyecek hiç kimse. Öyle görünüyor en azından. Real Madrid 1, Real Oviedo 0. İlk yarı tamamlandı. İlk yarı Real Madrid'in bir golü gelmiş oldu. Gol bekleyen dinleyicilerimizi de ben tebrik ediyorum. Golü de Gonzalo kaydetti. Zaten kadroya baktığımızda golü de atabilecek iki oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Bir Gonzalo, bir de Vinicius Junior. Gol atabilecek potansiyeli en yüksek sahadaki oyunculuk bunlar. Rakibinde kim var peki? Yine Vinas benim dikkatimi çekiyor. Federico Vinas tehlikeli pozisyonlarda güzel vuruşlara imza atan futbolculardan biri. Bilmiyorum bu sezon takip ettiniz mi? Uruguaylıydı, evet değil mi? Doğru. Uruguaylı Federico Vinas, Oviedo takımının önemli isimlerinden biri. Bu sezon 31 karşılaşmada 9 gol 1 asistlik katkısı vardı yanılmıyorsam. Ya böyle bir takımda, zaten gol atamayan bir takımdan bahsediyoruz ve 9 gol 1 asist, totalde 10 gollük bir katkı sunan 27 yaşındaki Federico Vinas burada büyük bir pay sahibi olduğunu ben düşünüyorum. Yani Oviedo'nun golü gelecekse bu golü atacak isim yüksek ihtimalle Federico Vinas olacaktır diye tahmin ediyorum. 9 numaralı formasıyla ilk yarıda yine önemli bir şutu vardı. Top direğin yanından avuta çıktı ama önemli bir pozisyondu. Golle sonuçlanabilirdi. Peki teşekkür ediyorum dinleyicilerime bu mesajlarından dolayı. İzmir'den Nazmi Van Basten demiş. Yanlış cevap. Henüz doğru cevap gelmedi. Görkem Bey iyi geceler. Ben İzmir'den Müjdat. Sorunuzun cevabı Alan Shearer olabilir mi acaba demiş. Hayır, yanlış cevaplardan biri. 260 gol atmış. İngiltere Premier Ligi'nin tüm sezonlarını dahil ettiğimizde en golcü futbolcusunu soruyorum. Yani kolay sorduğum zaman da çok kolay diyorsunuz. Hadi bunu bilin de göreyim. Böyle bir çıkışta bulunayım dinleyicilerime. Hadi bu sorunun da cevabını bilin. Tebrik edeceğim. Gerçekten tebrik edeceğim. Yani futbol gurmesi ilan edeceğim bu akşam. Bu soru ve bir sonraki soruyu da doğru bilen dinleyicilerimi. Yani zor soruyorum bugün. Kabul ediyorum. Zor sorular. Berkamp efsanedir. Antalya'dan selamlar, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Peki, unutulmaz futbolculardan biri, doğru. Merhabalar, Alan demiş 260 gol attı. Talip ben Fransa'dan demiş dinleyicimiz. Birazdan bakacağız doğru cevap mı, yanlış cevap mı? Kane diyen bir başka dinleyicimiz, yanlış cevaplardan biri. Alan diyen dinleyicilerimiz, Alan Shearer, önemli futbolculardan biriydi. Futbol gurmeleri nasıl bak ortaya çıkmaya başladı, güzel. Hoşuma gitti bu mesajlar.

Fenerbahçe taraftarıyım. Galatasaray şampiyonluğu hak etmedi demiş dinleyicimiz sevgili Müjdat. Ne soy ismi? Berkes. Berkes yazıyor. Ben doğru mu bilmiyorum. Profilinizde öyle yazıyor WhatsApp'ta ama. Sevgili Müjdat Bey, Fenerbahçeli olarak Galatasaray'ın şampiyon olmayı hak ettiğini düşünmüyorum demiş. Sebebine gelecek olursak da şöyle diyor dinleyicim. Bizim elimize çok fırsat geçti. Galatasaray çok mağlup oldu. Çok puan kaybetti. Biz iki maçta mağlup olmak yerine berabere kalsaydık Fenerbahçe şampiyon olurdu. Galatasaray şampiyonluğu hak etmedi demiş dinleyicimiz. Peki yani hak etti. Galatasaray şampiyonluğu hak etti. Fenerbahçe de şampiyonluğu hak etti. Neden dolayı şimdi böyle bir şey söylüyorum? Hemen söyleyeyim. İnanılmaz kadroları var bu iki takımın. Ya iyi futbol oynadılar mı? Oynamadılar. Ya o anlamdan değerlendireceksek evet iki takımın da bu seviyede bu kadar puan kaybı normal değil. Ama sahada gösterdikleri performansa baktığımda Fenerbahçe'nin de öyle çok güzel maçları var. Tamam puan kayıpları yok değil ama iyi oynadığı maç sayısı da fazla. Benim keyif aldığım maçları var. Şimdi kimsenin hakkını yemem. Şampiyonluğu Fenerbahçe'nin de ben hak ettiğini düşünüyorum. Ama o puan kayıpları olmasaydı. Şimdi burada Fenerbahçe şampiyonluğu hak etmedi. Galatasaray'ın şampiyonluğu bence hak edilmiş bir şampiyonluk değil. Ben izin vermem bunu. Ben böyle bir mesaja izin vermem. Ama dinleyicimizin görüşüne de saygı duyuyorum. İki takımımızı da ben tebrik ediyorum. Galatasaray'ı biraz daha fazla tebrik ediyorum. Şampiyon olduğu için. 4 yıl arka arkaya şampiyon olmak kolay değil. Tarihte bir tane var zaten daha önceki yıllarda. Onu da Galatasaray başardı. Şimdi doğruya doğru. Yoğurdun rengi beyazsa ben siyah demem. Hiç kimse kusura bakmasın. Galatasaray şampiyonluğu hak etmiştir. Derbilerde aldığı skorlar da zaten bunu hak etmiştir. Galatasaray Fenerbahçe 3-0 bitti maç. Şimdi Fenerbahçe 3-0 kazansaydı Galatasaray şampiyon olmuş olsaydı bir şekilde... Tamam, hak etmedi derdim o zaman. Ama derbileri kazanmış. 10 kişi oynadığı Beşiktaş mücadelesinde kaybetmemiş kendi evinde. Önemli bir futbolcusu Davinson Sanchez oyundan atılmış. Sakatlıklar gelmiş. Ve Galatasaray oradan puan almayı başardı. 10 kişi kaldığı deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'yi deplasmanda yeniyordu. 90+6'da geldi Fenerbahçe'nin beraberlik golü. Kendi evinde Galatasaray Fenerbahçe'yi rahat mağlup etti. Evet, yine bunu söyleyebilirim. İkinci yarıda tabii Ederson'un atılması, verilen penaltı, yaptırılan penaltı daha doğrusu 2-0'a geldikten sonra Galatasaray çok rahat bir futbol oynadı. 3-0 rakibini mağlup etti. Yani bu şartlarda Galatasaray şampiyonluğu hak etmedi demek yani biraz taraflı olmak gerekiyor bence. Tarafsız gözle değerlendirdiğimizde hak etmiştir Galatasaray şampiyonluğu. Tebrik ediyorum ben Galatasaraylı dostlarımı bu vesileyle, bu mesajla birlikte. Ha sizin görüşünüz tabii ki saygı duyuyorum. Okuyorum da tüm mesajları da okumaya çalışıyorum. Yok ben öyle düşünmüyorum diye söyleyip sizin mesajınızı okumama gibi bir durumda size yaşatmam. Onu da söylemiş olalım. Peki Ali Şahin ne demiş? Hemen bakalım. Harry Kane demiş. Tarihin İngiltere Premier Ligi tarihinin en golcü futbolcusu. Yanlış cevap. Biraz geçmişe gitmemiz gerekiyor. İlk 100 barajını aşan tek futbolcudur demiş. Scherer. Ben taksici Murat. Star City'ye geldiğinde beni ara. Sana kahve ısmarlayayım demiş dinleyicimiz. Star City neredeydi ya? Yani tanıdık geliyor bir yerden ama Star City bilmiyorum. Nerede olduğunu da yazar mı sevgili Murat Bey? Taksiciymiş kendisi. Yani kahve tabii ki içeriz bir gün denk geldiğimizde. Ama bir kahve içmek için de şimdi bir yere gelmek bana pek normal gelmiyor. Ben kahve içen biri değilim ayrıca. Sosyal medyadan beni takip ediyorsanız hiç kahve fotoğrafı paylaşmadığımı görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çay paylaşıyorum genelde. Tabii. Çay fotoğrafları paylaşıyorum. Shearer demiş dinleyicimiz. Levent adım. Peki sevgiler saygılar Levent Bey'e de. Shearer abi diyen bir dinleyicimiz. Newcastle'da oynuyordu. Ankara'dan Serem ben. Ankara'ya selamlarımı ileteyim. İsveç'ten selamlar. Shearer diyen bir başka dinleyicimiz. Premier Lig'de ilk yüze ulaşan oyuncudur demiş yine dinleyicimiz. İyi yayınlar Antalya'dan Ahmet ben. Uzun bir mesaj ama okuyacağım tabii ki dinleyicim yazmış. Sergen Yalçın'la ilgili bir görüşme paylaşmak istiyorum. Hoca kötü futbol oynatıyor biliyoruz. Yeterince odaklanamadığında düşünüyorum demiş dinleyicimiz. Ancak sırf maç sonu açıklamaları sebebiyle bile hocanın artık takımda durmaması gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü bu maç sonu açıklamaları insana sinir olarak geri dönüyor. Bence hocanın artık devri bitmiştir. Yolu açık olsun, umarım en kısa sürede ayrılık haberini duyarız demiş bir Beşiktaşlı dinleyicimiz. Antalya'ya da selamlarımızı iletelim. Ahmet Bey'in görüşü bu. Ya basın toplantısındaki evet gazeteci dostlarımıza çıkışlarının ben de pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence siz abartıyorsunuz şeklinde cevap. Yani benim kabul edebileceğim cevaplardan biri değil. Daha öncesinde yaşanılan sıkıntılar vardı oyuncularla ilgili basın toplantısında forması hazır. Biz bekliyoruz neden çıktığını, neden sahaya çıkmadığını, antrenmana gelmediğini bilmiyoruz. Forması her zaman hazır. Buradan seslenmiş olayım şeklindeki açıklamalarında Beşiktaş gibi şampiyonluğa oynayan bir camiaya ben yakıştıramamıştım o gün. Yayınlarımda da ifade etmiştim bunu. Antrenmana çıkmıyor musun? Tamam. İkinci şansın olmaz. Beşiktaş gibi büyük bir takımda oynuyorsan ve sen bunu kabul etmiyorsan bir daha bu formayı terletemezsin. Ben böyle düşünürdüm. Ha kadrosu evet Beşiktaş'ın kadrosu zayıf. Öyle bir durum söz konusu. Şimdi ben Sergen Yalçın kötü bir antrenördür demem. Başarılı bulduğum isimlerden biri. Bu sezon evet işler istediği gibi gitmedi. Ama biraz da şansın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sergen Yalçın daha önce önemli başarılara imza atmış. Önemli isimlerden biri, teknik adamlardan biri. Ki gerçekten egosuz bir insan. Bilmiyorum hiç gördünüz mü? Yakından görme fırsatı yakaladınız mı? Yani egosu olmayan isimlerden biri. O yüzden dolayı ben buradan Sergen Yalçın gitsin diyen Beşiktaşlı taraftarlarımızın mesajlarına tabii ki saygı duyuyorum. Ama gitme konusunda katılmıyorum dinleyicilerime. Peki Yenibosna'daymış. Dinleyicimiz öyle söylemiş. Hiç gelmedim Yenibosna tarafına. Hep yanından geçiyorum ama hiç uğramadım. Teşekkür ederim dinleyicimize. Şöyle bakalım Eskişehir'den selamlar. Serdar Karaman ben demiş. Jimmy Graves diye bir mesaj göndermiş. Yanlış cevaplardan biri. İyi yayınlar Mehmet. Ben bu ligin gerçekliği yok. 10

Sorumuzu son kez hatırlatıyorum. Son cevapları alacağım bu soruyla alakalı ki kaçıran dinleyicilerim illaki vardır. 260 golle Premier Lig'in tüm zamanlarını dahil ettiğimizde en golcü futbolcusu kimdir diye sorumu tekrardan sormuş olayım. Doğru cevaplar geliyor. Az önce okuduğum bazı mesajlardaki o isimler doğru cevaptı. Ama yanlış isimler de vardı. Bakalım sen doğrusunu bilebilecek misin? Senden bahsediyorum. Evet, henüz mesaj göndermeyen, göndersem mi acaba diye düşünen o dinleyicimiz. Evet evet senden bahsediyorum. Senin de mesajını bekliyorum. İlerleyen dakikalarda yer vermeye çalışacağım. Sizler de gönderebilirsiniz. Şu an Real Madrid Oviedo mücadelesine biraz bakmak istiyorum. İstatistiklere bakmak istiyorum. İlk yarıda 10 tane şutu var Real Madrid takımının. Bunlardan 4'ü kaleyi buldu, biri de golle sonuçlandı. Real Oviedo takımına bakacak olursak da henüz isabetli bir şutu bulunmuyor. Real Oviedo takımının 4 şut denemesi vardı. Bunlardan biri tehlikeli bir atak girişimiydi. Golle sonuçlanabilirdi ama top yandan avuta çıkmıştı. Onun dışında da Real Madrid yarı alanında pek göremediğimiz ilk 45 dakikayı tamamladık Real Oviedo cephesi adına. Şimdi burada tahminim ne olacak? Onu da hemen ifade edeyim. Oviedo'nun golü gelebilir mi? Ha, tabii ki gelebilir. Futbol bu. Oran bazında bakacaksak karşılıklı gol varın oranı gerçekten muhteşem. 2.14'lük bir oranı var. Yani bu riske değer mi? Denenebilir. Ama ben çok güveniyorum. Mutlaka deneyin diyebileceğim maç değil. Çünkü iki takımın da hedefi bulunmuyor. Real Madrid'in de, Real Oviedo takımının da. Prestij mücadelesi. O açıdan gollere yönelmek daha sağlıklı olacaktır. Ki ilk yarıda 0.5 gol üstünü önermiştik. Sevgili Halil İbrahim kendisi de bu görüşe sahipti. İlk yarı Real Madrid'in bir golünü bekliyorum demişti. Ve kendisi Oviedo'dan da bir gol beklediğini ifade etti. Bana biraz zor ihtimal gibi geliyor Oviedo'nun golü. Ha gelirse de Federico Vinas'tan bekliyorum o golü. Uruguaylı yıldızlarından. Ya bunu nasıl hiçbir Süper Lig takımı keşfetmedi ben onu da anlayamıyorum. Mükemmel bir futbolcu. Federico Vinas 9 numaralı formasıyla Real Oviedo takımını sırtlayan isimlerden biri. Az önce söylemiştik. 9 gol 1 asistlik katkı sağladı Real Oviedo takımında. İleriye çıkmakta zorluk çeken bir takımda 9 gol atabilmek bence muhteşem bir istatistik. Böyle 9 rakamını görüp de azmış abi demeyin. Selamlar İzmir'den Özgür ben. Bahsettiğiniz isim Bestemiş dinleyicimiz yanlış cevabı göndermiş. Peki Özgür Bey'e de selamlarımı iletiyorum. Merhaba Görkem Bey, iyi yayınlar. Bu akşam için bir maç tahmininiz olacak mı? Dinlemedeyim. İyi çalışmalar demiş. Teşekkür ediyorum. Bir tahminim olacak. Ha yayınlarda bazen söylemiyorum. Güvenemiyorum bazı karşılaşmalara. Yani söylemek istiyorum ama yanlış yönlendirmek de istemiyorum sizleri. Yani çok güveniyorum demem lazım o karşılaşma için. Her maça da oynanmıyor. Ya şimdi gece bülteninde bir maç var diye ben o maça bir tahminde bulunmak istemiyorum açıkçası. Sizleri de boşa yönlendirme yapmak istemiyorum. Şimdi oynayacaksınız. Kaybedince ben üzülüyorum. Tabii ki zorla oynamıyorsunuz. Tamam hepsini kabul ediyorum ama kazanmanızı istiyorum. Benim söylediğim bir şey başarılı olmayınca yanılttığım için üzülüyorum.

Doğru cevabı açıklayacağım. Evet, üçüncü soruya geçeceğiz. Üçüncü soru değil gerçi, yani onu da söyleyeyim. Yorumlarınızı bekliyorum. Süper Ligimizle alakalı bir yorum alacağım sizlerden. Burada da katılımlar çok ama çok önemli olacaktır. Hatırlatmış olayım dinleyicilerime ve şöyle mesajları eritelim. Kalan 3-4 tane mesajım vardı sizlerden gelen. Abi iyi yayınlar, seviyorum senin enerjini demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Bu kalpler de benden sana gelsin demiş. Yani bugün çok kalp alıyorum.

Anlayamadım. Arka arkaya kalpler geliyor dinleyicilerimden. Peki, teşekkür ediyorum. İsmi neymiş? Ömer Ertaş bu mesajı göndermiş. Kalpleri göndermiş daha doğrusu. Peki, teşekkür ediyorum Ömer Bey'e de kalplerden dolayı. Alan Shearer demiş yine bir başka dinleyicimiz. Evet, doğru cevap Alan Shearer olacaktı. Çok önemli bir futbolcuydu. Ya, Premier Lig dendiğinde belki yeni neslin hatırlamayacağı isimlerden biri ama futbol gurmelerinin akıllarına ilk gelecek oyuncu Alan Shearer. Mükemmel bir futbolcuydu. Hava topu hakimiyeti de olan bir futbolcu, bilek hakimiyeti olan bir futbolcu. Son vuruş konusunda gerçekten benim sevdiğim tarzdaki futbolculardan biridir. Doğru cevap için dinleyicilerimi ayrıca kutluyorum. Şimdi burada Süper Lig'le alakalı bir yorum istiyorum dinleyicilerimden ama tarafsız yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Yani zaten gün içerisinde stres var değil mi? Herkesin hayatında sıkıntıları illaki oluyor. İnsanız hepimiz yollarda, trafikte zaman zaman sinirlendiğimiz anlar olabiliyor. Ama sakin kalmakta her zaman fayda var, onu da hatırlatayım. İş yerimizde bazen sorun yaşıyoruzdur. İlla vardır dinleyicilerimin arasında. Ve biraz da futbol ve futbolu da mizaha çevirmek istedim. O yüzden sizlerden katılım gelmesi çok önemli oluyor. Süper Ligimizde bu sezon enleri seçmek istiyorum. Size göre en iyi performans gösteren oyuncu kimdi Süper Ligimizde bu sezon? Fenerbahçe'den bir isim olabilir, Galatasaray'dan, Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor, hepsini kabul edeceğim. Sizin dikkatini çeken bir oyuncu, ya bu oyuncu çok iyi performans gösterdi dediğiniz o ismi bana WhatsApp'tan lütfen yazın ve sebeplerini de ekleyin. Şundan şundan dolayı bana göre bu sezonun en iyi futbolcusu atıyorum Asensio'ydu ya da Uğurcan Çakır'dı. Sebeplerini de lütfen mesajlarınızın sonuna eklemeyi unutmayın. Ben de şöyle Real Madrid Oviedo maçına bir kez daha döneyim. İkinci yarı az önce başladı. 47. dakikası oynanıyor bu karşılaşmanın. Bir oyuncu değişikliği var mı diye bakıyorum. Yok, herhalde gözümden kaçmış olamaz. İki takım da aynı ilk 11 ile ikinci yarıya başladı. 62.774 kişi maçı stadyumdan izliyor. Yani Real Madrid şampiyonluğu kaybetmiş ama 62 binden fazla seyirci ortalamasına sahip. Süper Ligimizde göreceğiz bu hafta sonu. Bakalım kaç kişi gelecek. Fenerbahçe Çoban Stadyumu'na, Kadıköy'de kaç taraftar olacak? Ya da Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında, gerçi Galatasaray şampiyon oldu. Taraftarlar kendi bölümünü ayrılan yeri doldurur da şampiyonluğu kaybeden takımın kaç seyircisi olacak? Real Madrid kaybetti, kötü oynuyor. Barcelona karşısında hezimete uğradı. Oyun anlamında, skor anlamında değil ama oyun anlamında hezimete uğradı. Ya, kaleye gitmekte zorluk çekti. Barcelona Real Madrid maçını hatırlayın. Şimdi 62.774 kişi gidiyor yine. Şampiyonluğu kaybeden bir takımın maçına bile.

Gece maçlarına bir yandan bakıyorum. Güzel bir maçım var demiştim de oranlarını tekrar kontrol etmem gerekecek. Onu da aktaracağım sizlere. Brezilya Kupası maçlarım var. Gollü geçmesini beklemiyorum. Zaten VAR ya da 600 seçenekleri kapalı. Onların da açılmasını bekliyorum. Açılmadığı takdirde yani şu takım kazanır ya da maç berabere biter gibi yorumda bulunmak istemiyorum. Şöyle maçımı bakayım bir kez daha. Potosi maçı benim aslında dikkatimi çekiyor da onun dışında bir maçım daha var. Hani onu mu önersem diye düşünüyorum. Confiança Gremio Porto mücadelesi, Brezilya Kupa mücadelesi. Ya iki takım da golcü takım. Yani tamam zaman zaman gol bulma konusunda zorluk yaşıyorlar bunu kabul ediyorum. Ama yani bir seri yakaladıklarında da gol yollarında çok etkili olan iki takım. Confiança kendi sahasında gol atabilecek potansiyeli olan bir takım. Gremio Porto takımı zaten golcü ekiplerden biri. 1.78'lik karşılıklı gol var. Bence muhteşem bir orandan karşımıza çıkıyor. Değerlendirebilir dinleyicilerim. Güvendiğim maçlardan biri. Gelir gelmez o konuda yorum yapamıyorum. Ama ben geleceğini düşünüyorum. Brezilya Kupası saatler 01'i gösterdiğinde bu mücadele başlamış olacak. Canlıyı beklemek zorundasınız. Yani şu an 3 MBS kuralıyla karşımıza çıkıyor. Ama saatler 01'i gösterdiğinde canlı da açılacak ve tek maç olarak oynayabilecek.

edeceğiniz bir mücadele olacaktır. Brezilya Kupası mücadelesi, Confianza Gremio Porto mücadelesi 0-1'de başlıyor ve 1.78'lik orandan da ben karşılıklı gol varı öneriyorum. Akşam seansındaki maçları takip eden dinleyicilerime. Son 14 dakikanın içerisine girmiş bulunurken Süper Lig'in bu sezon enlerini seçiyorum demiştim. Sizlerden gelen yorumlar önemli. Size göre Süper Lig'imizde bu sezon hangi oyuncu en iyi performansa sahip? Yani istatistik anlamında demiyorum. Size göre Süper Lig de olmayabilir. TFF 1. Lig'inden de örnek verebilirsiniz. Atıyorum Çorum Spor'da oynayan, Çorum FK'da düzeltiyorum oynayan Tiam bence çok iyiydi abi. Süper Lig'de çok iyi işler yapabilir gibi mesajlarınız da gelebilir. Sadece Süper Lig demeyelim. Türkiye liglerini genelini dahil etmek istedim konuya. Abi 14 yaşındayım demiş dinleyicimiz. Manisa'dan yazıyorum demiş. 14 yaşındayım. Ya 14 yaşında dinleyicilerimin olması da güzel bir duygu. Neden diye soracaksınız. Yani gençler radyo dinlemiyor artık benim anladığım kadarıyla. Ama onlara dinletmemiz gerektiğine inanıyorum. Radyo önemli. Tamam, sosyal mecralar şu an daha gündemde. Herkesin elinde. Kabul ediyorum. Ama radyoda olmazsa olmazlarımızdan biridir bana kalırsa. Alan Scherer demiş. Santrafor İstanbul'dan selam. Manisa'dan yazıyorum demiş. Cemal mesajı göndermiş dinleyicimize. Sevgilerimizi iletmiş olalım. Doğru cevap. O soruyu zaten geride bıraktık. Açık ara Orkun Kökçü. Tek başına takımı sırtladı. Asım Serdar Duman ben demiş. Dinleyicimize selamlarımı iletiyorum. Joan Göztepe'miz demiş. Yine bir başka dinleyicimiz. Göztepe'li dinleyicimize de selamlarımı iletmiş olayım. Hiç Göztepe'ye davet edilmedim. Yani karşı yakalı dinleyicilerim davet ediyor. Alsancak'a davet ediliyorum. Ama ben Göztepe taraftarıyım. Gel bir gün Göztepe maçına seni de görmek istiyorum diye mesaj gelmedi. Buradan da İzmirli, Göztepe'li dostlarıma teessüflerimi iletiyorum. Dinleyicilerime. En iyi futbolcu bana göre Onuachu. Trabzon'da böyle başarılı olması ilerisi için umut veriyor demiş. Yine bir başka dinleyicimiz, ismini paylaşmayan dinleyicilerimizden biri. Ya Onuachu evet, hava topu hakimiyeti çok iyi olan oyunculardan biri. Ama katılır mısınız bilmiyorum. Ayakla topa vurma konusunda yani hava topunda çok iyi diyoruz da teknik anlamda sınıfta kalıyor bence. Ağır bir futbolcu. Ha, eleştirmiyorum. Ama o kadar da üst seviye olduğunu ben düşünmüyorum. Yani Osimhen'le kıyaslanıyordu bir dönemde. O kadar da iyi bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Ama kötü bir futbolcu demiyorum. Eksileri olan bir futbolcu. Ha, Süper Lig'imizde izlemekten keyif alıyorum. Onu da söyleyeyim bir kenara, bırakayım bunu.

Türkiye liglerinde bu sezon en iyi performans gösteren futbolcu size göre kimdi diye sorduk. Cevaplar gelmeye devam ediyor. Ne demiş dinleyicimiz? Uğurcan Çakır abi iyi yayınlar. Peki Kenan Bey'e selamlarımı iletiyorum. İzmir'den göndermiş bu mesajı. Karşıyaka'dan selamlar. Buyur abi Karşıyaka maçımızda seni bekleriz demiş. Hem basketbol maçı da izleriz demiş. Teşekkür ediyorum. Öz Yılmaz ben demiş ama adı mı acaba kendisinin bilmiyorum. Öz Yılmaz'a da selamlarımı ileteyim. Görkem Bey bir Fenerbahçeli olarak bence sezonun oyuncusu Onuachu'dur demiş. Peki bu hafta cumartesi günü stadımızda Göztepe'mizin maçını izleyip konsere katılacağız. Gazapizm konserine katılacağız. Bekleriz. Misafirimiz olun demiş dinleyicimiz. Az önce Karşıyaka'lı bir dinleyicimden de teklif geldi. Yani bir gün Karşıyaka maçına, bir günde Göztepe maçına gelmeyi düşünürüm. Ayrım yok. Ayrım yapmam. Fenerbahçeli olarak ben Uğurcan Çakır diyorum. İyi yayınlar. Kalecin iyi olduğu zaman şampiyon oluyorsun otomatik olarak demiş bir dinleyicimiz. Peki bu cevabından dolayı kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Onun dışında iyi yayınlar diliyorum. Uğurcan Çakır demiş dinleyicimiz. Muslera gibi bir efsaneden sonra çok başarılı bir sezon geçirdi. Hüseyin Çenesiz mesajı gönderen dinleyicim. Ona da selamlarımı ileteyim. Bence bu sezon en iyi futbolcu ne demiş dinleyicimiz? Osimhen ve Şikrinyar. Şikrinyar değil mi o son yazdığınız? Doğru. Şikrinyar. Peki dinleyicimiz Şikrinyar ve Osimhen demiş. Bu sezon en iyi performans gösteren futbolcular ama Osimhen sanki istenilen performansın biraz uzağında kaldı.

İlk sezonunda daha fazla takıma katkı sağladığını ben düşünüyorum. Galatasaray'ın vazgeçilmezlerinden biri tabii, o ayrı bir konu. Onun oynamadığı maçlarda Galatasaray zorlanıyor. Tek başına bir takım ifadesini kullanabileceğimiz oyunculardan biri, doğru. Ama takımda da yani sayabileceğimiz başka isimler de var Galatasaray takımında. Sadece Osimhen demek de diğer oyunculara biraz haksızlık gibime geliyor. Uğurcan Çakır örneğini az önce vermiştim zaten. İyi yayınlar, bence fark yaratan futbolcu Tarışka'dır. Penaltıları saymazsak demiş. Ya penaltıları zaten kötü atan bir futbolcu. Bunu biliyoruz. Suudi Arabistan Ligi'nde de, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde de penaltıları kötü atıyordu. Uzaktan attığı şutlar aslında Talisca'yı Talisca yapıyor. İnatla hala penaltı kullanıyor ya da kullandırtırılıyor. Ben teknik direktör olsam Talisca'ya penaltı için izin vermem. Attırmam ben takımımla Talisca'ya penaltı. Gerçekten kötü penaltı vuruşları atıyor. Yani kalecinin son penaltılarda hangi köşeyi tercih ettiğini araştırsa zaten bilebilecek nereye atacağını. Ama yok. Kötü vuruşlara imza atıyor. Benim görüşüm tabii ki. Siz de aynı fikre sahibim. Yok abi, Tarışka çok iyi penaltı atıyor diyen dinleyicimiz varsa da buyursun, WhatsApp üzerinden mesajını göndersin. Onu da okumaya çalışırız. Süper Lig'in fark yaratan futbolcusu bu sezon için size göre kimdi dedim. Tabii TFF 1. Ligi ile alakalı da mesajlarınızı gönderebilirsiniz demiştik ve cevaplar gelmeye devam ediyor. Şöyle bir bakalım neler demiş dinleyicilerimiz. Kenan, ben abi iyi yayınlar diliyorum. Ederson iyi ya da kötü demiş dinleyicimiz. Bir de yorumda bulunmuş. Hadi onu okumayayım. Ederson diyor. Ama kötü anlamda Ederson diyor. Ederson olmasaydı Fenerbahçe şampiyon olacaktı diyor. Olabilir mi öyle bir şey ya? Ederson değil de başka bir kaleci olsaydı Fenerbahçe şampiyon olabilir miydi sizce bu sezon? Kötü oynadığı maçlar var. Tamam. Anlamsız şekilde kötü oynadığı maçlar var. Sayabilirim. Ama iyi oynadığı maçlar da var şimdi. Son saniyede o şanssız golleri kalesinde görmeseydi Fenerbahçe bu sene şampiyon olabilirdi. Galatasaray çok ikram etti şampiyonluğu. Yani akıl almaz puan kayıpları yaşadı Galatasaray takımı. Yani buradan şampiyonluğu verir mi diye düşünmeye başladık. Antalyaspor mücadelesi. 63. dakika 2-1 geride kendi evinde. Yani burada olası bir puan kaybında Kasımpaşa'da ben şampiyonluğu bırakır diyordum. O gün maçı beraber takip ettiğim yanımdaki gazeteci dostlarıma. Galatasaray bugün kazanamasın bu maçı, Kasımpaşa'da şampiyonluğu verir demiştim.

Real Madrid maçından 2 gol lazım abi. Lütfen bir totem demiş. Ya Real Madrid ikinci golü atacak gibi duruyor. Onu söyleyeyim. İkinci yarıya da baskılı başladı Real Madrid takımı. 58. dakika 1-0'lık üstünlüğüne devam ediyor. Ev sahibi Real Madrid, Arbeloa'nın öğrencileri. 13 şut denemesinde bulundu yine ev sahibi. Bunlardan 5'i isabetliydi. Rakibi Real Oviedo'da direnmeye devam ediyor. Yani öyle ciddi bir atak organizasyonuna girmedi ikinci yarıda. En azından 13 dakika geride kalırken rakip yarı alanda pek göremedik Real Oviedo takımını. Henüz isabetli bir şutu bulunmuyor yine konuk ekibin. 5 şut denemesi var. Bunlardan hiçbiri isabetli olmadı. Dakikalarda 59'u göstermekte 1-0 Real Madrid önde olan taraf. Gol bekleyen dinleyicilerimiz varsa bunu da hatırlatmış olayım kendilerine. Young Boys maçını izledin mi abi? Dakika başı gol oldu demiş dinleyicimiz. Yani kalede kaleciler yoktu diye yorum yaptım ben herhalde. Şampiyon olan bir takım kendi evinde 8 gol yiyemez. Yiyorsa da şampiyonluğu hak etmemiştir. Hani sen sezonun sadece bir maçını mı baz alıyorsun diyebilir bana dinleyicilerim. Evet, sezonun bir maçını baz alıyorum. Kimse kusura bakmasın. 8 gol yiyen bir takım şampiyon olmasın ya. Şampiyon olmasın. Young Boys gibi bir takım. Tamam, geçmişe iyi olan bir takım da bu sezon oynadığı maçlara bakın. Kaç gol atmış bu takım ya? Young Boys. Tuhun kendi sahasında, taraftarlarının önünde 8 gollük bir hezimete uğruyorsa o şampiyonluğa gölge düşmüştür. Benim görüşüm bu. Böyle skorlar taraftar için önemli. Taraftarlar için çok önemli böyle skorlar. Onu söylemek istiyorum. Peki geçelim mesajlara. Son mesajları alıyorum artık yayınımızın. Son dakikalarına girdik. Onu söyleyeyim. 90 artıların içerisindeyiz. Mehmet ben demiş. İyi yayınlar. Bence fark yaratan oyuncu ne demiş? Diyarbakır'ın takımını Süper Lig'e çıkaran Jackne. Jackne demiş dinleyicimiz. Amespor formasıyla onun da golleri vardı. Doğru, dinleyicimiz de buraya değinmiş. Sevgili Mehmet Bey'in mesajı bu şekildeydi. Kendisine de selamlarımızı iletmiş olalım ve dönelim diğer mesajlarımıza. Eritmeye çalışıyorum. Eritmeye çalışıyorum mesajları.

Asensio diyen bir dinleyicimiz, evet, en fazla asist yapan oyuncu olması gerekiyordu. 12 asisti vardı Asensio'nun Fenerbahçe formasıyla. Onu da Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün takip ediyordu diye düşünüyorum. Yani yanılmıyorum değil mi? 11 asisti vardı Barış Alper Yılmaz'ın ve 9 asistlikte Yunus Akgün'ün katkısı olmuştu. Dinleyicimiz Marco Asensio bence en iyi performansı gösteren oyuncu demiş bu sezon için. Onun dışında şöyle bir bakalım. Victor Osimhen cevabı gelen yine bir başka dinleyicimiz tarafından. Mauro Icardi oynadığı maçlarda elinden geleni yaptı abi demiş. Bence Osimhen'den ziyade Mauro Icardi'nin bitiriciliği daha iyi diye de eklemiş mesajının sonuna. Tarişka cevabı gelmiş. Sezonun en iyi performansı Tarişka'ya aitti demiş dinleyicimiz. Leroy Sané cevabı var. Peki, teşekkür ediyorum Ekrem dinleyicimiz, mesajı gönderen kişi. Gaziantep'ten selamlar. Kimse Maxim'den bahsetmiyor. Bence 3 büyüklerde oynayabilecek bir potansiyele sahipti ama Gaziantep'te oynadığı için mi acaba kimse Maxim cevabını vermedi demiş dinleyicimiz. Yani yaratılan gol fırsatlarında zirvede yer alıyordu Alexandru Maxim. Önemli bir futbolcu. Ha, Süper Lig'de 3 büyüklere koy sırıtmaz. Sırıtmaz ama 3 büyüklerde de ilk 11'de şans bulamaz. Şimdi onu da söyleyeyim. Tamam, iyi bir futbolcu. Kumaşı gerçekten çok iyi olan bir futbolcu. Ama 3 büyüklerde, ha Beşiktaş'ta olabilir mi? Bak, onu tartışabilirim. Şu anki güncel kadrosunda oynayabilir. Ama Fenerbahçe ya da Galatasaray takımında ilk 11'de oynamaz diye düşünüyorum Maxim. Yaratılan gol fırsatları konusunda da zirvede olan bir futbolcu. Onu da ifade edeyim. Peki, teşekkür ederim. Cardozo abi, küme düşen Kayseri sporumuzun bence en iyi performans gösteren oyuncusuydu demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum kendisine. Son mesajları alıyorum. Henüz katılım göstermediyseniz sizler de bana Radyo Spor WhatsApp hattına bu sezon Türkiye liglerinde en iyi performansa sahip futbolcuyu yazabilirsiniz. Bunu da hatırlatayım. Son kez Osimhen cevabı için teşekkür ediyorum. Burak Bey mesajını göndermiş. Şöyle bakalım ne demiş dinleyicimiz. Eyüpspor takımı bence bu sezonun şampiyon takımlarından biri demiş dinleyicimiz. Ya, katılabileceğim mesajlardan biri. Evet, iyi direnç gösterdi. Ya, belirsizlikler içerisinde çok iyi maçlarda performansını gördük Eyüpsporlu oyuncuların. Ha, bu takım düştü zaten deniliyordu, hatırlayın. Sezonun ikinci yarısı başlamadan önce ilk sıraya Eyüpspor'u yazıyordu herkes ve yüksek ihtimalle de ligde kalmayı başardı Eyüpspor. Takımı zaten Fenerbahçe deplasmanından bir puan dahi alsa altındaki takımlar ne yapmış, nasıl sonuçlar almış hiç bunlara bakmayacak. Direkt olarak Süper Lig'de kalmayı garantilemiş olacak Eyüpspor takımı. Peki, Alisov çok iyiydi diyen bir dinleyicimiz. Trabzonspor taraftarıyım ama Çaykur Rizespor'da Alisov'u çok beğeniyordum, uşağım demiş. Peki, Trabzon'a da ve Rize'ye de selamlarımı iletmiş olayım sizin aracılığınızla diyelim. Benim en beğenmediğim oyuncu İlkay'dı. Bir Galatasaray taraftarı olarak en iyi performansa sahip oyuncu da tartışmasız Victor Osimhen cevabını vermiş dinleyicimiz. Peki, selamlar Konya'dan Harun. Bence bu sene fark yaratan oyuncu Osimhen. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim. Biz böyle bir oyuncu alamadık abi. Adam kafasıyla, diziyle, her tarafıyla gol atıyor. Takımı motive ediyor. Parasının da hakkını veriyor demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicime. Gerçekten öyle ama. Ya, parasının hakkını veriyor mu Osimhen? Bence veriyor. Sizce veriyor mu? Veriyor diye yazarsınız diye düşünüyorum mesajlarınıza. Barış Alper Yılmaz demiş yine bir başka dinleyicim. 1. Fizikten dolayı. 2. Kondisyondan dolayı. Evet, çok koşan oyunculardan biri. Yani takımlarımızda böyle oyuncuların fazla olması o takımların daha başarılı olacağı anlamına geliyor. Yani yerli

0: istikrar ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yabancı oyuncu tabii ki olması gerekiyor ama o formayı çocukluğundan beri hayalini kurduğu o formayla mücadele etmesi, derbi maçlarında özellikle tansiyonu yüksek maçlarda direkt skora etki eden durumlardan biri. Yani yerli sayısı Galatasaray'da daha fazlaydı şimdi. Sayabiliriz burada değil mi? Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim, Yunus Akgün. Onun dışında yine birçok oyuncu adını sayabilirim. İlkay Gündoğan eleştirilebilir. Kötü ya da iyi performansı var. O ayrı. Ama yerli statüsünde gerçekten Galatasaray için yürekten mücadele eden isimlerdi. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta bu sayı çok düşük. Düşük. Fenerbahçe için Kerem'i sayabiliriz. Diğer isimleri tabii sayabiliriz ama yabancılar ağırlıklı oluyor. Beşiktaş dendiğinde benim aklıma ilk Orkun Kökçü geliyor. Belki de başarı konusunda sınıfta kalmasının bu takımların en büyük sebeplerinden biri de yerli statüsündeki oyuncuların kalitesizliği. Peki teşekkür ediyorum gönderdiğiniz mesajlar için. Yine dinleyen, mesaj gönderen tüm dostlarıma selamlarımı iletmiş olayım ve teşekkürlerimi de tabii ki bu vesileyle birlikte sosyal medya üzerinden beni takip etmek istiyorsanız da Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır. Adımı ve soyadımı yazmanız yeterli olacaktır. Orada da sizlerle tabii elimden geldikçe sohbet etmeye çalışıyorum. Geri dönüşler yapmaya çalışıyorum. Soyadımın son harfi R ile. L ile değil. Yanlış bir arkadaşı eklemeyin artık. O arkadaşımız isyan ediyor tırnak içerisinde. Beni eklemesinler diyor. Yani doğru kişiyi ekleyeceksiniz, ekleyin lütfen. Radyo Spor'u da yine sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bu akşamlık benden bu kadardı. Yarın akşam yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Yarın akşama kadar kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz ve görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
7: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Maçlarla başlayacağım. Dün Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaldeki ikinci maç oynandı. İlk maçta Konyaspor Beşiktaş'ı mağlup ederek adını finale yazdırmayı başarmıştı. Dün de Gençler Birliği ile Trabzonspor Gençler Birliği'nin ev sahipliğinde karşı karşıya geldiler ve Trabzonspor zor da olsa 2-1 kazanmayı başardı ve adını finale yazdırdı. Gençler Birliği ligde kalma mücadelesi veriyor. Hafta sonunda Trabzonspor deplasmanında çok kritik bir karşılaşmaları var. Teknik direktör Metin Diyadin de bu maçı düşünerek kendi ifadesiyle rotasyonu yapmak durumunda kaldı ilk 11'de. Çok sayıda genç oyuncu, adını eminim birçok kişi de bu maçla birlikte duymuştur birçok oyuncunun. Böyle bir kadro çıkarmak durumunda kaldı. Sezonu kapatan oyuncuları olduğunu, iğneyle oynayan oyuncuları olduğunu dile getirdi ve çok rotasyonlu bir kadro. Buna rağmen Gençler Birliği'nin gençleri de gerçekten iyi bir mücadele ortaya koydular. İlk yarıda 0-0'lık eşitlik vardı. Trabzonspor ilk yarı boyunca rakip kaleye şut çekemedi. Trabzonspor'un ilk şutu ikinci yarıda geldi. 1-0'da geriye düştü Trabzonspor. 62'de Erk Arda Aslan genç oyuncunun golüyle Gençler Birliği öne geçmeyi başardı. Sonrasında Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin dokunuşları 3 değişiklik birden yaptı. Ozan Tufan'ı, Agusto'yu ve Umut Nayır'ı sahaya sürdü. 78'de bir duran topta Arda Çağan Çelik'in kendi kalesine attığı golle maç dengeye geldi. 90+2'de de bir duran topu paslaşarak kullandı Trabzonspor. Muçi sol tarafta topla buluştu. Sağına çekti ve müthiş bir vuruşla kaleci Erhan Erentürk'ü de mağlup edip Trabzonspor'a finali getirmiş oldu. Tabi Trabzonspor maçın son bölümünde büyük baskı kurdu. Skor 1-1'e geldikten sonra da çok net pozisyonlardan yararlanamadı. Direğe takıldı. Karşılaşmada iki kez ve sonda da maçı uzatmaya götürmeden tur biletini cebine koymuş oldu Trabzonspor için. Şu anda zaten sezonun en önemli maçıydı bu ama sezonun en önemli maçına yarışır bir oyun maçın büyük bölümünde Trabzonspor'dan görmedik zaten, bu da eleştirildi. Fatih Tekke de bir şeyler söyledi maç sonu eleştirilere dair. Onların hepsine bakacağız. Kupa demişken dün İtalya'da da kupa finali vardı ve Inter Lazio'yu 2-0 mağlup ederek İtalya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Sezonu da duble yaparak, lig kupa dublesi yaparak tamamlamış oldu. İngiltere Premier Lig'de Manchester City, lider Arsenal'ın en yakın takipçisi, Crystal Palace'la oynadı. Eksik maçını tamamlamış oldu ve City de bu maçı 3-0 kazandı. Semenyo'yla 31'de öne geçti. 40'ta Marmouche skoru 2-0'a getirdi ve 84'te de Savinho'nun golü mücadelede skoru belirledi. Bu sonuçla birlikte City puanını 77 yaptı. Lider Arsenal'ın da 79 puanı bulunuyor. 2 puanlık bir marş. City avaraj olarak da şu anda Arsenal'dan 1 önde. İş çünkü genel avarajı da kalabilir Premier Lig'de. Bakalım kalan 2 haftada neler olacak hep birlikte göreceğiz. La Liga'da dün 4 karşılaşma vardı. Şampiyon Barcelona Alaves deplasmanına gitti ve 1-0 kaybetti. Gol atamadan Barcelona mücadeleyi kaybetti. Alaves için de kritik bir galibiyet oldu. Haftaya küme düşme hattında girmişlerdi. Fakat dün aldıkları galibiyetle birlikte şu anda güncel tabloda 19.luktan 15.liğe kadar çıkmış oldular. Diğer tarafta Espanyol Athletic Bilbao 2-0 mağlup etti. Espanyol da uzun zamandır maç kazanamıyordu La Liga'da. Küme düşme tehlikesi yaşıyordu ama onlar da dünkü galibiyetle birlikte 42 puana çıktılar. Küme düşme hattıyla şu anda 3 puanlık bir fark oluşturmayı başardılar. Yine kümede kalma mücadelesi veren takımlardan Sevilla Villarreal'i deplasmanda 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etmeyi başardı. Onlar da puanı 43 yaptı. Küme düşme hattıyla puan farkı 4. Ve Getafe Mallorca 3-1 Getafe üstünlüğü vardı. Getafe son dönemde çok sıkıntılıydı aslında. Sonuncu Oviedo'ya bile 9 kişiyken rakibi gol atamamışlardı. Puan kaybetmişlerdi ama Mallorca önünde 3-1 ile kazanmayı başardı. Onlar da ligin şu anda 7.si konumundalar. 7.likte La Liga'da Avrupa Kupaları demek. Getafe'de bu sırayı koruyabilirse gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek. Fransa Lig 1'de dün beklendiği gibi şampiyon belli oldu. Paris Saint-Germain en yakın takipçisi Lens deplasmanındaydı. İlk yarıda Kvara ile öne geçti ve 90+3'te de Mbaye'nin golüyle 2-0 kazanmayı başardı. Ve bitime artık bundan sonra bir maç kaldı Fransa Lig 1'de. Rakibiyle de puan farkını 9'a çıkardı ve şampiyonluğa ulaştı. Sürpriz bir durum yok Fransa Lig 1'de. Bakalım Paris Saint-Germain asıl Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'a karşı neler yapacak? O tabii ki merak konusu. Ay sonunda onu da öğrenmiş olacağız. Futbolda bir de İskoçya'dan bahsedeyim. İskoçya'da da şampiyonluk yarışı gerçekten nefes kesiyor. Dün sondan bir önceki haftanın karşılaşmaları vardı. Lider Hearts Falkirk'ü 3-0 mağlup etti. Rahat bir galibiyet denebilir. 29'da geldi ilk gol ve 3 farklı galibiyet. Yalnız en yakın rakibi 1 puan gerisinde haftaya başlayan Celtic, Motherwell deplasmanında bir hayli zorlandı. Maçta geriye düştü. 1-0, 2-1 öne geçti. 85'te maç 2-2'ye geldi. Maç bu skorla bitecek denirken 90 artılarda artık uzatmanın da bitmesine yakın bir bölümde bir pozisyon oldu. VAR uyardı ve Celtic lehine penaltı düdüğü çıktı. Ama çok da tartışmalı bir düdük. Ben de videoyu izledim. Orada golü attı Celtic. Iheanacho'yla 3-2 kazanmayı başardı. Şimdi son hafta Celtic'le Hearts karşı karşıya gelecekler. Hearts yenilmediği takdirde 66 yıl sonra İskoçya Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak. Ama Celtic kazanırsa da Celtic son hafta rakibini geçip şampiyon olacak. Gerçekten inanılmaz bir karşılaşma olacak iki takım arasında. Hatta tarihini de söyleyeyim. 16 Mayıs o maçın da tarihi, yani 2 gün sonra. Cumartesi günü o karşılaşma oynanacak. Saatte 14.30'da o mücadele. Yarın yine belki bahsederiz ama şimdiden de söylemiş olayım. Peki basketbolda dün Euroleague'de son yarı finaliste belli oldu. Valencia Panathinaikos'u kendi evinde 81-64 mağlup etmeyi başardı. Ve 2-0'dan seride geri dönüp turu geçmeyi başardı. Bu seride bundan önceki 4 maçı da deplasman ekipleri kazanmıştı ama Valencia kendi evinde hata yapmadı. Son periyotta da üstün bir oyunla Panathinaikos'u saf dışı bıraktı. Real Madrid de yarı finalde. Onlar da Final Four'da eşleştiler. Fenerbahçe Beko'da Olympiakos'la oynayacak. Bakalım burada 2 maçta şampiyon olunuyor. Fenerbahçe burada ünvanını

0: korumak için mücadele edecek. Bakalım bunu başarabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Onun haricinde tabii ki ülke gündeminde Fenerbahçe'deki seçim gündemi, Galatasaray'da transferle ilgili yapılan haberler var. Onları da yine program içerisinde konuşacağız. Mesajlarınızı da programa gönderebilirsiniz. 0538 052 14 87.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda Gençler Birliği Trabzonspor maçıyla başlangıcı yapacağız. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde dün akşam 20.30'da bu iki takım karşı karşıya geldiler Gençler Birliği. Zaten Metin Diyadin hocam çıkardığı kadroyla asıl önemli maçın hafta sonu Trabzonspor deplasmanındaki maç olduğunu gösterdi. Trabzonspor'da da lig maçı çok önemli değil şu anda ligde üçüncülük kesinleştiği için. Artık kupa önemli. Trabzonspor'da da Beşiktaş maçında birkaç oyuncu dinlenmişti. Fatih Tekke dinlendirmeyi tercih etmişti. Dün de elinde çıkarabileceği en iyi kadrolardan birini çıkardı Fatih Tekke. Ama maçın gidişatı pek o maçın başlangıcındaki havaya uygun ilerlemedi diyebiliriz. Yani Trabzonspor'un birçok genç oyuncuyu sahaya süren Gençler Birliği karşısında daha baskın bir oyun, daha rahat bir galibiyet alması bekleniyordu. Zaten favori olarak çıktığı maçta. Bir de hani bu kadar rotasyon da beklenmiyordu Gençler Birliği cephesinde. Bir önceki turda da o rotasyon vardı. Ama yine de böyle genç takımdan oyuncular yoktu Gençler Birliği'nde. Yedek oyunculardı. Galatasaray karşısında gayet de iyi oynamışlardı. Burada herhalde 4-5 oyuncu, kimisi genç, kimisi genç olmasa da bu sezon mesela orta sahadaki Ensar 27 yaşında ama 3. kez bu sezon forma giyen bir oyuncu. Yani bayağı rotasyonlu bir kadro Gençler Birliği'nde ama dediğim gibi buna rağmen Trabzonspor ilk yarıda çok zorlandı. İlk yarıda bu takıma karşı şut çekememesi Trabzonspor'un çok kabul edilebilir bir şey değil. Maç sonu Fatih Tekke'de espriyle karışık hani bu tarz maçlar hoca götürebilecek maçlar demiş. Gerçekten de öyle yani bu genç rakibine karşı çok büyük rotasyona çıkan rakibine karşı ilk yarıda Trabzonspor'un şutu yok. Rakibinin 4 şutu var. Gençler Birliği de tabii ki çok net pozisyon üretemedi ama Trabzonspor'un şut çekememesi enteresandı. İkinci yarı değişiklik yapmayı tercih etmedi Fatih Tekke. İkinci yarı başlangıcında ilk yarıdaki oyundan sonra takımına güvendi. Bu oyuncuların herhalde maçı çevirebileceğini düşündü ama orada da işler çok yolunda gitmedi. İlk şut 54'te geldi. Muçi Trabzonspor'da şutu çeken oyuncu oldu. O da savunma arkasına hareketlendiği bir pozisyonda şutu çekti. Ama Trabzonspor sonra 62'de kalesinde golü gördü. Erk Arda Aslan golü atan genç oyuncu 2008 doğumlu. Henüz 17 yaşında Kasım doğumlu. Bir oyuncu çok da güzel ceza sahasına girerken uzak köşeye plaseyi gönderdi. Onana'yı avladı ve sürpriz şekilde Gençler Birliği maçta öne geçmeyi başardı. Golden sonra genç oyuncu formasını çıkarttı ve tribünlere koştu. Tribünlerle de galiba orada herhalde babasıydı tahmin ediyorum ki. Çünkü takım arkadaşlarından biri güvenlik görevlisini orada hani işaret ediyordu babası gibi sanki. Onunla sevincini kutladı. Yalnız bu da tartışma konusuydu hatırlayın bir ara. Torreira ve Guendouzi seyircilerle kutladıklarında işte biri sarı kart gördü, diğeri görmedi. Bayağı tartışılmıştı. Aslında bu da sarı kartlık hareket. Kurallar uygulansa sanki kırmızı kartla ihraç edilmesi gerekiyordu. Erkarda'nın hem formayı çıkarttığı için hem tribünlerle fiziki bir temas kurduğu için. Ama hakem Ali Yılmaz sadece formayı çıkarttığı için kart gösterdi. Ben öyle yorumladım. Hakemin hocalar ne dedi bilmiyorum pozisyonla ilgili. Ama ben izlerken bir eyvah dedim. Şimdi gösterir mi Ali Yılmaz diye. Ama Ali Yılmaz da göstermemeyi tercih etti. Dün kendisi bayağı da faul düdüğü çaldı. Bilmiyorum beğendin mi senin bir ara beğendiğin
1: ben
0: bir
1: hakemi. Ben de sana soracaktım.
0: Ben hiç beğenmedim kendisi.
1: Hiç beğenmedim.
0: Hiç beğenmedim.

0: görmedim. Çok kolay faul düdükleri çaldı yani. Kim kendini yere bıraktıysa faul düdüğünü çaldı. Çok riske girmedi Ali Yılmaz. O yüzden kendisini pek beğenmedim. Neyse, o golden sonra tabii Trabzonspor'da Fatih Tekke hemen dokunuşları yaptı. 3 oyuncu birden değiştirdi ve bir baskı kurdu Trabzonspor. Zaten Trabzonspor bu sezon böyle çok maç oynadı. Geriye düştüğü karşılaşmalar oldu. Kötü ilk yarılar oynadı ama ikinci yarılarla birlikte o baskıyı da kurmayı başarıyor. Burada da öyle oldu. Bir önce şans golüyle bir duran topta kendi kalesine gol oldu. Trabzonspor beraberliği buldu. Golden hemen sonra aslında Umut Nayır'ın kale ağzında dokunamadığı Onur Açun'u vurup savunma oyuncusunu çıkardı. Pozisyon var. Trabzonspor orada hemen maçta öne geçebilirdi. Olmadı. Agusto'nun direkten dönen şutu ve en sonunda da Muçi'nin yine şapkadan tavşan çıkarmasıyla Trabzonspor kazanmayı başardı. Yani bu sezonun özeti gibi bir karşılaşma oldu Trabzonspor açısından. Muçi de çok zor bir noktadan kaleci Erhan'ı mağlup etti ve maçı uzatmaya götürmeden Trabzonspor kazanmayı başardı. Zaten gidişat ikinci yarıda hani Trabzonspor'un kazanacağı yönündeydi. Uzatmada da büyük ihtimal Trabzonspor kazanırdı. Ama işi fazla uzatmadan Bordo Maviler kazanmayı başardı. Tabii ki tebrik etmek lazım. Hem Trabzonspor'u finale çıktığı için hem de Gençler Birliği'ni böyle bir mücadele ortaya koydukları için. Özellikle genç oyuncular için söylüyorum. İki takım da bence tebriği farklı şekillerde hak ediyor. Şimdi Trabzonspor'da hedef gelecek hafta Cuma günü oynanacak kupa finali. Bakalım orada da Konyaspor rakip. Onu da gelecek hafta zaten daha detaylı konuşuruz. Ali abi sen neler dersin? Hoş geldin bu arada.
1: Hoş bulduk. Günaydın herkese. İyi günler diliyorum. Sen de hoş geldin. Yani ben Trabzonspor'un Beşiktaş maçını izleyemedim. Galatasaray galibiyetinden sonra Trabzonspor'un ilk kazandığı maç Beşiktaş mücadelesiydi. Oradaki oyunu tam olarak bilmiyorum. Ama ben Trabzonspor'u ligde bıraktığım gibi buldum. Trabzonspor dün iyi değildi. Dün rotasyonunu yapan Gençler Birliği karşısında ilk 45 dakikada Trabzonspor kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmadı. Bu tabii çok kabul edilebilir bir durum değil. Trabzonspor açısından. Yani top Trabzonspor'da güzel. %60'ın üzerinde top Trabzonspor'da. Trabzonspor topu dolaştırıyor ama onun dışında başka hiçbir şey yok Trabzonspor'da. Yani organize bir atak, ondan sonra bir şut denemesi, birebir de rakibini zorlayan bir oyuncu. Yani Trabzonspor ilk 45 dakika neden oynadı anlamak mümkün değil. Gençler Birliği'nin rotasyonunu yapan Gençler Birliği'nin ilk yarıda 4 şutu var. Topa işte %30-%35 civarında sahip oldu Gençler Birliği. En azından 4 kere şut çekmeyi düşündü. Trabzonspor'da o bile yoktu. Felaket bir ilk yarı oynadı. Hatta Trabzonspor'u bıraktığım gibi buldum dedim. Daha da kötü demek de yanlış olmaz Trabzonspor için. İkinci yarıda Gençler Birliği'nde Arda'nın golü olağanüstü bir gol. Çok çok iyi bir gol. Yani dripling yaparken topu oraya vurabilmek, o topu öyle çevirebilmek müthiş yetenek ister. Ben hayran kaldım gole. Çok beğendim. Ama tabii Gençler Birliği'nin sahadaki kadrosunun normal şartlarda Trabzonspor'un bu kadrosuyla mücadele etmesi çok kolay değil. Hatta az önce sen söyledin. Yani o kornerde şans Trabzonspor'un yanında olmasa belki maç en fazla uzardı diye düşünüyorum ben. Yani ona rağmen en fazla uzatırdı diye düşünüyorum. Trabzonspor uzatabilirdi diye düşünüyorum. İşte 1-1 sonrası o pozisyon. Agusto'nun şutu ve Muçi'nin şutu. Başka bir şey yok yani maçta. Kimse kusura bakmasın. Hani dün maçı izlemeyen bir Trabzonspor taraftarı ne kaçırdı? Hiçbir şey kaçırmadı. Yani iki tane çok güzel gol kaçırdı. Gençler Birliği'nin ve Muçi'nin golü. Bir tane çok güzel şut kaçırdı.
0: Felipe. Bir tane aslında. Muçi'nin de frikikte sol çaprazdan direğe çarpan.
1: Yani bir tane de işte Ozan Tufan'ın şutu var hani belki. Onu
0: Ozan'ın da evet
1: kurtarışı. Onu da söylersen. Ama yani maçın 65-70 dakikası hiçbir şey oynanmadı ne yazık ki. Bu kadar kötü olmaya hakkı yok. Mesela Trabzonspor'un. Böylesine kritik bir karşılaşmada. Şimdi Trabzonspor Ligde işte sezon başından beri söylenen ilk 4 hedefi içerisinde kaldı. Güzel. Ama kupada ayağına böyle bir fırsat gelmişken bu maç böylesine risk edilmemeliydi. Trabzonspor'un ciddi bir tempo sorunu var. Bunu hep söylüyorum ben. Ve Trabzonspor yani eğer o tempoyu yapamıyorsa yani uzun onu açıyor oynayabilir. Bu ayıp değil. Trabzonspor'un onu açıyı bulmaya çalışması ceza sahası içerisinde ayıp bir şey değil. Ama yani Trabzonspor'da dün onu açıyor top atan yoktu. Maçın çok büyük bölümünde. Yani ligin gol kralı senin kadronda. Herhangi bir sakatlığı yok. Rakip rotasyonunu yapmış. Eğer maçta tempo yapamıyorsa Trabzonspor onu açıyor oynasın. Yani tekrar söylüyorum ayıp bir şey değil bu. Sen de ligin en değerli, en iyi santraforlarından biri var. Uzun oynarsın onu açıyor ve onu açının yanına yaklaştıracağın oyuncularla oradan bir şey çıkarmaya çalışırsın. O yüzden de ben dün çok şaşırdım. Hani Gençler Birliği'ni anlayabiliyorum. Gençler Birliği kaotik bir sezonun ardından artık son maça kaldı. Hatta son maçta durumlar karışık Gençler Birliği içinde yani. Kazansa berabere kalsa hani kazansa bile değil mi Antalya'nın kazanmasıyla beraber
0: kazansa bir şey
1: kazansa
0: kalmıyor. 2
1: devam,
0: puan önde zaten.
1: Devam ediyordum. Pardon 2 puan önde.
0: Beraberlik sıkıntı
1: yani
0: olabilir.
1: Beraberlik
0: Hala.
1: Sıkıntı. Pardon dün bakmıştık. Beraberlik sıkıntıydı. Hani tek puan bile yetmeyebiliyor. Kazanması gereken bir karşılaşma. Kendini garantiye almış. Gençler bile anlıyorum. Ha, ona rağmen zaten çıkan kadroda Metin Diyed'in de söylemişti. 5 oyuncu sezonu kapattı. 3 oyuncu iğneyle oynuyor. 3 tane genç oyuncumuz var diyor. 11 şeyde takımda oynayabilecek seviyede diyor. Gençler Birliği'ni anlıyorum. Gençler Birliği'yle ilgili hiç söyleyecek hiçbir şeyim yok. Şartlar itibariyle ben de Metin Diyed'in yerinde olsam belki ben de böyle düşünebilirdim. Çünkü bir tarafta kupa var. Tamam güzel. Ama kupada final maçı değil bu. Yani daha bir maç daha oynayacaksın kupada. Ama ligde düşmek Türkiye'de çok şey ifade ediyor. Yani Avrupa gibi değil. Hani düştük çok önemli değil diyebilen işte Karagümrük var, İstanbulspor var. Başka çok oraya takım koyamıyorsun. Yani düştüğün anda paramparça olma ihtimalin var. O yüzden Gençler Birliği'ni anlıyorum ama Trabzonspor'un bahanesi ne mesela? Hani Trabzonspor'un artık ligde bir stresi yok. Hafta sonu oynayacağı karşılaşma stresli değil. Evet, stoper pozisyonunda eksiği var. Ama yani Gençler Birliği'nin kadrosuna bakın. Hani eksik diyeceksek. O yüzden de dün Trabzonspor hani skor dışında beni ciddi hayal kırıklığına uğrattı. Mesela kestirmeden söyleyeyim, bu oyun Konyaspor'u finalde yenmeye yetmez. Yani final 240 dakika oynanır. 0-0 biter. Penaltılarla yani Konyaspor Trabzonspor maçı şimdiden penaltılara gidecek gibi gözüküyor. Yani, hani Konyaspor'un Fenerbahçe ve Beşiktaş önündeki oyununu da düşünürsen o maç 0-0'a bağlanır. 240 dakika izleriz hiçbir şey olmaz. Yani 240 dakika gibi gelir. Hı-hı. O yüzden söylüyorum. 0-0 biter. Penaltılarla artık kim kazanırsa kupayı alır gibi gözüküyor. Yani Trabzonspor'un hani ligde Avrupa içinde yarışmadığı bir sezonda artık bu dönemlerde biraz daha diri olması, biraz daha oyununu yükseltmiş olması gerekirdi. Şimdi Trabzonspor'u sezon boyunca istikrarıyla övdük. Evet. Ama net bir şey söyleyeyim. Trabzonspor'un oyununda uzun süredir gelişme yok. Bu mesela endişe verici. Şimdi Beşiktaş'ta taraftarlar eleştiriyor. Şöyle böyle diye. Ama Beşiktaş'ın oyununun ciddi şekilde değiştiğini sezon içerisinde gördük Sergen Yalçın'da. Fatih Tekke'de böyle bir oyun korunmaya çalışıldı. Ama yani dün mesela Muçi golü atmasa, o şutu çekmese, o golü atmasa işte Fatih Tekke kendi de söylüyor. Az önce sen de dile getirdin. Yani çok eleştirilir. Teknik direktör götürecek maç ama teknik direktör götürecek maçken teknik direktörün de sorumluluğu Trabzonspor'un oyununun iyi noktaya gelmesi. Hiç mi yükselmez oyun? Hiç mi ileri gitmez mesela? Olmadı yani. Çok uzun süredir Trabzonspor'un oyunu sabit. Kusura bakmayın. Arada maçlar oldu. İşte Galatasaray maçı gibi kazanılan karşılaşmalar. Ama diğer mücadelelerde zaten Galatasaray'ı yendikten sonra Trabzonspor'un 4 maçta puan kaybetmesinin sebebi de bu. Başka bir sebebi yok. Sen oraya getirmişsin ligi. Galatasaray'ı yenmişsin. Artık şampiyonluk adayı olmuşsun. Ondan sonra nasıl o kadar fazla puan kaybedebilirsin? Oyunun iyi değilse kaybedebilirsin. Hani bunu Trabzonspor'un çok dramatik sakatlıklarına bağlayamazsın. Şimdi Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Evet. Ama Fenerbahçe'de Skriniar, Asensio, Talisca gibi 3 tane çok kritik parça sezonun en önemli bölümlerinden bir tanesinde yoktu. Şimdi Trabzonspor'da Onuachi oyunda mı? Oyunda. Zubkov oynuyor mu? Oynuyor. Ulayi oynuyor mu? Oynuyor. Bir yer onlar da sakatlandı. Ama yani tek tek noktalarda gittiler. Anlatabildim mi? Onuachi genelde sağdaydı. Trabzonspor'da takımın en büyük silahı. İşte bu noktada Trabzonspor'un mesela gelecek sene, dün onu düşündüm. Bilmiyorum sen de düşündün mü? Mesela Muçi'yi bırakmaması lazım.
0: Bu kadar ekstra goller atmak.
1: Bu kadar ekstra sana katkı sağlayan bir oyuncu. Ve hani o uyumu da bulmuşsun Muçi ile. Şimdi mesela Muçi'yi Trabzonspor'dan al, başka bir takıma koy. Muçi gene Beşiktaş'taki haline dönebilir. Şimdi burada uyumu yakaladı. Yani çok mu iyi oynuyor? Çok iyi oynamıyor ama çok ekstra gol atıyor yani. Sana seni böyle direkten alacak, şey yapmaktan, yol kazası yapmaktan kurtaracak çok gol attı adam. O yüzden mesela ben Fatih Tekke olsam isterim Muçi'yi yani.
0: Kornerde ortayı Muçi mi yaptı?
1: Kornerde ortayı kim yaptı hatırlamıyorum. Onu hatırlamıyorum ama hani şutlarıyla sana hayat veren bir oyuncu oldu. O yüzden tutmak lazım mesela. Şimdi Trabzonspor'un kadrosunda, gelecek sene teknik kadrosunda, işte yönetim bazında, mevcut oyuncu grubunda öyle anormal bir değişiklik beklemiyoruz. Daha gelişmesini bekliyoruz. Yani bu kadronun, iskeletin korunup işlemeyen parçalar yerine işte yeni isimlerin gelmesi ve biraz daha hani rotasyonu genişleyecek, derinliği genişleyecek bir kadro bekliyoruz. O yüzden de bu kadroda mesela Muçi'ye ihtiyaç var. Normalde Zubkov'un böyle şeyler yapması lazım. Ama Zubkov da enteresan oyuncu. Yani kötü oyuncu kimse diyemez. Ama daha fazla etkili olması lazım. Ya yani Trabzonspor sağ önü ona emanet edecekse böyle 3 asist 4 gollü olmaz bütün sezon Trabzonspor adına. Hani hiçbir şey yapamadın. Tekrar söylüyorum. Ayıp değil. Onu açıyla oyna. Yani Zubkov çeksin, onu açıyor, topu kaldırsın ya. Bak 4 kere kaldırır topu. Onu açının kafasına doğru. Belki 3'ü olmaz ama bir tanesini değerlendirir. 4'te 1, 5'te 1, 6'da 1 yapar onu aç. Yeter ki onu aç ile oynayın. Yani onu da çok anlayamıyorum. Trabzonspor bu kadar kötü oynarken onu aç silahını böylesine yani cebinde tutması. Yani onu açının mu gol atması daha yüksek ihtimal yapılan ortada ya da yapılacak ortalarda. Yoksa Muçi'nin böyle bir şutla gol atması mı yani? Muçi acayip işler yaptı düşündüğün zaman. Hani şutların x'si kaçtır acaba? Golün x'si kaçtır? Gol beklentisi nedir orada? Öyle bir şut çıkartıyor ki kaleci de her anda çaresiz kaldı yani. Topun gidişi falan olağanüstü attığı golde. O yüzden biraz sistemim var Trabzonspor'a oyun yüzünden. Kazanmak tabii ki güzel. Finale çıkmak tabii ki güzel Trabzonspor için. Ama oyun hiç gelişmedi. Son 1,5-2 aydır. Artı final için şu an çok kötü bir şey var. Bence ortada durum var futbol olarak. Ve gelecek sene için de, yani gelecek sene böyle olmaz. Gelecek sene Trabzonspor daha fazla puan kaybeder bu temposuzlukla. Bu pas hızının çok düşük olmasıyla. Ve hani normalde Onuachi'nin yapacağı şeye bakması gerekirken bu takımın, hani Onuachi'yi kendi kendine kullanmadığı için bu kez Muçi'nin ya da işte başka bir oyuncunun. Çünkü yani Trabzonspor en son dönemlerinde en kolay gole nasıl gitti dersen aklıma şu geliyor. Muçi şut çekti ve duran toptan biri gole attı Trabzonspor'da. Hani aklımda onlar kaldı. Tabii ki böyle değil. Hani son 10 golüne baksan belki bu söylediğim 1 ya da 2 tane çıkacak ama benim aklımda kalan o Trabzonspor'un oyunuyla alakalı olarak. Yani duran topları iyi kullanan, iyi değerlendiren bir takım. Evet değerli. Bir de biri şapkadan tavşan çıkartıyor Trabzonspor'da. İşte bu gelecek sene için şu aşamada önemli bir şeydir. Ne derler? Uyarı ışığıdır. Çünkü gelecek sene Trabzonspor Avrupa'da olacak.
0: Eğer kupayı kazanırsa kesin Avrupa'da olacak ama kazanamazsa elemelerde elenme ama ihtimali de var.
1: Sonuçta bu seneki Beşiktaş gibi değil mi?
0: Aynen.
1: Yani Avrupa Ligi ile başlayacak.
0: Konferansa düşebilir.
1: Konferansa düşebilir. Konferansta da düştüğü zaman playoff turnuva mı?

0: Kadrosunu görünce ilk yarı işi bitiririz dedim. İnanamadım. Hiçbir şey oynamadık. Ulay ile Zubkov bırakmışlar. Vakeme'yi çok seviyoruz ama olmuyor, gücü yetmiyor. Löwik de çok düz bir oyuncu. Bu oyunla Konya maçını kazanmamız zor demiş. Ulay'daki düşüş mesela şimdi Beykoz'dan Ekrem Bey de 40-50 milyonlardan bahsedin. Ulay 2-3 maçtır izliyorum. İnanın 3-5 bile etmez. Oyuna hiçbir katkıda bulunmuyor demiş. Ulay'daki düşüş zaten gözle görülür şekilde belli son haftalarda. Ben de buna dikkat çekmiştim bir karşılaşma sonrasında. Olabilir sonuçta genç bir oyuncu hala.
1: Aynen,
0: Ara
1: aynen öyle.
0: transferde işte Galatasaray'la geçti yok Premier takımları istiyor. Etkilenmiş olabilir yani oyuncu genç olduğu için bu kariyerinde daha önce maruz kalmadığı bir şey. Belki de desteğe ihtiyacı var. Belki o desteği bulamadı. Bulsa bile belki hazır değil oyuncu. O yüzden normal. Yani bunlar çok bana garip gelmiyor. Ama tabii ki Trabzonspor'un da işine de gelmiyor bir taraftan. Yani oyuncunun satışı çünkü yazın konuşuyordu. Çok iyi rakamlar konuşuluyordu. Şimdi son maçlarını izleyen scoutlar herhalde fikir değiştirmiştir. Biraz daha hani böyle yüksek bedelli satış için daha istikrarlı bir performansa ihtiyacı vardı
1: Bence
0: Ulay'ın.
1: tam tersi değiştirmemiştir. Yani genç oyuncular için az önce sen zaten güzel örnektin. Yani bunların hepsi zaten paketin içinde var genç oyuncularda. Zaten sürekli istikrarlı bu şekilde oynasa 40 değil 80 milyon eurolar konuşulur Ulay için. Bunlar son derece normal. Yani Ulay ile alakalı olarak oraya bence çok fazla takılmasın Trabzonspor. Yani Trabzonspor'un sorunu şu an Ulay değil. Ulay çok büyük bir potansiyel. Ama gencecik bir oyuncu, oynadığı maç sayısı belli, yaşananlar belli. Dediğin gibi orada inişler çıkışlar olabilir. Trabzonspor bir süre sonra tekrar Ulay'ı en iyi haliyle ya da işte sezon içerisinde gördüğümüz iyi durumuyla sahada görecektir. Benim ona şüphem yok. Ama asıl problem diğer hani artık kariyerinde belli bir seviyeye gelmiş, belli maç oynamış, belli olgunluğa uğraşmış o tecrübedeki oyuncuların bu hali. Yani Ulay onları kaldırmayacak. O oyuncular Ulay'ı tekrar eski seviyesine çekecek. Yani 19 yaşındaki bir oyuncunun eğer Trabzonspor'a liderlik etmesini bekliyorsanız o oyuncu zaten 40 değil 80 milyon euroluk oyuncudur. Konu o değil. Evet Ulay'a katılıyorum. Sen zaten bunu ilk söyleyenlerden birisin. Hani hem oyuncuyla alakalı olarak çok potansiyelli olduğunu hem de düşüşü ilk söyleyenlerden birisin. Ama gerçekten konu o değil. Bence Trabzonspor'la alakalı olarak.
0: Bir de hani Ulay'ın düştüğü dönemde Buchuari'nin de biraz vites yükseltmiş olması da Trabzonspor için bir kazanım oldu. Ondan da beklenti çünkü çok yüksekti. Hatta belki Ulay'ı satılırsa ilk 11'e transfer bile yapmama durumu olabilir Buchuari'nin performansını yükseltmesiyle beraber. O da Trabzonspor adına sevindici. Dün gerçi o da çok ön plana çıkamadı ama bir hareketlilik Buchuari'de Ulay'a göre daha fazla diye düşünüyorum. Fırat Erdem, o da Trabzonspor bu sezon hiçbir maçında oyunun sahibi olamadı. Fatih Hoca'nın her maç sonu ilk yarıyı konuşmak istemiyorum açıklamalarında bir çözüm bulamadı. Bu oyunla 3. sıra gerçekten büyük başarı demiş. İşte Trabzonspor'un burada övünecek noktası az önce Ali abi aslında esprili karışık söyledi. Yani Trabzonspor denince aklıma Muçin uzaktan şutları, golleri ve duran top golleri geliyor dedi. Duran topu gerçekten çok iyi kullanıyor Trabzonspor. Bu da artık İngiltere Premier Lig'de de işte Arsenal'la ortaya çıktı. Duran topları iyi kullanmak da önemli bir meziyet. Sonuçta bu zaten en baştan beri böyleydi. Biz de burada konuşurken büyük takımlar için mesela oyunu oturtana kadar duran toplardan öne geçmeyi başarmak büyük lüks. Mesela Galatasaray geçen sezonda herhalde birçok karşılaşmada ilk golü duran topla buluyordu. Duran top kullanımı çok etkiliydi. İşte Saray'la Mertens'e bunları çok iyi yapıyordu. Sonrasında zaten bir sıfıra geçtikten sonra oyun daha rahat hale gelebiliyor. Trabzonspor'da bu sezon duran toptan en çok gol bulan takım Süper Lig'de. Uzaktan da işte şutlarla ekstra goller de buluyorlar Muçi ile. O ekstra işleri iyi yaptıkları için o oyunun iyi olmamasını tolere edebiliyorlar. Bir de oyunu işin içine katabilseler zaten şu an Trabzonspor çok daha farklı bir yerde de olabilirdi. Oyun ama çok eşlik edemedi duran top ve o ekstra gollere. Fatih Tekke'nin herhalde geliştirmeye çalışacağı şey o akan oyundaki performans olacak.
1: Evet yani orada işte Trabzonspor'da bir kere beklerin

0: mutlak surette kanat oyuncularının desteklemesi ve tempoya eşlik etmeleri gerekiyor. Zaman zaman Pina bunu çok iyi yapıyor. Mustafa Eskelilaç da yapıyor aslında. Mesela Trabzonspor'da Pina ve Mustafa Eskelilaç'ın ben bir şans olduğunu düşünüyorum. Ama onlar da daha fazla mesela destek verebilirler. Özellikle böyle rakiplere karşı. Daha fazla ileride olabilirler. Yani Trabzonspor biraz oyuncularla nasıl söyleyeyim, oyuncuların birbiriyle arası açık. Ömer abinin deyimiyle blokları fazla açık Trabzonspor'a. Yani Trabzonspor biraz daha oyunu ve rakibi birbirine doğru kapatsa aslında Pina, Mustafa, Eskelaç daha etkili olabilirler. Ve bu yaşanan tempo sorunu da bu kadar fazla gözler önüne çıkmaz. Yani oyun ne kadar oyuncular birbirinden açık o kadar daha zorlaşıyor Trabzonspor adına. Yoksa Pina mesela asist sayısı olarak fena katkı vermedi. Mustafa Eskelaç'ın her zaman o potansiyeli var ki Mustafa Eskelilaç hani direkt koşularla, driplingle de savunmanın dengesini bozabilecek bir oyuncu. Merkeze girdiği zaman da onu yapabiliyor. Geriden direkt topla da çıkabiliyor Mustafa Eskelilaç. Ama mesela kullanımları az genel olarak 90 dakika içerisinde bu oyuncuların. Dolayısıyla Trabzonspor belki gelecek sene biraz daha dar alanda oynayan ve merkezdeki oyuncuların da en önemli eksiği, bunu da sezon içerisinde söyledim, benim gördüğüm kaleyi düşünmeyen oyuncular. Kaleyi düşünen oyuncuya da ihtiyacı var merkezde. Şimdi mesela Muçi onu çok iyi yaptığı için Trabzonspor'a çok ekstra katkı sağladı ama Ulai ve Buchari, Ulai ve Folcarelli mesela eksikler. Hem ceza sahası içerisinde olmakta hem kaleyi düşünmekte. Trabzonspor'un bir tane de öyle merkeze ihtiyacı var. O da kesin. Hani çünkü bahsettiğimiz lig Süper Lig. Trabzonspor bu ligin büyük takımı. O yüzden de daha fazla kaleyi düşünen, daha fazla hücum etmeyi düşünen hem bence teknik direktörlere, teknik direktör bakış açısına daha doğrusu, çünkü Fatih Tekke onu değiştirebilir. Yani çok zor bir olay değil. Artı ama merkezde bir tane o profilde oyuncuya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Artı tabii kanatlardaki rotasyon da Trabzonspor için yine çok önemli olacak. Yani Trabzonspor mesela kanat oyuncusu seçerken mutlaka alacaklar. Herhalde iki tane kanat kesin gelir Trabzonspor'a gibi gözüküyor. O kanatların mutlak surette orta kalitesinin ve beki kullanma melekesinin yüksek olması gerekecek. Yani bu olmazsa olmaz Trabzonspor'da. Yani Trabzonspor'un böyle mesela çok pırpır bir kanada ihtiyacı yok. Öyle bir kanat ihtiyacı yok Trabzonspor'un. Ya yani Trabzonspor'un hani nasıl söyleyeyim, Raşit Gezal tarzında oyun kurucu kanada belki daha çok ihtiyacı var. Bunu sadece Onuachu'nun varlığı yüzünden söylüyorum. Yani çünkü senin takımında Onuachu var. Şimdi farz et, iyi bir dönemindeki profil olarak düşünün. Profil olarak düşünün. Raşit Gezal var Trabzonspor'un sağ ön tarafında. Bekini kullanır mı? Kullanır. Orta yapar mı? Yapar. Gerektiğinde şut çeker mi? Çeker. İşte öyle bir, o tarz bir profil ihtiyacı var gibi Trabzonspor'un. Yani çünkü pırpır kanat olabilir. Tabii ki olabilir. Ama 11'de tercih edilmez mesela Trabzonspor'un şu oyun kurgusunda. Yani orada biraz daha oyun aklı yüksek. İşte dediğim gibi yani oraya koy, Pina daha çok çıksın. Çünkü Pina'nın orta kalitesi iyi yani. Pina onu açıyor, bulabiliyor. Pina'nın ya 6 ya da ya 6 olması lazım ligde sadece. Bakacağım şimdi ben.
1: Zubkov'dan fazla mı? Gerçi kaynaktan kaynağı da değişiyor.
0: Benim kaynağımdan söyleyeceğim. Sonra başka bir yerden de bakarız tekrar. Ben ya 6-7'de olması gerektiği hatırlıyorum şeyin. Pina'nın.
1: Ben Transfermarkt'tan bakacağım ama orası tabii çok değişik. Pina'nın burada 7 gözüküyor
0: Bende de
1: mesela.
0: 7 gözüküyor.
1: Kaynakta.
0: Pina'nın asisti. Zubkov'un da 7 gözüküyor. Mesela. Bende asisti.
1: Zubkov'un da mı 7?
0: Bende
1: Benimkinde Zubkov yok ilk 25 kişi arasında.
0: 7 asist gözüküyor burada Zubkov'da. İşte o yüzden de Pina gibi bir oyuncu daha fazla oralarda olmalı. Yani mesela Pina 7 asist yapıyorsa sana, 7 asist katkı veriyorsa bence Süper Lig seviyesinde Pina'nın alanını boşaltmasını, o riski alabilecek bir düzen de kurabilirsin. Her karşılaşma için söylemiyorum bunu ama Trabzonspor'un işte Gençlerbirliği gibi şartları zor olan bir rakiple oynarken mesela Pina'yı daha fazla görmeli. Yani Pina'yı sürekli olarak, örnek veriyorum sana,

0: Zubkov'un yanında oralarda ya da daha ilerisinde görebilirsin. Yani rakip sana gelemiyorsa, rakip bir problem çıkartamıyorsa, rakibin kadrosu böyleyse, rotasyon varsa, oysa buysa. Ama bu çok oluyor Süper Lig'de. Hani şimdi kupa maçı üzerinden konuşuyoruz ama ligde de böyle takım sayısı çok fazla. Örnek veriyorum işte sol bek mesela daha hızlı kademeye girebilecek. Hani Sacha Boey tarzı direkt arkaya koşu yapabilecek. O alanları kapatabilecek bir bek olur. Pina'yı daha ileride kullanırsın. Hücumda bir fazla oyuncu oymuş gibi olur. Çünkü tekrar söylüyorum, Pina orta yapabiliyor. Yani şeyi görebiliyor, Onuachu'yu görebiliyor. Şimdi bende Onuachu varsa, Pina varsa, eğer bir taraftan almaya çalışıyorsam diğer taraftan da doğal olarak onu dengelemem lazım takım içerisinde. Demek ki ne yapmam gerekiyor? Ya stoperlerim o seviyede çok hızlı stoperler olacak. Ya merkezde geriye çok hızlı dönebilecek ya da ilk toplara iyi basabilecek bir oyuncum olacak. Ya da işte bunlarla beraber hani hepsinden az az en azından sol bekimin de hızlı kademeye girebilen bir bek olması lazım. Yani Trabzonspor'da böyle ince ayarlar olsa gelecek sene işler gene belli bir seviyede kalabilir ama şu anki oyun Trabzonspor'a gelecek sene yetmeyecek.
1: Benim listemde bulamadım dedim ilk sayfada da 12 gözüküyor Zubkov'un asist sayısı.
0: 12 olamaz
1: Sende
0: herhalde.
1: 7,
0: 1'i 7, 12.
1: Transfermarkt'ta 12.
0: Bütün sezon mu ama? Ben sadece lige bakıyorum.
1: Tabii, lig.
0: Sadece ligde 12 mi?
1: Sadece ligde 30 maçta 4 gol 12 asist gözüküyor. Pina'nınki de 7 asist gözüküyor. Mesela Pina'da ortak.
0: TFF'nin sayfasında var mı
1: TFF'de
0: şey?
1: asist krallığı yok. Gol krallığı var sadece. Ama bayağı fark var arada. 7.55 bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.59 saatlerimiz. Gençler Birliği'nden de şimdi bahsedeyim. Dün teknik direktör Metin Diyedin karşılaşmadan önce hem kupa hem de ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Böyle bir durumda da 5 oyuncumuz sakatlıklarla sezonu kapattı. Bizimle birlikte değil diyor. 3 oyuncumuz yine el oynuyor diyor. Ve rotasyonu bir kadroyla çıkmak zorundayız diyor. Şimdi bu isimler kimler? Sezonu kapatan ve iğneyle oynayan oyuncular. Dün haberlere böyle bir göz gezdirdim. Sekou Keita, Talisson ve Varejanovic sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatmışlar. Keita aslında ön tarafta. Şimdi Niang da kadroda düşünülmüyor Metin Diaz'ın döneminde. Önemli bir parçaydı. Onun yokluğu kritik. Talisson savunmada stoper ağırlıklı ama bekte kullanılan bir isimdi. Varejanovic genelde yedekten oyuna giren, o çok büyük önem arz etmiyor ama sonuçta rotasyon da daralmış oldu. Diğer iki sezon kapatan oyuncu sakatlıkla ilgili olmayabilir. O da Onyekuru. Bir süreden beri işte kadroya giremiyor. Niang yine sezon sonuna kadar izinliymiş. Takım içinde huzursuzluk yarattığı gerekçesiyle. Bu beş ismi sezonun geri kalanında kullanmayacak. Gençler Birliği zaten geri kalan dediğimde bir maç kaldı. Ve savunmada Žužek, Oğulcan orta sahada ve sol bek Abdurrahim'in de sakatlıkları varmış ki iğneyle oynuyor dediği herhalde 3 oyuncu da. Bu 3 isim benim yaptığım araştırmaya göre yani bayağı önemli eksikler Gençler Birliği için. Ama artık son bir maç kaldı. O son maçta da eldeki en iyi kadroyla varını yoğunu ortaya koyacak Gençler Birliği. Tabii burada Antalyaspor'un kazanamadığı senaryolarda da Gençler Birliği Trabzonspor'a kaybetse de ligde kalıyor. Ama Antalyaspor da kendi evinde Kocaelispor'la oynayacağı için kazanabileceği düşünülüyor. Kocaeli'nin de sonuçta ligde bir iddiası yok ve son dönemde de çok formda da değiller. Bir Konya gibi gelmiyorlar yani bu karşılaşmaya. Ama belli de olmaz bu. Gençler Birliği'nin öyle de bir şansı var. Yani Antalyaspor kazanamazsa Gençler Birliği her şartta ligde kalmayı başaracak. Dün ben orta sahada Diabate'yi Gençler Birliği'nde bayağı beğendim. Tweet de attım oyuncuyla ilgili. Çok hoşuma gitti oyunu. Çok soğukkanlı, topu çok iyi kullanıyor. Genç de bir oyuncuymuş. Daha yeni transfer edilmiş devre arasında. Genç takım için transfer edilmiş ama Galatasaray maçında da ilk 11'di. Kupada orada da dikkatimi çekmişti.
0: Doğru orada da.
1: Orta sahada valla hani yaşı tabii bu oyuncuların bazen tartışma konusu ama doğru kabul edelim. Hani 2007 doğumlu bir oyuncu için bence çok olgun bir oyuncu. Uzun vadede de iş yapabileceğini düşünüyorum Diabate'nin. Bayağı beğendim. Dün Gençler Birliği'nde benim en çok dikkatimi çeken oyuncu o oldu. Bakalım bundan sonra Diabate'yi de yakından

0: takip edeceğim karşılaşmalarını. İstikrarlı performans verirse böyle transferde yapıyor oyuncular Anadolu kulüplerinden. Çok ekstrem bir örnek ama Endişimiye Malatya'da çıkıp Başakşehir yapıp oradan Fransa Lig 1 yapmıştı. Diabate'de de ben öyle bir potansiyel gördüm. Yani iyi bir potansiyel gördüm. Bakalım kariyer gelişimi nasıl olacak? Metin Hoca'nın da tabii dokunuşları eğer kalacaksa önümüzdeki sezon ve Süper Lig'de olacaklarsa fark yaratabilir oyuncu üzerinde. Metin Hoca ile takım çok daha farklı gözüküyor. Gençlerbirliği gerçekten hani Metin Hoca döneminde izlemesi keyif veren takımlardan biriydi. Ben o açıdan Süper Lig'de kalmalarını isterim. Peki şimdi dün final belli oldu dedik. Konyaspor'la Trabzonspor Antalya stadında karşılaşma oynanacak. Gelecek hafta Cuma günü 22 Mayıs başlama saati 20.45 karşılaşmanın. Yalnız statla ilgili Trabzonspor cephesinin Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuruda bulunacağı dün 61 Saat tarafından paylaşıldı değişmesi için. Öncelikle burada şu konuşuldu, biz de konuştuk. İşte stat Konya'ya daha yakın, Trabzon'a uzak diye böyle bir Trabzonspor'un itirazı olduğu konuşuluyordu, okuyordum. Bu bir herhalde birinci gerekçe. İkinci gerekçe de Antalya Stadı'nın zeminiyle alakalı sıkıntı. Hani böyle bir zeminde niye bir Türkiye Kupası final karşılaşması oynatılıyor? Dün Furkan Uzun'da gördüm Trabzonspor muhabirlerinden. Ben o açıdan düşünmemiştim stat zemini. Hani dikte bir zemin söyle desen benim aklıma Antalya Stadı geliyor zeminin kötülüğü konusunda. Senin mesela hangi bir spesifik
1: Doğru,
0: şeyin
1: güzel.
0: var mı?
1: Yok, güzel.
0: Stat
1: Antalya
0: zemini.
1: gelin.
0: Antalya çünkü
1: Doğru.
0: yıllardır hep güneş almıyor, stat yanlış konumlanmış. Bizim Murat abi de burada hani Antalyalı, ondan da duyuyoruz. Ben de hep böyle Antalya farklı bir yer edinmişti. Stadın da orası olması, olası işte sakatlıklar, ihtimaller.
1: İlkinin zaten bir geçerliliği yok. Çünkü stada ilk giren yeri kapmıyor.
0: Orada da herhalde taraftarların ulaşımı, dolulukla ilgili endişeler, hani Konya doldurabilir ama
1: Yok yani,
0: Trabzon'dan gitmesi
1: yok yani, hiç
0: kolay değil gibi herhalde. Ben öyle yorumladım,
1: onda
0: bilmiyorum.
1: bir şey olmaması lazım. Sonuçta bir yer seçilecekti ve bir seyahat olacaktı her takım taraftarları için. Sonuçta ayrılan koltuk sayısı, yer belli. Ona itiraz etmemek gerekiyor. Bu tamamen şans. Coğrafi yakınlık olması bir şans. Ama diğeri daha haklı bir gerekçe. Ama bunu da Türkiye Futbol Federasyonu herhalde değerlendirmiştir, düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Çünkü senin organizasyonunun en değerli maçının bozuk bir zeminde oynanma ihtimali yok. Herhalde yapmazsın. Deli olman lazım. Türkiye Kupası final karşılaşması bozuk bir zeminde oynanamaz. Elinde bütün statları seçme imkanın varken eğer bozuk bir zemini seçersen zaten oynatma o kupayı, daha iyi federasyon olarak. Onu yapmazlar diye düşünüyorum. Antalya Stadı'nın zemininin son halini Antalyalı taraftarlar yazar bize şimdi.
0: Belki iyileşmiştir, hani biz
1: Aynen.
0: genel konuşuyoruz
1: Biz
0: ama
1: o
0: son
1: genel
0: dönemde
1: aklımızda kalan şeyden
0: evet.
1: bahsettik. Ama ilkinin dediğim gibi bir geçerliliği yok benim gözümde. Elbet bir seyahat olacaktı. Trabzonspor ya da Konyaspor taraftarları için. Zaten bu hani yarı finallerden önce belirlendi. Öyle de olması gerekir zaten. Oraya çok fazla takılmıyorum ben. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Ya da o gerçekten haber doğru mu? 61 saat yazdı. Ben de okudum.
0: Yani onlar işte yerel basın olduğu için herhalde kulüp içinden almışlardı diye düşündüm. O yüzden ben de yayında paylaştım. Hani stadın yeri de tabii değişebilir. Hani Türkiye olduğu için normalde başka bir ülke için çok gündem
1: İşte o
0: olmazdı
1: da çok
0: bu.
1: üzücü olur. O da çok üzücü olur. Yani federasyon eğer değiştirirse bu saatten sonra, o zaman adama derler ki niye ilk başta Antalya'yı seçtin? Neye göre seçtin? Şimdi neye göre değiştiriyorsun? Yani zemine göre değiştiriyorum derse felaket. O daha da felaket olur. Hani sen 2 hafta önce
0: Bilmiyor
1: bu
0: muydum?
1: kararı aldın. 2 hafta sonra zemine göre değiştiriyorum dersen felaket olur. O yüzden ben değişme ihtimalini düşük görüyorum.
0: Aslında evet, olması gereken dediğin gibi düşük, yani olmaması
1: Ama
0: lazım.
1: umarım yani Antalya'nın zemini, biz gelecek hafta Cuma günü maçı izlemek için ekran başına geçtiğimizde eyvah dedirtmez.
0: Mustafa Dürüst, eşim Antalyalı olduğu için her yaz Antalya'ya gidiyoruz tatile. Kendime gölgelik alan bulmakta zorlanıyorum. her taraf her zaman güneş alıyor diye şikayet ediyorum. Stadın güneş almaması inanılmaz bir olay. Dünyanın en komik şeylerinden biri olabilir demiş. Diğer bir mesaj Eren Bey'den. Eren Eren yazıyor WhatsApp'ında ama soyadı da mı Eren? Günaydın. Türkiye Kupası finali nerede olacağı ne zaman belirlenmişti? Bu serzeniş biraz saçma değil mi? Demiş. Evet, daha önce belirlenmişti bu şeylerden önce. Finale çıkacak takımlar belli olmadan önce. O yüzden saçma değil mi? Evet, biraz saçma. Daha önce böyle bir serzeniş varsa belki en başta yapılabilirdi. Ama şu an o başvuru yapılıyor. Trabzon taraftarı Selman İstanbul'dan yazıyor. Seyirci anlamında düşünürsek Konya'nın dışında olması Konya için dezavantaj. Diğer hiçbir yer Trabzonspor için dezavantaj değil bence. Trabzonspor Trabzon'dan büyük demiş. Dinleyicimiz evet, soyadı da Eren'miş. Eren Eren.
1: Çok güzel.
0: Eren Eren ilk defa sanki böyle bir kombinasyon duydum. Selam olsun dinleyicimize. Günaydın, finalin nerede olacağı ligler başlamadan açıklansa keşke. Şampiyonlar Ligi gibi demiş. Evet, bizde kupa finali de çok geç açıklanıyor. Tarihi de çok geç açıklanıyor.
1: Hı hı.
0: Kupa finalinin oynanacağı yer de çok geç açıklanıyor. Keşke tabii, bence de daha erken açıklansa, daha erken bilsek. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu yakın zamanda işte yeni sezon planlamasını duyurdu. Hı hı. Yeni sezonla ilgili her tarih artık belli, açılış, devre arası ne kadar uzun olacağı. Bunlar yurt dışında da çünkü genelde çok önceden planlanıyor ve açıklanıyordu. Biz biraz geç kalıyorduk bunlarda. Ama kupa finallerinde hala geçiz. Yani tahmin ediyorum ki diğer yerlerde hani finallerin nerede, nasıl olacağı, hangi tarihte olacağı sezon başından bellidir. Biz orada biraz gerideyiz. Bilmiyorum niye böyleyiz. Bir sebebi tabii olmalı. Diğer yerlerde böyle olmadığını düşündüğümüzde böyle olması için bir sebebi olmalı. Tam olarak nedir? Oradaki dengeleri mi gözetiyorlar finale çıkacak takımlara göre? Ama final belli olduktan sonra da değil. Çeyrek finallerde galiba açıklamışlardı. Kupa finalinin oynanacağı yeri. Bilemiyorum tam sebebi nedir? Yani niye sezon başında açıklamayı tercih etmiyorlar? Tarihi açıklamıyorlar. Bir stadı açıklayabilirler.
1: Hani... Şeye nasıl bakıyorsunuz? Hep aynı stadda oynanmasına.
0: Güzel. Wembley ise Wembley, yani İngiltere'de. Değil mi?
1: Onun öyle gibi. Bir stat bulamamamız belki bizim için bir şey oluyor, problem oluyor. Çünkü Atatürk Olimpiyat Stadı o şekilde benimsenemedi. Hani bir futbol stadı mesela, hani Okan Burak Atatürk Olimpiyat Stadı dediğin zaman biliyorsun kaçıyor gidiyor yani, o kadar Hı-hı. beğenmiyor o stadı. Genelde taraftarlar da beğenmiyor. İşte ulaşım artık çözüldü. Metro gidebiliyor stada. Aslında kapasite olarak, genelde zemin olarak da sıkıntısız bir stat. Bir de hani aylardan işte Mayıs sonu olduğu için iklimle alakalı da tabii kış dönemi kadar bir problemi olmuyor Olimpiyat Stadı'nın. Aslında normalde olabilir mi? Olabilir, ama çok benimsenmeyen bir stat olduğu için ondan biraz uzak duruyorlar. Fakat aslında öyle bir stadımız olsa, mesela playoff finalleri, Türkiye Kupası finalleri tarzı organizasyonlar orada yapılabilir. Hatta işte hep konuşuldu, milli takımın da acaba bir stadı olması gerekir mi? Başka statlarda oynamak yerine. Bunlar konuşulan şeyler. Orada tek bir doğru yok tabii. Çünkü farklı uygulamalar olduğunu bütün zaten Avrupa'da ve dünyada görüyoruz. Ama Türkiye Kupası finali için de hani o senin söylediğin dur bakalım bir ne olacak konusundan biraz çıkabilmek, uzaklaşmak için sezonun belli bir bölümünde Türkiye Kupası'nın oynanacağı yer açıklanıp tabii bütün şartlar düşünülerek, burada önemli olan iki şart var. En önemli iki şart. Biri zemin, biri kapasite. Statla alakalı olarak, ama hani kapasiteyle ilgili zaten bir sorunumuz yok. Zeminle ilgili sorunlarımız devam ediyor. Hı hı. Fakat daha erken açıklanırsa bu tartışmalardan da sıyrılırız. Yani bütün kulüpler artık tamam. Nerede? Kayseri'de mi? Tamam, Kayseri'de. Bunu kabul edeceksin artık. Yapacağın bir şey yok. Yani o finale Kayseri Spor çıktığı zaman da yapabileceğin bir şey yok bana sorarsan.
0: İşte Şampiyonlar Ligi'nde Münih, Allianz Arena'da Bayern Münih çıkıyor. Şimdi rakibi itiraz mı edecek?
1: Aynen öyle.
0: Çok önceden belli
1: aynen
0: zaten.
1: Öyle. Çok önceden olduğu zaman o tartışmalar da ortadan kalkıyor. O yapılabilir rahatlıkla. Neden yapılmıyor dersen,

0: İşte yani bazı şeyleri anlayamıyoruz. Yani Türkiye Kupası'nın statüsünün normal hale çevirmeleri 15 sene sürdüğü için bunlarda da biraz bekleyeceğiz gibi gözüküyor.
1: Evet, belki seneye erkenden açıklarlar hatadan ders çıkarıp. Şimdi dünkü sonuçla birlikte 2026 Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar da belli oldu. Biliyorsunuz artık yeni formatta 4 takım Süper Kupa'da mücadele ediyor. Ligi ilk iki sırada bitiren takımlarla Türkiye Kupası'nda finale çıkan takımlar. Yani nasıl oldu Süper Kupa? Gelecek sezon oynanacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor arasında Süper Kupa karşılaşmaları oynanacak. Beşiktaş ligdeki konumu gereği ve tabii ki kupadan da elendiği için Süper Kupa'da mücadele edemeyecek. Bu sezon da Beşiktaş Süper Kupa'da yoktu. Süper Kupa'da Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon ve Samsunspor oynamışlardı. Şimdi Samsun yerine Konyaspor gelmiş oldu. Trabzonspor'da bir dinleyicimiz yazmış. Türkiye Kupası'nın son yıllardaki en istikrarlı takımı, üst üste 3. yıl finale çıkmayı başardılar demiş. Doğru. 3 yıldır final oldu. 2-2 finalde Beşiktaş'a ve Galatasaray'a kaybetti. Şimdi ilk defa favori olarak çıkacağı bir final olacak bu 3 senede Trabzonspor. Bakalım favori olduğu finalde kazanabilecek mi? Peki geçenlerde Ali abiye bir soru sordum ben YouTube'daki programımızda. Türkiye Kupası'nı Trabzonspor en son ne zaman kazandı ve hangi teknik direktörle kazandı acaba hatırlayan var mı? Dinleyicilerimize böyle hızlı bir uzman sorusu sormuş olayım. Trabzonspor en son ne zaman kupayı kazandı ve...
0: ChatGPT'ler açıldı.
1: Hayır canım, ben size soruyorum. Bana yapay zekayı bulaştırmayın. Sizin düşünceniz, bilmiyorsanız bilmiyorsunuz. Ama biliyorsanız da lütfen yapay zekaya danışmadan ya da Google'a yazmadan bana cevapları göndermeniz.
0: Yapay zeka mı, Google mı?
1: Şu an mı? Google geride kaldı artık. O da Gemini mı? Onun yapay zekası.
0: Artık onu mu kullanırım diyorsun?
1: Ben hala Google'lı yazı kullanıyorum bu arada çoğunlukla. Ama zaten Google kullanırken de yukarıda sana
0: Geliyor
1: artık
0: sana.
1: yapay zeka şeyini öneriyor. Onun da bir cevabı geliyor. Orada sana bırakıyor tercihi. İş biraz oraya gidiyor yapay zekayı da. Ben sizin cevaplarınızı istiyorum. Bir dinleyici bir isim yazmış ama ismi yanlış hatırlıyor. Daha doğru cevabı verebilen dinleyicimiz yok. 4 mesaj gelmiş. Doğru cevap henüz gelmedi. Şunu söyleyeyim. Trabzonspor bugüne kadar Türkiye Kupası'na 9 kez şampiyonluğa ulaşmış. Ve Türkiye Kupası tarihinde en çok şampiyon olan 3. takım. Orada Galatasaray'ın 19 şampiyonluğu var. Açık ara lider. İkinci Beşiktaş'ın 11 şampiyonluğu var. Trabzonspor 9'a 3. Fenerbahçe enteresan da bir lig şampiyonluğunda 2. ama Türkiye Kupası'nda sadece 7 şampiyonluğu var Fenerbahçe'nin. Zaten bir ara 20 küsür senelik bir şeyi vardı Fenerbahçe'nin. Kazanamama serisi vardı. En son bakayım 83'te kazandıktan sonra 29'muş hatta. 2012'de kazanıyor Aykut Kocaman'la Türkiye Kupası'nı. O da işin enteresan noktalarından biri. 3 şampiyonluğu olan bir takım yok. 4 büyüklerden sonra ikişer şampiyonluk takımlar geliyor ligimizde. Konyaspor, onlar da daha önce bir kez kupayı kazanmışlardı. 2016-17 senesinde Aykut Kocaman'la kupayı kazanmışlardı. Aykut Kocaman'da 3 kupa şampiyonluğu var. İkisi Fenerbahçe, biri Konya. En başarılı isimlerden birisi. Konya'da ikinci kez kupa için mücadele edecek. Evet, doğru cevap bir dinleyicimizden gelmişti ama sildi mi? Yok, silmemiş. Eden Newton. Benim gördüğüm ilk doğru cevap Zaza Girişen isimli dinleyicimizden gelmiş. Evet, Eden Newton. Birçokları belki hatırlamayacaktır bile. Eden Newton kimdi, neydi, ne zaman gelmişti, nasıl olmuştu? 2019-20'de geçici olarak, değil mi? Son haftalarda görevdeydi ve kupa finalinde şampiyonluk yaşamıştı Trabzonspor'la. O tarihten bu yana Trabzonspor'un herhangi bir şampiyonluğu yok.
0: Asıl soru şu: Edinilson şimdi ne yapıyor?
1: Edin şimdi hiçbir şey yapmıyor.
0: Evet.
1: Başakşehir'de en son futbol ve scout direktörüymüş 2024 Ağustos'a kadar. Ama ondan sonra herhangi bir profesyonel görevi gözükmüyor.
0: Zaten 9 maçı var kariyerinde.
1: Evet, o da Trabzonspor'da kupayı kazandıktan sonra teknik direktör görevine getirilmişti. Oradaki başarıdan sonra Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olarak geliyor.

0: Chelsea'de yardımcı antrenörlükten, Lampard'ın yardımcısıyken kupayı kazanıyor. Yeni sezona başlıyor ama 9 maçta gönderiliyor.
1: İlginç bir kariyer.
0: Çok da düşük puan ortalaması bu arada. 9 maçta 1.22 puan ortalaması tutturmuş. Ve üst üste en son 3 mağlubiyetten sonra Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa görevine son verilmiş. Evet, böylelikle hafızaları da tazelemiş olduk. Bir araya daha gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.22 saatlerimiz. Gençler Birliği Trabzonspor maçını bayağı bir konuştuk. Maçta ya da Trabzon'la ilgili diyeyim, daha doğru bir haber de var. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Dün sol bekte Trabzonspor'da Lovik forma şansı buldu. Mustafa Eskellaç yoktu. Mustafa Eskellaç da denene göre takım arkadaşıyla antrenmanda çarpışıyor. Sakatlanıyor. O yüzden kadrodan çıkarıldı, söylendi. Bir muhabirden okumuş olmam lazım. Fatih Tekke'den değil. O yüzden Mustafa yokmuş karşılaşmada. Bakalım. Final tabii daha kritik Trabzonspor için. Orada olacak mı? Onu da herhalde zaman içinde göreceğiz.
1: Sen Eddie Newton deyince YouTube'da sana sorduğum sorular aklıma geldi. Bugün ne yazık ki yine senin için hazırladığım soruların şiddeti ve zorluğu bu dilde en yüksek seviye hangisiydi?
0: Hangisi o bilmiyorum.
1: Hani AB,
0: anladım.
1: Onu hep karıştırıyorum ben, hangisi en üst seviye
0: C
1: diye.
0: Falan herhalde.
1: C1 mi işte, neyse evet. O seviyede sana hazırladığım soruların yine zorluk derecesi.
0: Hazır mı hepsi?
1: Hepsi kafamda.
0: Kafanda. Benim şu an hiç yok.
1: Hiç yok mu?
0: Yok. Gün içinde hazırlayacağım ben de.
1: Birkaç tane şey gördüm ben. İşte 2 günden 3 günden beri tabii daha yoğun bakıyorum tekrardan. Hı hı. Bir tanesi şöyle söyleyeyim sana. El Clasico'da basın tribünde oturduğum koltuğun numarasını soracağım sana. Hmm,
0: güzel. Ben de maçı izlediğim için bakacağım, bulabilir miyim?
1: Bilmem, bunu herkes bilir sorusu bu. O seviyede sorularla seni bugün YouTube'da bekliyorum.
0: Evet, güzel. Ben o kadar herhalde yapmam yine ama bakalım.
1: Benim elim kayıyor. Hep öyle oluyor. Hani daha normal bir şey diye bakayım diyorum ama öyle istatistiklere falan bakınca bir anda istem dışı bir soru kendiliğinden zor hale geliyor.
0: Ama bu işte seninle alakalı. Yani o şeye, istatistiğe bakıp kolay da sorulabilecek şeyi çıkarabilirsin aslında.
1: Evet evet, benimle alakalı işte.
0: Yani yoksa şeyle, her şeyde kolay bir soru çıkarabilirsin.
1: Ama işte sen zeki bir adam olduğun için daha böyle şey yapayım, öyle zorlayayım gidiyor mı? Yani hani. İş bunu diyorum, çok çabuk kolay bilir yani, bu olmaz
0: bileyim,
1: diyorum.
0: Bileyim kötü mü?
1: Ne?
0: Bileyim, kolay bileyim.
1: Ama işte biraz izleyenlerin de düşünmesi lazım bu neydi diye. Hani bir esprisi olsun yani, çok basit bir şey sorulursa onun bir tabii çok güzel tarafı olmuyor. Dün şey izledim tekrardan. Şu efsanevi yarışma var ya, kim milyoner olmak ister. Onun Amerika'daki versiyonunda
0: son soruda
1: hani o çocuk hakkında babasını arıyor ya. İşte baba diyor, aslında diyor senin yardımına ihtiyacım yok. Sadece $1,000,000 kazandığımı söylemek için seni aradım diyor. Yani çok efsanevi bir hareket. Zaten benim izlediğim şeyde de tarihin en iyi telefon konuşması diye yazmışlar. Hı hı. Biraz onun gibi. Bakalım, bugünkü sorularım hazır. Dediğim gibi.
0: Benim az önce sorduğum soru da çoğu dinleyici de bilemedi. Hüseyin Çimşir diyen çok oldu. Yılmaz Vural diyen çok oldu. Şenol Güneş diyen çok oldu. Nilsson diyen bir kişi gördüm. Diğeri de bu ses de şey yapmaya çalışırken Wellington diye çıkmış. Newton yazacakmış. Söylemiş aslında da Wellington diye yazmış.
1: Ya tabii yani.
0: Öyle diyor.
1: Tabii artık. Tabii.
0: Ama gerçekten o kadar bazen saçma mesajlar geliyor ki bize, belli şeyden oldu.
1: Dikteyle yazıldı.
0: Dikte ederek yazıldı. O, tam anlamamış oluyor o. Hala geliştiremediler bunları tam olarak. Hatasız değil mi?
1: Valla
0: hatasız
1: geliştiremediler de işte ben biliyorsun birkaç gündür bakıyorum böyle videolara, yapmaya çalışıyorum falan. Ağzım açık kalıyor.
0: Bugün şey gördüm sabah. Bir iş bandı mı demek lazım işte, fabrikadaki iş bandında.
1: Montaj hattı
0: daha doğru. Görev olan bir robot 8 saatlik mesai yapmış. O verilen işi de hani bayağı yapıyor.
1: Senin gibi izin kullanıyor mu?
0: Büyük ihtimal kullanmıyordur. Tatile gitmiyordur. Tuvalete gitmiyordur. Yemek derdi yoktur. Yemek molası, tuvalet molası. 8 saat aralıksız çalışıyordur. Şarjı da oluyorsa da herhalde olduğu yerde zaten onu hallediyorlardır.
1: Yani işte şu an hani sıradan bir kullanıcı

0: Onun elinin altındaki yapay zeka teknolojisini düşündüğünde herkesin söylediği herhalde son derece mantıklı. Şimdi tabii internet çağıyla beraber insanlar için çok fazla iş imkanı doğdu son 30 yılda. Orası kesin. Çok fazla iş çıkardı internet insanlar için. Bu çok iyi oldu aynı zamanda ekonomi açısından da. Fakat şu an gelinen noktada da o işlerin bir kısmının geri alınacağı da net.
1: Orada da ben biraz pozitif bakmak istiyorum. Çünkü ben de bu haberleri okuyunca karamsarlığa düşüyorum. İşsizlik sayısı çok artacak. Büyük firmalar binlerce kişi işten çıkarıyor, haberlerini görüyorum yurt dışında. Moralim bozuluyor ama şöyle avutuyorum okuduklarımdan. Başka iş kolları açılır. Hani yapay zeka bir kısmını alır. Evet, doğru.
0: Tabii ki.
1: En başta da aynı endişe varmış internet çağında ama başka iş kolları çıkıyor insanların çalışabileceği. Burada da ona inanıyorum. O yüzden de moralimi çok bozmamaya çalışıyorum. İyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Benim işimi de şu anda Radyo Spor'da bilmiyorum ne zaman elimden alacak yapay zeka. Ama kısa vadede herhalde yapay zeka henüz bizim işle ilgili bir sıkıntımız olmaz diye düşünüyorum.
0: Ya kısa vadede belki olmaz ama şimdi ben yapay zeka ile sesli olarak da konuşuyorum. Bayağı iyi ya. Yani
1: Alabilir diyorsun. Fazla
0: ne?
1: güvenme kendine diyorsun.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Mesela 2-3 sene sonra 2-3 sene sonra şurada 3. duran boş mikrofon Genco Bora'nın yerine çok rahat yapay zeka olabilir. En azından daha doğru bilgiler verir.
1: Biz seninle bir programda
0: Yaptık, evet, kullandık.
1: kullandık ama olmadı tabii şey olarak.
0: Ne?
1: Daha o zaman için
0: Ama
1: hazır.
0: tabii bir de bizim kullandığımız baz sürüm olduğu için o da etkiliydi. Çok çabuk gelişiyor. Şimdi işte ben daha üst bir versiyonu kullanıyorum. O videoları yapabilmek için. Orada ciddi fark olduğunu düşünüyorum ben şu an. Onu daha önceden bu kadar uzun süre kullanmamıştım. Daha kısıtlıydı deneyimim. O yüzden hani bir iki sene, belki bilemedin 2-3 sene sonra burada açık bir bilgisayar, bizi duyabilecek bir bilgisayar seninle konuşurken ondan sonra hem bizi düzeltmek için hem de katkı vermek için çok enteresan bir şey olabilir yani. Sen, ben ve yapay zeka ile bir program bile çok şu an bana uzak gelmiyor.
1: Hakem atamalarını yapay zeka aldı olanları görüyoruz demiş dinleyicimiz
0: İşte
1: Aykut Bey.
0: gerçekten alsa zaten böyle olmazdı. Hani sözde.
1: Orada da yine kendimi avutayım. Yapay zeka o bilgileri gerçi manuel giriyorsun da yapay zeka kendi de girebilir ki ileride. İnsana bile ihtiyaç duymayabilir. Mi acaba? O zaman insan gibi oluyor zaten. Her şeyde kendi yapacaksa insan faktörü devreden çıkacaksa ki ona doğru gittiği söyleniyor bir taraftan da ama bilmiyorum ya hoşuma gitmiyor bu haberler. Neyse konuyu çıkaralım
0: Yani
1: yapay
0: her
1: zekadan.
0: girilen veride kendini geliştirdiği için o zaten işin en iyi tarafı. Yani senin girdiğin her bilgi, senin söylediğin her şey, senin sorduğun her soru o uygulamayı geliştiriyor. Şimdi insan öyle bir varlık değil. Yani aynı hatayı biz 57 kere yapabiliyoruz. Ama o senin bir düzeltmenle beraber o hatayı bir daha yapmayacak. Bitti gitti. O konu onun için kapandı. Sen o düzeltmeyi yaptıktan sonra onda, hayır bu öyle değil, böyle olması gerekiyor dedikten sonra tamam, o konuyu kapatıyor kendi açısından. İnsan öyle değil. Biz seninle aynı hatayı 57 kere üst üste
1: Tabii
0: yapabiliriz.
1: biz yazılımımıza girip bu
0: Aynen.
1: hatayı bir daha yapma diye
0: Hala da
1: onu demiyoruz.
0: anlamayabiliriz
1: Tabii.
0: nerede hata yaptığımızı.
1: Biraz zaman gerekiyor bizim düzeltmemiz için.
0: Aynen.
1: Yapay zekada tık diye.
0: İşte orada da güzel olur yani aslında sabah sporunda bir şey, yapay zeka. Bir de ona ben şey yaparım. Barış Ertül'ün ses tonunu yaparım.
1: Bir de değil mi ses tonunu bile
0: Tabii.
1: istediğin kişi gibi
0: Barış
1: yapabilirsin yani.
0: Ertül'ün ses tonunu yaparız. Barış Ertül AI deriz ona da. Barış Ertül tekrar geri döner sabah sporuna. Öyle bir şey de yapabilirim bak. Yani çünkü Barış abi mesela bir saat konuşsa burada ya da bir saat konuştuğu bir programı bize yapay zeka yüklesek, desek ki bu ses tonuyla bu şekilde konuş, onu da yapacak. İşte işin zaten acayip tarafı o. Yani böyle vurgula, böyle konuş. Ama deriz uzatma. Onun kadar uzatma. Barış Aycı kadar uzatma deriz. Ama böyle konuş deriz. Onun sesiyle, onun vurgusuyla bir şey yapabiliriz burada 2-3 sene sonra. Gerçekten de.
1: Dinleyicimiz Ankara'dan de değil ya da Ankara'dan olmayabilir. Zahit Aydoğan yapay zeka bir miras yedidir demiş. Google'daki bütün bilgi birikimi alıp ses olarak bize satıyor. Büyük bir balon gibi bence demiş. Belli kullanımlar için ben de katılıyorum. Sonuçta onun da bir bilgi havuzu var aldığı. Oraya aslında yanlış bilgi girersen yanlışı da belki senin önüne çıkartabiliyor ki bir sürü kere de yanlış bilgi zaten evet, çıkıyor işte belli sürümlerde.
0: En önemli tarafının kendini geliştirmek olduğunu unutmayın. Yani Google'a girilen bir bilgi tekrar sorulduğunda hala yanlış bilgi. Ama yapay zeka bir kere onun yanlış bilgi olduğunu öğrendiğinde bir daha oraya gitmiyor. Onu unutmayın. O yüzden balon değil. Yani internete bir yanlış bir bilgi girdi. Sen onu Google'a search ettin. O senin önüne çıktı. Sen o bir yanlış bilgiyi gördün. Düzeltmedin. Öyle kaldı. O hep orada. Silinmediği sürece. İnternette. Ama yapay zekaya biri sordu. Yanlış bilgiyi aldı. O yanlış bilgiyi yapay zeka düzeltti, kontrol etti, yanlış olduğunu anladı. Bir daha geriye dönüş yok. Konu kapandı. O yüzden kimse balon demesin.
1: Yanlış olduğunu peki kendi kendine mi anlıyor? Yine i̇şte insan dokunuşu mu?
0: İşte o yüzden diyorum. Senin söylediklerinle öğreniyor. Yani sen onu düzeltiyorsun. O araştırmayı yapıyor. Yanlış olduğunu anlıyor. Çünkü aynı soruyu sen sormuyorsun ki. Dünyada senin gibi aynı soruyu soran binlerce kişi var. Belki on binlerce kişi var. O bir kere sisteme girdikten sonra o bilginin yanlış olduğu bir daha oraya bakılmıyor. Geçmiş olsun. O konu gitti.
1: Peki burada manipüle edilemiyor mu? Mesela işte az önceki soruyu sordum. Hı-hı. Yapay zekaya. Trabzonspor en son kiminle Türkiye Kupası şampiyonu oldu? Bana dedi ki Eddie Newton. Doğru cevabı verdi diyelim.
0: Sen de hayır dedin.
1: Hayır. Doğru bilgi o değil. En son 2022'de şununla kazanmıştı. Dediğimde aa doğru efendim falan.
0: Gene kontrol ediyor ama. Başka kaynaklardan kontrol ediyor. Senin gibi manipüle etmeye çalışan insan sayısı az. Mesela Wikipedia'da açık bir kaynak biliyorsun. Hı-hı. Wikipedia'ya giriyorsun. Bir yanlış varsa düzeltiyorsun. İnsanlar onu kasıtlı olarak yanlış yazıyorlar ama sonra gene iyi niyetli insanlar düzeltiyor onu. Dolayısıyla hani manipüle etmeye çalışanların sayısı doğru bilgiye ulaşmaya çalışan insanların sayısına göre çok daha az olduğu için o bir noktada kendini buluyor işte. O yüzden de bu böyle kar topunun şeyi, o kar topu efekti o kadar hızlı büyüyor ki karşında yani tekrar söylüyorum 2-3 sene sonra belki senin sıcaklığında, senin göz temasında, senin anlamanda bir şey olmayacak ama bizle program yapabilecek bir şey olacak yani. Hı hı. Orası bence çok kesin gibi.
1: Uzak değil diyorsun. Denizli'den Muhammed Akçı işsizlik için kendinizi üzmeyin demiş. Denizli'ye geldiğinizde sizi misafir etmek isterim. İş yerimizin camındaki 5 yıldan beri inmeyen eleman aranıyor yazısını göstermek isterim demiş. Belki duyuyorsunuzdur ama çalışacak personel bulamıyoruz. İşkuru arayıp her ay ilanımızı güncelliyoruz ama maalesef olmuyor. Bulduğumuzda bir iki hafta çalışmadan sonra gidiyor. Yeni jenerasyon maalesef disiplin içinde çalışmaya uymuyor demiş. Ya bu da diğer bir problem. Bunu da duyuyorum doğru. Yani arıyoruz bulamıyoruz. Buluyoruz tutamıyoruz.
0: Ya tabii onun başka ekonomik şeyleri de var. Anlıyorum yeni nesille alakalı öyle şikayetler var. Kısmen katılsam da tabii işin ekonomik tarafı da çok kolay değil ülkede. Onu da unutmayalım ama şöyle bir şey söyleniyor.
1: İşte ekonomik taraf kötü olduğu için aslında zaten insanların o işte çalışması gerekmiyor mu? Çalışmayınca para kazanamıyor. Nasıl geçiniyor mesela? Ama nasıl göz oluyor bu ekonomik şeyde?
0: Yani şöyle
1: o bana oturmuyor. Yanlış bir şey mi düşünüyorum burada? Eksik gördüm. Ne var?
0: Mesela çalışmaya başlayan insanların daha fazla borç yaptığı bilinen bir gerçek. Çünkü o belli bir ekonomi yarattığında ekonomi çok büyük de olmasa harcamaya başlıyorsun. O harcama yüzünden çalışmaya devam etmen gerekiyor. Ama kazandığın rakam ülke şartlarında az olduğu için bir noktadan sonra döndürülemez hale geliyor. Yani o da çok enteresan bir ikilem şu an insanların yaşadığı. Onu da çevremde görüyorum.
1: Ama o zaman burada yine iş insanda bitiyor. O da bütçesine göre harcayacak. Yani sıfırdan büyük kazanıyor kazandığı
0: evet,
1: para.
0: O işte zaten çok kolay yapılamıyor. Olmuyor. Fakat şöyle de bir gerçek var. Özellikle el melekesi yüksek olan insanların ileride çok daha yüksek rakamlar kazanma ihtimali görülüyor. Bu bir tamirat da olabilir. Elektrik işi de olabilir. Tesisat işi de olabilir. Kuaförlük, berberlik gibi işler de olabilir. Oralarda şey daha açık gibi gözüküyor.
1: Orada yapay zekanın, robotların bu işi ellerine alma ihtimaliyle vallahi ilgili ne konuşuluyor?
0: Yapay zeka değil, artık robot olur. Ama
1: programlanarak yani.
0: Hani senin gelip bir işte evindeki musluğu, tesisatı yapması, bir duvarını boyaması, işte bir şeyini döşemesi, fayansını döşemesi, o biraz daha uzak gelecek. Şu an için değil. Fakat eli bu tarz şey tutan insanlar, iş tutan insanlar kesinlikle senden benden daha fazla para kazanacaklar. Yani. Orası bence kesin. Ve hak ediyorlar da bence yani. Onu da söyleyeyim yani o işler çok kolay işler değil, göründüğü gibi kolay işler değil. Şu an böyle bizde herkesin ya da üniversiteye gitme hevesi, üniversiteye gitme şeyi var. Hani biraz da şartlar insanları o tarafa doğru itiyor ülkede ama gelecek orada değil.
1: Bu arada üniversiteye gitme şeyi de bence biraz azalıyor. Bu sadece el işinden kaynaklı değil. Sosyal medyanın varlığıyla oradan kolay yoldan para kazanma şeyi de var artık çocuklarda. Maalesef bir de teşhircilik de acayip de paralar kazanıldığını ben görüyorum. Çok da üzülüyorum ve gençleri de etkiliyor
0: Doğru.
1: anladığım kadarıyla.
0: Doğru.
1: Sadece o da değil tabii ki bir sürü etken var. Sosyal medyayla birlikte para kazanma yolu çok. O da üniversite olan bakışı, okumaya olan bakışı değiştiriyor. Sonuçta
0: Kim bu kadar uğraşacak düşüncesi değil mi? Bir
1: tabii
0: de
1: çok rahat
0: uğraşsak da ne kadar para kazanacağız?
1: yani orada neler kazanıldığını görüyorum o sistemlerle, abonelik sistemleriyle. Millet niye okusun
0: Uğraş.
1: ki yani orada okuyup belki 10 yılda kazanacağı parayı bir ayda kazanıyor. 2 ayda kazanıyor o kişiler. O yüzden bilmiyorum çok farklı bir dönemdeyiz. Neyse 8.38 yapmışız. Çok da reklamı geciktirmeyelim. Araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mertelen ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
1: 8.44 saatlerimiz. Şimdi az önceki konuyla ilgili mesajlar geldi dinleyicilerden. Muhammed Hakçı'ya cevaben birkaç mesaj gelmiş. Özgün Gökoğlu mesela onlardan biri. Allah bilir 100 binlik iş vardır 50 bin TL maaş veriyordur ondan bulamıyordur demiş. Benzer bir tarz mesaj daha gelmişti. Bilemiyorum. Emre Salman bir diğer dinleyicimiz. O da şöyle diyor. Kendi piyasamız içerisinde en yüksek maaşları biz veriyoruz. Üstüne prim veriyoruz. İş yerinde yemek çıktığı halde yemek kartı da veriyoruz. Buna rağmen ne yazık ki performansı çok düşük. Hatta 2-3 ay sadece işte bir akıllı telefon parası için çalışıp çıkan gençler var. Fazlasıyla hazıra alıştırdık bu çocukları ebeveynler olarak. Hata bizde X kuşağında demiş. Böyle bir öz eleştiri yapmış. Twitter'dan bir dinleyicimizin mesajını gördüm reklam arasında. Niki 10. köyün muhtarı. Yeni nesil ve toksik sosyal medya üzerine yaptığın sohbet güzel ve faydalıydı. Lütfen her gün bu konuya değinin. Gençlik elden gidiyor demiş. Bu da herhalde bir şeydir değil mi? Klişelerden biridir. Her nesil genç nesil için olumsuz bakar. Gençlik
0: Evet.
1: nereye gidiyor? Elden gidiyor. Bunlardan adam olmaz tabiri caizse. Ama bir şekilde hayat devam ediyor. Bu futboldaki hani bu sezon bitmez şey klişesi gibi her sezonda
0: Bu
1: öyle
0: sezon
1: veya bitiyor.
0: karakolda biter.
1: Ya da öyle değil mi? Karakolda biter. Bitiyor bir şekilde. Yani karakolda. Ligler de bitiyor. Hayat da devam ediyor. Gençlik de bir yere gidiyor. Evet çok iyi bir yere gitmediği ben de katılıyorum hemfikirim. Ama orada da herhalde su akacak, yolunu bulacak. Bugüne kadar nasıl geldiyse dünya bir şekilde devam edecek. Ama işte iyi mi olacak, kötü mü olacak, nasıl bir gelecek? Bir de geçmişe göre tabii çok hızlı değiştiği için. Yani eskiden yenilik dediğin ne bileyim 200 yılda bir olurdu. Onda önce 1000 yılda bir, belki 10 bin yılda bir farklılık olurdu. Bizde her dakika bir şey çıkıyor.
0: Evet, zaten zorlayıcı tarafı da o.
1: Çok zor yani buna adapte
0: Uyum
1: olabilmek.
0: sağlamak tabii.
1: Bu teknolojileri takip edemek. Ben bir ara bakayım dedim hani yapay zeka. 2-3 gün üst üste baktım ama her gün şu firma şöyle bir yenilik çıkardı. Uf. Bu firma şunu yaptı. İnanılmaz. Onu da geçti. İşte bu firma şimdi geliyor gümbür gümbür. Ben nasıl takip edeyim bunları her gün? Benim mevcut işim var. Bir de bunu mu takip edeceğim? Nasıl takip edeceğim? Çok zor yani bu dönemde bu işleri takip edebilmek. Geri kalmamak çağdan. Valla benim de işte böyle endişelerim oluyor zaman zaman.
0: Futbola, spora yansıması nasıl olur sizce?
1: Valla Hetafe'yi mi okudum en son? Hetafe galiba yapay zekayı kullanıyormuş. Bir geri bildirim alıyorlarmış sürekli yapay zekadan. Olur orada da yani illaki. Taktiklerde olur.
0: Analizlerde, değil mi?
1: Analizler, veri yüklersin, o veriyi yorumlatırsın herhalde. rapor çıkartır.
0: Evet, bu bir video yüklersin. Mesela birkaç soruyla beraber hani bu takımın özelliklerini, neyi farklı yaptığını, ekstra bir şey yaptığını mı diğer takımlara göre, herhalde onun raporunu alabilirsin hızlı bir şekilde yani. Hı-hı. Mesela bir maça hazırlanıyorsun. Bir maça izlerken, hazırlanırken teknik direktörler rakiplerinin karşılaşmalarını takip ediyorlar. En az 3-5 maçını, belki 6-7 maçını izliyor, takip ediyor ama tabii çok büyük bir zaman. O kadar zamanları yok. O kadar dikkatli takip edemez, izleyemez. Belki o veriler işte yüklenerek, sen örnek veriyorum Bilbao ile oynayacaksın. Bilbao'nun son 7 maçının 90'ar dakikasını yükledin ve orada belli şeylerle, hani parametrelerle, belli sorularla oradan bir analiz alabilirsin. Müthiş olmaz mı?
1: Olur tabii ki.
0: Bizde vardı ya, B'nin 3 dakikalık özetlerinden analiz yapılmış teknik direktörler tarafından. Onun bir başka versiyonu işte. Herhalde o da çok yardımcı olur zaman açısından teknik direktörlere.
1: Evet, bu devirde bir de zamanı iyi kullanmak da,
0: tabii,
1: verimli kullanmak da önemli. Şu an hani sen de yapıyorsun herhalde, şirketlerde de artık o raporlar yapay zekaya şey yapılıyor, devrediliyor. Onlar yapıyorlar. Raporu o şekilde hazırlamayana enayi gözüyle bakılıyor artık. Kendin bu kadar
0: vakit harcamak,
1: değil mi? Ona bırakıyorsun. O sana bir işte rapor hazırlıyor. Önemli noktaları belki gösteriyor. Bilmiyorum, senin tercihine göre. İnsanlar artık böyle hayatlarını, günlük hayatlarını
0: paylaşıyorlar. Peki o kazandığın vakitle ne yapıyorsun? Instagram'da Reels kaydırıyorsun.
1: Valla geleceğim noktalardan biri
0: o. O sarmala geri dönüyorsun.
1: Aynen, o kazandığın vakitte ne yapıyorsun acaba? Bir işe yarıyor mu gerçekten? Yoksa boş boş. Aslında o işe kafa harcasan belki daha iyi.
0: Tabii
1: yapay zeka yaptırmayıp kendin yapsan.
0: Seni geliştirecek çünkü.
1: Sosyal medya gelişmiyor. Sosyal medya uyuşturuyor.
0: Evet.
1: Beynini bence.
0: 50 Rambo'ya karşı 1000 Godzilla savaşını izliyorsun sonra.
1: Evet, müthiş. Gerçekten hayata dair acayip katkı ya bu videoyu izlemek. Valla raporu hazırla, işin için de daha iyi olur yani.
0: Tabii.
1: Ama neyse, bilmiyorum, buradan da artık insanlar da dersler çıkaracak yani. İnşallah. Diyeceğim de o kadar kolay
0: neyse değil. Ya, içini bu kadar karartma.
1: Benim kara işim canım. Ben kendim iyiyim bu arada şey olarak. Sosyal medya bağımlılığım çok daha düşük seviyede. Dışarıda yürüyorum. Hani kendime bakmaya çalışıyorum. Ama insanları gördükçe de bir taraftan üzülüyorum. Bir de korkuyorum da iş konusunda yani, iş net şekilde beni korkutan şeylerden biri. Eşim elimden alır mı kısmı, işsizlik artar mı kısmı. Onlar bence endişelenmeliyim de bu arada Ali abi. Endişelenme dedin değil mi en başta?
0: Hmm.
1: Bence endişelenmeliyim belli bir seviyede. Endişelenmezsem daha kötü bence. Çünkü bu sefer boşlarım. Hiç endişelenmemek de bence iyi bir şey değil. Belli bir ölçüde endişelenmek de lazım ki kendini geliştirebil. Yani ama bu iş endişelenmeden de olmuyor.
0: İş disipliniyle alakalı yani. Endişelenmek başka bir şey. İş disiplini başka bir şey. İş disiplini dediğin zaman zaten görevini sonuna kadar yapman gerektiğinin bilincinde olup ona göre hazırlanıp ona göre hayatına devam etmek. Ama endişe senin vücuduna ve sana zarar veren bir şey. O yüzden bence ikisini ayırmak lazım. Yani disiplinli olmak, istikrarlı olmak, yaptığın işe özen göstermek, bunlar bireysel kaliteyle alakalı. Ama eyvah böyle bir durum var endişesiyle kendi kendini yemeye başlarsan bunun vücudunda uzun vadede ağır hasarları oluyor.
1: Benim kastettiğim endişe ama senin bahsettiğin endişe gibi bir benim hayatımı etkileyecek bir endişeden bahsetmiyorum ama. Sonuçta Ali abi kötü duygular da olacak hayatta yani. Onlar olacak, da biraz işlevsel işte olacak.
0: Sürekli olmaması
1: tamam,
0: gerekiyor.
1: Benim söylediğim de dozu yani ben.
0: Kafayı bir doz istiyorum diyorsun sen.
1: Lazım
0: insanı. 5 miligram günde sana endişe verelim.
1: Zaten aşılar maşılar ne aslında? Hani oradan yola çıkarsan. Sana şeyi vermiyor mu mikrobu? Vermiyor mu?
0: Bağışıklık kazan diye.
1: Kazan diye. Hani bu da lazım. Bu da lazım yani. Hayatta güllük gülistanlık değil her zaman.
0: Doğru. O da doğru.
1: O seni itici bir güç de olacak. Yani endişe, dozunda bir endişe bence çok faydalı. Dozunda bir stres. Stres de faydalı bir şey normalde. Bir işi daha iyi yapmanı sağlayan bir şey stres dozunda. Abartısı senin dediğin gibi zarar veriyor. Dozunda olabilirse
0: İşte biliyorsun yani. Ben hep şeyde de konuşuyordum ya, kulüplerle alakalı olarak da. Yani o farkındalık olursa, sende o farkındalık olursa bazı şeyler zaten kendiliğinden doğal geldiği için diğer taraflara çok bakmana gerek olmuyor. Yani mesela bir kulüp de ekonomisini yönetirken kendi gerçekleri içerisinde kalsa sana federasyonun ya da UEFA'nın şunu harcama bunu yapma deme gibi bir lüksü yok yani. Sen zaten o sınırın içerisinde kalıyorsun. Ama bunu yaparken kendi bilincinle yaptığın için o tarafı hiç düşünmüyorsun. Ben hep o tarafı tercih ediyorum. Hayatta da hep o tarafa bakmaya çalıştım. Yani üç şeyi düşüneceğime sadece bir şeyi düşünüp onun sorumluluğunu hissetmek ve onu yapmak diğer iki işi kendiliğinden çözdüğü için bence çok basit ve etkili bir yöntem. Kulüpler için de hep bunu anlatmaya çalıştım yani. Hani bu baskıyla şeyle olacak bir iş değil. Sen böyle yap, öyle yap, öyle yapmak zorundasın. Yani bu ilkokul çocuğu değil ki, koskoca kulüp. Koskoca kulüp milyon eurolarını kendini batıracak şekilde harcıyorsa o zaman zaten iş işten geçmiştir. Yani UEFA ya da TFF'nin sana müdahalesi artık çok geçtir o noktada. Sen sorumluluğu kendin alman gerekir. Yani o şeye karşı ne derler, o bilinci çoktan anlamış, çoktan uyguluyor olman gerekir. Bence işte insan hayatı da öyle. Sen o bilinçle hareket ettiğinde hayattaki çoğu şey kendiliğinden çözülüyor diye bakarım ben. Ama tabii o biraz daha zor çünkü disiplin gerektiriyor yani.
1: Bir de orada yine eğitim, nasıl eğitim aldığı, nasıl bir aileden geldiğin de belirleyici. Orada da o yüzden belli bir yaşa kadar da bir çerçevede çizilmesi lazım sana. Durduk yere de bunu kendiliğinden bir anda öğrenemiyorsun. Onu öğrenmen için de belli bir şeyden geçiyor olman lazım.
0: İşte şey,
1: Sistemden,
0: yapay zeka
1: eğitimden.
0: gibi düşün yani. Yaptığın hataları anla, gör, analiz et. Biz nerede hata yaptık da. Yani mesela şimdi biz İspanya'ya gittik. İspanya'ya gittiğimizde benim kafamda şeyler oluştu. Bazı şeyler oluştu. Ben bir daha yapmayacağım onları mesela. Anlatabildim mi? Öyle bakmaya çalışıyorum ben. Yani gittim geldim değil. Gittim ama gittik ne oldu orada? Biz ekip olarak neyle karşılaştık? Mesela neyi daha iyi yapabilirdik? Nerede eksik kaldık? Anlatabildim mi? Şimdi bir daha gittiğimde kafamda o notlar var. Diyeceğim ki bunu yapmadan gitmeyeceğiz. Bu olmadan gitmeyecek. Öyle bakmaya çalışıyorum işte ben de.
1: Yok, çok güzel yapıyorsun ama bunu bu şekilde bakabilecek de bir altyapın var belli ki. Belli bir destek almışsın. Belki ailenden, belki eğitiminden, belki sonrasında okuduğun kitaplardan veya
0: Olabilir.
1: ilişkilerinden, gözlemlerinden almışsındır. Buna hazırmışsındır ama işte ben de kendi üzerimde bir sürü şeyde o dersleri çıkaramadım. Onu yapacak altyapım yokmuş yani. Aileden görmemişim, eğitimini almamışım. Belki doğru insanlarla bir araya gelmemişim. O yüzden çok zorlayıcı oluyor bunu 35 yaşından sonra anlamaya çalışmak. O yüzden en temelde yine kulüpler gibi değil tabii ki ama çocuklara da o belli bir çerçevede eğitimi hem okulda hem
0: E tabii.
1: ailede vermek gerekiyor. Belli bir altyapı oluşturmak lazım çünkü kendi başına oluşturman çok istisnai oluyor. Yani
0: Yani
1: sen
0: işte daha uzun şey
1: uzun
0: oluyor. Daha
1: sürüyor.
0: uzun süre oluyor. Evet yani.
1: Çok uzun
0: Herkes
1: sürüyor.
0: yapabilir çünkü bu atla deme bir olay değil bunlar yani anlattıklarım.
1: Değil.
0: Herkes yapabilir. İşte ne
1: Ama
0: zaman fark ettiğin, o fark ettikten sonra eyleme geçip geçmediğin.
1: doğru kişilerden yardım alıp
0: Evet.
1: alamadın. O da belirleyici.
0: Aynen.
1: Hani bilmiyorsan bir kişiye gidiyorsun. Belki dolandırıcı çıkıyor yardım aldığın kişi. O da şans.
0: Evet.
1: Bana kalırsa. Neyse. Konu uzun. 8.56 olmuş. Bir ara bak daha.
2: Mertelan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
1: 8.58 saatlerimiz. Bugün Türkiye Kupası yarı final maçından sonra başka noktalara gittik yine. Nereden yola çıktık hiç hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun Ali abi? Sohbet buralara kadar geldi ama.
0: Bilmiyorum bir şey bir yapay zeka dedi biri sonra konu koptu.
1: Yapay zeka. Sen mi dedin? Senin de yapay
0: Bilmiyorum ki Edin Newton'da en son hatırladığım Edin Newton'a bakıyordum. Türkiye
1: zeka.
0: Kupası
1: Değil
0: kim
1: mi?
0: aldı falan.
1: Ondan sonra bir şeyler
0: Sonra
1: oldu.
0: bir şeyler
1: Nere
0: oldu.
1: olduysa. Güzel, ben böyle seviyorum. Programda böyle kendiliğinden konu başka yere gidince keyif de alıyorum konuşmaktan. Dinleyicilere de arada böyle futbol dışı konuşmak da anlıyorum ki iyi geliyor. Çünkü 3 saat program yapıyoruz. Bazen evet 3 saat futbolda konuşuyor olduğumuz oluyor, çok oluyor. Ama futbol dışı konularda ilgi çekiyor. Bugün de öyle günlerden biri gelen mesajlara bakılırsa herkes kendi deneyiminden yola çıkarak mesajlar gönderiyor. İzmir'den mesela Ayhan, o da şöyle bir tespitte bulunmuş. Yeni nesil çok talepkar diyor. Bu aslında iyi bir şey ama kanaatkar değiller diyor. Talep ettiği şeyi elde etmesine rağmen o hala ona yeterli gelmiyor. Asıl tehlike de burada başlıyor bana göre demiş. Talepkarlık ve kanaatkarlık. Güzel kelimeler kullanmış bence dinleyicimiz. Benim hoşuma gitti. Kanaat kısmında çok net katılıyorum. Çok kanaatkar olmadıkları, sürekli tatminsizlik.
0: Tatminsizliği yaratan ne? Direkt sosyal medya.

0: İşte evet, başkasını görüyor.
1: Tabii,
0: daha iyisini görüyor
1: tabii
0: sürekli,
1: yani
0: sürekli önünde,
1: dinleyicimizin
0: göz önünde.
1: söylediği kelimeler doğru kelimeler ama mümkün değil. Yani sosyal medyadaki yaşamları görünce sadece çocuklar, gençler değil ki yetişkinler de aynı problemi yaşıyorlar. Yani dikkat ederseniz az önce konuştuğumuz konu kendi bütçesinin dışına çıkan birçok yetişkin yeni evli çift var. Yani ondan eksik kalmamak için, o duyguyu yaşamak için.
0: Böyle sürekli yurt dışı tatillere giden,
1: Aynen.
0: radyoda program yapan insanlar var.
1: Aynen yani.

0: önemli. Beğenilmek onlar için çok önemli. Kabul edilmek onlar için çok önemli. Ya bunlar gençlerin hayatı. Gençlerin hayatı yetişkinlerin hayatıyla bir değil ki. Herkes genç oldu. O dönemleri düşünsün yani. Sen karşı cins tarafından beğenilmek, onaylanmak için gençsin zaten. Aynı zamanda işte kıyafetiydi, o suydu, bu suydu, onlar da çok etkileniyorlar. O yüzden de işte o söylediği dinleyicinin tablo ortaya çıkıyor.
1: Eskiden de bunlar önemliydi ama çok kısıtlı bir çevreyi görüyordun
0: Aynen
1: etrafında.
0: öyle.
1: Şimdi
0: Aynen öyle.
1: milyonlarca, milyarlarca insana ulaşabiliyorsun sosyal medyada. Çok ünlü birini görüyorsun sürekli, yakın arkadaşlarını görüyorsun sürekli, günlük hayatını paylaşıyorlar. Eskiden bu kadar haberdar değildin ki arkadaşının günlük
0: Tamam.
1: yaşantısından. Şimdi her şeyine
0: Herkesle
1: hakimsin.
0: beraber yaşıyorsun.
1: Değil mi? Birlikte yaşıyorsun. O yüzden o da sağlıksız. Mesela geçenlerde işte Alp'in kontrolü için hastaneye gittik. Çocuk bölümündeyiz böyle. Oraya genç kız diyebileceğimiz birileri geldi, böyle kardeşler. Makyaj yapmışlar mesela, çok küçük yaş. Yani bayağı küçük yaş. O yaş için herhalde normal olmasa gerek. Mesela onu görünce yine garipsedim
0: Evet.
1: açıkçası. Ama etrafımda ben çok az görsem de sosyal medyada çok olduğunu biliyorum bunun. O yaşlardaki genç kızların işte birilerine özenip onları yaptığına çok sık ben de şahit oluyorum. Ama gençlerin işi gerçekten bu sosyal medya birlikte kolay değil. Bununla ilgili hani kendi başlarında bu sosyal medyanın çok sağlıksız olduğunu tespit edip yollarına da devam edecek olgunlukta
0: Yok
1: değiller.
0: canım, mümkün değil.
1: Burada bizde de konuşuluyor. Sosyal medyaya bir kimlikle girmek, 18 yaş üstü şartı aranması eleştiriliyor da bunlar. Ama böyle bir şey de gerekiyor sanki, uygulama hükümetler tarafından.
0: Aslında daha küçük yaştaki hani
1: Bunları
0: ergen ve
1: korumak
0: ergenlik
1: gerekiyor.
0: öncesi çocuklarda yasaklanması düşünülüyor direkt. Bırak
1: Bunu
0: kimlikle
1: başlayan
0: girmeyi.
1: ülkeler var
0: Tabii,
1: galiba.
0: aynen yani
1: Okudum
0: bırak
1: ama.
0: şeyi kimlikle girmeyi direkt yani çocuklara öyle bir etkisi var ki şu an düşünüyorlar, taşınıyorlar işte bazıları yapıyor diyorlar ki çok etkiliyor yani çocukları. Bak gençleri demiyorum, çocukları çok etkiliyor. Dolayısıyla girmesinler 14 yaşına kadar, 15 yaşına kadar girmesinler sosyal medyaya.
1: Bu çocuk yetiştirmede de bugünlerde, bu zamanlarda en çok tabii karşılaşılan tabloda 2-3 yaşındaki çocukların elindeki tabletler, oynadıkları oyunlar.
0: Senden benden iyi kullanıyorlar.
1: Evet, biz de belki, ya ben vermeyi düşünmüyorum belli bir yaşa kadar
0: Ben
1: ama
0: hediye edeceğim Ali amcası olarak ona ilk
1: ama böyle
0: tableti.
1: 5 yaşından falan sonra hediye et.
0: Al diyeceğim sana tableti, oyna.
1: Küçük yaşta olmasın.
0: Açacağım mavi siteyi, orada oyuncuların özelliklerine baksın. 7 yaşında da başlarız çalıştırmaya.
1: Ya belli bir yaşa kadar olması istemem ama belli bir yaştan sonra kaçınılmaz
0: Tabii
1: zaten. Geride
0: yapabilir.
1: kalmaması
0: Tabii,
1: lazım.
0: aynen yapabileceğim
1: Sonuçta
0: bir şey yok.
1: yaşıtları kullanıyorken
0: Ben
1: onunla geride
0: şaka yapmıyorum.
1: kalması lazım.
0: Ben gördüm yani mesela 4-5 yaşında çocukların benden çok daha hızlı, çok daha iyi tablet kullandığını ben gördüm. Şeymiş yani kendi bir parçasıymış gibi kullanıyor.
1: Evet.
0: Tableti yani 4-5 tuş bir şeyler yapıyor bayağı. Ne yapıyor? Anlamıyorum ama görüyorum yani o kadar iyi kullanıyorlar ki. Kaçış yok ondan.
1: Şeyi de anlıyorum, ebeveynleri de şimdi. Ben de yeni yeni deneyimlediğim için. Çocukla sürekli ilgilenmek gerçekten çok yorucu bir mesai.
0: Ilgilensin diyorlar değil mi?
1: Vallahi yani biz yapmıyoruz tabii şu an. Çok daha küçük tabii ki ilgileniyoruz da anlayabiliyorum. Ya ileride başımıza gelecekleri tahmin edebiliyorum. Ona enerjimiz yetmeyebilir gerçekten ve bir yerde al artık. Şu tableti de bizi bir rahat bırak kısmı olabilir. Bir de desteğin yoksa etrafında, ebeveynlerinden yani kendi anne babandan da bir desteğin yoksa ya da yardımcın yoksa evin içinde, ki o da ekstra bir maliyet. Çoğu kişide öyle bir yardımcı yok.
0: Tabii canım.
1: O yüzden o da anlaşılabilir. Yani yargılamıyorum çocuğuna tablet verenleri. Bir yerde mecbur kalıyorlar. Çünkü onların da bütün gün çalışıyorlar belki anne baba olarak. Evde bir de
0: Tabii onun
1: çocukla
0: yorgunluğu
1: nasıl
0: doğru.
1: ilgileneceksin? Hani kendinle ilgilenecek halin yok neredeyse. Çok şey bir dönem. Kötü bir dönem. Bir de şöyle bir şey okudum. Bu tabletten yazıyoruz artık. Bilgisayardan yazıyoruz. Elle yazım da çok azaldı. Mesela sen yazıyorsun galiba. Normal kağıt kalem kullanıyor musun
0: Kullanıyorum.
1: şu anda? Nerede kullanıyorsun en çok mesela?
0: Defterime not yazarken kullanıyorum.
1: Defterini, ama aktif kullanıyorsun. Mesela bu da aslında tabletten kullanmak da yazıyı öğrenmeyi etkileyen bir şeymiş. Yani kalemle yazmaya göre tabletle yazmak daha öğrenmeni kötü etkileyen bir unsurmuş.
0: Muymuş?
1: Yani kalemle yazmanın daha farklı beyinde bağıntılar oluşturduğu söyleniyor. Daha faydalı olduğu söyleniyor. Ama tabletten bilgisayarda o mekanik tuşlara basarak yazmanın daha kötü olduğunu.

0: olduğu söyleniyor ve kalem kağıt kullanan da gittikçe hani
1: Tabii.
0: okullarda bile herhalde bilmiyorum kağıt kalem şu an ne durumda kullanılıyor, ne kadar kullanılıyor. Orada da çünkü tablet dönemi birçok yerde tablete
1: Başladı.
0: geçildi. Normal eskiden bizim yazmayı öğrenirdik böyle defterle. Hani gitgide o azalacak herhalde bir yerde sadece tablete
1: Kesin.
0: dönecek iş. Ama o da bilişsel olarak çok iyi bir şey olmadığı söyleniyor bu dönem çalışmalarında. Evet bayağı şey değişik bir program oldu ama biraz karamsarlık da oldu zaman zaman. Ama böyle tablo bu. Bunlar da bugünün gerçekleri. Sen bir yerde futbol etkisini sormuştun. Bir dinleyiciden hakemler yakında yapay zeka olur diye bir mesaj gelmişti. Ben onun hani yapay zeka mı olur, robot mu olur, nasıl olur bilmiyorum da ben de onun varın öyle kullanılacağını düşünüyorum. Bunu birkaç programda söyledim. Belli parametreler oluşturulacak faul için. İşte şu kadar gücü geçerse faul, geçmezse faul değil gibi. Bunu zaten anlık tespit edecek oradaki yapay zeka hakem ya da robot hakem neyse. Faul düdüğü çalacak veya çalmayacak. Ofsaytlar falan zaten çok anlık herhalde teknolojiyle tespit edilir akan oyunda. Elle oynamaları yine belli bir standarda bence oturturlar. Mesela o zaman için her elle oynamayı penaltı çalabilirler. Kolaylaştırıp işi. Bir yerde de o işin mekanikleşeceğini düşünüyorum. Şu an mesela teniste artık o çizgi hakemleri kalktı. Çizgi hakemi diye bir şey yok. Tenis izleyenler bilir. Serviste atılırken ya da rallide arka tarafta ikişer tane hakem olur en az. Grand Slam'lerde üçer hakem hatta. Bir de çizgi hakem olur. Aslında dörder, sekiz hakem birden olurdu. Şu an hiçbiri yok. Çünkü anlık olarak top çarptığı anda içeride mi dışarıda mı belli oluyor. Baş hakeme gidiyor. Baş hakem kararı veriyor. İleride belki baş hakem de kalkacak. Ona da ihtiyaç kalmayacak. Bu teniste var mesela. Hakem sayısı azaldı. Şu an futbolda yok ama tenis genelde önden gidiyor. Bu Şahin Göz uygulaması falan
1: Doğru,
0: VAR'dan
1: doğru.
0: önde gelmişti. Futbolda da minimum hakeme doğru gidilebilir. Bu da işin bir başka boyutu. Yakında falan yapay zeka falan kendi ligini kuracak. Robotlar ligini biz herhalde izleyeceğiz. Bütün insanlar bir kenara robotları izleyeceğimiz bir şey olacak diye endişe ediyorum. Ali Şahin, eğer bir yıl içerisinde bebeğinizin önüne cep telefonunuzu koymazsanız adımı değiştiririm demiş. Bu mesajı unutmasın
1: Yeni
0: dinleyicimiz.
1: ismi hayırlı olsun
0: Ali Şahin,
1: dinleyicimizin.
0: evet, yeni ismini düşünmeye başlasın.
1: Yakın bir şey seçsin.
0: Şimdiden Ali Şahin.
1: Ali klasik bir isim. Mehmet, Ahmet gibi bir şeyle devam eder hayatına.
0: Mehmet Şahin olabilir.
1: Mehmet Şahin de herhalde Türkiye'de 157 bin tane falan
0: Değil mi?
1: vardır.
0: Şahin de çok kullanılan bir soyad.
1: Aynen.
0: Mehmet zaten en çok kullanılan isim. Gerçi
1: En çok kullanılan soyad Yılmaz'mış Türkiye'de.
0: Yılmaz. Çok klişe,
1: Ama
0: evet.
1: Şahin de çok var.
0: Vardır.
1: İşte Mehmet Şahin olarak devam eder hayatına. Bir şey yok ki Ali Mehmet, Ahmet.
0: Bir de
1: Aynı
0: yakında
1: şeyler
0: şeyi
1: yani.
0: düşüneceğiz biz. Vincenzo Montella'ya hangi ismi
1: Ya
0: taksak?
1: sorma ya, orada çok büyük derdim var ya. Yani bu
0: Vincenzo.
1: dün de bahsettim yani.
0: Vincenzo Montella.
1: Vatandaşlık olayı da bir garip.
0: Kütük neresi
1: Kütük
0: olacak?
1: neresi olacak? İsmi ne olacak?
0: Vincenzo'ya benzer. Mesela Marcio Nobre'yi Mert Nobre yapmıştık. İşte
1: Evet.
0: Marco Aurelio, Mehmet Aurelio. Vincenzo'yu mesela V'yi nasıl Türkçe bir Vahit Montella.
1: Valla bilmiyorum.
0: O da yakında derdimiz olabilir işte. İbrahim Hoca Osmanoğlu bahsetti bilmeyenler için. Türk vatandaşı Dünya Kupası başlamadan önce bile
1: Onu yetiştirmeye çalışıyoruz dedi.
0: değil
1: Yani
0: mi?
1: ne alakası var ya? Yani of Mert ya.
0: Peki seni hemen modunu düşürmeyeyim çok fazla. Buradan bir başka İtalyana geçeyim. Carlo Ancelotti'ye geçeyim. O da
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nda.
1: Evet.
0: Brezilya milli takımıyla olacak.
1: Evet.
0: Dün The Athletic'te bir röportajı yayınlandı. Okudun mu? Böyle
1: Kısmen
0: bölüm
1: okudum.
0: bölüm önüne düşmüştür belki.
1: Ondan önce sen Brezilyalı hangi oyuncuydu? Casemiro mu? Onunla ilgili söylediklerini okudun mu?
0: Casemiro ile ilgili tam net Casemiro ile ilgili bir part hatırlamıyorum okuduğum şeyden.
1: Vecihi diyorlar Vincenzo'ya. Vincenzo
0: Ha,
1: Montella'ya
0: veci.
1: Vecihi. Olur, güzel isimdir. Benim Vecihi diye çok sevdiğim bir arkadaşım vardı ilkokulda.
0: Öyle mi?
1: Aynen, güzel isimdir. Severim Vecihi. Enteresan isimdir.
0: Şener Şen'in şeyi miydi bir de filmde Veci karakterini oynuyordu.
1: Onu bilmiyorum. Olabilir de onu hatırlayamadım.
0: Neyse.
1: Burada
0: Casemiro diyordun.
1: Casemiro zannedersem Brezilya milli takımında oynayan bir oyuncu. Yani son zamanlarda kadroda Casemiro olabilir. Çünkü en son Casemiro ile ilgili bir şeyler okudum. mutlaka kazanmamız gereken Paraguay maçında Ancelotti geldi. Ben demiş soyunma odasına girmiş devre arasında. Ben demiş 5 dakika sigara içeceğim. Sonra geleceğim konuşma yapacağım demiş.
0: Evet. Oydu
1: Çok iyi
0: galiba.
1: değil mi ya?
0: Aynen.
1: Çok yani şu mutlaka kazanman gereken bir maçın devre arasında 15 dakikalık devre arasında 5 dakikalık sigara morası veriyorsun. Ondan sonra gitmiş gelmiş konuşmuş. Brezilya oyuncular demiş ki vay be bu adam her şeyi biliyor. Ya bu adam tamam bu adam olmuş demişler. O çok hoşuma gitti. Okudum onu. Çok kral bir hareket yani.
0: Ancelotti deyince çok da oturuyor aslında. Yani
1: Yani tabii
0: şaşırmıyorsun.
1: şu panik yok bir şey yok. Yani adam 5 dakika sigara molasını veriyor kendi. Ondan sonra geliyor anlatıyor derdini ve herkesi kendine hayran bırakıyor. Ya oyuncular demiş ki bu adam her şeyi biliyor tamam yani hani. Şimdi onu aldın mı zaten oyuncu grubundan soyunma odasından işlerin bence çok büyük bölümünü hallediyorsun. Yani teknik direktörü o şekilde güveniyorlarsa o şekilde inanıyorlarsa bu hani insan olarak da ikna edebilirsin. İlişki olarak da ikna edebilirsin. Teknik adamlık olarak da ikna edebilirsin. İkisi beraber olursa harika olur tabii.
0: Şimdi röportajında İngilizce bir ifade var. Bunu tam olarak Türkçe'ye nasıl çevireceğimi bilemedim ama Ancelotti'ye bu oyuncularla olan ilişkileri soruluyor ve bu kadar yüksek egoları nasıl yönetiyorsun ve nasıl kazanan takım oluşturuyorsun diye soruyorlar. Bir de çünkü Ancelotti kariyerinde de öyle isimlerle çalışmış ki hem futbolcu bazında hem işte başkan seviyesinde Berlusconi, Abramovich, işte
1: Sıkıntılı adamlar yani.
0: Paris Saint-Germain'de çalıştı. Napoli'de de Laurentiis'e çalıştı. İşte Florentino Perez'le iki farklı dönem.
1: Normal bir başkanla çalışmamış yani.
0: İşte
1: Şeyi
0: aynen.
1: bilmiyorum. Hani Abramovich çok normal bir adam değil. De Laurentiis zaten ortada. Öteki kimdi?
0: Berlusconi,
1: Berlusconi zaten
0: işte Florentino
1: ayrı bir şey.
0: Perez,
1: Yani
0: Paris
1: Perez hani
0: Saint-Germain yine
1: onu
0: farklı bir
1: bilmiyorum
0: kulüp.
1: işte Paris Saint-Germain'in başkanı kimdi bilmiyorum. Şey büyük ihtimalle
0: Nasser El
1: Katar,
0: Khelaifi
1: Katar grubudur evet.
0: o başkan.
1: Onunla ilgili tabii kötü bir şey duymadık ama.
0: Sonuçta çok para yatırdığı için belki beklentisi baskısı yüksektir. Onun da iletişimi diğerleri kadar ben de kötü duymadım da. Oyuncu olarak Ronaldo'lar, işte İbrahimovic, Benzema, Drogba, Zidane, Kaka, Bale, Seedorf. Haberde daha hani bunlar yazılmış şeyler yok. John Terry'ler, Frank Lampard'lar falan yazılmamış. Acayip isimlerle çalışmış ve sırrı sorulmuş. Çok da aslında basit bir cevabı var. Türkçe'ye de tam nasıl çevireceğimi bilemedim de. Ben diyor oyuncularımla yani İngilizceyi okuyayım Ali abi sen belki çevirebilirsin. I try to have a relationship with the person, not with the player diyor. Yani oyuncuyla
1: İnsan
0: değil
1: ilişki
0: onun
1: kurmaya çalıştım diyor yani.
0: insanita yani insan olarak bakmaya çalışıyorum değil mi?
1: İnsani olarak evet.
0: Çünkü sen bir insansın diyor. Sadece futbol oynayan bir insansın diyor. Bu benim kafamda çok netti diyor. Ben hep bu şekilde oyuncularıma baktım diyor. İlk şey olarak çok basit ama bu bir yöntem Ancelotti'nin.
1: Evet, bunu Paris Saint-Germain'deki oyuncu grubuyla da ilgili bir anısını anlatmışlardı. Lavezzi olabilir orada. Ama olmayabilir ya. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim.
0: Vezi de durduk yere aklına gelmez ya.
1: Yok ya genceboranlık yapmayayım şimdi. Ama bu hikaye Paris Saint-Germain'de oluyor. Takım akşam yemeğine gidecek. Beraber bir takımdaki belli bir grup işte artık kaç kişiyse belki bütün takım. Biri diyor ki Ancelotti'yi de çağıralım. Ondan sonra diğer şeyler oyuncular huzursuz oluyor. Ya şimdi hani gelecek teknik direktörümüz biz burada rahat rahat takılıyoruz. Ondan sonra gelecek hani böyle bir şey olmayacak yani ortamın havası kaçacak falan diye düşünüyorlar. Sonra arıyorlar Ancelotti'yi. Biz burada yemekteyiz. Gelir misin diyorlar. O da tamam gelirim diyor. Gidiyor yemeğe. Ondan sonra bir sohbet, bir muhabbet. Kendi Milan anılarını anlatıyor. Gene bütün grubu avucunun içine alıyor. Hepsi hayranlıkla Ancelotti'yi dinliyor. Ondan sonra prosunu bitirdikten sonra da eyvallah deyip gidiyor. Hepsi de arkasından yine bütün Paris Saint-Germain grubu. Hatta bu önemli bir karşılaşma öncesi oynan şey yapılıyor bu yemek. Ondan sonra diyorlar ki o karşılaşmaya çıktık Ancelotti için kazandık. 5-0 mı ne kazanıyorlar o maçı. Yani o kadar etkiliyor oyuncuları Ancelotti. İşte Everton zamanında bir oyuncuyu evine çağırıyor. Evinde ona yemek yapıyor. O yemeği anlatıyor. İçtiği şarabı anlatıyor İtalya'da. Öyle bir etkiliyor ki oyuncuları bu tarz hareketleriyle Ancelotti. O yüzden de zaten böyle bir kariyere sahip. İşte bu çok çok büyük bir fark teknik direktörlükte. Tabii bu hani zorlayarak yapabileceğiniz bir şey değil yani. Ancelotti belli ki özel bir adam bu konularda. Ve oturup konuştuğu zaman insanları avucunun içine alabiliyor. O anlattığı hikayelerle insanları etkileyebiliyor. Sonuçta çok önemli bir oyuncu. İtalya milli takım oyuncusu, Milan'ın en iyi zamanının oyuncusu. Yani şey de değil, boş kurşun da değil Ancelotti. Ama aynı zamanda o ikili ilişkiyi de kurabilen bir adam. İşte öyle yaptığın zaman sana inanan bir oyuncu grubu oluyor. Sana inanan bir oyuncu grubu da senin için oynayabiliyor. Kulüp için oynayabiliyor. O farkı yaratıyor adam. Yani Brezilya milli takımının oyuncu grubunu bir soyunma odası konuşmasıyla avucun içine almak bence sadece sözde kullanabilecek bir şey. Yani bunu pratikte yapmak, yani 100 teknik direktörün bence 95'i yapamaz bunu. Ama onu yapıyor işte.
0: Bir de geçen sezon Real Madrid hocası ve Real Madrid'de de bu sezonki sıkıntılar olunca haliyle Ancelotti'ye de sorulmuş. O da Real Madrid'deki sıkıntıyı şöyle tespit etmiş. Bu diyor eski jenerasyon oyuncuların tekrar oluşturulması lazım diyor, o tecrübeli isimlerin. Bu takımda son yıllarda Casemiro gitti, Kroos, Modric, Benzema, Nacho gibi isimler gitti. Soyunma odasındaki atmosfer önemlidir ve o atmosferde bu tarz karakterli, liderlik gösterebilecek oyunculardan doğar diyor. Ve Real Madrid'in de böyle bir kadro oluşturması gerek diyor. Bu onlara başarı sağlayan şeylerden biri. Sadece teknik kalite değil diyor. Başarı için iyi bir denge sağlamanız lazım. Hem teknik kalite hem işin o tecrübe, liderlik kısmı tespiti de bu Real Madrid'le ilgili ki gerçekten de şu an öyle liderlik edebilecek de bir şey yok. İşte Carvajal takım kaptanı
1: Ama
0: dedin.
1: beğenilmeyen.
0: Beğenilmeyen bir kaptan. Ve takımda da bir
1: Mbappe
0: baş
1: zaten
0: boşluk var.
1: lider değil. Olsa
0: Aynen.
1: Paris Saint-Germain'de olur. Vinicius öyle. Doğru yani öyle bir karakter pek gözükmüyor şu
0: Yani
1: an.
0: bu sene Ancelotti'de kalsa ne kadar iyi oyuncu yönetse bile
1: Zorlanabilirdi.
0: zorlanırdı. Zaten geçen sezon da tahminen zorlandı. Bu sezon ama aşağı çıktı
1: Yine
0: tabii problemler.
1: röportajda söyledikleri oyuncuların fikrini alma konusu da güzel.
0: Ona geleceğim. Orada da işte Pirlo örneğini veriyor. Pirlo'nun Milan'da böyle derin oyun kurucu oynama fikri aslında Pirlo'dan çıkmış. Ben oyuncularımla oturur konuşurum diyor taktik konusunda. Bir şeyi dayatmam diyor.
1: Strateji dayatmam diyor. O çok güzel.
0: Evet.
1: Bir şey düşünürüm ama dayatmam diyor.
0: Aynen.
1: Konuşurum diyor.
0: Ve şeye de katılmıyorum diyor hani Real Madrid'in bir oyun kimliği yok. İşte benim bir oyun kimliğim yok. Var. Ben de çok taktisyenim ama işte dayatmama kısmı. Oyuncularla fikir alışverişindeyim. Yoksa bizim de çok net bir planımız var diyor. Sonuçta oyuncularla oluşturdum. Ve onu sahada da çok iyi uyguluyorlar diyor. Hani dışarıdan çok belki anlaşılmıyor ama Real Madrid'de ya da taktik yok işte bende taktik yok diye bir şey yok diyor tabii ki. Tabii ki var. Ama oyuncularla istişare ederek bunu oluşturuyormuş. Bu da yine röportajdan dikkat çeken bir kısımdı. Oyuncularla konuşmak bir zayıflık değil diyor Carlo Ancelotti. Birçok kişi için belki zayıflık teknik direktörlerin egosunu düşündüğünde oyuncudan akıl mı alacağım ben? Ben Ancelotti'yim, ben Mourinho'yum. Ama Ancelotti tam tersi. Oyuncudan geri bildirim alıyor ve bunun da öneminden bahsediyor. Belki de oyuncuları işte bu sayede o senin tabirin avucun içine alabiliyor Carlo Ancelotti. Şimdi de Dünya Kupası'nda o da Brezilya'yla. Brezilya en son ne zaman Dünya Kupası'nda şampiyon oldu? Kaç yıllık hasreti bitirmeye çalışacak?
1: Kaç yıllık? 2002, 2006, 2010'da kim aldı? İspanya aldı. 2014'te Almanya aldı. 2006 İtalya'ydı. 2002 o zaman.
0: 2002'den sonra ilk şampiyonluğu için
1: 2002.
0: Brezilya'yla ki çok da iyi bir dönemden geçmiyorlar. Hem sakatlık krizleri var Brezilya'da bu arada birçok oyuncuda. Kadrosundaki 24 oyuncu da netleştirmiş röportajında dediğine göre kalan 2 oyuncu için net değilmiş. Orada da hani Neymar mı artık Sara da galiba adaylardan biri olacak.
1: Neymar alsın ya.
0: Neymar'la ilgili yine konuşmuş ama ortada böyle bir şey dememiş. Ama onun fiziksel durumu belirleyici olacak. O da
1: O
0: çok iyi
1: 25
0: değil gibi.
1: artı 1 olarak düşünsün Neymar'ı. 25 kişilik kadrosunu yapsın. Neymar da bonus olsun. Yani Dünya Kupası gibi kısa aralıklarda oynanacak şeylerde, turnuvalarda bence öyle oyunculara çok ihtiyaç var. Yani çok ekstra bir yetenek. Ve öyle çok ekstra bir yeteneği yok Brezilya milli takımının.
0: Bir de kendi ifadesi hani liderlik edecek mesela Brezilya milli takımında Neymar'ı o şeyde görüyor mu acaba liderlik edecek ki Brezilyalılar sanki görüyor etrafındaki o
1: Çok
0: takımın
1: uzun yıllar biliyorsun Brezilya milli
0: lideri.
1: takımı Neymar'ın milli takımıydı yani. Neymar'ın milli takım kariyeri Brezilyalı bütün oyuncular içerisinde en iyilerden bir tanesi.
0: O yüzden de aslında alması da beklenebilir ya, o mantaliteyle.
1: Ben Arjantinliyim, işime gelmez alması. Ama keşke alsa orada şu an Marquinhos, değil mi?
0: Kaptan mı?
1: Kaptan Marquinhos, yani o ön plana çıkar. Ama onun dışında hani yoktur bence.
0: İşte Casemiro şu an ağır top. Kalede Alisson, Ederson. Onlar ağır toplar aklıma gelenler. Thiago Silva da artık yok değil mi? Brezilya takımına gerçi onu...
1: Yeter artık yani. Büyük gerçi olabilir. Son maça bakmadım. Belki de vardır ha. Bilmiyorum. Aa, yani.
0: Thiago Silva olunca ben de bir emin olamadım ama...
1: Öylesinden... Thiago Silva zaten Dünya Kupası'ndan sonra bir premierlik yapar yani.
0: Yeter artık, bıraksın da da. 9.21 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 79.833 dolardan işlem görmekte. 80.000 doların altına sarktı fiyat ama çok da yakın. TL olarak da 3.629.275'te.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. 300.056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: Evet, iddiada günün maçlarından bahsedeceğiz. Bugün günün maçları neler diye soracak olursanız, La Liga'da hafta içi mesaisi var. Bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 20'de Valencia Rayo Vallecano. Valencia şu anda 13. Rayo Vallecano 10. Arada 1 puanlık fark var. Orada puanlar çok yakın. Girona Real Sociedad. Girona şu anda 19. küme düşme hattında. Çıkmak için de en azından bir beraberlik alması gerekiyor. Real Sociedad da Avrupa mücadelesi veriyor. 8. Real Madrid, Real Oviedo. Real Madrid El Clasico mağlubiyetinden sonra ligi de kaybetti. Artık Arbeloa hani Real Madrid'in gerçek kimliğini göstermek istiyoruz gibi bir ifade kullanmış galiba dün basın toplantısında ama ne kadar olur tartışılır. Burada avantajı Real Madrid'in, rakibi Oviedo sonuncu ve ligden düşmesi artık kesinleşen ilk takım oldu La Liga'da. O yüzden çok da zorlanmaması beklenebilir Real Madrid'in. Ve Suudi Arabistan'da 3 maç görüyorum. Avrupa'da kupa finalleri oynanıyor. Dün İtalya'da Inter şampiyon oldu. Bugün Belçika'da ve Danimarka'da finaller görüyorum. Belçika'da Union Saint-Gilloise Anderlecht, Danimarka'da da Kopenhag Midtjylland. Kopenhag, sen söylemiştin, o şampiyona playoff'una kalamadı. İlk 6 takım arasına giremedi normal sezonda. Küme düşmemeyi oynadı ama kupada da finale kadar gelebilmişler. Bugün onlar var. Önemli karşılaşma olarak. Senin Norveç'ten bir maç var mı diye bakıyorum. Yok. Norveç'ten bir maç yok. Bir de İsveç'te de kupa finali varmış. Mjölby-Hammarby. 16'da bu karşılaşmanın yine başlama saati. Daha da bilmiyorum bugün önereceğim maç olur mu ama.
1: Ben Saint-Gilloise kupayı alır diye düşünüyorum Belçika'da.
0: 1.46 düz galibiyeti.
1: Evet. Bunun yanında Real Madrid'in de artık Oviedo önünde bir tepki verip ilk yarıyı önde kapatıp 1.5 gol üstü yapmasını bekleyebiliriz biraz risk alarak. Bakalım. Tabii ki risk alarak söylüyorum. Real Madrid olmasına rağmen içindeki hani parçalanmış bir durum var Real Madrid'de. Fakat bir yerde tepki vermeleri gerekiyor. Bakalım o tepkiyi bugün verebilirler mi? Ama bence denenebilir. Yani ilk yarı 1 ve 1.5 gol üstü.
0: Direkt ilk yarı 1'in oranı bile 1.50. Yani, yani kötü değil aslında.
1: Tabii. O bile denenebilir dediğin gibi. Şey kupon bile yapısına göre. Bu arada bir iki dinleyici biz YouTube hani sorular derken onu merak etmiş, onu sormuş. Şimdi Lucky Analiz bizim iddia kuşağının da sponsor olduğu için söyleyelim. Lucky Analiz'in YouTube kanalında biz Mert'le beraber Ortaya Karışık diye bir program yapıyoruz. Onu da yeri gelmişken duyuralım. Lucky Analiz'de Türkçe yazıyorlar.
0: Hı hı. Evet, Türkçe karakterlerle Lucky Analiz yazabilirsiniz. Bugün
1: ama
0: de...
1: Mert Elam Ortaya Karışık diye aratırsanız da çıkar.
0: Çıkıyor mu?
1: Çıkar herhalde.
0: Çünkü yani Mert YouTube Elam... algoritmasının her şeyde çıkarmadığını okudum geçen gün.
1: Öyle
0: de.
1: Mi?
0: Tabii.
1: Yani Mert Elam Ortaya Karışık diye yazdığında eğer bir tatil programı çıkmıyorsa büyük ihtimalle bizim program çıkar diye düşünüyorum YouTube'da yaptığımız.
0: Bakayım,
1: hani ya bir yemek programı çıkar ya bir seyahat programı çıkar ama normalde çıkması lazım.
0: Çıktı.
1: Çıktı değil mi?
0: Çıktı, direkt çıktı.
1: Mert Elam Ortaya Karışık diye aratın. Çıkıyor. çıkar.
0: Aynen, direkt çıktı.
1: İzlenme sayılarımızdan da ne kadar ilgi gördüğümüz ortada.
0: Aynen. Çok ilgi görülüyor. Ajans, bunu yazdım. Bu arada altta da 6 yıl önce sende Ajans Spor YouTube'a çektiğimiz bir videoda çıktı.
1: Evet. Ama şey, güzel program. YouTube'daki program.
0: YouTube'da tabii yeni programımız, konseptimiz hoşumuza gidiyor. Bugün
1: yani
0: de çekimimiz
1: var.
0: Yani ben
1: bugün 2 tane maç denerdim. San Julius'un kupa alması direkt 1 ve Real Madrid ilk yarı 1 ve 1.5 gol üstü.
0: Kopenhag Midtjylland'de de oranları söyleyeyim. Neredeyse aynı. 2.40 Kopenhag, 2.41 Midtjylland'e verilmiş. Ama BBS'si 2 bu karşılaşmanın. Valencia Vallecano'da da Valencia bir adım önde. 1.98'de Vallecano'da Konferans Ligi'nde final oynayacak. Onlar da tarihi bir sezon geçiriyorlar. Ligde kalmayı çok büyük ölçüde garantilediler artık. Matematiksel olarak az, çok az şansları var. Zaten ligde de bu arada 10'uncular. Hani 18'inciye düşmek de kolay değil. Ama bugün onlar da puan alırsa daha da rahatlayacaklar. Asıl maç tabii Girona Real Sociedad. Girona için hayati bir karşılaşma. Senin Girona stadında yaptığın seyahatten sonra mı başladı her şey? Yoksa da
1: yok,
0: sen giderken de mi öyleydi?
1: Yok, ben gittiğimde Şampiyonlar Ligi takımıydı.
0: Şu an La Liga 2 takımı olabilir.
1: Real Madrid sezonda maçını izledik. Real Madrid maçından 3 gün sonra Liverpool'u ağırlayacaklardı o statta. Çok mutlulardı biz gittiğimizde. Tabii takım düşüşe geçmişti. Ama bu kadar kötü durumda değillerdi. Seviyoruz ya Girona'yı da. Bizi çok üşütse de. Öyle hatırlayacak olsak da. Girona'yı güzel, sevimli bir yerdi. Bu arada Belçika'da da şampiyonluk playoff'unda 3 karşılaşma kaldı. Orada Club Brugge 50 puanla lider. Saint-Gilloise 49 puanla ikinci. Yani bu iki takımdan biri şampiyon olacak.
0: Birbirleriyle maçları var mı?
1: Var. Bu hafta sonu Club Brugge ile Saint-Gilloise oynuyor ama Saint-Gilloise deplasmanda. Anderlecht'te aynı şeyde, çok affedersin. Aynı şampiyonluk grubunda 29 puanda kaldı. sadece 7 maçta 2 kez kazanabilmişler şampiyonluk grubunda. Yani orada Anderlecht'in gücü yetmedi.
0: Evet, bununla da o zaman bu bölümü kapatalım.
2: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.35 saatlerimiz. Şimdi bir son dakika demek lazım. Sıcak bir gelişme. Onunla devam edeyim. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün bir tweet paylaştı ve dedi ki Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu, yani MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır, dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ve sıcak bir gelişme tabii. Bu açıklamada herhangi bir isim yok şüpheliler hakkında ama kamuoyunda şu an isimlerde konuşulmaya başlandı. Detayları da herhalde gün içerisinde daha da ortaya çıkacaktır ama olay yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçları üzerinden çıkıyor. Gelecek hafta da bu arada bu konudan tabii bağımsız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu yöneticilerle ilgili bilgilerin geleceğini ve orada sevklerin olacağını söylemişti. Orada da bir ara verildi sanki şeye, çalışmalara. Hem futbolda hem işte savcılık kanadında. O da tabii farklı iddiaları da haliyle beraberinde getirdi böyle bir açıklama olunca. Ama orada da herhalde bir yerde devam edecek işte Dünya Kupası sonrası. Yönetici kısmı da Dünya Kupası öncesi belli ki başlayacak TFF kanadında. Oradan sevkler çıkacak. Böyle bir tablo var. Bir son dakika gelişmesi olduğu için de ben de paylaşmak istedim. peki. Şimdi programı yavaş yavaş kapatırken sıcak gelişmelerden biri şu. Fenerbahçe dün olağanüstü genel kurul toplantısının tarihlerini ilan etti resmi olarak. Karar defterine de herhalde yazılmış. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul 6-7 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır dedi Fenerbahçe kulübü. Burada da bir tartışma vardı. Statta yapılacak milli maç, işte seçim ileri bir tarihe ertelenebilir deniyordu yetişmeyeceği için. Ama adaylar da ertelemek bir kenara, daha bile erken olmasını talep ediyorlardı. Ama ilk açıklanan tarih, sen o zaman gerçi ilk açıklanan tarih değil, ondan bir sonraki haftaya bakmak lazım diyordun. Kimi kaynak o açıklanan tarih aslında ikinci tarih diyordu. Ama özünde artık net olarak tarih 6-7 Haziran. Fenerbahçe 6-7 Haziran'da seçimini yapacak, yeni başkanı seçecek. Bu konuda aslında bayağı da uzamıştı. Fenerbahçe yönetimi de bu haberler sonrası kısa vadede hemen bir karar da almadı. Belki herhalde bir istişareler yapıldı tarihle ilgili ve nihai karar 6-7 Haziran oldu. Herhalde bir şey olmayacaktır burada. Çünkü ilk açıklanan da tarih olduğu için 6-7 Haziran adaylardan da bir itiraz gelmeyecektir. Fenerbahçe 7 Haziran günü yeni başkanını seçecek. Şu ana kadar zaten çıkan iki aday var. Bu saatten sonra da üçüncü bir adayın çıkması beklenmiyor. O yüzden Aziz Yıldırım'la Hakan Safi arasında bir başkanlık seçimi göreceğiz. 6-7 Haziran'da önemli bir tarih olacak Fenerbahçe kulübü için. Haberlerimden biri buydu. Bugün paylaşacağım. Diğer konu bu. Fenerbahçe'nin UEFA'dan alacağı ceza konusuyla alakalı. Dün yine basın mensupları, meslektaşlarımızdan bilgiler, haberler geliyor. Yönetim kanadından resmi bir açıklama gelmese de. Mesela Yağız'da gördüğüm kadarıyla Mourinho'nun alacakları ve Kerem Aktürkoğlu'nun UEFA ile yapılan görüşmelerin ardından bütçeye dahil edilen maaşı nedeniyle harcama limiti aşılmış ve UEFA'dan da yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir para cezası geleceği söylenmiş. Ceza da kesinleşmiş Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre. Ersin Düzen'in yine dün NAV'daki programından bir kesit önüme düştü. O da Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği sözleşmenin tek tip sözleşme olduğunu, Kerem Aktürkoğlu konusunda. Hakan Safi ve kendisi de değil gerçi de şirketiyle olan sözleşmenin de Fenerbahçe'den bağımsız bir sözleşme olduğu için bu tek tip sözleşmeyi ihlal eden bir unsur olmadığını özetle dile getirdi. Yani o sözleşmede Fenerbahçe'nin feyisinin geçmediği, bağımsız bir anlaşma olduğu söylenmiş ki imaj hakları sözleşmesi olarak söyleniyordu en başta. Fakat imaj hakları da aslında normal şartlar altında o tek tip sözleşmede verilmesi gereken, içinde olması gereken şey. Belki de orada bilmiyorum iki imaj hakları sözleşmesi mi oldu ya da Hakan Safi'yle olan imaj hakları değil başka bir şey adı altında olmuş olması lazım ki. Çünkü aksi halde çift sözleşmeye giriyor imaj haklarıysa. Çünkü imaj haklarını da sen federasyona bildirmek zorundasın o tek tip sözleşme gereği. Orada bir şeyler oldu ama tam ne olduğu da bence tam belli değil süreçte. Ama
1: senin dediğin gibi olsa o zaman Icardi'ninki nasıl olacak? Icardi'nin şeyi sponsorluk tarafı...
0: Sözleşmeyle bildirilmiştir büyük ihtimalle.
1: O da imaj haklarına girmiyor mu peki?
0: Evet. Ama Galatasaray karşılığı herhalde orada. Burada Hakan Safi'nin kendisi. Fenerbahçe değil.
1: Nasıl yani? Galatasaray karşılığı yani. Derken?
0: İşte ya da o sözleşme bildiriliyor bir şekilde. Türkiye Futbol Federasyonu'na. Ya dediğim gibi benim de çok anladığım işler değil ama bir de burada şey var. Icardi'de hani yıllık ücreti de belli bir seviyede Galatasaray zaten veriyor. 6 milyon euro olması lazım. Fenerbahçe'nin asgari ücretle anlaştığı söylendi ki dün İbrahim Seten de mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu yalanladı diyor asgari ücreti de biz gördük diyor Tahir Kum'la. Asgari ücretle sözleşme TFF'ye giden diyor Kerem Aktürkoğlu. Orada bir de öyle bir sıkıntı var. Hani
1: ama işte ben hala şeyi anlayamıyorum Mert ya. Yani asgari ücretle gösteriyor Fenerbahçe işte gördük diyen insanlar var. Yani bunun bir mutlak sureti çok sağlam bir hukuki danışmanlık altında yapılmış olması lazım.
0: Zaten Hakan Safi de öyle diyordu.
1: TFF'le yani başka bir şey olamaz yani hani.
0: Diyordu.
1: Yani deli olmak lazım böyle bir şey yapmak için. Dün de hani kafamı basmadığını anlatmaya çalıştım bu konuyu. Hani ben Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yapayım, asgari ücret olsun. Federasyon o sözleşmeyi götüreyim demek hani çok çok sağlam bir hukuki destek almadığı sürece intiharla eşdeğer.
0: İşte o destek de güya alınmıştı. Alınmadan da yapılmaz yani zaten dediğin gibi. Ve şu ana kadar da zaten TFF nezdine herhangi bir yaptırım da gelmedi. Ama UEFA kanadında işte sözleşme dahil edildi diyor mesela Yağız. Sonrasında Kerem'in sözleşmesi UEFA tarafına. Yani demek UEFA'ya da önce öyle bildirilmemiş ama sonrasında bildirince bu sefer limit aşımı olmuş.
1: Bu da limit aşımı cezası mı oluyor?
0: Evet, limit aşımı cezası olduğu söyleniyor. Ama tabii bunların hepsi gazetecilerin istihbaratı sonrası
1: burada
0: çıkan haberler.
1: Suçu kime atarsın? Şimdi burada Fenerbahçe kasasından 10 milyon euro çıkmak zorunda olacak kulüp.
0: Yönetime bu işi yapana, imzayı atana işte.
1: İşte.
0: Onay verene. Ali Koç, Hakan Safi işte kimse. Oyuncu ne yapacak burada zaten?
1: Yani bu çok mesela büyük bir hata. Yani kulüp yönetiminde çok ciddi bir hata. Eğer bu söyledikleri ceza UEFA'dan gelirse. Hı hı. Böyle bir şey çıkarsa. Yani çok affedilir bir hata değil açıkçası.
0: Bunun da bir tabii yapan için yaptırımı da olmayacak. Şey olarak hani Ali Koç yönetimi ya da kimse artık bu işin altında imzası olan. Sonuçta onların dönemi geçti.
1: Mesela Hakan Safi şimdi başkan adayı yani. Hı hı.
0: Evet. Bir de şey okudum dün. Bu Eylül döneminde herhalde o seçim döneminde Fenerbahçe bazı maddeleri de geçirmeye çalışıyordu. Bu projelerle ilgili olarak hı. Ali Koç yönetimi ama oraya bir muhalefet olmuştu ve geçmemişti herhalde. Oradan da ekstra para gelmeyince UEFA limiti aşılmış bir taraftan onun da etkisi olduğu söylenmiş. Hani o dönem Aziz Yıldırım muhalefet etti. Şimdi ceza aldı Fenerbahçe. Şimdi kendi göreve gelirse o zamanki muhalefetin belki acısı da çıkmış olacak denmiş.
1: Ama şöyle bir şey var. Yani bir yerden para gelecek bizim limitimiz yükselecek mi? Burada asıl konu. Yoksa bu UEFA tarafından denetlendiğinde burada bir usulsüzlük olduğu anlaşılıp onun üzerinden mi ceza verecek olması? Mesela Fenerbahçe'nin harcama limitleri yüksek olsaydı, UEFA bunu denetleseydi gene bir ceza kesecek miydi? Kesmeyecek. O zaman söylediğim kadarıyla kesmeyecek gibi oluyor o zaman. Eğer öyleyse.
0: Niye?
1: Çünkü limiti yüksekse, limit içinde kalıyorsa
0: kalıyorsa evet.
1: O zaman kesmeyecek. O zaman bir usulsüzlük yok demek. Şimdi hangisi? O yüzden benim kafam karışıyor. Yani UEFA sözleşmedeki usulsüzlüğe kesmiyor cezayı. Hı hı. Senin limitinin dışında şey var diye kesiyor.
0: Evet.
1: Harcaman var diye kesiyor.
0: Ama benim anladığım
1: o da... O zaman demek ki bu ilk başta alınan hukuki danışmanlık doğru. Çünkü TFF'den de bir eylem görmüyoruz. Hı hı. Şimdi UEFA eğer cezayı keserken deseydi ki kardeşim bu sözleşmede usulsüzlük... Bunun cezası şudur deseydi farklı bir hikaye. Sen yanlış mı söylüyorum? Hani siz de söyleyin beni düzeltin. Sesli düşünüyorum çünkü şu an. Ama sen bir harcama yaptın. Harcama bu harcamayla beraber limit aşımı oldu. Ama aynı zamanda UEFA onu denetlediği için zaten limitin içine alıyor bir de. O da var.
0: Evet işte. Ama ona ceza vermeyi şey yapmıyorlar.
1: Niye düşünmüyorlar o zaman? Ya bunu limitin içine alman gerekiyor diyor. Limitim olsaydı ceza yemeyecektim. Limitim olmadığı için limit aşımı yaptı. Ben limit aşımından ceza yedim. O zaman UEFA diyor ki anladığım kadarıyla. Tamam sen böyle bir sözleşme yapmışsın. Ama bunu dışarıda tutamazsın. Bunu içeri alman lazım. Hı hı. Ama burada sana bir ceza kesmiyorum diyor.
0: Aslında
1: bunu burada gösteremezsin
0: lazım.
1: Diyor.
0: Aslında kesmesi lazım. O da orada kesmesi lazım. O sözleşme eğer... Usulü aykırıysa UEFA tarafından ki bunu dahil et diyorlar sonra limite.
1: Tamam demek dahil ki... et diyor ama orada dahil et derken bir şey görmüyor.
0: Niye
1: yani
0: görmüyor?
1: Usulsüzlük görüyor ama cezaya şey gerek duyacak bir usulsüzlük görmüyor. Bunu burada gösteremezsin içeride gösterebilirsin diyor.
0: Ama abi bu cezai bir şeydir ya.
1: Onlara
0: niye karışıyor o zaman?
1: Onlara göre değil demek
0: karışmasın ki. O zaman. Bana ne ben
1: seni
0: dışarıda.
1: Seni yönlendiriyor. Diyor
0: o zaman ceza versin. Gösteremezsin. Bak, ceza göstermezsinse versin. Ceza versin.
1: Tamam. Usule aykırısı. Okey ama demek ki yok şeylerinde.
0: Wendy orada ikili ilişki.
1: Öyle mi diyorsun?
0: E tabi. Yoksa orada ceza kesmesi lazım zaten. Niye UEFA sana bunu liste şeye dahil et diyor. Tespit ediyorsa versin cezayı. Niye onunla uğraşıyor ki? Yani niye kökünde cezayı vermiyor da sonra yok şey limite ekle oradan açtığında ben sana ceza vereyim diyor.
1: Öbür türlü işte yani başka kulüplerde nasıl oluyor yani
0: ikili ilişki olduğunu düşünüyorum.
1: Bu kadar karışık olmaması lazım ya.
0: Evet biraz karışık ama işte neyse. Daha bunlar burada tabii tekrar söyleyeyim. Muhabirlerden gelen bilgiler. Fenerbahçe yönetiminden herhangi bir yazılı açıklama yok şu ana kadar. Belki de başka türlü bir ceza açıklaması göreceğiz biz. Haziran ayında bekleniyormuş o ceza. Hmm. Onu da beklemek lazım şu an. Hmm. Hala iddia boyutunda olduğunu da hatırlatayım. Diğer taraftan haberlerde dün Hüseyin Özkök'ün paylaştığı bir haber benim dikkatimi çekti. Hatta alıntıladım dikkatimi çeken kısmını. UEFA İcra Kurulu 20 Mayıs'ta yani bundan 6 gün sonra İstanbul'daki Avrupa Ligi finali öncesinde toplanacak ve yeni mali kriterleri onaylayacak. Sport Bild'in haberine göre de buradaki maddelerde şöyle şeyler var. Ben bizi daha çok ilgilendiren kısmı okumak istiyorum. Benim dikkatimi çeken kısım. Diyor ki haberde. Kulüp adı kullanılarak futbol dışında elde edilen gelirler futbol takımına gelir olarak kaydedilemeyecek. Örnek gayrimenkul projeleri, otel işletmeciliği gibi şeylerden elde edilen gelirler ya hiç kabul edilmeyecek veya duruma göre maksimum %10 oranında diğer gelirler olarak kabul edilecek. Diyor ki gayrimenkul projesi deyince zaten biz. Yani biz burada biziz. Bizim kulüpleri direkt olarak bağlayacak, etkileyecek bir durum. Tabii bunun arkasından dolanma yolunu da şimdiden bizim kulüpler büyük ihtimal düşünmeye başlamışlardır. Sonuçta bir kural koyu UEFA. Sadece biz de değil, bunu diğer kulüpler de yapıyor. Arkasından dolanmanın yollarını bir şekilde buluyorlar. Bu gerçekten kötü etkileyebilir bizim kulüpleri Avrupa çapında. Başka maddeler de var mesela. Sahip olan şirketler aynı çatı altındaki şirketlere satılıp bu gelir olarak gösterilemeyecek.
1: Yani diyor ki diyor. Sen hani takımın ismini kullanarak bunu yapamayacaksın ama başka bir isimli şirket açıp öyle de yapamazsın diyor.
0: Evet.
1: Öyle kolay değil diyor yani hani. Sen kulübün A, ben de A değil. Hani A spor kulübü değil. Ne bileyim işte Mavi Ticaret diye bir şirket açtım. O şirket üzerinden bu faaliyetleri de yapamazsın diyor. Hı hı. Yemezler diyor yani. O kadar da değil diyor.
0: Burada önlemler getirmeye çalışacak UEFA ama işte markasından
1: ama diyorsun biz de dolanmak. Bu işlerin piriz. Biz şey piriz. Buluruz diyorsun.
0: Diğerleri de yani diğer ülkeler de buluyorlar. Orada da sahiplikle ilgili. Bizde bir de bu dernekler, sportif AŞ'ler, onların kendi arasındaki alacak verecek hesapları da yıllardır bir eleştiri konusu. Olduğundan fazla gösteriyor. Bazen çok yüksek gelir gösterdikleri şey aslında gelir falan değil. Kağıt
1: peki,
0: üzerinde gelir.
1: Peki bunlardan UEFA'ya ne?
0: UEFA'da adil rekabeti oluşturmak için.
1: Adil rekabeti yok ki.
0: Mümkün olduğu kadar.
1: Premier Lig'de bir takım 300 milyon euro kazanırken ligde benim şampiyonum yayın gelir olarak 6 milyon euro alırken hangi adil rekabetten bahsediyor?
0: Yani. Ona UEFA ne yapsın ama?
1: Efendim?
0: Ona UEFA ne yapabilir ki?
1: Tam UEFA ama burada adil bir rekabet var mı?
0: Abi zaten tam adil bir rekabet olmayacak.
1: Ben ne yapabilirim peki? Burada? Tamam UEFA bir şey yapmış. Peki ben ne yapabilirim? Ha, sen... Yani beni Şampiyonlar Ligi'nde onunla yarıştırıyor. Hı hı. Ve diyor ki sen ne yapalım? Sen de bu kadarsın. Ama ben para üretebiliyorum kulüp olarak. Belki benim ligim üretmiyor parayı ama ben kulüp olarak o parayı üretiyorum. O parayı da sonuçta çalarak çırparak üretmiyorum. Yani evet kendi gücümü kullanıyorum. Ama bir şey yapıyorum değil mi? Bir sonuçta inşaatçılıkta da bir yere geldik kulüp olarak yani.
0: Tabii ki.
1: Artık projelerimiz beğeniliyor. Yerleri de güzel. Arsayı da bedavaya getiriyorum. Ama bir şekilde kulüp olarak para üretiyorum. Ya bundan sana ne? Ya seni niye ilgilendiriyor UEFA olarak? Ben çalıp çırpmıyorum ki. Ne yapayım yani benim ligimde ben şampiyon oluyorum. Yani bu lig 6 milyon euro veriyor bana yayın geliri olarak. 6 milyon euro veriyor. 6-7 milyon euro veriyor. Çok iyi işler gitti. Lig değerini ikiye katladı. 15 milyon euro alacağım. Ya adam 300 milyon euro alıyor yayın geliri olarak. Hangi adil rekabet?
0: Senin dediğinden şunu anladım ben. Galatasaray'ın önünün kesilmeye çalışılıyor herhalde. Bu şeyle
1: Galatasaray'ın değil yani. Bu UEFA'nın şeyi değil. UEFA'nın karışabileceği bir şey değil. Yani spor dışındaki gelirler. Ya spordan üretemiyorsam, lig üretemiyorsa ben başka bir şeye bakarım. Yani sen bir yerden istediğin parayı kazanamıyorsan ve paraya ihtiyacın varsa ikinci bir iş ararsın. Yani bu şey değil mi? Hayatın doğal akışı değil mi?
0: Şirketin izin veriyor mu?
1: Veriyor.
0: Tamam, bazısı da vermiyor. UEFA'da vermiyor. Yani?
1: O zaman bana para ver. O zaman sen bana para ver benim rekabet edebilmem için. Yani ben hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Üst düzey rekabet etmek isteyeceğim. O zaman sen beni şey olarak ne derler? Kurda kuşa yem ediyorsun. Ben gideyim o zaman figüran olayım orada yani. Niye figüran olayım ki? Ben de rekabet etmek istiyorum. Ama ligin üretebildiği bir değer var. O kadar üretebiliyor o da.
0: Anladım demeye çalıştığını. Aslında sen özünde zaten bunlara karşısın da Türkiye içinde.
1: Evet.
0: Ama yapılıyorsa da UEFA da buna karışmasın diyorsun.
1: Karışmasın tabii yani. Ona ne kardeşim? Ben spor kulübü olarak bir şekilde başka bir alanda faaliyet göstererek onu alıyorum, o parayı yaratıyorum. Bak çalıp çırpmıyorum yani, bir şey yapmıyorum. Yani anladın mı? Bana şey oldu, ne derler? Hani şeyde konuşuluyor ya, Arap sermayesinde işte sponsorluk falan, hani 50 milyon eurolar, 100 milyon eurolar bir anda para geliyor. Nereden geldiği belli değil o paranın. Kişisel servetten aktarılıyor yani. Anladığımız o. Öyle bir şey değil bu.
0: Hı hı.
1: Diyorum yani işte bir geldik bir noktaya geldik inşaatçılıkta ya, Allah Allah. Bırak önümüzü aç. O konuda yani.
0: Valla bu haber bu. Bakalım resmileşecek mi, resmileşecek
1: yani. Umarım anlatabilmişim de ne demek istediğimi. Ben normalde bu konsepte tamamen karşıyım.
0: Biliyorum biliyorum.
1: Tamamen karşıyım yani. Çok saçma geliyor bana ama yani UEFA'nın da karışabileceği bir şey değil diye düşünüyorum.
0: Ama UEFA'da böyle düşündüğün gibi düşünmüyor. Bakalım. Son haber oldu bu. 9.55 bugünlük programın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
6: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
10: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar, yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu görüyorsun gündeme dair. Soru, görüş, öneri ve düşüncelerin için 0212-363-0434, 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özüpek Twitter, Aygün Özüpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1515. 14-87-0-538-052-14-87'de WhatsApp hattımız. Basketbol Süper Lig'in 29. haftasında erteleme mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'yi 82-75 mağlup etti. Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar da belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda biliyorsunuz final Trabzonspor dün akşam kazandı. Trabzon ve Konya finalde oynayacak karşı karşıya. Detayına birazdan gireceğiz. Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar da belli oldu. 2026 Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Süper Kupa'da mücadele edecek ilk iki takımı olmuştu biliyorsunuz. Trabzonspor finale yükselmesinin ardından Süper Kupa'da mücadele edecek diğer takım da Konyaspor ve Trabzonspor oldu diyelim. Fırtınada geri dönüş. Ernest Muçi Trabzon'u uzatmalarda finale taşıdı, finale götürdü. Trabzon üst üste 3. kez finalde. Detayına gireceğiz. Ernest Muçi geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fatih Hoca'dan da kupa finali sözleri. Hoca kovduracak maçlar bunlar dedi sevgili Fatih Tekke Hoca. Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı dün zaten açıkladı Fenerbahçe Spor Kulübü. Zaten hep konuşuyorduk. 6-7 Haziran'da yapılacağını açıkladı Fenerbahçe Kulübü. Dursun Özbek de açıklamalarda bulundu. Mayıs ayı divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulunduğunu belirtelim. Günaydın. Alo. Günaydın.
6: Günaydın. Günaydın Aygün Bey.
10: Kimle görüşüyoruz?
6: Doktor Kenan Yetimur. Zaman zaman bağlanmaya
10: çalışıyorum. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun.
6: Teşekkürler. Sağ olun Aygün Bey. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
10: Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Buyurun.
6: Tabii de bir şey diyeyim. Bir soruyla size başlayayım. Yani. Her zaman siz soruyorsunuz.
10: Ben valla sormuyorum.
6: Sizce bu Hacı Osmanoğlu'nun, yani sizin şahsi fikrinizi öğrenmek istiyorum. Hakemlerin hiç hatası olmadı diye fikrine katılıyor musunuz?
10: Ben ona kahkaha attım dün.
6: Nasıl?
10: Kahkaha attım o sözüne ben.
6: Yani
10: kahkahalar attım, güldüm yani. İnanılır mı ona? Ona ancak Kadir İnanır inanır diyeyim dediğim yani.
6: Peki Hakan Can nasıl yani? Dün sizin konuşmalarınızı sonuna kadar dinledim. Hakan Can'a niye fikrinizi söylemiyorsunuz?
10: Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Yorumcu kendisi yani. Onun fikrine ben müdahale edemem. Nasıl siz konuşuyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, fikrini söylüyorsunuz. Onun da tabii ki, onun da kendi yorum var. Yani ben zaten İbrahim Hacı Osmanoğlu başlamak üzere, Ferhat Gündoğdu başlamak üzere ben aynı cümlelerimi hep kullanıyorum biliyorsunuz. Ferhat Bey, bir tek İbrahim Bey'i alkışladığım nokta bu Şike Bayes olayıydı biliyorsunuz. İnşallah sulandırılmaz dedim ama sulandırıldığını da gördük. Ondan dolayı da tepkimi dile getirdim. Onlarca başka bir şey yok biliyorsunuz sayın doktorum.
6: Biliyorum. Peki şöyle bir şey var mı ya? Dünya Kupası olduğundan dolayı biz ara verdik. Ya bir ülkede yani böyle bir şey olabilir mi ya?
10: Maalesef.
6: Adaletten daha değerli bir şey olabilir mi ya? Olsun ve sporun şeyini olsun yani. Eğer bir hak varsa, eğer bir problem varsa adaletin yarını, diğer günü, ölçek günü olmaz.
10: Doğru,
6: yani
10: doğru.
6: Burada bizim ülke açımızdan gerçekten de insanı ağlayacak halimiz var ya.
10: Maalesef.
6: Yani varsın, bakın hatırlıyorsunuz değil mi? İngiltere Başbakanı, İngiltere kulüplerini...
10: Belli bir süre
6: kupadan almış ve adamlar da
10: adam 5 yıl aldı 5 yıl.
6: Değil mi? Ama evet. Neredeler şu anda? Biz eğer yetenekleri yapmazsak, başımızı kuma gömersek, valla kimse kusura bakmasın bir adım bile olamayız.
10: Doğru.
6: Artık bir de şunu söylüyorum dinleyenlere, sevgili dostlarımıza. Osimhen, Torreira eğer Fenerbahçe'de olsaydı şimdiye kadar kaç maç cezalıydı ve nasıl olurdu? Yani bir de şunu diyorlar ya. Osimhen işte Fenerbahçe'de olsaydı Fenerbahçe şampiyon olurdu. Yine olmadı kardeşim. Osimhen Fenerbahçe'de olsaydı üst üste karşılar kırmızı kart
10: görürdü.
6: Peki. O açıdan birazcık adalet. Hadi iyi çalışmalar.
10: Sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Evet, bugün de 14 Mayıs 2026 tarih son dakika gelişmesini verelim. Adana merkezi yürütülen bir yasa dışı bahis operasyonu kapsamında içinde Rasim Ozan Kütahyalı'nda olmuş olduğu yaklaşık 200'e yakın kişi galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 200'e yakın kişiyle ilgili şu an bir gözaltı adli süreç başlatıldığını belirtelim. Eğer savcılıktan bununla ilgili de detaylı bilgi gelirse ben birazdan sizlere aktaracağımı söyleyeyim. Dinleyicim var. Ben mesaj okumaya devam edeyim. Tamam. Günaydın Aygün abi, Sinan ben. Fenerbahçe artık mesele sadece transferde. Doğru yapılanma meselesi. Yabancı kuralı ortadayken şişkin kadroyla yeni yıldız nasıl anılacak? Önce gönderecek oyuncular, sonra yapılacak doğru transferler belirleyici olacak. Biz artık isim değil, mücadele eden takım, güçlü yönetim ve net futbol aklı görmek istiyoruz. Bu seçim kulübün geleceğini belirleyecek. İyi gibi duruyor demiş. İyi yayınlar abi demiş. Teşekkürler. Günaydın. Alo.
11: Günaydın.
10: Kimle görüşüyoruz?
11: İstanbul'dan Yener Aygün abi, nasılsın?
10: Buyurun Yener Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun.
11: Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı günler önce.
10: Sağ olun efendim size de.
11: Geçenlerde iki kere bağlandım yine abi de şu konularda değinmek.
10: Buyurun.
11: Abi. Şimdi mesela en son Galatasaray Antalya'ya girdi şampiyon.

0: şampiyon oldu. Ben şuna düşünemiyorum Aygün abi. Mesela Antalya bize karşı güzel top oynadı. Doğru mu abi?
1: Evet.
0: Şimdi mesela bu Anadolu takımları mesela bu dört büyüğe karşı Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe oynadı. Topu acaba kendi rakiplerine oynasalar ve hiç bu sıkıntı yaşarlar mı?
1: Biraz daha vizyonda görünme anlamında. Şimdi doğru mu? Yani kendini şimdi, biraz daha gösterme anlamında bunlar, biraz daha
0: tabii şey. Tabii bize karşı da oynasın, oynamasın demiyoruz. Yani Galatasaray'a karşı da oynasınlar, Fener'e karşı da oynasınlar. Hepsi aynı top oynasın. Ama aynı top oynayın. Şimdi siz bir sezon boyunca oynamamışsınız, oynamamış, kümele kalma mücadelesi veriyorsunuz, geliyorsunuz. Canınızı dişinize takıyor son 5 hafta. Böyle başta oynayın bu topu.
1: Doğru.
0: Başta oynayın, başta yaşamayın. Doğru mu abi?
1: Doğru, doğru, doğru.
0: Yani bu,
1: doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: Başta oynayın bu topu ki bu ligde kalın yani. Bu sıkıntı yaşamayın. Şimdi hafta, şimdi bu hafta Galatasaray Kasımpaşa ile oynayacak. Trabzon
1: Gençler Birliği
0: içeride. Gençler Birliği oynayacak. Eyüp'le
1: Fenerbahçe Eyüp oynayacak. Doğru. Trabzon'la yani, Gençler Birliği. Yani, Kasımpaşa Galatasaray.
0: Bir nevi atasözümüz var. Yukarı çıkıştan bıyık, aşağı çıkıştan sakal.
1: Aynen. O pazar günkü maçlar ligin kaderini yani, belirleyecek. Evet.
0: Şimdi ligin kaderini düşme anlamında. Yani belirleyecek. Yani bu topu zamanda oynasanız, yani mesela Eyüp Spor bir sürü topçusunu gönderdi. Doğru mu abi?
1: Doğru. Doğru.
0: Kimisi dedi alt ligin hazırlığını yapıyor. Ondan sonra top oynama başlattık. Dün mesela Gençler Birliği maçını seyrettim. Kupa maçını gerçekten. Çok güzel top oynadı o gençler abi. Ne güzel oynadılar ya. Hele attığı gol o çocuğun Arda mıydı?
1: Evet yani Arda.
0: Ne güzel bir gol attı ya vallahi. Dün hayran oldum o çocuğa. Çok güzel top oynadı Gençler Birliği. Yani inşallah hak eden kalsın abi.
1: Peki.
0: Bir de doktor abiye söylüyorum.
1: Kime?
0: O da doktor abi. Önce
1: ha, doktor bey.
0: Doktor abi. Yani lütfen biraz yani yorumlar. Yani Galatasaray, bir tek bu ligde Galatasaray yok yani. Anlatabildim. Her şey biraz kabul
1: edecek. Herkesin kendine göre bir yorumu var.
0: Kendine görüşü var. Tabii. Şimdi Osimhen, Torreira'ya saldıranlar da kınıyorum burada. Yani bu Fenerbahçeli'de olsa kınardım. Beşiktaş'ta olsa kınardım. Olmaz. Yapılmamaz gereken şeyler. Ama biraz yani...
1: Biraz özel hayatla ilgilimiş galiba o ya.
0: Tabii. Özel hayatla olabilir. Doğru, özel hayatla
1: evet,
0: olabilir.
1: Yani bir kızla alakalı bir olaymış, onu söyleyelim. Tabii ya ki yani, tahsip etmediğimizi
0: yine de,
1: belirtelim.
0: Yine de şöyle bir şey
1: tahsip etmediğimizi belirtelim abi, tekrar söyleyelim.
0: Saçma sonra, sapan şeyler abi.
1: Evet,
0: yani.
1: Peki.
0: Anlatabildim yani.
1: Çok teşekkürler.
0: Neyse abi.
1: Sağ ol, görüşmek üzere.
0: Kendine iyi bak.
1: Sağ ol, görüşmek üzere. İyi yayınlar Aygün abi, İzmir'den Kral 49 abi. Yarın Galatasaray'ın şampiyonluk galası için hangi sanatçılar gelecek, bilgin var mı? Benim bildiğim kadarıyla galiba bir DJ performansı olacak diye okudum, öyle hatırlıyorum ben. Sanatçı ismi görmedim. Yurt dışından bir iki sanatçı ismi yazdı bazı arkadaşlar ama galiba olmadı, onlarla ilgili herhangi bir gelişme olmadı diyelim. Çok kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Günaydın İstanbul'dan Berk. Dün akşam oğluma Dünya Kupası Panini çıkartmalarını hediye ettim. İlk defa iPad'den uzak, PlayStation'dan uzak bu kadar mutlu olduğu bir geceye şahit oldum. Uzun zamandır demiş. Günaydın.
3: Günaydın Aygün abi, merhaba, Serkan ben.
1: Serkan, nasılsın, hoş geldin.
3: Sağ ol abi. Demek Trabzonspor konumuz.
1: Bugün günlerden Trabzonspor.
3: Evet Aygün abi, dün akşam tabii maçı gene izledik ama. Dün akşam şöyle bir şey diyebilirim. Trabzonspor dün akşamki oynadığı oyun bence ligin özetiydi. Yani Trabzonspor bu seneki ligin özeti.
1: Ne anlamda
3: futbol,
1: özeti?
3: Futbol adına bir oyun ortaya koyamıyor. Futbol yok. Sistem denen, ben bilmiyorum. Yani ben burada hatırlarsan abi Abdullah Avcı'yı çok eleştirdim. Hani sana bağlanıp bu oyunun karşılığı yok, bu oyunu kimse izlemez, bu oyunun şeyi yok dedim. İlk zamanda bana bayağı kızmıştın hatırlarsan.
1: Yok estağfurullah, ben kimseye kızmam biliyorsun.
3: Yok yani şeydi abi, ne istiyorsun hani bu takım kazanıyor falan dediniz evet. Ama ben dedim ki o günde.
1: Günde futbol yok diyorsun, takım finale çıktı.
3: Ama abi şimdi bu futbolla nasıl bir rakip.
1: Kupa alırsa ne yapacaksın? Futbol yok, sistem yok, kupa aldık mı diyeceksin. Ne diyeceksin o zaman da?
3: Ya Allah şimdi.
1: Bir futbol, bir sistem var ki kupa gelecek o zaman, doğru mu?
3: Şöyle diyeyim şimdi abi, biz gol yiyince bu takım atak edebiliyor değil mi?
1: Evet.
3: Ya o zaman biz başlayınca edelim yani. Şimdi geride bekleyerek kontrollü oyun. Ya bu futbolu yani abi kimse izlemiyor mu artık? Yani bu futbolu Türkiye'de Abdullah Avcı'nın ben bu oyunuyla kimse şey yapamayacağını söyledim ve 4-5 senedir Abdullah Avcı takım bulamıyor oynatmaya. Yani Fatih Hoca bizim benim gibi Trabzonsporlu, Trabzonlu, hiçbir şeyine kefilim. Trabzonspor bir TL'sini yemez yedirtmez de kimseye.
1: Doğru.
3: Ama bu oyunla ne yazık ki gelecek sezon şey de bir şey, kadro bahanesi mesela, dün akşam rakibimizle oynarken kadro bahanesi de yoktu mesela.

0: Niye küstü? Ya gelip de bu futbolu sen sevmediğin bir diziyi, filmi gidip izler misin her hafta?
1: Ha, forma almıyor, kombin almıyor. Yani o zaman da bak, forma almıyorsun, kombin almıyorsun, destek olmuyorsun. E yıldız transfer yap diyorsun. Nasıl olacak bu iş?
0: Şimdi Trabzonspor...
1: İyi bir transfer yap diyecekler. Nasıl olacak bu iş? Gelir yok, gider çok. E bir de öte yandan takımını yalnız bırakmışsın. Tribünlere gelmiyorsun. E transfer yapmıyorsun. E yapacaksın. Transfer, iyi transferler yapacaksın ki dediğin sistem de olacak. Futbol da olacak. Doğru mu?
0: Şimdi
1: bak
0: doğru.
1: Ernest Muçin'in şimdi fiyatıyla ilgili pazarlıklar sürüyor. Ne kadar? 8-8,5 milyon euroymuş galiba Muçin'in fiyatı.
0: Evet doğru. Bir şeyi de süresi de var.
1: 20'sine kadar.
0: 20'sine kadar bir opsiyon var galiba ama ne olacak bilmiyoruz. Ama abi bak şimdi.
1: Trabzon taraftarı takımını yalnız bırakmaması gerekiyor. Sana söyleyeyim.
0: Takımı bayağı destek. Bak ben bu kadar eleştirdiğim halde ben her hafta maça gidiyorum burada.
1: Ben genel anlamda bahsedeyim. Konuşuyorum. Sen anlamda değil. Genel anlamda.
0: Ha, yok öyle yok şey olarak diyorum. Ama şimdi biz Ünal Karaman hocamız da geldi. Ünal hocamız öne geçiyordu. Çok şey yapıyordu. Maç kaybettim. Çok başarılı ama taraftar maça gidiyor. Niye gidiyordu? Heyecan vardı sahada. E şimdi Trabzonspor maçını şu anda izlerken. Yani ben mesela Galatasaray'la Fener'le Beşiktaş'la top oynarken şunu demiyorum hocama. Çık da bangır bangır onlara tek kale top oynadı. Sahada yem bırak demiyorum ama peki. Anadolu kulüplerimizle
1: toparlayalım abi. Hızlı toparlayalım.
0: Tamam. O zaman bari bir futbol oynayanlar insanlar maçı gelip izlesin zevk alsın. Karadeniz insanı bizim Karadeniz'in yapısı gereği de abi durgun futbolu sevmez. Karadeniz'de olduğu gibi hırçın futbol sever.
1: Azgın dalgalarda. Aynen. Peki.
0: Aynen bunu ister abi. İyi yayınlar diyorum.
1: Sağ ol, görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Aygün Bey, Ramazan, Eskişehir'den sizi severek takip ediyorum. Saygı ve minnetlerimle, sevgilerimle demiş. Teşekkür ediyoruz. O da çayını içerken bir fotoğraf atmış bize. Afiyet şeker olsun. Merhaba Aygün Bey, Trabzon'u tebrik ediyorum. Kupayı da alıp Göztepe'mizi Avrupa'ya yollayacak. Göztepe'li Hayrettin demiş. Çok varyasyonlar var ya. Düşmede de çok varyasyonlar var. Son hafta varyasyon haftası değil mi? Biz araya mı gidiyoruz? Baktın sen bana. Ha, dinleyicim var pardon. Günaydın.
2: Günaydın abi.
1: Günaydın.
2: İzmir'den sorduğum Ahmet.
1: Ahmet nasılsın? Hoş geldin.
2: Şükür Allah abi seni sormalı.
1: Nasıl gidiyor işler?
2: Valla şükür Allah abi. Şükür duruyoruz.
1: Dinliyor seni.
2: Aygün abi. Aygün abi bu Twitter'da Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını gördüm de. Aslı var mı abi?
1: Gerçek onlar.
2: Evet. Şampiyonluk netleşti abi. Artık ortaya çıktı beyefendi. Hı hı. Bu hakemlerle ilgili bir açıklama yapmış abi. Yani hakemlerimiz çok güzel. Şöyle
1: çok iyi dedi. Çok iyi dedi. Çok iyi dedi.
2: Abi bir lafına çok takıldım.
1: Hangisi o?
2: Bizim İngiltere'deki olan hatalar diyor. Bizim ligde olsa diyor yer yerinden oynar diyor. Abi dedim acaba bu adam nerede yaşıyor? Yani uzaydan yaşıyor.
1: Maç izlemiyor mu acaba diye düşündün. Ha?
2: Vallahi abi kendi kendime onu sordum. Çok şaşırdım yani dedim gerçekten bu adam herhalde ya Türkiye'de yaşamıyor ya Patagonya'da bir yerde ya da uzayda mı yaşıyor ben anlayamadım.
1: Ya da maçları izlemiyor. Ya da maçları izlemiyor.
2: Abi de abi Türkiye'de ne olması gerekiyor ya ben anlayamıyorum yani Allah göstermesin insanlar yani birbirlerini mi öldürsünler yani ne bekliyorlar yani bu yapılan hatalardan bu haksızlıklardan adaletsizliklerden yani ne bekliyor yani.
1: Doğru.
2: Yani bir İngiltere'de olsaymış İngiltere'de olan hatalar burada olsaymış yer yerinden oynar. Baba. Vallahi çok şaşırdım abi. Yani dedim herhalde bu dediğim gibi Türkiye'de değil herhalde başka bir yeri seyrediyor galiba.
1: Peki. Ekleyeceğim şey. Tamam. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
2: Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.
1: Aygünay Federasyon hakemleri beğenip ligde şampiyonlukta şampiyonlukta şey yok demesinden sonra başka bir şey konuşmaya gerek yok demiş dinleyicimiz Oktay Taşdemir. Teşekkür ederim. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali. Aygün abi telefona bağlanan doktoru tebrik ediyorum. Hakan Can dün konu Fenerbahçe olunca çok kuvvetli yorumlar yapıyor. Olumsuz yönde demiş. Devam edelim. Aygün Bey, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osman'ın hakem tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada parmağımla dokunsam Trabzon şampiyon olur dedi. Tarafsız davrandığını söyledi. Bu sözlere bakarak hakemleri iyi niyetli olmayan bir federasyon başkanı tarafından etkilenebileceğini, şampiyonun belirlenebileceğini anlayabilir miyiz demiş. Güzel dinleyicim var. Günaydın.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
3: Ben Ankara'da Mustafa, Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun Mustafa, hoş geldiniz.
3: Aynı zamanda eczacıyım bugün, Eczacılar Günü tüm...
1: Öyle mi? Bütün eczacıların Eczacılar Günü kutlu olsun, öyle mi?
3: Evet, evet, bugün 14 Mayıs, hani 14 Mart doktorları tıp bayramı, bizim de 14 Mayıs
1: Eczacılar bayramı, vay be.
3: Ben kutlamış dünya eczacılar.
1: Kusura bakmayın, kaçırmışım ben.
3: Yok, kusura olabilir mi canım, her gün bir şey günü zaten.
1: Yemin ederim, 365 günü bir şey.
3: Evet, yani mahe öyle gün olduğu için ben de en azından...

0: bu önemli. Eczacılar günü kutlu olsun tekrar.
1: Valla inşallah yeni bir virüs diyorlar çıkmaz. Hani insanlar tedirgin oldu. O pandemiden sonra bu hantavirüs diye bir şey var. Herkes
0: evet ya, dikkat
1: olur.
0: Etmek lazım.
1: İnşallah öyle bir şey çıkmaz.
0: Farelerden zaten şeyler kemirgenli hayvanlardan bulaşıyor. Ona da dikkat etmek lazım, doğru.
1: Valla zaten hani şey zamanlardan geçiyoruz işte, savaş var, evet, ekonomik ya. Sorunlar var. İnşallah bir de böyle bir şeyle tekrar yıpratılmayız. İnşallah öyle bir şey olmaz.
0: İnşallah.
1: Ben şey için aramıştım. Bu Aziz Yıldırım başkan olmak için hani karar verdiğinde işte hepimiz birlik olalım, ben tek başıma hani içinden çıkamam gibi
0: bir hani cümle yani kullandı.
1: Şeyler yaptı işte. Tekrar, gençler de hayır, keşke Ali Koç da hani geldiği zaman ondan dedi gelin efsane başkansınız beraber.
0: O çağrıya yanıt vermedi diyorsun değil mi?
1: Ya işte hayır, insan bunları hani o zaman da Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünüyorsa şimdiki gibi. Keşke hani dediler geldiler hani siz efsane başkan olarak Fenerbahçe kulübünün hani şey başkanı olun dediler. Ne deniyor ona? Hani,
0: ombudsman tarzı mı diyorsun?
1: Evet aynen. Yani niye o zaman hani acaba bir şeylik büyüklük yapıp gelip hani şimdi başlayınca kendi başında olunca birlik beraberliğe sıcak bakıyor. Ama başkası Ali Koç da şey bir insan değildi bence hani öyle. Art niyetli bir insan değildi. Gelseydi evet. Keşke onun yanında da
0: destek olsaydı.
1: Ya da diğer insanları da alıp elinden tutup getirseydi, onunla birlikte şey yapsaydı. Hani şimdi bu kendi başında olunca, birlik beraberlik deyince o zaman da bana açıkçası şey gelmiyor. Hani
0: inandırıcı gelmiyor.
1: Keşke hani başka bizim güzel çalışan başkanlarımızın yanında da aynı şekilde
0: destek olunsaydı. İyi günde kötü günde.
1: Aynen.
0: Başkanların yanında diğer başkanlar da sonuna kadar katılıyorum. destek olsaydı. Doğru söylüyorsun.
1: Yani rakip kulübün ibra edilmeyen başkanı bile Adnan Polat geliyor orada birliktelik gösteriyor. Yani adamı başkanken ibra etmediler. Mahkemelik oldular. Ama geliyor kulübüne bir aradalık gösteriyor. Yani ben o öyle bir şey yaşasam gitmem açıkçası.
0: Peki.
1: Ama Galatasaray'da farklı bir birliktelik var. Fenerbahçe o bütünlüğü, ciddi samimi bütünlüğü yakalayamıyor bir türlü. Ben onu demek istedim.
0: Peki. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Tekrar eczacılar gününüz kutlu olsun tekrar. Sizin izniyle bütün eczacılarımızın günü çok kutlu olsun. Sağ olun.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olun, çok mersi. Devam edelim mesaj okumaya. Selami Ulgensoy ne demiş sevgili Selami Bey? Bence bu sene Aykut Kocaman gelmesi lazım. Fenerbahçe'nin futbol takımını toplaması lazım. Bence sadece o toparlar demiş. Nuri Şahin ismi de geçti bugün. Bir gazetede gördüm galiba. Aziz Yıldırım Nuri Şahin de düşünüyor diye. Aykut Kocaman'a tepki var. Şu an düşünülmüyor diye. Hatta bazıları işte Aykut Kocaman'la anlaştı. Tepkiden dolayı işte şöyle bir açıklama yaptı. Seçimden sonra ben hoca adayıyla ve transferleri açıklayacağım gibi cümleler var. Çok fazla bilgi kirliliği var. Onu söyleyelim. Dinleyicim var efendim. Günaydın.
2: Günaydınlar abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Ben İzmir'den taksici Veli Aygün abicim. Nasılsın?
0: İyi Veli, sen nasılsın? İyi misin kardeşim?
2: İyiyim abi. Ne yapayım? İyi olmaya çalışıyoruz. İyi değiliz de iyi olmaya çalışıyoruz.
0: Moral öyleyiz.
2: Yani şampiyon olacağımıza çok inanıyorduk. Olmalı abi ya.
0: Vallahi doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun kardeşim.
2: Vallahi moraller bozdu. Çalışıyoruz takside. Çalışıyoruz ama bitik çalışıyoruz ya. Vallahi olacak.
0: Vallahi yardımcımız olsun diyorsun. Doğru.
2: Öyle. İşte teknik direktörümüz inşallah kim olacak bekliyoruz. Yani Aykut Kocaman mı olacak? Kim olacak?
0: Nuri Şahin mi? O mu? Bu mu? Yabancı mı? Yerli mi? Belli değil.
2: Değil abi. Nuri Şahin de aslında ne bileyim iyi gibi geliyor bana ama hayırlısı olsun inşallah. Başkanımız da seçilirse hayırlısı bundan sonra.
0: Ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Yok abi.
0: Kendine çok iyi bak. Dikkatli kullan. Özellikle sana da söyleyeyim. Bütün taksici arkadaşlara da söyleyeyim. Ya, çok teşekkürler kendine. Dün gördüm galiba ya. Bir taksiciye biri gene... Ya hakikaten bu Allah yardımcınız olsun ya. Adam arabaya almış, öne oturmuş, parasını çalıyor, bir yandan da bıçaklamaya falan çalışıyor. Öyle bir haber gördüm. İnşallah şeydir, bir şey olmamıştır taksici kardeşimize de. Hakikaten çok zor meslek ya. Ya gündüz de alsan zor, gece de alsan zor ya. Dünyanın en zor mesleklerinden biri taksicilik, ben sana söyleyeyim ha. Maden ocakları da aynı şekilde de. Taksi de çok zor abi. Kelle koltukta gidiyorsun ya resmen. Aldığın kişinin ne olduğunu bilmiyorsun abi. Günaydın.
3: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
3: İstanbul'dan Cemil ben, Aygün abi.
0: Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyi misin? Hoş geldin.
3: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Allah razı olsun.
0: Aa, gitti. Eyvah. Vallahi bizden kaynaklanan bir şey değil. Hattan düşün sevgili kardeşim. Bugün biraz yoğunluk da var her zaman olduğu gibi. İlginizden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bir buçağa kadar gene dinleyici alacağız. Sonra sevgili Tuğba bağlanacak bize. Arkasından da sevgili Ezgi bağlanacak. Trabzon bağlantısı yapacağız. Ezgi de uçakta Trabzon'a gidiyor. O da tahmin ediyorum işte kaç gibi olacak? 11 gibi bizle beraber olacak sevgili Ezgi Alp. Günaydın.
4: Günaydın, günaydın Aygün abi. İsmim Zeki, Ankara'dan arıyorum. Nasılsınız?
0: İyiyim Zeki Bey, hoş geldiniz. Siz nasılsınız, iyi misiniz?
4: Ben de iyiyim, teşekkür
0: ederim.
4: Buyurun
0: Zeki Bey.
4: Valla açıkçası bir 4 hafta kadar önce, yani bir yakın bir zaman önce bağlanmak için çok uğraştım. O zamanlar farklı şeyler söylemek istiyordum. Ama bir türlü hani kısmet olmadı. Yoğun bir programınız vardı. Şimdi bazı keşkelerinden bahsedeyim kısaca. Fazla
0: evet, buyurun efendim. Almadan. Buyurun, buyurun Zeki Bey.
4: Tedesco'nun soyunma odasını kaybettiğinden bahsediliyor. Eğer bu gerçek değilse, hani bir söylenti ise sadece, keşke ama keşke Tedesco'da ısrar edilseydi. Niye diyeceksiniz? Sadece Tedesco değil, futbol son yıllarda çok fazla değişikliğe uğradı. İşin içine çok fazla yazılım girdi, çok fazla analiz girdi, hatta artık yapay zeka girdi.
0: Doğru.
4: Ben artık böyle 60-65 yaşındaki üstündeki hocalarımızın bu yeni akıma ayak uydurmakta çok zorlanacaklarını düşünüyorum. Tedesco'nun da sadece Tedesco değil, örnek veriyorum Norwich Ayn, örnek veriyorum Selçuk İnan, Çağdaş Atan gibi hocaların biraz daha böyle sabır göstermesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü o hani son 10 yılda 15 yılda çok başarılı olmuş teknik direktörler bundan sonrasında bir çağ kapanıyor, sanki bir çağ açılıyormuş gibi geliyor bana.
0: Doğru.
4: Yeni çağda çok fazla varlık gösteremeyeceklerini düşünüyorum.
0: Doğru.
4: Yine bir keşke diyeyim. Saadettin Saran devre arasında, gerçi burada Ertan Torun oyunlarını da katmak lazım ama çok gereksiz bütçelerle gereksiz transferler yapıp en azından bir stoper ve bir net bir santraforu kadroya dahil
0: araya gireyim. 8 tane santrafor ismi verdi senin Saadettin sana. Ben size söyleyeyim. Birebir bildiğim için söylüyorum. Bunda evet. Lukaku başta olmak üzere, Vedat Muriç başta olmak üzere. Hocanın istediği Şerif'ti, kusura bakmayın.
4: Yani şöyle ifade
0: bakın net size söyleyeyim. Bu net bilgidir. Bakın net bilgidir. Yani birebir bilgidir. Bilginiz olsun diye söylüyorum.
4: Zaten ben %100 doğru olduğuna eminim. Ama mesela Lukman konusunda sadece hani orada biraz egoist tavırla Fenerbahçe kulübü teminat mektubu vermez dedi.
0: Ertan Torun onları.
4: Oyuncuyu elinden kaçırdı. Oyuncu Atletico Madrid'e gitti. Atletico Madrid'e neler yaptığını neredeyse ağlaya ağlaya izledik.
0: Evet.
4: Hani bizde olsaydı belki de şu an çok farklı şeyler konuşuyorduk.
0: Ya da bunu kim getirileceklerdi? Bak o da var. Bizim ligimize yani, bazı yıldızlar da uymuyor. Yani, yanlış anlama. Doğru mu? Bizim ligim ya bu adam bu kadar para verir mi diye 3 gün sonra başlardı bizim medyamız. Doğru mu? Veya sosyal medyamız.
4: Ama şöyle olabilirdi. En azından net Fenerbahçe net bir santrafora ihtiyacı vardı.
0: Doğru,
4: ve
0: doğru.
4: O net santrafora aldı ama aşı tutmadı.
0: Doğru, doğru.
4: Ama
0: doğru.
4: Hiçbir şey almayınca bu sefer hiçbir şey yapılmamış gibi göründü.
0: Doğru. Son keşkeniz.
4: Ben çok seviyorum. Çok düzgün bir insan ama çok çok güzel işler yaptı bence. Ama hem geleceğe yönelik sponsorluk gelirlerinin erken kızdırılması.
0: Onlarla ilgili Altısazay'ın başkan açıklama yapacak. Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Çok fazla şeylere bazen inanmayın. Bunu önce ortaya atan arkadaşlar sonra öyle değilmiş diye tweetler atmaya başladılar. Bence açıklamaları beklemeniz daha faydalı olur. Ne size söyleyeyim.
4: Anladım.
0: Yani sosyal medyaya çok fazla inanmayın. İnanılmaz bilgi kirliliği var çünkü. Bilginiz olsun.
4: Yani şöyle dediğim gibi çok sevdiğim ve çok karakterini olarak da beğendiğim bir insan. Ama bazen yapılan büyük bir iki hata bir anda böyle 30 milyonluk bir camianın önünde sizi çok değersizleştirilebiliyor. O yüzden ben Saadettin Saran adına da çok üzgünüm. Keşke hani böyle olmasaydı.
0: Peki. Çok teşekkürler diyeyim. Reklama da gitmem lazım. Son cümlenizi alayım lütfen. Son cümleniz. Alo. Son cümleniz.
4: Son cümlem aslında var ama biraz bunu sürecek. Sizi meşgul etmeyeyim. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Kısa bir ara.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Vay vay vay, MasterChef galiba ya. Ne kadar güzel bir resim. Yiğit Zeynenoğlu. Şahane bir resim ya. Fotoğrafına baktım şimdi WhatsApp'taki. Sevgili Yiğit kardeşimiz diyor ki Aygün Bey, Adana'dan Yiğit diyor. Program başladığından beri kahkaha atmadın diyor. Günümüze keyif gelsin diye sizden bir gülme bekliyoruz demiş. Sevgiden saygılar demiş. Ya Yiğit, bağlananlar beni güldürmedi ki kardeşim. Ha? Haklı değil miyim yani? Herkes bir şey söyledi. Yani güne kötü başladık hakikaten Yiğit'ten itibaren. Valla şahane bir fotoğraf ya Yiğit ya. Şahane bir resim. Valla helal olsun ya. MasterChef kendisi. Yani öyle sana söyleyeyim. Ne yemekler yapıyordur. Bir de Adana mutfağı abi ya. Adana mutfağı deyince Beştaş'adır Tuğba Hacı Bayram, onunla bağlanman gerekir. Çünkü o da çok sever kebabı.
6: Kebabı? Senin yerine ben kahkaha atayım.
0: Ama sen de seviyorsun.
6: Hayır, neye seviniyorum yani. Sen, şimdi hep diyorlar karamsar konuşuyorsun, bilmem ne yorumlar yapıyorlar ya. Muçi gol attı, Trabzonspor finale çıktı. Trabzonspor kupayı kazanırsa Beştaş bir öneleme daha az oynayacak.
0: Evet.
6: Böyle mi bakayım yani artık?
0: Nasıl daha bakacaksın olaya peki? Nasıl bakmak istiyorsun olaya?
6: Yani şimdi iki açıdan bakabiliyoruz. Herkese günaydın bu arada.
0: Günaydın.
6: Şimdi ben hep şunun tepkisindeydim. Muçi Sergen Yalçın istemedi, eyvallah. İstemeyebilirsin ama en yakın rakibine veremezsin. Yani
0: ama o yani Tuğba, şunu sana söyleyeyim. Yani para anlamına baktığın zaman, fiyat anlamına baktığın zaman, elindeki değeri biraz daha oynatma anlamına baktığın zaman, parlatma anlamına baktığın zaman finans anlamında verebilirsin yani. Şimdi okay, bak Muçi ama inanılmaz bir performans sergiledi. Doğru mu?
6: Evet. Fatih Tek. Hoca dokunuşu işte. Bakın.
0: Evet. O hoca dokunuşu. Doğru.
6: Şimdi hoca dokunuşu. Şimdi bir hoca Muçi bende yok dedi Sergen Yalçın. Diğer hoca Fatih Tekke, Muçi bende var dedi. Zaten ben Trabzon'daki maça ilk kere gittiğimde de bu arka arkaya hocaların toplantısına ilk kere de soruldu. Ben de sordum Fatih Hoca. Muçi bende var dedi, Muçi bende yok dedi. Hoca dokunuşu ve bir nasıl bir noktaya geliyor oyuncu. Performansını görüyorsunuz. Bir de o golleri atmak da kolay şeyler değil. Genelde de böyle son dakikalarda uzaktan şutlarla bir de takımına maç kazandırıyor. Bir de böylesine enteresan
0: özelliği
6: bir durum
0: var.
6: Böyle enteresan bir özelliği var. Yani
0: dün sen bir tweet attın Ernest Muçi ile ilgili. O tweet'i söyle istersen. Onu 11
6: gol, 4 asist ligde. Kupada da 4 gol, 5 asist. Toplamda 15 gol, 9 asist. Yani çok ciddi bir skor katkısı
0: var. 24 gole katkısı var adamın ya toplamda.
6: 24 gole katkısı var. Bir de oynamadığı maçlar var. Ve de full sezon değil bu. Çünkü Trabzon'a hemen gitmedi. Arada sakatlandığı maçlar var. Aslında oynadığı maçlarda mutlaka neredeyse hepsinde gol atmış ya da bir skora katkısı olmuş bir oyuncu. Şimdi işin bu kısmını en yakın rakibine niye veriyorsun diye ben hep söylüyorum. Çünkü Trabzonspor Muçi'nin attığı goller sayesinde Beşiktaş'ın önüne geçti. Şimdi kupada finalde. Şimdi bu açıda öyle. Evet, senin oyuncundu. Belki başka bir takımda bu kadar parlamayabilirdi. O farklı bir şey. O başka bir bakış açısı. Hadi öyle bakalım. Öyle iyimser
0: yani tarafından bakarsan. 71. dakikada yine pozisyona bakıyorum şimdi. Televizyon gene veriyor. O gene bir frikik kullanışı, direkten dönen top. Adam hakikaten uzaktan evet, şutları çok etkili.
6: Uzaktan şutları çok etkili. Demek ki şimdi bu bir hoca dokunuşudur. Bu bir hoca dokunuşudur.
0: Ya da Muçi kendini mi buldu orada? Yani tribün taraftar baskısı çok fazla yok Beşiktaş kadar Trabzon'da belki de. Ondan dolayı mı veya çok daha rahat mı? Neden böyle oldu peki? Yani iki tane Muçi izliyoruz. Siyahla beyaz arasındaki Muçi var. Burada siyah olan Muçi Trabzon'da bembeyaz noktaya geldi.
6: Bembeyaz bir Muçi. Evet, evet, burada çok tartışıldı ilk geldiğinden itibaren parası.
0: Fiyat anlamında diyorsun değil mi?
6: Evet, bir hata yaptığını vesaire. Bir de tabii şimdi Rafa Silva vardı. Yani daha onun yedeği gibiydi. Onun da etkisi var. Yani burada Muçi oynadığı hiçbir maçta mevkisinde oynamadı. Bunun altını çizelim Beşiktaş'ta. Çünkü zaten iyisi vardı. Rafa vardı elinde. Tam o pozisyonda Muçi'yi oynatmıyordu. Farklı noktalarda oynatıyordu. O zaman da oyuncu istediği performansı veremiyordu. Trabzonspor'a gittiğinde istediği belki de oynadı. Zaten görüşmesinde de birebir hani bu konuşuluyor. İstediği mevkide oynayacak diye. Fatih Tekke de ona güveniyor. Ve hoca dokunuşunun boş çıkmadığını gördük. Beşiktaş'ta ise hoca Cengiz'e dokunmaya çalıştı. Ben bir şey kazanamadım.
0: Televizyonda bir yorumu vardı. Cengiz'i bana verse bir ayda bak ben ne hale getiririm diye.
6: Evet, 4 gol attı Cengiz. 4 olması lazım yanlış bilmiyorsam. Bir ayda bütün sezonu şans verdi. 4 gol attı Cengiz. Bütün sezon oynamamış bir Muçi. Değil mi? 24 gole katkısı var.
0: Evet, 24 gole katkısı var.
6: Anlatabiliyor muyum yani? Ve de 15 gol atıyor. Bu farkı. Şimdi evet, hani dediğiniz gibi bardağın boş tarafından baktığında başka bir şey, dolu tarafından evet bir açıdan oyuncu değerlenmiş oluyor. Kupada da, kupa finalinde de böyle gol atar, finali getiren, kupayı getiren isim olursa Avrupa'dan da hani teklifler var diye duyuyoruz. Belki de başka bir takıma gidecek Avrupa'da. Bu
0: serbest kalma bedeli 8,5 milyon euro değil mi?
6: Yani Trabzonspor
0: ve yapılan anlaşmada mı? Bu Muçin'in evet. Serbest kalma bedeli 8,5 milyon euro mu?
6: Serbest kalma bedeli değil. Trabzonspor'un satın alma opsiyonu. Almazsa serbest kalma bedeli yok Beşiktaş'ta sözleşme.
0: Hayır, o sözleşmede bedel koymuş mu Beşiktaş? Onu sormaya çalışıyorum daha önce.
6: Yok, hayır.
0: Okey, tamam.
6: Ben öyle yok diye biliyorum. Yani yanlış bir şey söylemeyeyim. Trabzonspor satın alırsa alır, almaz ise Beşiktaş'a gelir. Belki de Beşiktaş'a gelir. Rafa Silva yok. O noktada oynatır ama Sergen Yalçın'ın işte bu kadar söylemlerinden sonra hani Sergen Hoca kalırsa Muçi devam eder etmez. O oralar yani muallak %100 Beşiktaş'ta %100 Sergen Yalçın kalır diyemiyoruz. Yani her şey muallak. 20'sine kadar zaten süre uzatılmıştı. Kupayı getiren isim olursa Muçi muhtemelen Trabzonspor zaten satın alma opsiyonunu kullanır diye
0: ben Trabzonspor'un kullanacağını tahmin ediyorum. Hele dün akşamdan sonra hocanın açıklaması, futbolcunun burada çok mutluyum demesi. Bunlar şey önemli.
6: Aynen. Maçtan sonra Beşiktaş maçından sonra da sordum. Ben biz Muçi'den memnunuz, o da bizden memnun ve bu işi halledeceğiz şeklinde. Açıklama yapmıştı Fatih Tekke'ye, sormuştum maç sonrası. Ve de Trabzonspor kanadı, yönetim kanadı hep şey diyordu. Yani bu yarı final ve final başlarında gösterdiği performans çok önemli. Çünkü çok büyük paralar.
0: Bak bir şey sana söyleyeyim. Hesap yapsan. Bak şimdi bir şey sana. Muçi ayarına bir futbolcuyu getirmeye kalksan bugün Avrupa'dan 10-15 milyon euronun altında bir paraya gelmez.
6: En az 15 mi? Çünkü yaşında daha 25 yeni. 24
0: en az 15 yaşında. Milyon. En az
6: yaşında
0: 15 milyon.
6: Transfer yapılacak yaşta evet.
0: En az 15 milyon. 8,5'sa evet. Kardasın yani en mantıklı hesabı aynen. Yaptığın zaman.
6: Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla da.
0: Bir de 10 taksit bu. Bir de 10 taksit bu.
6: Şeydi yani yarı final ve final maçlarına göstereceği performansa bağlı diyorlardı. Yarı finalde bu performansı gerçekten gösterdi. Finalde de kupa gelirse muhtemelen kullanır. Şimdi Trabzonspor kupayı kazanır ise işte Beşiktaş'a oradan bu için yaptığı gollerin faydası oluyor. Bir öneleme eksik oynuyor. İkinci öneleme turundan başlıyor. UEFA kupasına gidebilme ihtimali doğuyor. Çünkü Trabzonspor kupayı almaz ise Beşiktaş zaten UEFA kupasına gidemiyor. Konferans ligine gidebiliyor. Bu da önemli bir detay. Trabzonspor kupayı kazanır ise iki öneleme ve sonrası konferans UEFA kupası finallerinde gruplarına kalabilir. UEFA kupası gruplarında seri başı oluyor. Ama oraya çıkana kadar ki turlarda da güçlü rakipler bekliyor Beşiktaş'ı. Yine de şöyle bir ihtimal daha doğuyor. Üstelik geçen sene olduğu gibi UEFA kupası gruplarında yani gruplara gelmeden elense dahi konferans ligine yine devam edebiliyor. Yani Trabzonspor'un kupayı alması demek Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunu yani UEFA ve konferans ligi iki türde garantilemiş demek oluyor. Bunun altını çizelim.
0: Evet devam edelim. Gelen sorular var. Tuğba'ya sorular yağıyor. Günaydın Aygün Bey. Tuğba Hanım'a sorabilir misin? Sergen Yalçın'ın bir futbolcuyu istememe hakkı yok mudur? Ya da Beşiktaş'ın kupada elendiği maçtaki hakem yönetimini bu derece eleştirmezken ne için Sergen Yalçın'ı bu derece eleştiriyor? Yani bu Sergen Yalçın'a Serdar Adalı'yı niye sevemedi? Neden sevmedi? Tuğba Hanım'a sorabilir misiniz demiş.
6: Yok diye sevmedi diye seviyorum ben. Serdar Adalı kendisine oy vermiş bir ismi. Bakın altını çizmek istiyorum. Ama yapılan işleri eleştirmeyeceğiz. Yani kupa maçında hakem hatası olduğunu söyledik. Penaltı pozisyonu için. Yani bunu söyledik zaten. Fakat o maçta o kadar ruhsuz bir Beşiktaş izledik ki. O maça giden, maçı çıplak gözle de izleyen, yani mutlak hedefin hedeften koptuk, tek hedefimiz kupayı almak diyen bir Beşiktaş öyle bir futbol oynamadı. Öyle bir enerji yoktu futbolcu üzerinde. Yani bakın artık öyle bir dünya, öyle bir yere geldi ki işini severek yüksek frekansla yaparsanız farklılık yaratıyorsunuz. Burada benim bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben o mesela onu hissedebiliyorum, sezebiliyorum. Fatih Tekke severek yapıyor. Enerjisi yükseliyor. Bunu oyuncusuna da yansıtmış, dokundurmuş. Sergen Yalçın muhteşem yetenek. Ama bu teknik direktörlük işini gerçekten çok merak ediyorum. Ne kadar severek, ne kadar yüksek frekansla yapıyor. Çok merak ediyorum. Çünkü bir oyuncuya da dokunuşunu göremedik. Göremedik yani. Beşiktaş'ta herhangi bir oyuncuya dokunamadı. Hoca dokunuşu. En çok kullanılan kelimelerden biri de futbol literatüründe. Ama velakin hoca dokunuşunu göremedik. Ve dün de soruyorum yani. Hakikaten bir Stockholm sendromu mu yaşıyoruz? Yani illa başarısız olsalar sevmek zorunda mıyız? Başarısızlarsa. Bu bir Stockholm sendromudur.
0: Günaydın. Füsen'den Füsen'den yazmış dinleyicimiz. İsmine bakayım. Cengiz Han Bey yazmış. Trabzon çok ayıp ediyor. Muçi neyin pazarlığı neyin? Beşiktaş idaresi de sınıfta kaldı. Buna muhatap saygılar Cengiz Han demiş. Yani 8,5 milyon euro ile ilgili söylüyor. Onunla alakalı evet. Söylemiş dinleyicim. Dinliyorum seni şey, Tuğba.
6: Geliyorum. Aynen öyle. Yani dediğimiz gibi 20'sine kadar zaten süre vardı. Kupada da kazanırsa Trabzonspor bu girişle herhalde kupanın yine favorisi.
0: Senin demiş söylemiş olduğunu Gökhan Resneli İsmeç Malmö yazmış. Eğer yanlış bilmiyorsam demiş Trabzonspor kupayı alırsa Beşiktaş Avrupa Kupası'na gidiyor. Eğer Konya kazanırsa Beşiktaş Konferans Ligi'ne gidiyor. Aradaki büyük fark var. Umarım Trabzon kazanır. Belki Muçi sayesinde Avrupa Ligi'ne gideceğiz demiş.
6: Bunu söyledim
0: ben sana
6: zaten.
0: Demin senin söylediğin nokta çok önemli aslında. Bir Muçi Muçi attığı gollerle kupayı kazandırırsa dediğin doğru aslında. Değil mi?
6: Muçi attığı gollerle kupayı kazandırır ise aslında Beşiktaş'ı para kazandırıyor ayrı bir şey Trabzonspor alırsa. Veyahut da yani Trabzon almasa bile yani satarsın Avrupa'da herhangi bir yere ya da kendini alırsın neredeyse. Yani zararı olmaz sonuçta kupayı kazanmış 15 gol 17 gol bilmem ne bir de üstüne bir iki gol daha atarsa. Evet ama UEFA Ligi'ne gitme ihtimalini doğuruyor Beşiktaş'a. UEFA Ligi'ne gidemezsen bile elensen dahi Konferans Ligi'ne
0: gidiyorsun. Ya bir cümle söyledi Tuğba. Tam hatırlayamıyorum. Sen çünkü basın toplantı çok iyi takip ediyorsun. Güzel de sorular soruyorsun orada. Tam sana da soru sormaman için izin verilmemesine rağmen elinden geldiğince soru sormaya çalışıyoruz. Bu kadroyu dedi, bu transferleri dedi ligi dördüncü bitirmek için yaptık diye bir cümle kullandı. Ben mi yanlış duydum?
6: Evet.
0: Abi çok enteresan
6: yani işte
0: bir cümle.
6: Bakın o lakaytlık beni benden alıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben yıllarca sadece bu yani eskiden geçmişte de binlerce basın toplantısına girmiştim. Yani bir öncesinde Fatih Tekke'yi dinliyoruz. Bir yarım saat boyunca bütün sorulara. Mesela Trabzon'da gördüm. 1,5 saat falan sürdü. Herkes soru sorabiliyor. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 3 kişi soru sorabiliyor. Hep genelde aynı kişiler zaten bana söz hakkı verilmiyor. 3 tane soru alıyor. Çıkıyor. Bir kere maç sonu demeçlerini kafasında kurgulayıp öyle çıkması lazım Sergen Yalçın'ın. Çünkü hani bekleyin, sabredin. İşte ne yapalım olmuyorsa olmuyor. Bu işin sorumlusu ben değilim. Yani tamamen sorumluluğu da başkasına atamaz. Yani ikinci hafta gelmiş, ikinci yarı transferlerini full yapmış bir hoca. Nasıl başkası atabilir? Sorumlu diyorum yani ben miyim? Ben miyim sorumlu?
0: Değilsin.
6: Kimdir sorumlu? Yani hani bu söylemler çok önemli. Sınırsız bir bu hayatta kimse kimseye sınırsız kredi vermiyor. Kimse kimseye sınırsız kredi vermiyor. Yani
0: kredisini tükenmeye başladığını mı söylüyorsun ya da kredisi bitti mi demek istiyorsun sevgili Tuğba?
6: Kredisini tüketiyor Sergen Hoca. Sergen Hoca özellikle de maç sonu demeçleriyle. Zaten geçmişteki o televizyon programındakiler sürekli temcit pilavı gibi hocanın önüne sürülüyor. Sürekli çıkıyor hesaplardan görüyorsunuzdur. Şimdi aslında ilk günden itibaren ben de soru sormuştum. Ondan sonra da yasaklandım. O gün veya sonrasında kalkıp deseydik ya bu işin şov kısmıdır. Orada öyle bazen de söylemek gerekir. Bu konuyu bence çok uzatmayalım gibi bir şey deseydi bu konu bu kadar uzamazdı. Bakın yine bir iletişim hatası.
0: Doğru,
6: iletişim hatası. Bunu daha o ben o dün soru sorduğuma ya da sonrasında şak taraftan söyleyip konuyu kapatacaktı. Sonrasında da ama birilerine de dokunacaktı. Mevcutta şu an takımda bir kimseye dokunamadı Sergen Hoca. Bir de ama ve lakin şimdi ikinci yarı o gelen transferlerde bir coşku vardı. Oh diyorduk yani müthiş bir coşku. oyuncuların birçoğunda böyle çok enerjiklerdi, dinamiklerdi, arzulu ve